0: İhaleye fesat karıştırma bir ya da birkaç tanesinde var. Haliyle ortada iskelet duruyor. Dolayısıyla iki tarafı da...
1: Ama tabii
0: da...
1: şöyle, ilk başta konuşulanla o 280 yıl... Evet, ama iddia... Oradan geldiği yer itibariyle bunca ay bunlar konuşuldu, içeride yatanlar oldu.
0: Ama öyle olacak zaten.
1: Bu böyle mi
0: böyle
1: olur
0: olacak
1: yani?
0: Ama genellikle böyle olur zaten. İddia makamı çoğunlukla böyle çok sert saldırır. Savunma makamı da tamamen çok...

0: yani bu birinci derece mahkeme kararı. Bunun istinafı var. Bunun Yargıtay'ı var, 5 yılı aşkın süreler istendiği için. Dolayısıyla bunu biz daha uzunca bir süre konuşacağız. Sonuçta kesinleşmiş herhangi bir durum söz konusu değil ama yani elbette ki ortaya çıkan tabloda rüşvet suçunun kesinleşmiş olması yani konuşamadığımız bir şey olmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada somutlaşmış bir durum söz konusu. Elbette şu hani herkes suç örgütü üyesi demeyelim. Herkese her mevzuyu suç örgütlüğüne, suç örgütü kurmaya bağlamayalım denir ve burada mesela bunun üzerine gidilebilir. Ama rüşvet varmış. İhale fesat varmış. Öyle anlaşılıyor. En azından birinci derece mahkemenin kararına göre. Ha bu arada son olarak şunu da söylemem lazım. Hani neden o yani CHP'li belediyelerde, AK Partili belediyelerde şimdi ya bu mesele nasıl başlamıştı? Bir mektupla hatırlayın. Bir ihbar mektubuyla başlamıştı. Aslında bütün davalarında, belediyelere yönelik tüm davaların da başındaydı. İlk davaydı bu. İhbar ve beyan yoksa ortada, yani savcılık öyle kendi kendine yani ben bu ihaleyi de soruşturayım demez. Rüşvete dair bir ihbar, bir beyan, bir delil vesaire yoksa kendi kendine de ya bu adam işte bunları yapmış, bütün seceresini dökelim. Bu ya savcılığın çalışma şekli değil. Ama günün sonunda şuna bakmak lazım. Hani bütün mahkemeler AK Parti'nin mahkemeleriydi. Hani bütün mahkemeler yargı bağımsız değildi. Yargı işte yürütmenin tamamen emrindeydi. Günün sonunda en önemli suçlamalardan, hani en başta gelen suçlamalardan suç örgütü meselesine mahkeme kusura bakmayın katılmıyorum demiş diyebilmiş.
1: Ama yani
0: o yüzden bence bağımsız mahkemeler ve bağımsız yargıya güvenelim.
1: Ya öyle bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. De öyle bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Zaten millete sorduğumuz zaman mahkemeleri güveniyor, yargıya güveniyor musunuz diye ne kadar en alt olduğunu çok net bir şekilde insan yaşayarak kendi deneyimleriyle söylüyor. Buradaki suç örgütü hikayesi İhsan Aktaş'la ilgili. Diğer, mesela belediyelerde iddianamede belediyelere yönelik Rıza Akpolat suç örgütü diye bir şey yok burada.
0: Aziz İhsan burada, Aktaş,
1: Aziz İhsan Aktaş,
0: siz bitirin Orhan Bey, ben de herkes gibi sırayla burada. Sizinle bir münakaşa yaşamak istemiyorum. Siz söyleyin
1: yani
0: son
1: başka
0: bir cümle Aziz.
1: Yapıyorum.
0: Tamam Aziz İhsan, tamam onu
1: bir
0: da söyleyin.
1: Bir düzeltme yapıyorum oradan. Aziz İhsan Aktaş işte bütün söyledikleri, itirafları her neyse bütün onları birlikte adam... Bütün belediye başkanlarını epey de bir zora sokmuş durumda. Öyle gözüküyor burada. Onu bilmiyoruz. Yani bunlar ancak istinaf mahkemesi ve ondan sonra taşınacak olan Yargıtay'da kararlarıyla bu insanlar kesin olarak mahkum edilmiş olacaklardı. Şimdi değil. Ama buradaki suç örgütü lideri olmaktan çıkartılması... Belediyeye yaramıyor. Aziz İhsan Aktaş'a yarıyor.
0: Tamam, bitirdiğinizde buyurun. Söylersiniz, ben de kendim yorumu yapayım. Çünkü münakaşa olmasın istedim. Aziz İhsan Aktaş evet bununla başladı. Ama adam etkin pişmanlıktan yararlanacağım dedi. Tamam gel buyur dinleyelim dendi. Yani bu arada farklı farklı isimler de bu taleplerde bulunuyor ama herkesinkinin kabul gördüğünü hatırlamıyoruz. Ciddi ciddi daha farklı soruşturmalar var. Konuyu dağıtmak istemiyorum ama.
2: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yani sürekli ek ifade veriyor hala.
0: Evet, anlattıklarım benim için yeterli değil deyip o yani onlara bu herkes yararlandırılmıyor günün sonunda. Ha, Aziz İhsan Aktaş'a tamam bu önemli bir argümandır. Denilebilir ki yani AK Parti döneminde de ya da AK Partili belediyelerle de çalışmış, onlardan da ihale almış vesaire falan. Ya iki ihtimalden bahsedebiliriz. Ya gerçekten kendisi böyle bir şey söylemedi. Ama ikincisi ve en önemlisi, çünkü hani sonuçta bundan yararlanabilmesi için önemli ve değerli şeyler söyleyebilmesi lazım. İkincisi, ben de bunu sordum aslında makamlara. Yani üzerine gidilmemiş değil aslında. Yani ama böyle dediğim gibi bir böyle ciddi anlamda bir suç yoksa, bir yerden bir koku çıkmıyorsa peşine düşülebilecek bir durum söz konusu değil. Ve Aziz İhsan Aktaş'la alakalı tabiri caizse altın dönemini 2020 itibarıyla yaşadığı söyleniyor. 2020 de aslında bu şeylerin bu tarz yani bu davayla kendisinin diğer davalarının da tarihlerini hatırlamaya çalıştım ama bildiğim kadarıyla çoğu 2019-2020 o tarihler itibarıyla. Evet.

0: Dolayısıyla kendisi evet çok eskiden beri var olan biri ama altın yıldızlı döneminin 2020 itibariyle başladığı söyleniyor.
1: Ben bir cümle eklemek istiyorum.
2: Çok hızlıca alayım ve sonra Armağan Hocam'a bir Aziz daha vardı. Saat oldu beklettim.
1: Yani yargıyla ilgili konuşulduğu için bir Aziz daha vardı. Aziz Kocaoğlu diye bir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı vardı. 397 yılda yargılandı, hepsinden beraat etti. Onu da kayıtlara geçirmek isterim. Hani yargı nasıl çalışıyor meselesi.
3: Başka bir cümle de söyleyeyim burada. Şimdi Aziz İhsan Aktaş suç örgütü ifadesiyle mahkemenin kabul etmemesini, mahkemenin ne kadar bağımsız olduğuna bir kanıt olarak göstermek kadar bence komik bir şey yok. Yani böyle bir şey olamaz. Mahkemenin
0: evet. Eğer sizi güldürdüğüme
3: Aziz İhsan
0: sevindim.
3: Aktaş bak suç örgütü değilmiş, mahkeme savcılığı bu iddiasını kabul etmedi. Ama bütün işler zaten Aziz İhsan Aktaş'ı suç örgütü lideri olmaktan çıkartarak aslında beraatına yol açan süreçte başlamış oldu.
2: Siz de böyle okuyorsunuz. Armağan evet. Hocam bir saat oldu sabrınız için teşekkür ederek buyurun. Bütün bu tartışmaya nereden nasıl yaklaşıyorsunuz? Sizce bu suç örgütü dendi sonra 280 yıldan buraya geldi eleştirilecek bir boyut olarak mı geliyor size? Yoksa hayır hakikaten mahkeme baktı. Demek ki iddia makamında mutlu etmeyecek bir sonuçla objektif bir yerden mi yaklaştı?
4: Önce hukuki değerlendirmeyi bence siyasi sonuçlardan ayıralım. Yani bu davanın siyasi sonuçları da var bu arada. Hukukta şundan başlamak uygun olur. Adli tatil devam ederken karar çıktı. Bir kere onu söylemek lazım. Yani adli tatil sürecinde de davalar görülebilir. Ama adli tatilde dava görülmesi ve hatta karar duruşması yapılması çok sık rastlanan bir şey değil. Bu bağlamda bu tabii sanıkların lehine bir durum. Yani biliyorsunuz Türkiye'de yargıyla ilgili pek çok şey tartışılır. Bunların bir tanesi de uzun tutukluluk süreleri, davaların bitmemesi gibidir. Yani mahkemenin dava bir an önce bitirme çabasını ve işte duruşma gününde daha erkene alarak karar vermesi ben olumlu buluyorum. İçerikten bağımsız olarak. Örgüt meselesi, örgüt olsaydı oradaki cezalar çok fazla artacaktı. Tabii. Yani savcılık makamının istediği cezaya yakın veya onun aynısı cezalar çıkacaktı. Tabii ceza alanlar bakımından sonuçta hürriyeti bağlayıcı bir ceza bir gün bile insana ağır gelir. Ama örgütlü suçu kabul etmeyip tek tek işte sanıklara istat edilen suçlardan ceza vermesinin de sanıklar lehine bir durum yarattığı da açıkça ortada. Yani beklentinin altında ceza, en azından savcılığın iddianamesinde koyduğu çıtanın altında sonuçlar doğurması bağlamında. Etkin pişmanlıkla ilgili bir tartışma yapmamız gerekiyor. Orası çok açık. Aziz İhsan Aktaş meselesi tekrar konuşuldu. Tekrar bence konuşulacak bu hususta. Yani şimdi mesela bu davaya bakınca şunu görüyoruz. Mahkemeye göre ya da işte davanın işleyişi işte tutanaklarda ortada. Rüşvet veren bir müteahhit, rüşvet alan belediye başkanından daha az ceza aldı. Ya bu kanuni olabilir bir mahkeme kararı. Mahkeme kararına uymak zorundayız ama bunun adalet duygusu bakımından bir sorun yarattığı da açıkça ortada. Bu etkin pişmanlık mekanizması, itiraf mekanizması olmasının anlamına gelmiyor. Ama etkin pişmanlık mekanizmasının bazen mesela şu olayda belki ilerideki bazı davalar bakımından da adalet hissini zaten belli kesimler bakımından ciddi ölçüde yaralanmış durumda, örselenmiş durumda. Daha da örseleneceği de açıkça ortada. Bunun bir telafi edilmesi ve üzerine düşünülmesi de gerekiyor. Onu da hani ayrıca söylemek lazım. Bir diğer husus tabii yani masumiyet karinesi ve yargı bağımsızlığı konusunda genelde herkes olumlu kanaat bildirir. Ama biz davaları yorumlarken buna uymama eğilimindeyiz. Yani insanlar hakkında dava açıldığı zaman, hakkında hatta konuşulduğu zaman onlar peşinen suçlu kabul edilir. Yargı konusunda da yani yargının iktidara yakın olmasına dair tartışmaları önemsemek gerekir. Ama bu yani bütün savcıları, tüm mahkemeleri, tüm yargı süreçlerini töhmet altına almakta yani en azından bu işi yapan yargı mensupları bakımından da bir sorun. Yani işini doğru yapan, kanunları uygulayan kişilerinde hakkını, hukukunu korumak lazım. Bazı siyasi sonuçlar doğacak. Bu da açık. Yani bir kere hemen aklıma arınma siyaseti geldi. Mesela Zeydan Bey yeni partiye geçmedi. CHP'de kaldı. Şimdi rüşvetten ceza aldı. Bu ne anlama gelecek mesela? Şimdi mesela arınma siyaseti Kemal Bey'in bir iddiası

0: vardı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi eski Cumhuriyet Halk Partisi gibi değil. Cumhuriyet Halk Partisi işte genelde belediye çevresindeki, hani kurultay da dahil buna, bir takım olaylar nedeniyle yolsuzluğa bulaştı. Dolayısıyla bizim arınmaya ihtiyacımız var. Peki şimdi mesela elimizde soluk bir mahkeme kararı var. Bu karar kesin değil. Bunun istinaf ve yargıtay aşamaları var ama hani mesela örneğin Kemal Bey'in işte disiplin süreçlerini işletmesi bakımından da biliyorsunuz orada eleştirilmişti. Hani yargılama süreçleri sona ermeyen hatta başlamayan kişiler hakkında da disiplin süreçleri işletmişti. Mesela elimizde bir mahkeme kararı var. Örneğin bu davada hüküm giyen CHP üyeleri hakkında ne karar alınacak? Yani mesela bunun da ayrıca tartışılması da lazım. Bu işte belediyelere kime operasyon yapılıyor, kim yargılanıyor? Yani şimdi mesela bu bir yerde stüdyodan bağımsız olarak konuşuyorum. Bir sağırlar diyaloğuna dönüşüyor. Yani biraz daha ortada buluşmak gerekiyor. İşin aslı şu. Yani belediye yolsuzluklarının büyük bir kısmının Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri tarafından yapılıyor olması normal aklın sınırlarına uygun değil. Yani değil mi? Hani yani ortalama ahlak, ortalama hukuk kalitesi, belediyelerdeki yolsuzluk yapısal bir sorun. Yani CHP'li belediyeler, AKP'li belediyeler, DEM, İYİ Parti, MHP tüm belediyeler bakımından bu süreçin işletilmesi şüphesiz ki gerekiyor. Ama bunun mesela alternatifi de şu olmamalı. Özellikle mesela bu yargılama süreçlerine topyekün itiraz. Şimdi onlar artık CHP'de değiller, yeni partideler. İşte bütün tanıklar gizli tanık, bütün sanıklara işte iftirada bulunuyor. Ortada kanıt yok. Yani topyekün olarak hukuki değerlendirmeyi reddeden, her şeyi siyasileştiren yorum da doğru değil. Ama evet yani Türkiye'de yargıya güven konusunda yani AKP'li, CHP'li işte parti aidiyeti olmayan işte biraz önce stüdyoda bir takım büyükşehir belediye başkanları ve belediyelerle ilgili suçlamalar ve soruşturmalar da oldu. Yani bunlar yoğun bir şekilde tartışıldı. Yani bu tartışmadan yargıyı ve kendimizi de kurtarmamız lazım. Yani bir süre sonra bu tartışmaların kendini tekrar ettiği de açıkça ortada. İsnaf süreci ve Yargıtay bakımından da yani onu da belki en başta söylemek lazım. İlk derece mahkeme bir karar verdi ama karar kesin değil. Bu karar önemli ama yine de masumiyet karinesine ve sanıkların haklarına da işte önem vermek, bunu da korumak da gerekiyor. Bu karar ileride verecek kararlar için bir işaret midir? Onu bilmiyoruz. Bazı kesişimler var çünkü özellikle ilgili müteahhitle ilgili. Ama mesela mutlak butlanla ilgili bir ceza davası var. Değil mi? Kararını beklediğimiz. Ekrem Bey'in yargılandığı İstanbul'daki işte ceza davası var. Yani bazı büyük ceza davalarının Türkiye'deki bu belediye siyaset ilişkisini ve özel olarak da CHP Yeni Parti ilişkilerini ben etkileyeceği kanaatindeyim. Bunu işte gözlemleyip yorumlayacağız.
1: Teşekkür ederim değerli hocam. Dediğiniz yani o hakikaten siyasi bazı sonuçları olacak kısmında o örneğin Zeydan Karalar örneğini verdiniz ya da işte hüküm giyen CHP'li üyeler hakkında nasıl bir karar? Ya Kemal Bey şimdi mesela ne olacak? Burada Zeydan Karalar'la ilgili rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası kararı var. CHP ne yapacak? Zeydan Karalar daha önce açıklamıştı mesela CHP'den ayrılmayacağını, kaç yıllık CHP'liyim ayrılmayacağım gibi bir açıklamasını hatırlıyorum.
2: Evet, şöyle Sayın Hocam anlattı ama hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programlarında verdiği cevaplar hem de CHP yöneticilerinin geçmişte duyuruları aslında burada bir tezat oldu veya işte bir mahkeme kararı geldi, hadi Zeydan Karalar'ı ihraç edelim demeyecekleri, bunu demedikleri zaman da arınma ilkesiyle çelişmeyecekleri ortada. Neden ortada? Şöyle. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da açıklamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda sadece salt yargı kararını çok bağımsız, çok adil olarak görmeyeceğini, sırf bundan dolayı da parti içerisinde hukuk ve yolsuzluk iddialarını araştırma komisyonu kurdu. Ve öncelik olarak da aslında yargı kararından daha ziyade öncelik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınmasıyla ilgili şunu söylediler. Dediler ki biz kendi hukukçularımıza bu iddiaların tümünü, bu iddianamelerin tümünü inceleteceğiz. Biz de vicdani olarak yolsuzluk yapıldığına dair bir kanaat oluşursa

0: mahkeme kararı olmasa da ihraç ederiz. Yok biz de yani bizim hukukçularımızın yaptığı incelemelerde yolsuzluk yapıldığına dair bir inanç oluşmazsa, biz bundan emin olmazsak herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili'ye ihraç etmeyiz. Aslında burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ölçüsü parti içerisinde görevlendirilmiş hukukçuların mahkemeden de bağımsız incelemeler yaparak elbette ki mahkemeye sunulmuş iddialar, deliller bunun içerisinde olacak ama biraz önce söylediğim gibi mesela Zeydan Karalar'la ilgili dosyada Zeydan Karalar'la ilgili Aziz İhsan Aktaş'ın 2014 öncesi galiba ya da 2014 seçimlerinin hemen sonrasında 12 yıl öncesine dair bir anlatımı var. Başka hiçbir şey yok dosyada Zeydan Karalar'la ilgili.
1: Yok,
0: mesela aynısını
1: Seyhan,
0: neden
1: çok özür dilerim Kemal Bey,
0: Seyhan Belediyesi için.
1: Evet, Seyhan Belediyesi 2019 tarihi olarak geçiyor benim gördüğüm. Yani
0: yok. Ha, yani dediğim gibi yıllar öncesinden bir anlatı. Yine Seyhan Belediyesi'nin bugünkü başkanı, o da tutuklu, Oya Tekin. Oya Tekin'le, Burhanettin Bulut'la ve Oya Tekin Neşi ile ilgili anlatıları da var. Onlar da anlatı ama onları destekleyecek, o anlatıyı destekleyecek ek bulgular da var mesela. Ama Zeydan Karalar dosyasında bu tip ek bulgular yok. O açıdan zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiası şu değil. Mahkemeler %100 bağımsızdır. Mahkemeler %100 olarak bunu tertemiz inceler. Mahkemeden çıkan her şey benim için kabuldür gibi bir iddiası da yok. Zaten mahkemelere de çok da güvenmediği için özellikle de itirafçı meselesi, etkin pişmanlık meselesi bu davaların ana konularından, ana delillerinden birisi olduğu için kendi içerisinde bir iç inceleme komisyonu kurdu. O iç inceleme komisyonunda mahkemeden ceza almamış olan CHP üyelerine bile ya burada biz ciddi bir sıkıntı görüyoruz diye rapor gelse zaten CHP en azından aklanana kadar kardeşim deyip kapı dışarı eder. Ama dediğim gibi Zeydan Karalar'ın durumu CHP'nin arınma siyasetiyle kesişmiyor. Daha doğrusu çelişmiyor. Onu söylemek
1: istedim. Yani o zaman
0: istedim.
1: Şöyle mi anlayalım? Yine, bu CHP'den...
2: Hazır dedim.
1: Buyurun hocam, siz söyleyin sonra ben sorayım.
2: Bunu söyleyeyim sadece. Disiplin soruşturmaları genel merkezlerin, siyasi partilerin de yaptığı soruşturmalar yargı kararlarından bağımsız işler. Yani yargıyı kendisine referans almak zorunda değil. Tabii ki Kemal Bey o bakımdan katılıyorum. Ama bu kamuoyu tarafından çok takip edilen bir durum. Yani bir yerde bir yargı kararı çıkmışken disiplin kurullarının bunu yok sayması durumunu kabul etmek ve bunu izah etmek, bunu açıklamak çok kolay değil. Bir de şunu unutmayalım. Kemal Bey de şu anki genel başkanına bir mahkeme kararıyla geldi. Ve ayrıca o mahkeme kararı, mutlak butlan kararı kurultayla ilgili yolsuzluk teması üzerine kuruluydu. Yani bu kurultayda yolsuzluk yapıldı ve bu dolayısıyla irade sakatlandı. Dolayısıyla yani böyle şöyle bir durum var. Yani Kemal Bey başka bir pozisyonda olsaydı, yani genel başkanlığı, dolayısıyla bu argümanı kullanmak çok daha kolay olurdu. Ama şu koşullar altında, yani mahkeme kararıyla gelindiği, mahkeme kararı aslında kurultayda yolsuzluk olduğunu söylediği için ve kendisi de kendi politik meşruiyetini arınma siyasetine dayattığı için, dayandırdığı için böyle bir tartışma olacak. Ha, parti bundan kaçınabilir mi? Evet, kaçınabilir. Benim söylemek istediğim şey şu. Sadece mahkeme kararları çıktığı zaman, mesela bu ilkiydi Sena Hanım, sonra İstanbul Büyükşehir'le ilgili yargılamalar, sonra işte mutlak butlanın ceza davası, başka mahkeme kararları da çıkacak. Eğer siz başka mahkeme kararlarında da haklarında ceza verilmiş olan üyelerinizi ihraç etmeyip başka üyeleri ihraç ederseniz, o zaman yani yine olabilir tabii ki partiler arası ilişkiler, tabii o kendini ilgilendirir ama örneğin yeni parti ile CHP arasında bilmeyen bir negatif rekabet var ya, birbirlerine karşı kullandıkları argümanlar bakımından bunu tekrar hararetlendirecektir. Yani onlar da diyecek ki siz bizi İşte bir hiçbir iddia üzerine henüz kanıt yokken işte partın attınız ya da partta barındırmadınız ama bir yerde mahkeme kararı çıktı ama o partta kalmaya devam edecek. Böyle bir polemik hattının derinleşme ihtimali var. Yoksa tabii ki partilerin disiplin kurulları yargıdan bağımsız işleyebilirler. O konuda tabii ki öyle.
3: Yani şimdi
0: evet ben de
3: Kemal Bey,
0: ben de hocamın
3: şöyle mi olacak yani parti bakacak ve mesela siz şimdi çok özür dilerim affedin Zeydan Karaları CHP bu karar çıkmış olduğu halde atmayacak yoksa partiden atacak mı ne yapacak?
0: Şöyle tabii bunu ben bilemem ama muhtemelen atmayacak. Bunu dediğim gibi ben iddianameyi okumuş birisi olarak ben de Zeydan Karalar'ın rüşvet aldığına dair en ufak bir fikir oluşmadı. En ufak bir kanaat oluşmadı. CHP'nin hukukçuları da incelediğinde bu kanaat oluşursa zaten Zeydan Karalar değil kim olursa olsun ihraç edilir. Ama bu kanaatin oluşmayacağı fikrindeyim. CHP dediğim gibi sadece yargıdan çıkan tüm kararlar %100 doğrudur demiyor. Kaldı ki biraz önce hocamın değerlendirmelerine ben de katılıyorum. Yani siyasi olarak bu elbette tartışılacak. Elbette tartışılacak. Yeni parti ile CHP arasında bir polemiğe de sebep olacak ama partiler seçmenlerini ve kamuoyunu ikna etmek için çalışır kendi tezleri konusunda. CHP'de bununla ilgili bir mutlaka ikna edici tez oluşturacaktır. Fakat şöyle de bir durum var. Mutlaka kesinleşmesini de zaten kesin ihraç için kesinleşmesini de beklerdi. Eğer böyle bir kanaat oluşsaydı bile kesin ihraç için kararın da kesinleşmesi beklenirdi. Henüz ortada kesinleşmiş bir karar olmadığı için zaten CHP işte Ekrem İmamoğlu ile ilgili de bir disiplin yoluna gitmemişti mesela. Bir tedbir yoluna gitmemişti. Kendisinin istifa etmesi beklenmişti. Kendisi de beklendiği gibi istifa etti. Zeydan Karalar'la ilgili de hatta sadece Zeydan Karalar'la ilgili değil Avcılar Belediye Başkanı ile ilgili de benim kanaatim burada mahkemenin verdiği kararla benim kanaatim çelişiyor. Muhtemelen CHP'de de böyle bir gelişme olabilir ve durumu da bununla izah edeceklerdir.
3: Peki, az önce Armağan Hoca dedi ki size hemen kısa bir soru olsun sonra devam edelim. Yani karar beklenmeden partiden gönderilenler de oldu. Orada o zaman süreci nasıl işletti CHP?
0: Aslında karar beklenmeden partiden gönderilen olmadı. Karar beklenmeden evvel tedbir kararı konuldu. Özgür Özel'in deyimiyle aslında tüzükte böyle bir şey yok ama Özgür Özel Manavgat Belediyesi'ndeki operasyonlar yapılınca böyle izah etmiştim onu. Üyeliğin askıya alınması ve aklanıp gelinmesi şeklinde. Kararlar kesinleşmeden kimse ihraç edilmedi. Tedbirli ihraca sevk edildi. O kişilerin tamamına yakını kendisi istifa etti. Yanlış hatırlamıyorsam tek istisnası Bolu Belediye Başkanı. O da rüşvetle ilgili yani bu tip bir soruşturmadan dolayı değil, başka bir iddiadan dolayı ihraç edildi diye hatırlıyorum. Belki de o da istifa etmiş olabilir, onu bile yanlış hatırlıyor olabilirim.
3: Pekala, teşekkür ederim. Orhan Bursalı, bu merak ediyorum ne düşünüyorsunuz? Az önce bir parça açtınız. Aziz İhsan Aktaş davasına çıkan kararlar bir şekilde İBB dosyasına uzanacak mı sizce? Uzanacaksa nasıl uzanacak? O süreç oraya nasıl yansıyacak?
4: Benim merak ettiğim nokta şu. Savcılığın adamı Aziz İhsan Aktaş için suç örgütü kurmamıştır. Kararı verilirken acaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz orada da İmamoğlu suç örgütü iddiasıyla açıldı esas olarak dava. Orada da düşürülecek mi, düşürülmeyecek mi? Ya yani suç örgütü olmaktan çıkartılıp
3: İmamoğlu normal suç örgütü tanımındaki suç örgütü.
4: Şimdi buradaki savcılığın buradaki adamı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olmaktan kurtarılarak 200 yıllık cezadan muaf oldu. Öyle bir şey vardı ortada. Şimdi o ötede de gene bir Ekrem İmamoğlu suç örgütü söz konusu orada. Orada da suç örgütü ibaresi kalacak mı? Yani mahkeme en sonunda burada da öyle bir karar mı verecek? Veyahut da bu sefer orada evet burada İmamoğlu suç örgütü kurulmuştur ve bütün kararlar buna göre ağırlaştırılmış şekilde verilecektir. Bu iki mahkemenin vereceği kararlarda bu karşılaştırma bence önem taşıyor. Benim siz için de ilginç olacak diye düşünüyorum.
3: Siz ne bekliyorsunuz o zaman? Yani bunu buraya takip bilmiyorum edeceğim dediğiniz
4: ben soru ortaya attım. Merak ettiğim bir gelişme ne olacak? Ama yani İmamoğlu suç örgütü o kadar üzerinde duruldu ki orada bu suç örgütü orada kabul edilme suç örgütü olarak bütün bu suçlamaların yapıldığı mahkeme tarafından kabul edilebilir.
3: Hasan Bey, sizinle devam edelim. Bekliyor musunuz? Mesela burada suç örgütünden beraat var ama orada beraat olmaz şu sebeple mi diyorsunuz? Bir de az önce dediniz ki mesela geçen gün Aziz İhsan Aktaş bir ifade verdi. Doğrudan İBB dosyasıyla ilgili, işte Ekrem İmamoğlu dosyasıyla ilgili bir ifade miydi? Neydi, içeriğinde ne vardı?
5: Şimdi şunu söyleyelim. Ben ilk bölümde söyledim. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının bugün bu kadar tartışılıyor olmasının ana sebebi Ekrem İmamoğlu suç örgütü veya İBB davasının ön davası gibi olduğu için. Yani biz daha dün Aziz İhsan Aktaş'ın Ekrem İmamoğlu'na dönük ifadesine şahitlik ettik. Yani mahkemede takip edenler, arkadaşların anlattıkları, bugünkü yazılanlar, çizilenler, gazetelerde hala var, duruyor. Yani dolayısıyla bu dava 7 tane CHP'li belediye başkanının rüşvetten veya işte efendim diğer suçlardan ceza almasının yanı sıra İBB'nin ön davası gibi görünüyor bana. Dolayısıyla ben İBB davasında daha böyle ağır cezaların çıkabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama bu biraz önce Armağan Hocam çok önemli bir şey söyledi. Onu evet yargılama meselesinde masumiyet karinesinde koruyalım. Amenna. Yani kimseyi şundan peşinden suç ilan edecek halimiz yok. Fakat ben Aziz Hasan Aktaş'ın yani bu ismin İBB davasında da etkin pişmanlıktan yararlananlardan bir tanesi olduğunun altını çizmek istiyorum. Onun gibi 70 küsür tane daha etkin pişmanlıktan yararlanan isim var. Yani sadece bu İBB davası ya da Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasının bir tane etkin pişmanlıktan yararlanan sanığı yok. Burada bir tane. Yani Aziz İhsan Aktaş suç örgütünde etkin pişmanlıktan yararlanan kendisi. Ama İBB davasında 70 küsür taneden bir tanesi.
3: Bunu yani niye söylediniz?
5: Bunu şunun için söyledim. Yani o dava, o davanın yanında devede kulak diye bir misal verirler. Devede kulak kalır. O dava çok daha büyük bir dava. O davadan çıkacağı sonuçlar zaten biraz önce yine Armağan Hocam atıfıyorum sordum. Hem siyasi olarak Türkiye'nin siyasetine dair bize bir şey söyler. Çünkü sonuçlar olacak. Hem de etkileri bakımından, toplumsal etkiler bakımından da bakın burada şu kadar şu olmuş denecek bir davaya dönüştü. Çok büyük bir davadan bahsediyoruz. Ama ben eninde sonunda bugünkü bu kararla beraber Aziz İhsan Aktaş'ın İBB davasında da etkin pişmanlıktan yararlanarak önemli bir kilidi açacağını düşünüyorum.
3: Pekala, buyurun. Sizinle devam edelim. Ne bekliyorsunuz İBB davasından bu karardan sonra?
6: Bu davanın mütemmim cüzü değil İBB davası. Az önce Hasan abinin de ifade ettiği gibi Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlık kapsamında ifade veren isimlerden işte tam olarak sayıyı bilmiyorum ama 70 miydi abi?
5: Evet 73 ya da 76 öyle olması lazım.
6: 70'te bir. Yani az önce ifade ettiğim İmamoğlu'nun 18 yıllık ortağından tutun. İşte 8 milyon lira verdim, şurada verdim, burada verdim, daire verdim diyenlere kadar diğer iş adamların beyanları ortadayken ve daha bu çapraz sorgular devam edecekken İmamoğlu suç örgütü davası da örgüt hüviyetinden çıkar, düşer yorumu yapmak çok aceleci bir yaklaşım. Ben burada mahkeme adına hani bir öngörüde bulunacak değilim. Belki de düşer, bilmiyoruz. Belki de düşmez, bilmiyoruz. Ama 70'te bir ortaya çıkan bir örgütlü işlenmediği yönünde ortaya çıkan, fakat işlendiği mahkemece, en azından ilk derece mahkemede tescillenen bir dava hakkında bu kadar, bilmiyorum yani, ileri bir yorum, çok aceleci bir yorum. Bunu şuna benzetiyorum. Hatırlarsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilk operasyon düzenlendiğinde 19 Mart değil mi? 19 evet. Mart. İlk ifadeler alındığı zaman denildi ki efendim bu ne ya? Kimse yok burada ya. Bu ne? Yok meşe, yok odun, yok palamut. Bununla belediye başkanı mı tutuklanır canım falan denildi. Sonra iddianameyi yazsanıza ya, yazamıyorsunuz baksanıza. Nerede iddianame canım? Hayali şeyler falan. İddianame bile yazılamaz bu dosyaya falan denildi. Sonra bir iddianame yazıldı, 4000 sayfa. Bir saat sonra biz meclis kürsüsüne Ali Mahir Bey'i gördük. Dosyaları fırlatıyor. Boş, bilmem ne. 4000 sayfa bir saatte incelenmiş. Mişler, mışlar falan. Sonra o mişler, mışlar gitti. Bas kayıtları, dekontlar, para hareketlilikleri, tapular, devirler, şirket hareketleri, ihale hareketleri hepsi ortaya çıktı. O zaman da denildi ki efendim AK Parti belediyeler yapmıyor mu? Sonra bazı isimler itirafçı oldu. Mesela ilk galiba yanlış hatırlamıyorsam Murat Abbas'tı. Kültür AŞ Genel Müdürü olması lazım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Demediklerini bırakmadılar. Sattın, şöyle yaptın, tehdit mi edildin?
5: Zaten AKP'nin bürokratıydı.
6: Hayır, öyle dendi. Ekrem İmamoğlu döneminde gelmişti.
5: Yok ama AKP'nin bürokratı.
6: Sanatçı bir adam yani.
1: Tırnak içinde söylüyor zaten.
6: Doğru hatırlıyor değil mi Murat Abbas?
1: Evet.
6: Sonra o çözüldü. Ertan Yıldız, o birden iftiracı oldu. Sonra o başta mişler mışlar somut delillerle, gizli tanıklar gerçek kişilerle, itirafçılara dönüşünce biz şu an şeyi dinliyoruz. İşte 70'te bir bak görüyor musunuz? İşte bak örgütlü. Aziz San Aktaş'ın örgütlü suç kapsamında soruşturulmasının nedeni bu kadar belediyedeki ortak isim olmasıydı. Yani şu mesela Haluk Levent dosyası görülüyor değil mi? Haluk Levent dosyası niye örgütlü suçlar kapsamında görülüyor? Çünkü söz konusu para hareketliliği, söz konusu yasa dışı bahis hareketliliği, asistanı var, şoförü var, arkadaşı var, mali müşaviri var, şusu var, busu var. Bu örgüte giriyor. Ama diğer tarafta Aziz İhsan Aktaş örgüt kurmadan beraat etmesi demek ihaleye fesat karışmadan ceza giydiğini götürmez ki canım. Bu şunu gösterir. Aziz İhsan Aktaş birkaç kişiyi veya birkaç iş adamını da kendi suçuna iştirak ettirmek suretiyle sen ihaleye gir, sen 1,5 ver, ben 1,49 vereceğim. Bu vesileyle ihale bende kalacak mı? Yoksa ihaleye fesat karıştırmak suretiyle belediye başkanlarıyla fesat ağ kurmak veya işte bu iletişim mekanizması üzerinden ne deniyor o ihalede? Muhammen bedel mi? Muhammen bedeli önceden tahmin etme ve her defasında 12'den vurma mı? Şimdi burada ikisini birbirinden ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden buradan yola çıkarak İBB'de örgüt davasından çıkar mı? Vallahi çıkabilir. Ama buna dayanarak çıkacağını söylemek
7: Sena Hanım.
6: Yanlış bir yorum yani. O yüzden bırakalım mahkeme geliyorum kendi mecrasında devam etsin.
3: Kemal Bey buyurun.
0: Şöyle Sayın Orhan Bursalı'nın sorduğu soru üzerine birkaç temel fark var. Onları söylemek isterim. Birincisi Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Sayın Bursalı'nın da söylediği gibi liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı iddia edilen bir suç örgütüydü. Yani diğerleri üye gibi iddia ediliyordu. Burada örgüt lideri olarak suçlanan kişi itirafçı olduğu için ceza almamış. Öbür tarafta Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu suç örgütü iddiasındaki iddia edilen örgütün lideri gibi gözüküyor. Orada Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir itirafçılığı yok. O yüzden hani oradan ceza alır mı almaz mı? İkisi çok farklı değerlendirilecek işler. Yine şöyle bir durum var. Aziz İhsan Aktaş davasında muhtemelen örgütlü suçlardan çıkarılma sebebi nedir? Aziz İhsan Aktaş'ın bu işleri bu kişilerle beraber bir örgütlü suç amacıyla değil de kişisel, bireysel zenginleşme aracı, bireysel

0: zenginleşmek için bu suçları işlediğine, yine aynı kişilerin de bir örgüt amacı doğrultusunda topyekün hareket ederek değil de tamamen kendilerinin bireysel zenginleşmesi için suç kastıyla yaptıkları kanaati hasıl olmuştur ki örgütlü suçlar kapsamından çıkartılmıştır. Burada İBB ile ilgili gene bir hani itirafçı sayısından bağımsız bir fark daha var. Bu davada firari sanık yok. İBB davasında firari sanıklar var hala. Ve ciddi isimler firari, işte Emrah Bağdatlı gibi ciddi suçlamalar yapılanlar. Murat Gül İbrahim gibi ciddi suçlamalar yapılanlar firari. Bu davada ise bir firari sanık bildiğim kadarıyla yok. Yine şöyle bir durum var. Ekrem İmamoğlu suç örgütü denilen, iddia edilen o yapıda elbette ki suç örgütü olmaktan çıkarılabilir. Nasıl çıkar? Biraz önce söylediğim gibi Ekrem İmamoğlu'nu lider olarak pozisyonluyor iddia makamı. Altına birçoğu İBB bürokratı ve birçoğu İBB ile çalışan müteahhitleri yerleştiriyor ve bunun bir suç örgütü olduğu iddiasını koyuyor ortaya. Eğer Beşiktaş davasında olduğu gibi, Aziz İhsan Aktaş davasında olduğu gibi bunun örgütlü, yani bir örgütün başkaca bir amacı olmadığına, tek derdin bireysel olarak zenginleşme, bireysel olarak haksız kazanç elde etmek amacıyla yapıldığına inanırsa, evet, o da suç örgütü olmaktan çıkar. Ben de burada Orhan Bey gibi başka bir soru sorarak aslında...
1: Ben size bu konuda bir soru sorayım Kemal Bey. Siz inanıyor musunuz? Yani Ekrem İmamoğlu suç örgütü kurmuştur. Ve bütün işlerin, bütün suçlamaların bu başlık altında... tabii ki bu suç örgütü tanımı yöneltilmesi... olayı çok başka bir sürece ağırlaştırılmış hapis cezalarını bile götürebileceği için böyle bir ifade. Siz buna inanıyor musunuz? Orada bir Ekrem İmamoğlu suç örgütü mü var mı?
0: Şöyle samimi hissettiğimi söyleyeyim o zaman bugüne kadar olan tartışmalardan. Ben Ekrem İmamoğlu suç örgütü olarak o belediye çalışanlarının vesairenin Ekrem İmamoğlu'nu bir yere, daha doğrusu Ekrem İmamoğlu liderliğinde bir örgütsel amaçla suç işlediklerine inanmıyorum. Ancak bu dosyada yolsuzluk olmadığına da inanmıyorum. Bu dosyada çok açık yolsuzluklar var. Ekrem İmamoğlu dosyasında çok büyük hırsızlıklar var. Bu benim dosyada okuduğum kendi kanaatimi söylüyorum. Ama burada örgütlü bir suç tanımını ben yapamam. Zira özellikle belediye çalışanları ve bürokratlar açısından söylüyorum. Bu insanların çok büyük bir kısmı bu suçları, iddia edilen suçları, en azından bazı emekçiler var mesela, korumalar gibi, şoförler gibi, kendi serbest iradeleriyle yapmış olamazlar. Emir altında olan kişiler, bir kamu kuruluşunda emir altında olan kişilerin üstlerinin talimatlarını yerine getirmesini ben örgütlü suç olarak, hani hukukçu değilim ama vicdani kanaatim bunu örgütlü suç olarak görmüyorum. Fakat dediğim gibi ben şunu da asla söyleyemem. Çok basitinden Nuhoğlu'ndan alınmış villalar var. Yanlış hatırlamıyorsam 5'er milyon lira değerinde gösterilen.
2: Evet,
0: o villaların her biri milyar değerinde. O villaların her biri milyar değerinde. Kimse babasının oğluna o villaları o fiyata vermez. Üstelik verdikten birkaç gün sonra da çok daha büyük milyar değerinde tahsilat yapılıyorsa... belki Nuhoğlu açısından bu irtikap olarak kabul edilebilir. Çünkü paramı alabilmek için zorlandım diyebilir.
2: İsfalt ama, AŞ'den 2.1 milyar lira.
0: Açısından ya da belediye başkanı açısından burada çok buz gibi bir rüşvet olduğunu ben vicdani kanaatim olarak söyleyebilirim. Ama örgütlü suç mudur? Ben en azından alt kademedeki insanların böyle örgütlü bir suça dahil olmak niyetiyle bunu yaptıkları kanaatinde de değilim.
1: Ama bunu siz Ekrem İmamoğlu'na layık görüyorsunuz galiba, değil mi?

0: Alt kademeler örgütlü suça girmez ama üst kademe örgütlü suça girer demek istiyorsunuz.
1: Ekrem İmamoğlu benim düşmanım ya da rakibim değil. Laik görmek gibi bir cümle kullanmıyorum. Ama benim vicdani kanaatimi sordunuz. Ben de hiç yalan söylemeden size söyledim. Ben Ekrem İmamoğlu dosyasında ciddi problemler olduğunu görebiliyorum okuduğum
0: şimdi
1: zaman.
0: Tabii ki şu
1: hukukçu
0: da var,
1: değilim ama okuma yazmam var.
0: Ekrem İmamoğlu savunmasını henüz yapmamış bir insan orada. Ben çok merak ediyorum nasıl bir savunma yapacak. Siz de merak ediyor olabilirsiniz herhalde. Sadece şimdi biz iddianamedeki...
1: Ben yazılı savunmalarını okudum.
0: İddianamedeki suçlamalara yönelik olarak konuşuluyor. Henüz daha İmamoğlu mesela savunmasını yapmadı.
1: Sayın Bursalı, çok net somut bir örnek verdim. Şunu bana hiç kimse açıklayamaz. Hani siyasetin içerisinde de bulundum. Siyaset üzerine bir işte yapıyorum. Daha önceki yayınlarda da çok konuştuk. Gayrimenkul işi de yapıyorum. Kimse bana Sarıyer'deki o villaların 5'er milyona satılacağına inandıramaz. Üstelik birkaç gün içerisinde de o müteahhite milyar ödeme yapıldıysa ben burada vicdani olarak burada hiçbir şey yoktur diyemem. Yani siz bana soruyu sordunuz, ben de vicdani kanaatimi söyledim.
0: Yani gayrimenkulcü kişiliğinizden yola çıkarak
1: çok makul bir savunma yapar. Bakın, Ekrem İmamoğlu çok makul bir savunma yapar o gün geldiğinde. Ekrem İmamoğlu çok makul bir savunma yapar. Ben de o makul savunma benim vicdani olarak yanlış düşündüğümü bana tekrar düşündürtürse o zaman da o günkü kanaatimi belirtirim. Yani insanların fikri sabit olmak zorunda değil. Elbette ki ben bunda dediğim gibi kanaatim değişirse, gerçekten kanaatimi değiştirecek bir savunma yaparsa elbette bunu da söylerim. Ekrem İmamoğlu benim düşmanım falan değil. Geçmişte az çok tanışıklığımız, sohbetimiz, misafir olmuşluğumuz olan, hukukumuz olan da bir insan. Ama dediğim gibi ben
0: mensup olduğunuz
1: dosyada,
0: parti önü hani görmüyor.
1: Yayının en başında başka bir konuyla ilgili de şunu söyledim. Ben yargının tamamen bağımsız olduğunu vesaire iddia etmiyorum. Hatta buna asla inanmıyorum. Yargı bağımsız falan değil Türkiye'de. Yargı son derece siyasaldır Türkiye'de. Ama ben İBB dosyasının boş olduğunu da söyleyemem. Çünkü bunu söylersem kendime yalan söylemiş olurum. Ben o dosyaların hepsini defalarca okudum. Ek delilleriyle birlikte okudum. Son derecede konuya hakimim. 4-5 tane ayrı iddia var ki bunlar inkar edilebilir gibi gelmiyor bana. Ama bu bana böyle gelmiyor. Hakime başka türlü gelir. Ekrem İmamoğlu çok makul bir savunma yapar. Gerçekten inandırıcı bir savunma yapar. O zaman onu da söylerim. Benim sormak istediğim yine bu suç örgütüyle ilgili tek bir soru var. Tıpkı sizin yaptığınız gibi, hani soruyu ortaya atıp onun tartışılmasını istiyorum. Gerçi içimizde zannediyorum hukukçu yok. Armağan Hocam da siyaset bilimi mezunu diye hatırlıyorum kendisini.
0: Maalesef yok.
1: En azından hukukçuların şunu tartışması lazım.
0: Dava konuşulurken aslında burada avukatların olması lazım. O taraftan ve bu taraftan.
1: Ben de şunu soracağım. Belki sonraki programlarda hukukçularla da tartışılması
2: bunun
1: adına.
2: Belli değil. Buyurun. Yoksa dediğiniz
0: sizin sorunuzu
1: belki
0: bekliyorum.
1: Belki sonraki programlarda da hukukçular konuşur. Bu suç örgütü iddiasının reddedilmesiyle, mahkemenin böyle bir suç örgütü görmemesiyle ilgili bir soru soracağım. Acaba Beşiktaş davası, Aziz İhsan Aktaş davası suç örgütü iddiasıyla açılmasaydı bu belediye başkanları yine tutuklanabilir miydi? Hukukta bunun yeri nedir? Bu, mesela 6 yıl 3 ay ceza alan ya da 8 ay 10 gün ceza alan Ahmet Özer tutuklanabilir miydi? Görevlerinden hemen alınabilir miydi? Bence hukukçuların suç örgütü iddiasının çöküşüyle ilgili bunu daha çok tartışmaları lazım. Çünkü tutuklamalarda ben ciddi hukuksuzluk olduğunu düşünüyorum.
2: Ama Ahmet Özer'in terör örgütü görevden alınması, hızlı görevden alınması terör örgütü ile alakalı ayrı bir dava.
3: Terör soruşturması hatta kayyum onerenle atandı.
0: Kent uzlaşması ile ilgili
1: ilk gözaltına
0: davanın yine burada suç örgütü

0: şeklinde açılmasının yine Ahmet Bey hakkında veyahut da Şişli Belediyesi hakkında böyle ağır görevden almaların gerçekleşmesinde de etkisinin de büyük olduğunu varsaymak lazım.
1: Peki. Merve Hanım, şöyle yapalım. Bir reklamım var. Reklama gidelim. Dönüşte sizinle devam edelim. Hızlı bir reklam. Dönüşte buradayız.
2: Prantek'le devam edecek. Prantek benimle hep.
3: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
4: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Prantek'le devam ediyor. Prantek benimle hep.
1: Peki devam ediyoruz açık ve nete. Şimdi bu Aziz İhsan Aktaş davası Ekrem İmamoğlu davasına nasıl yansır mı derken söyleyeceklerim var demiştiniz Merve Hanım. Buyurun bir değerlendirme alalım.
5: Ya şimdi iki ayrı davayı sanki böyle birbirinin üstüne böyle şablon koymuşsunuz da oturacakmış gibi konuşmak çok yanlış. Bence izleyicinin zihninde de yanlış yorumlamaya da sebep olur. Ya biri ayrı bir dava, biri aynı bir dava. Ya bir de Aziz İhsan Aktaş belki de böyle çok fazla farklı davalar ve özellikle İBB davası sonrasında gölgede kalmış olabilir ama yani Aziz İhsan Aktaş gerçekten çok çok fazla bilgi verdi. Yani savcılığa çok fazla bilgi verdi. Onun verdiği bilgilerin sonrasında yani savcılık açısından bakın dosyalarda ihtiyacı olduğu olan delillere farklı farklı davalarda da hatta delillere çok daha kolay ulaşılabilmesini sağladı. Sadece Ekrem İmamoğlu davasında bile bildiğim kadarıyla 85 milyon rüşvet verdiğini söyledi hatırladığım kadarıyla. Yani bunlar yani savcılığın gerçekten uğraşarak elde edeceği bilgilerde yani yolu kolaylaştırmasının yani etkin pişmanlık kapsamına alınma halini gerçekten açıklayabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Yani öteki taraftan baktığınızda yani farklı farklı davalarda az evvel dediğim gibi yani 35 tane falan belediye başkanının tutuklanmasına sebep olduğu yani adamın açıkladığı. Bu arada yani kanaat değil ama iddia makamı açısından bakın. Yani bu şeyin adamı, savcılığın adamı falan demenin o kadar kolay olmadığını belirtmek gerekiyor. İkincisi birbirinden farklı davalar dedik ya. Yine de bir etkisinin olacağını düşünüyorum. Hukuki değil ama dolaylı olarak. Sonuçta savcılar da, savunma makamı da, herkes diğer davaları da izliyor. Her ne kadar iki tane farklı ağır ceza mahkemesinde izleniyor olsa da ve birbirinden bağımsız olsa da. Dolaylı şöyle etkileri olacak. Yani mesela İmamoğlu davası devam etmekte. Buradan kalkıp Aziz İhsan Aktaş'la alakalı bazı ifadeler işte savunma makamı tarafından dile getirecektir. Bakın işte suç örgütü yokmuş burada nasıl deniyorsa orada da denecektir. Savunma makamı bunu söyleyecektir. Savcılık zaten iki şey yapacaktır. Birincisi Aziz İhsan Aktaş davasıyla alakalı çok büyük ihtimalle suç örgütü iddiasının arkasında duracaktır ki diğer davalardaki örgüt suçlamalarını da güçlendirebilsin. Hala onların arkasında durabilsin diye istinafa bu yönde bir itirazı ilk başta savcılık kendisi yapacaktır. Savcılık makamı, savunma makamı ve farklı itirazlarda bulunsa da bu açıdan savcılığın bir itirazını bekliyorum ben. İkincisi burada da şunu söyleyecektir. Tamam yani o dava birinci derece mahkemede örgütlü suçlar bakımından beraat kararı çıkmış olabilir ama ikili ilişkiler var. Açık açık ikili ilişkiler var. Bu kadar rüşvet meselesi doğrulanmış vesaire falan. Dolayısıyla yani yansımaları görülür
1: Ama bunun hukuki olarak böyle bir şablon beklemek ya da o onun adamıydı. Bak zaten her şey Ekrem İmamoğlu'nu işte içeri atmak amaçlıydı falan. Ya bu biraz çok yüzeysel oluyor ve izleyicinin zihnini de zaten karmaşık davalar. Zaten birbirinden farklı konular. Yani böyle bir hani çatı var da bunlar parçalarıymış falan gibi anlaşılmasına yönelik şeyler de izleyiciyi, doğruyu öğrenmeye çalışan izleyiciyi yanlışa sevk eder. Dikkatli olmak gerekir diyelim.
6: Armağan Hocam.
0: Dersinize teşekkür ederim.
6: Ne dediniz Orhan Bey, duyamadım.
0: İşte bana ders verdi de teşekkür ettim.
1: Rica ederim.
6: Şöyle
0: bir daha dakika. Yapmayacağım.
6: Yani...
5: Ne kadar sakin tartışıyoruz değil mi?
6: Çok sakin tartışıyorsunuz, tartışmıyorsunuz da böyle bir gerilim hattına girmiş gibi oluyorum.
5: Yok, hiç
6: bazen.
5: Öyle hissetmem.
6: Ama yani ben bunu önemsiyorum. Her konuğumuzun bakış açısını ekrana taşıyabilmek, getirebilmek, perspektifleri gösterebilmek önemli. Dolayısıyla çok teşekkür ederim. Armağan Hocam, sizin de perspektifinizi alalım. İBB davasından ne bekliyorsunuz? Ve... Aziz İhsan Aktaş davasıyla nerelerde örtüştüğünü düşünüyorsunuz? Sonra biraz yavaş yavaş artık belediye başkanlarının CHP'den yeni partiye geçişlerine ya da geçme işlerine bir geçeriz. Buyurun.
7: Bu davayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası arasında illet bağı yok. Onu söyleyeyim. Aziz İhsan Aktaş her ikisinde de itirafçı. Evet, davanın aktörleri arasında. Ama başka davalarla İBB davası arasında illet bağı var. Bunu hatırlatalım. Yani mesela gerçekten birbirine paralel giden yargılama süreçleri var mı? Örneğin mesela Mutlak Butlan davası ve Ekrem Bey'in yargılandığı İBB davası arasında bir bağlantı var tabii ki. Hatırlayalım İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili hazırlanan iddianameyi. Yani o 3000 sayfayı aşan iddianamede savcılığın temel iddiası neydi? Ekrem İmamoğlu suç örgütü diye bir örgüt var. Bu örgüt yasa dışı yollarla işte çeşitli kaynaklar elde etti. İşte kanunlara aykırı bir şekilde bir kasa oluşturuldu. Peki neden yaptı bunu? Ekrem Bey'in siyasi amaçları için, mesela kurultayı kazanmak için veya cumhurbaşkanlığı için bir kasa oluşturuldu. Yani savcılık iddianamesi doğrudan doğruya bu... yasa dışı yollarla elde edilen finansal kaynağın Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yolculuğuyla alakalı olduğunu temel bir argüman olarak kullanıyor. Bu iddiayla Mutlak Butlan'ın hukuk davası ve ceza davası arasında bir bağlantı var tabii ki. Yani çünkü ceza davasına, ki orada kanıt çıkmadı. Mesela o çok önemli. Mutlak Butlan'daki ceza davasının muhtemel karar İBF davasını, hangisi önce çıkacak bilemiyorum ama etkileyecektir. Çünkü o orada kurultayda yolsuzluk yapıldı, bazı delegelere kaynak aktarıldı, o kaynakla onların iradelerinin değiştirildiğine dair bir tespit var hukuk davasında. Ceza davası bunun ceza soruşturması kısmını ilgilendirmekte. Böyle bir durum söz konusu. Yani bazı davalar arasında aktörleri aşan bağlantılar var ama Aziz İhsan Aktaş davası tam olarak böyle bir dava değil. Ama şöyle bir şey var, onu söyleyelim. Bu davadaki işte bir takım sorunlar, ya yargılama süreçleri bağlamında, evet diğer davalar için de altı çizilebilir. Mesela işte örgüt meselesi. Yani savcılık makamlarının illet bağını neredeyse her durumda örgüt üzerinden kurmasının, yani evet kanıt toplama bakımından savcılığa avantaj sağladığı açıkça ortada. Ama aynı zamanda bu tutuklama süreçlerini de hızlandırıyor. Yani bu yargılama süreçlerinin bu kadar özellikle muhalif kamuoyunda infial yaratmasının temel nedeni insanların çok kolay bir şekilde tutuklanması, ifadeye çağrılmaması, hemen gözaltına alınmasına dair süreçler. Yani bir şeyi örgüt dediğiniz zaman ortaya çıkacak devasa psikolojik, siyasal, psikolojik ya da hukuki etkiyi de göz ardı etmemek lazım. Burada da Aziz İhsan Aktaş davasında da, İBF davasında da, başka davalarında da bu bir örgüt tartışması var. Diğer mesele tabii ilk turda da konuştuk. Ya etkin pişmanlık meselesi. Yani şu algı doğru değil. Yani bütün tanıklar gizli tanıktır ve bütün bu yargılamalar itiraflara dayanmaktadır. Bu doğru değil. Evet. Yani bütün tanıklar gizli tanık değil, açık tanık olanlar var ve aynı zamanda itiraflara da dayanmıyor her yargılama. Ama yani etkin pişmanlık

0: bağımlılıktan yararlanan kişilerin bu itirafçı mekanizmasının bu tür kritik davalarda bir ağırlığının olması, özellikle bu konuda bir takım siyasi ve hukuki şüpheler olan insanların motivasyonunu arttırıyor. Mesela en basiti şu söyleniyor. Yani kişi işte birilerini suçlamak için o itirafı veriyor. Ya da işte kolay çıkmak için işte başkalarını suçlayarak aslında yargılama süreçlerini devam ettirmekte. Ha, bu gerçektir, değildir, o başka bir mesele. Hani bu yani biz hukuku konuşurken sadece olguları değil aynı zamanda algıları da konuşmamız lazım. Yani etkin pişmanlığa dayalı bu itirafçı mekanizmalarının bu tür kritik davalarda oynadığı rolün bence tekrar gözden geçirilmesi lazım. Evet, yani davalar boştur demek haksızlık olur ama bu itiraf mekanizmasının ve işte gizli tanık mekanizmasının kullanılma biçiminin de davaların inandırıcılığına bir ölçüde veya bazı kesimler bakımından gölge düşürdüğü de açıkça ortada.
1: Pekala, teşekkür ediyorum. Şimdi bir başlarken biz programa gelen bir açıklamaydı. Tekirdağ Belediye Başkanı'nın CHP'den istifası, bir açabilir miyiz onu değerli arkadaşlar? Hem açıklamasını görelim, ondan sonra devam edelim. Candan Yücer diyor ki 18 yıldır üyesi olduğum, birlikte mücadele ettiğim, birçok kademede emek verdiğim partimden, baba ocağımdan istemeden ve zorunlu olarak ayrılıyorum. Bu benim hayatımda aldığım en zor kararlardan biri. Ancak bugün karşı karşıya olduğumuz mesele bir kişinin ya da bir grubun meselesi değil. Mesele seçilmiş iradenin yok sayılması. Mesele yıllarca emek veren örgütümüz ve parti üyelerimizin iradesinin hiçe sayılması. Mesele milletin sandıkta ortaya koyduğu açık talebin görmezden gelinmesi. Oysa bir siyasi partinin en büyük gücü üyeleri, örgütü, delegeleri ve sandıkta ortaya çıkan iradesidir. Benim itirazım bunadır. Butlan anlayışıyla örgütümüzün iradesine, üyelerimizin tercihine, seçilmişlerin meşruiyetine, gölge düşürülmesine sessiz kalmayacağım diyor. Zannederim devamı da var arkadaşlar, öyle değil mi? Yeni partiye geçtiğine ilişkin sinyal verdiği bir kısmı var açıklamanın. Orada da yeni bir yola çıkacağını söylüyor. Onu da şuradan bulayım. İzleyicilerimiz için yeni partiye gittiğini söylediği nokta şuraya tekabül ediyor. Diyor ki bugün 20 yıllık emeğimi, mücadelemi, yol arkadaşlarımı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbimde taşıyarak yeni bir yola çıkıyorum ifadesini kullanıyor Tekirdağ Belediye Başkanı. Şimdi bugün aslında bizim konuşacağımız başlıklardan biriydi. Mutlak Butlan kararı sonrası Özgür Özel'e destek ziyaretine giden Büyükşehir Belediye Başkanları vardı. Bu fotoğraf da ekranlara geldi. Aslında biz programa hazırlanırken üçü yeni partiye geçtiğini, katıldığını açıklamıştı. Şimdi tabii buna Tekirdağ Belediye Başkanı da mı eklendi? O da eklenmiş oluyor. Şöyle bir baktığınızda mesela oturanlar soldan sağa Candan Yücer, Tekirdağ Belediye Başkanı. Bugün itibariyle o da yeni partide. Ayşe Ünlüce, Eskişehir Belediye, Büyükşehir Belediye Başkanı, yeni parti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP. Ayaktakileri de soldan sağa görüyorsunuz. Adana Belediye Büyükşehir Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP'de. Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli Belediye Başkanı, yeni partiye geçti. Mansur Yavaş, CHP'de. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ahmet Akın, Balıkesir Belediye Başkanı, CHP'de. Vahap Seçer, Mersin Belediye Başkanı, CHP'de. Ahmet Aras, Muğla Belediye Başkanı, CHP'de. Nuri Aslan, İBB Başkan Vekili, CHP'de. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, bağımsız CHP'den ayrıldı ama yeni partiye de geçmedi. Besim Dutlulu, Manisa Belediye Başkanı, yeni partiye geçti. Şimdi belediye başkanlarından Candan Yücer geçtiğini açıkladı. Böylece böyle bir tablo oluştu. Şöyle Hasan Öztürk, sizinle başlayalım hadi bu tura. Neden bazıları geçti, bazıları kaldı? Yavaş yavaş mı geçişler olmasını bekliyorsunuz?
2: Bazıları geçmeyecek.
1: Geçmeyecek bazıları.
2: O görülüyor. Yani Vahap Seçer, biliyorsunuz Mersin'deki o Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüklerle buluşmasında yaptığı açıklamada üstüne basa basa ben CHP'liyim ve geçmeyeceğim dedi. Onu deklare etmiş oldu. Mansur Bey'in ne yapacağı konusunda birçok kişi oyun kuruyor. Mansur Bey de herhalde oyun kuruyor. Çünkü Mansur Bey'i çok zorda bırakacak bir takım gelişmeler oldu. Çok gizli kalması konusunda anlaştıkları bir görüşme, Özgür

böyle kahve içme görüşmesi. Özgür Bey tarafından Trabzon'da size selamı var. Biz üçlü Troika'yız, çok iyi gidiyoruz diyen bir açıklamaya dönüştü ve bundan Mansur Yavaş da çok rahatsız olduğunu kendi arkadaşlar üzerinden deklar etmiş oldu. Dolayısıyla bazıları gidecek, bazıları gitmeyecek. Fakat bu niye böyle oluyor sorusu çok açık. Şimdi

0: Ben sadece seçimlerde
1: hocam ben de
0: oyumu ama hani... seçimlerde oyumu muhalife olarak kullanırım. İktidara kim gelebilecek yakınsa muhalefette ona oyumu verdim.
1: Çok güzel.
0: Gayet açık hocam, bir şey yani.
1: Buradaki harikasınız. Cumhuriyet yazarısınız MHP, hocam.
0: Bak bunu burada
1: hani,
0: da
1: Cumhuriyet yazarısınız hocam.
0: MHP.
1: Çok güzel hocam. Yani MHP harikasınız.
0: De, MHP
1: yani
0: de kendinizi... bağımsız bir parti olarak en ileride bir parti olsaydı ben de oyumu ona bile
1: hocam,
0: verebilirdim.
1: Hocam nerede yazıyordunuz?
0: İktidar değişsin diye.
1: Hocam nerede yazıyordunuz? Nerede yazıyordunuz? Cumhuriyet'te değil mi?
0: Evet. Ay, Cumhuriyet. Tamam, yani tamam. Bu...
2: Şimdi ya, bir konuyla bağlıyoruz.
1: Devam ediyorum.
0: Tamam.
1: Ben Kemal Bey'e bir cümle söylemişti biraz önce. Kemal Bey'e sizin savunduğunuz, desteklediğiniz parti böyle bakıyor Ekrem İmamoğlu'na diye bir cümle söyledi. Oradan yola çıkarak ben o cümleyi yani Orhan Bey'e cevap hakkını doğurmuş oldum. Şimdi bu meselenin özünde ne var? Biz gidiyoruz ama CHP'liyiz. Bakın bu en son Tekirdağ Belediye Başkanı da giderken öyle söylüyor. Niye? Mecbur kaldık çünkü partimiz işgal edildi. Çünkü mutlancılar geldiler partimizi işgal ettiler. Biz gömleğimizi çıkartmadan, Altok gömleğini çıkartmadan yeni partiye gittik. Mecbur kaldık. Dolayısıyla göç ettik. Hep, dolayısıyla o göçü daha da sağlamak için yani hep beraber göçüyoruz bir yerden bir yere. Evi bırakıyoruz ama başka bir yerde aynı şekilde aynı üzerinde bir ev kurmak üzere diye açıklama yapıyorlar. Şimdi bu CHP'de olup bitenin özeti klasik Türk hikayesi de fıkrası demek belki daha uygun olacak. Hani sen de bu kuyruk yarası ben de bu evlat acısı olduğu sürece bitmez. Neyi kastederek söylüyorum? Baba oğul kavgasının geldiği nokta yılanla çobanın hikayesine dönüşmüş durumda. Beni betona gömecek Kemal Kılıçdaroğlu diyen bir Ekrem İmamoğlu ile biz baba oğul ilişkisi içerisindeyiz deyip de benim arkamdan sırtımdan hançerlediler diyen Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki hikaye. Bu hikaye daha da büyük bir yarılmaya da sebep olabilir. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar sinirleri alınmış olarak davranmasaydı. Yani şunu biliyoruz, bir takım il başkanlıkları boşaltılırken Kemal Bey'in resminin üzerine çarpı işaretleri konup acayip mesajlar verildi. Bu yine Orhan Bey'in yaşlı yeter, ben de yaşlı birisiyim ama ben beraber aynı kuşağız öyle sayalım. Yani Akis dergisinin yani Sayın İnönü'nün damadı Metin Tokel'in Akis dergisinin Adnan Menderes'in fotoğrafını basıp da üzerine çarpı işareti koyması gibi bir şey olarak da yorumlandı, konuşuldu. Yine Kemal Bey geldiği gün, ertesi günü biraz önce konusu geçen arabalardan biri de içi yapılmış olan arabada dahil haram parayla satın alınan arabalar satılıktır diye iki tane arabayı kapının önüne koydu CHP'nin
0: önüne.
1: Ama
0: öyle bir şey olmadığı da ortaya çıktı.
1: Ben olmuş mu olmamış mı? Siz çok çabuk kanaat sahibisiniz. Orhan Bey siz buyurun devam edin. Hayır, kanaatlerinizi anlatmaya da.
0: Açıklamalar
1: ama,
0: yapıldı.
1: Ama ben şunu gördüm.
0: Üzerinde.
1: Efendim?
0: O arabalar üzerinde açıklamalar yapıldı. Ya, siz şimdi yani, madem konuyu açıyorsunuz.
1: Özgür Bey ne olmuş ki ya dedi. Ha belediyenin kasasından çıkmış, ha partinin kasasından çıkmış. İkisi de aynı. Bir cepten bir cebe geçmiştir dedi.
0: Şimdi
1: 170 bin euroluk iş dizayn parası size normal geliyorsa hocam buyurun devam edin.
0: Siz bir iddiayı ortaya yani koyarken karşı tarafında bu açıklamalarını söylemelisiniz. Siz gazeteci olarak değil mi? Söylemelisiniz
1: Ben cümlemi bilseydi daha keşke müsaade etseydiniz. Yani müsaade etseydiniz daha güzel olacaktı ama müsaade etmiyorsunuz. Ama ilginç olanı o arabayı yaptıran da ben bu 170 küsür bin euroyu bu arabanın içine dizayn için verdim diyor belediyenin kasasından. Özgür Özel de diyor ki ne var ki bunda diyor. Ha belediyenin kasasından çıkmış ha bizim kasamızda bir cebimizden çıkıp bir cebimizden öbür cebimize geçmiştir diye açıklama yapıyor. Olayları ama mesela 170 bin euro kaç para eder kardeşim ve bu 170 bin euro bir arabanın içerisinde dizaynı ne yaptınız? Hani bir zamanlar Kemal Bey diyordu ya sarayın tuvaletleri altın klozetten falan diye atıyordu ya. Onun gibi bir şey yani bu 170 bin euro içeriye harcanan arabanın içinde ne var kardeşim diye bir kere merak etmediniz mesela. Ben çok merak ediyorum. O arabanın için görmek istiyordum yani. Siz merak ettiniz bilmiyorum. Neyse konu o değil. Konu şu. Konu öyle bir şey ki.
0: Acaba
1: mutlak yani... butlanla gelen

0: CHP'yi işgal etti denen, yani 13 yıl genel başkanlık yapmış bir isim var ki ben Kemal Bey'in de siyaset yapma biçimini hep eleştirmiş bir isim. Hala da eleştiriyorum. Birisi var, CHP'nin başına geri geldi Kemal Bey. Öbür tarafta da bizim partimizi elimizden aldılar diyen Özgür Özel ve arkadaşları var. Kemal Bey diyor ki bir dakika, Armağan Hocam çok güzel anlattı biraz önce. Burada sakata uğradı bu delegenin oyları. Çünkü pavyon önünde para aldım, para verdim diyenler var. Onu yaptım, bunu yaptım diyenler var. Öbürküsü de diyor ki hayır, ben seçimi kazandım. Bu parti benim de elimden aldılar. Ben gidiyorum ama her şeyimle beraber gidiyorum. Bu kavga bitmeyecek. Ama şunu söyleyelim, taşımak istediklerini tam taşıyamadılar. Bütün anket sonuçlarına bakıyorsunuz. Toplam bir oy vardı, 3 aşağı 5 yukarı %30'luk. Şimdi CHP ile yeni partinin oyunu topluyorsunuz, aynı ediyor. Yine %30 diyor. Dolayısıyla yeni parti, dedi ya iktidara gelmeye ihtimali olan partiye oy veririm Orhan Bey. Yeni parti muhalif kesime yeni bir şey söyleseydi, şu anda 19-20'lerde en büyük, en fazla oy alan yerde 24'lerde olmazdı. CHP'de %1 değilmiş, %10'un altına düşmemiş. Dolayısıyla götürmek isteyenler tamamını götüremedi. Kalmak isteyenlerin de bir bölümü hala partide böyle çakılmış durumda bekliyor.
1: Öyle mi oldu Orhan Bey sizce? Gitmek isteyen gidemedi, yani böyle bir kaldı.
2: Hasan Bey tabii ki böyle çok taraflı bir insan olarak haklı da aslında. Tabii ki taraflıysa kendi açısından.
0: Hocam Hayati Boca taraflı olduğumu söylemedim ben. Bu büyük yalanı hiç söylemedim.
2: İktidar, bakın, tabii.
0: Bu büyük yalanı hiç söylemedim. İşte ben tarafsızım hiç demedim hayatım boyunca. Tamam. Söylüyorum ben tarafım.
2: Ha, neyse.
0: Tarafım, işte, tamam. Tarafım neler olduğu herkes biliyor.
2: Yeni
0: ama
2: şey,
0: ilginçtir. Ben mesela
2: şey
0: sizin Cumhuriyet'te yazıp da CHP'li değilim demenizi kamuoyuna takdirde sunuyorum yani.
2: Ya bizde CHP üyesi olmayan bir sürü insan var.
0: Hocam ben de bir parti üyesi değilim ama ben tarafım. Ben onu da söylüyorum.
2: Ben muhalefetten tarafım.
0: Güzel.
2: Bunu altını çizdim. Siz hala bunu anlamamakta zorlanıyorsunuz. Haklısınız. Yani nasıl olurdu Cumhuriyet'te yazar bu adam da CHP'li olamaz.
0: Yok, ben bunu anlayabilmem için hocam, benim anlayabilmem için biraz daha ekmek mi yemem lazım.
1: Peki, buyurun Orhan Bey.
2: Ya burada ya bu eski tartışmaları sürdürmenin bir anlamı yok. Şimdi ben şu iki araba meselesini açtım. Bunu Kemal Bey de orada herhalde daha net bir şekilde açıklar. Düz bir şekilde olay neyse ortaya koymak lazım. Fakat mesele bunlarla ilgili değil orada. Bir tane, bir de yani Hasan Bey böyle işine gelen anket sonuçlarını söylüyor. %10 diyor. Başka ben de size %4 ile %6 arasındaki anket sonuçlarını söyleyeyim CHP'nin. Fena değil. Bence önemli bir o %4, 5, 6 alması bile önemlidir. Umarım daha iyi çalışırlar, daha iyi sonuç alırlar. CHP'den bahsediyorum.
1: Peki yeni partinin o yorumu?
2: Partinin üzerine geçen anketler, anket sonuçları var. Şimdi bir anket şirketi de hatırladığım kadarıyla %14 çıkarmıştı. Fakat onu doğrulayan hiçbir anket ortaya çıkmadı daha sonra. Ondan sonra tabii ki herkes işine gelen hangi anket sonucuysa kendi meşrebine uygun onu alıp söylüyor. Ama gerçek nedir, nerededir falan onu bilmiyoruz burada.
0: Hocam gerçeği söyleseniz şimdi, de bir öğrensek.
2: Ben çok merak ediyorum.
3: Ben size, anket dediğimiz hep tahmindir zaten. Zaman, bir gerçeği yoktur, seçimdir sonuç.
2: Gerçek kaygan bir şeydir. Gerçek, ben bakıyorum ortalamasını alıyorum anketlerin. Her zaman için böyle yapar insanlar. Bir anket, yani şimdi benim bir yöntemim var.
0: Bunu hocam da, Özgür Bey niye kumpas kurdu lazım. Mansur Bey'e?
2: Bakın
0: Özgür Bey niye Mansur Bey'e kumpas kurma ihtiyacı hissetti? Gidip gizli görüşmeyi ifşa edip bir de Trabzon'a selam söylediği niye söyledi?
2: Özgür Bey'e
0: üçümüz beraberiz diye niye söyleme ihtiyacı hissetti?
2: Ayrıca da Cumhuriyet Halk Parti'den de geçen gün gazetede yine okudum. Yani Özgür Bey şeyde Mansur Yavaş'la tarafını seçsin artık şeklinde. Oradan da Mansur Bey üzerinde baskı olduğu konusunda da haberler ne kadar gerçek onu bilmiyorum. Mansur Bey'e sormadığım
1: sürece. Çok özür dilerim. Bir dinleyelim mi? Bir de Mansur Yavaş'la ilgili. Evet, mesela CHP kurmaylarının Türkiye Gazetesi'ne konuşmuşlar. Şöyle açıklamaları olmuş, isim vermemişler anladığım kadarıyla. Eğer CHP'nin belediye başkanı ise CHP etkinliklerine katılmalı, görüntü vermeli. Şu anki sessiz ve tarafsız tutumu sürdürülebilir değil demiş CHP'li kurmaylar Türkiye Gazetesi'ne yaptıkları açıklamada. Mansur evet, onu, Yavaş taraf seçsin.
2: Evet, onu söylemek istedim. Şimdi Mansur Yavaş'ı benim gördüğüm kadarıyla yeni parti biraz oluruna bırakıyor oradan. Doğru bir şey. Cumhurbaşkanlığı yani seçimlerde yeni partinin de daha başka bir partilerin de aday olarak görecekleri veyahut da adaylığını açıklayacağı bir insan orada. Dolayısıyla ben Mansur Bey'in hiçbir parti yani parti meselesini gündeme getirmeden ben Ankara'ya hizmet ediyorum demesi kendi pozisyonuna ve beklentilerine çok uygun bir şey. Yani kalkıp da orada parti politikaları yapmaması lazım. Çünkü burada ortada bir cumhurbaşkanlığı adayı söz konusu. Ya muhtemelen söylüyorum oradan. Şimdi genel kanaat o şekilde olduğu için
1: Mansur Yavaş
2: söylüyorum.
1: Mansur Yavaş.
2: Öyle
1: çok
2: görünüyor.
1: Çok özür dilerim. Bir şimdi iddiayı burada, Türkiye Gazetesi'nin bir iddiasını ortaya getireceğim. Oradan devam edin. Çünkü dediğinizle örtüşüyor. O iddiaya göre Mansur Yavaş CHP'den istifa etse dahi yeni partiye geçmeyecek. %50 üstünde bir destek olursa kendisine Cumhurbaşkanı adayı olacak.
2: Yani diyor. Evet, yani bu zaten herkesin büyük çoğunluğun paylaştığı bir düşünce olarak bu.
0: Bunun devamı
2: doğru,
0: da var.
2: Doğru gibi gözüküyor buradan. Onun için ben Mansur Bey'in yeni partiye geçeceğini düşünmüyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partiliyim şeklinde de bir parti politikasına uyum sağlayacağını da düşünmüyorum. Çünkü gerekmiyor. Partili olması gerekmiyor orada. Burada mümkün olan diğer partilerden de mümkün olan oyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı %4-5 eğer desteklerse tabii bilmiyoruz oradan. %4-5 oyunda veyahut da senin söylediğin gibi %10 gibi böyle bir oy gelirse Cumhuriyet Halk Partisi'nden o da çok değerli olacağını hepimiz biliyoruz ayrıca da. Ben yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir çatışma çıkar. Bundan sonra bir çatışmanın olmasından yana değil. Bu tartışmalara girmeyi ben bıraktım. Çoktan bıraktı epey zamandır. Buna millet karar verecek orada. Sağda herkes kendi karşılığını bulacaktır. Millette ne kadar ben Cumhuriyet Halk Parti'nde inşallah başarılı olurlar. Onlar da oylarını artırırlar. İnşallah onlar da oylarını AKP'den böyle devşirerek AKP'li seçmeni ikna ederek oylarını artırırlar diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin biraz da buna muhalefeti güçlenmesi açısından buna da ihtiyacı olduğunu varsayıyorum. Bu bakımdan bu çatışma, bu çekişme anlamsız bundan sonra bir şey oldu, bir şey yaşandı oradan. Evet, bir CHP'yi alan Kemal Kılıçdaroğlu değil. Kemal Kılıçdaroğlu'na yani CHP'yi alan ve Kemal Kılıçdaroğlu'na veren iktidarın kendisi. Yani bunu ben kendi açımdan tartışmam. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi beklentileri doğrultusunda elinde buldu. Umarım başarılı çalışmalar da yaparlar orada. Onun için ben bu tartışmayı bir CHP ile İYİ Parti arasında bir herhangi bir tartışmaya ben girmiyorum bundan sonra. Yazmıyorum da ayrıca da.
1: Çıktım bu konulardan diyorsun.
2: Evet, yani fakat eğilim Cumhuriyet Halk Partisi'nden, belediyelerden eğilimin Cumhuriyet Halk Yeni Parti'ye doğru olduğunu görüyoruz. Bu ne kadar sürer bilmiyorum. Bazıları orada kalacaktır, ne kadar kalacaktır onu bilmiyorum. Şimdi işin başındayız daha, onu da söyleyeyim. İYİ Parti daha kongresini işte başlatacak. Burada onun arkasından programını açıklayacak, ciddi programını açıklayacak. yeni sahaya çıkacak, daha parti oluşma aşamasında. Bu bakımdan herkes yeni partinin, ben de dahil olmak üzere, ne açıklayıcı? Ben yeni partinin mesela bu meclisteki çözüm sürecindeki tutumu benim için tartışmalı bir tutum. Mesela ben bunu eleştirdim. Hmm. Şimdi yeni partili olarak bunu yapmamam lazım değil mi?
4: Çünkü bilmiyorum. Parti olarak. Hocam siz muhalif oradasın. Yani 70 yıldır da CHP iktidar olamadı. Muhalif dolayısıyla.
2: O benim yüzümden. Yani aslında onun için ben aradan çekiliyorum. Partili olmaktan çekiliyorum. Bundan sonra umarım ben olmadığım bir hiç partili olmadığım zaman muhalefet kazanacaktır. CHP de kazanacaktır. Yeni Parti de kazanacaktır. Hani işin başındayız. Bu süreç henüz daha 2 yıllık bir süreç. Yani 2 yıla yakın bir süreç var. Köprünün altından çok sular akacak. Bu kadar söyleyeyim.
1: Pekala. Şimdi Mansur Yavaş'la ilgili iddianın bir kısmını...
5: Bu arada Sena Hanım.
1: Buyurun.
5: Şöyle Orhan Bey'in sorduğu birkaç soru var, onları söyleyeyim. Birincisi araba meselesiyle ilgili. O konuya gayet hakimim çünkü. O parti önünde ifşa edilen araçlardan bahsediyorum. O araçların ifşa edilme meselesi hiçbir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal bir kararı ya da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı vesaire değildi. Hatırlarsınız bayram tatilinde bu oldu. Bayram tatilinde orada mutlak mutman kararından hemen sonra, partiye dönüşten hemen sonra orada parti yöneticilerinin de çoğunun partide bulunmadığı bir anda sadece gençlik kolları üyeleri olan, parti gönüllüsü olan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da destekleyen, evet, gençlerin işgüzarlığı ile yapılmış bir şey. O anda 2 gün olmuş henüz partiye dönüleli. Güvenlikler ve şoförler de bu arkadaşları yetkili zannediyorlar. Ne yapacaklarını da zaten pek bilmeden bu 2 aracı buraya çıkartacağız diyorlar ve o arkadaşların işgüzarlığıyla yapılmış bir şey. Kurumsal bir kampanya vesaire değildi ki görüldüğü anda, zaten medyaya yansıdığı anda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tepkisiyle hemen kaldırıldı o iş. Oradaki arabalarla Aziz İhsan Aktaş bağlantısını söyledi. Orhan Bursalı onu sordu, daha doğrusu daha hakimdir belki konuya diye. Orada da şöyle bir durum var. Oradaki araçlardan bir tanesi Aziz İhsan Aktaş'ın firmasından geçmişte satın alınmış bir araç. Yani Bağış ya da Aziz İhsan Aktaş'ın kiraladığı bir araç değil. Oradan satın alınmış bir araç. Satın almak suç değil. Hangi dönemde alındıysa alınsın suç değil. Orada karıştırılan konu şu. Diğer işte Özgür Özel'in makam arabası olarak kullandığı araç aslında orada o gençler tarafından ifşa edilmek isteniyor. Ben onu da doğru bulmuyorum, ayrı mesele ama. Fakat Özgür Özel yeni partiyi kurduktan dahi 5-6 gün sonra aracı verdiği için, araç gasp halinde olduğu için Özgür Özel tarafından, o anda o gençler o aracı Özgür Özel'in kullandığı makam aracı zannederek çıkartmışlar. Peki. Özgür Özel'deydi halbuki o araç. Özgür Özel'in kullandığı aracın hikayesi nedir?
2: Yol kazası yani.
5: Özgür Özel'in kullandığı aracın hikayesi de şu. O araçlar VIP şeklinde yapılıyor. Türkiye'de de bu işi yapan 2 tane, dünya çapında yapan 2 tane çok büyük firma var. Hani kalitesi tescillenmiş çok büyük firma var. Bir tanesi Özgür Özel'in aracının yapıldığı firma. Bu firmaya bu araçlar gönderiliyor. 2 tane araç gönderiliyor. Bir tanesi Uşak Belediyesi'nin kendi makam aracı. Bir tanesi de Özgür Özel'in kullanacağı bu sonradan satın alınan makam aracı. Bunlar o firmada yapılıyor. Reklam olmasın diye ismini söylemiyorum. Ben de, evet, orada lütfen, kendi aracımı yaptırmıştım, biliyorum. O firmada yapılıyor bu araçlar. Fakat ikisinin faturası da Uşak Belediyesi'nin sosyal hizmetlerine kesiliyor. Bu ortaya çıktığında önce reddedildi Özgür Özel tarafından. Sonra Hasan Bey'in hatırlattığı gibi, canım o da hazine parası, partinin parası da hazine parası, bir cebimizden alıp birine koymuşuz, peki, diye aslında kabulde edildi buradaki suç. Burada tabii sosyal demokrat insanlar

0: için sadece sorun bu olmamalı. Orhan Bey ve Orhan Bey gibi düşünenler için de söylüyorum. Yani Sosyal Demokrat bir partinin genel başkanının bir aracın iç dizaynına 170 bin euro harcaması, yani bugünün parasıyla 2-3 daire parasıdır bu. Anadolu'nun ortalama şehirlerinde. Sadece aracın iç dizaynına 170 bin euro harcanması bir sorun değil midir mesela? Bir sosyal demokrat siyasetçi için. Bu doğru kabul edilebilecek bir şey.
1: Kendi cebimden harcasa bile. Hiçbir sorun yok.
0: Ben harcayabilirim. Harcamam ayrı mesela. Ben de öyle bir para harcamadım da aracımı yaptırırken. Ben harcayabilirim. Kendi paramı kendim kazanan birisiyim. Devletin bütçesi nasıl olsa o da hazineden geliyor denilen bir parayla. Bu olmamalı. Yine anketlerle ilgili Orhan Bey'den aldığım notlar var. Onları söyleyeyim.
2: Buyurun hızlıca alayım.
0: Tabii. Orhan Bey dedi ki anket ortalamalarına bakmak lazım. Ben şimdi hemen Gemini'den baktım. Yapay zekadan. Anket ortalamalarında bugün son 1,5 ayda yapılan anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi 11,2, anket ortancalarında daha doğrusu 11,2, yeni parti 19,9. Şey, yine Orhan Bey dedi ki bir firma 14 yayınladı, sonra hiçbir firma bunu doğrulamadı dedi. Hayır, ilk anketi yayınlayan butlandan sonra ilk anketi yayınlayan ciddi firmalar, bilinen firmalardan bahsediyorum. Halk TV'nin stüdyosunda o anda uydurulmuş, yapay zekada yapılmış firmamsılardan bahsetmiyorum. Araya az bir firma değildir bu arada. Türkiye'nin en köklü, en de güvenilir firmalarından bir tanesidir. Bu arada muhalefete de yakındır. Araya araştırmada ilk 14,5 çıkmış. Sonra genel araştırmada 15 çıkmış. Betimar araştırmada 15 çıkmış. Bu arada bu araya genel Betimar yine HBS araştırmada 13,5 çıkmış. Bu dört firmanın ortak özelliği son seçimleri hatasız bilen firmalar olması.
1: Metropol kaç ölçmüş?
0: Yine ORC araştırma.
1: Metropol kaç
0: efendim?
1: Ölçmüş?
2: Metropol mesela kaç ölçmüş?
1: Gündem kaç ölçmüş?
0: Metropol'ün sonucu önümde yok şu anda.
3: Çünkü açıklayamadım.
0: Ama yani
1: sizin önünüzde sadece...
0: Yok, siz şunu söylediniz ya. Orhan Bey.
1: Aşk olsun.
0: Yok, diğerleri yani... de var, onu da söyleyeceğim. Diğerleri de var, onu da söyleyeceğim Orhan Bey. Acele etmeyin lütfen.
1: Yani.
0: Şöyle, hani siz şeyi söylediniz ya, 14,5 bir tanesi yayınladı, sonra arkası gelmedi diye. Hayır, Türkiye'nin en köklü 4-5 araştırma firması 14,5 ve 15,5 arasında yayınlamış. Onu söylüyorum. Yine MAK araştırma, DN araştırma, ALF, HBS gibi araştırma firmalarında da hep 12'nin üstünde çıkmış. Bu arada sizin dediğiniz gibi sonar araştırmada mesela bir tane 6,5 çıkmış, bir tane 7 çıkmış, bir tane 5 çıkmış. Aksoy araştırmada yanlış hatırlamıyorsam 9 çıkmış. Başka
3: Metropol'e bulmuş,
0: bakayım.
2: Metropol.
3: CHP.
0: Metropol'de mesela çok absürt çıkmış. Yani çok absürt çıkmış. %2'lerde çıkmış. Metropol araştırmada. Onun haricinde gerçekten bir araştırmacı olarak hayatım boyunca ismini hiç duymadığım, o ana kadar da Türkiye'de bir tek haber olmamış, bırakın web sitesini, sosyal medya hesabı bile olmayan, sonradan kurulan sosyal medya hesabında bir tane takipçisi olmayan 3 tane araştırma şirketi ismiyle uydurulmuş araştırmalar var. Bahsettiğiniz 3'lerde 4'lerde. Yani onun haricinde Türkiye'de araştırma açıklayan 20'ye yakın firma var. Bunların ortalamalarında, daha doğrusu ortancalarında, ortancada şudur. Her parti için en düşük sonucu açıklayan firmanın anketi o partinin ortalamasına dahil edilmez ve en yükseği açıklayan da dahil edilmez. Yoksa yeni partiyi %40 gösteren absürt sonuçlar da gördük. Dediğim gibi CHP'yi %2 gösteren absürt sonuçlar da gördük. Bunlar yani marjinal dışı, marjinal olanlar çıkartıldığında marjinal dışı ortanca diyeceklerimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin oranı en düşük 9,5 ortalamalarda seyrediyor. Onu söyleyeyim.
1: Şimdi ben de size
0: bir şey... Polemik yapmak için söylemiyorum ama...
1: Yani Hep beni hedef...
0: Polemik yapmak için söylemiyorum ama...
1: yanıt vermekle geçiyorsunuz.
3: Yok hocam, size sen beni hedef koydun ya.
4: Siz konuşurken not aldın zaten.
1: Yapay zekaya ben de sordum.
0: Siz yanıtlamamı istediğiniz için söyledim Orhan.
1: Yapay zekaya ben de sordum. Siz de sordunuz. Yapay zekayı ben de sordum şimdi. Siz de onları açıklıyorsunuz. Evet. Şimdi burada mesela CHP oyları diyor ki yaşanan 3 siyasi gelişmeler ve istifalar sonrası anket şirketlerine göre 2,9 ile 7 arasında kadar gerilemiş durumda. Şirketlerin büyük bölümü ana muhalefet konumunun el değiştirdiğini belirtiyor.
0: En düşük olanları söylüyor. Yeni parti, ben de saydım.
1: Efendim? Yeni parti...
0: En düşük olanları sayıyor. Onları ben de saydım.
1: 19 ile 31 arasında çok güçlü bir bantla seyrediyor diye bir şey gelmiş.
3: Mesela Gündemar
0: falan mesela var. Mesela orada da yanlış söylemiş Orhan Bey. Bunları 39 olan da var.
1: 30'un üzerinde seyreden başka anket şirketleri de Gündemar da bunlardan bir tanesi mesela. Hatırladığım
0: evet,
1: kadarıyla.
0: Evet, açıklamasını yaptım ya. Marjinal dışı ortanca dediğimiz bir yöntem var. En sağlıklısı. İki anlamda da yani herhangi bir partiye negatif yüklenebilecek bir sonuçta pozitif olarak yüklenecek sonucu da çıkartan anket ortancaları dediğimiz bir yöntem var. Bu ortancalar en sağlıklısıdır. Çünkü yeni partinin herhalde %39.9 aldığını muhtemelen siz de çok kanaat getirmiyorsunuzdur. En azından yani o temenni bu olsa bile yeni partiyi destekleyen birisi için normaldir. Ama bunun gerçekliği yansıtmadığını ya da CHP'nin %1 olduğuna beni hiçbir şekilde ikna edemeyeceği için bu marjinal sonuçları çıkartarak yapılan ortancalarda benim dediğim sonuçlar çıkıyor. Yine
4: peki,
0: bir konu daha var.
4: Yine
0: size sataşmış gibi olacağım ama hızlıca tamamlamak için söylüyorum.
4: Teşekkür ederim.
0: Orhan Bey iktidar verdi dedi. Mutlak kararından sonra Kemal Bey CHP'yi kazanmadı, iktidar verdi dedi. Oysa ki durum tam tersi. Kemal Bey CHP'yi kazanmadı değil. Özgür Özel çıkan tüm deliller, itiraflar, belgelerden sonra bir bölge adliye mahkemesinin verdiği karara göre sağlıklı olmayan bir seçimle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına hakkaniyetli ve sağlıklı olarak gelmediği için yani şu ana kadar yapılmış, şu ana kadar verilmiş en yüksek dereceli mahkeme kararına göre aslında tam olarak seçilmemiş olduğu için
1: yani,
0: uzaklaştırıldı.
1: Türkiye'de,
0: biz maalesef
1: iktidarın
0: yargı bağımsızlığını anlatamayız Orhan Bey. Dediğim gibi yargının bağımsızlığına ben de %100 kani falan değilim. Ama bakın biz insanlara delil beğendiremiyoruz, itiraf beğendiremiyoruz.
1: Ama işimize gelen yargı kararını doğru ve hakkaniyeti buluyorsunuz.
0: Televizyonda itirafları beğenmiyorsunuz. Bakın Orhan Bey çok basit sorular soruyorum. Diyorum ki mesela Bitlis delegelerine verilen paraların itirafını beğenmiyorsunuz. Aynı Bitlis delegesinin savcılığa verdiği market kartlarının fotoğraflarını delil olarak kabul etmiyorsunuz. Erzurum delegesinin savcılara teslim ettiği dolarları, seri numaralara alınmış dolarları delil olarak kabul etmiyorsunuz. Turgut Koç'un delegelere banka dekontuyla gönderdiği paraların dekontunu dosyaya sunmuş olmasına rağmen itirafçı diye itirafçı kabul ediyorsunuz. Bu delilleri beğenmiyorsunuz. Yine Uşak Belediye Başkanı'nın kendi itiraflarını Özgür Özel'in eski en yakın arkadaşlarından birisi delil olarak kabul etmiyorsunuz, beğendiremiyorsunuz.
1: Ben öyle bir şey söylemedim. Uşak Belediyesi ile ilgili ağzımı bile açmadım.
0: Uşak Belediye Başkanı'nın işçi alımıyla ilgili ifadelerini doğrulayan kurultay delegelerinin ifadelerini beğenmiyorsunuz. Yani biz maalesef yeni partiyi destekleyen medya mensuplarına delil beğendiremiyoruz. Ortada tamamen bomboş bir dosya varmış da sanki Kemal Kılıçdaroğlu ya ben çok sıkıldım partimin başına geri döneyim demiş. Tayyip Erdoğan da savcılara rica etmiş. Bu iş bir günde çözülmüş gibi anlatılıyor. Bakın arka kapı diplomasisinde de aynı. Maalesef aynı riyakarlıklar yapılıyor. AK Parti ile CHP iş tuttu, bu mahkeme kararı böyle oldu deniyor. Hikmet Çetin'in, MHP'nin genel başkanlığının da yardımcısının yardımcılarına Kemal Kılıçdaroğlu mu gönderdi? ne bileyim o arka kapı diplomasisini Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları mı yaptı? Cumhurbaşkanı yardımcılarının kapısında Kemal Kılıçdaroğlu mu yaptı? Özgür Özel mi yaptı? Açık açık terörsüz Türkiye ile ilgili kurulan

0: komisyonda biz bu komisyona girdik. Artık bunun davalara yansıması lazım. Bunu arka kapı diplomasisi olarak kullanacağız diyen Kemal Kılıçdaroğlu muydu, Özgür Özel miydi? Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Peki Kemal Bey, artık tamamlayın, rica edeceğim. Diğer konuklarıma geçeyim artık.
2: Yani buradaki siz şunu söylüyorsunuz. Burada kardeşim, iktidarın hiçbir zaman bu muhalefeti bölmek için özellikle de bu kargaşayı yarattığı konusunda hiçbir itirazımız yok. Bu durumdan çok memnunsunuz.
0: Bunu
2: anladığım kadarıyla.
0: Bunu
2: ve ben de bir dakika, Kemal Bey bir dakika, bak siz konuştunuz. Deminden beri
0: konuşuyorsunuz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'yle dokunmayacağım dedim ama galiba dokunulması gereken bir varlık var orada.
1: Tamamladınız mı?
2: Tamamladım.
1: Pekala. Armağan Hocam'la bir devam edeyim, sonra stüdyoya döneyim. Çok uzun süredir beklettim çünkü. Bütün bu anket, şimdi konuşuluyor ya bu anketler. Bilmiyorum sizin yaklaşımınız nedir anketlerin yaptığı çalışmalara. Ama hem onu paylaşım bizimle, hem de şimdi mesela aslında oradan girdik konuya ama dağıldı. Oraya da biraz toparlayalım. Mansur Yavaş'ın zihninde şöyle bir tutum oldu. Yani bir tarafta pozisyon almak yerine süreci dışarıdan izleyip 50+1 desteğin yakalandığından emin olduğu zamanda, yani bu 50+1 alacağına kanaat getirdiği anda aday olabileceği, ama 50+1'i göremeyeceğini düşünürse, yeterli bir güven oluşmazsa 50+1 alacağına dair aday olmayacağı. Yani bu kadar zaten nasıl bilmiyorum, o kanaati nasıl 50+1 kesin alıyorum diye tesis edebilir Mansur Yavaş. Belki bir noktada siyaset biraz da risk almak mıdır, değil midir, ne dersiniz?
3: Bir kere şuradan başlamak belki daha uygun olur. Bu iki parti arasındaki ayrım, bölünme ideolojik değil. Daha çok kadrosal. Yani kadrolarla ilgili. Şimdi bu böyle olunca alınan tüm kararların bence kişisel ve durumla ilişkisi de var. Yani o anla, o bağlamla ilgili. Mesela Candan Hanım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı yeni partiye geçti. Yani geçecek. CHP'de istifa etti. Ama Tekirdağ'daki en önemli siyasetçi, en bilinen CHP'li siyasetçini Faik Öztürk, onun grup başkan olarak seçilmesinin ardından alınan bir karar. Bunu şunun için söylüyorum. CHP'de milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları bakımından geçme ve kalma kararlarının bölgesel ve kişisel istikballe ilgili bir tarafı da var. Yani herkes kendi bulunduğu ilinde, bölgesinde bir takım hesaplar da yapıyor. Yani ben buradayım, benim rakibim nerede? Yani eğer böyle olmasaydı, daha ideolojik, daha fikri bir bölünme olsaydı, mesela bu argümanın inandırıcılığı bir ölçüde gerileyecekti. Evet, siyasette şüphesiz ki bütün siyasetçiler bakımından kişisel bir hesap yapılır. Yani kendi istikbali bakımından, ama fikrin, ideolojinin ağır bastığı durumlarda bunun bir ölçüde gerilediği veya en azından kamufle edilmek zorunda kaldığı da açıkça ortada. Bir kere böyle bir durum var, onu da söyleyelim. Bir de şöyle bir şey var, onu da hatırlatmak lazım. Yani bu iki parti arasındaki rekabet negatif rekabet düzeyinde. İşte mesela bir Menemen Belediye Başkanlığı seçimi olayına tanıklık ettik. Yani 90'lı yıllar gibi oldu. 90'lı, 80'li ve 90'lı yıllar gibi. 90'lı yılları hatırlayalım. SHP, CHP ve DSP bir türlü bir araya gelemezdi. Orta kadar çıkaramazlardı ve böyle kaybettikleri bir sürü seçim var. Mesela İstanbul ve Ankara, ki Türkiye'nin yakın dönemdeki siyasi hayatını tümüyle değiştirmiş. Mesela 1994 İstanbul seçimi ve Ankara seçiminde bu üç tane partinin aldığı oy oranına bir bakalım mesela. Erdoğan ve Gökçe'nin başarısının bir nedeni de buydu. Yani çeşitli sosyal demokrat partilerin bölünmesi. Ben böyle bir girişatta seziyorum. Yani çünkü iki partinin sözcülerinin, organik aydınların birbirine karşı kullandığı dil hala çok negatif. Yani aslında tarihin belli bir anında işbirliği yapacak olan aynı yolun yolcusu, aynı dünya görüşe sahip insanlar gibi değil de keskin rakiplermiş gibi davranmaktalar. Bu bir sorun mesela, tartışmayı, konuşmayı ve işbirliğini güçleştirmekte. Belediye başkanları ile ilgili de bir hatırlatma. Ya CHP'nin belediye başkanları, onların, yani şimdi yeni parti de oldu aynı zamanda, hem en güçlü yanı Sena Hanım, hem aynı zamanda en zayıf yanı. Belediyelerle ilgili tartışma, yani belediye başkanlarının fazla özerk davranması. Mesela İzmir Belediye Başkanı'nın yani istifa etmesi, ama CHP istifa gerekçesi de oraya bir il başkanı atanması, ama kendisine sorulmadan bunun atanmasıydı. Yani belediye

0: başkanlarının da yani yeni parti bakımından da onlar kurumsal kimliklerini tam oturttuklarında da bu tartışma yapılmalı. CHP bakımından da yani belediye başkanlarının delegeleri belirlemesi, ilçe başkanlarını belirlemesi, il başkanlarını belirlemesi, sonuçta tüm delegasyonu belirleyerek genel başkanı belirlemesi. Bu mesela partide normalde CHP'nin kimliği nedir? Örgüt belediyeden daha güçlüdür. Yani CHP'nin ağırlık noktası fikridir, doktrinidir ve örgüttür. Bunun yerine belediyenin alması büyük bir sorun. Belediye tartışmasının böyle bir yanı da var. Mansur Bey bakımından da bence bunu daha epey bir nüanslı konuşmak lazım. Çünkü Mansur Yavaş sadece belediye başkanı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yeni partinin, muhalif kesimin elindeki en önemli Cumhurbaşkanı adayı. Evet, Ekrem İmamoğlu da var şüphesiz ki, ama onun yani ceza davalarını bir kenara bırakıyorum, diploması iptal edilmiş durumda. Mansur Yavaş'la ilgili böyle bir durum var. Yani onun alacağı karar ya da almaktan sakındığı karar şu an için. Yani sadece bir belediye başkanının transferi değil, aynı zamanda muhalefet eğer ortak bir adayın etrafında toplanacaksa bunun mümkün olup olmayacağına dair de bir alt tartışma da beraberine getirmekte. Şöyle bir şeyi seziyoruz veya gözlemliyoruz. Her iki partide hem CHP hem yeni partinin elitleri, liderliği aslında Mansur Yavaş'ı bir çatışma alanı değil de uzlaşma alanı olarak koruma eğiliminde. Evet, ama bunun bazı işte istisnaları var. Yani mesela Özgür Özel'in işte Mansur Yavaş'la yaptığı bir konuşmayı açıklaması, ihtimal ki ona sormaksızın ona açığa vurması ya da CHP'nin bazı kurmaylarının arada bir yaptığı açıklamalar. Yani her iki taraf da aslında Mansur Yavaş'tan kendileri bakımından daha güçlü bir destek bekliyorlar. Yani CHP'nin lider kadrosu, CHP'de kalacaksan Kemal, mesela Vahap Seçer'in yaptığına benzer bir şey ihtimal ki bekliyor olabilirler. Yani Vahap Seçer ne yaptı? Mersin'e davet etti Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli bir siyasi etkinlikte onunla yan yana yürüdü. Kendi siyasi ağırlığını genel başkanla birleştirdi. Buna benzer bir eylem, örneğin CHP'nin elit kadroları bakımından Mansur Yavaş da böyle davranırsa işte oy oranlarının artması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumsallığının artması ve ona yönelik eleştirilerin de aşağı çekilmesi bakımından onların beklentisi bu. Yeni partide tabii Mansur Yavaş'ın başka bir partide kalmasını sorunlu olarak görmekteler. Yani siyasi işte istikballeri ve bazı bölgeler İç Anadolu ve Karadeniz, bazı büyük kentler bakımından Mansur Yavaş'ın hala CHP'de kalması yeni partinin büyümesinde sınırlayan bir nokta. Peki yani Mansur Bey bakımından siz riskle ilgili bir şey de sordunuz. Yani tabii siyasette risk önemli. Yani ama riskle ilgili şu mesela hemen Machiavelli geldi aklıma. Ne zaman neyi yapacağınızı yani önemli olan aldığınız kararı aldığınız an. Yani o an ona uygunsa yani şu konjonktürde seçim yokken Cumhuriyet Halk Partilerle ilgili epey dava devam ederken Mansur Yavaş'ın seçildiği parti dışında bir siyaset yapmasını ben riskli ya da ihtiyatlı bir tutum değil de hani ya yani bununla değerlendirilmeyecek bir şey olarak görüyorum. Evet, tarihin belli anlarında mesela Sayın Erdoğan'ın başarısı genelde öyle anlatılır. Tarihin belli anlarında ciddi çıkışlar yapması ile ilgili. Mansur Bey ile ilgili de şunu hatırlatalım. Hani siyaset ve devletle ilgili. Mansur Bey'in popülerliği ile ilgili biliyorsunuz epey sayıda çalışma da yapılıyor. Yani mesela ciddi çıkışlar yapmıyor olmasına, hatta Türkiye meseleleri hakkında keskin, köşeli yorumlar yapmıyor olmasına rağmen nasıl oluyor da anketlerde bu kadar yüksek bir oya sahip oluyor? Çünkü hani Türk siyasetinin de özlediği şey var. Yani keskin karşıtlık dışında uzlaşmaya davet eden insanları, siyaset yerine devleti hatırlatan, devlet adamlığını hatırlatan bir çizgi de var. Yani böyle bir siyaset tarzı da var aynı zamanda. Mutlaka keskin adımlar atması, mutlaka bir tarafı tercih etmesi de gerekmiyor. Ama şöyle bir şey de onu da söyleyeyim, öyle bitireyim konuşmanı.
1: Buyurun
0: Yani
1: hocam.
0: bu karar Mansur Yavaş'ı bir karar almaya zorlayacak bir konjonktür de dayatabilir ona. Yani Özgür Özel'in veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun veya CHP yeni parti bölünmesi dışında sağ mesela o da arada bir konuşuluyor değil mi? İyi Parti, Milliyetçi Sağ Seçenek. Yani Mansur Yavaş'la ilgili bir takım tartışmaların içerisinde olan kişiler sadece CHP ve Yeni Parti'den ibaret değil. Pek çok muhalif aktör Mansur Yavaş'ın tavrını atacağı veya atmaktan sakınacağı adımları gelecek projeksiyon içinde önemli görmekte. Bunu da değerlendirmek lazım. Ama ez cümle şunu söyleyeyim. CHP'den ayrılanlar bir daha geri dönmemek üzere ayrılmıyor. Bunu unutmayalım. Yani aslında ayrılanlar hala CHP kimliğini, yani parti mesela neredeyse tüm açıklamalarda partimiz işgal altında ifadesi var. Yani aslında dönecekleri yerle ilgili bir şeyi de söyleyerek ayrılıyorlar. Peki. Dolayısıyla yani kendi aldıkları kararlar tabii ki çok önemli kendileri açısından ama kendi zihinlerinde bu kopuş tam olarak oturmuş değil. Madem öyle yani Mansur Bey'in de hani ona da kendi politik projeksiyonunu sağlamlaştıracak bir hani zemini de bırakmak lazım. Seçim konjonktürüne girmeden de hani Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasının bütün tartışmaların önüne geçmesi de o da ayrıca bir anomik durum. Son cümlemde şu olsun. Belki de hem Özgür Özel Yeni Partisi hem de Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si için kendi eksikliklerini belki de Mansur Yavaş'la tamamlamaya da çalışıyor olabilirler. Yani bu Mansur Yavaş tartışmasının bu kadar yoğun yapılmasının bir nedeni de bu olabilir. Bir şey eksik ki o Yavaş'ın gelmesiyle belki de tamamlanacak gibi düşünüyor da olabilirler.
1: Peki Taha Bey, Mansur Yavaş ne yapacak? 50+1 alacağından emin olursa aday olacak gibi bir kendisine yakın kaynakların açıklaması. 50+1 alacağından nasıl emin olabilir, alabilir mi? Sizce?
2: Valla Orhan Bey'e sorarsa alır. Yani 50 de alır, 60 de alır, 70 de alır. Şimdi Mansur Bey farklı bir siyasetçi ve hakkını teslim edelim. Ortaya koyduğu siyaset karşılık buldu. Ankara'da rekor oyla seçildi. Ama bu Türkiye satına teşmil edilebilir mi? Soru işareti. Mansur Bey mesela kendisini milliyetçi olarak tanımlıyor. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partili. Ama gidiyor mesela Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni çıkarttırıyor. Bu da kimse tarafından eleştirilmiyor. Ya nasıl milliyetçilik bu? Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden ne zarar gördünüz de çıktınız diye kimse mesela sormuyor. Mansur Bey mesela hesap verebilite ve işte şeffaflık üzerinden ciddi argümantasyonlar ortaya koyuyor. Ama mesela bir Ebru Gündeş konserinde Ebru Gündeş'e verilen para 4-5 milyonken ihale bedelinin 59 milyon lira olması ile ilgili çok böyle hani kamuoyunu tatmin edecek cinsi açıklamalar yapmıyor. Farklı bir profil. Fakat ortaya koyduğu politikayla şu ana kadar gemiyi iyi kötü getirdi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı ile ilgili buradan yola çıkarak işte kazanabilir yorumunu yapmak veya kazanabileceği durumda aday olur yorumunu yapmak bence çok erkenci bir yorum. Çünkü Türkiye'de siyaset iddia işidir efendim. Türkiye'de siz siyaseti armut piş ağzıma düş şeklinde yapabilirsiniz. Tabii ki de bunun karşılığı çok garanti sonuçlar doğurmaz size. Türkiye'deki siyasette 2+2'nin 4 etmediği, 6'nın 6 tane toplamın %50+1 etmediği vakidir. Dolayısıyla tabii ki de yani gelecek ne getirir göstermez ama bugünden bakınca o garanticilik size çok garanti sonuçlar getirmez. Bir diğer taraftan şimdi bu Mansur Yavaş işte ortada kalıyor, susuyor, konuşmuyor, gizli görüşmeler yapıyor. CHP'de ama değil gibi de Kemal Bey'le fotoğrafı yok ama yeni parti de var. Yeni partiye katıldı mı? Katılmadı. Cumhurbaşkanı adayı mı? Değil. Ne yapıyor? Büyükşehir Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ne yapıyor? Yol mu yapıyor? Hayır yapmıyor çünkü daha fazla trafiğe neden oluyor. Falan böyle bir paradoks. Ama şey işe yarar mı mesela yani? Hadi Mansur Bey çok kuşatıcı, çok efendime söyleyeyim barıştırıcı bir figür olarak ortaya çıktı. Ve iki kanlı kardeşi bir araya getirdi. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. Hatta onun yanına seçilmelerinin ne vesile olduklarımızın kocaman birer hırsız olduğunu gördük ifadelerini kullanan Sayın Meral Akşener tarafından kurulmuş İyi Parti'yi de ekledi. Hadi yanına Zafer Partisi'ni de ekledi. Peki döndük gene altılı masaya. Altılı masa bu memlekette neden seçim kazanamadı? Bakın Kemal Bey, ben her yönden eleştiririm. Kemal Bey bu ülkede %48 oy aldı yahu. Bakın bu bir başarıdır. Peki bu oy niye 51'e ulaşamadı? Vatandaş o konjektür içerisinde dış politikadan sanayiye, sağlıktan eğitime kadar, tarıma kadar 6 farklı benzemezin bir ülkeyi uyum halinde yönetebileceğine ikna olamadı efendim. Olsaydı 150+1 olurdu.

0: Peki biri diğerini FETÖ'cülükle suçluyor. Diğeri ötekini hırsızlıkla suçluyor. Ve gözümüzün önünde taşlı sopalı kavgaya varan bu kavgadan sonra diyeceksiniz ki efendim yok biz kavga etmeden bu memleketi yöneteceğiz. Efendim bizim milletimiz alim değilse ariftir. Milletimiz o dönem olmayan bu kadar riskin olduğu bir coğrafyada füzeler havada uçuşurken bizim Hatay'ın yüksek kesimlerinden, Mersin'in sahilinden çekirdek çitleyerek izlediğimiz savaşların olduğu bir coğrafyada size diyecek ki evet sen bu kadar krizin ortasında yeni krizler doğurmadan uyum içerisine yönetebilirsin. Diyecek ki Ekrem Bey ile Kemal Bey, babayla oğul, hançerle sırt yan yana gelecek ve çok güzel bir uyum sergilecekler. Diyecek ki Özkan Yalım Ulaştırma Bakanı olsa da çok bir sorun değil falan diyecek. Buna eğer inanabilirseniz vallahi yeni partinin anketlerde %40-45 çıktığına da inanırsınız. Efendim uçan kaçan rakamlara da inanırsınız. Bu sizi seçime kadar avutur. Sorsak Kemal Bey işte
1: siz
0: yerine...
1: Siz hangisine esas alıyorsunuz? Yerine, yani anketlere baktığınızda siz şöyle bir öngörüde bulunsanız oy oranlarını nasıl görüyorsunuz?
0: Ya şöyle bakın şu anda kararsız seçmen çok geniş bir kitlede. Ve henüz seçim satım haline girmediğimiz için coğrafyamız da ya en basitten bir soru sorayım size. Sena Hanım yarın sabah bölgemizi hiç düne çeviremeyeceğimiz bir konjektüre uyanacağımız bir gelişmeye şahit olamayız diyebilir miyiz mesela?
1: Ben diyemem.
0: Diyemeyiz değil mi ya? Bu kadar sürprize açık bir coğrafyada yaşarken, bu kadar etkiye açık bir bölgede yaşarken...
1: Yani bu bölgesi için onu diyen kişi de çok iddialı.
0: Mümkün değil. Derim. Dolayısıyla bugünden yarına bu kadar belirsiz faktörlerin bir arada olduğu bir coğrafyada
1: seçim
0: yaşıyoruz.
1: Seçim için de aynı şeyi söylüyorsunuz.
0: Ve aynen öyle. Seçim dolayısıyla da bu kadar dış politikanın etkin olduğu bir dönemde insanların... yok efendim bunlar dün beraber taşlı sopalı kavga ettiler. Biri diğerini sarayın adamı olmakla suçladı. Diğeri onu hırsızlıkla suçladı. O onu cezaevine attırdı mesela burada az önce ifade edildi. Efendim iktidara operasyonuymuş Kemal Bey. Vallahi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı eski Lütfü Savaş Cumhuriyet Halk Partili davayı açan isim. Bursa İl Başkanı, Gençlik Kolları Başkanınız. Bunlar davayı açan isimler ama iktidar dizayn etmiş oluyor. Bunu da ayrıca bir soru işaretiyle karşılıyorum. Son olarak...
1: Buyurun bir cümle olsun. Merve Hanım'a geçeyim.
0: Delege satın almasını iktidar yapmadı bu memlekette. Kargo poşetleri içerisinde tavernalarda, gazinolarda iktidar delege parası dağıtmadı. Bir de Zeydan Karalar'la ilgili program başında ifade edildi. Kaçtır söz almaya çalışıyorum gelmedi. O da buraya kaldı. Efendim orada da işte mişler mışlarla bir dava görülüyor. Bundan ötürü ceza aldı ile ilgili. Şöyle bir baktım geçmişe. Dosya 2015-2016 yılları arasında... Baki Nugay adlı bir kişinin temizlik ihalesi alması.
2: O da öteki ancak, itirafçı, ikinci
0: evet, itirafçı. Kendisi etkin pişmanlıktan yararlanıyor. Hak edişlerini alamadığı gerekçesiyle Zeydan Karalar'la görüşmesi. Bunun üzerine 11 farklı tarihte o dönemin parasıyla 4,5 milyon lirayı aracı kişilere transfer ettiği, bu beyanın savcılığın araştırması sonucu ortaya çıkan HTS kayıtları ve banka dokümanlarıyla eşleşmesi hı hı. sonucunda gelinen bir süreç. Peki. Tabii ki de bu yargı kararı temize gidebilir, o olabilir, bu olabilir ama kulaktan dolma bilgiler, işte şeyler, söylentiler üzerinden demek de galiba çok adalette uyuşmuyor diyeyim. Ancak bu kadar toplayabildim. Sıra geldi. Merve ablaya çok çalmayayım.
2: Yok estağfurullah. Ya şimdi Mansur Yavaş bekle gör politikası mı, stratejisi mi gidiyor deniyor da. Bence bekle sabret ya sabır de görmezden gel politikası falan yürütüyor olabilir. Şimdi Mansur Yavaş yani çok davet ediliyor o iki taraftan da. Da gitmiyor mu? Yani şimdi CHP tarafı için de aynı şey geçerli bu arada. Kemal Kılıçdaroğlu cephesi de yani gel diye kapıları açtı mı? Hayır. Ha, bu biraz onların bekle gör Mansur Yavaş ne yapacak bu stratejisi mi bilemiyorum. Ama bence doğru bir strateji değil. Yeni parti açısındansa bir kere Özgür Özel ne demişti? Benim iki forvetim var demişti. İşte biri olmazsa biri olur. Hani biri kaza geçirirse, ayağı sakatlanırsa vesaire. Benim iki bir tanesi şu anda tutuklu. İşte zaten diploma meselesi var, o var, bu var. Üstelik de diğer forvetiniz gol kralı olmuş diyelim. Örnek teşbihte hata olmasın ama bir önceki seçimde, son yerel seçimde rekor kırmış. %60 küsür oy almış Ankara'da. Yani anketler
1: bunu
2: falan konuşuluyor yani, da bir önceki...
1: Bunu söylediği zaman gerektiğinde... Şu kendisi ya tabii futbol jargonunu da bilmiyorum ama teknik direktör mü oluyor o durumda?
2: Evet, kendisinin teknik direktörü.
1: Yani teknik direktör de gerektiğinde oyuna girer gibi değerlendirmeler.
3: Ben handbol oyuncusuydum, orta saha oyuncusuydum, orta sahadan gizli forvet çıkar da demişti o dönemde.
2: Yani bir sürü şey söylemişti ama günün sonunda şunu söylemek istiyorum. Yani ikinci forvetiniz üstelik de gayet başarılıymış. Yani bunu da hakkını da o zaman teslim etmişsiniz. Yok, sizin ama yani hiç öyle bir sunumunuz yok kendisiyle ilgili, öyle bir anonsunuz yok. Hatta Mansur Yavaş'ın, yani bu Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması İBB davalarından önce bu bir şey vardı ya, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının dayatılması süreci. Ya bir onu da CHP'de neredeyse aforoz ediyorlardı. Sen zaten almıştı. Bizden değilsinler mi? Neler duydu? Sen zaten sağcısın, burayla işin olmazdı bilmem neydi falan ya. Sosyal medyada o linci o da yedi yani. Dolayısıyla ben Mansur Yavaş'ın adeta Ekrem İmamoğlu, özellikle de geçen hafta Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den de ayrılıp yeni partiye de geçişini de böyle de ortaya koymasıyla beraber çok da böyle yeni partiyi düşüneceğini düşünüyorum. Çünkü yeni partide onu düşünen yok. Yani gidip ne yapacak Mansur Yavaş? Yani Ankara yani en fazla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacak gibi gözüküyor. Çünkü anlaşılıyor ki yeni partide birinci aday yine sembolik olarak son dakikaya kadar Ekrem İmamoğlu diyecekler. Ondan sonra da muhtemelen Özgür Özel'in adaylığı ve esasen Ekrem İmamoğlu'nun milletvekili olup bir şekilde orada dokunulmazlıktan yararlanması gibi bir yeni parti stratejisi olacak. Buna destek vermek için mi Mansur Yavaş yeni partiye geçecek? Açıkçası ben biraz Mansur Yavaş'ın yağ sabır stratejisi yürüttüğünü düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma.
4: Bence de geçmeyecek.
5: Bu arada ben bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye'de... eleştirenler birbirini içeri atılıyor. Yani bütün bunları da konuşmak lazım. Nasıl Maruki içeride görüşlerini açıkladığı için ifade özgürlüğü. Sanatçı komedyen Deniz Göktaş hem de yani mizahi eleştiriler nedeniyle kuyu dibli bir hapishaneye tıkıldı. Sonra Türkiye Ertürk aynı şekilde 3 yıl önceki bir konuşması kırpılıp yeniden gündeme getirildiği için de tutuklandı ve içeri atıldı. Yani ifade özgürlüğünün olmadığı bir ülkede yaşadığımızın farkında mıyız?
0: Evet ama ne söylediklerini söylemezsek böyle...
5: Rahat rahat konuşuyoruz burada.
1: Pekala.
5: Bu olayların bir tanesi de gündemde konuşulan gündemde değil burada. Sadece bunun acaba herkes kendi meşrebine göre bir şeyler çekiştirip duruyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tüm değerli konuklarıma görüşleri için, görüşlerini içtenlikle de paylaştıkları için. Merve Şebnem Oruç, Taha Hüseyin Karagöz, Hasan Öztürk, Orhan Bursalı, Profesör Doktor Armağan Öztürk ve Kemal Özkiraz. Çok sağ olunuz katıldığınız için. Bir reklama gidelim, sonra kapatalım.
6: Pirantek'le devam edecek. Pirantek, benimle hep.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardan. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.
6: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
1: Açık ve Net'in sonuna geldik.
2: İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Edirne güneşli 36 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Denizli parçalı bulutlu 40 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 32 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 39, Şanlıurfa 38 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 25 Ağustos Salı sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Teröristi Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk kez toplandı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 4 alt komisyon kurulmasına karar verildiği belirtildi.
1: Devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
2: Çalışma usul ve esaslar ele alındı. 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Süreç, Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı.
3: Bu sürecin hukuki altyapısını oluşturan 7595 sayılı kanunun 18 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesiyle beraber idari mekanizmalar hızla harekete geçirilmiştir. Kurulun ilk toplantısında kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarımızın yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylıca görüşülmüş, kurul çalışmalarının sevk ve idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alınmıştır.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan takip ve değerlendirme toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş de toplantıya katılan isimler arasındaydı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 4 alt komisyon kurulmasına karar verildiği belirtildi.
3: Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır. Devletimiz, tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir.
2: Açıklamada terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesiyle birlikte önemli bir eşiğe ulaştığı da ifade edildi.
3: Ülkemizin ve bölgemizin terörden bütünüyle arındırılması, şiddetin ve silahların tamamen gündemden düşmesi ve kardeşlik ikliminin kökleşmesi vizyonuyla yürütülen tarihi süreç, 7595 sayılı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun, milletimizin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek bir toplumsal ve siyasi mutabakatla kabul edilmesiyle önemli bir eşiğe ulaşmıştır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad

ediyorum dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, 24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı harekatıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün tüm dünyaya gösterildiğini belirtti. Bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad

0: kim ne ceza aldı haberimizi izleyelim.
1: Evet.
2: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a bir kez ihaleye fesat karıştırma, iki kez rüşvet ve bir kez suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan toplam 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.
3: Aziz İhsan Aktaş.
2: Aziz İhsan Aktaş hakkında da hapis cezası kararı çıktı. Aktaş, ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu yargılanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e de rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da yine rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya ise rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Davada beraat kararı verilen belediye başkanı ise Abdurrahman Tutdere oldu. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere yöneltilen tüm suçlamalardan beraat etti. Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ise ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme Özer hakkında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
0: Siyasetin gündemindeki konu başlıklarından biri de 5 parti liderinin Ankara'da bir araya gelmesi. Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Adalet Partisi ve Kutlu Parti Genel Başkanlarının buluşması yeni bir ittifak kuruluyor yorumlarına yol açtı.
4: Gelecekle ilgili Türk milliyetçilerinin birlikte nasıl hareket edeceğini konuşacağız.
5: Yani yeni bir ittifaktan bahsediyor.
4: Evet, öyle bir şey var.
6: İttifak turları hızlandı. Bu kez de 5 siyasi partinin genel başkanı akşam yemeğinde bir araya geldi. Ankara'da 22 Ağustos'ta cumartesi akşamı sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Yol Genel Partisi Başkanı Remzi Çayır, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu bir restoranda bir araya geldi.
7: İstişare ve sohbet etme imkanı bulduğumuz bir akşam olacak. Türkiye gündemlerini değerlendireceğiz.
6: Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Türkiye'nin siyasi gündemi ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
8: Faydalı bir istişare oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başka bir açıklama yapmıyoruz bu akşam.
6: 5 partinin kurması beklenen ittifakın yanı sıra Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi arasında temas trafiği de sürüyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 10 Ağustos'ta mecliste akşam yemeğinde bir araya gelmiş, kuliste sohbet etmişti.
0: CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, görevi iade edildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Temmuz tarihli kararıyla Yiğit hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada Yiğit'in yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kapsamında adli kontrol altına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla anayasanın 127. maddesi uyarınca görevine iade edildiği duyuruldu. Yiğit, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 Temmuz'da geçici tedbirle görevden uzaklaştırılmıştı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Yüceer, baba ocağından istemeden ve zorunlu olarak ayrıldığını belirtti. Mesele milletin sandıkta ortaya koyduğu açık talebin görmezden gelinmesidir ifadelerini kullandı. Yüceer, CHP'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbinde taşıyarak yeni bir yola çıktığını kaydetti.

0: İstanbul'da Mezdeki üyesi Aynur Kambur'un silahla öldürülmesine ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
1: Tasarlayarak öldürme suçu yöneltildi. 4 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla iddianame hazırlandı.
2: Basından mısınız? Biliyor musunuz olayın olmuş olarak?
1: 49 yaşındaki Aynur Kambur 24 Mart 2016'da Şişli'de silahla vurularak öldürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul suçlar soruşturma bürosunca Kambur cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede katil zanlısı Bülent G'nin olay günü olay yerine nasıl geldiğinin tespiti için güvenlik kameralarının incelendiği belirtildi. Zanlının Mecidiyeköy metrobüs durağından çıkarak olay yerine geldiğine yer verildi. İddianamede ayrıca katil zanlısı Bülent G'nin geçmiş yıllarda sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflarda görülen poların olay günü giydiği polarla aynı olduğu tespit edildi. Şüpheli Bülent G. Kambur'u öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine 11 Haziran'da olay yerinde keşif yapıldı. İddianamede cinayeti işleme sebebi de anlatıldı. Şüphelinin yer gösterme işleminde Aynur Kambur'un dansözlük yapması sebebiyle aile yapılarına ters düştüğü için bu işi planladığı, kendisini kimsenin azmettirmediğini öne sürdüğü aktarıldı.
3: Neden kaçtınız? Mirasla ilgili bir dava var mıydı?
1: İddianamede olayın şüphelileri Bülent G., Fazıl K., Serdar K. ve Yüksel K.'ya ait HTS kayıtlarının incelendiğine de yer verildi. Olaydan sonraki gün Bülent G.'nin telefonunun kapalı olduğu belirtildi. Ancak aynı gün şüpheli Serdar K.'dan iki mesaj aldığı, aynı zamanda zanlının Fazlı ve Serdar K. ile irtibatının olduğu kaydedildi. Bülent G. ve diğer 3 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca Bülent G.'nin ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi de istendi.
3: 10 yıl neden kaçtınız?
0: Alihan Kuruş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Geçen hafta Kuruş'un kardeşi Hilmi Tuna Kuruş'un yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken kullandığı aracın eski bakan Şahin üzerine tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı. Yeni incelemelerin ardından Şahin adına tahsisli iki aracın daha tahsis amacı dışında ve soruşturmanın odağındaki faaliyetlerde kullanıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Ömür Yücel gözaltına alındı. 13 Ağustos'ta Almanya'ya gittiği tespit edilen Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışmalarsa sürüyor.

0: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhr askeri hava üssüne yaptığı saldırının yankıları sürüyor. İsrail basını, İsrail'in saldırgan tutumu hakkında farklı yorumlarda bulundu. Ayrıca saldırı kararını ordunun mu, hükümetin mi aldığı tartışma konusu oldu.
1: İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki Ebu Zuhr askeri hava üssüne saldırısı İsrail'de de tartışılmaya devam ediyor. İsrail basınında konu hakkında farklı görüşler dile getirildi. Saldırı kararını kimin verdiği de tartışma konusu. Saldırıya ilişkin görüş bildiren gazetelerden biri Haaretz oldu. Gazetede yer alan görüş yazısında Netanyahu'nun ülkeyi Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği yorumu yapıldı. Tel Aviv'in Ankara'ya yönelik söylemlerinin eleştirildiği yazıda, Netanyahu'nun seçim çıkarları doğrultusunda hareket ettiği yorumuna yer verildi. Ayrıca Türkiye'nin NATO üyesi ve ABD'nin yakın müttefiki olduğunun altı çizildi. Türkiye ile olası savaşın maliyetlerini kimse düşündü mü sorusu soruldu. Jerusalem Post gazetesinde ise farklı bir yoruma yer verildi. İsrail askeri genişlemeyi sınırlarına ulaşmadan engellemeli başlığı kullanıldı. Tel Aviv'in Suriye'de somut kırmızı hatlar çizmesi gerektiği savunuldu. Yoksa Türk gemilerini İsrail açıklarında görebiliriz değerlendirmesi yapıldı. Suriye'deki hava üssü saldırısının Ankara'ya mesaj olduğu öne sürüldü. İsrail'deki bir başka tartışmada Ebu Zuhr askeri hava üssüne saldırı kararını kimin verdiği? Kanal 12 televizyonunun haberine göre ordu saldırı için hükümete baskı yapmadı. Ordunun seçenek sunduğunu ifade eden haber, kararı Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz'ın aldığını öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı Katz'a sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ordunun açık istihbarat bilgilerine dayanarak saldırı tavsiye ettiğini savundu. Siyasi kanadında bunu değerlendirip karar aldığını iddia etti.
0: ABD Başkanı Trump'ın İran'a başlattığı ekonomik savaşın detaylarını Hazine Bakanı Bessent açıkladı. Buna göre 5 sektöre yönelik yaptırımlar 60 kişi ve kuruluşu kapsayacak. Bessent ayrıca İran'la işbirliği yapan ülkelere de uyardı. İran'ın tecridinden pay almaya hazır olun ifadelerini kullandı.
2: İran'ın dünya çapındaki finansal bağlantılarına karşı ekonomik bir saldırı başlatıyoruz.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran'da 5 sektöre yönelik yaptırımları açıkladı. İran'la işbirliği yapan ülkelerin de hedef alınacağını duyurdu.
2: İran önünde sadece iki yol bulunan çok net bir seçimle karşı karşıya. Tamamen küresel izolasyon ya da küresel ekonomiye yeniden katılma fırsatı sunan normale dönüş yolu.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a ekonomik savaş duyurusunun detaylarını Hazine Bakanı Scott Bessent açıkladı. Buna göre yaptırımlar dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini kapsayacak. İran'la bağlantılı 60 kişi, kuruluş ve gemi hedef alınacak.
2: Eylemlerimiz İran devrim muhafızlarını ve kötü İran rejimini finanse eden her türlü potansiyel gelir kaynağını bloke ederek çemberi daraltacaktır. Sıfır sızıntı yaklaşımını uyguluyoruz.
3: Bessent, İran'ın yanında duran ülkelerin de onlarla birlikte tecrit edileceğini söyledi.
2: ABD'nin yanında yer alanlar ortaklığımızın meyvelerini toplayacak. Kendilerini İran rejimine bağlayanlarsa çökmekte olan bir rejimin tecridinden pay almaya hazır olmalıdır.
3: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı yaptırımlardan kimsenin muaf olmayacağını duyurdu. İran parasını aklayan herhangi bir düşman Amerika Birleşik Devletleri dolar sisteminden çıkarılacak dedi.
2: Her ülkenin tespit ettiğimiz faaliyetleri durdurması için belirlenmiş bir zaman çizelgesi var. Eğer harekete geçmezlerse bunu hazine yetkilileri aracılığıyla tek taraflı olarak yapacağız.
3: Bessent'in açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri İran'ı izole etmek için diğer ülkelerin de benzer eylemlerde bulunmasını bekliyor. Trump, İran'la ekonomik ilişkileri kesmeleri için dünya liderlerini telefonla arıyor.
2: Dünya liderlerinin artık refah ve tecrit, barış ve terör, Amerika ve İran arasında bir karar verme zamanı geldi.
3: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Bessent, önceki açıklamasında Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparacaklarını açıklamıştı.
0: ABD'nin yeni yaptırım kararına İran'dan tepki gecikmedi. Yaptırımlara tamamen hazırız denildi. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Medenizade devlet televizyonuna konuştu. ABD yaptırımlarına tamamen hazırız dedi. Finansal damarlarımızı kesemezler ifadelerini kullandı. İran medyasının aktardığına göre bir güvenlik yetkilisi de yaptırımları İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı artırmaya yönelik kampanya olarak niteledi. İsrail Başbakanı Netanyahu da açıklamada bulundu. Netanyahu, ABD Başkanı Trump ve Hazine Bakanı Bessent'ı tebrik etti. ABD'nin İran'dan ağır bedeller talep etmekte haklı olduğunu savundu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ülkenin bağımsızlığının 35. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'yı yendiklerini söyledi.
1: Ukrayna'da bağımsızlığın 35. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Biz Rusya'yı iradeyle, teknolojiyle, dirençle yeniyoruz." dedi. Törenin adresi başkent Kiev'deki anma duvarındaydı. Zelenski ve eşi Olena Zelenska'nın katıldığı törende ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü için hayatını kaybedenler anıldı. Zelenski bağımsızlık günü konuşmasında Rusya ile devam eden savaşa yönelik mesajlar verdi.
4: Şu anda hepimiz

0: Hepimiz için gerçekten çok çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ama aslında bizi sıkıca elimizden tutan bir güç var. Topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz Rusyalı, irade ile, teknoloji ile, dirençle, onurla, tüm bunlarla zaten yeniyoruz.
1: Savaşın adil bir şekilde sona ermesi için Avrupa ile ABD'nin daha fazla destek vermesi gerektiğini de söyleyen Zelenski, Çin de artık sessiz kalmamalı dedi. Zelenski hem törene katılan askerlerle hem de Avrupalı liderlerle selfie çektirdi. Avrupa Birliği ise Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, füzeler, mühimmatlar ve radar alımları için 6,1 milyar euroluk finansmanı onayladı. İngiltere Başbakanı Burnham da Ukrayna Avrupa'yı güvende tutmanın ön cephesidir diyerek uzun menzilli Scalp füzelerinde kullandıkları teknolojinin Ukrayna ile paylaşılmasına izin vereceklerini açıkladı. Moskova İngiltere'yi doğrudan Ukrayna savaşının tarafı olmakla suçluyor.
2: Yunanistan, ülkenin ikinci İHA üssünü kurmak için harekete geçti. Rodos adasındaki Marissa havaalanında hazırlıklara başlandı.
1: Yunanistan, Rodos'ta İHA üssü kurmak için harekete geçti. Tanea gazetesine göre adadaki Maritsa Havaalanı'nda hazırlıklar başladı. Gazete haberi Ege için yeni koruma kalkanı başlığıyla verdi. Habere göre Yunanistan Silahlı Kuvvetleri 12 adalar bölgesinde savunma altyapısı ve operasyonel imkanları geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Rodos'taki bir havaalanı İHA'lar için düzenlenmeye başladı. Tanea gazetesine göre bu girişim için malzeme alım süreci başladı. Havaalanına V-BAT tipi insansız hava araçları konuşlandırılacak. İHA filosunun bakımı ve sorunsuz işlemesi için ihtiyaç duyulan altyapı kurulacak. Yunan gazetesine göre adadaki İHA'lar geçici bölgelerde bulunuyordu. Ancak son dönemde dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip İHA'ların daha kalıcı bir üsse alınması ihtiyacı belirdi. Habere göre ihtiyaç, İHA'larla daha uzun süreli gözlem uçuşu yapılması gerekliliğiyle ortaya çıktı. Proje tamamlandığında Yunanistan'ın ikinci İHA üssü olacak. Ülkenin ilk İHA üssü İskiri Adası'nda bulunuyor. Türkiye, Ege'deki adaların Yunanistan tarafından silahlandırılmasına karşı çıkıyor.
2: Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesini amaçlayan Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi yapıldı. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz'deki saldırıların ciddi riskler oluşturduğunu söyledi. Ukrayna konulu toplantı çevrimiçi olarak yapıldı. Cevdet Yılmaz toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Yılmaz, savaşın sona erdirilmesine ve adil, kalıcı bir barışın tesisine yönelik çabaları ele aldıklarını belirtti. Savaşın daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açmadan müzakere yoluyla sona erdirilmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Karadeniz'de artan gerilime de değinen Yılmaz, saldırılar can ve mal güvenliğinin yanı sıra seyir sefer emniyeti ve küresel gıda güvenliği açısından da ciddi riskler oluşturuyor ifadelerini kullandı. Ekonomiye bakalım. Yıllık enflasyon beklentisi hane halkı ve reel sektör için arttı. Piyasa katılımcıları içinse azalma gösterdi. Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı.
1: Hane halkının ve reel sektörün yıllık enflasyon beklentisi arttı. Piyasa katılımcılarının beklentisi ise geriledi. Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Ağustos'ta 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69'a geriledi. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,30 puan arttı, %32,80 seviyesine yükseldi. Bu oran, hane halkında 0,64 puanlık artışla %45,58 olarak hesaplandı. Hane halkının gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ya da hizmet grupları, gıda ile yakıt ve enerji oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisinde de 0,36 puanlık bir azalma görüldü. %32,13 oldu.
2: Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Beştepe'de toplantı. Toplantıda orta vadeli programa ilişkin hazırlıklar ele alındı. Yaklaşık 3 saat 40 dakika süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Orta vadeli programa ilişkin hazırlıkların ele alındığı kaydedildi. istikrar

0: büyüme sürerken işsizlik oranı düşük seviyelere geriledi, dezenflasyon süreci devam ediyor denildi. Gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların katkısıyla bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadelenin sürdürüleceği de belirtildi. İstanbul'da yaklaşık 2 milyon liralık altın ve dövizle ortadan kaybolan kuyumcu kuryesi polisin günler süren takibiyle yakalandı. Şüphelinin çatı katında yakalandığı anlar drone kamerasına yansıdı.
1: Altın ve dövizleri çantasına koydu, motosikleti otoparka bırakıp kaçtı. Kuyumcu kuryesi polisin takibiyle yakayı ele verdi. Deniz Bey, İstanbul Şişli'de bir kuyumcuda kurye olarak çalışıyordu. Geçen ay iş yeri sahibi Mustafa K. anlaşmalı iş yerlerinden altın ve döviz alması için yaklaşık 2 milyon lira verdi. Deniz Bey, altın ve dövizleri aldıktan sonra iş yerine ait motosikletin GPS sinyali kesildi. Durumdan şüphelenen kuyumcu telefonla da kuryeye ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı araştırmada motosiklet bir otoparkta terk edilmiş halde bulundu. Günlerce iz süren polis, Deniz Bey'in kağıthanede bir evde saklandığını belirledi. Drone destekli operasyonla kurye ve evdeki iki kişi gözaltına alındı. İki suçtan kaydı olan Deniz Bey ve iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kurye, güveni kötüye kullanma ve iş yeri ve kurumdan hırsızlık suçlarından tutuklandı. İki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: İstanbul Bakırköy'de peş peşe motosiklet kazası yaşandı. Aynı noktada meydana gelen kazalarda biri ağır, 3 kişi yaralandı. Bakırköy sahil yolunda üst üste motor kazaları yaşandı. İddiaya göre ilk kaza, bir motosiklet sürücüsü yol hakimiyetini kaybetti, motosiklet devrildi. Kazanın şiddetiyle motosiklette bulunan sürücü ve arkasındaki yolcu yola savruldu. Park halindeki bir araca çarparak yaralandı. İkinci kazada kısa süre sonra yaşandı. Başka bir motosiklet önündeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı. Motor kazaları nedeniyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis kazalarla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul Avcılar'da bulunan tır parkında yangın çıktı. 5 araç ve 1 konteyner kullanılamaz hale geldi.
2: Oraya fazla yaklaşma toprağım, orada yanıcı manıcı vardır, patlar bak.
3: İstanbul Avcılar'da tır parkı alevlere teslim oldu. Dumanlar göğe yükseldi. Yangın kentin birçok noktasından da görüldü. Cihangir Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunan Vatan Tır Parkı'nda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yayıldı. Park halinde bulunan araçlarsa adeta alev topuna döndü.
4: Mahallede oturuyorduk arkadaşlarla. Bir ara dumanların yükseldiğini gördük. O şekilde koşarak geldik biz de bakmaya yani.
3: Yangını söndürmek için Beylikdüzü ve Büyükçekmece belediyelerinden itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Haberi alan bazı tır şoförleri ise olay yerine gelerek araçlarını kurtarmaya çalıştı. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Alevlerin arasında kalan ikisi tır toplam 5 araç demir yanına döndü. Tır parkında bulunan bir konteyner de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Tunceli'de bir inşaatın temel kazısı toprak kaymasına neden oldu. İnşaatın yanındaki bina tahliye edildi. İnşaat makineleri Atatürk Mahallesi'nde kazı yapıyordu. Kazı nedeniyle yandaki 5 katlı binanın temelinde toprak kayması gerçekleşti. 12 daireli apartmanda sarsıntı oldu. Sarsıntıyı hissedenler nasıl kaçacağını şaşırdı. İhbar üzerine ekipler bölgeye gitti. Güvenlik önlemleri alındı. Bina sakinleri inşaat kazısıyla kendi apartmanları arasında bırakılması gereken 1,5 metrelik mesafenin korunmadığını öne sürdü. Apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Ekiplerin bölgede incelemeleri ise sürüyor. Ankara'nın Mamak ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yangın geceye kadar devam etti. Otluk alanda çıkan yangını çıkaran kişinin de belirlendiği ve gözaltına alındığı belirtildi. Korkutan yangın 7 saatlik müdahale sonunda kontrol altına alındı.

0: Otluk alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Saatlerce sönmeyen alevler tüm göğü sardı. Yangını çıkardığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
1: Otlar yaktı türbenin altı. Beyaz tişörtlü aşağı doğru gidiyor. Yaka yaka gidiyor her yere.
0: Görüntüler Ankara'nın Mamak ilçesinden. Hüseyin Gazi Türbesi yolundaki otluk alanda yangın çıktı. Kuru otların yoğunlukla bulunduğu noktada alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangınla ilgili ilk açıklama gece saatlerinde Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada yangının failinin belirlendiği ve gözaltına alındığı paylaşıldı.
2: İlimiz Mamak ilçesi Hüseyin Gazi bölgesinde ağaçlık alanda faili belli ve gözaltına alınan bir şahsın neden olduğu yangın meydana gelmiştir. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bağlı ekipler sevk edilmiştir.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yangına müdahale eden ekiplere ilişkin verileri paylaştı. İtfaiye, orman ekipleri ve belediyenin ilgili birimlerinden oluşan toplam 47 araçla 148 personelin yangına müdahale ettiğini kaydetti. Ayrıca 20 tanker ve 4 iş makinesi de söndürme çalışmalarında görev aldı. Otluk alanda başlayıp Hüseyin Gazi Türbesi'nin yakınlarında devam eden yangın 7 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı. Ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan paylaştığı mesajında gönüllerimizin sultanı Resulullah Efendimizin dünyayı şereflendirişinin 1501. seneyi devriyesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kemali hürmetle yad ediyorum dedi. Leyla-i Mevlid'in ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasına niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Öte yandan Mevlid Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi. Ankara'da Mevlid Kandili dolayısıyla Kocatepe Camii'nde program gerçekleştirildi. İstanbul'da ise Mevlid Kandili dolayısıyla Sultanahmet Camii'nin minareleri arasına Muhammedun Resulullah yazılı mahya asıldı. Amili kadın voleybol takımı 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından baş antrenör Santralli ve milliler açıklamalarda bulundu.
1: Mutlu değilim çünkü maça yaklaşımımız gerçekten çok kötüydü. Benim istediğim bu değildi ve bir anda gerginleşmeye başladık. Oyunculardan her zaman en iyilerini sahaya yansıtmalarını ve her galibiyeti hak etmelerini istedim. Ancak bunu yapmadık ve bu hiç iyi bir durum değil. Çünkü onlardan talep etmem gereken şey tam olarak bu. Bugün maç içinde çok fazla iniş çıkış yaşadık. Uzun soluklu bir turnuvada bu normal bir durum. Ancak umuyorum ki bu durumu düzelteceğiz.
2: Bazen böyle başlayabiliriz ama önemli olan maçın sonunda sondaki skor olduğunu düşünüyorum. O seti kazanabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de bugün kazandık. Mutluyuz yani.
3: Çok mutluyum tabii ki. Öncelikle seyircimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu atmosferde oynamak her sporcunun hayali bence ve bunu gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyum. Da bence güzel bir oyun sergiliyoruz. Her geçen gün daha da iyi oynamamız gerektiğinin çok farkındayız. Turnuva çünkü gitgide zorlaşacak. Umuyorum ki grupta 5'te 5 yapıp gruptan birinci olarak çıkacağız.
4: Bu formayı terletmek gerçekten çok büyük bir gurur ve hiçbir zaman o heyecan gitmiyor içinizde. Çok mutluyum burada olduğum için. Takım arkadaşlarım bana çok güzel destek çıktı. Onlar çok mükemmel bir performans gösterdiler bence.
0: Nevşehir'de hafta sonu Kapadokya rallisi vardı. Nefes kesen yarışta talihsiz bir kaza oldu. Sivil bir araç yarış yoluna girdi. Final etabında meydana gelen kazada iki pilotla diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.
5: Yarış yapılan güzergah bir anda girdi, rallideki araca böyle çarptı. Pazar günü Nevşehir'de Türkiye Ralli Şampiyonası vardı. Kapadokya'nın eşsiz manzarasında yapılan rallide pilotlar birinci olabilmek için direksiyona geçti. Pilot Ömer Güneş ve yardımcı pilot Sevi Akla da final etabındaydı. İkili yarış otomobiliyle ilerlerken Fatih Uyanık'ın kullandığı sivil araç birden yarış güzergahına girdi.

0: yarış otomobiliyle sivil araç çarpıştı. İhbarlı olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada yarış pilotu, yardımcı pilot ve sivil aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Diyarbakır'da 12 katlı plazada yangın çıktı. Dış cephede başlayıp bütün katlara yayılan yangın paniğe neden oldu. 5 kişi dumandan etkilendi.
0: Dış cephede başladı, bütün binaya yayıldı. 12 katlı plazadaki yangında faciadan dönüldü. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir plazanın dış cephesinde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler yukarı doğru ilerledi ve kısa sürede tüm binaya yayıldı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu. Ofis olarak kullanılan binada neyse ki çok insan yoktu. İtfaiyeciler herkesi dışarı çıkarttı.
2: Toplam 5 tane vatandaşımız yangından etkilendi. Bunların 3 tanesi itfaiye eri, 2 tanesi de binadaki o anda bulunan sakinlerden.
0: Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılırken itfaiye yangını yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
1: Antalya'da cumartesi günü 2 kişinin öldüğü kaza sonrası yaşananlar yürekleri yaktı. Mesaisi için çöp kamyonuyla işe giden adam kazayı görünce yardım etmek istedi. Otomobilde ölen kişinin oğlu olduğunu görünce yıkıldı.
3: Yanına vardım. Oğlumun kafasını tuttum, bana doğru çevirdim. Bir gözünü açtı, kapattı. Daha sonra boynunu büktü.
0: Yardıma koştuğu kazada yüreği yandı. Çünkü kazada ölen 2 kişiden biri oğluydu. Kaza cumartesi gecesi Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Taner Durmaz aracıyla U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen bir araç hızla Durmaz'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazadan sadece birkaç dakika sonra olay yerine bir çöp arabası yanaştı. Kazayı gören Cevdet Durmaz ve mesai arkadaşı yardım etmek istedi. İki kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı feci kazada acı tesadüf yürekleri dağladı.
3: Kaza anında durduk, yardım ederdi. Sonra benim arkadaşım Tolga dedi ki amca koş, ne oldu durma. Bu içindeki de Taner dedi, Mustafa dedi. Bir baktık, oğluma Mustafa, arabanın içinde yatıyor.
0: Baba oğluyla son kez göz göze geldi.
3: Bir gözünü açtı, kapattı. Daha sonra boynunu büktü.
0: Kazada Taner Durmaz da müzisyen Mustafa Meki hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer araçtaki yabancı uyruklu sürücüyle yanındaki 2 yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
1: Son 2 hafta içinde 71 ilde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Yakalanan 1000'in üzerinde şüpheliden 807'si tutuklandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Buna göre uyuşturucu satıcılarına yönelik 71 ildeki operasyonlara 4826 personel katıldı. 1368 şüpheli yakalandı, 807'si tutuklandı, 187'si hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Açıklamada uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Maalesef defineciler hazine bulma umuduyla yaptıkları kazılarla tarihi dokulara zarar vermeyi sürdürüyor. Erzurum'da kaya mezarı olarak bilinen Hamam Deresi de definecilerin hedefi oldu. Yasa dışı kazı yapan kişiler tahribata neden oldu.
4: 1500 ile 1800 yıllık bir mazisi olduğunu tahmin ediyoruz. Tahminen ilk çağın son dönemleri, orta çağın başları.
0: 18 asır önce insan eliyle kazıldı. Definecilerin hedefi oldu. Kaya mezarlar tahrip edildi.
4: Buranın da yeni kazıldığını görmekteyiz. Nitekim baktığınız zaman toprağın rengi de diğer taraflardan farklı biraz daha.
0: Burası Erzurum Pasiner Karayolu'nun Haman Deresi mevkisinde bulunan kaya mezarları. Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2015'te tescillendi. Ama definecilerin Urartu dönemine ait kaya mezarlarında hazine bulma umuduyla kazı yaptığı ortaya çıktı.
4: Patlatma yaptı.

0: yapmışlardı. Defineciler buraya jeneratörler getirmişler, hiltiler getirmişler, delikler açıp burayı patlatmaya çalışmışlardı. Ki nitekim başarılı da olmuşlar nispeten.
1: Definecilerin tahrip ettiği kaya mezarı olarak bilinen yapıda yeni odalar ve yerleşim izleri ortaya çıktı.
0: Buralarda odalar olduğunu keşfettik. Buranın kaya mezarı olarak bilinmesinin ötesinde alt taraftaki yerleşimleri de tespit ettik. Arkeolojik alanlarda en çok referans olarak kullandığımız şeylerden birisi seramikler. Burada da bolca seramik parçalarının olduğunu görmekteyiz.
1: Arkeolojik çalışma yapılarak bölgenin turizme kazandırılması bekleniyor.
0: Kümbet şeklinde bir yapı olduğunu görmekteyiz. İç tarafta birbirine geçmeli küçük odalar da mevcut. Bir tane burada var, bir tane burada var. Hemen orada bir tane daha var. Alt tarafta da var. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman birbirine geçmeli yerlerde bir yaşam alanı olduğunu gösteriyoruz.
2: Sinop'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsü Bolu'da alevlere teslim oldu. Şoförün dikkati olası faciaya yönledi.
1: Seyir halindeyken motor kısmından alev çıktı. Yolcu otobüsü dakikalar içinde küle döndü. Sinop'tan yola çıkan yolcu otobüsünün son durağı İstanbul'du. Otobüs Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimine geldiğinde motorundan duman yükseldi. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti. Otobüs dakikalar içinde alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler yanan otobüsü söndürdü. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Macaristan ordusuna ait savaş uçağı düştü. Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı açıklandı. Açıklama Macaristan Başbakanı Macar'dan geldi. Szolnok kenti yakınlarında Macaristan Savunma Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının düştüğü açıklandı. Macar, uçağın düşme nedeninin henüz bilinmediğini, pilotunsa fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğunu belirtti. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken ilk belirlemelere göre olayda yaralananın olmadığı ve sivil altyapının zarar görmediği kaydedildi. Dünyada aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınları sürüyor. Son olarak ABD'nin Nevada eyaletinde çıkan yangın nedeniyle on binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Binlerce dönümlük alan küle döndü.
1: ABD'nin Nevada eyaletinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Reno kenti yakınlarında cumartesi günü başlayan yangında 61 bin dönümlük alan küle döndü. Yaklaşık 45 bin kişiye tahliyeye hazır olma uyarısı yapıldı. Başoka County Şerifi Darin Balam, yangının olağanüstü bir hızla ilerlediğini ve sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle çalışmaları zorlaştırdığını söyledi. Olağanüstü hal ilan edilen eyalette yangınla mücadelede 800 personel görev yapıyor. Alevler nedeniyle müdahale ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Hasar alan yapıların sayısı ise artıyor. Yaklaşık 10 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı bildirildi. Bölgedeki tahliye edilenler için Reno Sparks Kongre Merkezi barınma alanı olarak kullanılmaya başladı. Bir diğer yangınla mücadele ise Ege'nin diğer yakası Yunanistan'da sürüyor. Ülkede sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı dönemde Lokania ve Larissa'da iki ayrı orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangınlara müdahale havadan ve karadan sürüyor.
2: Gine'de çöp depolama alanındaki devasa yığın şiddetli yağışın ardından çöktü. Tonlarca çöpün altında kalan 30 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi de yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybının artmasından endişe ediliyor.
1: Görüntülerin adresi Batı Afrika ülkesi Gine. Gine'nin başkenti Conakry'de yoğun yağış heyelana neden oldu. O heyelandan kentin Dar es Salaam bölgesindeki çöp depolama alanı da etkilendi. Günlerdir süren şiddetli yağışların ardından tonlarca ağırlıktaki çöp ve toprak yığını hızla kaymaya başladı.

0: Çevredeki gecekondu ve evleri saniyeler içinde yuttu. Gece saati yaşanan felakette onlarca kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar var. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor. Konakri'nin en büyük atık depolama alanlarından biri olan Dar es Salaam çöplüğünde 2017'de şiddetli yağış sonrası yaşanan çökmede 10 kişi ölmüştü.
1: Gazze'den çocukların uçurduğu uçurtmalar İsrail ile Hamas arasında yeni bir gerilime neden oldu. İsrail, uçurtmaların sınırdaki yerleşimlere düşmesi sürerse Gazze'ye yoğun saldırılar düzenleneceğini duyurdu.
0: İsrail şimdi de Gazze'deki çocukların uçurduğu uçurtmaları tehdit ediyor. İsrail basını Gazze şeridinden uçurulan bazı uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşimlerine düştüğünü ve bölgede tedirginliğe neden olduğunu ileri sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla durum değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, uçurtmaların yanı sıra insansız hava araçları ve balonlardan kaynaklanabilecek olası tehditler de ele alındı. İsrail yönetimi, uçurtmaların sınırdaki yerleşim yerlerine düşmesinin durmaması halinde uçurtma uçurulan bölgelere yoğun saldırılar düzenleneceğini açıkladı. Bölgedeki Filistinlilerin zorla yerinden edileceği tehdidinde de bulunuldu. Savunma Bakanı Katz, orduya konuyla ilgili güçlü şekilde harekete geçme talimatı verdiğini duyurdu. Hamas'tansa İsrail'in tehdidine tepki geldi. Hamas sözcüsü Azım Kasım, uçurtmaların Filistinlilere yönelik saldırıları sürdürmek için bahane olarak kullanıldığını savundu. Kasım, ABD, arabulucu ülkeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.
1: ABD Başkanı Trump ve ailesine yönelik suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor. İran medyasında paylaşılan yapay zeka ile oluşturulan bir videoda Trump'ın oğlu Baron Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler paylaşıldı. Baron'un bulunmasını sağlayacak bilgiler için 10 milyon dolar ödül vaat edildi.
2: Daha iyi faş şöde derin video hasılı yek nüfuzu bir sabıra ast.
0: ABD Başkanı'nın oğlu Baron Trump'ın sıklıkla bulunduğu adresler belirlendi. Kendisine ulaşılmasını sağlayacak bilgi getirene 10 milyon dolar ödül vaat edildi. İran medyasının paylaştığı yapay zeka videosu ABD'yi alarma geçirdi.
2: Tereddüde ruzanı Baron der Akademi Konstans Milestin der adresi Hiyaban El der şumal garbi Washington DC.
0: Tehdit mesajı taşıyan videoda Baron Trump'a ulaşmanın yollarının araştırıldığı öne sürüldü. Videoda gözetleme, internet faaliyetleri ve Baron Trump'ın çevresindeki kişilerle ilgili grafikler kullanıldı.
2: Kenar gözüşte ve با پوشش لباس شخصی، هودی و لباس‌های اسپورت در میان دانشجویان حضور دارند.
0: Ayrıca Baron Trump'la ilişkili bazı konumlar ve çevrim içi platformlar açıklandı. Amerikan gizli servisinin güvenlik katmanlarının aşılmasına yönelik girişimler tasvir edildi. Baron Trump'ı hedef alan girişimler için 10 milyon dolarlık ödülden de bahsedildi.
2: Bihe geluy Baron Trump kar sakti nist. Çend milyon bazikon FIFA zedde Trump çeşmentezar deryafte cagize 10 milyon dolari mahastand.
0: ABD Başkanı Trump ve ailesine yönelik suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor. İran medyasında yer alan başka bir yapay zeka videosunda da ABD'nin tüm yönetim kadrosunun yok edildiği bir görüntü paylaşıldı. Daha önce İsrail, İran'ın Trump'a karşı bir suikast planı hazırladığını ve bunun Washington'a paylaşıldığını öne sürmüştü.
1: İzmir'in Çeşme ve Karaburun kıyılarında görülen orkinos ölümlerinin nedeni su sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteri çıktı. Yetkililer vatandaşlara kıyıya vuran ölü balıkları kesinlikle tüketmeyin uyarısı yaptı. Çeşme ve Karaburun kıyılarında geçen yaz aylarında da gündeme gelen orkinos ölümleri yeniden görülmeye başlandı. Şimdiye kadar 9 ölü orkinosun kıyıya vurduğu belirlendi. Ölümlerin sebebi ise deniz suyu sıcaklığındaki artış ve buna bağlı olarak üreyen bakteriler. Yetkililer vatandaşlara kıyıya vuran ölü balıkları kesinlikle yemeyin uyarısı yaptı.

0: Mersin'de bir evden yayılan ağır koku mahallenin tepkisini çekti. Vatandaşlara göre kötü kokunun kaynağı evde biriken çöplerdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler içeride çöp yerine bakın ne ile karşılaştı.
1: Abi. Kimse yok mu?
2: Çöp ev ihbarı için geldiler. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde çöp yerine onlarca kediyle karşılaştılar. İlginç olay Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşandı. Bir evden yaz sıcağında kötü kokular yükselmeye başladı. Mahalleliye göre kötü kokunun kaynağı evde biriken çöplerdi. Durumu yetkililere bildirip yardım istediler.
1: Efsane. Kimse yok mu?
2: Yetkililer eve geldi. Yabancı uyruklu kadın önce kapıyı açmak istemedi.
3: Sen kapıyı aç. Yetkili arkadaşlar burada. Ben komşu.
4: Kapıyı aç kapıyı.
3: Sana zararı yok, sana zararı yok.
2: Kötü kokuların yükseldiği selam evin sahibi güçlükle ikna edildi.
5: İçeriği kontrol edeceğiz, karar var. Kendisi açması lazım kapıyı. Eğer açmayacaksa biz çilingir getirdik. Çilingir açacak, biz öyle kontrol edeceğiz. Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam.
2: Çöp yığını bekleyen ekipleri evde 100'e yakın kedi karşıladı. Kedilerin uygun olmayan ve sağlıksız koşullarda barındırıldığı tespit edildi. Onlarca kedi, sağlık kontrolü için hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezine götürüldü.
0: Çin'de düzenlenen insansız robot oyunları 2000'in üzerinde robotun katılımıyla devam ediyor. Kickbox müsabakasında rakibini nakavt eden bir robot zafer dansı yaptı. Halter kaldırmada başarısız olan robot ise arızalandı, sedyeyle taşındı.
7: Çin'de düzenlenen insansız robot oyunları sürüyor. Robotlar farklı alanlarda hünerlerini sergiliyor. Başkent Pekin'de robotlar spor müsabakalarında yarıştı. Müsabakaların arasında halter kaldırma da vardı. Bir robot kaldırdığı halterin düşmesiyle arızalandı ve yere düştü. Robot sedyeyle alandan taşındı. Robotlar kickboksta da karşı karşıya geldi. Ringde mücadele eden robotlardan biri başarısız bir vuruş yaptı. Ardından yere düştü. Rakibi ise müsabakanın sona ermesinin ardından seyirciler önünde zafer dansı etti. İnsansız robotlar pratik becerilerini sınayan senaryo müsabakalarında da hünerlerini sergiledi. 3'e 3 ve 5'e 5 futbol maçları oynandı. Artistik jimnastik ve 400 metre engelli parkur koşusunda finaller yapıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen oyunlarda 2056 robot 51 dalda mücadele ediyor. Müsabakalar 26 Ağustos'a kadar sürecek.
0: Cincinnati tenis turnuvası tek kadınlarda Coco Gauff final maçında Jessica Pegula'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu.
8: Cincinnati tenis turnuvasında kazanan Coco Gauff oldu. Birleşik Amerikalı raket final maçında vatandaşı Jessica Pegula ile karşılaştı. Gauff tecrübeli rakibi karşısında zorlanmadı. 22 yaşındaki raket karşılaşmadan 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip ayrılarak şampiyon oldu. Gauff 2023 yılının ardından bu kupayı ikinci kez kazanma başarısı gösterdi. Birleşik Amerikalı raket ayrıca tur seviyesinde 12. tekler şampiyonluğunu elde etti.
0: Z kuşağının çalışma hayatına atılmasıyla çalışan profili ve işe alım kriterleri de hızla değişiyor. Artık çalışanların sık iş değiştirdiği, işverenlerin de çalışan bulmakta zorluk çektiği bir dönemdeyiz. Yapılan bir araştırma da Z kuşağının her yıl iş değiştirmeyi planladığını ortaya koydu. Peki Z kuşağı gerçekten ne istiyor? Bu sürekli iş değiştirme hali neden kaynaklanıyor? Yanıtlar İrem Şimşek'in haberinde. Siz yanıtları izlerken biz bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
9: İki üç ay bir yerde çalışıp maaş düşük gelip çıkıyorlar. Yani şu an gençlerin hali biraz zor.
10: Ben çok iş değiştirdim. Sağımı solumu daha iyi görebilirim.
11: Kısa vadeli

0: Kazanç gibi görünen şeyler uzun vadede engel olarak ortaya çıkıyor.
1: Z kuşağının iş hayatına atılmasıyla çalışan sirkülasyonu da arttı. Artık her yıl, hatta 6 ayda bir iş değiştiren bile var. Bu sonuçlar bir araştırmadan.
2: Kuşağın sadece sabır seviyesinin düşük olmasından ve bir an önce kısa yoldan para bulma psikolojisi diye düşünüyorum ben.
3: Ama kısa yoldan olmuyor bu işler.
2: Yok, hayır, bence olmuyor.
4: De emeğimin karşılığını alamıyorsam çalıştığım yerde iş değiştirmek en mantıklı olanı olur.
1: Artan bu kuşak çatışması uzun vadede çalışma hayatındaki işe alım kriterlerini ve iş yerlerindeki istikrarlı çalışma ortamını etkileyecek gibi görünüyor. Çünkü Z kuşağı, tecrübem yok ama mezunum, yüksek maaş isterim derken işveren önce tecrübeye bakıyor.
5: Bir işte en iyisen direkt, yani o işten yüksek maaş alınması çok beklenilik bir şey değil.
6: 4 sene okuyoruz, şey yapıyoruz. Bunun sonucunda gerçekten aldığımız paralar yeterli gelmeyebiliyor. Bence bu konuda Z kuşağında bir problem yok.
7: Önce emek vereceksin de yaptığın işi hakkıyla yapacaksın. Hakkıyla yapmayınca işverenin verdiği ücreti beğenmemek ya da bulunduğun konumu beğenmemek birden olmaz.
1: Hollanda merkezli yapılan araştırmaya göre her 3 gençten biri önümüzdeki bir yıl içinde iş değiştirmeyi planlıyor.
8: Z kuşağının tahammül seviyesi geçmiş nesillere göre daha düşük.
9: Araştırmaya göre Z kuşağı iş yerinde ortalama 1 yıl kalıyor. Belirli bir kurumda uzun süre çalışmaktansa sürekli iş yeri değiştirmeyi tercih ediyorlar. Peki bu tercihin arkasındaki sebep ne?
0: Sosyal medyadan bakarak başka hayatlara özenme. Bir miktar işten sıkılmak ve çabuk öğrenmekle de alakalı. Yepyeni mezun, herhangi bir staj veya iş deneyimi olmamış biri gerçeklerden de kopuk olabiliyor. Piyasa gerçeklerinden de kopuk oluyor ve gitgide işe girme olasılığı da azalıyor.
7: Merdivenler bile teker teker çıkılır. Birden çıkamazsın. Bu başarıyı getirmez ki.
1: Üstelik Z kuşağı %35 istifa oranıyla en yüksek çalışan devir hızına sahip kuşak. Bu oranın artışında maaşlar belirleyici.
3: Yeni mezun birisi yüksek maaş da ister diyebilirim.
8: Ya kim istemez ki?
0: Bazen ücretler o kadar düşük geliyor ki hani evden çıkıp gitmeye değmiyor. Ama yüksek ücret bekleyerek de hayat geçmez. Bir an önce bir iş deneyimine başlamak gerektiğini düşünüyorum. Sonra hayaller yerine geliyor zaten. O kişide yetenek varsa, istek varsa, çalışkanlık varsa hiçbir işveren iyi çalışan birini kaybetmek istemez.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Edirne güneşli 36 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Denizli parçalı bulutlu 40 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 32 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 39, Şanlıurfa 38 derece.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31

0: Habertürk ekranlarından yeniden günaydınlar değerli izleyiciler. 25 Ağustos Salı sabahında saatlerimiz 6'ya geliyor. Yurttan dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la telefonda görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmelerde ele alındı. Detaylara bakalım. Evet, görüşmelere ilişkin ayrıntıları İletişim Başkanlığı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilyalı mevkidaşı Silva ile yaptığı görüşmede yatırım, ticaret, savunma, sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini derinleştirmenin yarar sağlayacağını ifade etti. Erdoğan, Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la da telefonda görüştü. Türkiye ile Litvanya'nın yeni dönemde de savunma sanayi başta olmak üzere her alanda temaslarını artırmasını faydalı olacağını ifade etti. Erdoğan, Türkiye olarak Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı barışla sonuçlanması için gayret gösterildiğini belirterek Avrupa Birliği dönem başkanlığında da Litvanya'ya başarılar diledi.
1: Hava sahamızı ihlal eden eylemler karşısında çok karar...
0: Ve siyasetin nabzına bakalım. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin üye sayısının 400 bini aştığını söyledi. Yaklaşan ilçe kongreleri öncesi demokratik sürece katılım çağrısı yaptı.
2: Üye sayımız sürekli artıyor. 400 bini geçmiş durumdayız. Yine belediye sayımız bugün itibariyle 244'e yükseldi.
3: Yeni partinin üye sayısını paylaştı. Yaklaşan kongreleri işaret ederek çağrıda bulundu.
2: Şu çağrıyı da yapıyoruz tabii. Bir an evvel üye olun. 26'sına kadar üye olanlar hemen başlayacak ilçe kongrelerinde oy kullanabilecekler. Daha sonra üye olanlar sonrakilerde kullanacak. Yeni dönemde de biz üyelerimizle kurullarımızın oluşmasını, ilçe başkanlarının, il başkanlarının ve genel başkan seçiminin bir şekilde oluşması için çalışma yapacağımızı, böyle belirleyeceğimizi söylemiştik.
3: Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Yol haritalarını anlattı.
2: 30 Ağustos'a kadar binamızın tamamlanmasını, 31 Ağustos'ta orada bir PM toplantısı, Kurucular Kurulu, aynı zamanda kapalı grup toplantısını bir arada gerçekleştirmiş olacağız o gün için. 1 Eylül tarihinde Merkez Yönetim Kurulu toplantımız olacak orada. 2 Eylül'de de il başkanları toplantımızı yine yeni binamızda gerçekleştireceğiz. Biz Eylül ayı için bir planlama yapıyoruz. Tüm milletvekillerimiz sahada yeni partiyi anlatmak üzere görevlendirilmiş olacaklar.
3: Emre, İsrail'in Türkiye'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Türkiye'de sağanak yağmur yağsa ne iktidar ne de muhalefet Netanyahu'ya bir damla su vermez dedi.
0: İYİ Parti sözcüsü Buğra Kavuncu genel seçim ittifakı iddialarına yanıt verdi. Seçim tarihi yokken ittifakı konuşmak anlamsız dedi. Milletvekili transferlerine dair soruyu da yanıtladı.
4: Ortada bir seçim tarihi yokken şimdiden bir takım ittifak söylentilerinin çıkıyor olması şu aşamada anlamsız ve faydasızdır.
3: Kamuoyuna yansıyan genel seçim ittifakı iddialarına değindi. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
4: Şu aşamada seçim ittifakına dair bizim dışımızda çıkan haberlerin, bizi dahil edecek şekilde çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
3: İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu Başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının gündemine ilişkin parti sözcüsü Buğra Kavuncu kameralar karşısına geçti. İYİ Parti'den istifa eden bazı milletvekillerinin başka partilere katılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna yanıt verdi.
4: Duruşu net, çizgisi net olan bir siyasi partide ayrılıkların oluyor olması muhatapların açıklaması gereken bir durumdur. Biz gerekçelerine ve bunun anlamını kamuoyunun belki anlamlandırmakta güçlük çektiği konuları çok net olarak anlamlandırabiliyoruz. Ayrılanların ayrılık gerekçelerini anlatabilme ve izah edebilme mecburiyetleri var.
0: AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yerel yönetimler reformunun detayları ortaya çıktı. Belediye şirketlerinin mali yapısı daha sıkı denetlenecek. Borçlanma

0: Sağlam kurallara bağlanacak. Genel yönetimlerle ilgili tüm bu düzenlemeler AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde yer aldı.
1: Yerel yönetimlerin yapısı değişecek. Belediye şirketlerinin mali denetimi sağlam kurallara bağlanacak. Yolsuzluk ve imar rantına karşı denetim mekanizmaları güçlendirilecek. Uzun süredir üzerinde çalışılan yerel yönetimler reformunun detayları AK Parti'nin

0: belgesinde açıklandı. Daha etkin, şeffaf ve vatandaş odaklı belediyecilik için personelin dijital becerileri, mali disiplin bilgisi ve proje geliştirme yetkinliği güçlendirilecek. Akıllı şehir çözümleri, yapay zeka destekli hizmetler ve veri temelli karar alma sistemleri etkin hale getirilecek. Yerel yönetim mevzuatı da değişecek. Belediyelerin yetkileri, iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması, enerji verimliliği, sıfır atık ve su yönetimi konusunda daha açık ve uygulanabilir olacak. 81 ilin tamamı için şehirlere özgü su güvenliği planları hazırlanacak. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, imar rantı tartışmaları, denetimsiz harcamalar ve kaynak israfına geçit verilmeyecek. Belediyelerin mali yapısı, şehirlerin gerçek ihtiyaçlarına göre düzenlenecek. Bu kapsamda yeni bir denetim ve hesap verebilirlik reformu başlatılacak. Belediyelerde mali raporlama, personel giderleri, borçlanma ve belediye şirketlerinin mali denetim konuları sağlam kurallara bağlanacak. Yasal düzenlemelerin önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.
1: Evet, üniversite sonuçları açıklandı ve kayıtlar başladı. Haliyle YÖK Başkanı Erol Özvar'ın da bu konuda uyarıları vardı. Kayıt yaptıracak öğrencilere ve ailelere tavsiyelerde bulundu. Fırsatları kaçırmamak lazım dedi. Başarı sıralamaları ve puanların her yıl değiştiğini de özellikle hatırlattı.
0: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversitelere kayıt maratonu başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, kayıt sürecine ilişkin öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Başarı sıralamaları ve puanların her yıl değiştiğini vurguladı.
2: Bu yıl yerleştiğiniz üniversite ve programda gelecek yıl aynı fırsatı bulamayabilirsiniz. Bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin. Fırsatları kaçırmamak lazım. Her yıl sıralamaların ve puanların değişebileceğini lütfen dikkate alın.
0: Üniversite kayıtları 28 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Öğrenciler yerleştikleri üniversitelere gidip kayıtlarını tamamlayabilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise E-Devlet üzerinden yapılacak. 26 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar, üniversiteler tarafından duyurulan belge ve tarihlere göre kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.
1: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı dedik. Sıra tabii ki okumak için şehir değiştirecek öğrencilerin kalacak yer telaşına geldi. Devlet yurtlarında yer bulamayanlar mecburen özel yurtların kapısını çalıyor. Özellerde de fiyatlar kiralarla yarışıyor diyebiliriz. Bazı semtlerde 15 metrekarelik odalar 40 bin liradan başlıyor. Öğrencinin barınma maliyetini Gizem Türemen ve Özgür Balaban'ın dosya haberinden izleyelim.
3: Özel yurtta kalıyoruz. Küçücük bir odada çok para veriyoruz yani. Yıllık 400 bine yakın sanırım.
4: Bir odayı 4 kişi paylaşıyorsunuz ama bir ev kirası veriyorsunuz.
5: Evet.
6: 8 metrekare, 12 metrekare arasındaki bir odanın fiyatı yani 25 bin lira ile 30 bin lira arasında. 2 öğrenci, 3 öğrenci bir araya gelip ev tutmak yurtlardan daha ucuz ve uygun.
7: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sırada şehir dışını kazanan öğrenciler için barınma telaşı var. Barınma sorununa çözüm için yurt arayışındalar.
8: Afyonkarahisar'dan geldik, baktık, yurt baktık. Ev ilk sene için biraz erken.
9: Geçen seneye nazaran biraz daha az olsa da bir talep var, bir yoğunluğumuz var. Şu an için %50'lerdeyiz doluluk oranı olarak.
4: Yurdun doluluk oranlarında bir azalma mı var?
5: Azalma var, evet. Yani İstanbul'u tercihte bence bir azalma var.
7: Velilerin ilk tercihi devlet yurtları. Geçen yıl aylık ücretler 750 lirayla 1600 lira arasında değişiyordu. Bu yıl fiyatlar henüz açıklanmadı. KYK yurtları uygun olsa da kontenjan kısıtlı. Yer bulamayan özele yöneliyor.
5: Bizim yurdumuzda 2, 3, 4, 5 kişilik odalarımız mevcut.
4: En çok talep edilen oda tipi hangisi?
9: Genelde insanlar ya tek kişilik oda ya da 4 kişilik odaya yoğunlaşıyorlar. Ekonomik için 4 kişilik oda. Ya da özel alan içinde tek kişilik odaya geçiyorlar.
5: Geçen yıla göre fiyatlarımızda %20'lik bir artış var.
7: İstanbul'da üniversite çevresindeki merkezi lokasyonlarda tek kişilik oda fiyatları ev kirasıyla yarışıyor, zaman zaman geçiyor. Beşiktaş, Şişli ve Fatih'te 40 bin lira civarı. 4 kişilik odalarda fiyatlar semte göre minimum 15-20 bin liradan başlıyor.
4: Örneğin Beşiktaş'ta 4 öğrencinin kalabileceği özel bir yurt odasındayız. Burada yatak, dolap, çalışma...

0: Çalışma masası, mini bir buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Böyle bir odanın kişi başı öğrenci kirası 28 bin liradan başlıyor. Ancak odada kalacak öğrenci sayısı azaldıkça fiyat da yükseliyor.
1: Tek kişilik odamız 38 bin 40 bin bandı arasında değişiyor. İki kişilik odamız 35 bin bandında. Üç kişilik odamız da 30 bin bandında.
2: Beşiktaş'ta tek kişilik oda olanlar 70 bin bile var. 70 bin, 50 bin, 60 bin civarı var.
3: Fiyatlar tabii eskisi gibi değil, yüksek.
4: Aşağı yukarı ev kirası kadar.
0: Burası da yine Beşiktaş'ta. Bu kez 5 öğrencinin konaklayabileceği özel bir yurt odası. İçerisinde ayrıca banyo ve tuvaleti de var. 5 kişilik böyle bir odada konaklamanın aylık bedeli 28 bin lira.
5: Genelde Anadolu'dan gelen aileler yurtları tercih ediyor.
6: Ben yurttan yanayım.
2: Kapı bizim 12'de kilitleniyor, sabah açılıyor mesela. Onu çok istiyorlar. Dışarı çıkarsa bize haber verilsin. Ama o fiyata evde tutulur buralarda.
7: Aslında benzer fiyatlar, çok farklı değil ama en azından bir ev oluyor yani. Biriyle beraber yaşamak da zor yani.
0: Yurda alternatif düşünenler evde bakıyor.
8: İki gün önce iki tane öğrenci çocuk geldi. Üniversitenin ilk tercih yapacaklarında tanışmışlar. 1+1 daireyi paylaşımlı bir şekilde tutmak istediler.
0: Peki İstanbul'da kiralar ne kadar?
8: Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi, Bakırköy gibi yerleri düşündüğümüzde şehrin merkezi olan yerlerde fiyatlar minimum 30 bin TL. Ama biraz daha böyle Sancaktepe'ye doğru, Avcılar'a doğru, yani Beylikdüzü'ne doğru gittiğimizde yani rakamlar 20-25 bin liraya kadar bandında daire bulma imkanı var.
5: Ama burası öğrenci başkenti. 2+1'imiz var, 60 bin lira. 1+1'ler 35 bin lira, 40 bin lira.
0: Emlakçılar da tıpkı yurt işletmecileri gibi bu yıl öğrenci talebinin düşük olduğunu söylüyor.
5: Geçmişte günde 8-10 servis dediğimiz gezdirme olayı olurdu. Şu an 2'yi geçemedik. İstanbul fazla tercih edilmedi. Zaten sizlerin de malumu vakıf üniversitelerinde boşluk oranı %25. Bu direkt bizim Beşiktaş'a yansıdı. İstanbul özelinde. Anadolu gelmedi, öyle söylüyorum.

0: Kayseri'de bir yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı. Kaza nedeniyle 35 kişi yaralandı. Şehirler arası yolcu otobüsüyle bir akaryakıt tankeri kazaya karıştı. İki aracın çarpışması sonucu yolcu otobüsü yan yattı. Ekranlarınıza da yansıyor o görüntüler. Kazanın şiddetiyle ikisi ağır, 35 kişi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere sevk edildi. İstanbul'da Mezdeköy üyesi Aynur Kambur'un silahla öldürülmesine ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
1: Tasarlayarak öldürme suçu yöneltildi. 4 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla iddianame hazırlandı.
2: Basından mısınız? Biliyor musunuz olay ne olmuş?
1: 49 yaşındaki Aynur Kambur 24 Mart 2016'da Şişli'de silahla vurularak öldürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul suçlar soruşturma bürosunca Kambur cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede katil zanlısı Bülent G'nin olay günü olay yerine nasıl geldiğinin tespiti için güvenlik kameralarının incelendiği belirtildi. Zanlının Mecidiyeköy metrobüs durağından çıkarak olay yerine geldiğine yer verildi. İddianamede ayrıca katil zanlısı Bülent G'nin geçmiş yıllarda sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflarda görülen poların olay günü giydiği polarla aynı olduğu tespit edildi. Şüpheli Bülent G. Kambur'u öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine 11 Haziran'da olay yerinde keşif yapıldı. İddianamede cinayeti işleme sebebi de anlatıldı. Şüphelinin yer gösterme işleminde Aynur Kambur'un dansözlük yapması sebebiyle aile yapılarına ters düştüğü için bu işi planladığı, kendisini kimsenin azmettirmediğini öne sürdüğü aktarıldı.
3: 10 yıl neden kaçtınız? Mirasla ilgili bir dava var mıydı?
1: İddianamede olayın şüphelileri Bülent G., Fazıl K., Serdar K. ve Yüksel K.'ya ait HTS kayıtlarının incelendiğine de yer verildi. Olaydan sonraki gün Bülent G.'nin telefonunun kapalı olduğu belirtildi. Ancak aynı gün şüpheli Serdar K.'dan iki mesaj aldığı, aynı zamanda zanlının Fazlı ve Serdar K. ile irtibatının olduğu kaydedildi.
3: Şu anda polis ekipleri...
1: Bülent G. ve diğer 3 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca Bülent G.'nin ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi de istendi.
3: 10 yıl neden kaçtınız?
0: Kocaeli Darıca'da sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin ölümündeki sır perdesi henüz aralanamadı. Kardeşlerin sahile giderken kullandığı güzergahtaki kamera kayıtları ve cep telefonları inceleniyor.
4: Cansız bedenleri sahilde bulunan 3 kardeş nasıl öldü? Savcılık ve polis bu sorunun yanıtını bulmak için çalışmasını sürdürüyor. Gülşah, Ali ve Belinay Sakar kardeşler Kocaeli Darıca'da yaşıyordu. Üç kardeşin cansız bedenleri geçen perşembe günü birer saat arayla sahilde bulundu. Cesetlerinde darp ya da kesici, delici, ateşli silah izi yoktu. Ön otopsiye göre boğulma sonucu öldüler. Peki nasıl? İddiaya göre ikisi 18 yaşından küçük üç kardeşin ailevi sorunları vardı. Kardeşlerin çevrelerindeki bazı kişilere anneleriyle birlikte yaşamak istemediklerini söyledikleri ileri sürüldü. Genellikle birlikte vakit geçiriyorlardı ve eğitim hayatında da başarılıydılar. Hatta Gülşah Sakar bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Soruşturma kapsamında anne Güler Saltan'la diğer kardeşin ifadesi alındı. Ayrıca yakınlarının da bilgisine başvuruldu. Üç kardeşe ait cep telefonları ve diğer dijital materyaller inceleniyor. Sakar kardeşlerin en son kiminle görüştüğü, mesajları ve son hareketleri belirlenecek. Sır perdesini aralamaya çalışan polis, üç kardeşin evden ayrıldıktan sonra geçtiği tüm güzergahı araştırıyor. Kameralarla adım adım izleri sürülüyor. Soruşturmayı yürüten ekip iki ihtimal üzerinde duruyor. Birincisi, kanlarında alkol tespit edilen kardeşlerden birinin kazara denize düştüğü, diğer iki kardeşin de onu kurtarmak için suya girmiş olabileceği ihtimali. İkinci ihtimal ise üç kardeşin birlikte hayatına son verdiği yönünde.
0: İstanbul Bakırköy'de peş peşe motosiklet kazası yaşandı. Aynı noktada meydana gelen kazalarda bir ağır, üç kişi yaralandı. Bakırköy sahil yolunda üst üste motor kazaları yaşandı. İddiaya göre ilk kazada bir motosiklet sürücüsü yol hakimiyetini kaybetti. Motosiklette erildi. Kazanın şiddetiyle motosiklette bulunan sürücü ve arkasındaki yolcu yola savruldu. Park halindeki bir araca çarparak yaralandı. İkinci kazada da yine kısa süre sonra yaşandı. Başka bir motosiklet önündeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı. Motor kazaları nedeniyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis kazalarla ilgili soruşturma başlattı. İstanbul Avcılar'da bulunan tır parkında yangın çıktı. 5 araç ve 1 konteyner kullanılamaz hale geldi.
5: Oraya fazla yaklaşma toprağım, orada yanıcı manıcı vardır, patlar bak.
6: İstanbul Avcılar'da tır parkı alevlere teslim oldu. Dumanlar göğe yükseldi. Yangın kentin birçok noktasından da görüldü. Cihangir Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunan Vatan Tır Parkı'nda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yayıldı. Park halinde bulunan araçlarsa adeta alev topuna döndü.
7: Mahallede oturuyorduk arkadaşlarla. Bir ara dumanların yükseldiğini gördük. O şekilde koşarak geldik biz de bakmaya yani.
6: Yangını söndürmek için Beylikdüzü ve Büyükçekmece belediyelerinden itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Haberi alan bazı tır şoförleri ise olay yerine gelerek araçlarını kurtarmaya çalıştı. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Alevlerin arasında kalan ikisi tır toplam 5 araç demir yanına döndü. Tır parkında bulunan bir konteyner de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Tunceli'de bir inşaatın temel kazısı toprak kaymasına neden oldu. İnşaatın yanındaki bina tahliye edildi. İnşaat makineleri Atatürk Mahallesi'nde kazı yapıyordu. Kazı nedeniyle yandaki 5 katlı binanın temelinde toprak kayması gerçekleşti. 12 daireli apartmanda sarsıntı oldu. Sarsıntıyı hissedenler nasıl kaçacağını şaşırdı ve ihbar üzerine tabii ekipler bölgeye gitti. Güvenlik önlemleri alındı. Bina sakinleri inşaat kazısıyla kendi apartmanları arasında bırakılması gereken 1,5 metrelik mesafenin korunmadığını öne sürdü. Apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Ekiplerin bölgede incelemeleri ise sürüyor. Dış gündemle devam edelim. Suriye Dışişleri Bakanlığı İsrail'le Ürdün'de üst düzey bir görüşme yaptıklarını açıkladı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre görüşme ABD arabuluculuğunda yapıldı. Dışişleri Bakanı Şeybani başkanlığındaki heyet İsrail heyetiyle bir araya geldi. Fransız AFP ajansı İsrail'den Mossad Başkanı Roman Goffman'ın toplantıya katıldığını belirtti. Görüşme, İsrail'in son hava saldırısıyla tırmanan gerilimi azaltmak ve bölgedeki istikrarı destekleme hedefiyle yapıldı. Toplantıda İsrail saldırılarının durdurulması için pratik mekanizmaların oluşturulması ele alındı. Sana'ya göre Türkiye-İsrail arasındaki tansiyonun düşürülmesi görüşüldü. Görüşmede ayrıca Şam yönetimi işgal altındaki Golan'ın Suriye toprağı olduğuna dair tutumunu yineledi. Önceliklerinin İsrail güçlerinin 8 Aralık 2024 öncesi hatlara çekilmesi olduğu kaydedildi. ABD, Suriye'yi 1979'dan beri tuttuğu terörü destekleyen devlet listesinden çıkardı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani kararı, Suriyelilerin yarattığı dönüşümün bir meyvesi olarak niteledi.
8: ABD, Suriye'yi terörü destekleyen devlet listesinden çıkardı. Suriye bu adımı tarihi gelişme olarak nitelendirdi. İlk açıklama ABD Hazine Bakanlığı'ndan geldi. Yazılı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya hesabında Suriye'nin teröre destek veren ülkeler statüsünü resmen kaldırdım ifadesini kullandı. Bu adım Suriye'nin ekonomik açıdan canlanması ve ilerlemesi için yeni imkanlar yaratacaktır diye yazdı. Trump yönetiminin Orta Doğu'da barış, refah ve güvenliği sağlamak amacıyla ABD'nin ulusal güvenliğini güçlendirmeye devam ettiğini savundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Açıklamasında "Bu halkımızın asla bir tercihi olmadı ve Suriye'nin tarihiyle uyuşmaz" ifadesini kullandı. Söz konusu adımın Suriyelilerin yarattığı dönüşümün bir meyvesi olduğunu vurguladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın direktifleriyle izolasyonun izlerini kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak da durumu değerlendirdi. Uzun yıllar boyunca bu tanım, Suriye halkını ülkesini yeniden inşa etmek için gerekli yatırım, girişim ve fırsatlardan uzak tutan bir duvar oldu diye belirtti. Bu duvarın yıkıldığını söyledi. Verilen sözler tutuldu, Suriye'ye bir şans daha verildi ifadesini kullandı. Şimdi bu şansı kalıcı barış ve refaha dönüştürme zamanı diye yazdı. ABD 1979'da Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklemişti. Söz konusu listede hala İran, Küba ve Kuzey Kore bulunuyor.
0: Suudi Arabistan açıklarında bir tanker gemisi vuruldu. Mürettebatın güvende olduğu bildirildi. İngiltere deniz ticaret operasyonları Suudi Arabistan'ın Yanbu kentinin yaklaşık 117 kilometre batısındaki tankere kaynağı henüz belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiğini duyurdu. Saldırının ardından geminin ana güvertesinde yangın çıktı. Mürettebatın tamamının güvende olduğu, denize herhangi bir sızıntı olmadığı bildirildi. Bölgede gerilim Temmuz ayında Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasında yeniden tırmanmıştı. Husiler, Sana Havalimanı'na düzenlenen saldırıdan Riyad'ı sorumlu tutmuş, ardından Kızıldeniz ve Babül Mendep'i Suudi gemilerinin geçişini kapattıklarını duyurmuştu. İran'ın stratejik tesislerini hava saldırılarından korumak için yer altında yeni bir tesis inşa ettiği öne sürüldü. Uydu görüntülerine göre Kereç kenti yakınlarındaki tesis devrim muhafızları ordusuyla bağlantılı.
4: İran, Elburz eyaletine bağlı Kereç kenti yakınlarında yeni bir yeraltı tesisinin inşasına başladı. İDA, ABD merkezli uydu görüntüleme analiz şirketi Soratlas'tan geldi. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Vantor'un elde ettiği görüntülere dayanan Sor Atlas, tesisin İran devrim muhafızları ordusuyla bağlantılı olduğunu iddia etti. Görüntüleri inceleyen Sor Atlas, bölgedeki inşaat çalışmalarının 21 Mayıs civarında başladığını kaydetti. Tesisin ne amaçla kullanılacağına ilişkinse henüz bir bilgi yok. İran, ABD ve İsrail'den gelebilecek hava ve füze saldırılarına karşı stratejik varlıklarını yeraltı tesislerinde koruyor. Kereç bölgesi de İran'ın askeri ve nükleer araştırma merkezlerine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de geçtiğimiz ay İran'ın binlerce santrifüjü Natanz Dağı'nın altındaki tünellere taşıdığını iddia etmiş, ABD Başkanı Donald Trump da dağa vuracaklarını söylemişti. Yine Amerikan haber kanalı CNN'de İran'ın saldırılarda hasar gören nükleer ve füze tesislerindeki altyapıyı onarmaya başladığını ileri sürmüştü. Uydu görüntülerinde Natanz ve Parçin'de yeni hareketliliğin tespit edildiği kaydedilmişti.
0: Fransa ve Suudi Arabistan arasında farklı alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Anlaşmalar arasında Paris yakınlarında 6 milyar euroluk eğlence parkı inşası da yer aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı ağırladı. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında çok sayıda anlaşma imzalandı. Anlaşmalar kültür, turizm, savunma ve yapay zeka sektörlerini de kapsadı. Bu kapsamda Paris yakınlarında 6 milyon euro değerinde eğlence parkı inşası da yer aldı. Park, Japonya'nın popüler anime serisi Dragon Ball Z'den esinleniyor. Yaklaşık 22 bin kişiye iş imkanı yaratması bekleniyor. Macron'un danışmanlarının açıklamasına göre fikir, Fransız Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'ı ziyareti sırasında ortaya çıktı. Macron ve Bin Selman'ın anime serisine duydukları ortak ilgi ifade edildi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu paylaştı. Rusya ilerleme gelişimleri için ağır bedeller ödüyor dedi. Ukrayna'nın barışı hazır olduğunu belirten Celal, Türkiye'nin önemine vurgu yaptı.
9: Ukrayna barışa hazır mı? Evet. Ukrayna derhal, koşulsuz ve kapsamlı bir ateşkese hazır. Cumhurbaşkanımız Vladimir Zelenski, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında Türkiye'de de olabilecek bir görüşmeye hazır olduğunu defalarca açıkladı. Bu görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Donald Trump'ın arabuluculuğu ve katılımıyla da gerçekleşebilir.
4: Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye'nin önemine vurgu yaptı. Liderler görüşmesi Türkiye'de olabilir dedi. Savaşa ilişkin son durumu paylaştı.
9: Rusya ilerleme girişimleri için son derece ağır bir bedel ödüyor. Ukrayna tarafından verilerine göre Rusya'nın ölü ve yaralı toplam kaybı 1 milyon 478 bini aşmış durumda. Ocak-Ağustos 2026 döneminde Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgeleri sınırındaki taarruz operasyonunun sonucunda 745 kilometrekare Ukrayna toprağını kurtardılar.
4: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi. Gündeminde Karadeniz ve Azak Denizi'nde artan tansiyon da vardı.
9: Rusya sistematik olarak Ukrayna limanlarını, tahıl terminallarını, enerji altyapısını ve sivil gemilerini hedef alıyor. Aynı zamanda kendi limanlarını ve ticari filosunu bir bölümünün savaşını desteklemek için kullanıyor. Ukrayna tam da bu koşullara meşhur müdafaa hakkını kullanıyor.
4: Büyükelçi Karadeniz ve Azak Denizi'nde Ukrayna'nın tavrının net olduğunu söyledi.
9: Sivil deniz taşımacılarının serbestliği güvence altına almalıdır. Ukrayna Karadeniz'deki sivil gemilerine, ticari limanlarına ve enerji altyapısına yönelik saldırılar konusunda karşılıklı moratoryum öngören Türkiye'nin girişimi desteklemeye hazır.

0: Ekonomiyle devam edelim. Yıllık enflasyon beklentisi hane halkı ve reel sektör için arttı. Piyasa katılımcıları için ise azalma gösterdi. Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı.
1: Hane halkının ve reel sektörün yıllık enflasyon beklentisi arttı. Piyasa katılımcılarının beklentisi ise geriledi. Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Ağustos'ta 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69'a geriledi. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,30 puan arttı, %32,80 seviyesine yükseldi. Bu oran hane halkında 0,64 puanlık artışla %45,58 olarak hesaplandı. Hane halkının gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ya da hizmet grupları gıdayla yakıt ve enerji oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisinde de 0,36 puanlık bir azalma görüldü. %32,13 oldu.
0: Merkez Bankası fest işlem tutar limitlerini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltme kararı aldı. Yeni düzenleme çarşamba günü itibariyle başlayacak. Evet, bankadan yapılan yazılı açıklamada yeni nesil anlık ödeme sistemi olan fest işlemlerinin alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerini alternatif olarak hızla yaygınlaştığı kaydedildi. Merkez Bankası'nın kullanıcıların fest sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemelerle gereksinimleri göz önünde bulundurarak yeni bir düzenlemeye gittiği ifade edildi. Düzenleme ile 26 Ağustos itibarıyla fest işlem tutar limitleri, para transferleri ve ödeme ise katman servisi üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde 100 bin liradan 300 bin liraya çıkacak. Fest TR kare kodu kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek. Dayak yiyen bir kişinin görüntüsünü alıntılayarak kendi hesabından tekrar paylaşan sanık suçlu bulundu. Yargıtay, sanık hakkındaki 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı.
1: Önce beraat etti, ardından 1 yıl 8 ay hapsi istendi. Dayak yiyen kişinin görsellerini sosyal medya hesabında paylaşan sanık hakkında son kararı Yargıtay verdi. Bursa'da yaşayan bir kişi dayak yediği anlara ilişkin kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu paylaşımları gören bir başka kişi de bu görselleri alarak kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Dayak yiyen kişinin şikayeti üzerine paylaşımları yapan kişi hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dava açıldı. Bursa 9. Adliye Ceza Mahkemesi önce atılı suç kanunda suç olarak tanımlanmıyor dedi ve beraat kararı verdi. Şikayetçi istinaf başvurusunda bulundu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi ise bu kararı hukuka aykırı buldu. Sana 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık bunun üzerine suç unsurlarının oluşmadığını, suç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü ve temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2. derece mahkemeye haklı buldu. Sana verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı. Yargıtay kararında şikayetçi kişiye ait veri niteliğindeki fotoğrafların daha önce kendi hesabından paylaşılmış olmasının bu fotoğrafların kişisel veri olma özelliğini değiştirmeyeceğine dikkat çekildi. Bu durum 3. kişilere rıza dışında yayınlama hakkı tanıyamaz denildi.
0: 23 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. 48 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyon İçişleri Bakanlığı'na bağlı ekiplerce yapıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen 48 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 31'i tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bakanlık açıklamasında ülkemizin huzuru için göçmen kaçakçılığına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz denildi.

0: Kayseri'de bir baba ile oğlu arasında sigara parası nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Birbirlerini yaralayan baba oğul hastaneye kaldırıldı.
1: Birbirlerine bıçak çektiler. Polisin uyarısını da dikkate almadılar. Para yüzünden baba oğul hastanelik oldu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir baba ve oğlu düğünden dönerken aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre A.O. babasından sigara parası istedi. Babası parayı vermeyince tansiyon yükseldi. İkili yanlarında bulunan bıçaklarla birbirine saldırdı. Olayı görenler hemen 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis de tansiyonu düşürmekte zorlandı. Birbirlerini bıçaklayan baba ve oğlunu ayırmak için polis biber gazı kullandı. Yaralanan ikili hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
0: Van'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgayı sonlandırmak isteyen polis taraflara toma ve biber gazıyla müdahale etti. Kavgada iki kişi de yaralandı.
1: Taş, sopa, demir çubuk. Ellerine ne geçtiyse birbirlerine öldüresiye fırlattılar. Polis kavgayı havaya ateş açarak sonlandırmaya çalıştı. Görüntüler Van'ın Muradiye ilçesinden. İlçede iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar ellerine ne geçirdiyse birbirlerine fırlattı. İhbarlı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis tarafları ayırmak için toma ve biber gazı kullandı. Zaman zaman davaya ateş açtı. Polisin müdahalesiyle kalabalık grup dağıtıldı. Kavgada yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler yeni bir kavga ihtimaline karşı hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
0: Defineciler hazine bulma umuduyla yaptıkları kazılarla maalesef tarihi dokulara zarar vermeyi sürdürüyor. Erzurum'da kaya mezarı olarak bilinen Hamam Deresi de definecilerin hedefi oldu. Yasa dışı kazı yapan kişiler tahribata neden oldu.
2: 1500 ile 1800 yıllık bir mazisi olduğunu tahmin ediyoruz. Tahminen ilk çağın son dönemleri, orta çağın başları.
1: 18 asır önce insan eliyle kazıldı. Definecilerin hedefi oldu. Kaya mezarlar tahrip edildi.
2: Buranın da yeni kazıldığını görmekteyiz. Nitekim baktığınız zaman toprağın rengi de diğer taraflardan farklı biraz daha.
1: Burası Erzurum Pasiner Karayolu'nun Hamam Deresi mevkisinde bulunan kaya mezarları. Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2015'te tescillendi. Ama definecilerin Urartu dönemine ait kaya mezarlarında hazine bulma umuduyla kazı yaptığı ortaya çıktı.
2: Patlatma yapmışlardı defineciler. Buraya jeneratörler getirmişler, hiltiler getirmişler, delikler açıp burayı patlatmaya çalışmışlardı. Ki nitekim başarılı da olmuşlar nispeten.
1: Definecilerin tahrip ettiği kaya mezarı olarak bilinen yapıda yeni odalar ve yerleşim izleri ortaya çıktı.
2: Buralarda odalar olduğunu keşfettik. Buranın kaya mezarı olarak bilinmesinin ötesinde alt taraftaki yerleşimleri de tespit ettik. Arkeolojik alanlarda en çok referans olarak kullandığımız şeylerden birisi seramikler. Burada da bolca seramik parçalarının olduğunu görmekteyiz.
1: Arkeolojik çalışma yapılarak bölgenin turizme kazandırılması bekleniyor.
2: Kümbet şeklinde bir yapı olduğunu görmekteyiz. İç tarafta birbirine geçmeli küçük odalar da mevcut. Bir tane burada var, bir tane burada var. Hemen orada bir tane daha var. Alt tarafta da var. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman birbirine geçmeli yerlerde bir yaşam alanı olduğunu gösteriyoruz.
0: Sinop'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsü Bolu'da alevlere teslim oldu. Şoförün dikkati olası faciaya yönledi.
1: Seyir halindeyken motor kısmından alev çıktı. Yolcu otobüsü dakikalar içinde küle döndü. Sinop'tan yola çıkan yolcu otobüsünün son durağı İstanbul'du. Otobüs, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimine geldiğinde motorundan duman yükseldi. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti. Otobüs dakikalar içinde alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler yanan otobüsü söndürdü. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Samsun'da bir demir çelik fabrikasında hafta sonu patlama meydana gelmişti. İki işçinin yaralandığı o patlamanın görüntüsü de ortaya çıktı.
1: Eline sigarasını aldı, çakmağı çakmasıyla birlikte büyük bir patlama oldu. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Operatörler Onur Temel ve Gökhan Balta, Haddihane Fırın kumanda odasında mesaideydi. Biri eline aldığı sigarasını yakmak için çakmağı çaktı. O sırada bir anda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan iki işçi ambulans hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Aynı fabrikada 3 Haziran'da meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybetmişti. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak ara seçim öncesi tartışmalar başladı. Bazı basın organları ABD Başkanı Trump'ın seçimlerden önce olağanüstü hal ilan edebileceğini öne sürdü. Demokratların da yaşanabilecek müdahalelere karşı hazırlık yapmaya başladığı belirtiliyor.
1: ABD 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlere hazırlanırken kamuoyunda Trump'ın seçim öncesi olağanüstü hal ilan edebileceği konuşuluyor. Ve ABD basınına göre Demokrat Partililer bu ihtimale karşı hazırlık yapıyor. İngiliz The Guardian gazetesi ABD seçimlerine ilişkin bir analiz yayımladı. Analizde Başkan Donald Trump'ın yaz boyunca seçime şüphe düşürecek açıklamalar yaptığı kaydedildi. Trump'ın ABD seçimlerinin dış müdahaleye açık olduğuna dair sözleri hatırlatıldı. Gazete, Trump'ın eski stratejisti Steve Bannon'ın Trump Ağustos sonunda olağanüstü hal ilan edebilir değerlendirmesine de dikkat çekti. ABD Başkanı daha önce katıldığı bir yayında bu ihtimali reddetmişti. ABD basınına göre Demokrat Partililer seçim güvenliği konusunda şimdiden hazırlıklara başladı. Los Angeles Times'ın değerlendirmesine göre bazı sivil toplum kuruluşu avukatları sandıklara el konulması ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. Haberde çalışmaların hükümetin dikkatini çekmemek amacıyla sessizce yürütüldüğü ifade edildi. Reuters'ın Ipsos'la yaptığı ortak ankete göre Trump'a destek %33 seviyesine geriledi. Bu, Trump'ın ikinci döneminde görülen en düşük seviye olarak kayda geçti. Ankete göre ABD'lilerin %80'i İran Savaşı'nın uzun süre devam edeceğini düşünüyor. Ayrıca seçmenlerin %38'i demokratların, %35'i ise cumhuriyetçilerin hayat pahalılığıyla mücadelede daha başarılı olacağı kanaatinde. 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğunu kaybedebilir.
0: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki adımlarına uluslararası tepki büyüyor. Nobel Barış Ödülü sahiplerinin oluşturduğu yaşlılar grubu E1 yerleşim projesi nedeniyle İsrail'e yaptırım çağrısı yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'dansa tepki çeken yeni görüntüler geldi. Bölgedeki bir camiye İsrail bayrağı asıldı.
1: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya baskıları sürüyor. İsrail askeri şimdi de bir caminin minaresine İsrail bayrağı astı. Tepki çeken görüntüler Tul Kerim'deki Nur Şems mülteci kampında çekildi. Ebu Ubayda Camii'nin minaresine İsrail bayrağı asıldı. Tul Kerim Vakıflar Müdürlüğü olayı caminin kutsallığının ihlali olarak nitelendirerek kınadı. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki E1 yerleşim projesine de tepki gelmeye devam ediyor. Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela tarafından kurulan, eski devlet ve hükümet başkanlarıyla barış aktivistlerini bir araya getiren yaşlılar grubu The Elders, İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını açıkladı. Grup uluslararası topluma İsrail'e yaptırım uygulama çağrısı yaptı. Açıklamada Netanyahu hükümetinin E1 projesi için ihale sürecini başlatması, iki devletli çözümü fiilen imkansız hale getirmeyi amaçlayan bir girişim olarak nitelendirildi. İsrail hükümeti cezasız şekilde hareket etmektedir.

0: etmeyi sürdüremez denildi. Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'da ortak açıklamayla İsrail'den E1 projesini derhal geri çekmesini ve Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesine son vermesini istedi. E1 projesi, Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceği gerekçesiyle daha önce Amerika yönetiminin baskısı sonucu dondurulmuştu. Ancak Başbakan Netanyahu, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek projeyi 2025 Eylül ayında yeniden onaylamıştı.
1: Dünyada aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınları sürüyor. Son olarak ABD'nin Nevada eyaletinde çıkan yangın nedeniyle on binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Binlerce dönümlük alan küle döndü.
0: ABD'nin Nevada eyaletinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Reno kenti yakınlarında cumartesi günü başlayan yangında 61 bin dönümlük alan küle döndü. Yaklaşık 45 bin kişiye tahliyeye hazır olma uyarısı yapıldı. Başo County Şerifi Darin Balam, yangının olağanüstü bir hızla ilerlediğini ve sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle çalışmaları zorlaştırdığını söyledi. Olağanüstü hal ilan edilen eyalette yangınla mücadelede 800 personel görev yapıyor. Alevler nedeniyle müdahale ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Hasar alan yapıların sayısı ise artıyor. Yaklaşık 10 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı bildirildi. Bölgedeki tahliye edilenler için Reno Sparks Kongre Merkezi barınma alanı olarak kullanılmaya başladı. Bir diğer yangınla mücadele ise Ege'nin diğer yakası Yunanistan'da sürüyor. Ülkede sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı dönemde Lokania ve Larissa'da iki ayrı orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangınlara müdahale havadan ve karadan sürüyor.
1: Güney Amerika ülkesi Paraguay'da sağlıkçılar greve gitti. Daha iyi bir sağlık sistemi ve çalışma koşullarının düzelmesini isteyen doktorların başlattığı grev 5 gün sürecek. Grevin yanı sıra yürüyüşler de düzenlendi. Adres başkent Asunción'du. Daha fazla doktora ihtiyacımız var. Sağlık Bakanı istifa et. Hiçbir Paraguaylı fakirlikten ölmemeli. Hiç ilacımız yok. Pankartları ve dövizleri taşındı. Beyaz önlük giyen sağlık çalışanları Paraguay bayraklarını salladı. Kent meydanından önce Sağlık Bakanlığı binasına ardından Ekonomi Bakanlığı binasına yürüdü. Göstericiler daha fazla personel alınmasını, ilaç tedarikinin artırılmasını ve maaş artışı talep etti. Pazartesi greve giden sağlıkçılar Cuma'ya dek görevi bıraktı. Ancak anlaşma sağlanamaması durumunda grevin uzatılması bekleniyor. Uluslararası Af Örgütü verilerine göre ülkede nüfusun %70'inin sağlık sigortası yok. Son dönemde kullanımı giderek artan zayıflama iğnelerinin hapı İngiltere'de satışa çıktı. İngiltere, diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan hapa onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu.
0: İngiltere'de diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan yeni bir hap eczanelerde satışa çıktı. Hap, ABD'li ilaç şirketi Eli Lilly tarafından geliştirildi. Zayıflama hapı, vücut kitle indeksi 30 ve üzerinde olan ve kiloya bağlı sağlık sorunları yaşayan hastalar için ruhsatlandırıldı. İngiltere, zayıflama hapına onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni nesil zayıflama ilaçları ile birlikte ABD'de 1970'lerden bu yana artışta olan obezite oranı ilk kez durakladı. Hatta oranlarda gerileme işaretleri görüldü. Uzmanlar, zayıflama iğnesinin bu düşüşte doğrudan rol oynadığını belirtiyor. Çalışmalar obezitede düşüşe işaret etse de tüm araştırmacılar aynı görüşte değil. Bazı araştırmacılar obezite oranlarında 2035'e kadar artışın sürebileceğini öngörüyor. Uzmanlar ayrıca ilaçlar bırakıldığında yeniden kilo alınabileceği uyarısında bulunuyor. Ancak yeni nesil tedavilerin diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların riskini azaltarak sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmesi bekleniyor.
1: Dünyada birçok ülkede yürürlüğe giren çocuklara yönelik sosyal medya yasağı bu defa

0: Yeni Zelanda'da gündemde. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandıracak yasa tasarısını parlamentonun gündemine taşıyor. Düzenlemeye uymayan teknoloji şirketlerine ağır yaptırımlar uygulanacak.
1: Yeni Zelanda'da 16 yaş altına sosyal medya kullanımı yasağı geliyor. Hükümet, çocukların Instagram, Facebook ve TikTok gibi platformlara erişimini sınırlandıracak yasa tasarısını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, sosyal medyanın çocukları zararlı içeriklere, bağımlılık meydana getiren teknolojilere ve hazır olmadıkları baskılara maruz bıraktığını söyledi. Luxon'a göre bu durum, çocukların aile yaşamı, ruh sağlığı, uykusu ve eğitimi üzerinde olumsuz etki oluşturuyor. Hükümette 13-17 yaş grubundaki her 3 çocuktan birinin günde en az 5 saatini sosyal medyada geçirdiğini belirtiyor. Tasarı kabul edilirse, sosyal medya şirketleri kullanıcıların 16 yaşından büyük olduğunu doğrulamak zorunda kalacak. Yaş doğrulamada resmi kimlik belgeleri, dijital kimlik hizmetleri ve yüz analizi gibi yöntemler kullanılabilecek. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere küresel gelirlerinin %10'una kadar ceza uygulanabilecek. Yeni Zelanda'nın adımı çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getiren ülkelerin sayısının arttığı bir dönemde geldi. Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya'da benzer düzenlemeler getiren ülkeler arasında. Avrupa Birliği de çocukların sosyal medyaya erişimine yaş sınırı getirilmesi yönünde adım atacağını duyurmuştu.
0: Nevşehir'de hafta sonu Kapadokya rallisi vardı. Nefes kesen yarışta talihsiz bir kaza oldu. Sivil bir araç yarış yoluna girdi. Final etabında meydana gelen kazada iki pilotla diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.
1: Yarış yapılan güzergah bir anda girdi, rallideki araca böyle çarptı. Pazar günü Nevşehir'de Türkiye Ralli Şampiyonası vardı. Kapadokya'nın eşsiz manzarasında yapılan rallide pilotlar birinci olabilmek için direksiyona geçti. Pilot Ömer Güneş ve yardımcı pilot Sevi Akla da final etabındaydı. İkili yarış otomobiliyle ilerlerken Fatih Uyanık'ın kullandığı sivil araç birden yarış güzergahına girdi. Yarış otomobiliyle sivil araç çarpıştı. İhbarlı olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada yarış pilotu, yardımcı pilot ve sivil aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup ederek 3-3 yaptı.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla Türkiye organizasyonda 3-3 yaparken Macaristan ise ikinci kez mağlup oldu. Mücadele tarafların karşılıklı hatalarıyla başladı. Çekişmeli süren sette milliler ritmini bulmakta zorlandı. Macaristan'ın 18-16'lık üstünlüğü yakalamasıyla baş antrenör Daniele Santrelli mola aldı. Bozok İzzetmak'ın smaç hatasıyla eşitliği yakalayan Ay Yıldızlı takım Vargas'ın servis turuyla seti 26-24 bitirdi ve 1-0 öne geçti. Karşılıklı sayılarla devam eden ikinci sette Vargas'la ağırlığını koyan milliler seti 25-21 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette Ay Yıldızlı ekibin farkı 3 sayıya çıkarmasıyla Macaristan molaya gitti. Molanın ardından Macaristan toparlanmakta zorlanırken Türkiye bloklarla etkili oldu ve oyun üstünlüğünü eline aldı. Üçüncü seti 25-14 bitiren milliler karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu müsabakayı salonda takip etti. Milliler organizasyondaki 4. maçında 26 Ağustos Çarşamba günü saat 19'da Almanya ile karşılaşacak.
0: Şimdi ekranlarınıza yıllardır kayıp olan bir saatin hikayesini getireceğiz değerli izleyiciler. Alman armatör 10 bin euroluk saatini bundan 3 yıl önce Viyana'daki bir eğlence mekanında kaybetti. O saatin izine yıllar sonra İstanbul'daki saat mağazasında rastlandı. Nasıl mı? Detayları siz Dilara Civelek'in haberinde izlerken biz de veda ediyoruz. Bizden sonra Murat Güloğlu gün başlıyor da sizinle olacak. Yayında emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.

0: Viyana'da kaybetti, bulmak için her yolu denedi. Yıllardır aradığı o saatin izine İstanbul'da rastladı.
1: Müvekkilimize ulaşıyor ve diyor ki Michael Bey'e saatiniz Türkiye'de şu serviste tamire bırakıldı.
0: Armatör Michael Kummel 2023 yılında Viyana seyahatinde bir eğlence mekanına gitti. Kolunda da 10 bin euroluk saati vardı. Sabah uyandığında saatinin kolunda olmadığını fark etti. Bulunması için polise başvurdu.
1: Polis de bir tutanak tutturmasını istedi kendisinden. Tutanağını tutturdu. Üretici firmanın müşteri hizmetlerinde ulaşaraktan biz saatin çalıntı olduğuna dair kaydı üreticinin veri tabanına kaydettirdik.
0: Üzerinden tam 3 yıl geçti. Saatten henüz bir iz yoktu. Bu yıl saat üreticisinin veri tabanına bir kayıt girildi. İstanbul Levent'teki saat mağazasından girilen o kayıt, Viyana'da çalındığı iddia edilen saatle birebir örtüşüyordu.
2: Saat yetkili servise getirilip seri numarası sisteme girildiğinde armatörün 3 yıl önce çalınan saat olduğu öğrenildi.
1: Türkiye yolunun ne şekilde düştüğünü bilmiyoruz açıkçası. Viyana'dan sonraki yolculuğu bizde kopuk.
0: Kummel, avukatı aracılığıyla benim dediği saatini alabilmek için adli süreç başlattı.
1: Dava süreci şu şekilde ilerleyecek. Üçüncü şahsın davaya müdahil olup olmadığına bakılacak. Ve üçüncü şahsın savunmalarına göre bu saati ne şekilde eline geçtiği de saat, bunu makul, mantıklı açıklaması beklenecek.
0: Üreticinin bu süreçte saati muhafaza altına aldığı öğrenildi.

Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Edirne güneşli 36 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Denizli parçalı bulutlu 40 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 32 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 39, Şanlıurfa 38 derece.
1: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil. Çocuklarımız yeni sosyal medya düzenlemesiyle daha güvende. Sosyal medyada ve oyun platformlarında çocuklarımızı koruyan güçlü adımlar atıyoruz. Güvenli dijital dünya ile daha güçlü bir geleceğe ilerlemeleri için çalışıyoruz. Çocuklar güvende, geleceğimiz güvende.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık,

bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyordasınız ve gün başlıyor. Başlatıyoruz 6.58'i gösterirken saatlerimiz, bir kez daha hoş geldiniz. 25 Ağustos Salı sabahındayız efendim. X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV. Önemli gelişmeler var aktarmaya. 10 saat 10'a kadar 3 saat boyunca aktaracağız elbette, ama memleketin acaba gazeteleri hangi haberleri bizlere aktarıyor? Hemen buna bakalım, daha sonra son dakika gelişmeleri ve tabii ki canlı bağlantılarımızla Habertürk farkıyla haberlerimizi aktaracağız. Buyurunuz Hürriyet efendim. Kuruldan ilk karar. Bugünkü manşette görmektesiniz. Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri izleyecek, kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak takip ve değerlendirme kurulu ilk toplantısını dün yaptı. O fotoğraf karesi yerini almakta. Çok konuşuluyor, tartışılıyordu ve kuruldan ilk karar çıktı denilmiş efendim. Toplantıda 4 alt komisyon oluşturulması için karar alındı deniliyor. İşte o komisyonlar bakalım neler. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır. Devletimiz tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir deniyor. Ayrıntıları birazdan bizim haberlerimize de aktaracağız sizlere, ama alt komisyonlarla beraber süreç başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığı'nda yapıldı bu ilk toplantı. Sizler de görüyorsunuz efendim. Peki detayları aktaracağız terörsüz Türkiye sürecine dair olarak ve 6 başkana ceza çıktı şeklinde bir haber başlığı var Hürriyet'ten, hemen aktaralım. Mahkeme örgüt yok dedi. 7'si CHP'li belediye başkanı, 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar çıktı. Başkanlardan 6'sı hapis cezasına çarptırıldı. Suç örgütü yok diyen mahkeme Aktaş'a ihaleye fesat karıştırmaktan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis verildi deniyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Bir evine de el konuldu. Başkan Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat'a 4 yıl 2 ay hapis ve 781 bin lira para cezası verildi. 3 evine ve bir aracına da el konuldu deniliyor ve işte böyle devam ediyor. Esenyurt, Beşiktaş, Avcılar, Adana, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarına efendim 5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezaları verildi. Bu arada Aziz İhsan Aktaş'ın 450 yıla kadar hapsi isteniyor idi. Bunu da aktaralım. Detayları dediğim gibi bizler de aktaracağız haberlerimizde efendim. Şimdi başka haberlere geçelim Hürriyet gazetesinde. Yeni öğrenci sayısında kritik eşik, dikkat çekici bir haber zira. TÜİK verilerine göre bu yıl itibariyle 4 yaşında toplam 953 bin çocuk bulunuyor. Bu çocuklar 3 yıl sonra ilkokula başlayacak. Böylece yarım asır aradan sonra ilk kez ilkokula başlayacak çocuk sayısı 1 milyonun altına düşecek denilmiş. En son 1970 ve 71 yıllarında efendim ilkokula başlayan çocuk sayısı 987 bin olmuştu deniyor. Bu da memleketin nüfusu açısından kaygı verici olarak ifade ediliyor. Bakalım nasıl çözülecek bu durumlar efendim. Katilin babasına tazminat davası bir haber başlığı. Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin, hatırlayınız, henüz 14 yaşındaydı. Silahlı saldırısında hayatını kaybedenlerden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ailesi, katilin tutuklu babası Uğur Mersinli hakkında 5 milyon 100 bin liralık tazminat davası açtı ve tüm mal varlığına haciz koyuldu Mersinli'nin. Ve işte maalesef ki hayatını kaybetmişti, hatırlayınız, Ayla Kara bu saldırıda. Efendim İsa Aras Mersinli'de saldırıyı babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli'nin silahlarıyla gerçekleştirmişti. Tam bir katliam yaşanmıştı o okulda. Peki ABD'den İran'a yaptırım füzesi, evet, Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik ekonomik D-Day olarak tanımladığı yeni yaptırımlar açıkladı. Tahran

İran'dan misilleme tehdidi geldi deniyor. Diyor ki İran Hürmüz'den bir damla bile petrol geçemez şeklinde ABD Hazine Bakanı İran'ın parasını aklayan finans kuruluşlarının Amerikan doları sisteminden çıkarılacağını belirtti. Tahran Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'ndan bir damla petrol geçirmeyeceğini ifade etti. Tabi bu durumda petrolün varil fiyatına yansıdı. Ne kadar oldu detayları aktaracağız. Vasiyette şok. Mayıs'ta vefat eden Türkiye'nin en zengin kadınlarından Servet Koçak'ın vasiyetnamesi açıldı. Şiddet uyguladılar, mallarımı almak istediler diye suç.

mirasından çıkardı deniyor ki vasiyette tam anlamıyla bir şok yaşandığı ifade edilmiş. Magazinden bir haber. Bülent Ersoy seyirciye vermiş veriştirmiş. Bakalım nasıl olmuş? Sahnede çılgına döndüğü anlar bir fotoğraf karesi eşliğinde aktarılıyor. Bülent Ersoy Kuşadası'nda sahneye çıkmaya hazırlanırken rahatsızlandı. Serum tedavisi gördü. Sahneye geç çıkınca tepki gördü. Sinirlendi Bülent Ersoy. Hasta hasta çıktım. Saygıdan ne anlarsınız? Defolun gidin dedi. Saygısızlık yapıyorsunuz diyen bir seyirciye de bayağı bildiğimiz bir küfür sallamış tabiri caizse. Dolayısıyla bakalım Bülent Ersoy çıkıp özür dileyecek mi? Hep beraber göreceğiz. Diyelim logonun hemen üstündeki haberlere bakalım. Futboldan ve voleyboldan haberler var. İkinci haftanın kazananları, ilk haftada hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ikinci haftayı mutlu geçti. Bu kez üzülen Beşiktaş oldu deniyor. Biliyorsunuz Alanyaspor'a mağlup olmuş idi. Ve kızlarımızdan bir zafer daha. Macaristan'ı 3-0 yendiler Avrupa Şampiyonası'nda. 3 maçta 3. zaferini elde etti. Kızlarımızı bir kez daha gönülden, yürekten alkışlıyoruz. Sabah akşam gazetesine geçiyoruz Hürriyet'in hemen ardından. Soykırımcı uçurtmayı vuracak. Manşet bu. Soykırımcı İsrail, Gazze'li çocukların uçurtmalarının yerleşim yerlerine düşmesi halinde saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Netanyahu, Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı ve İsrailli komutanlar Gazze'den uçurulan ve İsrail yerleşimlerine düşen uçurtmalarla balonlar tehdidini görüşmek üzere toplandı ve uçurtmaların İsrail yerleşim yerlerine düşmesi durdurulmazsa yoğun saldırılar düzenleneceği ve bölgedeki halkın zorla yerinden edileceği tehdidinde bulunuldu denilmiş ki iş buralara kadar geldi maalesef Gazze şeridinde, Gazze'de efendim. Öte yandan ambulansı bile bombaladı diyor katil. İsrail askerleri Gazze'de yaralı Filistinleri taşıyan ambulansları hedef almaya başladı. Bir hava saldırısıyla vuruldu bir ambulans. Öte yandan ateşkesin İsrail tarafından tam 4379 kez ihlal edildiği ifade ediliyor. Geçen 315 günde biliyorsunuz ateşkes yürürlüğe girmiş. İşte 10 Ekim tarihinde 1286 Filistinli de bu saldırılarda hayatını kaybetti. Dünyanın gözünün içine baka baka katliamlarını sürdürüyor. Üstelik bir ateşkes olmasına rağmen. Efendim silah bırakmaya yakın takip 4 alt komisyon oluşacak. Az evvel Hürriyet'te okuduğumuz haber başlıkları yine yerini alıyor akşam gazetesinde de. Ve bir taraftan barışa ortak katkı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefonda görüştü. Liderler ikili ilişkilerle küresel gelişmeleri ele aldı deniliyor. Ve Şahin'in iki aracı da suçta kullanılmış bir başka haber başlığı. Alihan Kuriş'in firari kardeşinin İdris Naim Şahin'e ki eskinin bakanıdır biliyorsunuz. Tahsisli araçta yakalanması sonrası iki aracı daha mercek altına aldı deniliyor. O araçların da amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Bir kişi gözaltına alındı. Bir kişi ise aranıyor deniliyor. Son bir haberi aktaralım. En çok ceza özellikle direksiyonda telefona deniliyor. Özellikle şu anda trafikte bizi dinleyen şoför arkadaşlarımıza bir sevgi selam gönderelim. Okuyalım. Fahri Trafik Müfettişleri ilk 7 ayda 487.270 kural ihlali tespit tutanağı düzenledi. En çok ihlal seyir halinde cep telefonu kullanmak. Dolayısıyla binlerce lira ceza yazıldı direksiyonda telefon kullananlara. Akşamın hemen ardından Milliyet gazetesine geçiyoruz. Yanıma bile gömülmesinler. Oğullarını mirasından çıkardı. Az evvel Hürriyet'te başlığını aktarmıştık. Boğaz'ın simge yapılarından Kara Todori Paşa Yalısı'nın sahibi Servet Koçak'ın vefatının ardından vasiyetnamesi açıklandı. İki oğlunu vasiyetinden çıkaran Koçak, yanıma bile defnedilmesinler demiş bu vasiyetnamede efendim. Bir taraftan da oğulları Necati Koçak ve Recai Koçak hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Fiziksel ve manevi şiddet uygulandığı öne sürülüyor. Bu şekilde öne sürmüş oğullarının kendisini vesayet altına almaya çalıştıkları ve çevresine karşı küçük düşürdükleri gerekçesiyle mirasından çıkarmış Koçak, ölürken benim yanıma defnedilmesinler demiş gördüğünüz üzere. Allah'tan rahmet dileyelim ancak para maalesef saadet getirmiyor birçokları için. Gücümüzü tüm dünya gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeyinde teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştığı deniyor. Bir taraftan da Marmaris

gazetede an itibariyle Muğla Spor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 48 numaralı Muğla Spor formasını da takdim etti denilmiş fotoğraf karesinde de görmekteyiz. Tarihi adımlar kararlılıkla uygulanacak terörsüz Türkiye çerçeve yasa kapsamında haberler yine yerini alıyor Milliyet'te ve yeni partiden bir haber başlığı tam kadro sahaya inilecek deniyor. Yeni parti genel merkez binası 30 Ağustos'a kadar tamamlanacak Zafer Bayramı'nda açılacak ve Özgür Özel parti genel merkezinde 31 Ağustos'ta parti meclisini ve kurucular kurulunu toplayacak. 1 Eylül'de MYK, 2 Eylül'de il başkanları toplantısı gerçekleştirilecek. Ardından tam kadro sahaya inilecek, yani yurt satına dağılacak milletvekilleri. ABD'den İran'a ekonomik savaş, en önemlisi acaba Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Bütün bunlara da bakmak lazım. Suriye için kritik karar, bir başka haber başlığı, teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığı açıklandı zira Trump'ın imzası ile. İsrail ve Suriye'nin Ürdün'de görüştüğü de yazıyor. Bu da Milliyet gazetesinde yer alan haber başlıkları arasında. Hemen Sabah gazetesine geçelim. Gazeteler turumuzda, bakalım ne yazıyor Sabah. Rüşvetçilere ceza yağdı. Başta İBB olmak üzere diyor. CHP'li belediyeleri saran yolsuzluk düzeninin ilk davasında tarihi karar çıktı. Kirli rüşvet ağının diyor Sabah gazetesi. Odağındaki Rıza Akpolat ve 5 CHP başkana ceza yağdı denilmiş. Öte yandan itirafçı Aktaş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmeyle rüşvet vermek suçlarından biliyorsunuz yargılanıyor idi. Tam 450 yıla kadar hapsi isteniyordu. O da beraat etti deniliyor bir ek madde olarak. Peki, ordumuzun gücünü dünyaya gösterdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, terör koridorunun dağıtıldığı ifade ediliyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile Malazgirt bu yıl daha anlamlı, bir başka haber başlığı. Bunu da Sabah gazetesinden paylaştık. Hemen Türkiye gazetesine geçelim. Ardından kararla bitireceğiz bu turu. Kurye gibi bakan, Çakar skandalında yeni perde. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adına Çakar takılan iki otomobilin daha suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi denilmiş. Acaba bir kadın ticareti mi yapıldı şeklinde soru işaretleri de var. Dediğimiz gibi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin şimdi mercek altında. Öğrencilerini savaşa hazırlamış kuytulcuların diyor Türkiye gazetesi. Üniversitelerdeki temsilcileri aracılığıyla topladığı gençlere savaş içerikli propaganda niteliğinde filmler izlettiği ve devlete karşı isyanı teşvik eden bazı kitapların okutulduğu belirlendi şeklinde bir iddia söz konusu. Aziz İhsan Aktaş örgütten beraat etti ancak başkanlara ceza yağdı. Bu da Türkiye'de yer alan haber başlığı ve huzur evinde yer bulmak zorlaştı. Memleketin tam anlamıyla gündemini manşetine taşıyor Türkiye. Türkiye yaşlanıyor, huzur evleri yetmiyor. Talep her yıl katlanarak artıyor. Binlerce kişi sırada bekliyor denilmiş. Türkiye genelinde 486 huzur evi bulunuyor. 6 huzur evi hizmete açılmayı bekliyor. 24'ü de inşaat aşamasında, 14'ü seneye tamamlanacak. Ancak bu bile yetmiyor denilmiş efendim. Nerede? Türkiye gazetesinde. Ve FES'te limit 300 bin lira oldu. Merkez Bankası FES'te işlem tutar limitlerini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltti. Uygulama ise yarın başlıyormuş. Şimdiden söyleyelim diyelim. Son olarak Karar gazetesini okuyalım ve turumuzu sonlandıralım. Saatimiz 7'yi 12 geçiyor iken. Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin hak arayışı sürüyor. Ödeme sözünden iki kez dönen patronun kayıtlı 849 tane tapusu varmış. Neye güveniyor şeklinde bir de soru işaretiyle bu haberi aktarıyor okuyucusuna Karar. İşçisinin ücretini ödememeyi alışkanlık haline getiren 3 bakanlık garantörlüğünde imzalanan ödeme protokolüne bile iki kez uymama cesareti gösteren Sabahattin Yıldız'a dur diyen yok. 15 gündür çoluk çocuk kavurucu Ankara sıcağında eylem yapan işçilerin isteği ise sadece alın terinin karşılığını almak, ancak patronun tam 849 tapusu var deniyor ve neyine, kime, neye güveniyor sorusu dikkat çekiyor. Hep beraber göreceğiz. Bugün öğreniriz en azından bu manşetten sonra. Londra'dan Kiev'e füze şifresi, bir fotoğraf karesi görmektesiniz efendim. Ukrayna'nın bağımsızlık gününde çekilen bir fotoğraf karesi. Savaşta hayatını kaybeden askerlerin yakınları Lviv kentindeki mezarlık.

0: düzenlenen anma törenine katıldı deniyor. Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı son sürat devam ediyor bir taraftan da. Örgüt davasında örgüt bulunamadı mahkeme. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında örgüt lideri olarak yargılanan Aktaş ve 7 belediye başkanı hakkında örgüt suçundan beraat kararı verdi. Ancak örgüt davasında örgüt bulunamadı şeklindeki başlık. Dikkat çekici Karar gazetesinde çözüm sürecinde silah bırakma aşaması bir başka haber başlığı ve bir taraftan da ekonomiye dair bir başlık okuyalım ve bitirelim. Örtülü faiz hamlesi. Başta sanayi olmak üzere iş dünyasından yükselen bıçak kemiğe dayandı. Feryadı sonrası Merkez Bankası'ndan ilk olumlu sinyal geldi. Merkezin yeniden repo ihalelerine başlayacağını duyurması piyasalarda hareketliliğe yol açtı. %40 faizde yapılan fonlamalarda gözler repo ihalesiyle faizin %37'ye gerileme ihtimaline çevrildi deniliyor. Bu da Karar Gazetesi'nde yer alan haber başlıkları arasında. Önümüzdeki dakikalarda piyasalardaki son duruma bakınca daha net öğreniriz bu süreci. Evet, gördüğünüz gibi gazeteler yeni güne işte bu haberlerle merhaba diyor. Gün başlıyorsa devam ediyor. Efendim saatimiz 7'yi çeyrek geçiyor. Gördüğünüz üzere 25 Ağustos Salı sabahındayız. Bir sıcak haber maalesef diyerek okuyacağımız haber başlığı. Kayseri'de bir yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı. Kaza nedeniyle 35 kişi de yaralandı. Şehirler arası yolcu otobüsüyle bir akaryakıt tankeri maalesef gördüğünüz gibi sabahın ilk ışıklarıyla kazaya karıştı. İki aracın çarpışması sonucu yolcu otobüsü yan yattı. Kazanın şiddetiyle ikisi ağır, 35 kişi de yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri hemen sevk edildi. Yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerin, daha doğrusu tankerdeki yakıt da yola döküldü. Belediye ekipleri yola dökülen benzini temizlemek için çalışma başlattı. Evet, bu kaza Kayseri'de meydana geldi. İkisi ağır, 35 kişi yaralandı. Acil şifalar diliyoruz. Önümüzdeki zamanda yeni bilgiler ve görüntüler oldukça paylaşacağız efendim. Efendim devam ediyoruz. Neyle? Terörsüz Türkiye sürecinde bu hafta oldukça önemli ve kritik virajların dönüleceği bir hafta demiştik ve bu kapsamda oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk kez toplandı dün. Yaklaşık 3,5 saat sürdü bu toplantı. Kurulun çalışma usul ve esasları ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi.
1: Ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
2: Çalışma usul ve esaslar ele alındı. 4-6 komisyon kurulmasına karar verildi. Süreç, Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı.
3: Bu sürecin hukuki altyapısını oluşturan 7595 sayılı kanunun 18 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesiyle beraber idari mekanizmalar hızla harekete geçirilmiştir. Kurulun ilk toplantısında kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarımızın yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylıca görüşülmüş, kurul çalışmalarının sevk ve idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alınmıştır.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan takip ve değerlendirme toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş de toplantıya katılan isimler arasındaydı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 4-6 komisyon kurulmasına karar verildiği belirtildi.
3: Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır. Devletimiz, tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir.
2: Açıklamada Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesiyle birlikte önemli bir eşiğe ulaştığı da ifade edildi.
3: Ülkemizin ve bölgemizin terörden bütünüyle arındığı

0: kaldırılması, şiddetin ve silahların tamamen gündemden düşmesi ve kardeşlik ikliminin kökleşmesi vizyonuyla yürütülen tarihi süreç, 7595 sayılı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun, milletimizin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek bir toplumsal ve siyasi mutabakatla kabul edilmesiyle önemli bir eşiğe ulaşmıştır.
1: Evet, bekleniyordu. Yapıldı toplantı. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu süreçte özellikle provokasyonlara genel anlamda gelmemek gerekiyor ve vatandaşı da bilinçlendirmek gerekiyor. Zaten partiler de bunu yapacaklarını ifade etmişler idi. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat Kalkın Harekatı'nın 10. yıl dönümüne ilişkin bir mesaj yayınladı. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'yla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün tüm dünyaya gösterildiğini belirtti Cumhurbaşkanı. Bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı. Ve devam edelim efendim. Neredeyse az evvel bütün gazetelerden paylaştığımız bir haber başlığı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar çıktı. 200 sanık vardı biliyorsunuz. Tam 7 ay sürdü bu yargılama. Ve yargılamanın ardından mahkeme 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kararını açıkladı. Kim ne ceza aldı ya da almadı? Buyurunuz izleyelim.
2: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a bir kez ihaleye fesat karıştırma, iki kez rüşvet ve bir kez suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan toplam 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.
3: Aziz İhsan Aktaş.
2: Aziz İhsan Aktaş hakkında da hapis cezası kararı çıktı. Aktaş, ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu yargılanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e de rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da yine rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya ise rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Davada beraat kararı verilen belediye başkanı ise Abdurrahman Tutdere oldu. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere yöneltilen tüm suçlamalardan beraat etti. Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ise ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme Özer hakkında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
1: Efendim devam edelim. Saatimiz 7.22'yi gösterirken akşam gazetesinden bir haber başlığı gördüğünüz gibi Şahin'in iki aracı daha incelemede deniyor. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik bu soruşturmada eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in iki aracının daha örgüt üyeleri tarafından kullanıldığı belirlendi. Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz'ın kaçırılmasına Şahin adına tahsisli araçların kullanıldığı tespit tespitinin ardından Şahin'in diğer araçları da incelemeye alındı. Çalışmalar sonucu iki aracın daha tahsis amacı dışında ve şüpheli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Almanya'da olduğu öğrenilen Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için de çalışma başlatıldı. Ömer Yücel isimli şahıs da gözaltına alındı. Sipahioğlu'nun örgütle telefon irtibatlı olduğu, Yücel'in ise örgütle bağlantılı

0: şirketlerde ortaklığı tespit edildi. Yücel'in Şahin adına tahsisli araçla havalimanından Belarus vatandaşı ve diplomatik pasaport sahibi 3 kişiyi aldığı, Bursa'da bu kişilerin başka araca nakledildiği, kendi adına kayıtlı telefon hattını da bu kişilerin kullanımına sunduğu tespit edildi. Bakan Şahin adına kayıtlı bir başka aracın da Yücel'in ailesinin kullanımında olduğu belirlendi deniliyor ki, evet, soruşturma derinleştikçe İçişleri Bakanı eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de adının geçtiği birçok detayı öğreniyoruz. Bakalım süreç nasıl, ne şekilde ilerleyecek, merakla bekliyoruz diyelim. Gazeteyi burada bir kenara bırakalım. Şimdi siyasetin gündemindeki bir konu var. Bunlardan biri 5 parti liderinin Ankara'da bir araya gelmesi. Bazı partilerin isimlerini belki şimdi duyacaksınız. Zafer Partisi biliniyor, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Adalet Partisi ve Kutlu Parti genel başkanlarının buluşması yeni bir ittifak kuruluyor yorumlarına yol açmış durumda.
1: Gelecekle ilgili Türk milliyetçilerinin birlikte nasıl hareket edeceğini konuşacağız.
2: Yani yeni bir ittifaktan bahsediyoruz.
1: Evet, öyle bir şey var.
3: İttifak turları hızlandı. Bu kez de 5 siyasi partinin genel başkanı akşam yemeğinde bir araya geldi. Ankara'da 22 Ağustos'ta cumartesi akşamı sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Yol Genel Partisi Başkanı Remzi Çayır, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu bir restoranda bir araya geldi.
4: İstişare ve sohbet etme imkanı bulduğumuz bir akşam olacak. Türkiye gündemlerini değerlendireceğiz.
3: Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Türkiye'nin siyasi gündemi ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmeler de bulunuldu.
5: Faydalı bir istişare oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başka bir açıklama yapmıyoruz bu akşam.
3: 5 partinin kurması beklenen ittifakın yanı sıra Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi arasında temas trafiği de sürüyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 10 Ağustos'ta mecliste akşam yemeğinde bir araya gelmiş, kuliste sohbet etmişti.
0: Evet, o kadar çok partimiz var ki ittifak arayışları görmektesiniz, devam ediyor. Dediğim gibi ismine bile bilmediğimiz partilerin genel başkanları gayet de lüks Alman araçlarıyla geliyorlar, konuşuyorlar, görüşüyorlar. Bakalım yeni bir ittifak ya da ittifaklar doğar mı? Hep beraber göreceğiz önümüzdeki zaman diliminde. Öte yandan CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit göreve iade edildi. Bu haberi aktaralım. Açıklamada İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan bu açıklamada Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Temmuz tarihli kararıyla Yiğit hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği belirtiliyor. Açıklamada Yiğit'in yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kapsamında adli kontrol altına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla anayasanın 127. maddesi uyarınca görevine iade edildiği duyuruldu. Yiğit, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 Temmuz'da geçici tedbirle görevden uzaklaştırılmış idi. Evet, bir CHP'liden bir başka CHP'li belediye başkanına geçelim. İstifa söz konusu, zira bir büyük şehir yeni partiye katıldı başkanı efendim. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücer Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Beklendiği gibi yeni partiye katıldı. İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Candan Yücer, baba ocağından istemeden ve zorunlu olarak ayrıldığını belirtiyor. Mesele milletin sandıkta ortaya koyduğu açık talebin görmezden gelinmesidir ifadelerini kullandı. Yücer, CHP'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbinde taşıyarak yeni bir yola çıktığını da kaydetti. Efendim, saatimiz 7.28'i gösteriyor. Gün başlıyor, devam ediyor. Neyle? İsrail'in yaptıklarıyla tabii. Suriye'deki Ebu Zuhur askeri hava üssüne yaptığı saldırının yankıları sürüyor. Biliyorsunuz sınırımıza 60-70 kilometre uzaklıktaki bir üste saldırı düzenlemişti İsrail basını. İsrail'in saldırgan tutum hakkında farklı yorumlarda bulunuyor. Ayrıca saldırı kararını ordunun mu yoksa hükümetin mi aldığı tartışma konusu şimdilerde.
3: İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki

0: Bu zuhur askeri hava üstüne saldırısı İsrail'de de tartışılmaya devam ediyor. İsrail basınında konu hakkında farklı görüşler dile getirildi. Saldırı kararını kimin verdiği de tartışma konusu. Saldırıya ilişkin görüş bildiren gazetelerden biri Haaretz oldu. Gazetede yer alan görüş yazısında Netanyahu'nun ülkeyi Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği yorumu yapıldı. Tel Aviv'in Ankara'ya yönelik söylemlerinin eleştirildiği yazıda Netanyahu'nun seçim çıkarları doğrultusunda hareket ettiği yorumuna yer verildi. Ayrıca Türkiye'nin NATO üyesi ve ABD'nin yakın müttefiki olduğunun altı çizildi. Türkiye ile olası savaşın maliyetlerini kimse düşündü mü sorusu soruldu. Jerusalem Post gazetesinde ise farklı bir yoruma yer verildi. İsrail askeri genişlemeyi sınırlarına ulaşmadan engellemeli başlığı kullanıldı. Tel Aviv'in Suriye'de somut kırmızı hatlar çizmesi gerektiği savunuldu. Yoksa Türk gemilerini İsrail açıklarında görebiliriz değerlendirmesi yapıldı. Suriye'deki hava üssü saldırısının Ankara'ya mesaj olduğu öne sürüldü. İsrail'deki bir başka tartışmada Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı kararını kimin verdiği? Kanal 12 televizyonunun haberine göre ordu saldırı için hükümete baskı yapmadı. Ordunun seçenek sunduğunu ifade eden haber, kararı Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz'ın aldığını öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı Katz'a sosyal medyadan yaptığı açıklamada ordunun açık istihbarat bilgilerine dayanarak saldırı tavsiye ettiğini savundu. Siyasi kanadında bunu değerlendirip karar aldığını iddia etti.
1: Evet, bizim gazetelerimizde de okumuşsunuzdur. Ağırlıklı olarak Ekim ayı sonunda yapılacak bir seçim var İsrail'de. Dolayısıyla o gün gelene kadar bol miktarda böyle provokasyon niteliği taşıyan haberleri bolca göreceğiz ve duyacağız gibi gözüküyor. Zira Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama var. İsrail'le Ürdün'de üst düzey bir görüşme yaptıklarını açıkladı Suriye Dışişleri Bakanlığı. Suriye Resmi Haber Ajansı Sana'ya göre görüşme ABD arabuluculuğunda yapıldı. Dışişleri Bakanı Şeybani başkanlığındaki heyet İsrail heyetiyle bir araya geldi. Fransız Ajans France Press Ajansı İsrail'den Mossad Başkanı Roman Goffman'ın toplantıya katıldığını da aktardı. Ve görüşme İsrail'in son hava saldırısıyla tırmanan gerilimi azaltmak ve bölgedeki istikrarı destekleme hedefiyle yapıldı. Toplantıda İsrail saldırılarının durdurulması için pratik mekanizmaların oluşturulması ele alınıyor. Sana'ya göre Türkiye-İsrail arasındaki tansiyonun düşürülmesi de görüşüldü. Görüşmede Şam yönetimi işgal altındaki Golan'ın Suriye toprağı olduğuna dair tutumunu yineledi. Önceliklerinin İsrail güçlerinin 8 Aralık 2024 öncesi hatlara çekilmesi olduğu da kaydediliyor. Evet, konunun özünde yine İsrail ordusu var. Bu sefer Gazze'de ne yaptıkları önemli. Gazetelerden de paylaştık. Maalesef Gazze'den çocukların uçurduğu uçurtmalar İsrail ile Hamas arasında yeni bir gerilime neden oldu. Uçurtmadan söz ediyoruz efendim. İsrail uçurtmaların sınırdaki yerleşimlere düşmesi sürerse Gazze'ye yoğun saldırılar düzenleneceğini duyurdu.
0: İsrail şimdi de Gazze'deki çocukların uçurduğu uçurtmaları tehdit ediyor. İsrail basını Gazze şeridinden uçurulan bazı uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşimlerine düştüğünü ve bölgede tedirginliğe neden olduğunu ileri sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla durum değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda uçurtmaların yanı sıra insansız hava araçları ve balonlardan kaynaklanabilecek olası tehditler de ele alındı. İsrail yönetimi, uçurtmaların sınırdaki yerleşim yerlerine düşmesinin durmaması halinde uçurtma uçurulan bölgelere yoğun saldırılar düzenleneceğini açıkladı. Bölgedeki Filistinlilerin zorla yerinden edileceği tehdidinde de bulunuldu. Savunma Bakanı Katz, orduya konuyla ilgili güçlü şekilde harekete geçme talimatı verdiğini duyurdu. Hamas'tansa İsrail'in tehdidine tepki geldi. Hamas sözcüsü Azım Kasım, uçurtmaların Filistinlilere yönelik saldırıları sürdürmek için bahane olarak kullanıldığını savundu. Kasım, ABD, arabulucu ülkeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

0: Evet, İsraillerin, daha doğrusu İsrail hükümetinin ve İsrail ordusunun buluttan nem kapma gibi bir yapısı var. Bu aralar tabii İsrail iç kamuoyuna bu durum nasıl aktarılıyor? Malum önümüzdeki seçimlerde herkesi bir korkutmak gerekiyor ki Netanyahu şemsiyesi altında insanlar birleşsin. Bakalım İsrailler, tabiri caizse af buyurunuz, bu zokayı yutacak mı? Hep beraber göreceğiz. Netanyahu hükümeti devam edecek mi görevine? Umarız ki etmez. Efendim Yunanistan'a geçelim. Ülkenin ikinci İHA üssünü kurmak için harekete geçti. Komşu Rodos adasındaki Maritsa havaalanında hazırlıklara başlanmış durumda.
1: Yunanistan, Rodos'ta İHA üssü kurmak için harekete geçti. Tanea gazetesine göre adadaki Maritsa havaalanında hazırlıklar başladı. Gazete haberi Ege için yeni koruma kalkanı başlığıyla verdi. Habere göre Yunanistan Silahlı Kuvvetleri 12 adalar bölgesinde savunma altyapısı ve operasyonel imkanları geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Rodos'taki bir havaalanı İHA'lar için düzenlenmeye başladı. Tanea gazetesine göre bu girişim için malzeme alım süreci başladı. Havaalanına V-BAT tipi insansız hava araçları konuşlandırılacak. İHA filosunun bakımı ve sorunsuz işlemesi için ihtiyaç duyulan altyapı kurulacak. Yunan gazetesine göre adadaki İHA'lar geçici bölgelerde bulunuyordu. Ancak son dönemde dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip İHA'ların daha kalıcı bir üsse alınması ihtiyacı belirdi. Habere göre ihtiyaç, İHA'larla daha uzun süreli gözlem uçuşu yapılması gerekliliğiyle ortaya çıktı. Proje tamamlandığında Yunanistan'ın ikinci İHA üssü olacak. Ülkenin ilk İHA üssü İskiri Adası'nda bulunuyor. Türkiye, Ege'deki adaların Yunanistan tarafından silahlandırılmasına karşı çıkıyor.
0: Evet, Girit bir yanda, Rodos diğer yanda, Akdeniz'de bir taraftan işte gördüğünüz gibi özellikle üslerdeki hareketlilik Kıbrıs'ta dahil olmak üzere dikkat çekiyor. Sıcak bir kış geçireceğiz gibi gözüküyor. İran'a geçelim. Zira stratejik tesislerini hava saldırılarından korumak için yer altında yeni bir tesis inşa ettiği öne sürüldü İran'ın. Uydu görüntülerine göre Kereç kenti yakınlarındaki tesis devrim muhafızları ordusuyla da bağlantılı tabii ki.
1: İran, Elburz eyaletine bağlı Kereç kenti yakınlarında yeni bir yeraltı tesisinin inşasına başladı. İDA, ABD merkezli uydu görüntüleme analiz şirketi Sor Atlas'tan geldi. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Vantor'un elde ettiği görüntülere dayanan Sor Atlas, tesisin İran devrim muhafızları ordusuyla bağlantılı olduğunu iddia etti. Görüntüleri inceleyen Sor Atlas, bölgedeki inşaat çalışmalarının 21 Mayıs civarında başladığını kaydetti. Tesisin ne amaçla kullanılacağına ilişkinse henüz bir bilgi yok. İran, ABD ve İsrail'den gelebilecek hava ve füze saldırılarına karşı stratejik varlıklarını yeraltı tesislerinde koruyor. Kereç bölgesi de İran'ın askeri ve nükleer araştırma merkezlerine ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de geçtiğimiz ay İran'ın binlerce santrifüjü Natanz Dağı'nın altındaki tünellere taşıdığını iddia etmiş, ABD Başkanı Donald Trump da dağ vuracaklarını söylemişti. Yine Amerikan haber kanalı CNN'de İran'ın saldırılarda hasar gören nükleer ve füze tesislerindeki altyapıyı onarmaya başladığını ileri sürmüştü. Uydu görüntülerinde Natanz ve Parçin'de yeni hareketliliğin tespit edildiği kaydedilmişti.
0: Bir taraftan da Suudi Arabistan açıklarında bir tanker gemisi vuruldu efendim. Ona bakacağız. Mürettebatın güvende olduğu aktarıldı. Kim, neden, ne şekilde vurdu? Soru bu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları Suudi Arabistan'ın Yenbu kentinin yaklaşık 117 kilometre batısındaki tankere kaynağı henüz belirlenemeyen bir mühimmatın isabet ettiğini duyurdu. Saldırının ardından geminin ana güvertesinde de bir yangın çıktı. Mürettebatın tamamının güvende olduğu, denize herhangi bir sızıntı olmadığı aktarıldı. Bölgede gerilim. Temmuz ayında Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasında yeniden tırmanmıştı. Husiler Sana Havalimanı'na düzenlenen saldırıdan Riyad'ı sorumlu tutmuş. Ardından Kızıldeniz ve Babülmendep Suudi gemilerinin geçişine kapattıklarını duyurmuştu. Tabii bir taraftan da Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında imzalanan bir Mekke anlaşmasından da

0: söz edebiliriz. Aklımızın bir ucunda hep bu anlaşma var elbette. Brent petrol fiyatlarına bakmak lazım. %2 oranında bir düşüş var ancak yine 90 doların üzerinde, 92-93 dolar seviyesinde devam ediyor Brent petrolün varil fiyatı diyelim. Macaristan ordusuna ait bir savaş uçağının düştüğü haberini aktaralım. Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı da açıklandı. Açıklama Macaristan Başbakanı Macar'dan geldi. Sloznok kenti yakınlarında Macaristan Savunma Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Macar, uçağın düşme nedeninin henüz bilinmediğini, pilotun ise fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğunu belirtti. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılmış durumda. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadığı ve sivil altyapının zarar görmediği de kaydedildi. Efendim, bir haber başlığı Akşam Gazetesi'nden aktarıyoruz. FETÖ'cü Kanter WNBA maçından kovuldu şeklinde haber başlığı, fotoğraf karesinde de görmekteyiz efendim. Bir kaos ortamı var. Kendisini kadın hissettiğini söyleyerek WNBA'ye başvuran FETÖ'cü Enes Kanter izlemeye gittiği bir maçta kadın basketbolcuların tepkisini çekti deniyor. Cinsiyet beyanına dayalı politikaları eleştirmek amacıyla 2027 Kadınlar Basketbol Ligi seçmelerine katılmak için başvuru yaptı Enes Kanter ve eğer ligde oynamak için sadece beyan esas alınıyorsa ben de kendimi kadın olarak görüyorum ve hissediyorum sözleriyle başvurunun sebeplerini açıkladı. Kanter'e WNBA tarafından henüz resmi bir yanıt yapılmadı. Bunun, bu tartışmaların ışığında efendim özellikle Chicago Sky Indiana Fever maçını provoke etti FETÖ firarisi. Kameraların Kanter'e yönelmesinin ardından parkede bulunan bazı kadın basketbolcular duruma tepki gösterdi. Kısa süre içinde Kanter'le oyuncular arasında sözlü tartışmada yaşandı deniliyor ve Kanter bu olaydan sonra salondan dışarıya çıkarıldı. Yaptığı paylaşımda WNBA maçından kadınları desteklediğim için atıldım. Kadınların başka kadınlardan nefret etmesi her zaman karşılaştığımız bir durum dedi. Kanter'in tişörtündeki kadın yetişkin insan dişisi ifadesi de olay olduğu deniliyor ki FETÖ'cü Kanter WNBA maçından kovuldu ifadeleri Akşam Gazetesi'nin bu haberin başlığında verilmiş, aktarılmış. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Enes Kanter'i bu şekilde konuşuyor diyoruz. Gine'ye doğru ilerliyoruz, saatimiz 7.41'i gösterirken. Gine'de çöp depolama alanındaki devasa yığınak şiddetli yağışın ardından çöküverdi. Tonlarca çöpün altında kalan tam 30 kişi hayatını kaybetti. 22 kişi de yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Can kaybının bir taraftan da artmasından endişe ediliyor tabii.
1: Görüntülerin adresi Batı Afrika ülkesi Gine. Gine'nin başkenti Conakry'de yoğun yağış heyelana neden oldu. O heyelandan kentin Dar es Salaam bölgesindeki çöp depolama alanı da etkilendi. Günlerdir süren şiddetli yağışların ardından tonlarca ağırlıktaki çöp ve toprak yığını hızla kaymaya başladı. Çevredeki gecekondu ve evleri saniyeler içinde yuttu. Gece saati yaşanan felakette onlarca kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar var. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor. Conakry'nin en büyük atık depolama alanlarından biri olan Dar es Salaam çöplüğünde 2017'de şiddetli yağış sonrası yaşanan çökmede 10 kişi ölmüştü.
0: Gelelim yeniden memlekete efendim. 23 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. 48 şüpheli de gözaltına alınmış durumda. Detaylara bakalım. Eş zamanlı operasyon İçişleri Bakanlığı'na bağlı ekiplerce gerçekleştirildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirtilen 48 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 31'i tutuklandı. 17'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış durumda. Bakanlık açıklamasında ülkemizin huzuru için göçmen kaçakçılığına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz denildi.

0: Evet, memlekette yaşananlara yeniden şöyle bir bakalım. İlk durağımız Antalya, daha sonra Kayseri, Tunceli derken bakalım neler oldu, neler bitti. Ülkemizde Antalya'da hafta sonu cumartesi günü iki kişinin öldüğü kaza sonrası yaşananlar yürekleri yaktı maalesef. Mesaisi için çöp kamyonuyla işe giden adam kazayı görünce yardım etmek istedi. Otomobilde ölen kişinin oğlu olduğunu görünce yıkıldı.
1: Yanına vardım. Oğlumun kafasını tuttum, bana doğru çevirdim. Bir gözünü açtı, kapattı. Daha sonra boynunu büktü.
2: Yardıma koştuğu kazada yüreği yandı. Çünkü kazada ölen iki kişiden biri oğluydu. Kaza cumartesi gecesi Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Taner Durmaz aracıyla U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen bir araç hızla Durmaz'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazadan sadece birkaç dakika sonra olay yerine bir çöp arabası yanaştı. Kazayı gören Cevdet Durmaz ve mesai arkadaşı yardım etmek istedi. İki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı feci kazada acı tesadüf yürekleri dağladı.
1: Kaza anında durduk, yardım ederdi. Sonra benim arkadaşım Tolga dedi ki amca koş, ne oldu durma. Bu içindeki de Taner dedi, Mustafa dedi. Bir baktık, oğluma Mustafa, arabanın içinde yatıyor.
2: Baba oğluyla son kez göz göze geldi.
1: Bir gözünü açtı, kapattı. Daha sonra boynunu büktü.
2: Kazada Taner Durmaz da müzisyen Mustafa Meki hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer araçtaki yabancı uyruklu sürücüyle yanındaki iki yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
0: Kayseri'ye geçelim. Orada da bir baba-oğul ilişkisi var ama farklı bir şekilde. Bu arada hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet dileyelim efendim. Kayseri'de bir babayla oğlu arasında sigara parası yüzünden bıçaklı kavga çıktı. Birbirlerini yaralayan baba-oğul hastaneye kaldırıldılar.
2: Birbirlerine bıçak çektiler. Polisin uyarısını da dikkate almadılar. Para yüzünden baba-oğul hastanelik oldu. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir baba ve oğlu düğünden dönerken aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre A.O. babasından sigara parası istedi. Babası parayı vermeyince tansiyon yükseldi. İkili yanlarında bulunan bıçaklarla birbirine saldırdı. Olayı görenler hemen 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis de tansiyonu düşürmekte zorlandı. Birbirlerini bıçaklayan baba ve oğlunu ayırmak için polis biber gazı kullandı. Yaralanan ikili hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
0: Tunceli'deyiz. Bir inşaatın temel kazısı toprak kaymasına neden oldu. Maalesef inşaatın yanındaki bina tahliye edilmiş durumda. İnşaat makineleri Atatürk Mahallesi'nde kazı yapıyordu ve bu kazı nedeniyle yandaki 5 katlı binanın temelinde toprak kayması gerçekleşti maalesef. 12 daireli apartmanda sarsıntı yaşandı. Sarsıntıyı hissedenler nasıl kaçacaklarını şaşırdılar. İhbar üzerine ekipler hemen bölgeye gitti. Güvenlik önlemleri alındı. Bina sakinleri inşaat kazısıyla kendi apartman arasında bırakılması gereken 1,5 metrelik mesafenin korunmadığını öne sürdü. Apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Ekiplerin bölgedeki işlemleri sürmekte.
3: Biz mimar da değiliz ama yapılan çalışma hoşuna aykırıdır diyoruz. Biz bilemiyoruz.
0: Muhtemeldir ki uzun bir süre evlerine dönemeyecek binanın sakinleri diyelim. Mersin'e geçelim. Bir evden yayılan ağır koku mahallelinin tepkisini çekti. Vatandaşlara göre kötü kokunun kaynağı evde biriken çöplerdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler içeride çöp yerine bakın neyle karşılaştı.
4: Efsane.
2: Çöp ev ihbarı için geldiler. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde çöp yerine onlarca kediyle karşılaştılar. İlginç olay Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşandı. Bir evden yaz sıcağında kötü kokular yükselmeye başladı. Mahalleliye göre kötü kokunun kaynağı evde biriken çöplerdi. Durumu yetkililere bildirip yardım istediler.
4: Efsane! Kimse yok mu?
2: Yetkililer eve geldi. Yabancı uyruklu kadın önce kapıyı açmak istemedi.
5: Sen kapıyı aç. Yetkili arkadaşlar burada. Ben komşu.
6: Kapıyı aç, kapıyı.
5: Sana zarar yok.
2: Kötü kokuların yükseldiği evin sahibi güç

0: Tamam. İkna edildi.
1: İçeriği kontrol edeceğiz. Karar var. Kendisi açması lazım kapıyı. Eğer açmayacaksa biz çilingir getirdik. Çilingir açacak, biz öyle kontrol edeceğiz. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Çöp yığını bekleyen ekipleri evde 100'e yakın kedi karşıladı. Kedilerin uygun olmayan ve sağlıksız koşullarda barındırıldığı tespit edildi. Onlarca kedi sağlık kontrolü için hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezine götürüldü.
3: Evet, kediler nedense bu aralar fazlasıyla gündemde. Efendim, üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı biliyorsunuz. Sıra okumak için şehir değiştirecek öğrencilerin kalacak yer telaşına geldi. Devlet yurtlarında yer bulamayanlar mecburen özel yurtların kapısını çalmak zorunda kalıyorlar. Özellerde fiyatlar kiralarla yarışıyor neredeyse. Bazı semtlerde 15 metrekarelik küçücük odalar 40 bin liradan başlıyor. Öğrencinin barınma maliyeti Gizem Türemen ve Özgür Balaban'ın dosya haberinden takip edelim, izleyelim. Sonra bir küçük ara verelim, saat başında beraberiz.
4: Özel yurtta kalıyoruz. Küçücük bir odada çok para veriyoruz yani. Yıllık 400 bine yakın sanırım.
5: Bir odayı 4 kişi paylaşıyorsunuz ama bir ev kirası veriyorsunuz.
6: Evet.
7: 8 metrekare, 12 metrekare arasındaki bir odanın fiyatı yani 25 bin lira ile 30 bin lira arasında. 2 öğrenci, 3 öğrenci bir araya gelip ev tutmak yurtlardan daha ucuz ve uygun.
8: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sırada şehir dışını kazanan öğrenciler için barınma telaşı var. Barınma sorununa çözüm için yurt arayışındalar.
9: Afyonkarahisar'dan geldik, baktık, yurt baktık. Ev ilk sene için biraz erken.
10: Geçen seneye nazaran biraz daha az olsa da bir talep var, bir yoğunluğumuz var. Şu an için %50'lerdeyiz doluluk oranı olarak.
5: Yurdun doluluk oranlarında bir azalma mı var?
6: Azalma var, evet. Yani İstanbul'u tercihte bence bir azalma var.
8: Velilerin ilk tercihi devlet yurtları. Geçen yıl aylık ücretler 750 lirayla 1600 lira arasında değişiyordu. Bu yıl fiyatlar henüz açıklanmadı. KYK yurtları uygun olsa da kontenjan kısıtlı. Yer bulamayan özele yöneliyor.
6: Bizim yurdumuzda 2, 3, 4, 5 kişilik odalarımız mevcut.
5: En çok talep edilen oda tipi hangisi?
10: Genelde insanlar ya tek kişilik oda ya da 4 kişilik odaya yoğunlaşıyorlar. Ekonomik için 4 kişilik oda. Ya da özel alan içinde tek kişilik odaya geçiyorlar.
6: Geçen yıla göre fiyatlarımızda %20'lik bir artış var.
8: İstanbul'da üniversite çevresindeki merkezi lokasyonlarda tek kişilik oda fiyatları ev kirasıyla yarışıyor, zaman zaman geçiyor. Beşiktaş, Şişli ve Fatih'te 40 bin lira civarı. 4 kişilik odalarda fiyatlar semte göre minimum 15-20 bin liradan başlıyor. Örneğin Beşiktaş'ta 4 öğrencinin kalabileceği özel bir yurt odasındayız. Burada yatak, dolap, çalışma masası, mini bir buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Böyle bir odanın kişi başı öğrenci kirası 28 bin liradan başlıyor. Ancak odada kalacak öğrenci sayısı azaldıkça fiyat da yükseliyor.
10: Tek kişilik odamız 38 bin 40 bin bandı arasında değişiyor. 2 kişilik odamız 35 bin bandında. 3 kişilik odamız da 30 bin bandında.
6: Beşiktaş'ta tek kişilik oda olanlar 70 bin bile var. 70 bin, 50 bin, 60 bin civarı var.
9: Fiyatlar tabii eskisi gibi değil, yüksek.
6: Aşağı yukarı ev kirası kadar.
8: Burası da yine Beşiktaş'ta. Bu kez 5 öğrencinin konaklayabileceği özel bir yurt odası. İçerisinde ayrıca banyo ve tuvaleti de var. 5 kişilik böyle bir odada konaklamanın aylık bedeli 28 bin lira.
11: Genelde Anadolu'dan gelen aileler yurtları tercih ediyor.
12: Ben yurttan yanayım.
6: Kapı bizim 12'de kilitleniyor, sabah açılıyor mesela. Onu çok istiyorlar. Dışarı çıkarsa bize haber verilsin. Ama o fiyata evde tutulur buralarda.
4: Aslında benzer fiyatlar, çok farklı değil ama en azından bir ev oluyor yani. Biriyle beraber yaşamak da zor yani.
8: Yurda alternatif düşünenler evde bakıyor.
7: 2 gün önce 2 tane öğrenci çocuk geldi. Üniversitenin ilk tercih yapacaklarına tanışmışlar. 1+1 daireyi paylaşımlı bir şekilde tutmak istediler.
8: Peki İstanbul'da kiralar ne kadar?
7: Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi, Bakırköy gibi yerleri düşündüğümüzde şehrin merkezi olan yerlerde fiyatlar minimum 30 bin TL. Ama biraz daha böyle Sancaktepe'ye doğru, Avcılar'a doğru, yani Beylikdüzü'ne doğru gittiğimizde yani rakamlar 20-25 bin liraya kadar bandında daire bulma imkanı var.
11: Ama burası öğrenci başkent. 2+1'imiz var, 60 bin lira. 1 artı 1'ler 35 bin lira, 40 bin lira.
8: Emlakçılar da tıpkı yurt işletmecileri gibi bu yıl öğrenci talebinin düşük olduğunu söylüyor.
11: Geçmişte günde 8-10 servis dediğimiz gezdirme olayı olurdu. Şu an 2'yi geçemedik. İstanbul fazla tercih edilmedi. Zaten sizlerin de malumu vakıf üniversitelerinde boşluk oranı %25. Bu direkt bizim Beşiktaş'a yansıdı. İstanbul özelinde. Anadolu gelmedi öyle söylüyorum.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Edirne güneşli 36 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Denizli parçalı bulutlu 40 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 32 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 39, Şanlıurfa 38 derece.

0: radyolarından dinleyen herkese sevgi, selam gönderelim. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun diyoruz. Ve Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek kutlamalara bakacağız. Dün başladı zira son yıllarda gelenek haline gelen kabine toplantısının adresi bir kez daha Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Bunu da söyleyelim. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türklere, Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında 3. kez Ahlat'ta gerçekleştirilecek. Bugün ve yarın düzenlenecek programlara devlet protokolü tam kadro katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de etkinliklerde yer alacak. Erdoğan 2 yıl önceki programda verdiği iç cephede birlik mesajıyla terörsüz Türkiye sürecinin fitilini ateşlemişti biliyorsunuz. Erdoğan'ın Ahlat ve Malazgirt'te yapacağı konuşmalarla terörsüz Türkiye sürecinin istikametine yönelik yeni mesajlar vermesi bekleniyor.
1: Emekleriyle.
0: Evet bakalım bu mesajlar ne olacak? Elbette ki Habertürk ekranlarında izleyeceksiniz. Canlı canlı bir taraftan da Malazgirt Zaferi'nin dediğim gibi 955. yıl dönümü için Muş'ta etkinlikler başladı. Dün akşam düzenlenen Fener Alayı ve bayrak yürüyüşünde yüzlerce kişi Türk bayrakları ve meşalelerle şanlı zaferin coşkusunu bakın nasıl yaşadı. Efendim Muş'tayız. Kümbet Camisi önünde bir araya geldi vatandaşlar ve metrelerce uzunluktaki Türk bayrağı ve meşalelerle Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'na kadar yürüdüler. Jandarma Atlı Birliği ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motosikletli polislerin de eşlik ettiği bu yürüyüşte ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Diğer yandan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk'te Büyük Zafer'in 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Malazgirt'te bu şekilde bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ve Türk Gün gazetesi de elbette ki zafer coşkusu başladı şeklinde haberi aktarıyor. Okuyucusuna detaylara bakalım. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri düzenlenen programla başladı. Çarho bölgesinde Sultan Alparslan Otağı'nın da içinde bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen bu etkinlikler kent sakinleri ve yurdun birçok yerinden gelenlerden büyük ilgi gördü ve görüyor denilmiş. Gençler özellikle ok atmayı deneyimlediler deniyor ve bir taraftan da Malazgirt ruhunun kardeşlik ruhu olduğu yine Türk Gün gazetesinden okuyucusuna yansıyan satırlar arasında zafer coşkusu başladı efendim. Evet gün boyu etkinlikleri aktaracağız size Habertürk yayınlarında diyelim. Devam edelim buyurunuz. Şimdi efendim Amerika Birleşik Devletleri komşumuzla ilgili bir karar verdi. Nedir o? Suriye. Suriye'yi 1979 yılından bu yana tuttuğu terörü destekleyen devlet listesinden çıkardı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani bu kararı Suriyelilerin yarattığı dönüşümün bir meyvesi olarak nitelendiriyor.
2: ABD Suriye'yi terörü destekleyen devlet listesinden çıkardı. Suriye bu adımı tarihi gelişme olarak nitelendirdi. İlk açıklama ABD Hazine Bakanlığı'ndan geldi. Yazılı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya hesabında Suriye'nin teröre destek veren ülkeler statüsünü resmen kaldırdım ifadesini kullandı. Bu adım Suriye'nin ekonomik açıdan canlanması ve ilerlemesi için yeni imkanlar yaratacaktır diye yazdı. Trump yönetiminin Orta Doğu'da barış, refah ve güvenliği sağlamak amacıyla ABD'nin ulusal güvenliğini güçlendirmeye devam ettiğini savundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Açıklamasında bu halkımızın asla bir tercihi olmadı ve Suriye'nin tarihiyle uyuşmaz ifadesini kullandı. Söz konusu adımın Suriyelilerin yarattığı dönüşümün bir meyvesi olduğunu vurguladı. Suriye Cumhurbaşkanı

Efendim devam ediyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz. 7.58'i gösteriyor saatlerimiz. Gün başlıyor dasınız. 25 Temmuz Salı sabahında olduğumuzu bir kez daha ifade edelim. Televizyonlarından, telefonlarından, tabletlerinden izleyip ve tabii ki trafikte radyo.

Başkanı Ahmet Şara'nın direktifleriyle izolasyonun izlerini kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak da durumu değerlendirdi. Uzun yıllar boyunca bu tanım, Suriye halkını ülkesini yeniden inşa etmek için gerekli yatırım, girişim ve fırsatlardan uzak tutan bir duvar oldu diye belirtti. Bu duvarın yıkıldığını söyledi. Verilen sözler tutuldu, Suriye'ye bir şans daha verildi ifadesini kullandı. Şimdi bu şansı kalıcı barış ve refaha dönüştürme zamanı diye yazdı. ABD 1979'da Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklemişti. Söz konusu listede hala İran, Küba ve Kuzey Kore bulunuyor.

0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği bu karar bölgedeki ilişkileri tabii çok daha farklı bir noktaya taşıyacak diyelim. Trump'ın İran'a başlattığı ekonomik savaşın detaylarına bakalım. Hazine bakalım. Bessent açıkladı. Efendim buna göre 5 sektöre yönelik yaptırımlar 60 kişi ve kuruluşu kapsıyor. Bessent ayrıca İran'la işbirliği yapan ülkeleri de uyarıyor. İran'ın tecridinden pay almaya hazır olun ifadelerini kullanıyor.
1: İran'ın dünya çapındaki finansal bağlantılarına karşı ekonomik bir saldırı başlatıyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'da 5 sektöre yönelik yaptırımları açıkladı. İran'la işbirliği yapan ülkelerin de hedef alınacağını duyurdu.
1: İran önünde sadece iki yol bulunan çok net bir seçimle karşı karşıya. Tamamen küresel izolasyon ya da küresel ekonomiye yeniden katılma fırsatı sunan normale dönüş yolu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a ekonomik savaş duyurusunun detaylarını Hazine Bakanı Scott Bessent açıkladı. Buna göre yaptırımlar dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini kapsayacak. İran'la bağlantılı 60 kişi, kuruluş ve gemi hedef alınacak.
1: Eylemlerimiz İran devrim muhafızlarını ve kötü İran rejimini finanse eden her türlü potansiyel gelir kaynağını bloke ederek çemberi daraltacaktır. Sıfır sızıntı yaklaşımını uyguluyoruz.
2: Bessent, İran'ın yanında duran ülkelerin de onlarla birlikte tecrit edileceğini söyledi.
1: ABD'nin yanında yer alanlar ortaklığımızın meyvelerini toplayacak. Kendilerini İran rejimine bağlayanlarsa çökmekte olan bir rejimin tecridinden pay almaya hazır olmalıdır.
2: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı yaptırımlardan kimsenin muaf olmayacağını duyurdu. İran parasını aklayan herhangi bir düşman Amerika Birleşik Devletleri dolar sisteminden çıkarılacak dedi.
1: Her ülkenin tespit ettiğimiz faaliyetleri durdurması için belirlenmiş bir zaman çizelgesi var. Eğer harekete geçmezlerse bunu hazine yetkilileri aracılığıyla tek taraflı olarak yapacağız.
2: Bessent'in açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri İran'ı izole etmek için diğer ülkelerin de benzer eylemlerde bulunmasını bekliyor. Trump, İran'la ekonomik ilişkileri kesmeleri için dünya liderlerini telefonla arıyor.
1: Dünya liderlerinin artık refah ve tecrit, barış ve terör, Amerika ve İran arasında bir karar verme zamanı geldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Bessent, önceki açıklamasında Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparacaklarını açıklamıştı.
0: Evet, yeni bir döneme girildi. Bu ekonomik kıskaç özellikle İran'la iş yapan ülkeleri nasıl, ne şekilde etkileyecek? Tabii genelde bunu soruyoruz ama özelde de soralım. Acaba Türkiye bu konuda etkilenecek mi? Bütün bunları önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz. Amerika'nın bu yeni yaptırım kararına İran'dan tabii ki tepki gecikmedi. Hemen bir cevap verdiler. Yaptırımlara tamamen hazırız diyor İran. Ekonomi ve Maliye Bakanı Medenizade Devlet Televizyonu'na konuştu. Görmektesiniz, ABD yaptırımları tamamen hazırız dedi. Finansal damarlarımızı kesemezler ifadelerini kullanıyor. İran medyasının aktardığına göre bir güvenlik yetkilisi de yaptırımları İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı artırmaya yönelik kampanya olarak nitelendiriyor. Netanyahu da açıklamalarda bulundu elbette. ABD Başkanı Trump ve Hazine Bakanı Bessent'i tebrik ediyor Netanyahu. Amerika'nın İran'dan ağır bedeller talep etmekte haklı olduğunu da savunuyor İsrail Başbakanı. Evet, yıllardır bir ambargoyla, bir kıskaçla zaten karşı karşıya idi İran. Bu süreçte dedikleri gibi herhangi bir şekilde zarar göreceklerini düşünmüyorlar. Acaba Trump'ın bir ileri iki geri yaptığı açıklamalardan bir tanesi mi diyoruz ve bir taraftan da Brent petrole baktığımızda bir düşüş eğilimi hakim. Dolayısıyla bakalım nasıl bir şekilde bu ekonomik kıskaçta zaferle elde edecekler. An itibariyle 92-93 dolar seviyelerinde olduğunu söyleyelim Brent petrolün, varil fiyatının. Ve buyurunuz efendim, İsrail Suriye için Barak'a küsmüş şeklindeki habere geçelim. Milliyet gazetesinde Tom Barak'la istihbarat paylaşımını durdurmuş efendim İsrail. Gazetenin, Mariv gazetesinin üst düzey bir İsrailli kaynağına dayandırarak verdiği haberi Milliyet haberleştiriyor. Barak'ın

0: İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıyı kınaması ve Türkiye'nin Gazze meselesine dahil edilmesi çağrısında bulunması Tel Aviv'i rahatsız etti. Kaynak Barak'ın İsrail'in tarafında olmaması nedeniyle istihbarat aktarımının durdurulmasına karar verildiğini de iddia ediyor efendim. Dolayısıyla özellikle İsrail basında yer alan başka haberlere göre Tel Aviv yönetimi Washington'ın İran'ın güvenliğine, daha doğrusu İsrail'in güvenliğine yönelik uzun süredir devam eden desteğinin zayıflamasından endişe ediyor. Bu endişenin yalnızca Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya karşı sabrını yitirmesinden kaynaklanmadığı, Tel Aviv-Şam görüşmelerinde önemli rol oynayan Barak'ın izlediği çizginin de İsrail'de rahatsızlık yarattığı ifade ediliyor efendim. Daha evvel Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance'in İsrail'e yönelik olarak yaptığı açıklamalarla beraber Barak'ın bu tavrı dolayısıyla bir etkisi olacaktır İsrail'de. Bizi seçmedin tepkisi dikkat çekiyor Barak'a yönelik olarak. Ama Amerika ile İsrail'in arasındaki bu ipler kopma noktasında mı yoksa zayıflama noktasında mı, bütün bunları göreceğiz. Muhtemeldir ki Netanyahu'nun malum seçimlerdeki başarısına ya da başarısızlığına kilitlenmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri yeni kadrolarla çalışmak istiyor olabilir. Dolayısıyla seçimi bekliyor olabilirler. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki adımlarına uluslararası tepkiye bakalım şimdi. Çünkü o da büyüdükçe büyüyor. Nobel Barış Ödülü sahiplerinin oluşturduğu yaşlılar grubu E1 yerleşim projesi nedeniyle İsrail'e yaptırım çağrısı yaptım. İşgal altındaki Batı Şeria'dansa tepki çeken yeni görüntüler var. Bölgedeki bir camiye İsrail bayrağı asıldı.
1: İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya baskıları sürüyor. İsrail askeri şimdi de bir caminin minaresine İsrail bayrağı astı. Tepki çeken görüntüler Tul Kerim'deki Nur Şems mülteci kampında çekildi. Ebu Ubayda Camii'nin minaresine İsrail bayrağı asıldı. Tul Kerim Vakıflar Müdürlüğü olayı caminin kutsallığının ihlali olarak nitelendirerek kınadı. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki E1 yerleşim projesine de tepki gelmeye devam ediyor. Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela tarafından kurulan, eski devlet ve hükümet başkanlarıyla barış aktivistlerini bir araya getiren yaşlılar grubu The Elders, İsrail'in kırmızı çizgiyi aştığını açıkladı. Grup uluslararası topluma İsrail'e yaptırım uygulama çağrısı yaptı. Açıklamada Netanyahu hükümetinin E1 projesi için ihale sürecini başlatması, iki devletli çözümü fiilen imkansız hale getirmeyi amaçlayan bir girişim olarak nitelendirildi. İsrail hükümeti cezasız şekilde hareket etmeyi sürdüremez denildi. Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'da ortak açıklamayla İsrail'den E1 projesini derhal geri çekmesini ve Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletilmesine son vermesini istedi. E1 projesi, Filistin devletinin kurulmasını engelleyeceği gerekçesiyle daha önce Amerika yönetiminin baskısı sonucu dondurulmuştu. Ancak Başbakan Netanyahu, Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek projeyi 2025 Eylül ayında yeniden onaylamıştı.
0: Evet, bu tür provokasyon yoğunluklu haber ve görüntüleri maalesef çokça göreceğiz gibi gözüküyor seçimlere kadar. Ve bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında bir seçim var. Orada da gündem suikast ya da tehditler. İşte bu da yine Amerikan iç kamuoyunu sıklaştırma ve Trump'ın şemsiyesi altına alma girişimi olarak da nitelendirilebilir. Buyurunuz. Trump ve ailesine yönelik suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. İran medyasında paylaşılan yapay zeka ile oluşturulan bir videoda Trump'ın oğlu Baron Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler paylaşıldı. Baron'un bulunmasını sağlayacak bilgiler için 10 milyon dolar ödül vaat ediliyor.
2: Dadahay faş şude der in video hasil yek nüfuzu bir sabıga ast.
1: ABD Başkanı'nın oğlu Baron Trump'ın sıklıkla bulunduğu adresler belirlendi. Kendisine ulaşılmasını sağlayacak bilgi getirene 10 milyon dolar ödül vaat edildi. İran medyasının paylaştığı yapay zeka videosu ABD'yi alarma geçirdi.
2: Tereddüd ruzane Baron der Akademi Konstans Milstein der adresi Xiyaban El der şimal garbi Washington DC.
1: Tehdit mesajı taşıyan videoda Baron Trump'a ulaşmanın yollarının araştırıldığı öne sürüldü. Videoda gözetleme, internet faaliyetleri ve Baron Trump'ın çevresindeki kişilerle ilgili grafikler kullanıldı.

0: لباس شخصی، هودی و لباس‌های اسپورت در میان دانشجویان حضور دارند.
1: Ayrıca Barron Trump'la ilişkili bazı konular ve çevrim içi platformlar açıklandı. Amerikan gizli servisinin güvenlik katmanlarının aşılmasına yönelik girişimler tasvir edildi. Barron Trump'ı hedef alan girişimler için 10 milyon dolarlık ödülden de bahsedildi.
0: بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفا ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
1: ABD Başkanı Trump ve ailesine yönelik suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor. İran medyasında yer alan başka bir yapay zeka videosunda da ABD'nin tüm yönetim kadrosunun yok edildiği bir görüntü paylaşıldı. Daha önce İsrail, İran'ın Trump'a karşı bir suikast planı hazırladığını ve bunun Washington'a paylaşıldığını öne sürmüştü.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son durum işte bu, kamuoyunda bunlar konuşuluyor diyelim. Avrupa'ya doğru ilerleyelim. Bir Gün gazetesinden okuyoruz. Londra savaş istiyor diyor. Bir Gün gazetesinde verilen bu haber ve fotoğraf karesi de yerini almış. İngiltere Başbakanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini Kiev'e yaptı. Burnham ülkesinin uzun menzilli füze teknolojisini Ukrayna ile paylaştı. İngiltere'nin savaşta Kiev safında yer aldığını söylüyor. Kremlin ve Londra barışı engellemek için yangına körükle gidiyor diyor efendim. Detaylara şöyle bir göz atalım. Kiev'e silah ve para pompalayan Avrupa ülkeleri Ukrayna'daki savaşı sürdürmek için elinden geleni yaparken İngiltere ve Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor diyor Bir Gün gazetesi. Çiçeği burnunda Başbakan Andy Burnham ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Ukrayna'da uzun menzilli füzeler için Kiev'e yeşil ışık yakarken Rusya'nın üzerindeki baskıyı artırmanın tam zamanı olduğunu söylemiş. Fotoğraf karesinde de görmekteyiz. Kremlin, Londra'nın barış sürecini engellemek için düzenli olarak adımlar attığını kaydediyor. Dediğimiz gibi bağımsızlığın 35. yıl dönümü kutlayan Ukrayna'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi ve detaylar işte Bir Gün gazetesinde yer alıyor. Londra savaş istiyor başlığı altında. Efendim saatimiz 8.16'yı gösteriyor. Acaba memlekette gece ve sabaha karşı yaşananlar neler? Özellikle Türkiye'mizin dört bir yanında kaza, yangın ve ölüm haberleri söz konusuydu. Sizlerle paylaşalım. Yine tarım alanı, yine bir yangın gördüğünüz gibi. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde ağaçlık bölgelerin bulunduğu tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle maalesef yangın çıktı. Yangına müdahale etmeye çalışan 60 yaşındaki Hasan Durgun hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınabildi. Neyse ki Allah'tan rahmet dileyelim hayatını kaybeden Hasan Durgun'a efendim. Ve 8 gündür herkes Mehmet'i arıyordu biliyorsunuz. Kaybolduğunda annesi acıya dayanamayarak beyin kanaması geçirmişti. İşte 19 yaşındaki o gençten maalesef acı bir haber geldi. Nevşehir'de yakınlarını ziyarete geldikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın cansız bedenine 8 gün sonra ulaşılabildi. Gencin şimdi ölüm nedeni araştırılıyor uzmanlar tarafından. Efendim Antalya'ya gidelim. Konya altında bir apartmanın 3. katındaki dairede klima alev aldı birdenbire. Kısa sürede alevler bütün evi, binayı sardı. O sırada evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak daire kullanılamaz hale geldi maalesef. Dolayısıyla kontrollerini yaptırmak gerekiyor klimaların özellikle. Ve bir kahreden haber daha. O da Ordu'dan. Çamaş ilçesinde fındık topladıkları sırada kayboldu Melahat ve Fatma Gümüş. Bu kardeşlerin cansız bedeni dere kenarında bulundu. Kardeşlerin ölümüyle ilgili şimdi soruşturma başlatılmış durumda. Evet, yine ölüm haberleri maalesef. İşte geceden sabaha yansıyan haberler elbette ki netleşen görüntüleri ve bilgileriyle gün boyu Habertürk ekranlarında öğrenebileceksiniz diyelim. Siyaset diyelim çünkü AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yerel yönetimler reformunun detayları ortaya çıktı diyebiliriz. Belediye şirketlerinin mali yapısı daha sıkı denetlenecek. Borçlanmalar sağlam kurallara bağlanacak. Yerel yönetimlerle ilgili tüm bu düzenlemeler AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde yer alıyor.
1: Yerel yönetimlerin yapısı değişecek. Belediye şirketlerinin mali denetimi sağlam kurallara bağlanacak.
3: yolsuz

0: Bozuk ve imar rantına karşı denetim mekanizmaları güçlendirilecek. Uzun süredir üzerinde çalışılan yerel yönetimler reformunun detayları AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde açıklandı. Daha etkin, şeffaf ve vatandaş odaklı belediyecilik için personelin dijital becerileri, mali disiplin bilgisi ve proje geliştirme yetkinliği güçlendirilecek. Akıllı şehir çözümleri, yapay zeka destekli hizmetler ve veri temelli karar alma sistemleri etkin hale getirilecek. Yerel yönetim mevzuatı da değişecek. Belediyelerin yetkileri, iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması, enerji verimliliği, sıfır atık ve su yönetimi konusunda daha açık ve uygulanabilir olacak. 81 ilin tamamı için şehirlere özgü su güvenliği planları hazırlanacak. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, imar rantı tartışmaları, denetimsiz harcamalar ve kaynak israfına geçit verilmeyecek. Belediyelerin mali yapısı, şehirlerin gerçek ihtiyaçlarına göre düzenlenecek. Bu kapsamda yeni bir denetim ve hesap verebilirlik reformu başlatılacak. Belediyelerde mali raporlama, personel giderleri, borçlanma ve belediye şirketlerinin mali denetim konuları sağlam kurallara bağlanacak. Yasal düzenlemelerin önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.
1: Evet, siyasi partilerden haberler vermeye devam edelim. Yeni partiye bakacağız. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin yani yeni partinin üye sayısının 400 bini aştığını söyledi. Bu kısa süre içinde yaklaşan ilçe kongreleri öncesi demokratik sürece katılım çağrısı da yaptı.
2: Üye sayımız sürekli artıyor. 400 bini geçmiş durumdayız. Yine belediye sayımız bugün itibariyle 244'e yükseldi.
0: Yeni partinin üye sayısını paylaştı, yaklaşan kongreleri işaret ederek çağrıda bulundu.
2: Şu çağrıyı da yapıyoruz tabii. Bir an evvel üye olun. 26'sına kadar üye olanlar hemen başlayacak ilçe kongrelerinde oy kullanabilecekler. Daha sonra üye olanlar sonrakilerde kullanacak. Yeni dönemde de biz üyelerimizle kurullarımızın oluşmasını, ilçe başkanlarının, il başkanlarının ve genel başkan seçiminin bir şekilde oluşması için çalışma yapacağımızı, böyle belirleyeceğimizi söylemiştik.
0: Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Yol haritalarını anlattı.
2: 30 Ağustos'a kadar binamızın tamamlanmasını, 31 Ağustos'ta orada bir PM toplantısı, Kurucular Kurulu, aynı zamanda kapalı grup toplantısını bir arada gerçekleştirmiş olacağız o gün için. 1 Eylül tarihinde Merkez Yönetim Kurulu toplantımız olacak orada. 2 Eylül'de de il başkanları toplantımızı yine yeni binamızda gerçekleştireceğiz. Biz Eylül ayı için bir planlama yapıyoruz. Tüm milletvekillerimiz sahada yeni partiyi anlatmak üzere görevlendirilmiş olacaklar.
0: Emre, İsrail'in Türkiye'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Türkiye'de sağanak yağmur yağsa ne iktidar ne de muhalefet Netanyahu'ya bir damla su vermez dedi.
1: Evet, İyi Parti cephesindeki gelişmeler bu şekildeydi. İyi Parti'ye bakalım. Yeni Parti'de bunlar olurken İyi Parti'de ne oluyor? Sözcü Buğra Kavuncu genel seçim ittifakı iddialarına yanıt verdi. Seçim tarihi yokken ittifakı konuşmak anlamsız diyor. Milletvekili transferlerine dair soruyu da yanıtladı.
3: Ortada bir seçim tarihi yokken şimdiden bir takım ittifak söylentilerinin çıkıyor olması şu aşamada anlamsız ve faydasızdır.
0: Kamuoyuna yansıyan genel seçim ittifakı iddialarına değindi, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
3: Şu aşamada seçim ittifakına dair bizim dışımızda çıkan haberlerin, bizi dahil edecek şekilde çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
0: İyi Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu Başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının gündemine ilişkin parti sözcüsü Buğra Kavuncu kameralar karşısına geçti. İyi Parti'den istifa eden bazı milletvekillerinin başka partilere katılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna yanıt verdi.
3: Duruşu net, çizgisi net olan bir siyasi partide ayrılıkların oluyor olması muhatapların açıklaması gereken bir durumdur. Biz gerekçelerini ve bunun anlamını kamuoyunun belki anlamlandırmakta güçlük çektiği konuları çok net olarak anlamlandırabiliyoruz. Ayrılanların ayrılık gerekçelerini anlatabilme ve izah edebilme mecburiyetleri var.
1: Evet, siyasette sıcak hava devam ediyor gördüğünüz üzere. Yeni Parti, İyi Parti derken.

0: Bilmektesiniz ki 5 partinin liderleri de bir araya geldi. Ankara'da yeni bir ittifak mı acaba doğuyor? Başka ittifaklar mı gün yüzüne çıkıyor? Bütün bunlar Eylül-Ekim aylarında daha da netleşecek. Ancak Sayın Kavuncu'nun söylediği gibi efendim ortada bir seçim yok. İttifakı konuşmak şimdiden erken diyor. Siyasiler sonuçta her an her şey olabilir efendim Türkiye'de. Son 2 hafta içinde tam 71 ilimizde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Buna bakalım, yakalanan 1000'in üzerinde şüpheliden 807'si de tutuklandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Buna göre uyuşturucu satıcılarına yönelik 71 ildeki operasyonlara 4826 personel katıldı. 1368 şüpheli yakalandı. 807'si tutuklandı. 187'si hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Açıklamada uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanıyor. Evet, genelde kullananlara ya da kullandığını düşünenlere yapılan operasyonların süreçlerini aktarıyorduk. Ancak bu oldukça önemli, satıcılara ve tacirlere yönelik olarak bir operasyondu. 807 kişi tutuklandı efendim, bir kez daha ifade edelim. Diyelim, yollara çıkalım. Neden? Çünkü Posta Gazetesi'nde bir haber başlığı trafikte cep alarmı şeklinde duyuruluyor. Fahri trafik müfettişleri her ihlali tespit ediyor diyor. Fahri trafik müfettişleri Türkiye genelinde yılın ilk 7 ayında 487.270 trafik ihlalini kayıt altına aldı. Listenin zirvesinde araç kullanırken cep telefonuyla görüşenler yer alıyor. Bunu da kırmızı ışık ihlali takip etmiş. Dediğim gibi 487.270 olarak kayıtlara geçti kural ihlali tespit edenler. Ve tutanaklarda ilk sırayı cep telefonu ihlali yer alıyor. Bu kapsamda 76.371 tutanak tutulmuş. En fazla tespit edilen ikinci ihlal 55.407 tutanakla kırmızı ışık kuralına uymama olurken 51.150 tutanakla trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme ise üçüncü ihlal olarak yer alıyor efendim. Trafik işaret levhaları, cihazları ve yol işaretlemelerinde belirtilen kurallara uymama nedeniyle de 33.158 zorunlu haller dışında emniyet şeridi veya banketleri kullanma nedeniyle de 25.293 tutanak tutulmuş. Dolayısıyla binlerce liralık bir ceza yazımı da söz konusu. Kimler özellikle fahri trafik müfettişi olabilir? Bütün bunlar da gazetede yerini alıyor. Tüm bu şekilde cezalar gelirse 15 gün içinde de itiraz hakkının olduğu ifade edilmiş. Ancak bilinen şu ki özellikle kırmızı ışıkta fazlasıyla geçiliyor. Yaya geçidinde fazlasıyla geçiliyor. Ters yöne bir hayli fazla ceza ve işlem yapılmış, yazılmış ama en çok da direksiyon başında maalesef telefon kullanma hali hazırda devam etmekte ülkemizde. Efendim, devam ediyoruz. İstanbul'da yaklaşık 2 milyon liralık altın ve dövizle ortadan kaybolan kuyumcu kuryesi polisin günler süren takibiyle yakalandı. Göreceğiz, şüphelinin çatı katında yakalandığı anlar drone kamerasına yansıdı.
1: Vallahi geciktik biraz abi, kusura bakma. Meydanın
2: altın ve dövizleri çantasına koydu, motosikleti otoparka bırakıp kaçtı. Kuyumcu kuryesi polisin takibiyle yakayı ele verdi. Deniz Bey, İstanbul Şişli'de bir kuyumcuda kurye olarak çalışıyordu. Geçen ay iş yeri sahibi Mustafa K. anlaşmalı iş yerlerinden altın ve döviz alması için yaklaşık 2 milyon lira verdi. Deniz Bey, altın ve dövizleri aldıktan sonra iş yerine ait motosikletin GPS sinyali kesildi. Durumdan şüphelenen kuyumcu telefonla da kuryeye ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı araştırmada motosiklet bir otoparkta terk edilmiş halde bulundu. Günlerce süren polis, Deniz Bey'in kağıthanede bir evde saklandığını belirledi. Drone destekli operasyonla kurye ve evdeki 2 kişi gözaltına alındı. 2 suçtan kaydı olan Deniz Bey ve 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kurye, güveni kötüye kullanma ve İş yeri ve kurumdan hırsızlık suçlarından tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Tüm bunları bırakıp biraz paradan...

0: Söz edelim, saatimiz 8.30'u gösterirken ilerleyen dakikalarda tabii piyasalar yeni günü nasıl karşılıyor buna bakacağız ama Milliyet gazetesinde bir haber başlığı yatırım ve tasarruf yönü değişti diyor. Güvenli limana dönüyorlar. Bakalım kimmiş bu dönenler ve güvenli liman neymiş? Altın için canlanan küresel talep fiyatları 4. haftasında da yukarı taşımaya başladı. Bu sayede ons altın fiyatı son 3 ayın zirvesine ulaştı. Dolardaki değer kaybı ve Amerika'daki farklı verilerle şekillenen piyasanın son çeyrekte daha hareketli olacağı öngörülüyor denilmiş ki bir taraftan da asıl kırılma Kasım'da yaşanır diyor uzmanlar. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın siyasi geleceğini belirleyecek ara seçimler yapılacak. Kasım'ın ilk haftasında bu seçimde temsilciler meclisi ve senatonun bir kısmıyla eyalet valilikleri, yerel ve eyalet düzeyindeki birçok görev yeri seçimi yapılacak. Kasım ayının ilk haftasındaki seçim ile piyasalarda hareketler söz konusu olabilir. Dolayısıyla yön orada yeniden tayin edilecek. Analistler bu kırılma noktasının altında hızlı bir yükseliş veya tersine bir hareketin en önemli belirleyicisi olacağı ifade ediliyor. Yani tam anlamıyla bir kumar efendim maalesef. Altının yeniden tırmanışa geçmesi tasarruflarını altında değerlendirenleri sevindirmeye başladı. Son birkaç günde altın fiyatları 3 haftadır yükselen seyri dün itibariyle 4. haftasına da başlamış oldu. Bu sayede altın fiyatında son 3 ayın zirvesi görüldü. 4650 dolar seviyesini test etti altının onsu. Uzun bir süredir bu rakamı görmüyordu malum. Altın yeniden güvenli liman seyrine girdi deniliyor. Bir taraftan da özellikle Fed'in faiz etkisi, olası beklentiler dediğimiz gibi altını tabiri caizse coşturmaya devam ediyor. Bakalım bu süreç nasıl ilerleyecek? Ekim, daha doğrusu Eylül ayında da bunu hep beraber göreceğiz. Dediğimiz gibi ilerleyen dakikalarda hem borsa hem döviz hem altın yeni günü hangi rakamlarla karşılıyor buna bakacağız. Ama şu anda elinde altını olanlar için güzel günler devam ediyor. Efendim, İstanbul'dayız. Avcılar'da bulunan tır parkında maalesef bir yangın çıktı. 5 araç ve bir konteyner kullanılamaz hale geldi.
1: Oraya fazla yaklaşma toprağım, orada yanıcı manıcı vardır, patlar bak.
2: İstanbul Avcılar'da tır parkı alevlere teslim oldu. Dumanlar göğe yükseldi. Yangın kentin birçok noktasından da görüldü. Cihangir Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunan Vatan Tır Parkı'nda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yayıldı. Park halinde bulunan araçlarsa adeta alev topuna döndü.
3: Mahallede oturuyorduk arkadaşlarla. Bir ara dumanların yükseldiğini gördük. O şekilde koşarak geldik biz de bakmaya yani.
2: Yangını söndürmek için Beylikdüzü ve Büyükçekmece belediyelerinden itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Haberi alan bazı tır şoförleri ise olay yerine gelerek araçlarını kurtarmaya çalıştı. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Alevlerin arasında kalan ikisi tır toplam 5 araç demir yanına döndü. Tır parkında bulunan bir konteynerde kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
0: Evet, çok büyük geçmiş olsun diyelim ve Türkiye Gazetesi'nin manşetinde yer alan bir haber, az evvel paylaşmıştık başlığını. Şimdi detaylara bakalım. Yaşlı nüfus artıyor ülkemizde. Huzur evi yetmiyor denilmiş. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı. Talep fazla, yığılma var diyor Bakan Göktaş. Efendim, detaylara bakıyoruz. Yaşlı nüfusun %11.1 ile tarihi zirveye ulaşması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı altyapı hamlesi başlattı. Huzur evi kapasiteleri genişletiliyor. Gündüz hizmet merkezleri ve yeni toplum temelli bakım modelleri devreye alınacak denilmiş. TÜİK verilerine göre 65 yaş ve üzeri olarak kabul edilen yaşlı nüfus oranı dediğim gibi %11.1 ile tarihi zirvede. Bakanlığa bağlı 178 huzur evi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 15.263 kişiye bakıldığını aktarıyor Bakan Göktaş. Türkiye genelinde 290 özel huzur evi ve diğer kurumlara, kamu kurumlarına ait 18 huzur evinin hizmet verdiğini de kaydetmiş ve huzur evlerine başvuranların yaş ortalaması 78 imiş. Kapasiteyi artırma çalışmalarının sürdüğünü bildiriyor Bakan Göktaş efendim. Bu kapsamda 710 kapasiteli 6 kuruluşun açılmasının planlandığı ve 24 huzur evinin inşaatının tamamlanma aşamasında olduğu da yine söyleniyor.

0: Ve bir taraftan da aslında sıra bekleme sebeplerini de açıklıyor. Neden hani yığılma söz konusu? Tek kişilik oda tercihi, iklim şartları, beslenme alışkanlıkları ve kalmak istenen bölümün dolu olması gibi etkenlere özellikle dikkat çekmiş Bakan Göktaş. Özellikle büyük illerimizde ve belirli huzur evlerindeki talep fazlalığı yığılmalara sebep olmakta. Bu sebeple başka illerde huzur evlerinde boş yer olsa dahi sırada beklemeyi tercih etmekteler şeklinde ki ifade oldukça önemli ve Türkiye genelinde de gündüz hizmet merkezlerinin sayısının artırılmasının planlandığı aktarılıyor. Yıllardır yaşlı nüfusumuz elbette var idi ancak huzur evleri denilince bu kadar talep söz konusu değildi. Acaba ne oldu da son yıllarda huzur evlerine bu kadar talep var? Yaşlılarımızı bakmıyor muyuz? Bakmak mı istemiyoruz yoksa bakamıyor muyuz? Huzur evleri bu nedenle mi huzur evlerinde boş yer yok. Bütün bunlar da herhalde ben bakanlık düzeyinde hem de sivil toplum kuruluşları tarafından şöyle bir düşünülüyordur, araştırılıyordur diyelim. Devam edelim bütün yaşlılarımızın ellerinden öperek. Efendim şimdi ekranlarımıza yıllardır kayıp olan bir saatin hikayesini getireceğiz. Alman armatör 10 bin avroluk saatini bundan 3 yıl önce Avusturya'da Viyana'daki bir eğlence mekanında kaybetti. O saatin izine yıllar sonra İstanbul'daki saat mağazasında rastlandı. Peki nasıl oldu bu? Detaylar Dilara Civeley'in haberinde.
1: Viyana'da kaybetti, bulmak için her yolu denedi. Yıllardır aradığı o saatin izine İstanbul'da rastladı.
2: Müvekkilimize ulaşıyor ve diyor ki Michael Bey'e saatiniz Türkiye'de şu serviste tamire bırakıldı.
1: Armatör Michael Kummel 2023 yılında Viyana seyahatinde bir eğlence mekanına gitti. Kolunda da 10 bin euroluk saati vardı. Sabah uyandığında saatinin kolunda olmadığını fark etti. Bulunması için polise başvurdu.
2: Poliste bir tutanak tutturmasını istedi kendisinden. Tutanağını tutturdu. Üretici firmanın müşteri hizmetlerinde dolaşaraktan biz saatin çalıntı olduğuna dair kaydı üreticinin veri tabanına kaydettirdik.
1: Üzerinden tam 3 yıl geçti. Saatten henüz bir iz yoktu. Bu yıl saat üreticisinin veri tabanına bir kayıt girildi. İstanbul Levent'teki saat mağazasından girilen o kayıt, Viyana'da çalındığı iddia edilen saatle birebir örtüşüyordu.
3: Saat yetkili servise getirilip seri numarası sisteme girildiğinde armatörün 3 yıl önce çalınan saati olduğu öğrenildi.
2: Türkiye yolunun ne şekilde düştüğünü bilmiyoruz açıkçası. Viyana'dan sonraki yolculuğu bizde kopuk.
1: Kummel, avukatı aracılığıyla benim dediği saatini alabilmek için adli süreç başlattı.
2: Dava süreci şu şekilde ilerleyecek. Üçüncü şahsın davaya müdahil olup olmadığına bakılacak. Ve üçüncü şahsın savunmalarına göre bu saati ne şekilde eline geçtiği de saat bunu makul, mantıklı açıklaması beklenecek.
1: Üreticinin bu süreçte saati muhafaza altına aldığı öğrenildi.
0: Evet, saatimiz 9'a doğru ilerliyor. Devam ediyoruz efendim bir haber başlığı diye. Az evvel yaşını almış büyüklerimizden söz ediyorduk. Şimdi küçük yavrularımızdan söz edelim. Haberi Hürriyet gazetesinden okuyoruz. İlkokula başlayacak öğrenci sayısında büyük düşüş denilmiş. 1 milyonun altına inecek başlığı altında detaylara bakalım. TÜİK'e göre 0-4 yaş grubu çocuk sayısı 4.765.588. 4 yaşındaki 953 bin çocuk 3 yıl sonra ilkokula başlayacak. Yani yarım asır sonra ilkokula başlayan öğrenci sayısı 1 milyonun altına düşecek denilmiş. En son 1970-71 eğitim öğretim yılında 987 bin çocuk ilkokula başlamıştı. Yani nüfusumuz giderek orta yaşa doğru kayıyor. Genç bir nüfus olarak bilinirdi efendim Türkiye Cumhuriyeti. Ancak giderek çocuk sayısı da azalıyor. 360 bin öğrenciyi 30 kişilik sınıflara böldüğümüzde de okullarda 12 bin kadar sınıf boşa çıkmış olacak. Bu da 12 bin öğretmenin daha az istihdam edilmesi anlamına geliyor. Önümüzdeki yıllarda okula başlayacak çocuk çocukların sayısının azalması öğretmen atamalarına da yansıyacak. Zaten artık öğrenci, üniversite öğrencisi arkadaşlarımız öğretmenliği pek yazar değiller, yazmıyorlar okumak için. Okul öncesinde ve ilkokulda öğrenci sayılarının azalması domino etkisi yaratacak ve ilerleyen yıllarda lise kademesinde de benzer sorunları yaşayacağız şeklinde bir ifade söz konusu ve ilkokula başlayacak öğrenci sayısında büyük düşüş. Oldukça

0: Önemli tespitler söz konusu. Acaba bu düşüş neden yaşandı? Ekonomi bunda etkili mi? Ekonomik şartlar, özellikle son yıllarda malumunuz yaşanan kimi hadiseler ekonomide. Dolayısıyla çocuk sayısını da giderek azalttı. Eminiz ki bu konuda da tedbirler alınır ya da alınıyordur. Nüfusumuz da 87 milyon civarında, onu bir kez daha ifade edelim. Evet, üniversite kayıtlarından söz edeceğiz. Üniversite kayıtları başladı, hayırlı uğurlu olsun. YÖK Başkanı Erol Özvar kayıt yaptıracak öğrencilere ve ailelere tavsiyelerde bulunuyor. Fırsatları kaçırmamak lazım diyor. Başarı sıralamaları ve puanların her yıl değiştiğini de hatırlatıyor.
1: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversitelere kayıt maratonu başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar kayıt sürecine ilişkin öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Başarı sıralamaları ve puanların her yıl değiştiğini vurguladı.
2: Bu yıl yerleştiğiniz üniversite ve programda gelecek yıl aynı fırsatı bulamayabilirsiniz. Bu yıl yerleştiğiniz üniversiteye kayıt yaptırmakta tereddüt etmeyin. Fırsatları kaçırmamak lazım. Her yıl sıralamaların ve puanların değişebileceğini lütfen dikkate alın.
1: Üniversite kayıtları 28 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. Öğrenciler yerleştikleri üniversitelere gidip kayıtlarını tamamlayabilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise E-Devlet üzerinden yapılacak. 26 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar, üniversiteler tarafından duyurulan belge ve tarihlere göre kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.
0: Evet, isteyen istediği bölüme umarız gidiyordur ama bir taraftan da maliyet bir hayli fazla üniversitelerde. Şimdi efendim Z kuşağından söz edelim. Sabah gazetesinde bir haber başlığı Z kuşağından dijital dünyaya fren şeklinde aktarılıyor okuyucusuna. Hemen sizlerle paylaşalım. Sosyal medyanın olumsuz etkileri dünya genelinde tartışılırken gençler dijital dünyaya sırtını dönmeye başladı. Bitmeyen ekran süresi ve bildirim bombardımanından sıkılan Z kuşağı tuşlu telefon gibi eski teknolojilere yönelmeye başladılar ve bir taraftan da eski yazılımları kullanır oldular. Dijital yoğunluğa karşı farklı yollar arayan özellikle Z kuşağı geçmişin teknolojilerine yöneliyor. Haber Euronews'ten efendim. Bitmek bilmeyen ekran süresi, sürekli gelen bildirimler ve giderek büyüyen kaçırma korkusu, yani FOMO, daha fazla insanı sürekli çevrim içi bir yaşamın içine çekiyor. Bu durumun depresyon, kaygı ve düşük özgüven gibi ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkisine dair endişeler de giderek artıyor. Tüm bunlar sonucunda da Z kuşağından giderek daha fazla kişi dijital detoks yapmanın ve sosyal medyadan uzaklaşmanın yollarını arıyor imiş. Kapaklı telefonlar, iPod'lar ve eski tip fotoğraf makineleri gibi retro teknolojilerse sürekli bağlantıdan uzaklaşmak isteyen gençler için yeniden cazip hale geliyor deniliyor. Özellikle hafta sonları ve sosyal buluşmalar için ikinci bir cihaz olarak tercih ediliyormuş bu tuşlu telefonlar. Bu cihazlar dikkati çekebilecek bildirimlere ve uygulamalara erişimi büyük ölçüde sınırlıyor malum. Bitmeyen olumsuz içerik kaydırma alışkanlığı azaltarak ruh sağlığını da olumlu yönde etkiliyor. Z kuşağından dijital dünyaya fren. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bunun ayak izlerini görmekteyiz. Çünkü o kadar bir dijital yoğunluk içindeyiz ki insan artık yeter diyor. Çünkü paranoya noktasına gelme durumunda, bir de gelen haberler ya da bildirimlerin ne kadar doğru olduğu tartışılıyor. İşte bu da son derece önemli bir şekilde dijitallikten uzaklaştırıyor. Özellikle Z kuşağını, dediğimiz gibi. Peki Z kuşağının çalışma hayatına atılmasıyla çalışan profili ve işe alım kriterleri de hızla değişti biliyorsunuz. Artık çalışanların sık iş değiştirdiği, işverenlerin de çalışan bulmakta zorluk çektiği bir dönemdeyiz diyebiliriz. Yapılan bir araştırmada Z kuşağının her yıl iş değiştirmeyi planladığını ortaya koydu. Yani bilinçli bir tercih. Peki Z kuşağı ne istiyor? Bu sürekli iş değiştirme hali neden kaynaklanıyor? İrem Şimşek araştırdı.
3: ...2-3 ay bir yerde çalışıp maaş düşük gelip çıkıyorlar. Yani şu an gençlerin hali biraz zor.
4: Ben çok iş değiştirdim. Sağımı solumu daha iyi görebildim.
5: Kısa vadeli kazanç gibi görünen şeyler uzun vadede engel olarak ortaya çıkıyor.
1: Z kuşağının iş hayatına atılmasıyla çalışan sirkülasyonu da arttı. Artık her yıl, hatta 6 ayda bir iş değiştiren bile var. Bu sonuçlar bir araştırmadan.
6: Kuşağın sadece sabır seviyesinin düşük olmasından.

0: yüzden ve bir an önce kısa yoldan para bulma psikolojisi diye düşünüyorum ben.
1: Ama kısa yoldan olmuyor bu işler diyorsun.
0: Yok, hayır, bence olmuyor.
2: De emeğimin karşılığını alamıyorsam çalıştığım yerde iş değiştirmek en mantıklı olanı olur.
3: Artan bu kuşak çatışması uzun vadede çalışma hayatındaki işe alım kriterlerini ve iş yerlerindeki istikrarlı çalışma ortamını etkileyecek gibi görünüyor. Çünkü Z kuşağı, tecrübem yok ama mezunum, yüksek maaş isterim derken işveren önce tecrübeye bakıyor.
4: Bir işte en iyisen direkt, yani o işten yüksek maaş alınması çok beklenilik bir şey değil.
2: 4 sene okuyoruz, şey yapıyoruz. Bunun sonucunda gerçekten aldığımız paralar yeterli gelmeyebiliyor. Bence bu konuda Z kuşağında bir problem yok.
5: Önce emek vereceksin de yaptığın işi hakkıyla yapacaksın. Hakkıyla yapmayınca işverenin verdiği ücreti beğenmemek ya da bulunduğun konumu beğenmemek birden olmaz.
3: Hollanda merkezli yapılan araştırmaya göre her 3 gençten biri önümüzdeki bir yıl içinde iş değiştirmeyi planlıyor.
6: Z kuşağının tahammül seviyesi geçmiş nesillere göre daha düşük.
7: Araştırmaya göre Z kuşağı iş yerinde ortalama 1 yıl kalıyor. Belirli bir kurumda uzun süre çalışmaktansa sürekli iş yeri değiştirmeyi tercih ediyorlar. Peki bu tercihin arkasındaki sebep ne?
8: Sosyal medyadan bakarak başka hayatlara özenme. Bir miktar işten sıkılmak ve çabuk öğrenmekle de alakalı. Yepyeni mezun, herhangi bir staj veya iş deneyimi olmamış biri gerçeklerden de kopuk olabiliyor. Piyasa gerçeklerinden de kopuk oluyor ve gitgide işe girme olasılığı da azalıyor.
5: Merdivenler bile teker teker çıkılır. Birden çıkamazsın. Bu başarıyı getirmez ki.
3: Üstelik Z kuşağı %35 istifa oranıyla en yüksek çalışan devir hızına sahip kuşak. Bu oranın artışında maaşlar belirleyici.
1: Yeni mezun birisi yüksek maaş da ister diyebilirim.
6: Ya kim istemez ki?
8: Bazen ücretler o kadar düşük geliyor ki hani evden çıkıp gitmeye değmiyor. Ama yüksek ücret bekleyerek de hayat geçmez. Bir an önce bir iş deneyimine başlamak gerektiğini düşünüyorum. Sonra hayaller yerine geliyor zaten. O kişide yetenek varsa, istek varsa, çalışkanlık varsa hiçbir işveren iyi çalışan birini kaybetmek istemez.
9: Efendim, Yargıtay'dan bir haber var, sırada buna geçelim. Dayak yiyen bir kişinin görüntüsünü alıntılayarak kendi hesabından tekrar paylaşan sanık suçlu bulundu. Yargıtay sanık hakkındaki 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı.
3: Önce beraat etti, ardından 1 yıl 8 ay hapsi istendi. Dayak yiyen kişinin görsellerini sosyal medya hesabında paylaşan sanık hakkında son kararı Yargıtay verdi. Bursa'da yaşayan bir kişi dayak yediği anlara ilişkin kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu paylaşımları gören bir başka kişi de bu görselleri alarak kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Dayak yiyen kişinin şikayeti üzerine paylaşımları yapan kişi hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dava açıldı. Bursa 9. Adliye Ceza Mahkemesi önce atılı suç kanunda suç olarak tanımlanmıyor dedi ve beraat kararı verdi. Şikayetçi istinaf başvurusunda bulundu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi ise bu kararı hukuka aykırı buldu. Sana 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık bunun üzerine suç unsurlarının oluşmadığını, suç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü ve temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2. derece mahkemeyi haklı buldu. Sana verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı. Yargıtay kararında şikayetçi kişiye ait veri niteliğindeki fotoğrafların daha önce kendi hesabından paylaşılmış olmasının bu fotoğrafların kişisel veri olma özelliğini değiştirmeyeceğine dikkat çekildi. Bu durum üçüncü kişilere rıza dışında yayınlama hakkı tanıyamaz denildi.
9: Son derece önemli bir karara imza atmış Yargıtay, gördüğünüz üzere. Efendim, son dönemde kullanımı giderek artan zayıflama iğnelerinden söz edeceğiz. Hapıç çıktı zira İngiltere'de satılmaya başlandı. İngiltere diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan hapa onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu.
3: İngiltere'de diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan yeni bir hap eczanelerde satışa çıktı. Hap, ABD'li ilaç şirketi Eli Lilly tarafından geliştirildi. Zayıflama hapı, vücut kitle indeksi 30 ve üzerinde olan ve kiloya bağlı sağlık sorunları yaşayan hastalar için ruhsatlandırıldı. İngiltere zayıflama hapını onay

0: veren ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni nesil zayıflama ilaçları ile birlikte ABD'de 1970'lerden bu yana artışta olan obezite oranı ilk kez durakladı. Hatta oranlarda gerileme işaretleri görüldü. Uzmanlar zayıflama iğnesinin bu düşüşte doğrudan rol oynadığını belirtiyor. Çalışmalar obezitede düşüşe işaret etse de tüm araştırmacılar aynı görüşte değil. Bazı araştırmacılar obezite oranlarında 2035'e kadar artışın sürebileceğini öngörüyor. Uzmanlar ayrıca ilaçlar bırakıldığında yeniden kilo alınabileceği uyarısında bulunuyor. Ancak yeni nesil tedavilerin diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların riskini azaltarak sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmesi bekleniyor.
1: Evet, yakında İngiltere'den bavul ticareti başlar. Memlekete uyanık olmak gerekiyor efendim. Şimdi dünyada aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınları maalesef devam etmekte. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde çıkan yangın nedeniyle on binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Binlerce dönümlük alan küle döndü.
0: ABD'nin Nevada eyaletinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Reno kenti yakınlarında cumartesi günü başlayan yangında 61 bin dönümlük alan küle döndü. Yaklaşık 45 bin kişiye tahliyeye hazır olma uyarısı yapıldı. Washoe County Şerifi Darin Balam, yangının olağanüstü bir hızla ilerlediğini ve sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle çalışmaları zorlaştırdığını söyledi. Olağanüstü hal ilan edilen eyalette yangınla mücadelede 800 personel görev yapıyor. Alevler nedeniyle müdahale ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi yaralandı. Hasar alan yapıların sayısı ise artıyor. Yaklaşık 10 bin ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı bildirildi. Bölgedeki tahliye edilenler için Reno Sparks Kongre Merkezi barınma alanı olarak kullanılmaya başladı. Bir diğer yangınla mücadele ise Ege'nin diğer yakası Yunanistan'da sürüyor. Ülkede sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıktığı dönemde Lokania ve Larissa'da iki ayrı orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılırken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangınlara müdahale havadan ve karadan sürüyor.
1: Geçelim robotların dünyasına. Çin'e gideceğiz. Çin'de düzenlenen insansız robot oyunları 2000'in üzerinde robotun katılımıyla devam ediyor efendim. Kickbox müsabakasında rakibini nakavt eden bir robot zafer dansı yaptı. Halter kaldırmada başarısız olan robotsa arızalandı, üzüldü tabii. Sedye ile taşındı efendim. Peki bu haberi izleyelim, sonra bir küçük ara, saat başında beraberiz.
2: Çin'de düzenlenen insansı robot oyunları sürüyor. Robotlar farklı alanlarda hünerlerini sergiliyor. Başkent Pekin'de robotlar spor müsabakalarında yarıştı. Müsabakaların arasında halter kaldırma da vardı. Bir robot kaldırdığı halterin düşmesiyle arızalandı ve yere düştü. Robot sedyeyle alandan taşındı. Robotlar kickboksta da karşı karşıya geldi. Ringde mücadele eden robotlardan biri başarısız bir vuruş yaptı. Ardından yere düştü. Rakibi ise müsabakanın sona ermesinin ardından seyirciler önünde zafer dansı etti. İnsansı robotlar pratik becerilerini sınayan senaryo müsabakalarında da hünerlerini sergiledi. 3'e 3 ve 5'e 5 futbol maçları oynandı. Artistik jimnastik ve 400 metre engelli parkur koşusunda finaller yapıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen oyunlarda 2056 robot 51 dalda mücadele ediyor. Müsabakalar 26 Ağustos'a kadar sürecek.

0: Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Denizli parçalı bulutlu 40 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 32 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 39, Şanlıurfa 38 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Artık televizyon yayınları yeni nesil uydularda. TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında bizi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmeye gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncelleniyor. Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.

0: Salı sabahında olduğumuzu bir kez daha tekrarlayalım ve haberlerimize geçelim. 7'den bu yana gündemin nabzını beraberce tutuyoruz malumunuz. Efendim 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar çıktı biliyorsunuz. 7 ay süren yargılamanın ardından mahkeme 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kararını verdi. Bakınız kim, nasıl, ne şekilde ceza aldı ya da almadı haberimizi izleyelim.
1: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a bir kez ihaleye fesat karıştırma, iki kez rüşvet ve bir kez suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan toplam 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.
2: Aziz İhsan Aktaş.
1: Aziz İhsan Aktaş hakkında da hapis cezası kararı çıktı. Aktaş, ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu yargılanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e de rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da yine rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya ise rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Davada beraat kararı verilen belediye başkanı ise Abdurrahman Tutdere oldu. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere yöneltilen tüm suçlamalardan beraat etti. Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ise ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme Özer hakkında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
0: Evet, bir son dakika haberini görmektesiniz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyonu kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi. Ayrıntılar Serkan Şimşek'te. Serkan.
3: Murat Güloğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü operasyonda yeni bir gelişme yaşandı ve 3. dalga bir operasyon gerçekleştirildi aslında. 54 yeni şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş oldu ve bu kapsamda 3. dalga operasyonda yine 11 şirketle 3 derneğe de kayyum atanmasına karar verildi. Hatırlanacaktır, Alihan Kuriş soruşturmasında geçtiğimiz günlerde eski bakan İdris Naim Şahin adına tahsiste 2 aracın daha yine amacı dışında ve suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edilmişti. Yine geçen hafta Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken kullandığı aracın eski bakan Şahin üzerine tahsisliği ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında Ömür Yücel gözaltına alınmıştı. 13 Ağustos'ta Almanya'ya gittiği tespit edilen Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması içinse çalışmalar devam ediyordu. Tabii elde edilen yeni bilgiler, yeni bulgular kapsamında da 3. dalga operasyonu yapıldı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma kapsamında Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 3. dalga operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirketle 3 derneğe de kayyum atanmasına karar verildi.
0: Serkan, çok teşekkür ediyoruz. Son dakika haberinin detaylarını bize aktardı. Tekrarlayalım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyonu kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirketle 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildi. Yeni bilgiler ve görüntüler oldukça sizlerle paylaşacağız diyelim. Devam edelim. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yerel yönetimler reformunun detaylarına. Efendim, belediye şirketlerinin mali yapısı daha sıkı denetlenecek. Bundan sonra borçlanmalar sağlam kurallara bağlanacak. Yerel yönetimlerle ilgili tüm bu düzenlemeler AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde yer alıyor.

Yerel yönetimlerin yapısı değişecek. Belediye şirketlerinin mali denetimi sağlam kurallara bağlanacak. Yolsuzluk ve imar rantına karşı denetim mekanizmaları güçlendirilecek. Uzun süredir üzerinde çalışılan yerel yönetimler reformunun detayları AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesinde açıklandı. Daha etkin, şeffaf ve vatandaş odaklı belediyecilik için personelin dijital becerileri, mali disiplin bilgisi ve proje geliştirme yetkinliği güçlendirilecek. Akıllı şehir çözümleri, yapay zeka destekli hizmetler ve veri temelli

0: enerji verimliliği, sıfır atık ve su yönetimi konusunda daha açık ve uygulanabilir olacak. 81 ilin tamamı için şehirlere özgü su güvenliği planları hazırlanacak. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, imar rantı tartışmaları, denetimsiz harcamalar ve kaynak israfına geçit verilmeyecek. Belediyelerin mali yapısı, şehirlerin gerçek ihtiyaçlarına göre düzenlenecek. Bu kapsamda yeni bir denetim ve hesap verebilirlik reformu başlatılacak. Belediyelerde mali raporlama, personel giderleri, borçlanma ve belediye şirketlerinin mali denetim konuları sağlam kurallara bağlanacak. Yasal düzenlemelerin önümüzdeki yıl hayata geçirilmesi planlanıyor.
1: Evet, yerel yönetimler ve tabii ki yapay zeka desteği ile önümüzdeki yıl hayata geçirilecek, hep beraber göreceğiz. Bu arada siyasetin gündemindeki konu başlıklarından birine geçelim. 5 parti liderinin Ankara'da bir araya gelmesi siyasetin gündemini oluşturdu. Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Adalet ve Kutlu Parti genel başkanlarının buluşması acaba yeni bir ittifak mı kuruluyor yorumlarına yol açtı.
2: Gelecekle ilgili Türk milliyetçilerinin birlikte nasıl hareket edeceğini konuşacağız.
3: Yani yeni bir ittifaktan bahsediyoruz.
2: Evet, öyle bir şey var.
0: İttifak turları hızlandı. Bu kez de 5 siyasi partinin genel başkanı akşam yemeğinde bir araya geldi. Ankara'da 22 Ağustos'ta cumartesi akşamı sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Yol Genel Partisi Başkanı Remzi Çayır, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu bir restoranda bir araya geldi.
4: İstişare ve sohbet etme imkanı bulduğumuz bir akşam olacak. Türkiye gündemlerini değerlendireceğiz.
0: Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Türkiye'nin siyasi gündemi ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
5: Faydalı bir istişare oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başka bir açıklama yapmıyoruz bu akşam.
0: 5 partinin kurması beklenen ittifakın yanı sıra Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi arasında temas trafiği de sürüyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 10 Ağustos'ta mecliste akşam yemeğinde bir araya gelmiş, kuliste sohbet etmişti.
1: Evet, şu dakika itibariyle paradan konuşalım. Piyasalardaki son duruma bakalım. Saatimiz 9'u 7 geçerken bakıyoruz efendim. Borsa İstanbul 100 endeksi 14.501 puandan güne başlayacak. Bir yükseliş halinde görüldüğü üzere. Dolar 48 duvarını aştı ve ilerliyor. 48 lira 10 kuruştan işlem görüyor. Euro ise 56 lira 0.7 kuruştan işlem görmekte. 1.1653 euro dolar paritesi de. Hemen faize bakıyoruz. 40.11 puanda altının onsu. Evet, bir yükseliş halinde ancak şu anda küçük düşüşlere görmekteyiz. 4.647.48 dolardan işlem görmekte. Brent petrolde de 90 doların üzerinde bir rakam var. 91-92 dolar seviyesinde maalesef yine benzine bir zam haberi var. Yeni ulaştı bize. Peki ABD ham petrolde 84-85 dolar seviyesinden güne başlıyor. Gram altın 77.176 lira, 11.732 lira, çeyrek altın, yarım altın 23.464 lirayken tam altının ederi de 46.783 lira olarak kayıtlara geçiyor şu dakika itibariyle. Tabii kapalı çarşıda durum biraz daha farklı olabilir ama yeni güne işte bu rakamlarla başlanıyor genel olarak efendim. Yatırımcısına bol kazançlar getirsin diyelim. Devam edelim. Enflasyon beklentisi oldukça mühim. Şimdi yıllık enflasyon beklentisi hane halkı ve reel sektör için artmış durumda. Piyasa katılımcıları içinse azalma gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı.
0: Hane halkının ve reel sektörün yıllık enflasyon beklentisi arttı. Piyasa katılımcılarının beklentisi ise geriledi. Merkez Bankası Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Ağustos'ta 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 0,26 puan azalarak %23,69'a geriledi. Enflasyon beklentisi reel sektörde 0,30 puan arttı, %32,80 seviyesine yükseldi. Bu oran hane halkında 0,64 puanlık artışla %45,58 olarak hesaplandı.

0: Kütüphane halkının gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün ya da hizmet grupları gıdayla yakıt ve enerji oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisinde de 0,36 puanlık bir azalma görüldü. %32,13 oldu.
1: Tabii bir taraftan da gündemde özellikle faiz var. Çok konuşmaya başladık. Faizde bir beklenti söz konusu. Hürriyet gazetesinden okuyoruz. Faizde indirim kapısı aralandı şeklinde, herhalde bu dakikadan sonra dönüş olmaz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan piyasa beklentilerinden daha erken gerçekleşen sürpriz bir faiz hamlesi geldi. İran Savaşı'nın etkilerini sınırlamak amacıyla Mart'ta ara verilen bir hafta vadeli repo ihaleleri yeniden başladı. Bazı uzmanlar haftalık fonlamaya %37,09 oranıyla dönülmesini örtülü faiz indirimi olarak yorumluyor. Söz konusu hamle genel olaraksa gelecek aylarda olası faiz indirimlerinin yolunu açacak bir adım olarak nitelendirmekte. Merkez Bankası'na bu normalleşme için alan açan gelişmelerse rezerv birikimi ve zayıf talep olarak sıralanmış durumda, affedersiniz. Öte yandan mevduat ve kredi faizlerine de yansır deniyor. Şayet bir faiz indirimi söz konusu olursa, ki yıl sonuna kadar 200 baz puanlık bir indirim beklentisinin de oluştuğu ifade edilmekte. Dolayısıyla vatandaşı ilgilendiren en önemli hadiselerden biri krediye erişilebilirlik. Dolayısıyla herhangi bir faiz indiriminde mevduatta, daha doğrusu kredi faizlerinde indirim söz konusu olur ve krediye erişimde söz konusu olursa piyasalar canlanır mı? Evet, canlanır, ama faizde indirim kapısı aralandı. Gördüğünüz gibi Hürriyet'te böyle koca puntolarla verildiğine göre bunun pek dönüşü de yok gibi gözüküyor. Peki Merkez Bankası fast işlem tutar limitlerini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltme kararı aldı. Bu da önemli bir gelişme. Yeni düzenleme yarın itibariyle başlıyor. Bankadan yapılan yazılı açıklamada yeni nesil anlık ödeme sistemi olan fast işlemlerinin alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif olarak hızla yaygınlaştığı kaydediliyor. Merkez Bankası'nın kullanıcıların fast iş sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemelerle gereksinimleri göz önünde bulundurularak yeni bir düzenlemeye gittiği ifade edildi. Düzenlemeyle 26 Ağustos itibariyle, yani yarın itibariyle fast işlem tutar limitleri, para transferleri ve ödeme iste katman servisi üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde 100 bin liradan 300 bin liraya çıkacak. Fast TR kare kod kullanılarak gerçekleştirilen dinamik doğrulamalı iş yeri ödemelerinde de 250 bin liradan 300 bin liraya yükseltilecek. Evet, 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltilmesi de bir anlamda oldukça mühim, piyasaları açıyor efendim, nefes aldırıyor. Peki ambalajlı su tüketimi %30 geriledi şeklindeki bir haber başlığı dikkat çekiyor Dünya Gazetesi'nden. Tüm bu gelişmeler üzerine bakalım su dünyasında neler yaşanıyormuş, bakalım. Fiyatlardaki artış ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle ambalajlı su tüketiminde %30'a yakın düşüş yaşandığını kaydetmiş SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Yaşa Bey Kalebaşı, tüketimin 2026 yılı tahminlerinin altında kalacağını söylüyor. %50 oranında hanelerde kullanılan su arıtma cihazlarının oranı, bunu söyleyelim, ve kişi başı yıllık PET ve cam su tüketiminin miktarı 70 litre ve kişi başı yıllık damacana ile su tüketim miktarı da 62 litre olarak ölçülmekte. Ama ambalajlı su tüketimi %30 oranında geriledi. Bu da Dünya Gazetesi'ne yansıyan haber başlıkları arasında. Efendim yine paradan söz ediyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı Beştepe'de. Toplantıda OVP, yani orta vadeli programa ilişkin hazırlıklar ele alındı. Yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü bu toplantı. Ardından da yazılı açıklama yapıldı. Orta vadeli programa ilişkin hazırlıkların ele alındığı kaydediliyor. İstikrarlı büyüme sürerken işsizlik oranı düşük seviyelere geriledi. Dezenflasyon süreci devam ediyor deniliyor. Gıda ve konut başta olmak üzere arz yönlü politikaların katkısı ile bütüncül bir çerçevede enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi

0: düzeye de belirtiliyor. Peki yapay zekadan söz edelim efendim. Yeni bir küresel krizimiz var diyebiliriz yapay zekaya ilişkin haber. Yapay zeka ile üretilen düşük kaliteli içerikler Google'dan YouTube'a, Spotify'dan Instagram'a kadar interneti istila edince teknoloji devleri de harekete geçti. Doğal olarak gerekçe yapay zeka interneti çöplüğe döndürdü deniyor. New York Times'ın haberine göre teknoloji devleri şimdi milyonlarca yapay zeka üretimi gönderiyi tespit edip kaldırmak için özel bir çalışma başlatmış durumda. Tabii yine yapay zekaya başvuruluyor. Peki nedir o çalışma? Grafiğimize şöyle bir bakalım efendim. İşte gördüğünüz gibi teknoloji devleri yapay zekaya savaş açtı ve internet çöplük oldu diyoruz. Spotify kopya şarkılarla spam parçalar dahil 75 milyon içeriği kaldırdı dünya çapında. LinkedIn efendim kullanıcıların bu tür içerikleri bildirebilmesi için özel bir buton geliştirdi. Bütün sosyal medya araçları kendi önlemini alıyor gördüğünüz gibi. YouTube'un ana şirketi Google 130 bin düşük kaliteli içerik kanalını platformdan kaldırdı. New York Times'tan kaynak olarak edindiğimiz bu haberin ayrıntıları işte böyle. Yani yapay zeka ile yapay zekanın aslında oluşturduğu internet bir çöplük haline mi geldi? Evet, öyle ise şirketler gördüğünüz gibi hemen tedbirini alıyorlar diyelim. Bir haber başlığına geçelim. Yapay zeka dijital otoriteniz olabilir başlıklı bu haberde detaylara şöyle bir göz atalım efendim. Türkiye'de yapay zeka kullanan her 10 kişiden 4'ü 25 yaşın altında ve bu gençler arasında yapay zekayı duygusal destek için kullanma eğilimi hızla artıyor. Yapay zekanın dijital ayak izlerinden yola çıkarak insan davranışlarını yönlendirebilmesi dijital diktatörlük veya tekno otoriterlik olarak tanımlanıyormuş. Haberi Milliyet'ten okuduk efendim gördüğünüz üzere. Devam ediyoruz yolumuza. Dünyada birçok ülkede yürürlüğe giren çocuklara yönelik sosyal medya yasağı bu defa Yeni Zelanda'da gündemde. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandıracak yasa tasarısını parlamentonun gündemine taşıyor.
1: Yeni Zelanda'da 16 yaş altına sosyal medya kullanımı yasağı geliyor. Hükümet, çocukların Instagram, Facebook ve TikTok gibi platformlara erişimini sınırlandıracak yasa tasarısını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, sosyal medyanın çocukları zararlı içeriklere, bağımlılık meydana getiren teknolojilere ve hazır olmadıkları baskılara maruz bıraktığını söyledi. Luxon'a göre bu durum, çocukların aile yaşamı, ruh sağlığı, uykusu ve eğitimi üzerinde olumsuz etki oluşturuyor. Hükümette 13-17 yaş grubundaki her 3 çocuktan birinin günde en az 5 saatini sosyal medyada geçirdiğini belirtiyor. Tasarı kabul edilirse, sosyal medya şirketleri kullanıcıların 16 yaşından büyük olduğunu doğrulamak zorunda kalacak. Yaş doğrulamada resmi kimlik belgeleri, dijital kimlik hizmetleri ve yüz analizi gibi yöntemler kullanılabilecek. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere küresel gelirlerinin %10'una kadar ceza uygulanabilecek. Yeni Zelanda'nın adımı çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getiren ülkelerin sayısının arttığı bir dönemde geldi. Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya'da benzer düzenlemeler getiren ülkeler arasında. Avrupa Birliği de çocukların sosyal medyaya erişimine yaş sınırı getirilmesi yönünde adım atacağını duyurmuştu.
0: Evet, bu kısıtlamalar gördüğünüz gibi dalga dalga yayılıyor efendim. Eylül-Ekim ayı itibariyle çok daha net göreceğiz ülke bazında. Peki akşam gazetesine gidelim. Almanya'ya gidiyoruz akşam gazetesinin haberiyle. Almanya'da sıcaklıkların sıcakların faturası 36 milyar avro şeklinde bir başlık dikkat çekici ki en büyük darbe özellikle üretime olmuş. Uluslararası Çevre Örgütü Greenpeace aşırı sıcak yaz mevsiminin Almanya'ya maliyeti başlıklı analizini açıkladı. Analizde tarımda dekolte kayıpları, orman yangınları, artan sağlık harcamaları ve üretim düşüşü gibi etkenlerin Alman ekonomisine en az 36 milyar avro seviyesinde zarara yol açtığı belirtiliyor. Bu tutarın ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının binde 8 ile 9'una tekabül ettiği de hesaplandı.

0: Ki en büyük darbenin üretime vurulduğu ifade edilmiş. Sıcaklıklar özellikle Avrupa'da kendisini hali hazırda hissettiriyor. Almanya Avrupa Birliği'nin motor ülkesi, dolayısıyla Almanya etkilenince Avrupa Birliği'nin nereden baksanız bütün ülkeleri etkileniyor. Böyle olunca da bizim de ticaretimiz Avrupa ile çok fazla, dolayısıyla bakalım biz nasıl etkilenecek, o da ayrı bir konu. Amerika'ya gidelim çünkü 3 Kasım'da yapılacak bir ara seçim söz konusu. Tartışmalar yaşanmaya başladı tabii. Bazı basın organları Trump'ın seçimlerden önce olağanüstü hal ilan edebileceğini öne sürüyor. Demokratların da yaşanabilecek müdahalelere karşı hazırlık yapmaya başladığı belirtiliyor.
1: ABD 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlere hazırlanırken kamuoyunda Trump'ın seçim öncesi olağanüstü hal ilan edebileceği konuşuluyor. Ve ABD basınına göre Demokrat Partililer bu ihtimale karşı hazırlık yapıyor. İngiliz The Guardian gazetesi ABD seçimlerine ilişkin bir analiz yayımladı. Analizde Başkan Donald Trump'ın yaz boyunca seçime şüphe düşürecek açıklamalar yaptığı kaydedildi. Trump'ın ABD seçimlerinin dış müdahaleye açık olduğuna dair sözleri hatırlatıldı. Gazete, Trump'ın eski stratejisti Steve Bannon'ın Trump Ağustos sonunda olağanüstü hal ilan edebilir değerlendirmesine de dikkat çekti. ABD Başkanı daha önce katıldığı bir yayında bu ihtimali reddetmişti. ABD basınına göre Demokrat Partililer seçim güvenliği konusunda şimdiden hazırlıklara başladı. Los Angeles Times'ın değerlendirmesine göre bazı sivil toplum kuruluşu avukatları sandıklara el konulması ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. Haberde çalışmaların hükümetin dikkatini çekmemek amacıyla sessizce yürütüldüğü ifade edildi. Reuters'ın Ipsos'la yaptığı ortak ankete göre Trump'a destek %33 seviyesine geriledi. Bu, Trump'ın ikinci döneminde görülen en düşük seviye olarak kayda geçti. Ankete göre ABD'lilerin %80'i İran Savaşı'nın uzun süre devam edeceğini düşünüyor. Ayrıca seçmenlerin %38'i demokratların, %35'i ise cumhuriyetçilerin hayat pahalılığıyla mücadelede daha başarılı olacağı kanaatinde. 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğunu kaybedebilir.
0: Evet, Trump'ın desteği giderek azalıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Seçimlere müdahale edilir mi, edilmez mi, buna göre önlem alalım şimdi şeklindeki tartışmalar devam ediyor. Üçüncü dünya ülkelerinde gördüğümüz ya da yaşadığımız işte tartışmalar şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanıyor. Trump sayesinde bir taraftan da hep beraber merakla bekliyoruz. Acaba ne olacak, gerçekten o hal ilan edilecek mi Amerika Birleşik Devletleri'nde? Şimdi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gideceğiz. Çünkü ülkenin bağımsızlığının 35. yıl dönümü, dolayısıyla bir tören düzenlendi. Zelenski Rusya'yı yendiklerini söyledi bu törende.
1: Ukrayna'da bağımsızlığın 35. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Biz Rusya'yı iradeyle, teknolojiyle, dirençle yeniyoruz," dedi. Törenin adresi başkent Kiev'deki anma duvarındaydı. Zelenski ve eşi Olena Zelenska'nın katıldığı törende ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü için hayatını kaybedenler anıldı. Zelenski bağımsızlık günü konuşmasında Rusya ile devam eden savaşa yönelik mesajlar verdi.
2: "Şu anda hepimiz için gerçekten çok çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ama aslında bizi sıkıca elimizden tutan bir güç var. Topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz Rusyalı irade ile, teknoloji ile, dirençle, onurla, tüm bunlarla zaten yeniyoruz."
1: Savaşın adil bir şekilde sona ermesi için Avrupa ile ABD'nin daha fazla destek vermesi gerektiğini de söyleyen Zelenski, "Çin de artık sessiz kalmamalı," dedi. Zelenski hem törene katılan askerlerle hem de Avrupalı liderlerle selfie çektirdi. Avrupa Birliği ise Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, füzeler, mühimmatlar ve radar alımları için 6,1 milyar euroluk finansmanı onayladı. İngiltere Başbakanı Burnham da "Ukrayna Avrupa'yı güvende tutmanın ön cephesidir," diyerek uzun menzilli Scalp füzelerinde kullandıkları teknolojinin Ukrayna ile paylaşılmasına izin vereceklerini açıkladı. Moskova, İngiltere'yi doğrudan Ukrayna Savaşı'nın tarafı olmakla suçluyor.
0: Ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu paylaştı. Rusya, ilerleme girişimleri için ağır

0: bedeller ödüyor diyor. Ukrayna'nın barışa hazır olduğunu belirtiyor Celal. Türkiye'nin önemine de vurgu yapıyor.
1: Ukrayna barışa hazır mı? Evet. Ukrayna derhal, koşulsuz ve kapsamlı bir ateşkese hazır. Cumhurbaşkanımız Vladimir Zelenski, Ukrayna ve Rusya liderleri arasında Türkiye'de de olabilecek bir görüşme hazır olduğunu defalarca açıkladı. Bu görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Donald Trump'ın arabuluculuğu ve katılımıyla da gerçekleşebilir.
2: Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye'nin önemine vurgu yaptı. Liderler görüşmesi Türkiye'de olabilir dedi. Savaşa ilişkin son durumu paylaştı.
1: Rusya ilerleme girişimleri için son derece ağır bir bedel ödüyor. Ukrayna tarafından verilerine göre Rusya'nın ölü ve yaralı toplam kaybı 1.478.000'i aşmış durumda. Ocak-Ağustos 2026 döneminde Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgeleri sınırındaki taarruz operasyonunun sonucunda 745 kilometrekare Ukrayna toprağını kurtardılar.
2: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Ukrayna'nın bağımsızlığının 35. yıl dönümü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi. Gündeminde Karadeniz ve Azak Denizi'nde artan tansiyon da vardı.
1: Rusya sistematik olarak Ukrayna limanlarını, tahıl terminallarını, enerji altyapısını ve sivil gemilerini hedef alıyor. Aynı zamanda kendi limanlarını ve ticari filosunu bir bölümünün savaşını desteklemek için kullanıyor. Ukrayna tam da bu koşullara meşhur müdafaa hakkını kullanıyor.
2: Büyükelçi Karadeniz ve Azak Denizi'nde Ukrayna'nın tavrının net olduğunu söyledi.
1: Sivil deniz taşımacılarının serbestliği güvence altına almalıdır. Ukrayna Karadeniz'deki sivil gemilerine, ticari limanlarına ve enerji altyapısına yönelik saldırılar konusunda karşılıklı moratoryum öngören Türkiye'nin girişimi desteklemeye hazır.
0: Efendim saatimiz 9.27'yi gösteriyor. Buyurunuz bir gazete haberi. Türkiye gazetesinden okuyoruz. İran oğluma suikast girişiminde bulundu diyor. Netanyahu'dan aylar sonra bir itiraf olarak da aktarılmış. Tam da seçimler yaklaşırken geliyor bu itiraf. Netanyahu canlı yayına bağlanarak seçmenlere seslendi. Küçük sağ partilere oy vermeyin diyor Netanyahu. Ardından demagoji yaparak İran oğullarımdan birine suikast teşebbüsü üstünde bulundu. Suriye'ye düzenlenen saldırı seçimler öncesinde siyasi hesaplarla gerçekleştirilmedi dedi. İsrail basını ise suikast bilgisini paylaşmak aylardır yasak. Ancak buna rağmen Netanyahu televizyonda itiraf etti ifadeleriyle tepki gösterdi deniyor. Ve İsrail'de yaşananları seçim bazlı gidiyor malumunuz. Daha çok aktaracağız gibi gözüküyor böylesi itirafları ya da suikast hazırlıkları her neyse. Gelelim memlekete efendim. Neler oluyor, neler bitiyor bakalım ülkemizde. İstanbul'da Mezdeki üyesi Aynur Kambur'un silahla öldürülmesine ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı. 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
3: Tasarlayarak öldürme suçu yöneltildi. 4 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla iddianame hazırlandı.
4: Basından mısınız? Biliyor musunuz olay ne olmuş?
3: 49 yaşındaki Aynur Kambur 24 Mart 2016'da Şişli'de silahla vurularak öldürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı faili meçhul suçlar soruşturma bürosunca Kambur cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede katil zanlısı Bülent G'nin olay günü olay yerine nasıl geldiğinin tespiti için güvenlik kameralarının incelendiği belirtildi. Zanlının Mecidiyeköy metrobüs durağından çıkarak olay yerine geldiğine yer verildi. İddianamede ayrıca katil zanlısı Bülent G'nin geçmiş yıllarda sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflarda görülen poların olay günü giydiği polarla aynı olduğu tespit edildi. Şüpheli Bülent G. Kambur'u öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine 11 Haziran'da olay yerinde keşif yapıldı. İddianamede cinayeti işleme sebebi de anlatıldı. Şüphelinin yer gösterme işleminde Aynur Kambur'un dansözlük yapması sebebiyle aile

0: Yapılarına ters düştüğü için bu işi planladığı, kendisini kimsenin azmettirmediğini öne sürdüğü aktarıldı.
1: 10 yıl neden kaçtınız? Mirasla ilgili bir dava var mıydı?
0: İddianamede olayın şüphelileri Bülent G., Fazıl K., Serdar K. ve Yüksel K.'ya ait HTS kayıtlarının incelendiğine değer verildi. Olaydan sonraki gün Bülent G.'nin telefonunun kapalı olduğu belirtildi. Ancak aynı gün şüpheli Serdar K.'dan iki mesaj aldığı, aynı zamanda zanlının Fazlı ve Serdar K. ile irtibatının olduğu kaydedildi.
2: Şu anda polis ekipleri...
0: Bülent G. ve diğer 3 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca Bülent G.'nin ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi de istendi.
3: Efendim Samsun'dayız. Bir demir çelik fabrikasında hafta sonu patlama meydana gelmişti, hatırlayacaksınız. 2 işçinin yaralandığı o patlamanın görüntüsü ortaya çıktı.
4: Eline sigarasını aldı, çakmağı çakmasıyla birlikte büyük bir patlama oldu. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Operatörler Onur Temel ve Gökhan Balta, Haddihane Fırın kumanda odasında mesaideydi. Biri eline aldığı sigarasını yakmak için çakmağı çaktı. O sırada bir anda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan iki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Aynı fabrikada 3 Haziran'da meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybetmişti. Patlama ile ilgili soruşturma sürüyor.
3: Neyse ki can kaybı yok efendim, gördüğünüz üzere. Bu arada Sinop'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsü Bolu'da alevlere teslim oldu. Şoförün dikkati olası faciayı bakın nasıl önledi.
4: Seyir halindeyken motor kısmından alev çıktı. Yolcu otobüsü dakikalar içinde küle döndü. Sinop'tan yola çıkan yolcu otobüsünün son durağı İstanbul'du. Otobüs, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimine geldiğinde motorundan duman yükseldi. Durumu fark eden otobüs şoförü aracı sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti. Otobüs dakikalar içinde alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler yanan otobüsü söndürdü. Yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
3: Bu arada Kayseri'deyiz. Bir yolcu otobüsü yine devrede efendim. Bir yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı maalesef. Kaza nedeniyle 35 kişi yaralandı. Şehirler arası yolcu otobüsüyle bir akaryakıt tankeri kazaya karıştı. İki aracın çarpışması sonucu yolcu otobüsü yan yattı ve kazanın şiddetiyle ikisi ağır, 35 kişi yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri hemen sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerdeki yakıt yola döküldü. Belediye ekipleri yola dökülen benzini temizlemek için de çalışma başlattı. Çok büyük geçmiş olsun ve acil şifalar diliyoruz ve buyurunuz efendim, Akşam Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. Diyarbakır'dayız. Söndürme sistemi faciayı önledi deniyor. Programımızda da aktarmıştık bu yangını. Plaza alevler içinde kaldı. Diyarbakır'da 12 katlı plazada çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. 8 kişinin dumandan etkilendiği yangında devreye giren yangın söndürme sistemi büyük bir facianın önüne geçti. Binada mahsur kalan bir kişi İtfaiye ekiplerince de kurtarıldı. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 3 itfaiye eriyle plazada bulunan 5 kişi de dumandan etkilendi. 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır valisi Zorluoğlu, ağır yaralı kimse yok, tamamı dumandan zehirlenme şeklinde bir ifadede bulundu. Ama söndürme sisteminin olması binayı, daha doğrusu faciayı işte bu şekilde önledi. Birçok binada maalesef söndürme sisteminin olmayışı ya da çalışmıyor olmayışı yüzünden canlarımızı kaybettiğimizi biliyoruz. Büyük geçmiş olsun Diyarbakır'daki bu bina için. Efendim maalesef defineciler hazine bulma umuduyla yaptıkları kazılarla tarihi dokulara zarar vermeyi sürdürmekte.

0: Erzurum'da kaya mezarı olarak bilinen Hamam Deresi de definecilerin hedefi oldu. Yasa dışı kazı yapan kişiler tahribata neden oldu.
1: 1500'de 1800 yıllık bir mazisi olduğunu tahmin ediyoruz. Tahminen ilk çağın son dönemleri, orta çağın başları.
2: 18 asır önce insan eliyle kazıldı. Definecilerin hedefi oldu. Kaya mezarlar tahrip edildi.
1: Buranın da yeni kazıldığını görmekteyiz. Nitekim baktığınız zaman toprağın rengi de diğer taraflardan farklı biraz daha.
2: Burası Erzurum Pasiner Karayolu'nun Hamam Deresi mevkisinde bulunan kaya mezarları. Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2015'te tescillendi. Ama definecilerin Urartu dönemine ait kaya mezarlarında hazine bulma umuduyla kazı yaptığı ortaya çıktı.
1: Patlatma yapmışlardı defineciler. Buraya jeneratörler getirmişler, hiltiler getirmişler, delikler açıp burayı patlatmaya çalışmışlardı. Ki nitekim başarılı da olmuşlar nispeten.
2: Definecilerin tahrip ettiği kaya mezarı olarak bilinen yapıda yeni odalar ve yerleşim izleri ortaya çıktı.
1: Buralarda odalar olduğunu keşfettik. Buranın kaya mezarı olarak bilinmesinin ötesinde alt taraftaki yerleşimleri de tespit ettik. Arkeolojik alanlarda en çok referans olarak kullandığımız şeylerden birisi seramikler. Burada da bolca seramik parçalarının olduğunu görmekteyiz.
2: Arkeolojik çalışma yapılarak bölgenin turizme kazandırılması bekleniyor.
1: Kümbet şeklinde bir yapı olduğunu görmekteyiz. İç tarafta birbirine geçmeli küçük odalar da mevcut. Bir tane burada var, bir tane burada var. Hemen orada bir tane daha var. Alt tarafta da var. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman birbirine geçmeli yerlerde bir yaşam alanı olduğunu gösteriyoruz.
0: Ve Nevşehir'deyiz. Hafta sonu Kapadokya rallisi vardı. Nefes kesen yarışta talihsiz bir kaza yaşandı. Sivil bir araç yarış yoluna girdi. Final etabında meydana gelen bu kazada iki pilotla diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.
2: Yarış yapılan güzergah bir anda girdi. Rallideki araca böyle çarptı. Pazar günü Nevşehir'de Türkiye Ralli Şampiyonası vardı. Kapadokya'nın eşsiz manzarasında yapılan rallide pilotlar birinci olabilmek için direksiyona geçti. Pilot Ömer Güneş ve yardımcı pilot Sevi Akla da final etabındaydı. İkili yarış otomobiliyle ilerlerken Fatih Uyanık'ın kullandığı sivil araç birden yarış güzergahına girdi. Yarış otomobiliyle sivil araç çarpıştı. İhbarlı olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada yarış pilotu, yardımcı pilot ve sivil aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Efendim yine bir son dakika haberiyle devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis soruşturması başlatıldı. Ayrıntılar için muhabirimiz Arzu Kaya. Telefon attığımızda Arzu.
3: Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Neyle ilgili? Dinamik Pay, elektronik para ve ödeme hizmetleri hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması başlattı. Buraya nasıl gelindi peki? MASAK raporlarına ilişkin tabii tespitler vardı. Şirkete ilişkin MASAK raporları alındı ve 2024-2025 dönemindeki para transferleri hacminin 18 milyar liraya yakın olduğu tespit edildi. Tabii oldukça şüpheli bulundu ve bugün sabah saatlerinde de İstanbul ve Ankara'da toplamda 13 şüpheli gözaltına alındığı düzenlenen operasyonlarda. Tabii soruşturma kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Aynı zamanda 126 banka ve kripto hesabına da blokaj konuldu. Neyden bahsediyorduk? Dynamic Pay şirketinden ve bu şirkete de hakimlik kararıyla el konulmuş bulundu. Soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor. Biz de detayları aktarmaya sürdüreceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz. Efendim gün başlıyor, devam ediyor. Neyle devam ediyor? Bir gazete başlığıyla, daha doğrusu sabahın eki günaydının başlığı efendim. Eğlence değil, rezillik şeklinde aktarılıyor. İtalyanları ayağa kaldıran gece kulübü konsepti yakında Türkiye'ye geliyor denilmiş bir uyarı haberi şeklinde aktarabiliriz efendim. Türk işletmeciler Milano'da bulunan Villa Renoir isimli mekanın konseptini ülkemize taşımak için için hazırlıklara başladı. Ancak İtalyanlar çılgın eğlenceleriyle ünlü mekanı tam görgüsüzlere göre kadın gururunun ayaklar altına alındığı yer diyerek eleştiriyor denilmiş. Özellikle

0: Akşam başlayan eğlence çılgın gösterilerle devam ediyormuş. İnsanlar yemek yerken etrafta deniz kızları yüzüyormuş. İtalya'da kontrolden çıkmış eğlence tanımı genellikle Milano yakınlarındaki Villa Renoir gibi lüks ve hareketli mekanlar için kullanılıyor. Dev havuzların içine kurulan masalarda insanlar yemek yerken suyun içinde deniz kızları gibi giyinen kadınlar yüzüyor. Geceleri ise su gibi aktığı alkolün mekanda akrobasi ve havai fişek gösterileri altında çılgın partiler düzenleniyormuş. İtalya'da çok tartışma konusu olmuş. Şayet Türkiye'ye ya da İstanbul'a ya da Bodrum'a taşınırsa aynı tartışma bizde de yaşanabilirmiş. Sabah gazetesinden, Günaydın'dan okuyoruz bu haberi gördüğünüz gibi efendim. Peki Kocaeli'ne gidelim. Darıca'da sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin ölümündeki sır perdesi. Henüz aralanamadı maalesef. Kardeşlerin sahile giderken kullandığı güzergahtaki kamera kayıtları ve cep telefonları inceleniyor şimdi.
1: Cansız bedenleri sahilde bulunan 3 kardeş nasıl öldü? Savcılık ve polis bu sorunun yanıtını bulmak için çalışmasını sürdürüyor. Gülşah, Ali ve Belinay Sakar kardeşler Kocaeli Darıca'da yaşıyordu. 3 kardeşin cansız bedenleri geçen perşembe günü birer saat arayla sahilde bulundu. Cesetlerinde darp ya da kesici, delici, ateşli silah izi yoktu. Ön otopsiye göre boğulma sonucu öldüler. Peki nasıl? İddiaya göre ikisi 18 yaşından küçük 3 kardeşin ailevi sorunları vardı. Kardeşlerin çevrelerindeki bazı kişilere anneleriyle birlikte yaşamak istemediklerini söyledikleri ileri sürüldü. Genellikle birlikte vakit geçiriyorlardı ve eğitim hayatında da başarılıydılar. Hatta Gülşah Sakar bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Soruşturma kapsamında anne Güler Saltan'la diğer kardeşin ifadesi alındı. Ayrıca yakınlarının da bilgisine başvuruldu. Üç kardeşe ait cep telefonları ve diğer dijital materyaller inceleniyor. Sakar kardeşlerin en son kiminle görüştüğü, mesajları ve son hareketleri belirlenecek. Sır perdesini aralamaya çalışan polis, üç kardeşin evden ayrıldıktan sonra geçtiği tüm güzergahı araştırıyor. Kameralarla adım adım izleri sürülüyor. Soruşturmayı yürüten ekip iki ihtimal üzerinde duruyor. Birincisi, kanlarında alkol tespit edilen kardeşlerden birinin kazara denize düştüğü. Diğer iki kardeşin de onu kurtarmak için suya girmiş olabileceği ihtimali. İkinci ihtimal ise üç kardeşin birlikte hayatına son verdiği yönünde.
0: Tam bir muamma bu sır, ölüm yakında aydınlatacaktır diye düşünüyoruz ama Allah'tan rahmet diliyoruz kardeşlere. Mersin'deyiz efendim. Bir evden yayılan ağır bir koku mahallelinin komşuların tepkisini çekti. Vatandaşlara göre o kötü kokunun kaynağı evde biriken çöplerdi. İhbar üzerine eve geldi ekipler. İçeride çöp yerine bakın nelerle karşılaştılar.
2: Efsane abi. Kimse yok mu?
1: Çöp ev ihbarı için geldiler. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde çöp yerine onlarca kediyle karşılaştılar. İlginç olay Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaşandı. Bir evden yaz sıcağında kötü kokular yükselmeye başladı. Mahalleliye göre kötü kokunun kaynağı evde biriken çöplerdi. Durumu yetkililere bildirip yardım istediler.
2: Efsane abi.
1: Yetkililer eve geldi. Yabancı uyruklu kadın önce kapıyı açmak istemedi.
3: Sen kapıyı aç. Yetkili arkadaşlar burada. Ben komşu.
4: Kapıyı aç kapıyı.
3: Sana zararı yok. Sana zararı yok.
1: Kötü kokuların yükseldiği selam evin sahibi güçlükle ikna edildi.
5: İçeriği kontrol edeceğiz. Karar var. Kendisi açması lazım kapıyı. Eğer açmayacaksa biz çilingir getirdik. Çilingir açacak biz öyle kontrol edeceğiz.
4: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
1: Çöp yığını bekleyen ekipleri evde 100'e yakın kedi karşıladı. Kedilerin uygun olmayan ve sağlıksız koşullarda barındırıldığı tespit edildi. Onlarca kedi, sağlık kontrolü için hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezine götürüldü.
0: Evet bu aralar kedileri konuşur olduk az önce de söylediğimiz üzere. Şimdi üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Malumunuz sıra okumak için şehir değiştirecek öğrencilerin kalacak yer telaşına geldi. Yani barınma sorunu söz konusu. Devlet yurtlarında yer bulamayanlar mecburen özel yurtların kapısını çalıyor. Özellerde fiyatlar kiralarla yarışıyor. Bazı semtlerde 15 metrekarelik küçücük odalar 40

0: 1000 lira kiradan başlıyor ve öğrencinin barınma maliyeti de tabii ki Gizem Türemen ve Özgür Balaban'ın dosya konusu oluyor. İzleyelim efendim.
1: Özel yurtta kalıyoruz. Küçük bir odada çok para veriyoruz yani. Yıllık 400 bine yakın sanırım.
2: Bir odayı 4 kişi paylaşıyorsunuz ama bir ev kirası veriyorsunuz.
3: Evet.
4: 8 metrekare, 12 metrekare arasındaki bir odanın fiyatı yani 25 bin lirayla 30 bin lira arasında. 2 öğrenci, 3 öğrenci bir araya gelip ev tutmak yurtlardan daha ucuz ve uygun.
5: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi sırada şehir dışını kazanan öğrenciler için barınma telaşı var. Barınma sorununa çözüm için yurt arayışındalar.
6: Afyonkarahisar'dan geldik, baktık, yurt baktık. Ev ilk sene için biraz erken.
7: Geçen seneye nazaran biraz daha az olsa da bir talep var, bir yoğunluğumuz var. Şu an için %50'lerdeyiz doluluk oranı olarak.
2: Yurdun doluluk oranlarında bir azalma mı var?
3: Azalma var, evet. Yani İstanbul'u tercihte bence bir azalma var.
5: Velilerin ilk tercihi devlet yurtları. Geçen yıl aylık ücretler 750 lirayla 1600 lira arasında değişiyordu. Bu yıl fiyatlar henüz açıklanmadı. KYK yurtları uygun olsa da kontenjan kısıtlı. Yer bulamayan özele yöneliyor.
3: Bizim yurdumuzda 2, 3, 4, 5 kişilik odalarımız mevcut.
2: En çok talep edilen oda tipi hangisi?
7: Genelde insanlar ya tek kişilik oda ya da 4 kişilik odaya yoğunlaşıyorlar. Ekonomik için 4 kişilik oda. Ya da özel alan içinde tek kişilik odaya geçiyorlar.
3: Geçen yıla göre fiyatlarımızda %20'lik bir artış var.
5: İstanbul'da üniversite çevresindeki merkezi lokasyonlarda tek kişilik oda fiyatları ev kirasıyla yarışıyor, zaman zaman geçiyor. Beşiktaş, Şişli ve Fatih'te 40 bin lira civarı. 4 kişilik odalarda fiyatlar semte göre minimum 15-20 bin liradan başlıyor.
2: Örneğin Beşiktaş'ta 4 öğrencinin kalabileceği özel bir yurt odasındayız. Burada yatak, dolap, çalışma masası, mini bir buzdolabı ve televizyon bulunuyor. Böyle bir odanın kişi başı öğrenci kirası 28 bin liradan başlıyor. Ancak odada kalacak öğrenci sayısı azaldıkça fiyat da yükseliyor.
7: Tek kişilik odamız 38 bin ile 40 bin bandı arasında değişiyor. 2 kişilik odamız 35 bin bandında. 3 kişilik odamız da 30 bin bandında.
3: Beşiktaş'ta tek kişilik oda olanlar 70 bin bile var. 70 bin, 50 bin, 60 bin civarı var.
6: Fiyatlar tabii eskisi gibi değil, yüksek.
3: Aşağı yukarı ev kirası kadar.
5: Burası da yine Beşiktaş'ta. Bu kez 5 öğrencinin konaklayabileceği özel bir yurt odası. İçerisinde ayrıca banyo ve tuvaleti de var. 5 kişilik böyle bir odada konaklamanın aylık bedeli 28 bin lira.
8: Genelde Anadolu'dan gelen aileler yurtları tercih ediyor.
9: Ben yurttan yanayım.
3: Kapı bizim 12'de kilitleniyor, sabah açılıyor mesela. Onu çok istiyorlar. Dışarı çıkarsa bize haber verilsin. Ama o fiyata evde tutulur buralarda.
1: Aslında benzer fiyatlar, çok farklı değil ama en azından bir ev oluyor yani. Biriyle beraber yaşamak da zor yani.
5: Yurda alternatif düşünenler evde bakıyor.
4: 2 gün önce 2 tane öğrenci... Çocuk geldi. Üniversitenin ilk tercih yapacaklarında tanışmışlar. 1+1 daireyi paylaşımlı bir şekilde tutmak istediler.
5: Peki İstanbul'da kiralar ne kadar?
4: Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi, Bakırköy gibi yerleri düşündüğümüzde şehir merkez olan yerlerde fiyatlar minimum 30 bin TL. Ama biraz daha böyle Sancaktepe'ye doğru, Avcılar'a doğru, yani Beylikdüzü'ne doğru gittiğimizde yani rakamlar 20-25 bin liraya kadar bandında daire bulma imkanı var.
8: Ama bura öğrenci başkenti. 2+1'imiz var, 60 bin lira. 1+1'ler 35 bin lira, 40 bin lira.
5: Emlakçılar da tıpkı yurt işletmecileri gibi bu yıl öğrenci talebinin düşük olduğunu söylüyor.
8: Geçmişte günde 8-10 servis dediğimiz gezdirme olay olurdu. Şu an 2'yi geçemedik. İstanbul fazla tercih edilmedi. Zaten sizlerin de malumu vakıf üniversitelerinde boşluk oranı %25. Bu direkt bizim Beşiktaş'a yansıdı. İstanbul özeli. Anadolu gelmedi, öyle söylüyor.
0: Efendim, Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarması hakkında. Bakalım ne deniyor bu açıklamada. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz diyor Dışişleri Bakanlığı. Bu doğrultuda irade koyan ABD yönetiminin ve sürece destek veren ABD Kongresi'nin yapıcı yaklaşımını takdir ediyor. Suriye hükümeti ve halkını sergiledikleri kararlı tutumdan ötürü tebrik ediyoruz. Ülkemizin de uzun süredir desteklediği bu önemli adımla birlikte Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanmasının ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden biri aşılmış.

0: alınmıştır deniyor Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında. Bu kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesi ve ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz. Bu dönemde uluslararası toplumun da çabalarını müreffeh bir Suriye hedefi doğrultusunda birleştirmesi ve bu vizyonu tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sonlandırılması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz deniliyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı bu açıklama oldukça mühim, gördüğünüz, duyduğunuz üzere efendim. Henüz yayınlandı, sizlerle paylaştık ve filenin sultanları diyoruz çünkü Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası 3. maçında yine beklenen oldu. Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiler. 3'te 3 yaptılar. Kutluyoruz kızlarımızı ve bu haberle beraber gün başlıyor da bitiriyor olacağız. Esra Toptaş para gündemli birazdan karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında efendim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla Türkiye organizasyonda 3'te 3 yaparken Macaristan ise ikinci kez mağlup oldu. Mücadele tarafların karşılıklı hatalarıyla başladı. Çekişmeli süren sette milliler ritmini bulmakta zorlandı. Macaristan'ın 18-16'lık üstünlüğü yakalamasıyla baş antrenör Daniele Santrelli mola aldı. Bozok İzzetmak'ın smaç hatasıyla eşitliği yakalayan Ay Yıldızlı takım Vargas'ın servis turuyla seti 26-24 bitirdi ve 1-0 öne geçti. Karşılıklı sayılarla devam eden ikinci sette Vargas'la ağırlığını koyan milliler seti 25-21 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette Ay Yıldızlı ekibin farkı 3 sayıya çıkarmasıyla Macaristan molaya gitti. Molanın ardından Macaristan toparlanmakta zorlanırken Türkiye bloklarla etkili oldu ve oyun üstünlüğünü eline aldı. Üçüncü seti 25-14 bitiren milliler karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu müsabakayı salonda takip etti. Milliler organizasyondaki dördüncü maçında 26 Ağustos Çarşamba günü saat 19'da Almanya ile karşılaşacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Ve artık saat 10 olmak üzere, Habertürk'tesiniz. Para gündeme hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca gündemin öne çıkan sıcak başlıklarıyla birlikte olacağız. Ve sıcak bir başlıkta da hemen başlıyoruz programa. Ankara'ya döneceğiz. Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Operasyonun detayları da Serkan Şimşek'te hemen bize ayrıntıları anlatıyor. Serkan.
1: Esra Toptaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bugün yeni bir operasyon yapıldı ve o operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı zamanda 11 şirketle birlikte 3 derneğe de kayyum atanması kararlaştırılmış oldu. Öte yandan soruşturma kapsamında biliyorsunuz bir MASAK raporu da hazırlanmıştı. O rapora ilişkin yeni gelişmeler de var.

0: 4 isimde toplam 1818 tapu işlemi tespit edildi MASAK raporunda ve savcılığın talebi doğrultusunda özellikle aile üyelerinin 2016 sonrasındaki mal varlığı değişimlerinin araştırıldığı belirtildi. Raporda mali profillerle mal varlıkları arasındaki uyum, aile içi taşınmaz devirleri, tapu hareketleri ve bazı para transferlerinin kaynağı üzerinde de durulmuş oldu. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bugüne kadar 3 dalga operasyon yapıldı. Şöyle ne olmuştu süreci hatırlatacak olursak, ilk operasyon 13 Ağustos'ta Ankara merkezli 17 ildeki baskınlarla yapılmıştı. Gözaltı kararı verilen 49 kişiden Alihan Kuriş dahil 32'si 16 Ağustos'ta hatırlanacaktır tutuklanmıştı. Ardından yeni deliller, özellikle ilk dalga operasyonun ardından elde edilen yeni bulgular kapsamında 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde de ikinci dalga operasyon yapılmıştı bu suç örgütüne dair. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 12 kişi de gözaltına alınmıştı. İşte bu kapsamda soruşturmada yine yeni deliller elde edildi ve bu sabah 3. dalga operasyon yapıldı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyonda 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Peki Serkan, çok teşekkür ediyorum. Bu son dakika sıcak gelişmenin detaylarını senden aldık. Yine bir yeni bir gelişme var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dynamic Pay ödeme hizmeti ve şirket yetkilileri hakkında bahis ve kara para soruşturması başlatıldı. Gözaltına alınanlar var. Ayrıntıları Arzu Kaya'dan dinliyoruz.
2: Esra Toptaş, bir soruşturmada evet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Kime yönelik? Dynamic Pay elektronik para ve ödeme hizmetlerine ilişkin haklarında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması başlattı. Tabii ilginç tespitler de var soruşturma kapsamında. MASAK raporu alındı ve rapora göre para transferi hacminin 2024-2025 yılları arasında 18 milyar liraya yakın olduğu tespit edildi ve bu kapsamda da İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda Dynamic Pay'e de hakimlik kararıyla el konuldu. Soruşturma kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya da el konulurken yine Dynamic Pay'in 126 banka ve kripto hesabına da bloke konuldu. Savcılığın tespitinden çok kısa aktarmamız gerekirse de olayın münferit işlemlerden ibaret olmadığı, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiğini belirledi. Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçundan da başlatılan soruşturmada şu anda 13 şüpheli gözaltına alındı.
1: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak gelişmenin detaylarını da Arzu Kaya anlattı. Şimdi 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar çıktı. 7 ay süren yargılamanın ardından mahkeme 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kararını açıkladı. Kim ne ceza aldı izliyoruz.
3: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a bir kez ihale fesat karıştırma, iki kez rüşvet ve bir kez suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan toplam 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.
4: Aziz İhsan Aktaş.
3: Aziz İhsan Aktaş hakkında da hapis cezası kararı çıktı. Aktaş, ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu yargılanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e de rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da yine rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya ise rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Davada beraat kararı verilen belediye başkanı ise Abdurrahman Tutdere oldu. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere yöneltilen tüm suçlamalardan beraat etti. Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ise ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme

0: Yılan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk kez toplandı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 4 alt komisyon kurulmasına karar verildiği belirtildi.
1: Ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
2: Çalışma usul ve esaslar ele alındı. 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Süreç, Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını yaptı.
3: Bu sürecin hukuki altyapısını oluşturan 7595 sayılı kanunun 18 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesiyle beraber idari mekanizmalar hızla harekete geçirilmiştir. Kurulun ilk toplantısında kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarımızın beraber idari mekanizmalar hızla harekete geçirilmiştir. Kurulun ilk toplantısında kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarımızın yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylıca görüşülmüş, kurul çalışmalarının sevk ve idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alınmıştır.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan takip ve değerlendirme toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş de toplantıya katılan isimler arasındaydı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 4 alt komisyon kurulmasına karar verildiği belirtildi.
3: Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır. Devletimiz, tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir.
2: Açıklamada Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesiyle birlikte önemli bir eşiğe ulaştığı da ifade edildi.
3: Ülkemizin ve bölgemizin terörden bütünüyle arındırılması, şiddetin ve silahların tamamen gündemden düşmesi ve kardeşlik ikliminin kökleşmesi vizyonuyla yürütülen tarihi süreç, 7595 sayılı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun, milletimizin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek bir toplumsal ve siyasi mutabakatla kabul edilmesiyle önemli bir eşiğe ulaşmıştır.
0: ABD-İran gerginliğine döneceğiz şimdi ve ekonomik sonuçlarına. Belki de bütün dünyayı ekonomik açıdan ilgilendiren bazı adımlar atılıyor. ABD Başkanı Trump'ın İran'a başlattığı ekonomik savaşın detaylarını Hazine Bakanı Bessent açıkladı. Buna göre 5 sektöre yönelik yaptırımlar 60 kişi ve kuruluşu kapsayacak. Bessent ayrıca İran'la işbirliği yapan ülkeleri de uyardı. İran'ın tecridinden pay almaya hazır olun ifadelerini kullandı.
4: İran'ın dünya çapındaki finansal bağlantılarına karşı ekonomik bir saldırı başlatıyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'da 5 sektöre yönelik yaptırımları açıkladı. İran'la işbirliği yapan ülkelerin de hedef alınacağını duyurdu.
4: İran önünde sadece iki yol bulunan çok net bir seçimle karşı karşıya. Tamamen küresel izolasyon ya da küresel ekonomiye yeniden katılma fırsatı sunan normale dönüş yolu.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a ekonomik savaş duyurusunun detaylarını Hazine Bakanı Scott Bessent açıkladı. Buna göre yaptırımlar dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini kapsayacak. İran'la bağlantılı 60 kişi, kuruluş ve gemi hedef alınacak.
4: Eylemlerimiz İran devrim muhafızlarını ve kötü İran rejimini finanse eden her türlü potansiyel gelir kaynağını bloke ederek çemberi daraltacaktır. Sıfır sızıntı yaklaşımını uyguluyoruz.
2: Bessent, İran'ın yanında duran ülkelerin de onlarla birlikte tecrit edileceğini söyledi.
4: ABD'nin yanında yer alanlar ortaklığımızın meyvelerini toplayacak. Kendilerini İran rejimine bağlayanlarsa çökmekte olan bir rejimin tecridinden pay almaya hazır olmalıdır.
2: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı

0: Bakanı yaptırımlardan kimsenin muaf olmayacağını duyurdu. İran parasını aklayan herhangi bir düşman Amerika Birleşik Devletleri dolar sisteminden çıkarılacak dedi.
1: Her ülkenin tespit ettiğimiz faaliyetleri durdurması için belirlenmiş bir zaman çizelgesi var. Eğer harekete geçmezlerse bunu hazine yetkilileri aracılığıyla tek taraflı olarak yapacağız.
0: Besant'ın açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri İran'ı izole etmek için diğer ülkelerin de benzer eylemlerde bulunmasını bekliyor. Trump, İran'la ekonomik ilişkileri kesmeleri için dünya liderlerini telefonla arıyor.
1: Dünya liderlerinin artık refah ve tecrit, barış ve terör, Amerika ve İran arasında bir karar verme zamanı geldi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Besant, önceki açıklamasında Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparacaklarını açıklamıştı.
2: Bir sıcak gelişme var efendim. Son dakikayı ekranlarınızda görüyorsunuz. Adalet Bakanı Akın Gürlek 11 ilde suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yasa dışı bahise yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Ayrıntıları Serkan Şimşek'ten dinliyoruz.
3: Esra Toptaş, o açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya hesabından yapıldı. Dakikalar önce yapılan o açıklamada da yasa dışı bahis ve kaçakçılık faaliyetleri yaptığı belirlenen suç yapılanmasına dönük operasyon yapıldığı kaydedildi. İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yapıldı bu operasyonlar ve 11 ilde toplam 77 şüpheliye yönelik bir operasyon gerçekleştirilmiş oldu. Şu ana kadar bu 77 şüpheliden 68'i gözaltına alındı. Diğer 9 şüphelinin yakalanmasına dönük çalışmalarsa devam ediyor. Tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Dinamik Pay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi üzerinden yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Bu şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar lira para transferi hacmine ulaştığı belirtildi. Aynı zamanda hem İstanbul'da hem de Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda da 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Yine operasyonun Antalya ayağına bakacak olursak, Kemer ilçesinde hazine taşınmazlarının mevzuatta öngörülen şartlar oluşmadığı halde bazı belirli kişilerin üzerine geçirildiği tespit edildi ve kamunun zarara uğratılarak haksız ekonomik menfaat sağlandığı da tespit edilmiş oldu. Yine bu kapsamda da 5 ilde 21 adreste eş zamanlı operasyon yapılmış oldu. Yine Gaziantep'in de koordinasyonda yer aldığını ifade etmiştik. Gaziantep, evet. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda da yasa dışı yollarla ülkemize getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler üzerinden yurt dışına usulsüz şekilde çıkartıldığı belirtildi.
2: Serkan, çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak gelişmenin detaylarını aktardık. Şimdi biraz önce ABD'nin İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırım kararını haberleştirmiştik. Şimdi buraya ABD'nin yeni yaptırım kararına İran'dan tepki gecikmedi. Yaptırımlara tamamen hazırız denildi İran tarafından. İran Ekonomi ve Maliye Bakanı devlet televizyonuna konuştu. ABD yaptırımlarına tamamen hazırız dedi. Finansal damarlarımızı kesemezler ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu da açıklamada bulundu bu arada. Netanyahu, ABD Başkanı Trump ve Hazine Bakanı Besant'ı tebrik etti. ABD'nin İran'dan ağır bedeller talep etmekte haklı olduğunu da savundu. Şimdi piyasalara bir bakalım, güne nasıl başladı acaba piyasalar? Hemen ekranlarınızda Borsa İstanbul 14.482 seviyesinde. Dolara bakacak olursak 48 lirayı aştı, 48.10. Euro da 56 lirayı aştı, o da 56.10. Euro dolar paritesi de 1.659 seviyesinde. Şimdi devam edelim, petrole, faize bakacağız, altına bakacağız. Faiz %40. Altının onsu 4640, Brent petrol 91 dolar seviyesinde, biraz düşüşte düne göre. ABD ham petrol de yine 84 dolar seviyesinde, o da yine biraz düşüşte. Ve altına bakıyoruz, altında da düşüş ivmesi var. Gram altın 7172 lirayla güne başladı diyebiliriz. Çeyrek altında 11.726 liradan işlem görüyor. Tam altına bakacak olursak o da 46.773 lira seviyesinde. Piyasalardaki son durum böyle. Ve şimdi tabii ekonomiyi konuşacağız. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz'la konuşacağız. Filiz Hocam da karşımızda. Hoş geldiniz, günaydın, nasılsınız?
4: Merhabalar, günaydın Esra Hanım. İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisiniz.
2: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Şimdi biraz önce ABD İran'a yaptırım paketini açıkladı dedik. Ağır maddeler var 5 sektörle ilgili. Şöyle kısaca hatırlatayım, sonrasında size bu paketle ilgili dünya ekonomisini nasıl etkileyecek, bizi nasıl etkileyecek sorularım olacak tabii. Yaptırımlar dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve denizcilik sektörlerini kapsayacak. İran'la bağlantılı 60 kişi, kuruluş ve gemi hedef alınacak. ABD Hazine Bakanı Bessent, İran'ı küresel ekonomiden tamamen izole etmeyi amaçladıklarını söyledi. İran'la ticari ve finansal ilişkilerin kesmeyen tüm ülkelerinde bu aradan doğrudan ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Tabii İran bu yaptırımlara dayanabilir mi diye bir soru var karşımızda. Bölge ekonomisi bu yaptırımlardan nasıl etkilenir? Bunun küresel ekonomiye yansıması ne olur? Bize yansıması nasıl olur hocam?
4: Tabii Esra Hanım, önce şuradan başlayalım. Yani bu bir Amerika bir retorikle geliyor karşımıza ve bize diyor ki ekonomik D-Day diyor. Burada D-Day dedikleri bir atıf tarihe. 1944 yılında Normandiya çıkarması, askeri bir aslında çıkarma. Diyor ki Amerika, ben İran'a bomba atmıyorum. Bomba atmak yerine ekonomik olarak sıkıştırarak aslında İran'ı çökertmeye çalışacağım diyor. D-Day'in özelliği şudur. Düşmanı dört bir koldan farklı sahalardan kuşatarak çökertmeyi amaçlar. Orada da özellikle düşman çok zayıflamıştır. Artık bu son hamledir ve vurucu hamledir. Amerika'da şöyle geliyor karşımıza. Dün Scott Bessent Financial Times'ta bir makale yazdı. Biz zaten askeri olarak başarılı olduk. Nükleer üretme kapasitesi azaldı İran'ın. Dolayısıyla ciddi olarak mühimmatları azaldı. Ekonomik olarak da ciddi yaptırım uygulayacağız. Şimdi piyasa çok meraktaydı. Acaba ne gelecek diye bekleniyordu. Çünkü bu ikinci yaptırım. İlk yaptırım neydi? İşte belirli ürünler, belirli işte diyelim ki meseleler üzerinden geliyordu. Bir ürün grubu vardı. Sektör grubu yoktu. Ülke grubu yoktu. Dolayısıyla dün Sayın Scott Bessent açıklama yaptı. Peki piyasa ikna oldu mu? Hayır, olmadı. Yani biraz şu noktada piyasa daha fare doğurdu diyor. Neden böyle diyor? Çünkü bir, eğer siz İran'ı gerçek anlamda çökertmek istiyorsanız Çin'i direkt ülke olarak hedef almanız lazım. Çin'in bankalarını, finans kuruluşlarını hedef olarak alıyor olmanız lazım. Açıkça bunu zikrediyor olmanız lazım. Ne bir takvim zikredildi, ne ülke zikredildi, ne büyük kuruluşlar zikredildi. Neden peki Amerika Çin'i hedef almıyor? Çin Amerika'nın başat düşmanı da olduğuna göre. Çünkü Eylül'ün sonunda Trump'la Xi'nin görüşmesi var. Washington bu görüşme öncesi Çin'i çok açıkçası irrite etmek istemiyor. Zaten Çin hemen mesajı verdi. Dedi ki biz de gerekli olan adımları atarız dedi. Onun için yani bu, evet, yaptırımlar açıklandı. Bir öncekine göre biraz daha ileride olabilir ama bugün petrolün düşmesi, hatta bugün 89 dolara kadar düştü. Dün de düşmesi, yani buradan çok şey çıkmaz meselesi var. Ama tabii ki yani ilk yaptırımlara göre birazcık daha etkili olabilir. Neden burada Amerika sadece İran'ı değil üçüncü ülkeleri dikkate alarak bir yaptırım uyguluyor? Çünkü İran bir şekilde ambargoları deliyordu daha önce. Yani örneğin paravan şirket kuruyor. Örneğin farklı ülkeler kriptolar üzerinden, altın üzerinden bir şekilde petrol geliri elde ediyordu. Ama siz üçüncü ülkelerin finans kuruluşlarına, bankalarına bu yaptırımları getirirseniz İran'ı çökertmeyi sağlarsınız. Onun için şimdilik piyasa diyor ki yani buradan çok da beklediğimiz etki çıkmaz noktasında, izleyip göreceğiz o nedenle. Çin'in ne kadar hedef alınacağı önemli.
2: Hocam, Trump'ın her zamanki tehditleri gibi mi sayıldı bu da? Bir taraftan İran'a bakacak olursak oradan gelen cevap da tamamen hazırız, buyurun yaptırımlarınızı uygulayın, finansal damarlarımızı kesemezsiniz diyor İran'da.
4: Evet, bence öyle. Tabii uygulamaya da bir bakacağız. Hiçbir şey açıklanmadı. Yani Scott Bessent öyle bir lanse etti ki bunu, yani bir haftadır bunun lansmanı yapılıyor neredeyse. Ama ülke ismi yok. Ülke ismi görmemiz lazımdı. Açık açık kurum ismi görüyor olmamız gerekirdi. En azından belirli düzeyde Çin'i görüyor olmamız gerekirdi. Bunları görmeyince piyasa taco trade dediğimiz meseleyi görüyor. O da nedir? Yani bir şey söyleniyor, piyasa ürkütülmeye çalışılıyor ama çeşitli sebeplerle bunu yapmadıkları, yapmak istemedikleri için geri adım atıyorlar. Şu an böyle piyasa fiyatlıyor. Eğer gerçekten ciddi olarak buradan bir sıkıntı çıkacağını görseydi petrol fiyatlarını 95-96 dolar üzerine görürdük biz Esra Hanım. Şimdilik büyük bir etkisi olmayabileceği yönünde ama bakalım Amerika'nın şöyle bir tavrı da var. Yani bakıyorlar piyasayı bir test ediyorlar. Piyasa çok ikna olmuyorsa bir adım daha ileri gidiyor. Özellikle Scott Bessent'da bunu görüyoruz. Bu ABD tahvil piyasasına da bir adım açıklıyor. Diyor ki ya siz bizi ciddiye almıyorsunuz ama bizi ciddiye alın. Biz bir adım daha büyütürüz. El artırıyorlar. Bakalım nasıl olacak onu da göreceğiz. Şimdilik çok büyük etki beklenmeyebilir bence.
2: Evet hocam, tabii altını da konuşmak isteriz. Biraz önce ekranında verdik, yani rally de sürüyor altında. ABD hazinesinin uzun vadeli tahvillere yönelik geri adım programını artırma kararının desteğiyle yükselişini sürdürerek bugün 3 ayın üzerindeki en yüksek seviyeye çıktı. Spot altın %0,4 yükselerek 4668 doları gördü. Tabii soru şu, altındaki bu yükseliş devam eder mi? Bir de bununla bağlantılı olarak, yani altındaki bu yükselişte Çin'in güçlü adımları da etkili mi? Altının bu yılki rekor seviyesi ne olur diye de devam etmek isterim soruma. Ne dersiniz efendim?
4: Tabii Esra Hanım, yani Temmuz ortasından bu yana ciddi yükselen bir altın var. Sebebi şu, Amerika'da ve tüm dünyada borçlu ülkelerde tahvil uzun vadeli, özellikle 30 yıllık tahvil faizleri yukarı gidince piyasalarda bir endişe başladı. Tahvil piyasaları çökebilir, sistemik tüm dünyaya yayılan bir kriz çıkabilir korkusu. Bunun üzerine hemen Amerika adım attı. Dedi ki 2 milyar dolarlık işlemi 2 katına çıkarıyorum, 4 milyar dolar. Piyasa bana mısın demedi. İlk gün olumlu tepki verdi. İkinci gün dedi ki hayır. Amerika'nın 40 trilyon dolarlık borcu var. 2 trilyon dolarlık yıllık bütçe açığı var. Bunlar olduğu sürece Fed'e dair belirsizlik var. Fed konuşmuyor. Enflasyona dair endişeler var. Yapay zeka borçlanması yukarı çekiyor. Kesinlikle bu iş olmaz dedi. Geri adım attı. Dün Amerika el artırdı. Dedi ki gerekirse 1 trilyon dolarlık genel hesabımızdan da tahvil alırız dedi. Piyasa evet bir miktar geriledi ama çok geriledi mi? Hayır. Dolayısıyla neye ihtiyaç oldu? Güvenli limana. Şu an tahviller satılıyor, güvenli liman değil. The basement trade dedikleri İngilizce'de bir kelime var. O da şudur. Eğer bir ülkenin kamu borcu bütçe açığı artarsa o ülkenin parasına güvenilmez. O ülkenin parasını satın. Şu an ne satılıyor? Dolar satılıyor. Dolar görece güvenli liman gömleğini, en çok savaşta güvenli liman gömleğini giymişti. Hepsi altına geçti. Ortada bir yangın var. Bu yangın söndürülemez. O zaman nereye gidelim? En güvendiğimiz altın. Dolarda değilmiş güvenli varlık. Tahvilde değilmiş altınmış. İşte altını yükselten asıl mesele bu. Bir de Amerika'nın bu attığı adımlar piyasaya para verdiği için rezerv öyle fiyatlıyor. Bence bu kadar piyasanın fiyatladığı kadar güçlü bir rezerv girişi olmaz. Altının önü açık Esra Hanım. Ama bir risk var. O da şu. Amerika'da petrol fiyatları kaynaklı enflasyon. Bakın yarın PC verisi gelecek. Altında bugün biraz önce dediniz 4700 dolara geldi. Aşağı gelmesinin sebebi piyasa diyor ki karımı alıp kenara geçeyim. Yarın Nvidia bilançosu var. Yer yerinden oynayabilir. Küresel piyasalara sert satış gelebilir. Karımı alayım kenara geçeyim. Cuma günü Fed Başkanı Jackson Hole'da konuşma yapacak. Türkiye saatiyle saat 17'de. Altında çok büyük, gümüşte çok büyük volatil hareketler görülebilir. Piyasa beklentisinin çok üzerinde sürprizle. Yani çok şahin veya çok güvercin bir sürprizle çok farklı altın fiyatlamaları görebiliriz. Bu kadar riskin olduğu yerde piyasa diyor ki karımı alıp kenara geçeyim. Sözünüz şudur. Temel teknik olarak altında yön yukarı. Son şey şudur. Evet, Çin'in alımları çok etkili. Dün Goldman Sachs bir rapor yayınladı. Evet. Diyor ki Çin'in bildirdiği 15 ton altın, 15 bin ton altın ama biz bakıyoruz 60 bin ton altın almış Çin aslında. Yani neredeyse sadece 1/3'ünü bildirmiş Çin. Bildirmediği çok ciddi altın var. Ne yapıyor? İşte ABD tahvillerini satıp bu tarafa geçiyor. O da çok etkili diyebilirim. Polonya'da çok güçlü oluyor bu arada.
2: Evet Filiz Hocam, şimdi Merkez Bankası faiz indirimine gider mi diye bir soru başlığım var. Şöyle, ekonomist Mafi Eğilmez, Merkez Bankası'nın bankalara sağladığı fonlamada haftalık repo ihalelerini yeniden kullanmaya başlamasının fiili faiz indirimi anlamına gelebileceğini belirtti. Bunun için henüz erken olduğunu da vurguladı ama kararın ne anlama geldiğini önümüzdeki günlerde fonlama adımları belirleyecek dedi. Siz katılır mısınız bu görüşe? Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Merkez Bankası'nın adımları ne anlama geliyor? Eylül'deki para politikası toplantısında faiz indirimi olur mu acaba?
4: Evet, şöyle, tabii ki Mahfi Hocam'ın değerlendirmesi haklı. Bir kere bu bir normalleşme adımı. Merkez Bankası bunun sinyalini enflasyon raporunda verdi. Sürpriz değil, birazcık erken oldu. Piyasa Eylül'de bekliyordu bunu ama Ağustos'un bekleyenler de vardı. O açıdan birazcık daha piyasa şunu tartışıyor. Yani şu 3 Ağustos'u bir görseydik, şu Jackson Hole atlatılsaydı, şu ABD tahvillerinin durumunu bir görseydik, şu OVP bir açıklansaydı. Hani o kadar bekledi bekledi Merkez Bankası Mart'tan bu yana 6 ay. Onu da bekleyip en azından şöyle 15-20 gün öyle olsa daha iyi olmaz mı diye bakan görüş var. Bence doğru bir adım. Çünkü artık faizler Türkiye'de çok yüksek. Dolayısıyla artık tahribatı çok yüksek. Bu, ve Merkez Bankası şuna inanıyor. Diyor ki ben savaşın geride kaldığına, en kötünün geride kaldığına inanıyorum diyor. Eğer böyle inanıyorsanız bu çok doğru bir adım. Ben de biraz bu noktadayım. Yani artık çok böyle 100 dolarların üzerine çıkacak petrol fiyatı.

0: olacağını düşünmüyorum. En yüksek buralarda dengelenir. O açıdan doğruladım. Peki Eylül'de faiz indirimin gerektirir mi? Ben açıkçası Eylül'de beklemiyorum Esra Hanım. İlk faiz indiriminin Ekim'de olabileceğini düşünüyorum. Eylül'de piyasayı hazırlayacak Merkez Bankası. Diyecek ki bakın faiz indirimlerine başlayabilirim. Ama Ekim'de çok beklentiler arttı. 100 bas puan bile tam fiyatlanmazken bu adım sonrası 150 bas puana doğru evrilmeye başladı piyasa. O açıdan bu bir kademeli faiz indirimidir. Çok büyük bir ciddi böyle piyasayı sarsacak bir faiz indirim süreci beklememek gerekir. Eylül'de gelirse benim için sürpriz olur. Ben beklemiyorum Eylül'de bir faiz indirimi. En erken Ekim'de bekliyorum.
1: Evet hocam, şimdi Merkez Bankası Ağustos ayı hane halkı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi Temmuz ayına kıyasla 0,64 puan artarak %45,58 oldu. Katılımcıların son bir yılda fiyatlarının en fazla arttığını düşündüğü ve gelecek 12 ayda da en fazla artmasını beklediği ürün ve hizmet grupları da gıda ve yakıtla enerji oldu. Peki siz nasıl değerlendirirsiniz bu anketi? Sizin tahminleriniz nedir diye sormak isterim.
0: Tabii şöyle, son 3 aydır hane halkı tarafında düşüş eğilimi vardı. Şimdi Merkez Bankası için ilk etapta düşüş yönünde olması önemli. Tabii bu düşüş ne kadar güçlü olursa o kadar iyi olur. Fakat terse döndü. Niye terse döndü? Çünkü Temmuz'da savaşla birlikte petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları yukarı gitti. Temmuz anketleri o güçlü petrol artışından önce yapıldığı için Temmuz anketinde biz onu hissedemedik. Ne zaman hissettik? Ağustos anketinde. Ağustos anketindeki yükselişin bence birinci nedeni, ağırlıklı nedeni bu petrol fiyatlarındaki yükseliş demem yanlış olmaz. Gıda fiyatları tamam Temmuz'da %2'nin altında geldi enflasyon ama gıda görece 1,6 geldi. İşlenmemiş gıda, taze meyve sebze tarafında yaz aylarında bir yükseliş oldu. En çok gıdaya duyarlı hane halkı. Çünkü sepette çok büyük bir ağırlığı var. Bir de alt detaylara baktığınızda özellikle gelir grubu düşük tarafta enflasyon beklentisi artmış. İşte o gelir grubu düşük tarafta gıda çok büyük bir pay kaplıyor. Bu nedenle de hem enerji fiyatları yukarı gidiyor hem gıda fiyatları yukarı gidiyor. Bunun etkisi diyebilirim. Şimdilik çok büyük teyakkuz hali ilan edilecek bir durum yok ama tabii izlemek gerekir. Çünkü enflasyon beklentileri böyle yukarı gitmeye devam ederse tabii bu Merkez Bankası'nın faiz indirim alanını kısıtlayıcı bir adım olarak değerlendirilebilir bence.
1: Evet. Bu arada tabii hane halkının 12 ay sonrası için dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 1,49 lira yükselerek 54,47 liraya çıktı. Dolar tabii yılı nasıl kapatır diye bir sorumuz da var.
0: Esra Hanım bence de evet, ankette en bence vurucu taraf bu. Bakın ilk 7 ayda hane halkının totalde dolar TL beklentisi 0,71 puan artmış TL. Sadece bir ayda 1,49 artıyor. O zaman bunu bir sorgulamak lazım. Yani Ağustos'ta ne oldu? Bence şu. Şimdi Merkez Bankası kalibrasyona gittiği için mecburen dolar TL'de yıl sonu enflasyon beklentisi savaşla birlikte yukarı gittiği için bir miktar 0,9'dan 1,7-1,8'lere çekti. Bunun getirdiği bir miktar etki olabilir ama hala alt detaylara, ankete baktığınızda hane halkının çok güçlü döviz tercihi yok. O nedenle TL'de reel değerlenme devam eder. Enflasyonun altında artan en fazla aylık 1,7-1,8 dolar TL. Bu da bizi nereye götürür? 51,5-52 TL. Bunun daha üstünü beklememek lazım. Hatta önümüzdeki yılda aynı süreç devam edecek. Enflasyonun çok üzerinde bir kur artışını hiç beklememek gerekir. Bu yılda, önümüzdeki yılda bence.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Sağolunuz doçent doktor Filiz Er Yılmaz, çok kıymetli katkılarınız için çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. Evet, şimdi devam edelim. ABD Suriye'yi 1979'dan beri tuttuğu terörü destekleyen devlet listesinden çıkardı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani kararı Suriyelilerin yarattığı dönüşümün bir meyvesi olarak niteledi.
2: ABD Suriye'yi terörü destekleyen devlet listesinden çıkardı. Suriye bu adımı tarihi gelişme olarak nitelendirdi. İlk açıklama ABD Hazine Bakanlığı'ndan geldi. Yazılı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya hesabında Suriye'nin teröre destek veren ülkeler statüsünü resmen kaldırdım ifadesini kullandı. Bu adım Suriye'nin ekonomik açıdan canlanması ve ilerlemesi için yeni imkanlar yaratacaktır diye yazdı. Trump yönetiminin Orta Doğu'da barış, refah ve güvenliği sağlamak amacıyla ABD'nin ulusal güvenliğini güçlendirmeye devam ettiğini savundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Açıklamasında Bu, halkımızın asla bir tercihi olmadı ve Suriye'nin tarihiyle uyuşmaz ifadesini kullandı. Söz konusu adımın Suriyelilerin yarattığı dönüşümün bir meyvesi olduğunu vurguladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın direktifleriyle izolasyonun izlerini kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak da durumu değerlendirdi. Uzun yıllar boyunca bu tanım, Suriye halkını ülkesini yeniden inşa etmek için gerekli yatırım, girişim ve fırsatlardan uzak tutan bir duvar oldu diye belirtti. Bu duvarın yıkıldığını söyledi. Verilen sözler tutuldu, Suriye'ye bir şans daha verildi ifadesini kullandı. Şimdi bu şansı kalıcı barış ve refaha dönüştürme zamanı diye yazdı. ABD 1979'da Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklemişti. Söz konusu listede hala İran, Küba ve Kuzey Kore bulunuyor.
1: Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı. Açıklamada kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına işaret edildi. ABD'nin yapıcı yaklaşımını takdir ediyor. Suriye hükümeti ve halkını sergiledikleri kararlı tutumdan ötürü tebrik ediyoruz denildi. Açıklamada ayrıca müreffeh bir Suriye hedefini tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sonlandırılması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği de vurgulandı. Ve siyasetle devam edelim. Para gündeme yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin üye sayısının 400 bini aştığını söyledi. Yaklaşan ilçe kongreleri öncesi de demokratik sürece katılım çağrısı yaptı.
3: Üye sayımız sürekli artıyor. 400 bini geçmiş durumdayız. Yine belediye sayımız bugün itibariyle 244'e yükseldi.
4: Yeni partinin üye sayısını paylaştı. Yaklaşan kongreleri işaret ederek çağrıda bulundu.
3: Şu çağrıyı da yapıyoruz tabii. Bir an evvel üye olun. 26'sına kadar üye olanlar hemen başlayacak ilçe kongrelerinde oy kullanabilecekler. Daha sonra üye olanlar sonrakilerde kullanacak. Yeni dönemde de biz üyelerimiz de kurullarımızın oluşmasını, ilçe başkanlarının, il başkanlarının ve genel başkan seçiminin bir şekilde oluşması için çalışma yapacağımızı, böyle belirleyeceğimizi söylemiştik.
4: Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Yol haritalarını anlattı.
3: 30 Ağustos'a kadar binamızın tamamlanmasını, 31 Ağustos'ta orada bir PM toplantısı, Kurucular Kurulu, aynı zamanda kapalı grup toplantısını bir arada gerçekleştirmiş olacağız o gün için. 1 Eylül tarihinde Merkez Yönetim Kurulu toplantımız olacak orada. 2 Eylül'de de il başkanları toplantımızı yine yeni binamızda gerçekleştireceğiz. Biz Eylül ayı için bir planlama yapıyoruz. Tüm milletvekillerimiz sahada yeni partiyi anlatmak üzere görevlendirilmiş olacaklar.
4: Emre, İsrail'in Türkiye'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Türkiye'de sağanak yağmur yağsa ne iktidar ne de muhalefet Netanyahu'ya bir damla su vermez dedi.
1: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Yüceer, baba ocağından istemeden ve zorunlu olarak ayrıldığını belirtti. Mesele milletin sandıkta ortaya koyduğu açık talebin görmezden gelinmesidir ifadelerini kullandı. Yüceer CHP'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbinde taşıyarak yeni bir yola çıktığını kaydetti. Tabii siyasetin gündemindeki konu başlıklarından biri de 5 parti liderinin Ankara'da bir araya gelmesi. Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Adalet Partisi ve Kutlu Parti genel başkanlarının buluşması yeni bir ittifak kuruluyor yorumlarına yol açtı.
5: Gelecekle ilgili Türk milliyetçilerinin birlikte nasıl hareket edeceğini konuşacağız.
6: Yani yeni bir ittifaktan bahsediyoruz.
5: Evet, öyle bir şey var.
4: İttifak turları hızlandı. Bu kez de 5 siyasi partinin genel başkanı akşam yemeğinde bir araya geldi. Ankara'da 22 Ağustos'ta cumartesi akşamı sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Yol Genel Partisi Başkanı Remzi Çayır, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu bir restoranda bir araya geldi.
6: İstişare ve sohbet etme imkanı bulduğumuz bir akşam olacak. Türkiye gündemlerini değerlendireceğiz.
4: Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Türkiye'nin siyasi gündemi ve gelecek döneme ilişkin değerlendirmeler de bulunuldu.
7: Faydalı bir istişare oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başka bir açıklama yapmıyoruz bu akşam.
4: 5 partinin kurması beklenen ittifakın yanı sıra Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi arasında temas trafiği de sürüyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 10 Ağustos'ta mecliste akşam yemeğinde bir araya gelmiş, kuliste sohbet etmişti.
1: İyi Parti Sözcüsü Burak Avuncu, Genel Seçim İttifakı iddialarına yanıt verdi. Seçim tarihi yokken ittifakı konuşmak anlamsız dedi. Milletvekili transferlerine dair soruyu da yanıtladı.
8: Ortada bir seçim tarihi yokken şimdiden bir takım ittifak söylentilerinin çıkıyor olması şu aşamada anlamsız ve faydasızdır.
4: Kamuoyuna yansıyan genel seçim ittifakı iddialarına değindi, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
8: Şu aşamada seçim ittifakına dair bizim dışımızda çıkan haberlerin, bizi dahil edecek şekilde çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
4: İyi Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu Başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının gündemine ilişkin parti sözcüsü Burak Avuncu kameralar karşısına geçti. İyi Parti'den istifa eden bazı milletvekillerinin başka partilere katılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna yanıt verdi.
8: Duruşu net, çizgisi net olan bir siyasi partide ayrılıkların oluyor olması muhatapların açıklaması gereken bir durumdur. Biz gerekçelerini ve bunun anlamını kamuoyunun belki anlamlandırmakta güçlük çektiği konuları çok net olarak anlamlandırabiliyoruz. Ayrılanların ayrılık gerekçelerini anlatabilme ve izah edebilme mecburiyetleri var.
1: Kocaeli Darıca'da sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kardeşin ölümündeki sır perdesi henüz aralanabilmiş değil. Kardeşlerin sahile giderken kullandığı güzergahtaki kamera kayıtları ve cep telefonları inceleniyor.
4: Cansız bedenleri sahilde bulunan 3 kardeş nasıl öldü? Savcılık ve polis bu sorunun yanıtını bulmak için çalışmasını sürdürüyor. Gülşah, Ali ve Belinay Sakar kardeşler Kocaeli Darıca'da yaşıyordu. 3 kardeşin cansız bedenleri geçen perşembe günü birer saat arayla sahilde bulundu. Cesetlerinde darp ya da kesici, delici, ateşli silah izi yoktu. Ön otopsiye göre boğulma sonucu öldüler. Peki nasıl? İddiaya göre ikisi 18 yaşından küçük 3 kardeşin ailevi sorunları vardı. Kardeşlerin çevrelerindeki bazı kişilere anneleriyle birlikte yaşamak istemediklerini söyledikleri ileri sürüldü. Genellikle birlikte vakit geçiriyorlardı ve eğitim hayatında da başarılıydılar. Hatta Gülşah Sakar bu yıl hukuk fakültesini kazanmıştı. Soruşturma kapsamında anne Güler Saltan'la diğer kardeşin ifadesi alındı. Ayrıca yakınlarının da bilgisine başvuruldu. Üç kardeşe ait cep telefonları ve diğer dijital materyaller inceleniyor. Sakar kardeşlerin en son kiminle görüştüğü, mesajları ve son hareketleri belirlenecek. Sır perdesini aralamaya çalışan polis, üç kardeşin evden ayrıldıktan sonra geçtiği tüm güzergahı araştırıyor. Kameralarla adım adım izleri sürülüyor. Soruşturmayı yürüten ekip iki ihtimal üzerinde duruyor. Birincisi, kanlarında alkol tespit edilen kardeşlerden birinin kazara denize düştüğü, diğer iki kardeşin de onu kurtarmak için suya girmiş olabileceği ihtimali. İkinci ihtimal ise üç kardeşin birlikte hayatına son verdiği yönünde.
1: İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına silahla ateş açılması olayında iki şüpheli tutuklandı. Silahı kullanan şüphelinin uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası olduğu da ortaya çıktı.
4: Belediye başkanının makam aracını hedef aldı. Daha otoparktan çıkamadan yakalandı. Hakim karşısına çıkan saldırgan tutuklandı. İzmir Çiğli Belediyesi'nin alt katındaki otoparka 20 Ağustos günü motosikletiyle gelen bir kişi, belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracını hedef aldı. Peş peşe tetiğe basan saldırgan, belediyenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

0: saldırganın kullandığı motosiklet çalıntıydı. Polis, saldırgan KS'ye yardım ettiği iddiasıyla bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Saldırganın Manisa'dan İzmir'e geldiği belirlendi. Uyuşturucu ticareti suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zanlı ifadesinde belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'la aralarında husumet olduğunu iddia etti. Saldırganla ona yardım ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.
1: Tunceli'de bir inşaatın temel kazısı toprak kaymasına neden oldu. İnşaatın yanındaki bina tahliye edildi. Görüntüler şimdi ekranlarınıza gelecek hemen. Atatürk Mahallesi'nde inşaat kazısı nedeniyle 5 katlı binanın temelinde toprak kayması oldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 12 daireli apartman tahliye edildi. Güvenlik önlemleri alındı. Bina sakinleri inşaat kazısıyla kendi apartmanları arasında bırakılması gereken 1,5 metrelik mesafenin korunmadığını öne sürdü. Ekiplerin bölgede incelemeleri devam ediyor. Şimdi müdür beye söyledim ya. Yakınlarının yanına tatile gidip ortadan kaybolan 18 yaşındaki gençten günler sonra acı haber geldi. Mehmet Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu.
0: Annesiyle telefon nedeniyle tartıştı. Evden çıkıp gitti. Günlerdir her yerde aranan gençten acı haber geldi. Kocaeli'de yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz, ailesiyle birlikte akrabalarını ziyaret etmek için Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gitti. 17 Ağustos günü annesiyle tartıştı.
2: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için çıkmış gitmiş evden.
0: Gence ulaşamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Mehmet Yılmaz'ın son görüldüğü nokta başta olmak üzere geniş bir alanda arama çalışması başlatıldı. Arama sürerken annesi Canan Yılmaz oğlunun acısına dayanamayıp beyin kanaması geçirdi.
3: Çocuğumdan haber.
4: Çocuğumdan bir haber yok.
3: Çocuğumdan haber.
5: Tamam, gelecek. Biliyorum gelecek.
0: Hastanede oğlunu sayıklayan anne evladından iyi haber beklerken yürek yakan haber geldi. Bölgede bağ evi olan Ergin Ertaş köpeğiyle arazide dolaşırken gencin cansız bedenini buldu.
6: Baktım böyle çeket parçası gibi bir şey gördüm ben orada. Motordan ayağa kalktım bir baktım cenaze olduğunu fark ettim.
0: Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Mehmet Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga götürüldü. Gencin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
1: Şimdi sırada dikkat çeken bir Yargıtay kararı var. Şöyle dayak yiyen bir kişinin görüntüsünü alıntılayarak kendi hesabından tekrar paylaşan sanık suçlu bulundu. Yargıtay sanık hakkındaki 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı.
0: Önce beraat etti, ardından 1 yıl 8 ay hapsi istendi. Dayak yiyen kişinin görsellerini sosyal medya hesabında paylaşan sanık hakkında son kararı Yargıtay verdi. Bursa'da yaşayan bir kişi dayak yediği anlara ilişkin kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu paylaşımları gören bir başka kişi de bu görselleri alarak kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Dayak yiyen kişinin şikayeti üzerine paylaşımları yapan kişi hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dava açıldı. Bursa 9. Adliye Ceza Mahkemesi önce atılı suç kanunda suç olarak tanımlanmıyor dedi ve beraat kararı verdi. Şikayetçi istinaf başvurusunda bulundu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi ise bu kararı hukuka aykırı buldu. Sana 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık bunun üzerine suç unsurlarının oluşmadığını, suç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü ve temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2. derece mahkemeyi haklı buldu. Sana verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı. Yargıtay kararında şikayetçi kişiye ait veri niteliğindeki fotoğrafların daha önce kendi hesabından paylaşılmış olmasının bu fotoğrafların kişisel veri olma özelliğini değiştirmeyeceğine dikkat çekildi. Bu durum üçüncü kişilere rıza dışında yayınlama hakkı tanıyamaz denildi.
1: Buradan da hızlıca ABD'ye döneceğiz. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak ara seçim öncesi tartışmalar başladı. Şöyle bazı basın organları

0: ABD Başkanı Trump'ın seçimlerden önce olağanüstü hal ilan edebileceğini öne sürdü. Demokratların da yaşanabilecek müdahalelere karşı hazırlık yapmaya başladığı ileri sürüldü.
1: ABD 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlere hazırlanırken kamuoyunda Trump'ın seçim öncesi olağanüstü hal ilan edebileceği konuşuluyor. Ve ABD basınına göre Demokrat Partililer bu ihtimale karşı hazırlık yapıyor. İngiliz The Guardian gazetesi ABD seçimlerine ilişkin bir analiz yayımladı. Analizde Başkan Donald Trump'ın yaz boyunca seçime şüphe düşürecek açıklamalar yaptığı kaydedildi. Trump'ın ABD seçimlerinin dış müdahaleye açık olduğuna dair sözleri hatırlatıldı. Gazete, Trump'ın eski stratejisti Steve Bannon'ın Trump Ağustos sonunda olağanüstü hal ilan edebilir değerlendirmesine de dikkat çekti. ABD Başkanı daha önce katıldığı bir yayında bu ihtimali reddetmişti. ABD basınına göre Demokrat Partililer seçim güvenliği konusunda şimdiden hazırlıklara başladı. Los Angeles Times'ın değerlendirmesine göre bazı sivil toplum kuruluşu avukatları sandıklara el konulması ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. Haberde çalışmaların hükümetin dikkatini çekmemek amacıyla sessizce yürütüldüğü ifade edildi. Reuters'ın Ipsos'la yaptığı ortak ankete göre Trump'a destek %33 seviyesine geriledi. Bu, Trump'ın ikinci döneminde görülen en düşük seviye olarak kayda geçti. Ankete göre ABD'lilerin %80'i İran Savaşı'nın uzun süre devam edeceğini düşünüyor. Ayrıca seçmenlerin %38'i demokratların, %35'i ise cumhuriyetçilerin hayat pahalılığıyla mücadelede daha başarılı olacağı kanaatinde. 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğunu kaybedebilir.
0: Son dönemde kullanımı giderek artan, hızla artan zayıflama iğnelerinin hapı İngiltere'de satışa çıktı. İngiltere, diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan hapa onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu.
1: İngiltere'de diyabet tedavisinde kullanılan ve kilo vermeye yardımcı olan yeni bir hap eczanelerde satışa çıktı. Hap, ABD'li ilaç şirketi Eli Lilly tarafından geliştirildi. Zayıflama hapı, vücut kitle indeksi 30 ve üzerinde olan ve kiloya bağlı sağlık sorunları yaşayan hastalar için ruhsatlandırıldı. İngiltere zayıflama hapına onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni nesil zayıflama ilaçları ile birlikte ABD'de 1970'lerden bu yana artışta olan obezite oranı ilk kez durakladı. Hatta oranlarda gerileme işaretleri görüldü. Uzmanlar zayıflama iğnesinin bu düşüşte doğrudan rol oynadığını belirtiyor. Çalışmalar obezitede düşüşe işaret etse de tüm araştırmacılar aynı görüşte değil. Bazı araştırmacılar obezite oranlarında 2035'e kadar artışın sürebileceğini öngörüyor. Uzmanlar ayrıca ilaçlar bırakıldığında yeniden kilo alınabileceği uyarısında bulunuyor. Ancak yeni nesil tedavilerin, diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların riskini azaltarak sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmesi bekleniyor.
0: Şimdi kameralarımızı İzmir'e çevireceğiz. Çeşme ve Karaburun kıyılarında görülen orkinos ölümlerinin nedeni, su sıcaklığıyla tetiklenen bir bakteri çıktı. Yetkililer vatandaşlara kıyıya vuran ölü balıkları kesinlikle tüketmeyin uyarısında bulundu. Çeşme ve Karaburun kıyılarında geçen yaz aylarında da gündeme gelmişti orkinos ölümleri. Yeniden görülmeye başlandı şimdi. Şimdiye kadar 9 ölü orkinosun kıyıya vurduğu belirlendi. Ölümlerin sebebi ise deniz suyu sıcaklığındaki artış ve buna bağlı olarak yürüyen bakteriler. Yetkililer vatandaşlara kıyıya vuran ölü balıkları kesinlikle yemeyin uyarısında bulunuyor. Dünyada birçok ülkede yürürlüğe giren çocuklara yönelik sosyal medya yasağı bu defa Yeni Zelanda'da gündemde. Yeni Zelanda hükümeti 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandıracak yasa tasarısını parlamentonun gündemine taşıyor. Düzenlemeye uymayan teknoloji şirketlerine de ağır yaptırımlar uygulanacak.
1: Yeni Zelanda'da 16 yaş altına sosyal medya kullanımı yasağı geliyor. Hükümet, çocukların Instagram, Facebook ve TikTok gibi platformlara erişimini sınırlandıracak yasa tasarısını parlamentoya sunmaya hazırlanıyor. Yeni Zelanda Başbakanı

0: Christopher Lux'ın sosyal medyanın çocukları zararlı içeriklere, bağımlılık meydana getiren teknolojilere ve hazır olmadıkları baskılara maruz bıraktığını söyledi. Lux'a göre bu durum, çocukların aile yaşamı, ruh sağlığı, uykusu ve eğitimi üzerinde olumsuz etki oluşturuyor. Hükümet de 13-17 yaş grubundaki her 3 çocuktan birinin günde en az 5 saatini sosyal medyada geçirdiğini belirtiyor. Tasarı kabul edilirse, sosyal medya şirketleri kullanıcıların 16 yaşından büyük olduğunu doğrulamak zorunda kalacak. Yaş doğrulamada resmi kimlik belgeleri, dijital kimlik hizmetleri ve yüz analizi gibi yöntemler kullanılabilecek. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere küresel gelirlerinin %10'una kadar ceza uygulanabilecek. Yeni Zelanda'nın adımı çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getiren ülkelerin sayısının arttığı bir dönemde geldi. Avustralya, Çin, Brezilya, Endonezya ve Malezya'da benzer düzenlemeler getiren ülkeler arasında. Avrupa Birliği de çocukların sosyal medyaya erişimine yaş sınırı getirilmesi yönünde adım atacağını duyurmuştu.
1: Ve Çin'e dönüyoruz. Çin'de düzenlenen insansı robot oyunları 2000'in üzerinde robotun katılımıyla devam ediyor. Kickbox müsabakasında rakibini nakavt eden bir robot zafer dansı yaptı. Halter kaldırmada başarısız olan robotsa arızalandı, sedye ile taşındı.
2: Çin'de düzenlenen insansı robot oyunları sürüyor. Robotlar farklı alanlarda hünerlerini sergiliyor. Başkent Pekin'de robotlar spor müsabakalarında yarıştı. Müsabakaların arasında halter kaldırma da vardı. Bir robot kaldırdığı halterin düşmesiyle arızalandı ve yere düştü. Robot sedyeyle alandan taşındı. Robotlar kickboksta da karşı karşıya geldi. Ringde mücadele eden robotlardan biri başarısız bir vuruş yaptı. Ardından yere düştü. Rakibi ise müsabakanın sona ermesinin ardından seyirciler önünde zafer dansı etti. İnsansı robotlar pratik becerilerini sınayan senaryo müsabakalarında da hünerlerini sergiledi. 3'e 3 ve 5'e 5 futbol maçları oynandı. Artistik jimnastik ve 400 metre engelli parkur koşusunda finaller yapıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen oyunlarda 2056 robot 51 dalda mücadele ediyor. Müsabakalar 26 Ağustos'a kadar sürecek.
1: Peki bu saati kapatalım. Çok kısa bir ara verelim. Saat başında sıcak gelişmelerle devam edelim.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen. Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Efendim yeniden merhabalar. Habertürk ekranlarından saatler artık 11 olmak üzere yeni bir saat dilimine başlıyoruz. Para gündeme devam ediyoruz. Hemen Ankara'ya döneceğiz. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 3. dalga operasyon yapıldı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Ayrıntılarda Serkan Şimşek'te. Serkan, notlarını dinliyoruz.
2: Esra Toptaş, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında bugün 3. dalga operasyon yapıldı. Soruşturmada yeni 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve aynı zamanda bugün yapılan operasyonda 11 şirketle birlikte toplam 3 derneğe de kayyum atanması kararlaştırıldı. Tabi soruşturma kapsamında hazırlanan bir MASAK raporu vardı biliyorsunuz. MASAK raporunda da 4 isimde toplam 1818 tapu işlemi dikkat çekti. Aynı zamanda savcılığın talebi doğrultusunda özellikle aile üyelerinin 2016 sonrasındaki mal varlığı değişimlerinin de raporda araştırıldığı belirtildi. Tabi mali profiller ve mal varlıkları arasındaki uyum, aile içi taşınmaz devirleri, tapu hareketleri ve bazı para transferleri kaynağı da yine üzerinde durulan noktalar arasında oldu. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda şöyle süreci hatırlatacak olursak, Alihan Kuriş soruşturmasına yönelik ilk operasyon 13 Ağustos'ta Ankara merkezli 17 ildeki baskınlarla yapılmıştı. Gözaltı kararı verilen 49 kişiden Alihan Kuriş dahil 32'si 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Ardından bu operasyonla birlikte yeni delillerin, yeni bulguların elde edilmesiyle 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde de ikinci dalga operasyon yapıldı ve İstanbul, Konya, Mersin, Muğla'da düzenlenen operasyonlar

0: Aralarında Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı. İşte bu iki operasyonun ardından bu sabah Alihan Kuriş soruşturmasında 3. dalga operasyon yapıldı ve toplam 54 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 11 şirketle 3 derneğe de kayyum atanması kararlaştırıldı.
1: Peki Serkan, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. Efendim motorinin ardından benzine de zam geldi. Benzinin litre fiyatı 2 lira 74 kuruş arttı. Motorine gelen 2 lira 92 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatları da yükseldi. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam yapılırken yeni fiyatlar gece yarısı itibariyle pompaya yansıdı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları 74-75 lira bandına yükseldi. Benzine son olarak 13 Ağustos'ta 1,52 lira zam yapılmıştı. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar çıktı. 7 ay süren yargılamanın ardından mahkeme 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kararını açıkladı. Kim ne ceza aldı? İzliyoruz.
2: Evet.
3: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkeme kararını açıkladı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a bir kez ihale fesat karıştırma, iki kez rüşvet ve bir kez suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan toplam 23 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.
4: Aziz İhsan Aktaş.
3: Aziz İhsan Aktaş hakkında da hapis cezası kararı çıktı. Aktaş, ihaleye fesat karıştırma suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı rüşvet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu yargılanan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e de rüşvet suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da yine rüşvet suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya ise rüşvet suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Davada beraat kararı verilen belediye başkanı ise Abdurrahman Tutdere oldu. Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere yöneltilen tüm suçlamalardan beraat etti. Görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ise ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası verildi. Mahkeme Özer hakkında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen kararları değerlendirdi. Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in göreve dönmesinde bir engel kalmadığını söyledi. Fethi Yıldız açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Özer'in özel belgede sahtecilik suçlamasından beraat aldığını, ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğini belirten Yıldız, bu karar görevine dönmesine engel oluşturmaz dedi. MHP lideri Bahçeli de daha önce Ahmetler göreve çağrısı yapmış ve Ahmet Türk'le Ahmet Özer'in görevlerine dönmesi gerektiğini belirtmişti. Ahmet Özer Ankara'da hem Bahçeli hem de Fethi Yıldız'la bir araya gelmişti. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ahlat'ta kutlanacak. Kabine toplantısı da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Ayrıntıları Emre Karaca'dan alıyoruz. Emre, seni dinliyoruz.
5: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde bugün önemli etkinliklere sahne olacak Bitlis'in ilçesi Ahlat. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesi de bekleniyor. Hem buradaki atmosferi sizlere gösterelim Cüneyt Erdoğan'ın kadrajından, hem de bugünkü programın önemli satır başlarını aktaralım. Şimdi gördüğünüz gibi şu

arasında bir test de yapılıyor, marşlar söyleniyor. Bu gördüğünüz kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce bu bölgeye gelmesini bekliyoruz. Saatler 1 olduğunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkarak önemli mesajlar vermesi de öngörülüyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajları verdikten sonra aslında birçok geleneksel hadisenin de vuku bulacağını söyleyelim. Hemen arkada bir otağı var. Sultan Alparslan Otağı da olarak biliniyor. Burada her yapılan etkinliklerde bu konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kendisine birlikte buraya gelen devlet erkanı hemen arkada gören otağda bir sohbet gerçekleştirecekler. Gözler orada olacak çünkü Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de orada da olacak. Daha önceki yıllarda yapılan etkinliklerde, ikilinin burada yaptığı sohbetlerde şüphesiz ki ilgi odağı olmuştu. Ardından burada bulunan Ahlat Devlet Mezarlığı'na bir ziyaret yapılması öngörülüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bunun hemen ardından da burada Milliyetçi Hareket Partisi liderinin bir konağı inşa edilmişti. Geçtiğimiz yıllarda tamamlanmıştı bu konak inşası. Ona yönelik

0: sizlere gösteriyor. Burada özellikle her ilin ön plana çıkan ürünleri standlarda sergilenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından da vatandaşlar bu alanları, bu otağları, çadırları dolduracaklar ve buradaki ürünleri ilgiyle takip edecekler. Şimdi hemen ardından az önceki program akışında muhtemel Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesine geçmiştim. Hemen ardından burada bir kabine toplantısı gerçekleşecek. Üçüncü kez kabine toplanacak. Tabii kabine genel olarak bilindiği gibi Ankara'da toplanıyor. Ancak burada kabinenin toplanması da bir gelenek haline gelmiş durumda. Önemli bir toplantı, birçok önemli sacaya ve başlığı var bilindiği gibi. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinin ele alınmasını bekliyoruz kabine toplantısında. Ardından da akşam saatlerine gelindiğinde programın, en azından bugünkü programının son halkasında şehitlerle birlikte, şehit yakınlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir akşam yemeği yemesi bekleniyor. Devlet Erkanı ile birlikte son bir detayı göstererek sizlere veda etmek istiyoruz. Burada iki bayrak gözüküyor şu anda. Cüneyt Erdoğan gösteriyor. Türkiye bayrağı ve Filistin bayrağı, tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi Filistin bayrağı burada yer alıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında da özellikle Filistin konusuna özel bir parantez açması bekleniyor. Özellikle hem terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden değerlendirecek, hem de 7 Ekim'den bu yana özellikle Filistin'de yaşananlara ayrı bir parantez açacak. Artık buradaki hazırlıklar son aşamasına gelmiş durumda. Bizler de ilerleyen saat dilimlerinde yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Bir sıcak gelişme daha var. Hemen bir canlı bağlantı daha yapalım. Antalya Kemer'de hazine taşınmazlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında tapu müdürü ve muhtarların da olduğu 27 kişi gözaltına alındı. Ayrıntılar Buse Gençtürk'te. Buse?
2: Esra Toptaş, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir hazine taşınmazlarına ilişkin soruşturmaya dair sıcak bilgiler ulaştı elimize. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Antalya'nın Kemer ilçesinde hazineye ait taşınmazların 6292 sayılı kanunda öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadı veya satışa engel hukuki ve fiili durumlar mevcut olduğu halde belirli kişi ve aile çevrelerine geçirildiğine yönelik bulgulara ulaşıldı ve zararı uğratıldı. Özel kişilere haksız ekonomik menfaat sağlandığı yönünde de kuvvetli bulgulara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında MASAK ve banka verileri, HTS ve baz kayıtları, tapu hareketleri, bankalık müfettişliği ve ön inceleme raporları, bilirkişi raporları, taşınmaz satış dosyaları, teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla CMK'nın 135. maddesi kapsamında elde edilen iletişim kayıtları birlikte değerlendirildi. Ve elde edilen bulgular doğrultusunda olayların münferit idari hata veya birbirinden bağımsız usulsüzlüklerden ibaret olmadığı değerlendirildi. Değerlendirmeler arasında kamu görevlileriyle taşınmazlardan yararlanan kişilerin arasında süreklilik gösteren işlem, iletişim ve para taşınmaz ilişkilerinin bulunduğu da tespit edildi. Ve eylemlerin örgütsel bir yapı içerisinde gerçekleştirilmiş olabileceği de değerlendirmeler arasında yer aldı. Mevcut delillere göre yapılanmanın Gökhan Kaya'nın sevk ve koordinasyonda hareket ettiği ve Milli Emlak Personeli'nin taşınmazların tespiti, kullanıcı ve hak sahiplerinin belirlenmesi yönünde bulgular elde edildi. Ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen hazine taşınmazlarına ilişkin soruşturmanın sıcak gelişmeleri bu yöndeydi. Esra Toptaş.
1: Peki Buse, çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak gelişmenin detaylarını dinledik Buse Gençtürk'ten. Başkentin gündemini Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'le konuşacağız şimdi. Nasuhi de karşımızda. Hoş geldin Nasuhi, merhaba, günaydın, nasılsın?
3: Günaydın Esra, çok teşekkür ederim. Sana da iyi bir yayın diliyorum. Yine bu hafta hani Ağustos'un sonuna doğru, zaten bu biraz da geleneksel bir şey. Ankara'nın gündemi Ahlat'a, Malazgirt hattına, evet. Yani Anadolu'ya belki de ilk geldiğimiz değil ama etkinliğimizi ilk sağladığımız, bu vatanı kendi toprağımız, kendi devletimiz haline getirdiğimiz günlere gidiyor. Bu hafta herhalde öyle geçireceğiz ama gündemde başka bir sürü de konu var elbette.
1: Evet, başlıklarımız çok, gündemde yoğun, sıcak. Şimdi terörsüz Türkiye süreciyle başlamak isterim ben. Bu süreç kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu dün ilk toplantısını yaptı. Toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları ele alındı ve 4 alt komisyon kurulmasına da karar verildi. Şimdi o komisyonlar nedir? Şöyle hemen kısaca bir üstünden geçelim. Detayları sana soracağım. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu,

0: Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ve Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu. Tabii peki bu komisyonlar nasıl çalışacak? Bundan sonra nasıl ilerleyecek diye bir sorun var sana Nasuhi.
1: Evet, şimdi belki izleyici şöyle bir şey düşünebilir. Yani bu toplantı daha ilk toplantı ve bu toplantıda hemen başlıklandırmalar, tasnifler, görev alanlarıyla birlikte neredeyse 4 tane alt komisyon kuruldu senin ifade ettiğin gibi. Şimdi buraya katılan aktörlere de aslında bakmak lazım. Hemen şu fotoğrafta görüyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, MİT Başkanı, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve tabii Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri. Şimdi böyle bir kadro tabii bu masaya oturduğunda süreç devam ederken, yani aslında 2024'ün belki Ağustos'u, daha sonra Sayın Bahçeli'nin konuşmalarıyla birlikte başladığını tanımladığımız sürecin o günlerden itibaren yapılan çalışmalarının da bir hasılası bu. Yani öyle bakmak önemli. Şimdi şeyi de hatırlatalım, Sayın Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Planlama kökenli, yani devlet planlama kökenli. O yüzden hani zihin haritası da böyle planlama işlerine çok daha müsait. Çok hızlı bir planlamayla da devam ediyorlar bir yandan. 4 tane komisyon. Adalet ve Hukuk İşleri Koordinasyon meselesi zaten yasanın, yani çerçeve yasanın içindeki uygulanacak hususların takibiyle ilgili. Çok doğrudan böyle bir şey bu. İzleme ve tespit, biliyorsun örgütün sahadaki hamlelerinin ne olduğu. Ama burada izleme ve tespit özellikle yapacağı konu, burada daha çok Milli İstihbarat Teşkilatı ve Savunma Bakanlığı devreye giriyor. Örgütün diğer unsurların, Avrupa'dakini, Suriye'dekini, Irak'takini, dünyanın herhangi bir yerindeki dernek adı altında, bilmem işte sözde STK adı altında yapıp ettiği bütün örgütlenmeyi feshetmesinin de takibi var. Sosyal uygulamalarla ilgili hikaye döneceğim. Sonuncusuna, yani silahsızlanma hikayesine geleyim, strateji. Bu da yani örgütün artık sahada, mağaralarda, eğitim kamplarında, sözde vesaire bütün alanlardaki silahlarını bırakmasıyla ilgili sürecin takibini yapacak. Şimdi gelelim diğerine. Yani bu sosyal uygulamalarla ilgili, entegrasyon aslında bir tarafı da ilgili hikaye. Sanıyorum eğer bir değişim olmazsa bu son, yani önümüzdeki ilk kabine toplantısında şöyle bir şey olacak. Bölgede bu süreçte birlikte, yani terör ortamı tamamen ortadan kalktığına göre, yatırım, turizm, iş, istihdam, entegrasyonla ilgili bir takım çalışmalar hızlıca harekete geçirilecek Esra. Bu komisyonun da bunların takibiyle ilgili önemli bir misyonu olacağını düşünüyorum. Bu arada tabii akla şöyle gelmesin. Yani burada hani 2.3 trilyonluk hatırlarsan bir rakam verildi bizlere. Denildi ki bu terörün bizlere dehşet maliyeti. İnsan konusu, hani kayıplarımız, şehitlerimiz, onlar asla ölçülebilir değil. Hepsine tekrar rahmet dileyelim burada. Ama o 2.3 trilyonluk kaynağın neler yapabileceğine dair de birçok şey söylendi. Şimdi hem o kaynakların artık bundan sonra heba edilmeyip bütün ülke genelinde kullanılması, hem de bölgede terör nedeniyle, terörün baskısı vesayeti nedeniyle yapılamayan ya da yeterince yapılamayan işlerin harekete geçmesi için de bir komisyon, bir alt komisyon oluşturuldu. Milli Güvenlik Kurulu'nda da değerlendiriliyor ama ilk kabinede Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın da bölgede yapılacak bu tür faaliyetlerle ilgili bilgilendirilmesini bekliyoruz Esra. Onu da bir kulis bilgisi olarak aktarmış olayım.
0: Evet, şimdi bir taraftan tabii terörsüz Türkiye ve bölge hedefiyle çalışmalar devam ederken, diğer taraftan ABD-İran gerginliği var ve artık iyice tırmanıyor. Şimdi ekonomik yaptırımlara, ekonomik savaşa uzandı. ABD tabii İran'ı ekonomik olarak köşeye sıkıştırma kararı aldı. Yeni ekonomik yaptırımlar kararı aldı. ABD ve İran'la işbirliği yapan ülkeleri de uyardı. Sert bir şekilde uyardı bu arada ABD. Hazine Bakanı'ndan da İran'ın tecridinden pay almaya hazır olun diye bir tehdit cümlesi geldi. Şimdi tabii bu gerilim nereye varacak? Ekonomik sonuçları bir taraftan ama siyasal sonuçları tabii önemli. İran bizim komşumuz. Onu ve bölgeyi etkileyen her şey kuşkusuz Türkiye'ye de yansıyacak. Ne dersin?
1: Şimdi bu Amerikan kabalığı ve rahatlığı diplomaside ve üslubu, yani apayrı böyle, yani çok çalışılmış konular bunlar dünyada ama yani her zaman böyle bir okuma yapmaya değer konular. Yani bir meseleyi nasıl ifade edeceğinizin 40 tane diplomatik yolu olabilir, dili olabilir, ifadesi olabilir. Ama bu yani bildiğin, yani sömürge döneminden falan arta kalan bir dil. Önce bir onu söyleyeyim. İkincisi yaptırım meselesi. İran zaten 1979 devrim.

0: Daha sonrasındaki süreçlerde birlikte 40 küsür yıldır çok ağır yaptırımlar altında yaşayan bir ülke. Bunları delebilmek, farklı alanlarda hareket edebilmek için de özellikle Çin'le ve Rusya'yla ama daha ağırlıklı olarak Çin'le geliştirdiği bir sürü de yöntem var. Yani İran için bir ambargo canavarı diye literatürde bir söz de var. Yani bu ambargoları delip böyle daha farklı alanlarda bu işleri hareketlendirebilme kabiliyetine sahip. Peki şu an ne yapılmaya çalışılıyor? Yani bunun siyasi sonuçları elbette olacak. Bizi ne yazık ki söylediğin çok önemli, etkileyecek ama asıl hikaye şu. Şimdi geldiniz dediniz ki ben bunları 3 günde yenerim, 5 günde ezerim, nükleer kapasitesini yok ederim, İran halkı ayaklanır, rejim değişir. Bunlar hiçbiri olmadı. Siz savaşı kazanamadınız. İran yenilmedi. Hani İran kazandı da diyemiyoruz bir yandan. Fakat şimdi diyorsunuz ki yeni bir takım yaptırımlar getireceğim ve İran'ı kuşatacağım. Şimdi sen bugüne kadar bunları zaten yaptırdın. Dünyada birçok ülke bir şekilde buna uymaya çalıştı. Affedersin. Bir kısmı da bunu delmeye çalıştı. Şimdi peki sen böyle bir güçsüzlük halinde yani bileğini bükemediğin bir ülkeyle ilgili yaptırımları dünyaya, Avrupa'ya, şuraya, buraya nasıl dayatacaksın? Nasıl ikna edeceksin? O eski gücünde değilsin. Yani yenerim dediğin günde belki insanlara bunu söylesen ciddiye alınabilirdi. Şimdi İran Meclisi Başkanı'nın söylediği açıklama da aslında biraz buna dayanıyor. Yani bu abartılı açıklamaları biz ciddiye almıyoruz. Bizim gündemimizde bunlar yok. Biz her türlü yaptırıma açığız diyor. Bu İran açısından da hayırlı bir gelişme değil. Onu da hemen bir cümle söyleyeyim. Çünkü İran halkı da gerçekten ciddi ekonomik sıkıntılar içinde yaşıyor. Orada belki Amerika Birleşik Devletleri yeniden bir yarılma, yeniden bir ayaklanma bekliyor. Bunun olacağını düşünmüyorum. Ama İran'ın yaptırımlar altında oluyor olması, ekonomik dengelerini sarsılıyor olması maalesef bölgedeki siyasi dengeleri de etkileyecektir. Tabii bunun iki hedefi daha var. Onunla tamamlayayım. Bir, yaklaşan bir seçim var ve Trump kendisine hani bu konuda sen ne yaptın kardeşim gittin geldin hiçbir şey yapamadın diyenlere bak yeniden bir ambargo bir ekonomik savaş başlatıyoruz demeye çalışıyor. Tabii ikincisi de vekil güçlerine İran'ın bölgedeki vekil güçlerine kaynak aktarımının da önüne geçmeye çalışıyor. Yani özetle böyle aktarabilirim İran'ın.
1: Bu arada İsrail'de de seçimler var tabii. Netanyahu'nun biraz önce haberde de ilettik evet. Açıklamalarını kutladı Trump'ı bu yaptırımlar nedeniyle. Seçimler yaklaştıkça bu gerginlikte hat safhaya çıkacak onu anlıyoruz bu şekilde.
0: Yani insan hayatını, devletlerin geleceğini, belki yüz milyonlarca insanın hayatını seçim malzemesi yapacak düzeyde bir aymazlık. Zaten bu aymazlıkların sonucu da Orta Doğu'da karşımızda duruyor Esra maalesef. Evet.
1: Evet Nasuh, şimdi Ankara'da tabii siyaset hareketli sıcak başlıklardan biri de. Siyasetin gündeminde şimdi tabii ittifak tartışmaları da var. Biraz önce yine biz haberde de verdik. 5 parti lideri Ankara'da bir araya geldi. Zafer Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Adalet Partisi ve Kutlu Parti. Genel başkanlarının buluşması yeni bir ittifak kuruluyor yorumlarına yol açtı. Biz seçim sürecine girdik mi, ittifak arayışı içinde mi partiler diye bir sorum var tabii sana. Bu tamam. Bir ittifak
0: şimdi
1: arayışı mı?
0: Çok öyle hani ufuk, tabii ki bir ittifak arayışı ama şöyle bir şey var. Ben 2020'li yıllar itibariyle bir şey gündeme getiriyorum görebildiğim kadarıyla. 2023 seçim gecesinde de bunu Habertürk ekranlarında daha detaylı aktardım. Hatta Milliyetçi Camian önemli isimlerinden birisi de gece beni telefonla arayıp dedi ki işte bu söylediğin alanın lideri ben olabilirim. Şimdi izni olmadığı için aktarmayayım ama burada milliyetçi dediğimiz camianın o alanda Milliyetçi Hareket Partisi'ni bunu ana karargah olarak diyelim ki kabul edersek İYİ Parti, işte Anahtar Partisi, Zafer Parti ve sayılabileceğimiz pek çok partiyle birlikte %20'leri aşan zaman zaman ölçümler anlamında söylüyorum %25'leri yakalayan bir blok var Esra. Burası çok enteresan. Fakat bu bloğun şu anda bir araya gelen partiler yani Ümit Özdağ liderindeki bu ittifak arayışı çok önemli bir kesimde içermiyor. Orada belki en dişe dokunur oyu olan parti Ümit Özdağ Partisi, Zafer Partisi. Ama onun dışında bu blok yani kendi başına işte hareket eder, sonra ayrı bir aday çıkarır falan bunlar konuşuluyor. Bir kere Milliyetçi Hareket Partisi'nin durduğu yer belli Cumhur İttifakı içinde. Oradan herhangi bir şekilde bir yere gitmesi söz konusu değil. İYİ Parti bu konuda çok sıcak bir tavrı olmadığını belki onu da konuşuruz ama
1: evet,
0: Burak Avuncu eliyle de aslında dile getirdi. Evet. Evet ona gelmeden o zaman ya buradaki ittifak hani burada büyük bir pasta var. Bu pastayı biz de temsil ediyoruz. Orada bir yer tutarsak tutunabilirsek belki seçim sürecinde daha büyük ittifakların çatısı altında yer alabiliriz gibi bir yaklaşım olsa gerek. Elbette kendileri bu konuda daha çok konuşabilirler, onları dinleriz ama toplamda söylediğim o %22'lik, %25'lik dilim konusu bence 2020 seçimlerinde önemliydi ama yapılacak ilk genel seçimde çok daha önemli olacak Esra. Onların nerede duracağı, nereye yöneleceği ve tabii ki birinci veya ikinci turda hangi Cumhurbaşkanı adayını destekleyeceği.
1: Evet, şimdi tabii İyi Parti sözcüsü Buğra Kavuncu'nun açıklamaları var bu ittifakla ilgili. Seçim ittifakı iddialarına şöyle yanıt verdi. Seçim tarihi yokken ittifakı konuşmak da anlamsız dedi. Tabii İyi Parti nasıl hareket eder? Yani herhangi bir ittifakın içinde yer alır mı? Sen nasıl bir atmosfer görüyorsun?
0: Şimdi rakam vermeden genel bir şey söyleyeyim. İyi Parti'nin belli bir yükselişi var. Yani mesela bu mecliste tartışılan çerçeve yasa konusunda ve daha önceki terörsüz Türkiye ile ilgili komisyon vesaire bütün süreçlerde istikrarlı, tutarlı bir tavır izledi. Ya ben bu süreçte yokum, sürecin ana mantığına ve tezlerine karşıyım dedi. Bu tabii ki bir muhalif unsur olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o bölünmeyi de işaret ederek söylemek istiyorum. İyi Parti belli bir yükselişinde önünü açmış vaziyette. O yüzden o burada hani diğer oyu az olan diyeyim küçük deyince alınıyorlar. Partilerle hemen bir araya gelmek, bunları konuşmayı erken buluyor. Çünkü dediği doğru Burak Avuncu'nun ortada bir seçim tarihi yok. İkincisi şimdiden bir ittifakı konuşuyor olmak çok fazla bağlayıcı olacak. Çünkü daha zeminler belli değil. Daha yeni büyük ittifaklar kurulabilir mi? Hani o milliyetçi cephe dediğim alanda bunlara dair bir belirsizlik var. Ama kendisini bu konuda yani muhalif tarafta diyelim o milliyetçi oyların o akışların da ana yapısı olarak görmek istiyor İyi Parti. Bu yönde bir yaklaşım var. O nedenle şu anda bu tür ittifaklara, bu tür bir araya gelişlere yani protokol görüşmeleri dışında sıcak bakmayacaklarını düşünüyorum. İyi Parti tarafıyla da konuştum bu arada bunu. Yani şu anda bizim bir yol haritamız var. Seçim olsun, seçim tarihi belli olsun. Kimle konuşuruz, kimle yan yana geliriz bunları gayet şeffaf biçimde kamuoyuyla da paylaşırız diyorlar. Bu da kendi görüşmemden aktaracağım bir not.
1: Peki Nasuhi, çok teşekkür ediyorum kıymetli katkıların için.
0: Ben teşekkür
1: yarın
0: ederim
1: sabah
0: Esra.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Teşekkürler. Hoş.
1: Evet, şimdi Antalya'ya döneceğiz. Antalya'da cumartesi günü iki kişinin öldüğü kaza sonrası yaşananlar yürekleri yaktı. Mesaisi için çöp kamyonuyla işe giden adam kazayı görünce yardım etmek istedi. Otomobilde ölen kişinin oğlu olduğunu görünce de yıkıldı.
2: Yanına vardım. Oğlumun kafasını tuttum, bana doğru çevirdim. Bir gözünü açtı, kapattı. Daha sonra boynunu büktü.
3: Yardıma koştuğu kazada yüreği yandı. Çünkü kazada ölen iki kişiden biri oğluydu. Kaza cumartesi gecesi Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Taner Durmaz aracıyla U dönüşü yapmak istedi. Bu sırada karşı yönden gelen bir araç hızla Durmaz'ın kullandığı otomobile çarptı. Kazadan sadece birkaç dakika sonra olay yerine bir çöp arabası yanaştı. Kazayı gören Cevdet Durmaz ve mesai arkadaşı yardım etmek istedi. İki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı feci kazada acı tesadüf yürekleri dağladı.
2: Kaza anında durduk, yardım ederdi diye. Sonra benim arkadaşım Tolga dedi ki amca koş ne oldu dedim ben. Bu içindeki de Taner dedi, Mustafa dedi. Bir baktık oğluma Mustafa arabanın içinde yatıyor.
3: Baba oğluyla son kez göz göze geldi.
2: Bir gözünü açtı kapattı. Daha sonra boynunu büktü.
3: Kazada Taner Durmaz da müzisyen Mustafa Meki hayatını kaybetti. Kazaya karışan diğer araçtaki yabancı uyruklu sürücüyle yanındaki iki yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
1: Van'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgayı sonlandırmak isteyen polis taraflara toma ve biber gazıyla müdahale etti. Kavgada iki kişi de yaralandı.
3: Taş, sopa, demir çubuk. Ellerine ne geçtiyse birbirlerine öldüresiye fırlattılar. Polis kavgayı havaya ateş açarak sonlandırmaya çalıştı. Görüntüler Van'ın Muradiye ilçesinden. İlçede iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar ellerine ne geçirdiyse birbirlerine fırlattı. İhbarlı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis, tarafları ayırmak için toma ve biber gazı kullandı. Zaman zaman davaya ateş açtı. Polisin müdahalesiyle kalabalık grup dağıtıldı. Kavgada yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler yeni bir kavga ihtimaline karşı hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
1: Samsun'da bir demir çelik fabrikasında hafta sonu patlama meydana gelmişti. İki işçinin yaralandığı o patlamanın görüntüsü ortaya çıktı.
3: Eline sigarasını aldı, çakmağı çakmasıyla birlikte büyük bir patlama oldu. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Operatörler Onur Temel ve Gökhan Balta, Haddihane Fırın kumanda odasında mesaideydi. Biri eline aldığı sigarasını yakmak için çakmağı çaktı. O sırada bir anda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan iki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Aynı fabrikada 3 Haziran'da meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybetmişti. Patlama ile ilgili soruşturma sürüyor.
1: ABD Başkanı Trump ve ailesine yönelik suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor. İran medyasında paylaşılan yapay zeka ile oluşturulan bir videoda Trump'ın oğlu Barron Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler paylaşıldı. Barron'ın bulunmasını sağlayacak bilgiler için 10 milyon dolar ödül vaat edildi.
4: داده‌های فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است.
3: ABD Başkanı'nın oğlu Barron Trump'ın sıklıkla bulunduğu adresler belirlendi. Kendisine ulaşılmasını sağlayacak bilgi getirene 10 milyon dolar ödül vaat edildi. İran medyasının paylaştığı yapay zeka videosu ABD'yi alarma geçirdi.
4: تردد روزانه بارون در آکادمی کنستانس میلستین در آدرس خیابان ال در شمال غربی واشنگتن دی سی.
3: Tehdit mesajı taşıyan videoda Barron Trump'a ulaşmanın yollarının araştırıldığı öne sürüldü. Videoda gözetleme, internet faaliyetleri ve Barron Trump'ın çevresindeki kişilerle ilgili grafikler kullanıldı.
4: Kenar gözüşte ve با پوشش لباس شخصی، هودی و لباس‌های اسپورت در میان دانشجویان حضور دارند.
3: Ayrıca Barron Trump'la ilişkili bazı konumlar ve çevrim içi platformlar açıklandı. Amerikan gizli servisinin güvenlik katmanlarının aşılmasına yönelik girişimler tasvir edildi. Barron Trump'ı hedef alan girişimler için 10 milyon dolarlık ödülden de bahsedildi.
4: Bihe geluy Barron Trump kar sakti nist. Çend milyon bazikon FIFA zedde Trump çaşm intezar deryaft jayezeye 10 milyon dolari ma hastand.
3: ABD Başkanı Trump ve ailesine yönelik suikast tehditleri son dönemde giderek artıyor. İran medyasında yer alan başka bir yapay zeka videosunda da ABD'nin tüm yönetim kadrosunun yok edildiği bir görüntü paylaşıldı. Daha önce İsrail, İran'ın Trump'a karşı bir suikast planı hazırladığını ve bunun Washington'a paylaşıldığını öne sürmüştü.
1: Gazze'den çocukların uçurduğu uçurtmalar İsrail ile Hamas arasında yeni bir gerilime neden oldu. İsrail uçurtmaların sınırdaki yerleşimlere düşmesi sürerse Gazze'ye yoğun saldırılar düzenleneceğini duyurdu.
3: İsrail şimdi de Gazze'deki çocukların uçurduğu uçurtmaları tehdit ediyor. İsrail basını Gazze şeridinden uçurulan bazı uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşimlerine düştüğünü ve bölgede tedirginliğe neden olduğunu ileri sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail ordusunun üst düzey komutanlarıyla durum değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda uçurtmaların yanı sıra insansız hava araçları ve balonlardan kaynaklanabilecek olası tehditler de ele alındı. İsrail yönetimi, uçurtmaların sınırdaki yerleşim yerlerine düşmesinin durmaması halinde uçurtma uçurulan bölgelere yoğun saldırılar düzenleneceğini açıkladı. Bölgedeki Filistinlilerin zorla yerinden edileceği tehdidinde de bulunuldu. Savunma Bakanı Katz, orduya konuyla ilgili güçlü şekilde harekete geçme talimatı verdiğini duyurdu. Hamas'tansa İsrail'in tehdidine tepki geldi. Hamas sözcüsü Azım Kasım, uçurtmaların Filistinlilere yönelik saldırıları sürdürmek için bahane olarak kullanıldığını savundu. Kasım, ABD, arabulucu ülkeler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.
1: Şimdi sınırlarımızın hemen yanı başına bakalım. Suriye'de iç savaş sonrası yeniden inşa çalışmaları devam ediyor. 13 yıllık iç savaş sonrası ülkenin her yerinde yoğun bir toparlanma mücadelesi var. Habertürk'ten Alihan Tok ve Ahmet Ulu da Suriye'nin Halep kentine gitti. O çalışmaları yerinde takip etti. Allahu Ekber.
5: Uçaklar havadan inmiyor da hep bombalıyorlar bu bölgeyi. İnsanlar gözleri havada geziyorlardı. Uçak gördü mü kaçıyorlardı. Sesleri Halep'in birçok noktasında duymak mümkün. Suriye'de artık silahların ve bombardımanların yerine inşaat sesleri var. Halep'te her 10 binadan resmi rakamlara göre en az 4'ü ağır hasar aldı, yıkıldı. Şimdi Halepliler, tüm Suriyeliler bu enkazı ortadan kaldırmaya ve hayatlarını, evlerini yeniden inşa etmeye çalışıyorlar.
6: Hayat şimdikinden daha iyi olmamıştı. Çalışıyoruz, imar ediyoruz. Daha önceden buradan kaçıp Cerablus'a gitmiştik. Devrimden sonra buraya geldik. Oğlumla beraber Halep'te çalışıyoruz. İnşallah çalışarak düzelteceğiz.
5: Halep, Suriye'nin İstanbul'u. Bir portre. Ülkede ne olup bitiyorsa burada gözlemlemek mümkün. İç savaşın en kanlı günlerinde mahalle mahalle çatışmalara sahne oldu. Devrimden sonra şimdi tüm Suriye gibi Halep'te o kötü anıları geride bırakmak için çok çalışıyor.
7: Çalışma ve belediye hizmeti var ama daha yapılacak çok iş var. Ben de kendi dükkanımın önündeki çöpleri, molozları topluyorum bu şekilde.
5: O dönem siviller, sivillerin yaşadığı yerler, okullar, hastaneler bombalandı. İşte Halep'in en büyük hastanelerinden biri. Esad rejimi tarafından bombalanan bu hastane harabeye döndü ve şu anda kullanılamaz halde. İşte tüm bu hastanelerin yeniden onarılması gerekiyor.
8: Burada daha önce hastane vardı, ona ne oldu? Önceki dönem sivillerin yaşadığı bölgeler cephedeki savaşçıların dikkatini dağıtmak için vuruluyordu. Bu hastaneye de savaş uçakları bomba yağdırdı. Binlerce kişi yıllarca hastanesiz kaldı.
9: Burada da bir üniversite vardı. Tüm dünyadan öğrenciler geliyor. Yeni hükümetin şimdilik imkanları kısıtlı. Ama elektrik, altyapı gibi tüm ihtiyaçlar zamanla çok çalışarak giderilecek. Ama öncelik enkazın kaldırılması ve herkesin evine kavuşması.
5: Bundan birkaç sene önce ülkedeki en büyük kaygı güvenlikti.
10: Allah'a şükür güvenliğimiz sağlandı. 15 senedir savaştaydık. Biraz zaman alacak ama yavaş yavaş düzelecek Suriye.
5: Artık Halep'te gezerken eli silahlı, üniformasız, dağınık askerleri görmek mümkün değil. Hepsi emniyet müdürlüğüne bağlı, tek tip kıyafetli polisler var. Ve Suriye'nin, Halep'in meydanlarında asayişi, güvenliği artık onlar sağlıyorlar. Ocak ayında terörden temizlenen Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde yaşayanlar da artık çatışma değil, iyileşme istiyor.
11: Aslında benim aslım Kürt, yani Afrinliyim ben. Beraber yaşıyoruz yani burada.
12: Kardeşiz. Biz Kürtler, Hristiyanlar, 2000 yıldan beri beraberiz. Yaratıldığımız günden beri kardeşiz.
13: Türkler, Türkmen de var. Yani mecbur bizim bu vatan hepsi beraber.
5: Şiddeti unutmak, sıradan ve bir o kadar neşeli günlere dönmek. İstenen işte sadece bu.
14: Burada köyler turnuva gibi. Suriyeliler, futbolcular, eski futbolcular hepsi oynuyor yani. 2012 gittim. Savaşta bittimden sonra ben geldim. Şimdi 0-0 yeni kalkıyor Suriye'de. En yakın zaman Suriye ayakta duracak inşallah.
15: Ve ekonomi. Mayıs 2020.

0: 25'te Avrupa Birliği Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımları kaldırdı. Yıllar sonra Suriye ilk kez uluslararası ticaret sahnesinde.
1: Türkiye, Almanya, hatta Amerika'dan geliyorlar buraya. Daha önceden gelemezlerdi.
0: İşte o Halep'in meşhur çarşısı. Savaş zamanı büyük bir kısmı ciddi yara aldı ve enkaza dönüştü. Savaştan sonra burada yeniden inşaat çalışmaları yapıldı. Dükkanlar ayrı ayrı bir şekilde yeniden onarıldı, tanzim edildi ve Halep çarşısında ticari hayat yeniden canlandı.
2: Deir Zor ve Şam'dan ticarete geliyorlar. Öncesinde her yerde kontrol noktası vardı. Geçişlere izin verilmezdi.
0: Parçalanmış, enkaz altında kalmış Suriyelilerin şimdi umudu, motivasyonu ve gidilecek uzun bir yolu var.
3: Hayat yeniden yavaş yavaş geri dönmeye bakıyor. İnşallah da daha iyi güzel olur.
4: Maalesef defineciler hazine bulma umuduyla yaptıkları kazılarla tarihi dokulara zarar vermeyi sürdürüyor. Erzurum'da kaya mezarı olarak bilinen Hamam Deresi de definecilerin hedefi oldu. Yasa dışı kazı yapan kişiler tahribata neden oldu.
5: 1500 ile 1800 yıllık bir mazisi olduğunu tahmin ediyoruz. Tahminen ilk çağın son dönemleri, orta çağın başları.
6: 18 asır önce insan eliyle kazıldı. Definecilerin hedefi oldu. Kaya mezarlar tahrip edildi.
5: Buranın da yeni kazıldığını görmekteyiz. Nitekim baktığınız zaman toprağın rengi de diğer taraflardan farklı biraz daha.
6: Burası Erzurum Pasiner Karayolu'nun Hamam Deresi mevkisinde bulunan kaya mezarları. Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2015'te tescillendi. Ama definecilerin Urartu dönemine ait kaya mezarlarında hazine bulma umuduyla kazı yaptığı ortaya çıktı.
5: Patlatma yapmışlardı defineciler. Buraya jeneratörler getirmişler, hiltiler getirmişler, delikler açıp burayı patlatmaya çalışmışlardı. Ki nitekim başarılı da olmuşlar nispeten.
6: Definecilerin tahrip ettiği kaya mezarı olarak bilinen yapıda yeni odalar ve yerleşim izleri ortaya çıktı.
5: Buralarda odalar olduğunu keşfettik. Buranın kaya mezarı olarak bilinmesinin ötesinde alt taraftaki yerleşimleri de tespit ettik. Arkeolojik alanlarda en çok referans olarak kullandığımız şeylerden birisi seramikler. Burada da bolca seramik parçalarının olduğunu görmekteyiz.
6: Arkeolojik çalışma yapılarak bölgenin turizme kazandırılması bekleniyor.
5: Kümbet şeklinde bir yapı olduğunu görmekteyiz. İç tarafta birbirine geçmeli küçük odalar da mevcut. Bir tane burada var, bir tane burada var. Hemen orada bir tane daha var. Alt tarafta da var. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman birbirine geçmeli yerlerde bir yaşam alanı olduğunu gösteriyoruz.
4: Uzmanların taze fasulyeyi diri sevenlere bir uyarısı var. Çünkü yeterince pişmeyen fasulyede bazı riskler var. Peki fasulye kaç dakika pişirilmeli ve nelere dikkat etmeliyiz? Aslı Ömer Aktaş işin uzmanına sordu. Şimdi siz bu haberi izlerken ben de bugünlük para gündemi kapatacağım. Para gündeminin ardından Selengül Dayıoğlu spordaki gelişmelerle karşınızda olacak. Yarın sabah 10'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.
7: Kimi etlisini yer, kimi zeytinyağlısını sever. Özellikle yaz sofralarında sıklıkla tüketilen taze fasulyeyi pişirirken dikkat.
8: Yeşil fasulyeyi çiğ tüketilmemesi gereken sebzelerin başına koyuyorum bu anlamda.
7: Taze fasulye Almanya'da yılın zehirli bitkisi seçildi. Çünkü çiğ taze fasulyenin içinde bitkinin kendini korumak için ürettiği lektin bulunuyor.
8: Bitkinin kendisini korumak için çiğ halinde lektin dediğimiz bir kimyasal söz konusu. Piştiği zaman bize zarar veremeyecek hale geliyor. Çiğ haliyle o yüzden tüketmememiz gerekiyor.
4: Taze fasulye mutfağımızın en tanıdık sebzelerinden biri. Biraz diri kalsın diyorsanız dikkat. Çünkü yeterince pişirilmediğinde zehirlenme riski taşıyabiliyor. Peki doğru pişirme yöntemi nasıl olmalı?
8: İyi piştiğine emin olalım. Tencerede en az yarım saat, bir de onu böyle tatmanız gerekiyor. Tencerenin büyüklüğünden büyüklüğüne göre değişir. Ama düdüklüde genelde düdüklülerimiz en büyüğü böyle 6 litre kadar olduğundan yeşil fasulye 8-10 dakikada rahat rahat pişer etsiz hali. Etli ya da kuru fasulye tarzı bir şey de 12-15 dakika arasında pişer zaten.
4: Aradaki fark sadece görüntüsü ya da rengi değil. Az pişmiş taze fasulye özellikle çocuklar açısından büyük risk taşıyor.
8: Bir çocuk yanımızda gezinirken Bunun bir parçasını anne bu ne diye ağzına atıp yutması son derece muhtemel. Bunu aileler çok bilmiyorlar. Ne yazık ki çocuğun buradan zehirlenebilme ihtimali var. Yememesine dikkat edeceğiz. Onun ulaşmamasını sağlayacağız. Özellikle yeşil fasulyede bulantı, kusma vesaire gibi zehirlenme özellikleri gösterebiliyorlar.
7: Bir de kışlık hazırlıkları var. Taze fasulye dondurucuya kaldırılacaksa doğrudan poşetlemek yerine önce kısa bir işlemden geçirmek önemli.
8: Enzimlerin soğukta bile çalışabildiğini biliyoruz. Bunu durdurabilmek için de blanching denilen bir dakikalık kaynar suya sokup çıkarma işlemi vardır Aslı Hanımcığım. Bunu yapılmasını naçizane tavsiye ediyorum.
9: Ellerinize sağlık. Afiyetler olsun.
10: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Kulüpler Birliği 10 artı 4 kuralının değişmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderdi. 15 kulübün onaylamış olduğu kuralda kupa maçları için artı 2 yabancı eklenmesi talep edildi.
1: Kulüpler Birliği mevcut yabancı kuralının değişmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na yazı gönderdi. Kulüpler gerçekleştirdiği toplantıda 10 artı 4 kuralının Süper Lig'de devam etmesini ama artı 2 yabancı maddesi eklenmesi önerisinde bulundu. 15 kulübün onaylamış olduğu kuralın amacı ligde 10 artı 4 kuralının devam etmesi ama Türkiye Kupası'nda 10 artı 4 içerisinde 2 oyuncuyu değiştirme hakkının olması yönünde. Böylelikle transfer dönemi bittikten sonra dışarıda bir yabancı oyuncu kalırsa oynama hakkı elinden alındığı için tek taraflı fesih hakkı önlenmiş olacak. Bu kuralın kabul edilmesi durumunda kulüpler kontenjan dışında kalan oyuncuları Türkiye Kupası'nda değerlendirmek için kulüpte tutabilecek.
0: Yaz transfer döneminde ses getiren hamleler yapan Trabzonspor bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Maviller Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun transferini resmen açıkladı. Brezilyalı yıldız şehre geldi. Trabzonspor'un 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fabinho açıklamalarda bulundu ve çok mutlu olduğunu söyledi.
2: Çok mutluyum, öncelikle onu ifade edebilirim. Bir an önce takım arkadaşlarımla, takımla, taraftarlarımızla, şehirle tanışabilmeyi umuyorum. Çok da mutluyum ayrıca. Güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok da mutluyum burada olduğum için. Sizin de bildiğiniz gibi kendi takımımla sözleşmem sona erdiği için hazırlıklarımı kendim sürdürmekteydim. Kondisyonlarımla birlikte gayet iyi hazırlandığımı ifade edebilirim aslında. Bütün çalışmaları en iyi şekilde yaptım ama elbette takım antrenmanlarıyla birlikte kendimi daha iyi hissedeceğimi söyleyebilirim. Ama şu an itibariyle takıma yardımcı olmak için tabii ki her şeyimi vereceğim ama takımla beraber antrenman yaptıkça mutlaka hem gelişme hem de fiziksel olarak daha iyi hissetmeye başlayacağımı söyleyebilirim. Salah'la beraber tekrar oynayacak olmak gerçekten çok özel bir duygu, çok özel hissettiriyor beni. Harika bir oyuncu olmasının yanı sıra bence belki de daha önemlisi harika bir insan, harika biri olduğunu ifade edebilirim. Çünkü kendisiyle 5 yıl boyunca Liverpool'da beraber oynadık, beraber oynama fırsatı buldum aslında. Çok saygı duyduğum birisi, hem yaptıklarına hem yapacaklarına, çünkü bu kadar büyük şeyler başarmış olmasına rağmen hala en iyi olmaya, takım için en iyisini vermeye, devam etmeye çalışıyor. Gerçekten saygı duyulacak birisi kendisi. Çok iyi oyuncu olmasının yanı sıra çok da iyi bir insan olduğunu ifade etmeliyim.
0: Voleybolla devam edelim. Galibiyet haberi verelim. Filenin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Böylelikle 3'te 3 yaptı.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Bu sonuçla Türkiye organizasyonda 3'te 3 yaparken Macaristan ise 2. kez mağlup oldu. Mücadele tarafların karşılıklı hatalarıyla başladı. Çekişmeli süren sette milliler ritmini bulmakta zorlandı. Macaristan'ın 18-16'lık üstünlüğü yakalamasıyla baş antrenör Daniele Santrelli mola aldı. Bozok İzzetmak'ın smaç hatasıyla eşitliği yakalayan Ay Yıldızlı takım Vargas'ın servis turuyla seti 26-24 bitirdi ve 1-0 öne geçti. Karşılıklı sayılarla devam eden ikinci sette Vargas'la ağırlığını koyan milliler seti 25-21 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette Ay Yıldızlı ekibin farkı 3 sayıya çıkarmasıyla Macaristan molaya gitti. Molanın ardından Macaristan toparlanmakta zorlanırken Türkiye bloklarla etkili oldu ve oyun üstünlüğünü eline aldı. Üçüncü seti 25-14 bitiren milliler karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu müsabakayı salonda takip etti. Milliler organizasyondaki 4. maçında 26 Ağustos Çarşamba günü saat 19'da Almanya ile karşılaşacak.
0: Galibiyetin ardından A Milli Kadın Voleybol takımı baş antrenörü Daniel Santrelli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, mutlu değilim çünkü maça yaklaşımımız gerçekten çok kötüydü şeklinde konuştu.
3: Sanırım 4 yazın ardından beni çok iyi anlıyorsunuz. Yüz ifademe de bakarsanız bugün pek mutlu olmadığımı görebilirsiniz. Mutlu değilim çünkü maça yaklaşımımız gerçekten çok kötüydü. Benim istediğim bu değildi ve bir anda gerginleşmeye başladık. Oyunculardan her zaman en iyilerini sahaya yansıtmalarını ve her galibiyeti hak etmelerini istedim. Ancak bunu yapmadık ve bu hiç iyi bir durum değil. Çünkü onlardan talep etmem gereken şey tam olarak bu. Bugün maç içinde çok fazla iniş çıkış yaşadık. Uzun soluklu bir turnuvada bu normal bir durum. Ancak umuyorum ki bu durumu düzelteceğiz. Onlara ne söyleyeceğimi kestirmek kolay değil. Çünkü zihinlerinde bir şeyleri değiştirebilmek adına en doğru yolun ne olduğunu düşünmem gerekiyor. Şunu çok iyi biliyorum, bu kesinlikle doğru. Türk oyuncular ve Türkiye'nin mantalitesi iyi bir motivasyon bulduğunda gerçekten elinden gelenin en iyisini sahaya yansıtıyor. Benim onları aşılamak istediğim şey ise biraz daha farklı. Her zaman şunu söylüyorum. En iyi takım kendisiyle aynı seviyede olmayan bir rakibe karşı oynarken bile o galibiyeti hak etmeli ve iyi bir voleybol sergilemelidir. Bugün fazlasıyla iniş çıkış yaşadık. Bu konu üzerinde onlarla çok uzun zamandır mücadele ediyorum. Bazen beni dinliyorlar, bazen ise işler daha da zorlaşıyor. Bunun kolay olmadığını biliyorum. Ayrıca böyle bir turnuva temposunda Macaristan'a karşı oynayıp maksimumu vermek de kolay değil. Umarım artık bazı şeyleri anlamışlardır. Zira mantalitemizi değiştirmek zorundayız.
0: EuroLeague Süper Kupa organizasyonunun hayata geçtiğini duyurdu. Fenerbahçe tarifinin de yer aldığı turnuvada 4 takım 18-19 Eylül'de şampiyonluk için mücadele edecek.
4: EuroLeague'in yeni organizasyonu resmiyet kazandı. Resmi hesaptan yapılan açıklamaya göre 4 takımın katılımıyla bir EuroLeague Süper Kupa organizasyonu düzenlenecek. EuroLeague tarihinde ilk kez yapılacak organizasyon 18-19 Eylül tarihleri arasında Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek. Bu turnuvaya Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos, Real Madrid ve Dubai Basketbol katılacak. Organizasyon dörtlü final formatıyla gerçekleştirilecek. 18 Eylül'de Olympiakos Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketbol Real Madrid karşılaşmaları oynanacak. Bu maçları kazanan takımlar bir sonraki gün final maçında sahaya çıkacak. Yarı finalleri kaybeden takımlarsa üçüncülük için mücadele edecek.
0: Juventus'un Frosinone ile oynadığı maçın ardından ayağında ağrı hisseden Kenan Yıldız'ın sahalardan 2 ay uzak kalması bekleniyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre oyuncunun ameliyat edilme ihtimali de var.
1: Juventus'un Frosinone'yi 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından milli futbolcu Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. Frosinone deplasmanı dönüşünde sol ayağında bir problem hisseden Kenan Yıldız'a hemen tetkikler yapıldı. Kontroller sonucunda milli futbolcunun durumunun ciddi olduğu belirtildi. La Gazzetta

0: La Sport'ta yer alan habere göre Kenan Yıldız tam 2 ay sahalardan uzak kalabilir. Genç Yıldız'ın ameliyat edilme ihtimalinin de bulunduğu belirtildi. Haberde bu sakatlığın en az teknik direktör Luciano Spalletti kadar Juventus yöneticilerini de yıktığı ifade edildi. Kenan Yıldız'ın uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının Juventus'un forvet transferinde hamle yapmasını hızlandırabileceği aktarıldı. Kenan Yıldız'ın sakatlığının 2 ay sürmesi durumunda A milli takım da bundan etkilenecek. Ay Yıldızlı ekip Uluslar A Ligi 1. grup kapsamında Eylül sonu ve Ekim başında kritik maçlara çıkacak.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Sena Alkan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler, hoş geldiniz. 25 Ağustos Salı, bugün günlerden, ben Sena Alkan. 2 saat boyunca beraberiz. Sıcak gelişmelerle başladığımız bir gün devam ediyor. Aktaralım hepsini peşi sıra. Antalya'da hazineye ait taşınmazları satış şartları bulunmadığı halde ele geçirenlere yönelik operasyon düzenlendi. 80 hazine taşınmazı incelemeye alındı. Kemer ilçesinde hazineye ait bazı taşınmazların satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelere geçirildiği belirlendi. Kamuyu zarara uğratanların tespit edilmesi için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Masak ve banka verileri, HTS kayıtları, tapu hareketleri incelendi. Kamu görevlileriyle taşınmazlardan yararlanan kişiler arasında şüpheli işlemler belirlendi. 5 ilde aralarında milli emlak personeli, tapu müdürü ve muhtarların da olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve bu paylaşımda kamu kaynaklarını istismar edenlere, kamu görevini kişisel menfaat aracına dönüştürenlere ve organize biçimde haksız kazanç sağlayanlara karşı kararlılıkla mücadeleyi sürdüreceğiz dedi. Şimdi Alihan Kureş suç örgütüne yönelik 3. dalga operasyon düzenlendi. Bu sabah çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı var. Bazı şirketler için kayyum kararı var. Hemen bir Ankara'ya gidelim. Serkan Şimşek bizi bekliyor. Serkan, gözaltına alınanlar kimler? Kayyum atanan yerler neresi? Bu 3. dalga operasyona dair ne biliyoruz? Söz sende.
1: Sena Alkan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon soruşturma kapsamında bugün 3. dalga operasyon yapıldı ve tam 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aynı zamanda 11 şirket ve 3 derneğe de senin de ifade ettiğin gibi kayyum atanması kararlaştırıldı. Tabii bugünkü bu dalga operasyona dair önemli ayrıntılardan bir tanesi de aslında ilk dalga operasyonda, yani 13 Ağustos'ta gözaltına alınan Alihan Kureş'in de gözaltına alınma görüntülerinin ortaya çıkmasıydı. Hatırlanacaktır, 13 Ağustos'ta yapılan ilk operasyonda polis İstanbul Üsküdar'daki eve giderek Alihan Kureş'i gözaltına almıştı. İşte o gözaltına alınma anlarına dair yeni görüntüler de yine ortaya çıkmış oldu. Tabii 3. dalga operasyonda soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporuna dair de bazı ayrıntılar ortaya çıktı. 4 isimde toplam 1818 tapu işleminin yapıldığı belirtildi. Aynı zamanda savcılığın talebi doğrultusunda özellikle aile üyelerinin 2016 sonrasındaki mal varlığı değişimlerinin araştırıldığı da kaydedildi MASAK raporunda. Tabii mali profillerle mal varlıkları arasındaki uyum, aile içi taşınmaz devirleri, tapu hareketleri ve bazı para transferlerinin kaynağı da MASAK raporunda dikkat

0: çeken ayrıntılar arasında yer aldı. Şöyle biraz soruşturmayı hatırlatmak istiyorum sizlere. Ali Ankuri soruşturmasında ilk operasyon az önce de ifade ettiğim gibi 13 Ağustos'ta yapılmıştı ve 17 ilde operasyon vardı aslında eş zamanlı olarak o tarihte. Gözaltı kararı verilen 49 kişiden Alihan Kuriş dahil 32'si 16 Ağustos'ta tutuklandı. Zira şu anda da o gözaltı görüntüleri ekranlara geliyor. Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı görüntülerde yeni ortaya çıkmıştı. Tabii ilk dalgadaki deliller doğrultusunda bir kez daha operasyon yapıldı. 21 ve 22 Ağustos tarihlerindeki İkinci dalga operasyonda da İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı. İşte bu iki dalga operasyonunun ardından da yeni deliller, yeni bulgular elde edildi. Ve bu sabah 3. dalga operasyon yapıldı. Soruşturmada 54 kişi hakkında yeni gözaltı kararı verilirken 11 şirkete ve 3 derneğe de kayyum atanması kararlaştırıldı.
1: Serkan Şimşek Ankara'dan aktardı detayları, ekranlarınıza getirdik. Şimdi devletin zirvesi Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bugün Ahlat'ta toplanıyor. Ve orada bir kabine toplantısı yapılacak. Acaba gündeminde ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat programı ne? Hangi mesajları verecek burada yaptığı konuşmada? Bütün bunları takip ediyoruz. Emre Karaca da o noktada. Şimdi bize aktaracak Emre.
2: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programları için Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dakikalarda içerisinde bulunduğumuz alana gelmesi bekleniyor. Şimdi Cüneyt Erdoğan'dan hem alanın genel olarak panoramasını sizlere göstermesini rica edeceğim hem de bugünkü akışı ve programı aktaracağım. Şimdi Türk bayraklarıyla vatandaşlar alanı doldurmaya başladı. Şu an Bitlis'in Ahlat ilçesi sınırları içerisindeyiz. Burada ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen önümüzde görülen kürsüye çıkacak ve önemli mesajlar verecek. Bir klasik, bir gelenek daha yer yine getirilmiş olacak. Bu konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen arkasında bulunan otağı, yani Sultan Alparslan Otağı da olarak biliniyor, oraya geçmesi bekleniyor. Devlet Erkanı da kendisine eşlik edecek. Tabii daha önceki yıllarda yapılan programlarda da hatırlanacaktır. Burada yapılan temaslar, görüşmelerde ilgiyle takip ediliyordu. Ardından Cumhurbaşkanı'nın programın bir ayağı çerçevesinde Ahlat'ta bulunan şehit mezarlığına bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Ve hemen ardından da en azından öngörülen resmi bir teyit gelmese de beklenen görüşmede Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin yakın zamanda inşası sona eren Devlet Bey konağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. En son ikili Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 6 Ağustos tarihinde bir araya gelmişlerdi. Şüphesiz ki gözler ikilinin bu konakta yapacağı görüşmeye de çevrilmiş olacak. Ardından bugünün belki de en önemli programlarından biri Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir kez daha Ahlat'ta toplanacak. Daha önceki yıllarda da bu toplantı gerçekleşmişti. Üçüncü kez kabinenin merkezi burada olacak. Bilindiği gibi aslında Ankara merkezi olarak kabine toplantısı gerçekleşiyor. Ancak bugünkü toplantı şüphesiz çok önemli konu başlıklarında ele alınacağı, sembolik değeri de yüksek bir toplantı olacak. Aslında iki yıl önceye dönebiliriz. Çünkü iki yıl önce Ahlat ve Malazgirt'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajların terörsüz Türkiye sürecinin başlangıç noktası, fitili ateşleyen önemli bir faktörü olduğu düşünülüyordu. İşte o günden bu yana birçok gelişme yaşandı. Son gelişme de dün yaşanmıştı, hatırlanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurul bünyesine toplantı gerçekleşti. Önemli kararlar alındı. 4 adet alt komitenin kurulması, alt komisyonun kurulması da bunların arasında yer alıyor. Yani bugün kabine toplantısında aslında tam 2 yıl önce belki de başladığı düşünülebilecek terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ele alınacak. Tabii somut bir aşamaya geçilmiş durumda. Bu konu bugünkü kabinenin ana omurgasını oluşturacak. Şimdi Cüneyt Erdoğan'dan hemen rica edeyim. Aslında platformun hemen arkasında şu an belki kardeşimiz de tam olarak girmiyor ama bir yanda Türk bayrağı var, bir yanda Filistin bayrağı var. Bu bayraklar sembolik olarak da önemli. Geçtiğimiz yıl da buradaydı. Bunu neden söyledim? Çünkü kabine toplantısının bir diğer önemli başlığı da bu olacak. Filistin konusunda özellikle İsrail'in Suriye yönelik olarak saldırıları da son dönemin önemli dış politika başlıklarıydı. Bu konuda bugünkü kabinenin ele alacağı başlıklar arasında yer alacak. Bugünkü son program en azından bizim en azından şu ana kadar teyit edebildiğimiz son program çerçevesinde de Cumhurbaşkanı ve Devlet Erkan'ı şehit aile yakınları ve gazilerle bir akşam yemeği yiyecek. Ardından yarına gözler çevrilecek. Ancak şüphesiz ki hem bugün ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada vereceği mesajlar hem yarın Muş'un Malazgirt ilçesinde vereceği mesajlar önümüzdeki döneme dair de yol haritasına dair önemli işaretler verecek.
1: Peki Ahlat'taki durumu gördük. Devam edelim şimdi CHP gündemiyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 80

0: Bir il başkanıyla bir araya gelecek bu hafta. Ayrıca kurultay takviminin belirlenmesi de planlanıyor. Mahir Kılıç bize tüm detayları aktaracak. Mahir, söz sende.
1: Evet, güncel konular ele alınacak ancak hiç şüphesiz olan kurultay bugünkü toplantının en kritik başlıklarından bir tanesi olacak. Yaklaşık yarım saat sonra il başkanları toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında başlayacak. Mutlak kutlan kararının ardından ilk defa il başkanlarını topladı Kemal Kılıçdaroğlu. Dediğimiz gibi olan kurultay takvimi de bugün görüşülecek. Eylül ayı ortasında takvim başlaması planlanıyor. Listeler askıya çıkacak ancak ilçe kongreleri, il kongreleri, ne zaman gerçekleştirilecek, bu noktada tarihler netleşmemişti. Bugün büyük oranda netleşme bekliyoruz. Büyük kurultay, yani genel başkan ve PM üyeleri

0: yargı kararının, yargı sürecinin kesinleşmesi gerekiyor. O kesinleştikten sonra bir tarih belirlenecek. Onun için de 2027 yılının başı, ilk ayları ifade ediliyor. O tarihlerde büyük kongrenin yapılabileceği belirtiliyor CHP kulisleri tarafından. Tabii sadece kongre değil, aynı zamanda dediğim gibi güncel konular, güncel meseleler de ele alınacak. Terör Türkiye süreci onların başında geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne destek vermişti. Yeni dönemde de bu konuya ilişkin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanına talimat verecek ve o talimatlar çerçevesinde de bu sürece Cumhuriyet Halk Partisi desteğini sürdürecek. Yine Kılıçdaroğlu il gezilerinde bugün gündeme gelebileceği belirtiliyor. 9 Eylül'de kuruluş yıl dönümünden sonra sahaya çıkması bekliyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bazı il başkanlarından davet var. Kendi illerine gelmesi için teklifler söz konusu. Bunlar da değerlendirilecek, ancak daha önce yapılan açıklamalarda, değerlendirmelerde Kılıçdaroğlu İzmir, Adana, Antalya gibi illerden başlayarak il gezisine çıkacağı ifade edilmişti. Fakat son dönemde edindiğimiz bilgiler il gezilerine Doğu, Güneydoğu'dan başlayabileceği yönünde. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine saha çalışmalarına ilişkinde il başkanlarının bugün genel merkeze bilgi vermesini bekliyoruz. Gelecek bilgiler ve öneriler doğrultusunda yeni bir yol haritası hazırlanacak diyebiliriz. Son bir not belirtelim. Yarın da toplantılar olacak Cumhuriyet Halk Partisi. İki kritik toplantı söz konusu. Önce MYK, ardından da parti meclis toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantılarda da partinin yol haritası detaylı bir şekilde ele alınacak. Bugün şunu da ifade edelim. Saatler 14.30'u gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçecek ve hem il başkanlarına hem de kamuoyuna mesaj verecek, önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Toparlayacak olursak eğer, bu hafta CHP sözcüsü Müslüm Sır'ın ifadesiyle CHP için istişare toplantısı, istişare haftası, yol haritası belirleme haftası olarak değerlendirmişti. Öyle de olacak. Bugün il başkanının ilk kez toplayacak Kemal Kılıçdaroğlu mutlak tutan kararının ardından ve olan kurultay takvimi, terör Türkiye süreci, il gezileri, saha çalışmaları başta olmak üzere tüm konular kapsamlı bir şekilde görüşülecek. Saat 14.30'da da kendisi kameraların karşısına geçecek. Yarın da MYK ve parti meclis toplantıları olacak CHP Genel Merkezi'nde. Parti meclis toplantısında yeni partiye özgür özlere destek veren, ancak istifa edip gitmeyen, CHP'de kalan bazı isimler söz konusuydu. PM üyeleri Gül Çiftçi, Selin Böke gibi isimler söz konusuydu. Onların önlük ihraç tartışması devam ediyor. İhraç konusunun yarın parti meclisinde gündeme gelebileceği belirtiliyor diyelim. Ve sözü CHP Genel Merkezi'ne tekrar size bırakalım.
1: CHP'nin gündemini gördük. Şimdi bir de yeni partiye bakalım. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin üye sayısını 400 bini aştığını söyledi. Yaklaşan ilçe kongreleri öncesi demokratik sürece katılım çağrısı yaptı.
2: Üye sayımız sürekli artıyor. 400 bini geçmiş durumdayız. Yine belediye sayımız bugün itibariyle 244'e yükseldi.
3: Yeni partinin üye sayısını paylaştı. Yaklaşan kongreleri işaret ederek çağrıda bulundu.
2: Şu çağrıyı da yapıyoruz tabii. Bir an evvel üye olun. 26'sına kadar üye olanlar hemen başlayacak ilçe kongrelerinde oy kullanabilecekler. Daha sonra üye olanlar sonrakilerde kullanacak. Yeni dönemde de biz üyelerimizle kurullarımızın oluşmasını, ilçe başkanlarının, il başkanlarının ve genel başkan seçiminin bir şekilde oluşması için çalışma yapacağımızı, böyle belirleyeceğimizi söylemiştik.
3: Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Yol haritalarını anlattı.
2: 30 Ağustos'a kadar binamızın tamamlanmasını, 31 Ağustos'ta orada bir PM toplantısı, kurucular kurulu, aynı zamanda kapalı grup toplantısını bir arada gerçekleştirmiş olacağız o gün için. 1 Eylül tarihinde Merkez Yönetim Kurulu toplantımız olacak orada. 2 Eylül'de de il başkanları toplantımızı yine yeni binamızda gerçekleştireceğiz. Biz Eylül ayı için bir planlama yapıyoruz. Tüm milletvekillerimiz sahada yeni partiyi anlatmak üzere görevlendirilmiş olacaklar.
3: Emre, İsrail'in Türkiye'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Türkiye'de sağanak yağmur yağsa ne iktidar ne de muhalefet Netanyahu'ya bir damla su vermez dedi.
1: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücel, CHP'den istifa ederek yeni partiye katıldı. İstifa kararını sosyal medya hesabından dün akşam yaptığı paylaşımla duyurdu Yücel. Baba ocağından istemeden ve zorunlu olarak ayrıldığını belirtti. Mesele milletin sandıkta ortaya koyduğu açık talebin görmezden gelinmesidir ifadelerini kullandı. Yücel, CHP'nin kuruluşundan bugüne taşıdığı değerleri kalbinde taşıyarak yeni bir yolculuğa çıktığını kaydetti. İYİ Parti sözcüsü Burak Avuncu, genel seçim ittifakı iddialarına yanıt verdi. Seçim tarihi yokken ittifakı konuşmak anlamsız dedi. Milletvekili transferlerine dair

0: soruyu da yanıtladı.
1: Ortada bir seçim tarihi yokken şimdiden bir takım ittifak söylentilerinin çıkıyor olması şu aşamada anlamsız ve faydasızdır.
2: Kamuoyuna yansıyan genel seçim ittifakı iddialarına değindi, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
1: Şu aşamada seçim ittifakına dair bizim dışımızda çıkan haberlerin, bizi dahil edecek şekilde çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
2: İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu Başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının gündemine ilişkin parti sözcüsü Buğra Kavuncu kameralar karşısına geçti. İYİ Parti'den istifa eden bazı milletvekillerinin başka partilere katılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna yanıt verdi.
1: Duruşu net, çizgisi net olan bir siyasi partide ayrılıkların oluyor olması muhatapların açıklaması gereken bir durumdur. Biz gerekçelerini ve bunun anlamını kamuoyunun belki anlamlandırmakta güçlük çektiği konuları çok net olarak anlamlandırabiliyoruz. Ayrılanların ayrılık gerekçelerini anlatabilme ve izah edebilme mecburiyetleri var.
0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk kez toplandı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 4 alt komisyon kurulmasına karar verildiği belirtildi.
3: Ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
4: Çalışma usul ve esaslar ele alındı. 4 alt komisyon kurulmasına karar verildi. Süreç, Takip ve Değerlendirme Kurulu İlk toplantısını yaptı.
5: Bu sürecin hukuki altyapısını oluşturan 7595 sayılı kanunun 18 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesiyle beraber idari mekanizmalar hızla harekete geçirilmiştir. Kurulun ilk toplantısında kurulun işleyişi ve sürece dahil olan tüm devlet kurumlarımızın yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylıca görüşülmüş, kurul çalışmalarının sevk ve idaresinde izlenecek usul ve esaslar ele alınmıştır.
4: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan takip ve değerlendirme toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Beştepe'deki toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş de toplantıya katılan isimler arasındaydı. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 4 alt komisyon kurulmasına karar verildiği belirtildi.
5: Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır. Devletimiz, tüm kurumlarıyla tam bir eş güdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir.
4: Açıklamada Terörsüz Türkiye sürecinin çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesiyle birlikte önemli bir eşiğe ulaştığı da ifade edildi.
5: Ülkemizin ve bölgemizin terörden bütünüyle arındırılması, şiddetin ve silahların tamamen gündemden düşmesi ve kardeşlik ikliminin kökleşmesi vizyonuyla yürütülen tarihi süreç, 7595 sayılı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun, milletimizin iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek bir toplumsal ve siyasi mutabakatla kabul edilmesiyle önemli bir eşiğe ulaşmıştır.
0: Şimdi gördük atılan adımları, 3,5 saatlik bir toplantı. Bu toplantıdan çıkanlar neler, sürece nasıl etkisi olacak, konuklarımız var. Değerlendireceğiz. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Turgay Yerlikaya ve akademisyen Doçent Doktor Vahap Coşkun bizimle. Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler, sağ olunuz. Şimdi 4 alt komisyon görüyoruz. Acaba bu komisyonlar sürece nasıl katkı sağlayacak, misyonları ne olacak? Vahap Hocam, buyurun sizinle başlayalım, sonra Turgay Hocam'la devam edelim.
6: Evet, yasanın çıkmasıyla birlikte komisyon kuruldu ve alt kurulları oluşturdu. Beklendiği gibi aslında bu alt kurullarda, çünkü belirli bir mimari

0: içerisinde bu süreç ilerliyor. Öncelikle bir silahsızlanmanın tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu sahadaki gelişmeleri yakından takip edecek. Silahsızlanma bittikten sonra bu karar resmi gazetede yayınlanacak ve yasanın hükümleri artık uygulamaya geçecek. Bu bağlamda da Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu'nun devreye girmesi gerekecek. Çünkü başvurular olacak, bu başvurular hukuki tasdiflere tabi tutulacak. Kimlerin bunlardan hangi şartlarda istifade edileceği belirlenecek. Çünkü burada toplu bir durum söz konusu değil. Kişiler başvuracaklar, bireysel başvurular olacak ve herkesin kendi dosyası ele alınacak. Dolayısıyla bu Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu da bunu yürütecek. Daha sonra tabii ki bir sosyal uyum ve bütünleşme durumu var. Bu da oldukça uzun erimli düşünülmesi gereken bir husus. Çünkü gelecek olan kişilerin çeşitli düzeylerde bir uyum ve bütünleşmeye sürecine girmesi gerekiyor. Yani hem şahsi hem ailevi hem de toplumsal bir uyumdan bahsediyoruz. Bu konuda da yine hukuki, siyasi, idari ve iktisadi olarak alınması gereken tedbirler var. Bu komisyon, sosyal uyum komisyonu da bunun üzerinden çalışacak. Bir de bütün bunları değerlendirecek olan, süreci ihtiyaçlarını gözetecek olan bir izleme komisyonu var. Biliyorsunuz yasada bu kurula iki görev verilmişti. Birincisi bu sürecin bir şekilde yürütülmesi, yani bir şekilde sürecin mutfağını üstlenecek bu komisyon, süreci yürütecek. Diğer taraftan ise süreç dinamik bir süreç olduğu için eğer yeni bir takım ihtiyaçlar ortaya çıkacaksa bu ihtiyaçlara uygun olarak da örneğin yeni yasal düzenlemelerin yapılması ya da yeni idari tedbirlerin alınması noktasında da tavsiyelerde bulunacak devlet kurumlarına bu yönde bir raporlar sunacak. Dolayısıyla bütüncül bir şekilde bu kurulun süreci ele aldığını, bütün aşamaları gözeterek alt kurullarını oluşturduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi burada ilk etapta en önemli işlevi üstlenecek olan kurul silahsızlanma kurulu. Çünkü yasanın uygulamaya geçebilmesi için öncelikle bu silahsızlanmanın teyit ve tespit edilmesi, MGK tarafından karara bağlanması, resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Bu sürecin de mümkün olan en kısa süre içerisinde yapılması, tamamlanması bu çözüm sürecinin ruhuna da uygun olacaktır.
1: Peki Turgay Hocam, bu silahsızlanma komisyonu ve bunun çalışması, bunun takvimlendirilmesi sizce ne kadarlık bir aralıktan bahsediyoruz? Yani bu alt komisyonlar ne kadar süreyle çalışacak ve nasıl bir mesela raporlama olacak? Nasıl olur böyle durumlarda? Dünyada örnekler neyi söylüyor? Ne kadarlık bir takvim öngörüyor?
2: Şimdi tabii takvime ilişkin muğlaklıklar söz konusu ki zaten ilgili komisyonların raporlama faaliyetlerinin çok başarılı bir biçimde icra edilmesi durumunda özellikle infaz hukuku ile ilgili, siyasi partiler kanunu ile ilgili, iş hukuku ile ilgili, ceza infaz kanunu ile ilgili bir takım düzenlemelerin yapılabileceği işaret ediliyor. Onun için burada bir zaman aralığından ziyade bu akışın komisyonlar üzerinden nasıl sek ve idare edileceğine dair bir ayrıntı ve bir açıklama söz konusu. Ama şunu ifade edelim, Cumhurbaşkanlığı nezdinde Cumhurbaşkanı yardımcısının sürece vaziyet ediyor olması ve yapılan açıklamada özellikle güvenlik bürokrasisinin de adli bürokrasisinin de dahil olmasıyla birlikte sürecin eş güdümlü bir biçimde takip edebileceğine dair kuvvetli bir irade beyanının ortaya çıkması, burada sürenin anlamlı bir biçimde ilerleyeceğini bize gösteriyor. Yani sürecin bir süreden ziyade sevk ve idaresinde bu kurumlara nasıl bir anlam ve işlev atfedildiği meselesi tartışılıyor. Orada da zaten özellikle tabii bu silahsızlanma sürecinin doğrudan güvenlik kurumları tarafından teyidi meselesi birincil öncelikte. Kanunun burada ilk maddesinde zaten uygulamaya, pratiğe geçmesinde bir koşul olarak bu mesele ifade edilmiş. Orada da biliyorsunuz sonrasında Milli Güvenlik Kurulu buna karar verecek ve resmi gazetede yayınlanacak. Ama elimizdeki ayrıntılar bize bu dört akış içerisinde çok ayrıntılı bir planlama yapıldığını gösteriyor. Özellikle mesela Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'nun Aile Bakanlığı yetkililerinden müteşekkil olması, Burada özellikle dönenlerin, bu kanuna tabi olanların nasıl bir

0: sürece tabi olacakları uyum açısından, rehabilitasyon açısından bence en önemli meselelerden bir tanesi. Diğeri zaten uzunca süredir tartışılan bu silahsızlanma sürecindeki güvenlik bürokrasisi üzerinden ilerleyecek. Yani özellikle MİT'in, İçişleri Bakanlığı'nın sınır dışındaki özellikle, ki sayıları farklı olsa da ifade ediliyor, örgüt üyelerinin geri dönmesiyle, teslim olmasıyla ilgili, kanuna tabi olmasıyla ilgili bir süreç ortaya koyuluyor. Muhtemelen biz bu silahsızlanma sürecinde, ki burada Öcalan'ın da ismi ifade ediliyor, muhtemelen örgüt üzerindeki ağırlığı üzerinden bu silahsızlanmayı mutlak surette gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Orada da bir takım tartışmalar yapılacaktır hiç kuşkusuz. Ama diğer taraftan mesela yine Adalet Bakanı'nın komisyondaki varlığı, buradaki örgüt üyeleriyle ilgili bir tasnif, bir kategorizasyon yapılacağı, kimin nasıl bu düzenlemeden yararlanılacağı ayrıntılı bir biçimde takip edilecek. Ama dediğimiz gibi ilk etapta biz güvenlik bürokrasisinin, güvenlik kurumlarının bu silahsızlanma sürecini teyit etme aşamasını bekleyeceğiz. Sonrasında MGK kararı ve onun resmi gazetede yayınlanmasını takip edeceğiz. Ardından muhtemelen o alt kurumlarda, kurullarda kimlerin nasıl bir faaliyet içerisinde olacağını daha ayrıntılı tartışacağız. Ama kabaca baktığımızda evet, Adalet Bakanlığı ve adli bürokrasi bu işin bir tarafında, güvenlik bürokrasisi özellikle silahsızlanma sürecinin içerisinde, rehabilitasyon ve sosyal uyumda da Aile Bakanlığı'nın çok ciddi bir işlevi olacak gibi görünüyor.
1: Pekala. Şimdi İçişleri Bakanı Çiftçi operasyon provokasyon ihtimaline karşı bir uyarı yaptı. Şöyle bir cümlesi var, aktarayım, sonra sizlerden değerlendirmeye alalım. Bu hassas dönemin her türlü provokasyon ve istismardan uzak tutulması için süreci kararlılıkla takip ediyoruz dedi İçişleri Bakanı. Vahap Hocam, böyle bir riski görüyor musunuz bütün bu süreç içerisinde, buraya da gelmişken, bu noktaya yaklaşmışken artık?
2: Evet Sena Hanım, bu tür süreçler her zaman provokasyona açıktır. Ve özellikle siz bu süreçleri bizim coğrafyamızda yürütüyorsanız, o zaman provokasyonlar çok daha yoğun bir şekilde gelebilir. Bugün Orta Doğu'nun içinde bulunduğu durum da provokasyonların artması için uygun bir zemin oluşturmaktadır. Ama bu provokasyonların olacağını bilmek onlara karşı tedbir almayı da gerektirir. Ben burada provokasyonları boşa düşürecek iki önemli hususun olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi, bir provokasyon olduğunda bunun provokasyon olduğunun tespit, teyit edilmesi ve buna açık bir şekilde halka duyurulması ve bunun karşısında bir tavır alınması. Diğer taraftan süreci yürüten tarafların provokasyon karşısındaki iradelerini sürdürmeleri. O nedenle ve provokasyonlar olabilir ama bu provokasyonlara karşı alınacak tavır burada çok daha belirleyici olacaktır. Bu tür süreçler her zaman provokasyonlara açıktır. Önemli olan bu provokasyonları yürütebilmektir. Takvime ilişkin Turgay Hocam'a sorduğunuz soruya bir ek yapmak isterim müsaadenizle. Şimdi tabii bu silah bırakma süreçleri dünyanın farklı coğrafyalarında farklı koşullar altında icra ediliyor ve dolayısıyla çok farklı şekillerde gerçekleşiyor. Örneğin İran'da 1998'de Hayırlı Cuma Anlaşması imzalandı. Silah bırakmanın gerçekleşmesi 2005'te bitti. Yani 2005'te 7 yıllık bir sürecin sonunda silahlar tamamıyla tasfiye edildiği duyuruldu. Veya işte ETA 2011'de artık silahlı mücadeleye son verdiğini duyurdu ama silahların tamamıyla gömmesi 2018 yılını, 2017-2018 yılını aldı. Böyle farklı tarihler var. Fakat bizim örneğimizde, bizim sürecimizde ben bunun bu kadar uzun sürmeyeceğini tahmin ediyorum Sena Hanım. İki sebepten dolayı. Birincisi, zaten sahada yürümekte olan bir süreç var. Yani bu süreç başladığı andan itibaren bir taraftan da silahsızlandırmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Örgüt Türkiye'den çekildi, sınır boylarını boşalttı, bazı yerleri, mağaraları teslim etti. Yasanın çıkmasıyla birlikte muhtemelen bu süreç daha da hızlanacaktır. Yani zaten sahada iki yıldır bir şekilde devam eden bir süreç var. İkinci husus ise şu, bütün taraflar, bu süreç içerisinde yer alan bütün aktörler sürecin hızlı yürümesi gerektiği konusunda da bir mutabakata sahipler. Yani yasa çıktıktan sonra hem Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hem DEM Parti'nin eş başkanlarının vurguladıkları ortak bir nokta vardı. Bu silahsızlanmaya yönelik süreç uzun bir vade

0: gerçekleşmemelidir. Kısa bir vadede gerçekleşmelidir. Çünkü içinde bulunan coğrafya bozucu bir takım aktörlerin devreye girmesine sebebiyet verebilir. Bu bozucu aktörlerin etkilerini asgariye düşürmek için süreci hızlı bir şekilde yürütmek gerekir. Benim kanaatim bu 2 ayın, önümüzdeki 2 ayın, yani Ağustos, Eylül ve Ekim'in sonuna kadar geçecek olan sürecin bu sahada silahsızlandırmaya yönelik çabaların yoğunlaşarak devam edeceği bir süreç olacağıdır. Bir ihtimal Ekim ayındaki Milli Güvenlik Kurulu'nda artık örgütün tasfiye edildiğine dair bir karar verilebilir. Bu çok önemli olur. Çünkü zaten bir de
1: Burada
0: yasada
1: hızlı olur
0: biliyorsunuz.
1: mu? Yani şimdi burada hızdan
0: Tabii.
1: kastımız bu kadar hızlı mı? 2 ay içerisinde silahsızlanmanın tamamlandığı örgütün tasfiye, bütün bunlar tamamlanabilir mi sizce?
0: Yani ben bunlar yapılabilir. Sahada buna yönelik ciddi bir mekanizma çalışıyor. Uzunca bir süreden beri çalışıyor. Ben hani burada hem sahadaki gelişmeleri dikkate alarak söylüyorum, hem de bir şekilde temennimi de aynı zamanda söylüyorum. Çünkü 6 aylık bir süreç ondan sonra başlayacak. Bir an önce bunun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ama muhtemelen eğer planlanan şekilde işler yolunda giderse daha hızlı bir şekilde bu sürecin sonuna gelmiş olacağız. Çünkü ondan sonra da Türkiye'yi bekleyen çok fazla iş var. Yani bu sürecin ilk adımı, silahsızlanma ilk adımı, en önemli adımı. Ama bundan sonra bir terhis, yani silahlı örgütün tamamıyla tasfiye edilmesi, örgüt mensuplarının örgütten ayrılmaları, o askeri hiyerarşinin dışına çıkmaları, sivil bir statü edinmeleri gibi bir süreç var. Arkasında da bir sosyal bütünleşme süreci var. Bunların hepsi devletin eş güdüm içerisinde çalışmasını gerektiren oldukça ciddi süreçler. O nedenle bu silahsızlanmayı bir an önce bitirmek gerekir.
1: Pekala. Turgay Hocam, bu provokasyon, ya varsa eğer silahsızlanma sürecine dair ekleyeceğiniz onu da alayım elbette, ama provokasyon uyarısıyla ilgili İçişleri Bakanı'nın ne demek istersiniz? Sürecin başından bu yana bu tarz uyarıların yapıldığını görüyoruz ve sürecin de bu nedenle bu kadar hassas ilerlediğini görüyoruz. Ve sonuna da gelseniz, ortasında da olsanız, hala bu risk var mı? Öyle mi görünüyor?
2: Belki az önceki sorunuzdaki dünya örnekleriyle de mukayese ederek bu soruyu
1: Tabii,
2: çerçevelendirebiliriz, açabiliriz. Yani malumunuz Türkiye'de bu silahsızlanma sürecini, PKK'nın tasfiye sürecini zora sokacak ya da sürece mukavemet edebilecek bir takım aktörler olabilir. Özellikle içeride baktığımızda ya da PKK'nın türevleri açısından baktığımızda Suriye ve İran'da buna yönelik radikal kanatlar içerisinde bir mukavemet olabileceği ifade edilebilir. Ama sürecin gidişatına bakıldığında, özellikle Irak kırsalında silahların yakılması sürecindeki o şu an ekranda izlediğimiz sembolik o ritüelde aslında sürece mukavemet etme ihtimali olan en radikal isimlerin de iştirak ettiğini görüyoruz. Onun için yani dünya örneklerinde, özellikle İRA ve ETA örneğinde, içeriden daha radikal grupların bu özellikle Hayırlı Cuma'ya ya da ETA'daki sürece itiraz ettiğini, hatta İRA'da gerçek cumhuriyetçilerin bu cumhuriyetçi davaya ihanet olduğunu, Hayırlı Cuma'nın ifade eden bir takım radikal ve hoşnut olmayan grupların olduğunu biliyoruz. Ama buradaki temel mesele şu: ana akımın bu sürece iştirak etmesi. PKK terör örgütünde özellikle Öcalan'ın ve bu görüntülerdeki örgüt üst düzey yöneticilerinin sürece iştirak etmesi, içeriden yani PKK içerisinden anlamlı bir mukavemet olmayacağını bize gösteriyor yani somut olarak. Eğer öyle bir mukavemet olursa içerideki bazı gruplar üzerinden, bu ana akımı etkilemeyecek düzeyde olacaktır. Ama benim açımdan baktığımda en önemli tehdit, uzunca bir süredir tartıştığımız ve Suriye'de özellikle SDG'nin entegrasyonu sürecini de zora sokmaya çalışan İsrail faktörüdür. Hatta İdlib'de son günlerde tartıştığımız üsse yönelik saldırı, hem doğrudan Suriye'deki bu entegrasyon sürecini tehdit etmek, hem de Suriye'nin bu egemenliğini tahkim edecek adımları baltalamak için yapılıyordu. Bu Türkiye'nin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projeksiyonuna da doğrudan bir tehdit. Hatta hatırlayalım Sena Hanım, siz de iyi takip ediyorsunuz. İran'da ve Irak'ta özellikle ayrılıkçı unsurlar üzerinden İran Savaşı'nda rejim değiştirmeye yönelik İsrail'in baskılarıyla ciddi bir çaba da söz konusu olmuştu. Ama Amerika'da özellikle J.D. Vance'in bu yönetici elitler düzeyinde Trump'ı da ikna etmesi, ki Türkiye'nin de araya girmek suretiyle süreci tersine çevirdiğini biliyoruz, en azından bilebildiklerimiz kadarıyla. Dolayısıyla bu aşamada İsrail tehdit

0: tehdidi orta uzun vadede devam edecektir. Yani sosyal uyumdan tutun da silahsızlanma stratejisi ve sürecin sevk ve idaresine kadar İsrail faktörü bence içerideki bu PKK faktöründen daha anlamlı bir tehdit olarak görülüyor. Yani içerideki PKK derken PKK içindeki mukavemet etme ihtimali olan bir takım aktörler ya da unsurlar üzerinden. Ama diğer bir mesele benim açımdan baktığım, yani siyasal açıdan bu dili anlamlı bir biçimde kurgulamak ve bu sürecin ruhuna göre inşa etmek gerekiyor. Burada da siyasetçilere özellikle deme ve süreçle ilgili ihtiyat ifade eden ya da eleştiri ortaya koyan siyasi partilere, siyasi aktörlere de önemli görevler düşüyor. Eleştirmek ve ihtiyat ifade etmekle süreci kategorik olarak reddetmek arasında bir fark var. Ama en önemli görev ise demli siyasetçilere düşüyor. Yani sürecin sek ve idaresinde bu durumu enfekte edebilecek bir dil kullanmak yerine süreci sahiplenmek, sürecin Türkiye lehine olası kazanımları üzerine daha böyle geniş bir çerçeve çizmek bence anlamlı olacaktır. Diğer bir unsur kısaca ifade edeyim. Özellikle futbol sezonunun başladığı bu günlerde böyle kitle psikolojisi üzerinden kitleleri harekete geçirebilecek bir takım provokasyonlara da dikkat çekmek gerekir. Bununla ilgili de zaten güvenlik bürokrasi, özellikle Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklamada ifade ettiği o provokasyonlara karşı duyarlılık bence hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eriştiği kapasite itibariyle yani çok da mümkün değil. Evet, provokasyonlar olabilir, evet denemeler olabilir ama devletimizin bütün unsurları sürecin enfekte olmaması adına hem içeride hem de dışarıda çok ciddi bir biçimde müteyakkız durumda diye ifade edebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Turgay Yerlikaya ve Akademisyen Doçent Doktor Vahap Coşkun, sağ olunuz, katıldınız. Bu önemli süreci değerlendirdiniz. Teşekkürler. Şimdi devam edelim haberle. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in arşiv görüntüleri yayınlandı ilk kez. İran medyası görüntülerin Hamaney dini lider olmadan önce çekildiğini duyurdu. Müçteba Hamaney 28 Şubat'ta Amerikan saldırısında hayatını kaybeden babası eski dini lider Ali Hamaney'in yerine Mart ayında göreve gelmişti. Üst düzey İranlı kaynaklara göre Hamaney'de saldırılarda yüzünden ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanmıştı. Şimdi o tarihten bu yana oğul Hamaney, Müçteba Hamaney neredeyse hiç görülmedi. Kamuoyunun önüne hiç çıkmadı. Babasının cenazesinde yoktu. Hatta çok iyi saklanıyor, gizleniyor. Dadendi ya da çok ciddi yaralandı. O yüzden şu anda ortaya çıkmıyor. Dadendi. Güvenlik sebebiyle de diyen oldu. Bu yayınlanan görüntüler arşiv görüntüleri. Eski görüntüler. Ve bunlar arasında aynı zamanda Selefi olan babasının ölümünün intikamının alınacağı mesajıyla devrim muhafızları silahlı kuvvetlerindeki üst düzey atamalar da vardı. Yavaş yavaş artık yazılı açıklamalarının dışında görüntüleri de yayınlanacak mı diye sorarken bu eski arşiv görüntüsü geldi. Ama geçtiğimiz günlerde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın kendisiyle uzun saatlere dayanan bir yüz yüze görüşme yaptığı haberleri düşmüştü. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın benzeri görülmemiş olarak tanımladığı yeni ekonomik yaptırım paketi İran'a karşı gözleri Tahran'a çevirdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri'nin abartılı açıklamalarını kimse ciddiye almıyor dedi. Hükümetin ekonomik işler için 2 yıllık plan hazırladığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ise yaptırımlara rağmen saldırı ihtimalinin hala masada olduğuna dair açıklamalar yapıyor. Bir bakalım habere.
2: ABD, İran'a karşı ekonomik dışlama operasyonunu başlattı. Yaptırımlara Tahran yönetiminden tepkiler peş peşe sıralandı. ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a karşı benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımları duyurmasıyla gözler Tahran'a çevrildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran'ın ticari ortakları ABD'nin abartılı açıklamalarını ciddiye almıyor dedi. ABD'nin ekonomik açıdan diğer ülkelerle ilişkilerini mevcut halinden daha fazla sınırlandırabilecek bir durumda olmadığını söyledi. İran Ekonomi Bakanı Medenizade ise İran hükümetinin ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı hazırlıklı olduğunu belirtti. Hükümetin ülkenin ekonomik işleri için 2 yıllık bir plan hazırladığını ve mevcut gelişmeler dahil tüm senaryoların bu plan kapsamında ele alındığını ifade etti. Savaşın İran

0: ekonomisine zarar verdiğini kabul eden Medenizade, ancak yaptırımlar İran açısından yeni değil diyerek deniz ablukasına işaret etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ABD'nin İran'a yönelik yaklaşımını değiştirmesi, İslamabad Anlaşması'ndan doğan hukuki yükümlülüklere bağlı kalması gerektiğini belirtiyor. Ancak Washington yönetimi ekonomik yaptırımların yanında saldırı ihtimalini de masada tutuyor. ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğine dikkat çeken Savunma Bakanı Eksed, Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir noktasında veya İran çevresinde kinetik saldırılar düzenleme seçeneğini hiçbir şekilde kapatmıyoruz ifadesini kullanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, devrim muhafızları ordusunun 5 önemli ismi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini belirtiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi 1979'dan beri tuttuğu terörü destekleyen devlet listesinden dün gece çıkardı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani kararı Suriyelilerin yarattığı dönüşümün bir meyvesi olarak nitelendirdi.
2: ABD Suriye'yi terörü destekleyen devlet listesinden çıkardı. Suriye bu adımı tarihi gelişme olarak nitelendirdi. İlk açıklama ABD Hazine Bakanlığı'ndan geldi. Yazılı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da sosyal medya hesabında Suriye'nin teröre destek veren ülkeler statüsünü resmen kaldırdım ifadesini kullandı. Bu adım Suriye'nin ekonomik açıdan canlanması ve ilerlemesi için yeni imkanlar yaratacaktır diye yazdı. Trump yönetiminin Orta Doğu'da barış, refah ve güvenliği sağlamak amacıyla ABD'nin ulusal güvenliğini güçlendirmeye devam ettiğini savundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Açıklamasında "Bu halkımızın asla bir tercihi olmadı ve Suriye'nin tarihiyle uyuşmaz" ifadesini kullandı. Söz konusu adımın Suriyelilerin yarattığı dönüşümün bir meyvesi olduğunu vurguladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın direktifleriyle izolasyonun izlerini kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak da durumu değerlendirdi. Uzun yıllar boyunca bu tanım, Suriye halkını ülkesini yeniden inşa etmek için gerekli yatırım, girişim ve fırsatlardan uzak tutan bir duvar oldu diye belirtti. Bu duvarın yıkıldığını söyledi. Verilen sözler tutuldu, Suriye'ye bir şans daha verildi ifadesini kullandı. Şimdi bu şansı kalıcı barış ve refaha dönüştürme zamanı diye yazdı. ABD 1979'da Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklemişti. Söz konusu listede hala İran, Küba ve Kuzey Kore bulunuyor.
1: Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı. Açıklamada kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına işaret edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapıcı yaklaşımını takdir ediyor. Suriye hükümeti ve halkını sergiledikleri kararlı tutumdan ötürü tebrik ediyoruz denildi. Açıklamada ayrıca müreffeh bir Suriye hedefini tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sonlandırılması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin vize konusundaki sert tutumu devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı sığınma başvurusu yapanların turist ve iş vizelerini iptal etmeye hazırlanıyor. Ajanslara göre vizeleri iptal edilenlerin sayısı 200 bini bulabilir.
0: Washington yönetimi 200 bin kişinin vizesini iptal etmeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre hedefte ABD'ye sığınma başvurusunda bulunanların çalışma ve turistik vizeleri var. Konu hakkındaki iddiayı Associated Press gündeme getirdi. Habere konuşan kaynaklara göre ABD Dışişleri Bakanlığı 2016-2026 arasında ABD'ye sığınma talebinde bulunanların B1 ve B2 tipi vizelerini iptal edecek. Kaynaklar bu sayının 200 bini bulduğunu belirtti. B1 tipi vize kısa süreli iş seyahatleri için, B2 tipi vize ise turizm amaçlı veriliyor.

0: Habere konuşan yetkililer, olası iptal durumunda vize sahiplerinin hemen sınır dışı edilmeyeceğini kaydetti. Vize iptallerinin şu anda sığınma başvurusu beklemede olanların çoğunun yeniden sınıflandırılması için yapılacağını belirtti. Ancak bu kişiler kararın ardından iş veya turizm amaçlı seyahat eden statülerini kaybedecekler. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konu hakkında İç Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyon halinde olduklarını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda Trump'ın ikinci başkanlık döneminde 175 binden fazla kişinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı. Vizelerin iptal gerekçelerinin büyük çoğunluğunu suça karışmak oluştururken doğum turizmi nedeniyle de vize iptalleri yapıldığı belirtilmişti. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ABD göçmenleri sınır dışı etme sürecini hızlandırmış, vize süreçlerini de zorlaştırmıştı.
1: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurt başvuruları sürecinin başladığını duyurdu. Başvurular 29 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek. Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Gençlik ve Spor Bakanı, ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerle ara sınıf öğrencileri için yurt başvurularının başladığını belirtti. Başvuruların E-Devlet kapısı üzerinden yapılabileceği bilgisini veren Bak, hepinize hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullandı. Öğrenciler 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar başvurusunu tamamlayabilecek. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına silahla ateş açılması olayında iki şüpheli tutuklandı. Silahı kullanan şüphelinin uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
0: Belediye Başkanı'nın makam aracını hedef aldı. Daha otoparktan çıkamadan yakalandı. Hakim karşısına çıkan saldırgan tutuklandı. İzmir Çiğli Belediyesi'nin alt katındaki otoparka 20 Ağustos günü motosikletiyle gelen bir kişi, belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracını hedef aldı. Peş peşe tetiğe basan saldırgan, belediyenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Saldırganın kullandığı motosiklet çalıntıydı. Polis, saldırgan KS'ye yardım ettiği iddiasıyla bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Saldırganın Manisa'dan İzmir'e geldiği belirlendi. Uyuşturucu ticareti suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zanlı ifadesinde belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'la aralarında husumet olduğunu iddia etti. Saldırganla ona yardım ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.
1: Samsun'da sahilin farklı noktalarına şüpheli çuvallar vurdu. Çuvalların içinden beyaz toz bir madde çıktı. İnceleme devam ediyor.
0: Çuvallar parça parça kıyıya vurdu. İçinden toz çıkan şüpheli çuvallar için ekipler seferber oldu. Samsun'un Atakum ilçesindeki İncesu sahilinde kıyıya bir çuval vurdu. İhbar üzerine sahil güvenlik, AFAD ve polis ekipleri harekete geçti. Bölgede güvenlik önlemi alındı. Çuval açıldıktan sonra içinden beyaz toz halinde bir madde çıktı. Aynı çuvalın benzerleri sahilin farklı noktalarında da vardı. İlk incelemelerde beyaz toz maddede radyoaktif bir buluntuya rastlanmadı. İş makinesi yardımıyla çuvallar toplandı. Beyaz maddenin ne olduğu ve nereden geldiği incelemenin ardından belli olacak.
1: Yakınlarının yanına tatile gidip ortadan kaybolan 18 yaşındaki gençten günler sonra acı haber geldi. Mehmet Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu.
0: Annesiyle telefon nedeniyle tartıştı. Evden çıkıp gitti. Günlerdir her yerde aranan gençten acı haber geldi. Kocaeli'de yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz, ailesiyle birlikte akrabalarını ziyaret etmek için Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gitti. 17 Ağustos günü annesiyle tartıştı.
2: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için çıkmış gitmiş evden.
0: Gence ulaşamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Mehmet Yılmaz'ın son görüldüğü nokta başta olmak üzere geniş bir alanda arama çalışması başlatıldı. Arama sürerken annesi Canan Yılmaz oğlunun acısına dayanamayıp beyin kanaması geçirdi.
3: Çocuğumdan haber.
4: Çocuğumdan bir haber yok.
3: Çocuğumdan haber.
5: Tamam, gelecek. Biliyorum gelecek.
0: Hastanede

0: Oğlunu sayıklayan anne evladından iyi haber beklerken yürek yakan haber geldi. Bölgede bağ evi olan Ergin Ertaş köpeğiyle arazide dolaşırken gencin cansız bedenini buldu.
1: Baktım böyle çeket parçası gibi bir şey gördüm ben orada. Motordan ayağa kalktım bir baktım cenaze olduğunu fark ettim.
0: Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Mehmet Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga götürüldü. Gencin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
2: Fahri, trafik müfettişleri yılın ilk 7 ayında 487 binin üzerinde trafik kuralı ihlaline yönelik tutanak düzenledi. Ocak-Temmuz döneminde en çok tutanak düzenlenen ihlal ise seyir halinde cep telefonu kullanımı oldu.
0: Yılın ilk 7 ayında Fahri trafik müfettişlerince 487.270 trafik kuralı ihlali tespit edildi. En fazla tutanak seyir halinde cep telefonu kullanımında düzenlendi. Tutanakların illere göre dağılımında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Türkiye genelinde kayıtlı 27.092 Fahri trafik müfettişi bulunuyor. Yılın ilk 7 ayında Fahri trafik müfettişleri tarafından 487.270 tutanak düzenlendi. En fazla tutanak seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik yapıldı. Ardından kırmızı ışık ihlali ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme yer aldı. Fahri trafik müfettişleri Ocak-Temmuz döneminde emniyet kemeri ihlali sebebiyle 22.748 tutanak düzenledi. Ayrıca tutanakların illere göre dağılımında da İstanbul ilk sırada yer aldı. Mega kentte sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Konya takip etti.
2: Balık sezonu için artık sayılı gün kaldı. 1 Eylül'de av yasağı bitiyor. Balıkçılar vira bismillah diyecek, denize açılacak. İzmir'de de balıkçıların hazırlıkları var. Gelin bir gidelim o hazırlıkları. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça aktaracak bize. Yanında da konuğu var. Gülçin, söz sizde.
3: Sena Alkan, İzmir'de Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndayız. Burada da tatlı bir telaş var. Her bir hazırlık 1 Eylül'de av sezonunun başlamasına yönelik. Tabii ağlar onarılıyor, tekneler bakımdan geçiriliyor. Son hazırlıklar gözden geçiriliyor ve buradan aslında onlarca tekne Marmara'ya, Karadeniz'e, Ege'ye açılacak. Tabii ki ağların da bu sezonda dolu olması bekleniyor. Hangi balıklar bol olacak? Mesela Marmaris'te hamsi bollu olacak mı? Ege'de sardalya ve aynı şekilde Karadeniz'de acaba palamutta yüz güldürecek mi? Hem balıkçıları hem de balıkseverleri, hepsini konuşacağız. Bir taraftan da kameraman Mustafa Kemal Kuruk size onarılan ağları gösterecek. Mehmet Aksoy da yanımızda. İlk tabii ki merakımız bu. Geçen yıl aslında bazı balıklar boldu, bazıları azdı. Ama bu yıl Ege'de, Marmara'da, Karadeniz'de beklenti nedir?
4: Evet, bu yıl beklentilerimiz çok yüksek. Karadeniz'de palamut şu anda gözüküyor. İyi bir palamut olacağını düşünüyoruz. Marmara'da hamsi, Ege'de de sardalya olacağını görüyoruz. Ama balık bu sene çok tutsayız ama çok tüketecek miyiz? Evet. En önemlisi o, balığı tüketmek. Yani bizim beklentilerimiz bu sene, bu yıl için çok iyi. Bir önceki yıllardan çok çok daha iyi bu yıl. Ağlarımızı onardık, teknelerimizin bakımları yapıldı. Çok böyle hevesli bir şekilde 1 Eylül'ü bekliyoruz. 1 Eylül'de burada limandan da balık sezonu açılışımızı yapacağız. Tarım Bakanımızla beraber güzel bir balık sezonu açılışı yapacağız Güzelbahçe Limanı'ndan. Burada yaklaşık 50 tane balıkçı teknemiz vardır. Türkiye'nin, Ege'nin ve Karadeniz'in her tarafına gidip balık avlayabilecek sistemde teknelerimiz var. Bunların hepsini 1 Eylül'de hayırlısıyla vira bismillah deyip denize çıkartacağız.
3: Peki her aslında değil mi barınakta aynı telaş var. İzmir'deki telaş gibi. Oradaki beklentiler nasıl? Şimdi denizlerimizin zaman zaman böyle çok aşırı avcılıktan dem vuruyoruz, yakınıyoruz. Bununla ilgili aslında balıkçılar olarak da yeni sezona nasıl bir hazırlık içerisindesiniz?
4: Şimdi aşırı avcılıktan ilgili bakanlığımız çok güzel kararlar alıyorlar. Yani günübirlik kotaları getirmeyi düşünüyoruz. Biz kendilerimiz de balıkçılar da başladık aşırı avcılık yapmamaya. Yani balığı çok tutarak çok para kazanacağız diye bir şey yok. Balığı tutup değerlendirmek çok önemli. Aşırı avcılık, yani çok tutup çok para kazanma Afrika'da var. Afrika'ya ilk giden balıkçı teknenin bir tanesi de benim. Orada ne kadar tutarsan tut orada para kazanıyorsun. Çünkü ne oluyor, ne yapıyor o balığı? Fabrikaya veriyor. Balık unu oluyor, balık yağı oluyor. Ama artık Avrupa'da başladı ki balığı

0: tutup da balık unu balık yağı yapmayalım. Balığı tutup halkı yedirelim diye Afrika'da da ve Avrupa'da da öyle bir pozisyonla oluşmaya başladılar. İnşallah bizde de öyle. Biz şimdi kendimiz de balıkçı olarak karar alıyoruz. Çok balık tutmayalım. Çok balık tutmaktan çok para kazanırız diye bir şey yok. Bunu sezonun sonunda Ramazan bayramında İstanbul'da gördük. İneada tarafta çok hamsi tuttuk. Çok para kazanacağız diye çok hamsi tutarak daha çok zarar ettik.
1: Peki fiyatlar nasıl olacak? Yani bol olacak, böyle olunca da o bolluk fiyatlara ucuzluk olarak yansıyacak mı? Uygun fiyat olarak vatandaşın sofrasına gelecek mi?
0: Şimdi tabii birinci önceliğimiz vatandaşı ucuz balık yedirmek. Birinci önceliğimiz o da vatandaşımız ucuz balık yesin. Ama tabii ki hayat pahalılığından beraber teknelerin de giderleri artı, personel giderleri, yakıt giderleri, diğer giderler. Mesela bu sene hepsinin ağlarına av koydu. Av fiyatları çok yükseldi. Artan tabii dünya piyasasına artan bir ekonomi şeyle yükselmeler var. Onlara nazaran biz de isteriz ki tabii biz de para kazanalım ama kazanırken de diyoruz ki balıkçımız da balığı ucuz yesin, çok yesin. Ucuz olması için bizden ucuz çıkmıyor balık. Bizden ucuz çıkıyor da piyasaya gidince balık pahalanıyor, pahalı gidiyor. Mesela geçen sene örnek vereyim. Bunu biz yaşadık. 300 liraya hamsinin kasası İzmir'e geldi. 300 liraya da kilosu satıldı. Yani 12 kilosu, 15 kilosu 300 liraya geldi. 300 lira, 200 lira kilosu satınca haliyle vatandaş bunu yiyemez. Bizden balık çıktığı zaman piyasada 100 lira, 150 lira olduğu zaman biz ondan para kazanırız kilosu. Vatandaşımız o paralara balığı alır, yer. Türkiye'nin balık yeme bölgesine sıra gelince, onu da söyleyeyim, en az balığı Ege'deyi tüketiyoruz. Ege'nin bir ismi var. Yani cumartesi günü balık yiyelim, pazar günü balık yiyelim. Biz Karadeniz'de 62 yaşındayım. Annem bize sabah bile balık pişirirdi, yedirirdi.
1: Evet. Umarız herkes balığı yer tıpkı Ege'de Karadenizler gibi diyelim.
0: Evet, umarız teşekkür herkes ediyorsun. Balığı yer ve Ege'nin balığı sardalya. Evet. Omega 3. Anne sütün eşdeğer balığımız var Ege'nin. Umarım bu sene herkes balığı bol bol yer. Teşekkür ederim. Evet. Vera bismillah, rast geleceğiz.
1: Evet, rast gelsin. İzmirli balıkçılara, tüm Türkiye'deki balıkçılara tabii bu sezonda bolluk olacak deniyor. Hamsi, palamut ve Ege'nin simge balığı sardalya. Bakalım sofralarda gerçekten gerektiği kadar yerini bulacak mı, onu da göreceğiz.
2: Dileyelim öyle olsun. Gülçin, sana ve konuğuna çok teşekkürler. Şimdi bu bağlantıyla beraber bu saati noktalayalım. Kısa bir aradan sonra gün ortasına devam edeceğiz.
3: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
4: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
3: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Bir aranın ardından gün ortasının ikinci saat dilimine başlıyoruz. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon yapıldı bugün. Operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Ayrıca 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum atanmasına karar verildi. Kuriş'in gözaltına alındığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.
1: Alihan Kuriş soruşturması genişledi. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı operasyona dair görüntüler ortaya çıktı. İlk operasyonda polis, İstanbul Üsküdar'daki eve giderek Alihan Kuriş'i gözaltına almıştı. 13 ve 21 Ağustos'ta yapılan operasyonların ardından soruşturma da derinleştirildi. Elde edilen yeni bulgular ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda 3. dalga operasyon yapıldı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum atanması kararlaştırıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda 4 isimde toplam 1818 tapu işlemi tespit edildi. Savcılığın talebi doğrultusunda özellikle aile üyelerinin 2016 sonrasındaki mal varlığı değişimlerinin araştırıldığı raporda mali profillerle mal varlıkları arasındaki uyum, aile içi taşınmaz devirleri, tapu hareketleri ve bazı para transferlerinin kaynağı üzerinde duruldu. Raporda bazı taşınmazlar üzerindeki haciz ve tedbirlere de yer verildi. Bir parsel üzerinde 10 icraî haciz ve 4 ihtiyati tedbir, başka bir parselde ise 6 icraî haciz ve 4 ihtiyati tedbir bulunduğu tespit edildi. MASAK raporunda 646 tapu işlemiyle birlikte taşınmazların edinim kaynakları, satış bedelleri ve aile ile şirketler arasındaki devir zincirlerinin ayrıca incelenmesi gereken konular arasında olduğu değerlendirildi.
0: İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 16 suçluyla ulusal seviyede aranan 44 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini duyurdu. En çok suçlunun iadesinin Gürcistan'dan sağlandığı kaydedildi. Açıklama Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. 16'sı kırmızı bültenle, 44'ü ise ulusal seviyede aranan 60 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığı belirtildi. Suçlulardan 43'ü Gürcistan'dan getirilirken 5'i Yunanistan'dan, ikisi ise Almanya ve İngiltere'den getirildi. Ayrıca Bulgaristan, Karadağ, Polonya,

0: Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'dan da suçluların iadesi sağlandı. Bakanlığın açıklamasında hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek ifadeleri kullanıldı. İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yeni soruşturma başlattı. Dynamic Pay isimli ödeme hizmetleri şirketinin bir yılda yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Yasa dışı bahis soruşturmasında elde edilen bulgular organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasını işaret ediyordu. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda araç, konut ve arsaya el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında suç gelirlerinin finans sistemi içerisinde aklanmaya çalışanlara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla bugün kabine toplantısı Ahlat'ta olacak. Devletin zirvesi de Ahlat'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli zafer programlarına katılacak. MHP liderinden bir de bir yazılı açıklama geldi. Bir gidelim Ahlat'a. Ne zaman başlayacak burada etkinlikler? Cumhurbaşkanı ne zaman konuşacak? Kabine toplantısı ne zaman? Programı Emre Karaca aktaracak. Emre.
1: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinin resmi başlangıcı için artık dakikalar kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muş'tan buraya doğru hareket ettiğini ifade ederek başlayalım. Şimdi bir yandan atmosferi göstermek istiyoruz. Cüneyt Erdoğan'dan rica edeyim, çünkü Türk bayraklarıyla buraya gelen vatandaşların sayısı bir önceki yayınımıza göre artmış durumda. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'de yazılı bir açıklama yaptı ki kendisinin de ilerleyen dakikalarda burada olması bekleniyor. Bahçeli açıklamasında Türk milletinin tarih sahnesindeki yürüyüşü nice Civan Devleti'nin kuruluşuna, nice fethin destanlaşan kudretine, nice zaferlerin nesillerce gururla taşınan ve geleceğe ışık tutan hatıralarına şahittir dedi. Ve her fethin Türk'ün devlet kurma iradesine yeni bir sağ kazandırdığına dikkat çekti. Şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları evlatlarımıza şerefli bir miras bırakmıştır ifadesini kullandı. Şimdi bir yandan Cüneyt Erdoğan gösteriyor, bir yandan Mehteran da şu anda icra ediliyor. Mehteran birlikleri de şu an performanslarını icra ediyor. Tabii ilerleyen dakikalarda artık az bir süre kaldığını söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkacak. Önemli mesajlar verecek. Özellikle son iki yılda hem Malazgirt'ten hem içerisinde bulunduğumuz Ahlat'tan, Bitlis'in bir ilçesi olan Ahlat'tan verdiği mesajlar önemliydi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak hep istikamet katan, boyut katan mesajlar vermişti. Şimdi bir anons var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopterle geldiği anonsu yapılıyor. Kısa bir süre sonra burada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi kürsüye geliyor. Hemen arkasında da bir otağı var. Aslında burada birçok gelenek de yaşatılıyor. Bu varlığa önemli, çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından hemen arkada görülen otağa geçilecek ve Devlet Erkan'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli gibi çeşitli siyasi parti temsilcilerinin de olacağı ortamda otağda sohbet edilecek. Hemen ardından da Selçuklu kabristanına gidilecek. Türk İslam mezarlığı olarak da dünyanın önde gelen mezarlıklarından biri. Burada şehitler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezara gideceği, o geleneği bir kez daha yaşatacağını hatırlatalım. Şimdi ardından da kabine toplantısına doğru geçilecek. Kabine toplantısı önemli. Saat 16'da buradaki külliyede başlamasını bekliyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi terörsüz Türkiye başlangıç konusu olacak. Dün kurul toplantısı Ankara'da gerçekleşmişti. Tabii Ahlat'ta kabine toplantısının düzenlenmesi de aslında son 3 yıldır devam eden bir gelenek haline, bir teamül haline gelen bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü toplantı yalnızca sembolik önemi değil, aynı zamanda önümüzdeki döneme dair yol haritası anlamında da önemli çıktı olan bir toplantı olacak. İsrail'in Suriye'ye saldırıları gibi dış politika başlıklarında toplantıda yer alacağını ifade edelim. Buradaki atmosferi göstermeye çalıştık. Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesi için geri sayım başlamış durumda. Ardından daha az önce aktardığım program akışı çerçevesinde Erdoğan etkinliklere katılacak.
0: Pekala, Ahlat'ta nabzı Emre Karaca tuttu ve aktardı. Şimdi devam edelim haberle. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen kararları değerlendirdi. Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in göreve dönmesinde bir engel kaldı.

almadığını söyledi. Fethi Yıldız açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Özer'in özel belgede sahtecilik suçlamasından beraat aldığını, ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiğini belirten Yıldız, bu karar görevine dönmesine engel oluşturmaz dedi. MHP lideri Bahçeli de daha önce Ahmetler göreve çağrısı yapmış ve Ahmet Türk'le Ahmet Özer'in görevlerine dönmesi gerektiğini belirtmişti. Ahmet Özer Ankara'da hem Bahçeli hem Fethi Yıldız'la bir araya gelmiş.

0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran dezenformasyona karşı uyardı. Dezenformasyonun sadece bilgi kirliliği değil, bir milli güvenlik meselesi de olduğunu vurguladı. Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı, dezenformasyonla mücadele merkezinin manipülasyonlara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Ancak biliyoruz ki bu amansız mücadelede en büyük gücümüz devletimizin kararlılığı kadar aziz milletimizin feraseti ve güçlü sağduyusudur ifadelerini kullandı. Duran sosyal medyada dezenformasyon, manipülasyon ve provokasyona karşı yapılması gerekenleri de sıraladı. Devlet millet el ele vererek ortak bilincimizi güçlendirecek, gerçeğe hep birlikte ses olacağız dedi. Motorinin ardından benzine de zam geldi. Benzinin litre fiyatı 2 lira 74 kuruş arttı. Motoruna gelen 2 lira 92 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatları da yükseldi. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam yapılırken yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla pompaya yansıdı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları 74-75 lira bandına yükseldi. Benzine son olarak 13 Ağustos'ta 1,52 lira zam yapılmıştı. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın benzeri görülmemiş olarak tanımladığı İran'a karşı yeni ekonomik yaptırımları duyurmasıyla gözler şimdi Tahran'da. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin abartılı açıklamalarını kimse ciddiye almıyor dedi. Hükümetin ekonomik işler için 2 yıllık plan hazırladığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise yaptırımlara rağmen saldırı ihtimalinin de hala masada olduğu yazılıyor.
1: ABD, İran'a karşı ekonomik dışlama operasyonunu başlattı. Yaptırımlara Tahran yönetiminden tepkiler peş peşe sıralandı. ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a karşı benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımları duyurmasıyla gözler Tahran'a çevrildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran'ın ticari ortakları ABD'nin abartılı açıklamalarını ciddiye almıyor dedi. ABD'nin ekonomik açıdan diğer ülkelerle ilişkilerini mevcut halinden daha fazla sınırlandırabilecek bir durumda olmadığını söyledi. İran Ekonomi Bakanı Medenizade ise İran hükümetinin ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı hazırlıklı olduğunu belirtti. Hükümetin ülkenin ekonomik işleri için 2 yıllık bir plan hazırladığını ve mevcut gelişmeler dahil tüm senaryoların bu plan kapsamında ele alındığını ifade etti. Savaşın İran ekonomisine zarar verdiğini kabul eden Medenizade, ancak yaptırımlar İran açısından yeni değil diyerek deniz ablukasına işaret etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ABD'nin İran'a yönelik yaklaşımını değiştirmesi, İslamabad Anlaşması'ndan doğan hukuki yükümlülüklere bağlı kalması gerektiğini belirtiyor. Ancak Washington yönetimi ekonomik yaptırımların yanında saldırı ihtimalini de masada tutuyor. ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğine dikkat çeken Savunma Bakanı Eksed, Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir noktasında veya İran çevresinde kinetik saldırılar düzenleme seçeneğini hiçbir şekilde kapatmıyoruz ifadesini kullanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ise, devrim muhafızları ordusunun 5 önemli ismi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini belirtiyor.
0: Ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarına ara vermeyen İsrail, Batı Şeria'da da işgalciler üzerinden şiddetini sürdürüyor. Öyle ki İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in Batı Şeria'daki patlama riski konusunda Başbakan Netanyahu'yu uyardığı iddia edildi.
1: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları kesintisiz sürüyor. İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze'deki Şeyh Rıdvan mahallesindeki su arıtma tesisini bombaladı. Tesis yıkılırken yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlarda büyük hasar meydana geldi. Gazze'nin batısındaki Şati mülteci kampında bir cami ve bir ev hedef alındı. Ureyç mülteci kampında bir eve düzenlenen saldırıda ise 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Hayatta kalan çocuklar da yıkımın ve enkazın içinde yaşamak zorunda. Batı Şeria'da ise işgalci İsraillilerin şiddeti her geçen gün artıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu da işgal altında tutulan Batı Şeria'da

0: Gazze'deki güvenlik durumunu görüşmek üzere üst düzey komutanlarla bir araya geldi. İsrail medyası Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in o toplantıda bölgede Filistinlilere yönelik şiddetin artması nedeniyle patlama riski konusunda uyarıda bulunduğunu öne sürdü. İsrail aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot ise İsrail askerlerinin koruması altında Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait bir anıtı balyozla parçaladı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler büyük tepki çekti. Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'na göre Batı Şeria'da 2026'nın ilk 7 ayında 4113 saldırı kaydedildi.
1: Şimdi İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkladığı ekonomik yaptırım paketi. Bir bakalım bu paket ne getirecek, ne beklentiyle yapıldı. İran'dan ne yanıt geldi hepsini bir konuşuruz. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinem Unaldılar uzaktan bağlantıyla. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Uğur Yasin Asal da stüdyoda bizimle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz siz de Sinem
3: Hoş
1: Hocam.
3: Bulduk.
1: Çok teşekkürler. Çok sağ olunuz. Şöyle İran diyor ki biz alışkınız zaten evet. Bu yıllardır böyle süre gelen bir şey. Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki bu bir ekonomik D-Day, bir Normandiya çıkarması gibi tarif ediyorlar. Evet. Bir kerelik değil, devamlı gelecek. Ama sanki daha fare doğurdu, asıl Çin'e uzanmalıydı, uzanmadı diyen var. Sizce uzanacak mı? Neyi değiştirebilir bu kez Amerika ekonomik baskıyı arttırırsa İran üzerinde?
2: Evet, teşekkür ederim. Esasen ekonomik yaptırımın dış politika ile ilişkisini bir ifade etmek lazım. Hı-hı. Neden bunu Amerika son yıllarda sıklıkla başvuruyor? Çünkü ekonomik yaptırımlar dış politikada bir davranış değişikliğine sevk etmek üzere yapılır. Ve devletler aslında bunu bir dış politika aracı olarak uygularlar. Dolayısıyla buradaki amaç da İran'ın masadan ABD'nin istediği bir çözüme ikna olması. Ve bunu yaparak da İran'ı özellikle bu yaptırımlar dışında kalan ülkelerle, onlar bir gri alan olarak tanımlıyor Amerika Birleşik Devletleri, gri alanda ticaret yapılmasını engellemek istiyor. Bütün dünyaya da şu gözdağını vermek istiyor. Bakın İran üzerinde sizin ticaret hacminizi biliyoruz. Özellikle Çin'e, Hindistan'a ve burada doğrudan Türkiye'ye de etki eden bir süreç var. Özellikle doğalgaz ithalatı bağlamında bu ilişkilerinizi etkileyebilecek kapasiten var. Ve bunu yaparken de İran'ın özellikle bu son Hürmüz üzerinde donan bu süreci tekrar hareketlendirmek ve buradan bir sonuç almak istiyor. Ama İran tarafına baktığımızda da sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle 20 yıldır ağırlıklı olarak Amerika'nın yaptırımlarına karşı kendi mekanizmalarını döndürmeye çalışıyorlar. Bunda kısmi olarak başarılı oldular. Başarılı olunamayan en önemli unsur askeri teknolojinin geliştirilebilmesi ve içerideki insan kaynağının yaşam ve modernizasyonu ile ilgili konularda oldu. Burada da Çin'in ve Rusya'nın arka planda desteği olduğunu biliyoruz. Özellikle bu füze sistemlerinde Rusların aktardığı teknolojilerin, bilgi birikiminin önemli bir katkısı oldu. Ama İran bu süreci atlatabileceği kanaatindeyim. Amerika'nın da verdiği bu mesaj nispetinde yaptırımların bu kadar da etkili olamayabileceği kanaatindeyim. Çünkü bu zamana kadar gelen süreci okuduğunuz zaman ABD'nin iddia ettiği kadar büyüklükte bir yaptırım olmadığını, İran'ın da kendi içerisinde buna bir çözüm bulduğunu gözlemledik.
1: Çok özür dilerim, bunu atlatabileceği kanaatindeyim dediniz ama savaş sonrası çok yıpranmış bir ekonomi.
2: Evet.
1: Zaten yıpranmış
2: evet.
1: Bir ekonomi, daha da yıprandı ya. Yine evet. De buna da dayanabileceğini düşünüyorum.
2: Yani şu anda İran'daki sistem esasen yaptırımlarla yaşamını sürdürmeye odaklandı. Tabii ki bu şunu ortadan kaldırmıyor Sena Hanım. Çok zor şartlarda bu süreç devam ediyor. Ben birkaç kez daha bunu ifade ettim. Eğer İran değil başka bir toplum bu yaptırımlara maruz kalsaydı bu kadar uzun süreli dayanabilir miydi? Büyük bir soru işareti içerisindeyim. Ama İran'ın bu mukavemeti İran'daki toprak milliyetçiliğiyle ve İran'ın kimliğiyle de çok ilişkili. O da şu, ABD İran için en büyük öteki. Ve ne kadar ABD karşıtlığı ve mücadele içerisindeyseniz o kadar da İran toplumunun bir konsolidasyonu var. Özellikle son saldırılarda bunu gösterdi. Nitekim toplumda modern ve reformist taraftarlarla muhafazakar taraftarlar arası çok uzun yıllardır İran'da bir tartışma var. Hatta siyaset bu eksende şekillendi. Ona rağmen ABD ve İsrail saldırıları karşısında da bir araya gelindi. Tekrar rejimin ABD karşıtlığı ögesi üzerinden bir birliktelik kuruldu. Ama tabii ki bunun ekonomik

0: ve sosyal şartları çok daha büyük bir yolu gerektiriyor. Bunu İran nasıl yürüyecek onu hepimiz takip edeceğiz açıkçası.
1: Birazdan açarız da ama Sinem Hocam şimdi belli ki bu yaptırımlar bu ekonomik Normandiya çıkarmasıyla beraber masaya bir parça bir uzlaşıya getirmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri kendi istediği şartlarda. Ama Uğur Yasin Hocam dedi ki zaten çok uzun süredir yaptırımlarla yaşayan bir İran var. Dolayısıyla siz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaptırımlar silsilesi diyelim hadi devamı gelecekse istediğini alabileceğini düşünüyor musunuz? Mesela o hafızam da sanki Obama dönemindeki anlaşma JCPOA'den önce de bir yaptırım paketi, yaptırım ve ekonomik baskı vardı. Bir sonuç getirdi. Ama orada bir askeri opsiyon vardı. Burada artık o da yok sanki.
2: Evet Sena Hanım, Uğur Hocam'ın söylediklerine ben de katılıyorum. Amerika'nın bu konuda bu yaptırımlarla sonuç alıp alamayacağı konusunda çok da istediği gibi bir sonuç alamayabilir Amerika diye düşünüyorum ben de. Çünkü İran tarafından gelen açıklamalar da bu yönde, hocam da belirtti zaten. Biz bu tür yaptırımlara zaten alışkınız ve buna göre de bir hazırlığımız yaptık. 2 yıllık bir hazırlık planımız zaten var. Dolayısıyla Amerika'nın uygulayacağı hiçbir yaptırım mekanizması İran'a geri adım attırmaz şeklinde İran'dan gelen açıklamalar. Ben de böyle olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü evet askeri opsiyonları denedi Amerika. Kapasitesini İran'ın yormak, yıpratmak anlamında sonuçlar elde etti. Ancak siyasi süreç açısından istediği kazanımı elde edemedi. Dolayısıyla hem bunun getirdiği bir psikolojik durum var İran rejimi tarafından. Beklentinin üstünde tahammül gösterip dayandılar askeri saldırılar kısmına da. Hem de bununla birlikte İran tabii ki bir yandan da Çin'le ve Rusya'yla olan ticari bağlantılarına ve bu anlamda bütün yaptırımlara rağmen ticareti sürdürebilmiş olmasına da güveniyor. Dolayısıyla evet yaptırımlar İran'a uygulanıyor ama bununla birlikte işte gölge filolar, paravan şirketler ya da Çin üzerinden ticarete devam ederek petrol ticaretine devam etme konusunda hep yan yollar üretti. Yani Amerika ne kadar yaptırım uygularsa uygulasın. Sizin de söylediğiniz gibi 2018 yılında nükleer anlaşmadan Amerika'nın çekilmesiyle birlikte yine 2 farklı paket yaptırım uygulamaya başlamıştı Amerika. Ancak yan yollarla, arka yollarla İran bunun çözümünü her zaman buldu. Amerika'nın bu seferki kararlılığı ve özellikle işte D-Day diye tarihi büyük cümleler kullanması bugüne kadar olanın çok daha üstünde. İşte uluslararası finans kuruluşlarında listeledik, haritaları çıkardık. İran'la ticaret yapan ne kadar partner varsa, şirket varsa, finans sektöründe destekçisi varsa hepsinin ayağını keseceğiz. Mutlaka son vereceğiz, bütün sızıntıları ekleyeceğiz engelleyeceğiz yönünde. Ancak çok iddialı olduğunu düşünüyorum Amerika'nın bu iddialarının. Çünkü Çin'e mesela nasıl söz dinletecek? Bunun cevabı yok. Yani en büyük petrolün alıcısı Çin ve bütün bu yaptırımlar uygulanıyorken de zaten Çin İran'ı desteklemeye devam etti. Dolayısıyla Amerika bu yaptırımları uyguluyor diye Çin İran'la ticaretinden vaz mı geçecek? Hiç sanmıyorum. Vazgeçmezse Amerika Çin firmalarına ikinci yaptırımlar mı uygulayacak? O zaman küresel ekonomiyi zora soktu. Amerikan ekonomisi de zora girmeyecek mi? Çünkü Dünya Bankası raporlarına göre bu uygulanan yaptırımlar yüzünden 1.3 oranında bir küçülme yaşanabileceği, 2 trilyon dolara yakın dünya yine ekonomisinde üretiminde zarara mal olabileceği yönünde açıklamalar var. Bir yandan da işte Körfez ülkelerini yine İran'la, eğer İran'la ticaret yaparsanız tamamen Amerikan dolar sisteminin dışarısında kalırsınız. Ya da Amerika ile iş yapmayı unutun gibi yine bir tehdit var ABD yönetimi tarafından. Bütün bunlar ne kadar gerçekçi, bunları tartmak lazım. Bana iddialı geliyor açıkçası bunların tamamını gerçekleştirebileceğini ve İran'ı o masaya oturtabileceğini düşünmüyorum Amerika'nın.
1: Teşekkürler. Şimdi bütün sızıntıları engellemek ama bunu hakikaten nasıl yapabilirsiniz? Mesela karadan tren yoluyla gidip gelen Çin ve İran arasında o ticaretin de çok arttığına dair haberler var. Farklı yöntemler İran'ın da geliştirdiği söyleniyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Çin'e dönüp İran'la ticaret yapmayacaksın diyebilir mi? Xi Jinping-Trump görüşmesi yaklaşırken. Bunu diyemezse bu paketin ne anlamı var?
0: Evet. Burada paketin zamanlamasına dikkat çekmek lazım. Çünkü Amerika'da yaklaşan ara seçimler var. Dolayısıyla Donald Trump'ın Amerikan kamuoyuna İran'da ne kazandık sorusuna bir yanıt vermesi lazım. Bugüne kadar geldiğimiz noktada Amerika'nın herhangi bir net kazanımı olmadığını

0: olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla kamuoyunda özellikle bu İran operasyonunun neden yapıldığı sorusunun devam ettirilebilmesi ve bir takım etkinin oluşturulabilmesi için bu gibi paketlere ya da Amerikan gücünün tekrar ifade edilmesine ihtiyaç var. Nitekim Hazine Bakanı da böyle bir tonda bunu söyledi. Ve Amerikan gücünü tekrar bütün dünya hissedecek yönünde bir açıklama yaptı. Ben bunun birincil hedefinin Amerikan iç kamuoyunda İran'a yönelik beklentilerle ilgili bir cevap verme niteliğinde olduğunu düşünüyorum. İkincisi, bu konjonktürde Çin'i, Hindistan'ı doğrudan Amerika karşısına almak ister mi? Hayır. Çünkü Donald Trump'ın Orta Doğu'da kaybettiği bir momentum var. İsrail'le birlikte dünyada geldiği bir karşıtlık noktası var. Dolayısıyla Asya'daki yeni dengeleri kurarken bir taraftan müzakere, bir taraftan doğrudan İran üzerinden bir cezalandırmanın rasyonel bir seçim olmadığı kanaatindeyim. Bunları da bir araya getirdiğiniz zaman aslında bu yaptırımla hedeflenenle elde edilmek istenenin arasında fark olduğunu görebiliyoruz. Burada Amerika bu yaptırımları neden sıklıkla gündeme getiriyor? O da İran üzerinden bölgede tutumunun ne yönde şekilleneceğini ifade etmek istiyor. Yani ben İran meselesine Hürmüz'de arzu ettiğim kazanımı alamadım ama İran'a bakış açım ve İran'ı kontrol altında tutma yaklaşım böyle devam edecek. Ben böyle okuyorum açıkçası. İran'a da şu mesajı veriyor. Bakın biz sizinle bir yandan görüşmeye devam etmek istiyoruz ama bir yandan da dünyadaki politikanıza bu yönde bir şekil vermek istiyoruz. Yani ne tamamen serbest bırakıyorlar İran'ı ne de tamamen burada İran'ın istediği bir sonuç üretebiliyorlar. Dolayısıyla Amerika kontrollü bir İran politikası diyebiliriz. Bu kontrolün bir ayağı şüphesiz İsrail. İsrail'de de Kasım aylarında, önümüzdeki aylarda hatta daha erken Amerikan seçiminden bir genel seçim olacak. Dolayısıyla Netanyahu politikasının İran'a ve Orta Doğu'ya nasıl baktığını biliyoruz. Burada Donald Trump'ın Amerika'nın iç kamuoyundaki Yahudilerle ilgili üstleneceği pozisyon, İsrail'deki Amerikan destekçileri, yani yeni parametreler de girecek Sena Hanım. Dolayısıyla İran politikası her an farklı bir değişikliğe de uğrayabilir. Ama uzun vadede ABD-İsrail karşısında bir İran ve bu düşmanlık politikasının ben devam edeceği kanaatindeyim.
1: Peki şimdi İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri geçtiğimiz haftalarda göreve geldi. Şahin de bir isim ve bu ekonomik savaşla ilgili şöyle bir değerlendirme yaptı geçtiğimiz gün. İran herhangi bir ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ulusuna karşı yürüttüğü ekonomik savaşa katılımı ve bu savaşa iştirakini bir savaş eylemi olarak değerlendirecek ve mukabil yanıtı verecek diyor. Dolayısıyla İran'ın da burada eğer mesela Birleşik Arap Emirlikleri, onlar da bir ticareti kesme kararı aldı. Evet. Onlara da bir yanıt vereceğini düşünür müsünüz? Bir cümle olsun, sonra Sinem Hocam'dan da yanıt.
0: Evet, çünkü İran bunu bir az önce anlattığım geniş diplomasi müzakere masasının bir parçası olarak görüyor. Başta Körfez ülkelerine bunu hemen ivedilikle yapar. Sonra tabii ki buna dünyadan ne kadar ülkenin cevap vereceğini gözler. İran'ın diplomasisi böyledir. Anında cevap vermez. Konjonktürü okur. Pozisyonları yoklar. Ve uzun vadeli İran pozisyonuna en uyumlu cevabı verir. Dolayısıyla Çin ve Hindistan'dan ben Amerikan yaptırımlarına katılıyoruz ya da bu süreçte bir İran'la ticaretimizi kesiyoruz yönünde bir açıklama beklemiyorum. Bizim için de böyle. Yaklaşık %13 doğalgaz ithalatımızı biz buradan yapıyoruz. Karadeniz sahasından gelen gazı buraya enjekte ediyoruz ama henüz yeterli seviyede değil. Dolayısıyla ciddi bir ticaret hacmimiz var. Özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki gaz tüketiminin çoğu buradan geliyor. Buna engel olacak bir pozisyon alacağımız kanaatinde değilim.
1: Sinem Hocam?
2: Yine hocamın sözlerine katılıyorum. Özellikle pek çok partner için bu durum düşünülebilir. Türkiye gibi birincil ticaret ortağı olan ülkeler var. Avrupa Birliği gibi ikincil etkilenen ülkeler var. Evet, direkt İran'la ticareti Avrupa ülkelerine olmasa bile bu petrol ticaretindeki akışındaki kesinti Avrupa üretimini çok etkiliyor, enerji bağımlılığı. Dolayısıyla İran'ın en büyük tehditlerinden bir tanesi de tek damla petrolü Körfez'den çıkarmayız şeklinde oldu ABD yaptırımlarına karşı. Evet, bugüne kadar Hürmüz'den de geçişi engel olabilecek hamleler yaptık. Ancak bu seferki yaptırımların karşılığı ve bedeli daha ağır olur. Tamamen durdururuz. Hürmüz yetmezse Fas Körfezi üzerinden geçişleri de durdururuz. Özellikle Körfez ülkelerinin ürettiği yan yollar üzerinde de bu anlamda baskı kurarız ve dünyayı tamamen enerji kıtlığına sürükleriz şeklinde bir yine meydan okuması var ABD yönetimine karşı. Dolayısıyla bunların hesabını İran'ın da bu senaryoların hesabının yaptığı çok açık ve elinde de bu kozu kullanacağını ben de hocam gibi düşünüyorum. Aynı zamanda Amerikan müttefiki ya da bu yaptırımlara katılmayı düşünen ülkelere de çeşitli saldırılar gerçekleştirebileceğini belirtti zaten. Daha önce stratejilerinde de bunu uygulamıştı. Soğukkanlı bir şekilde ben de yönetimin yaptırım sürecini değerlendireceğini, duruma, konjonktüre bakacağını, ondan sonra da hem ekonomik saldırılar gerçekleşebilir, askeri saldırılarda bulunmaya devam edebilir. Bunun karşılığını mutlaka vermeye devam edeceğini, ama dediğim gibi uzlaşmaya ya da müzakere masasına sırf yaptırımlar uygulanıyor diye oturacağını kesinlikle düşünmüyorum.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Sinem Ünaldılar ve Doçent Doktor Uğur Yasin Asal, çok sağ olunuz katıldığınız için. Şimdi bir hızlı reklama gidelim. Dönüşte devam edelim.

Reklamın ardından gün ortasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Ocak Temmuz döneminde ihracat %3,4 artışla 161 milyar 601 milyon dolar oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı değeri olarak.

0: olarak kayıtlara geçti.
1: 22 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 54 ilde ihracat artışı gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı 7 aylık ihracat rakamlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Temmuz ayında ihracat aylık bazda 2,9'luk artışla 25 milyar 600 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı değerine ulaştığı ifade edildi. Verilere göre 7 aylık süreçte ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %3,4 arttı. 161 milyar 601 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk 7 ayında 22 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı Temmuz ayında ihracatta İstanbul 5 milyar 846 milyon dolarla birinci, Kocaeli 3 milyar 389 milyon dolarla ikinci, İzmir 2 milyar 74 milyon dolarla üçüncü, Bursa 1 milyar 771 milyon dolarla dördüncü, Tekirdağ ise 1 milyar 328 milyon dolarla 5. sırada yer aldı.
0: Yapay zeka kitap yazabilir mi? Yayıncılar da, okuyucular da son dönemde bu konuyu tartışıyor. Çünkü bu yapay zeka sektörü hızla nüfuz etmeye başladı. Neredeyse tüm sektörlere. Yani kitap yazmak ayrı, sinemada da böyle, müzik sektöründe de böyle. Yapay zeka desteğiyle hazırlanan e-kitap sayısında ciddi bir artış tespit edildi. Kaan Uçar'ın haberinde detayları izleyelim.
2: Bence çok heyecan verici bir döneme giriyoruz.
3: Şu anda %60'ı geçmiş durumda.
4: Bir çocuk kitabı yazdı, bir hikaye kitabı yazdı. Hemen de yazdı.
5: Kısa bir karakter analizi ve bir sayfayı bile bulmayan hikaye özeti yetiyor. Yapay zeka ile yazılan kitap sayısında dikkat çeken artış var.
3: Herhangi bir türde de aslında bir kitabı baştan sona yayınlayıp yazdırabiliriz.
5: ABD merkezli bir araştırmaya göre yapay zeka destekli kitapların sayısı artıyor. Yayınlanan e-kitapların %60'ından fazlasında yapay zeka kullanıldığı belirlendi.
3: Bu da artık ürünlerin, eserlerin insanlar tarafından değil de yapay zeka tarafından daha çok yazılmaya başlandığını gösteriyor.
6: Detayını siz belirleyebilirsiniz. Karakterlerini, kahramanlarını, konusunu, temasını belirleyebilirsiniz. Ve bunu verdikten sonra zaten sistem bunu yazmaya başlıyor.
5: Araştırmada dikkat çekici bir başka veri daha var. 2022'de 100 bin olan e-kitap sayısı günümüzde 300 bine ulaştı. Yani 3 kat artış var. Bunda yapay zekanın etkisi olduğu değerlendiriliyor. Yayıncılarsa yapay zeka destekli metinler için herhangi bir yazarla mukayese edilemez diyor.
2: Daha birinci satırından bu gerçekten kalpten yazılmış, insan vicdanıyla yazılmış bir metin mi? Yoksa tamamen bir yönlendirmeyle yazılmış bir metin mi? Daha ilk sayfasını anlayabiliyoruz.
4: Metinlerdeki yapay zeka oranı bir uygulama sayesinde anlaşılabiliyor. Biz de şu anda bulunduğumuz yayın evinde bir içerik üreticisinin metninde yüzde kaç yapay zeka kullanmış onu göreceğiz.
5: Yapılan analiz kitapta %79 yapay zeka kullanımı olduğunu tespit ediyor. Peki bir yayın evi kitapta yapay zeka tespit ederse ne yapıyor?
3: Bir kitabın eğer %15-20'sinden fazlası yapay zeka ile yayınlanmışsa bunu yazara iletip bunun üzerine düzenleme yapmasını istiyoruz.
2: Biz önce insan diyoruz her türlü çalışmada. Önce insanın, odaklı insanın olduğu bir çalışma düzenini, bir üretim, bir yaratıcılık düzenini savunuyor ve önemsiyoruz. İyi içerik her zaman kazanacak.
0: Şiddet gören bir kişinin, dayak yiyen bir kişinin görüntüsünü alıntılayarak kendi hesabından tekrar paylaşan sanık suçlu bulundu. Yargıtay sanık hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı.
1: Önce beraat etti, ardından 1 yıl 8 ay hapsi istendi. Dayak yiyen kişinin görsellerini sosyal medya hesabında paylaşan sanık hakkında son kararı Yargıtay verdi. Bursa'da yaşayan bir kişi dayak yediği anlara ilişkin kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu paylaşımları gören bir başka kişi de bu görselleri alarak kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Dayak yiyen kişinin şikayeti üzerine paylaşımları yapan kişi hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dava açıldı. Bursa 9. Adliye Ceza Mahkemesi önce atılı suç kanunda suç olarak tanımlanmıyor dedi ve beraat kararı verdi. Şikayetçi istinaf başvurusunda bulundu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi ise bu kararı hukuka aykırı buldu. Sana 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

0: Sanık bunun üzerine suç unsurlarının oluşmadığını, suç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü ve temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2. derece mahkemeye haklı buldu. Sanığa verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı. Yargıtay kararında şikayetçi kişiye ait veri niteliğindeki fotoğrafların daha önce kendi hesabından paylaşılmış olmasının bu fotoğrafların kişisel veri olma özelliğini değiştirmeyeceğine dikkat çekildi. Bu durum üçüncü kişilere rıza dışında yayınlama hakkı tanıyamaz denildi.
1: Bursa'da koruma altında olan Uluabat Gölü alg patlaması nedeniyle yeşile büründü. Sudaki kirliliğin ve sıcaklığın artması nedeniyle çoğalan alglerin rengini değiştirdiği göl görenleri şaşırtıyor.
2: Uluabat Gölü sığ bir göl. Fitoplankton patlaması ya da alg patlaması sonucunda bazen estetik açıdan çok güzel renkler ortaya çıkıyor.
0: Estetik açıdan güzel olsa da göldeki o renk değişimi kirliliğin habercisi. Burası Bursa'daki Uluabat Gölü. 136 kilometre karelik alanıyla Türkiye'nin en büyük 9. gölü olan Uluabat'ın son günlerde rengi değişti. Koruma altındaki göl alg patlaması nedeniyle yeşile büründü.
2: Yaz aylarında fitoplankton dediğimiz tek hücreli canlılar azot ve fosfor dediğimiz bu besin elementlerini çok seviyorlar ve bunları tükettiklerinde de miktarları ciddi bir şekilde artıyor ve alg patlaması dediğimiz bir durum ortaya çıkmış oluyor.
0: Uluabat Gölü bitki ve hayvan popülasyonu açısından zengin. Göldeki renk değişimi için uzmanlar uyarıyor.
2: Bu bir kirlenmenin de habercisi oluyor. Her ne kadar bizim görsel olarak izleme koşumuza gitmiş olsa da maalesef su kalitesindeki bozulmalar, sucul ekosistemin bozulmasına ve oradaki canlıların yaşayabilmesi için gerekli oksijen miktarını tükettiği için de ekolojik olarak da ciddi bir sıkıntıya doğru gidebiliyor.
1: Uzmanların taze fasulyeyi diri sevenlere bir uyarısı var. Çünkü yeterince pişmeyen fasulyede bazı riskler var. Kaç dakikada pişirilmeli ve nelere dikkat edilmeli? Aslın Ömer Aktaş işin uzmanına sordu.
3: Kimi etlisini yer, kimi zeytinyağlısını sever. Özellikle yaz sofralarında sıklıkla tüketilen taze fasulyeyi pişirirken dikkat.
4: Yeşil fasulyeyi çiğ tüketilmemesi gereken sebzelerin başına koyuyorum bu anlamda.
3: Taze fasulye Almanya'da yılın zehirli bitkisi seçildi. Çünkü çiğ taze fasulyenin içinde bitkinin kendini korumak için ürettiği lektin bulunuyor.
4: Bitkinin kendisini korumak için çiğ halinde lektin dediğimiz bir kimyasal söz konusu. Piştiği zaman bize zarar veremeyecek hale geliyor. Çiğ haliyle o yüzden tüketmememiz gerekiyor.
1: Taze fasulye mutfağımızın en tanıdık sebzelerinden biri. Biraz diri kalsın diyorsanız dikkat. Çünkü yeterince pişirilmediğinde zehirlenme riski taşıyabiliyor. Peki doğru pişirme yöntemi nasıl olmalı?
4: İyi piştiğine emin olalım. Tencerede en az yarım saat, bir de onu böyle tatmanız gerekir. Tencerenin büyüklüğünden büyüklüğüne göre değişir. Ama düdüklüde genelde düdüklülerimiz en büyüğü böyle 6 litre kadar olduğundan yeşil fasulye 8-10 dakikada rahat rahat pişer etsiz hali. Etli ya da kuru fasulye tarzı bir şey de 12-15 dakika arasında pişer zaten.
1: Aradaki fark sadece görüntüsü ya da rengi değil. Az pişmiş taze fasulye özellikle çocuklar açısından büyük risk taşıyor.
4: Bir çocuk yanımızda gezinirken bunun bir parçasını anne bu ne diye ağzına atıp yutması son derece muhtemel. Bunu aileler çok bilmiyorlar. Ne yazık ki çocuğun buradan zehirlenebilme ihtimali var. Yememesine dikkat edeceğiz. Onun ulaşmamasını sağlayacağız. Özellikle yeşil fasulyede bulantı, kusma vesaire gibi zehirlenme özellikleri gösterebiliyorlar.
3: Bir de kışlık hazırlıkları var. Taze fasulye dondurucuya kaldırılacaksa doğrudan poşetlemek yerine önce kısa bir işlemden geçirmek önemli.
4: Enzimlerin soğukta bile çalışabildiğini biliyoruz. Bunu durdurabilmek için de blanching denilen bir dakikalık kaynar suya sokup çıkarma işlemi vardır Aslı Hanımcığım. Bunu yapılmasını naçizane tavsiye ediyorum.
5: Ellerinize sağlık. Afiyetler olsun.
1: Adana'da kızılcık şerbeti için kazanlar kuruldu. Dalında kilosu 100 lira olan kızılcık şerbete dönüşünce litresi 1000 liradan alıcı buluyor.
6: Ağaçtan dökme süreci var. Altlarına brandalar geriyoruz. Sırıklarla vurarak döküyoruz.
0: Ağaçlardan dökülen kızılcıklar

0: tek tek toplanıyor. Asıl mesai ise toplandıktan sonra başlıyor.
1: Getirince bunların bir yıkama aşaması var. Suya döküyoruz. Suya dökünce yapraklar ve içindeki kirazın dışındakiler yüzüne çıkıyor. Temizliyoruz.
0: Adana'nın Kozan ilçesinde kış hazırlığı başladı. Yörede ekşi kiraz olarak bilinen kızılcıklar geleneksel yöntemlerle şerbete dönüştürülüyor. Toplanan kızılcıklar önce yıkanıyor, ardından kara kazanlara alınıyor. Yaklaşık 2 saat boyunca ilk kaynatma işlemi yapılıyor.
1: Temizledikten sonra kazanlarda belli bir müddet bunların çatlayıp kendi öz suyunun suya karışıncaya kadar suyun içerisinde haşlıyoruz.
0: Sonra sıra posayı ayırmaya geliyor. Geriye kalan şerbet ise yeniden kazana giriyor.
1: 2 saatlik bir kaynatmadan sonra bunu tekrar süzeklerden geçiriyoruz. Posasını ayırıyoruz. Şerbetini tekrar kazanlara koyup yaklaşık 4 saat gibi bir zaman içerisinde odun ateşinde kaynatıp yoğun hale gelene kadar.
0: Yaklaşık 130 kilo kızılcıktan 15 litre şerbet çıkıyor. C vitamini ve antioksidan deposu kızılcığın kilosu 100 lira. Şerbetinin litresi ise 1000 liraya kadar alıcı buluyor.
2: Şimdi sizi mucize bir gençle tanıştıracağız. Adı Canberk. 12 yıl önce geçirdiği kazadan sonra doktorlar yaşam umudu vermemişti. Ama o yaşadı, hem de yürümeyi başardı. Bugün 20 yaşında ve üniversiteli oldu. Detayları Zafer Samancı'nın haberinde izleyeceğiz.
0: Beyin ameliyatları geçirdi, haftalarca komada kaldı. Doktorlar yaşaması mucize dedi. O genç şimdi üniversiteli oldu.
3: Doktorlar hayata tutunamam diyorlardı. Hiç ümitleri yoktu.
0: Konya'da yaşayan Canberk Sarkut 12 yıl önce yani 8 yaşındayken trafik kazası geçirdi. O kazada ağır yaralanan Canberk 8 defa beyin ameliyatı geçirdi.
4: Oğlum bu süreçte 40 gün yoğun bakımda kaldı. 3 ay hastanede kaldı. Yaşasa dahi ömür boyu yatağa bağımlı kalacak ve asla sizinle konuşamayacak denildi.
0: Canberk hayata tutundu. Üstelik yeniden ayağa kalktı. En büyük pay sahiplerinden biri de annesi oldu. Gülistan Sarkut, oğlu için hukuk mücadelesi verebilmek adına hukuk fakültesini bitirdi, avukat oldu. Canberk de annesinin izinden gitmek istedi. Yaşaması bile mucizeyken üniversite sınavına girdi. Karatay Üniversitesi Mahkeme Büro Hizmetleri bölümünü kazandı. Anne ve oğlunun yeni hayali ise birlikte çalışabilmek.
3: Bitirince de annemin yanında başlayacağım. Beraber getireceğiz bakalım.
4: Oğlum da bu süreçte okulunu bitirip benimle beraber çalışmak istiyor. Oğlum için okuyorum, şimdi oğlum
2: okuyorum. Kiev'de 6. lider eşleri zirvesi düzenlendi. Emine Erdoğan zirveye video mesaj gönderdi. Emine Erdoğan, Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor ifadelerini kullandı.
5: 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta Ukrayna halkının sergilediği birlik ve beraberlikte ağır sınamaları toplumsal dirençle atlatmanın en güncel örneklerinden biridir.
0: Ukrayna halkı geleceğine sahip çıkıyor dedi. Ukrayna'nın sergilediği birlik ve beraberliğe dikkat çekti.
5: Çocuklar eğitimlerini sürdürüyor. Kadınlar hayatın her alanında sorumluluk üstleniyor ve Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor.
0: Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.
5: Ukrayna'nın bağımsızlık gününün 35. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, Ukrayna halkına barış, huzur ve esenlik diliyorum. Bu zirve aracılığıyla yaptığımız paylaşımları ortak geleceğimize sunulmuş çok önemli bir katkı olarak değerlendiriyorum.
0: Emine Erdoğan, her toplumun tarihinden, inancından ve ortak hafızasından beslenen kendine özgü bir değerler dünyası olduğunu belirtti. Türk toplumunda gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışma önde gelen hasletlerdir dedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında çöken ticaret anlaşması görüşmelerinin ardından tansiyon yüksek. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Amerika Birleşik Devletleri olmasaydı Kanada başka bir ülke tarafından işgal edilirdi dedi. Kanada'yı Amerika Birleşik Devletleri'nden faydalanmakla suçladı. Kanada ise müzakerelere açık olduklarını

0: diyordu.
1: So we can move
2: Great.
1: Forward.
2: That's great. Very great. Nice. Thank you very much. It's a very nice statement.
3: ABD ile Kanada arasında yaşanan söz düellosu devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD'nin güvenlik şemsiyesi olmadan Kanada'nın işgal edilebileceğini söyledi. Kanada'dansa masaya dönmeye hazır oldukları mesajı geldi. J.D. Vance, Kanada'nın ordusuna yeterince yatırım yapmadığını savundu. Üstelik açıklaması sırasında bir de dil sürçmesi yaşadı.
4: Canada is a state. Sorry. Freudian slip.
5: Unutmamamız gereken şey Kanada'nın bir eyalet olduğudur. Pardon, bu bir dil sürçmesiydi. Bir kazaydı. Kanada ordusuna yeterince yatırım yapmamış bir ülkedir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı koruma şemsiyesi olmasaydı yabancı bir ülke tarafından işgal edilirdi.
3: ABD Başkan Yardımcısı Kanada'nın ticaret müzakerelerindeki tutumunu da eleştirdi. Kanada'nın müzakerelerinde makul olmayan taleplerle masaya geldiğini savundu. Amerika'dan faydalanmayı bırakın diyen Vance, Kanada'nın ABD'nin ticaret ve gümrük politikalarını en fazla ihlal eden ülkelerden biri olduğunu iddia etti. Kanada ise ABD ile masaya yeniden oturmaya hazır. Başbakan Mark Carney, anlaşmanın Kanada'nın bağımsızlığına saygı duyması gerektiğini vurguladı.
6: Burada karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşmaya varmak mümkün. Ancak bu anlaşmanın Kanada'nın egemenliğine, bağımsızlığımıza saygı duyması gerekiyor. Ayrıca tamamlayıcı güçlü yönlerimizi kullanarak daha iyi bir şey inşa etmesi, kısa vadeli kazanç için elimizdekileri parçalamaması gerekiyor.
3: İki ülke arasındaki müzakerelerin kesilmesi sonrası ABD, Kanada'ya yeni tarifeler getirdiğini duyurmuş, Kanada'da ABD'nin tarifelerine birebir karşılık vereceklerini açıklamıştı. ABD'nin %50 oranında tarife getirilen ürünlerin yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olduğu belirtilmişti.
0: Haiti'den yeni bir katliam haberi geldi. Bir çetenin düzenlediği başkent yakınlarındaki saldırıda 47 kişi hayatı.
7: Aziz milletim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin değerli genel başkanları, Okçular Vakfımızın kıymetli mensupları, istikbalimizin teminatı, sevgili gençler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Anadolu'nun giriş kapısında asırlar boyunca ilmin, sanatın, medeniyetin merkezi olmuş ata şehrimiz Ahlat'ta sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin şahsında gür oymaktan Adil Cevaz'a, Mutki'den Hizan ve Tatvan'a, Bitlis'in dört bir yanındaki kardeşlerime Ahlat'tan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Aynı şekilde 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşımıza, gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm dostlarımıza Ahlat'tan en kalbi muhabbetlerimi yolluyorum. Bizi köklerimizle buluşturan, bu anlamlı programı düzenleyen Okçular Vakfımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı, belediyelerimizi, vakıf ve derneklerimizi ayrı ayrı kutluyorum. Özellikle bizleri hüsnü kabulle karşılayan Ahlatlı ve Bitlisli kardeşlerimin her birine yürekten şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, şu bin yıllık vahdet ve uhuvvetimizi inşallah daim eylesin, kıyamete kadar kaim eylesin.

Din diyorum. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz yarın tarihimizin en şanlı, en ihtişamlı destanlarından biri olan Malazgirt zaferimizin 955. seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Alattan hareket eden o mübarek ordunun fetih rüzgarını yine coşkuyla hissedecek, fethin mukaddes havasını bir kez daha teneffüs edeceğiz. Şunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Ahlat, şehadete ermişlerin, yani şehitlerin. Ahlat, saadete, selamete ermişlerin, yani Saitlerin, Selimlerin. Ahlat, İlahi Kelimetullah yolunda gaza şuuruna ermişlerin, yani gazilerin mekanıdır. Ahlat, Anadolu'da yoğrulan millet ruhunun hamurunun mayasıdır. Ahlat, 14 asır boyunca burada şehit düşen sahabelerin, Sultan Alparslanların, bu ordudan fırtına gibi esen alplerin, erenlerin, gazilerin diyarıdır. Evet, Ahlat her haliyle şehada ocağıdır, gaziler otağıdır, milletimizin kimlik vesikasıdır, tarihimizin iftihar sayfasıdır. Şurası muhakkak ki Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Diyar-ı Rum'u Darül İslam haline getiren bu toprakları iyilikle, erdemle, adaletle nakış nakış işleyen güç ve irade Ahlat'ta ortaya çıkmıştır. Unutmayın, Ahlat Kubbetül İslam'dır. Ahlat bu toprakları imar, inşa ve ihya eden ecdadımızın Anadolu'ya giriş kapısıdır. Önce Malazgirt'e, devamında ebedi yurdumuz Anadolu'ya, ardından üç kıtaya şerha şerha yayılan oğlu bugün yine buradadır. Allah'a hamdolsun dimdik ayaktadır. Kardeşlerim, ataların mirasına sahip çıktığınız için, şu coşkunuz, şu heyecanınız için dosta güven veren, düşmana korku salan şu dik duruşunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerin bu teveccühüne layık olabilmek için çalışmaya kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yayınladığımız Cumhurbaşkanı kararı ile Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içinde yer alan Nemrut Kalderası'nı milli park ilan ettik. Böylece tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu alanı inşallah bundan sonra çok daha iyi koruyacağız. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli misafirler, bakınız burada hemen yanı başımızdaki Selçuklu kabristanında ecdadın tezyin ettiği
10 bine yakın

mezar taşımız var. Ayetlerle, kandillerle, mihrap ve hatlarla süslü ataların adeta dile getirdiği şahidelerimiz var. Bu şahideler bizim bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın şahitleridir. Bu şahidelerdeki mukarnaslar, işletmeler, milletimizin hikmet ve estetikte ulaştığı seviyenin simgesidir. Bu şahidelerdeki çift başlı ejderler tıpkı çift başlı Selçuklu Kartalı gibi kuvvet ve kudretimizin, basiret ve ferasetimizin nişanesidir. Bu kabirler, bu sandukalar, bu kitabeler milletimizin tapu senetleridir. Bizim milli hafızamız işte bu eserlere hem de silinmemek üzere kazınmıştır. Anadolu'yu yurt kılan şehit ve gazilerimizin her birinin asıl ruhları şad olsun. Buradaki Akıncı beylerinin, gaza ellerinin, komutanların, cümle ecdadın mekanı cennet olsun. Malazgirt zaferinden İstanbul'un fethine, Çanakkale'den milli mücadeleye, terörle mücadeleden 15 Temmuz destanına, bin yıldır bu aziz vatan için, bu asil millet için canlarını veren cümle şehitleri bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Bugün burada olduğu gibi ecdadın hatırasına sahip çıkan, birliğimize, beraberliğimize dört elle sarılan herkesten Allah razı olsun diyorum. Özellikle genç kardeşlerimizin burayı iyi dinlemesini istiyorum. Bakınız sevgili gençler, Ağlat asırlar boyunca farklı kültür ve kimliklerin barış ve huzur içinde bir arada ve kardeşçe yaşadığı belde olarak tebarüz etmiştir. İlim, kültür ve medeniyet yüzyıllar boyu burada neşet etmiştir. Burada yetişen alimler, edipler, büyük şahsiyetler Anadolu'yu mamur etmiş, şenlendirmiş, Ağlat'tan hareket edip gönüllere girmişlerdir. Burası yalnızca orduların hareket üssü değil, kalplerin ve zihinlerin de çekim merkezi olmuştur. Ağlat, millet olma bilincimizin, birlik ve beraberliğin remzidir. En güçlü işaretidir. Bitlisli merhum bir şairimizin de çok veciz bir şekilde ifade ettiği gibi, her fikre hürmet et. Olgun karşıla, mücadele olmaz silahla taşla. Yabanı ağaca meyve aşıla, marifet kökünden kesmekte değil. Eksiltme yüzünden ar perdesini, kulak ardı etme hakkın sesini. İnsan rozeti tak, at gerisini. Marifet birlikte, nifakta değil. Evet, insan rozeti takıp hakkın sesine uyanlar, marifeti nifakta değil, birlikte arayanlar işte buradadır. Aynı devleti, aynı milleti müdafaa edenler işte
buradadır. Aynı vatanı. Aynı vatanı, aynı bayrağı, aynı mefkureyi namus bilenler işte buradadır. Aynı istikbalin, aynı hedefin, aynı ümidin peşinden gidenler işte buradadır. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle omuz omuza verenler İşte buradadır. Gönül birliği, ülkü birliği, kader birliği içinde burada tarihe geçen bir destan yazılmıştır. Millet olarak bu destana inşallah yenilerini eklemekte kararlıyız. 86 milyonun kardeşlik mürekkebini tek bir sayfada ağlatta olduğu gibi tek bir terkipte birleştirmek için canla başla çalışıyoruz. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şehit ve gazilerin mukaddes emanetini hep birlikte omuzlayacak. Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız. 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın. Bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan İnsanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz da açıktır. Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle yarın kutlayacağımız Malazgirt zaferimiz 955. yıl dönümü

Şimdiden hayırlı mübarek olsun diyorum. Buluşmamızı teşrif eden, bizleri samimiyetle bağrına basan siz kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okçular Vakfımız başta olmak üzere programda emeği geçen tüm kurumlarımızı, kuruluşlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinizi

0: Törende konuştu, bölgenin tarihine aslında bir anlamda ışık tuttu, bilgileri verdi. Daha sonra konuşmasını bölgemizde yaşanan son gelişmelere de getirdi. Terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaşacak dedi. Tüm bölgede kardeşliği tesis edeceğiz dedi. Türkiye yüzyılının inşası artık başlamıştır. Kardeşliğimizle birlikte de daha da güçlenecektir dedi. Kan tüccarları kaybedecek dedi. Onların akıllarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve isim vermeden aslında o kirli elleri de çok iyi biliyoruz dedi. Hem Türkiye hem de bölgedeki istikrar ve barışın önünde duran aktörleri aslında işaret ederek. Evet, konuşmaya devam edeceğiz aslında. Şimdi Suriye'deki gelişmeler var malumunuz. Türkiye-İsrail gerilimi var. İşte Türkiye'nin önünde yürüttüğü terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunlara işaret etti. Biz de istedik ki biraz bu Türkiye-İsrail gerilimini bir konuşalım. Suriye'de neler oluyor, bitiyor onu da bir konuşalım. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver konuğum. Merhabalar, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden aslında konuşmasını yaptı. Özellikle hani hem Türkiye'nin içinde yürütülen terörsüz Türkiye süreci hem de terörsüz bölge süreciyle ilgili oyunları biliyoruz dedi. Tam da bunun üzerine işte geçen hafta yaşanan Türkiye-İsrail gerilimi gündeme damgasını vurdu. Farklı açıklamalar da geldi ama Türkiye pek... Hani muhatap olmadı diyelim en azından. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ciddi bir gerilim var mı Türkiye ile İsrail arasında?
1: Vallahi bir gerilim var tabii. Yani İsrail'in o teofaşist yaklaşımı aslında bölgede güçlü bir Türkiye'nin varlığından rahatsızlık duyduğunu gösteriyor. Yani başka türlü değerlendirmemek lazım. Yani öteden beri güya binlerce yıl önceden gelme bir işte vaat edilmiş topraklar safsatasıyla bölgede işte arka planda hep bu var. Yani bölgede en büyük güç biziz, başkası olamaz havasında. Tabii buna da destek olan devletler malum, hepimizin bildiği. Şimdi Türkiye tabii ciddi mesafe kat etti. Yani 42 yıl süren bir terör örgütünün Türkiye'ye karşı yürüttüğü, dış desteklerle birlikte yürüttüğü büyük bir saldırıyı aslında bertaraf etti. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri, işte Türk Jandarması, Türk İstihbaratı, güvenlik güçlerimiz sahada büyük başarılar elde ettiler. Dolayısıyla artık yani terörsüz Türkiye aşamasına geçilmesi gerekiyordu ve şimdi Türkiye tabii bunun için de önemli bir mesafe kat etti. Ancak tabii bundan rahatsız olanların başında da İsrail geliyor. İsrail'in özellikle Türkiye'nin sınır ötesindeki faaliyetlerinden, Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı verdiği destekten ve Suriye üzerindeki etkisinden son derece rahatsız olduğunu görüyoruz. Ve bu gerginliğin esas sebebi de bu. Yani tabii başka sebepler de aramak ve bulmak mümkün. Şöyle diyeyim, yani Gazze konusunda Türkiye'nin çok sağlam bir duruşu var. Dünyaya önce olacak şekilde birçok vicdan sahibi devletin, milletin de desteklediği gibi İsrail'in Gazze'deki katliamı, soykırımı, ondan sonra yerleşimcilerin ve Batı Şeria'da yaptıkları, bunlar tabii kabul edilemez ve Türkiye çok kesin bir dille bunlara karşı tavrını ortaya koyuyor. Ve tabii İsrail bundan çok rahatsız. Tabii Türkiye'nin son 10 yıl içerisinde özellikle savunma sanayine yaptığı büyük yatırımlarla kazandığı büyük askeri güçten de çok rahatsız. Ve böyle cüretkar bir işlere de girişmekten çekinmiyorlar. Yani Türkiye tabii binlerce yıllık devlet tecrübesinden nasıl soğukkanlı davranması gerektiğini de bilir. Dolayısıyla bir fevri hareket söz konusu olmadı. O İsrail'in 70 kilometre kadar sınırımıza yakın bir bölgeyi bombalamasını, bir üssü bombalaması. Bu konuda aslında İsrail'i pek öyle gözünde de büyütmediğini Türkiye'nin gösteriyor diye düşünüyorum. Evet. Ve tabii

0: Tabii bunda Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu da önemli. Yani sonuna kadar İsrail'i böyle haşarılıklar yaptığı zaman destekleyecek anlamında da düşünmemek lazım. Yani o pek doğru bir yaklaşım değil. Türkiye bir NATO ülkesi, Türkiye bölgenin merkez ülkesi. Artık Türkiye bir kenar ülkesi değil.
1: Evet.
0: Türkiye merkezde ve yani o bölgede, bulunduğumuz bölgede ve bölgenin ötesinde söz sahibi bir ülke konumunda. Dolayısıyla İsrail'in bu böyle rahatsızlık verici bir takım şeylerini belki de soğukkanlıkla karşılamakta yarar var.
1: Evet.
0: Ama bu gerginlik devam edecek. Yani şu veya bu şekilde bir soğuk savaş ortamı olacak
1: Evet.
0: İsrail ile Türkiye arasında. Yani bir sıcak çatışmaya döner mi? %5, %10 ihtimal belki var ama bu da bence çok düşük bir ihtimal. Dolayısıyla Türkiye'nin yürümekte olduğu yolu kesecek bir etkisinin olacağını İsrail'in sanmıyorum.
1: Pekala.
0: Terörsüz Türkiye'de ve işte bölgedeki işte çıkarlarını koruma konusunda ve bölgedeki mazlumlara sahip çıkma konusunda Türkiye kararlı ve bu yolda çok emin adımlarla yürüyor.
1: Peki Çetin Erçetin de aramıza katıldı. Bir kısmını dinleyebildin hocanın tabii. Yani kontrollü bir gerginlikten de bahsedebiliriz. Bazı uzmanlar mesela bunu işte bu 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi Netanyahu'nun manevraları olarak değerlendiriyor. Ama sadece bir kişinin siyasi geleceğiyle alakalı olmadığını ben en azından düşünüyorum. Bölgedeki gelişmelere bakarken sen ne dersin? Çünkü Esad dönemine baktığımız zaman biz bir İran İsrail çekişmesi görüyorduk Suriye'de. Şimdi İran büyük ölçüde geriletildiği için ve Türkiye'nin de oradaki varlığı zaten inkar edilemeyecek durumda olduğu için iş biraz buraya da kaydı. Dolayısıyla daha ciddi, belki artacak ciddi bir bölgesel rekabetle karşı karşıyayız.
2: Aşı yani yakın tarihte, orta vadede ve uzun vadede İsrail ve Türkiye'nin Orta Doğu'da bir rekabet halinde olacağı kaçınılmaz bir durum. Bu zaten görünen bir tablo. Bu rekabet sadece kimin nereye ne kadar hakim olacağı ile ilgili bir tartışma da değil. Aynı zamanda savunma sanayi ile ilgili bir konu, aynı zamanda siyasi ilişkilerle ilgili bir sorun, aynı zamanda bölgenin kendi içinde bulunduğu konjonktürün kendisini test etme şartları da bunun içerisinde var. Ama tabii en önemlisi İbrahim Anlaşmaları. Bu İbrahim Anlaşmaları dediğimiz zaman aslında bütün bu boyutları bu ülkelerle istişare eden veya bir şekilde birbirine bağlayan bir anlaşma süreciydi. Bu ne zaman kırıldı? İşte Suudi Arabistan'ın kendisinin tuzağa düştüğünü hissettiği andan itibaren Türkiye ile geliştirdiği ilişkilerle. Birleşik Arap Emirlikleri aslında bu İbrahim Anlaşmaları'nın sahadaki kompedanı konumundaydı. Yani bütün Arap ülkeleriyle neredeyse ilişkileri kuran ve onlarla İsrail'in arasındaki ilişkilere bir anlamda diplomatik ev sahipliği yapan ülke konumundaydı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bir taraftan Yemen'de, Arap coğrafyasında, Afrika'da kafa kafaya geldiler ki birbirlerini terörist devlet ilan etme noktasına geldiler. Ve o andan itibaren de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından tuzağa çekildiğini fark etti.
1: Evet.
2: Ve hemen hızlı bir şekilde son 2 yıldır bir manevra yaptık ama o en keskin manevra son 1 yıldır karşımıza çıktı. Ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan ilişkileri bozulması ve ardından Suudi Arabistan'ın tarihsel geçmişten gelen o Türkiye ile yeni diyalog arayışları, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gitmesi, aynı şekilde Veliaht Prens'in Türkiye'ye gelmesi gibi süreçler aslında belki de çok konuşmadığımız, tartışmadığımız ama temelinde yatan nedenlerden biriydi bu. Tabii Suudi Arabistan'ın devreye girmesiyle beraber Türkiye ve Suudi Arabistan güç birliğinin Suriye'de yansımalarını gördük. Bunun en basit örneğini işte PKK'nın Suudi Arabistan'da geri çekilmesi sürecinde gördük. Aynı şekilde yeni döneme dair biz çok konuşmadık, tartışmadık ama işte resmi gazetede bu ilan edildi. İşte İstanbul-Hicaz demiryolu inşasının yapılmasına dair projeksiyonlar geliştirildi. Körfez tıkandı. Körfez'in tıkanmasıyla beraber yeni enerji hatlarının güvenli ülke Türkiye üzerinden gitmesi konuşulmaya başlandı ki bugün Süveyda bölgesinde İsrail'in ısrarla girmeye çalıştığı yer aslında İstanbul, Ürdün ve Suudi Arabistan hattına gidecek olan Hicaz yolunu kapatma arayışıdır. Yani buradaki temel istek oraya girerse zaten bu Hicaz demiryolunun

0: önünü kesmeye çalışacak. Belki bu çok konuşulmuyor ama gerçek bu. Ama bir taraftan da baktığınız zaman İsrail'de bir seçim var. Ve bu seçimde daha önce 34 tane milletvekili çıkaran Netanyahu, yapılan son anketlerde 20-22 tane çıkaracağı konuşuluyor. Şimdi normal şartlarda işte Nasrallah'ı öldürmüş, Hamane'yi öldürmüş, Hizbullah'ı neredeyse çok ciddi anlamda zarar vermiş bir Netanyahu'nun çok daha fazla oy alması gerekirken, tam tersine 34'ten 22'ye 20'ler seviyesine düşmüş bir durum var.
1: Artık İsrail izole, İsrailliler tabii, çok ciddi tepki görüyorlar dünyanın neresine giderlerse gitsinler. Dolayısıyla vatandaşlarını aslında çok zor durumda bıraktı.
0: Tabii ki hem o var hem de şöyle de bir tablo var. İsrail'deki muhalefet de artık Netanyahu'nun davranışları karşısında sessiz kalmıyor. Ve şu anda eski Genelkurmay Başkanı'nın yeni kurduğu bir siyasi hareket Netanyahu'nun önüne geçmiş durumda.
1: Eisenkot müydü? Eski bir general galiba.
0: Geldiği nokta itibariyle tabii bunları söylerken, bu yorumları yaparken de şunun dikkatli altını çizmek gerekiyor. Yeni dönemde Netanyahu başbakan olmayacak diyemeyiz. Çünkü tabii, İsrail siyaseti farklı işliyor. Yani seçim günü kimin ne kadar oy aldığı ya da ne kadar milletvekili çıkardığı değil, seçimden bir gün sonra kurulacak olan koalisyonların nasıl alacağı ile ilgili bir tablo var. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani bir rekabet koşulu olursa bile İsrail devlet haklı. Bunu çok net cümlelerle söylüyorum. İsrail devlet haklı. Türkiye ile karşı karşıya gelmez. Gelmek istemez veya gelmenin ne kadar büyük bir risk oluşturacağını bilir. Dolayısıyla bir gün sonra Netanyahu'nun açıklamasından bir gün sonra resmi açıklama geldi. Türkiye ile herhangi bir gerginlik istemiyoruz. Aslında bu bir devlet aklının verdiği mesajdı.
1: Tezahür ediyor, evet.
0: Nitekim Herzog'un başka kanallar üzerinden Türkiye'ye gönderdiği mesajlar var. Yine İsrail devlet aklının farklı kanallar üzerinden Türkiye'ye gönderdiği mesajlar var. Ama Netanyahu şu anda kendince ve kendi koalisyonunca, yani çünkü kendi koalisyonu da en sağ, en radikal isimlerden oluşuyor ve onlarla beraber Türkiye düşmanlığı üzerinden bir seçim kampanyası başlatmış durumda.
1: Peki. Yani evet, orası öyle ama Suriye'de çok ciddi bir gerginlik var. Hatta Netanyahu ne dedi? Biz dedi, hocam size geliyorum şimdi, güvenlik anlaşması yapmıştık dedi.
0: Evet ama şimdi bu burada iki tane temel paradigma yıkıldı son 4-5 ayda. Bunlardan biri Suriye'nin kuzeyinde Kürtler doğrudan İsrail'le işbirliği yapmadılar. Ama daha önemli bir şey var. Irak'ta 5 tane Kürt siyasi yapısı ve silahlı grup. Ayrıca İran muhalifi bir grup, ki bu çok büyük bir gruptu. Halkın mücahidin grupları. Bunlar İran'a karşı silahlı örgütlenme sürecinde Amerika ile ve İsrail yaptıkları görüşmeleri kestiler. Evet. Bunun nedeni bir Türk yetkilinin Kerkük'e, Süleymaniye'ye gidip bu gruplarla görüşmesi ve kesinlikle herhangi bir şekilde İran'a karşı bir şeye girişirseniz biz bunu kabul etmeyiz.
1: Evet.
0: Suriye'de olduğu gibi ortada kalırsınız ve İsrail şöyle bakıyor olaya. Ben İran'da rejimi deviremedim. Rejimi deviremememin nedeni Türkiye'dir. Nitekim seçim propagandasını da afişlerde de bunu yansıtıyor.
1: Şimdi aslında bir askeri fecaat yaşadılar değil mi Osman Hocam? Hem Amerika Birleşik Devletleri hem İsrail, yani 3-5 günde rejimi devireceğiz dediler. Olmadı. Şimdi ekonomik yaptırımlarla göz açtırmayacağız ve indireceğiz rejimi diyorlar. Hatta İran'la ikili ilişkileri olan, ticari ilişkili olan ülkeler de buna dahil olacak dedi. Bu tabii akıllara Türkiye'yi getiriyor. Ama diğer yandan tabii Çin'i de getiriyor. Malumunuz hani iki ülke birbirine de çok o anlamda çok bağımlı. Dolayısıyla biz bir kör düğme mi gidiyoruz İran üzerinden baktığımızda ve Çetin'in de hani işaret ettiği gibi. Şimdi bu SDG entegre oldum diyor. Artık orada biz daha bir yekpare bir yapı görmeyi umut ederken zaten Suriye'nin güneyinin şu an itibariyle İsrail işgali altında olduğunu da söylemek herhalde yanlış olmaz. Buyurun.
2: Şimdi bu İran'a karşı uygulanacağı açıklanan yaptırımlar ne kadar sonuç getirir, o konuda henüz bir şey söylemek mümkün değil. Yani İran'da en büyük ticareti yapan ülkeler Avrupa ülkeleri. Yani arka kapıdan bunlar devamlı zaten öteden beri yaptırımların sürdüğü dönemlerde de Fransa, Almanya, İran'la sürekli ticaret yaptılar. Şimdi tabii bir de Çin faktörü var. Yakında zannediyorum Amerika Başkanı Çin'e ziyaret yapacak.
1: Yok, Çin.

0: Bu
1: Çin
0: konular da
1: Amerika'ya
0: gündeme
1: gidecek.
0: gelecek. Ya da Çin Amerika'ya. Neyse yani bunlar tabii bir yandan görüşüyorlar falan. Yani İran'ı bu şekilde pek kolay dize getirmenin kolay olmadığını düşünüyorum. Fakat İran halkı da tabii sıkıntı yaşıyor. Yani çok yüksek enflasyon, fiyatların artması falan. Dolayısıyla bu yaptırımlar can yakar. Fakat nihai sonucu getirir mi? Yani diz
1: Bilmiyorsun.
0: çöktürür mü? O konuda çok şüpheliyim ben. Böyle bir şey beklemiyoruz. Yani bir yandan da işte yani her an sıcak çatışmaya dönüşebilir deniyor. Ben o sıcak çatışmadan da kaçınacaklarını düşünüyorum. Çünkü özellikle işte Kasım'da yapılacak olan Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde öyle bir sıcak çatışmanın ciddi risk doğuracağını düşünüyorum Trump için. Dolayısıyla yani aslında momentumu kaçırdılar. Yani bundan sonra yapılacak yani şey oturup konuşmaktır, oturup müzakere etmektir. Çünkü bilmiyorum Çetin Erbey çok tabii bir bölgenin uzmanı bu konuda ne der ama yani benim kanaatim aslında bundan sonra bir tırmanmadan ziyade yaptırımlara rağmen tırmanmadan ziyade yani işte Amerikan Ticaret Bakanı çıkıp soluklarını keseceğiz falan filan bu söylemi bu şeyi çok kullanıyorlar biliyorsunuz bu retoriği işte hep Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gelenek galiba bu yani bu şekilde sert söylemlerle bakıyorsunuz
1: evet.
0: Arkadan bir şey çıkmayıveriyor falan dolayısıyla ben orada da bir böyle sınırlı gerginlik ortamının devam edeceğini düşünüyorum o bölgede ya yani Amerika ile İsrail ile İran arasında. Şimdi bir böyle bir belki bir durgun bir döneme gireceğiz. O kanaatim var bende. Bilmiyorum yani tabii falcılık yapma imkanımız yok.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bazı bilgilere ulaşma imkanımız da yok. Dışarıdan bakınca yani jeopolitik gelişmelere bakıp ancak bir yorum yapabiliyoruz.
1: Evet.
0: Benim kanaatim bu.
1: Şimdi Suriye'yi aslında İsrail Esad devrildikten bu yana 1000 küsur kere falan vurdu. Bunu biliyoruz. Suriye'nin bir hava savunma sistemi olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla aslında Suriye'nin havasının kontrolü İsrail'de diğer yandan. Şimdi bunu bir tarafa koyduğumuz zaman bu Türkiye sınırına 60-70 kilometre uzaklıkta yaptığı bu saldırı yani Türklerin olduğunun işte haberini alıp ondan sonra bir gün sonra böyle bir şey yapması. Yani burada tam olarak neyin mesajını vermeye çalıştı sence?
2: Şimdi tabii öncelikle Suriye'nin bir hava savunma sistemi yok.
1: Ya,
2: zaten
1: şey yok.
2: Esad rejimi devrildikten sonra İsrail belki de Körfez Savaşı'ndan bu yana, daha doğrusu 2. Körfez Savaşı'ndan bu yana bölgedeki en hızlı hava hareketliliğini Suriye'de sürdürdü ve Suriye'nin neredeyse hava unsuru diye tabir edecek, deniz unsuru diye tabir edecek bütün araç gereçlerini hedef aldı ve vurdu.
1: Evet,
2: bunun içerisinde havalimanları, uçaklar, tanklar, işte deniz araçları dahil olmak üzere. Dolayısıyla o zaman şöyle bir ifade kullanmıştım. Biz artık İsrail'le komşuyuz. Yani Türkiye olarak havadan biz İsrail'le komşu durumdayız. Halihazırda İsrail'in hava unsurları da, Türkiye'nin hava unsurları da bu sahaya girebilir. Ve dolayısıyla bu sahada bir gerginlik olabilir. Ve bu gerginliği tırmandıran taraf ya da tahrik eden tarafın İsrail olacağından zaten bölge ülkelerinin hiçbirinin kuşkusu yok. Nitekim Amerika'nın da bu konuda bir kuşkusu yok ki Amerika bu konuda da zaten resmi olarak Büyükelçi üzerinden açıklamasını yaptı. Tabii burada aslına bakarsan bence Netanyahu da İsrail hükümeti de orada Türk askerlerinin ya da Türk yetkililerinin olmadığını biliyordu. Ve orayı bombalar kendi iç kamuoyuna yönelik işte bakın biz Türkiye'yi işte dolaylı yollardan da olsa uyardık mesajını verip iç politikada bir popülizm elde etme arayışında oldular. Yani şunu İsrail bilir, Suriye'de nitekim buna en tipik, en somut örneği şöyle vereyim. Şu anda Lübnan'da Birleşmiş Milletler kapsamında bizim Türk askerimiz de var.
1: Evet.
2: Ve İsrail, Birleşmiş Milletler'in bulunduğu alanlara dahi girerken, girerken
1: öldürdü.
2: Bizim askerimizin bulunduğu bölgeye hiç yaklaşmadı. Bunun özellikle altını çizeyim. Lübnan'da Birleşmiş Milletler koruma kapsamında bulunan askeri birliklerin olduğu noktalara girdiğinde Türk askerinin bulunduğu bölgelere dahi yaklaşmadı. Yani İsrail şunu bilir. Evet, İsrail'in Araplara karşı, Orta Doğu'daki ülkelere karşı ateş gücü serttir. Ama aynı sertlikte, aynı ölçüde sertliği göreceği ülkenin de Türkiye olduğunu bilir. O yüzden İsrail devlet aklı bunun daha büyük bir gerilme gitmemesi noktasında Netanyahu'yu seçimlerden sonra uyaracaktır. İnşallah Netanyahu seçimlerden sonra başbakan olmaz. Ama şöyle de bir durum var. Bu gerilim olur mu? Bu mümkün. Çünkü demin de ifade ettim. Biz artık havadan komşuyuz. Fakat şunu da söylemekte fayda var. Tabii Suriye'de istediği noktaya gelemedi İsrail. Bir, Dürzileri ayaklandırıp Süveyda'ya kadar geniş bir alanı Dürziler eliyle kontrol altında tutmaya çalıştı. Bu olmadı. Halen o bölge gergin, halen o bölgede gerginlikler devam ediyor. Bir diğer nokta PYD üzerinden kuzeyde bizim sınırımızda bir hakimiyet alanı oluşturmaya çalıştı ama orada zaten Türkiye çok net bir mesaj verdi. Bir, belli bir çeper oluşturuldu. Bu çeperin içerisinde herhangi bir İsrail uçağı, bir kargo uçağı PKK ya da PYD'ye bir yardım ulaştırmaya çalışırsa gereği yapılır. Dolayısıyla İsrail de zaten o yardımları ulaştıramadan sadece medya üzerinden gönderdiği mesajlarla yetinip sonuçta da PYD'yi ortada bıraktı. Nitekim PYD de bunun ne kadar kendisi için sıkıntılı olduğunu fark etti ve belli bir noktadan sonra anlaşmaya geldi.
1: Evet.
2: Tabii bölge hareketli. Bu gerilim bir anda farklı bir noktaya evrilebilir mi? Bu mümkün. Evet. Ama şunu İsrail bilir. Türkiye bir Irak değildir. Türkiye bir Suriye değildir. Türkiye bir Lübnan değildir. Etrafındaki, çevresindeki ülkelerin kendi milliyetçilik duyguları, bayrak duyguları, vatan millet duygularıyla Türk halkının sosyolojisinin çok farklı olduğunu bilir. Nitekim bu konuda İsrail'deki üniversitelerde bir işte milliyetçilik dersleri verilirken İsrail'de bir tez konusudur, verilen bir ders konusudur. İsrail halkı da toplumda bunu iyi bilir.
1: Evet. Şimdi hocam son olarak sana da sonra kısaca döneceğim, süremin sonuna geldim ama şunu da bir konuşalım istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu. Şimdi 46 yıl sonra Suriye'yi terör üreten devletler listesinden çıkardı Trump. Diğer yandan işte bir takım krediler açılıyor. Yani biz Trump'ın, yani daha doğrusu Washington yönetiminin Şara'yı desteklediğini biliyoruz. Burada da aslında biraz kol kola gidiyorlar. Hatta bu son İsrail saldırısıyla birlikte işte Tom Barak böyle yine değişik değişik konuşuyor da zaman zaman maalesef ama yani hani ne İsrail'in yanındayım ne de işte Türkiye'ye böyle bir laflar etti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de tabii şu var. Yani Trump'la Erdoğan'ın kişisel ilişkilerinin iyi olması, işte bu NATO zirvesinden sonra bu F-35'lerle ilgili ciddi gelişmelerin olacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsrail ve Yunanistan elbette buna karşı. Hani bizim de böyle çok bir vaktimiz kaldı mı sizce Kasım'daki seçimleri kaybederse Trump, ne dersiniz?
0: Valla doğrusunu isterseniz Şara'yı desteklemeden ziyade Türkiye'nin yanında pozisyon alıyor Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Suriye demek şimdi artık Türkiye demek, yani açık söylemek gerekirse. Ha, biz orayı işgal etmedik falan ama neticede Türkiye'nin etkisinde olan bir Suriye hükümeti var. Ve Türkiye'nin desteğini almış olan bir Suriye hükümeti var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikası Türkiye üzerinden yapılıyor. Bundan hiçbir şekilde şüphe etmiyorum. Ayrı bir yani yol çizmeleri falan da söz konusu değil. Yani dolayısıyla şöyle de söylemek mümkün. Türkiye yönlendiriyor esasında bu politikayı. Şimdi ben aslında şeyden sonra, yani o Kasım seçimlerinden sonra bir impeachment'ın, bir görevden uzaklaştırmanın falan olacağını sanmıyorum. Ancak kongredeki sayılar değişebilir, nisap değişebilir. Dolayısıyla bazı vaat edilen şeylere ulaşılamayabilir. Biz yani işte o F-35'lerle ilgili olan verilen sözler belki tutulamayabilir falan ama genel olarak bu döneminin sonuna kadar Trump'ın eğer işte kalırsa Beyaz Saray'da Türkiye'nin yanında yer alacağını düşünüyorum. Bu Tom Barak'ın zaman zaman inişli çıkışlı söylemleri çok ciddi almıyorum ben onunla, doğrusunu isterseniz. Yani burada aslında... Yani
1: hocam, üç önemli dinin merkezi olan yere posta kodu da hep buralarda gariplikler oluyor gibi bir açıklama yapan Bir büyükelçiden bahsediyoruz yani. Hani kutsal toprakların olduğu yer. İşte yani aynı burada... posta koduna düşüyor diyor. Yani biraz da o hani farklı bakıyor besbelli ki. Hani Orta Doğu kökenli olmasına rağmen pek alakası kalmamış gibi duruyor.
0: Vallahi burada ana aktör Recep Tayyip Erdoğan'dır. Belirleyici odur. Onun için biz kendi açımızdan yani Türkiye açısından bu politikaları yönlendiren, yürüten Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin aslında bundan böyle de o etkisini devam ettireceği kanaatindeyim. Dış politikamız böyle bizim şimdi. Bereket. Yani dolayısıyla Suriye'de işte tamam 47 yıl sonra yaptırılır tabii kaldıracak. Yani artık ondan sonra bir terör devleti görünümü falan söz konusu değil biliyorsunuz. Şahra Beyaz Saray'a gitti orada da karşılandı, ağırlandı falan.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla yani İsrail'in bütün çabalarına rağmen Türkiye ve işte Suriye ile birlikte Türkiye bölgeye ağırlığını koyacaktır. Bir de şimdi Mekke Sözleşmesi var. Yani bunlar işlerin büyük ölçüde değiştiğini gösteriyor. Ben iyimserim o konuda. Çünkü Türkiye çok emin ve düşünceli adımlarla ilerliyor. Soğukkanlı ilerliyor. Herhangi bir hataya da bahay bırakmayacak şekilde ilerliyor. Yani Türk diplomasisinin o konudaki başarısı tartışılmaz.
1: Pekala. Son eklemek istediğim bir şey var mı?
2: Tabii 2 dakika. Biz burada konuşurken tam da bizim gündemimizi ilgilendiren bir sıcak gelişme var. O da Katar 2 tane çok büyük Amerikan şirketiyle doğalgaz LNG hatlarının Suriye üzerinden dünya pazarlarına gitmesi için anlaşma imzalamış. Bu önemli. Bu şu demek aslında Körfez'de, Hürmüz'de işler ne kadar tıkanırsa tıkansın Körfez ülkelerinde bir arayış içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama tabii şimdi Suriye'de sorunlu bir alan oluşursa, gerilimli bir alan oluşursa güvenli ülkeler tercih edilecektir. İşte tam da İsrail'in istediği şey Suriye gibi, Irak gibi ülkelerde güvenliği daha büyük risklere sokmak, çatışma alanları yaratmak ki böyle olursa o zaman bu boru hatları mecburen kendi topraklarından, kendi limanlarından dünya pazarlarına ulaşır. Yıllardır İsrail'in belki de en çok istediği şeylerden biri bu. Yani Arap ülkeleriyle sorunlu, problemli. Ama kendi limanlarını da bu Arap ülkelerine şu anda kullandırabilecek durumda değil. Çünkü hiçbiriyle zaten diplomatik ilişkisi yok Birleşik Arap Emirlikleri dışında. Ama gerilimi tırmandırırsa illaki enerji ve para güvenli yol arar, güvenli bir istikamet belirler. İşte bu yüzden demin Hicaz Demir Yolu'ndan bahsettim. Şimdi Katar petrol şirketinin ya da Katar devletinin imzaladığı anlaşmadan işte sıcak bir gelişme olduğu için söylüyorum. Göreceğiz.
1: Katar müstakil bir yerde duruyor aslında. Mesela bu İran'a yönelik yaptırımları Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu dedi tek taraflı bir şeydir, bizi bağlamaz dedi.
2: Bu yani, açıklamayı yapması önemli çünkü şöyle Katar'ın zaten LNG ve gaz satışlarının çok büyük bir bölümü her ne kadar biz boru hatları Suriye'den gidecek dünya pazarlarına böyle bir yol açıyor Katar desek de Katar'ın da satışlarının çok büyük bir bölümü Çin gibi Uzak Doğu ülkeleri ve dolayısıyla pazarın büyük pastası oradayken Hürmüz Boğazı'nı kullanmak zorundalar. Irak ve Katar'da şu anda İran'la iyi ilişkiler kurarak Hürmüz Boğazı'ndan en azından bir imtiyaz ya da ayrıcalık sağlamaya çalışıyorlar. Evet. Ama tabii Körfez'deki en sorunlu iki ülke Bahreyn ve tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri. Burada gerilim daha uzunca bir zaman yaşanacak ve biz de bunu konuşacağız.
1: Maalesef bitmiyor. Çok teşekkür ediyorum Çetin Erçetin geldiğiniz için. Hocam size de teşekkürler. Osman Can Ünver katıldığınız için haber hattına sağolunuz. Şimdi biraz haberlerle devam edelim. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında takip ve değerlendirme kuruluna bağlı 4 alt komisyon oluşturulacak. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu silahların teslim sürecini takip ederken izleme ve tespit alt komisyonu da bölgedeki durumu denetleyecek. Peki diğer alt komisyonların görevleri neler olacak? Gelin bir bakalım.
3: Silahların nasıl teslim edileceği takip edilecek. Teslim olan örgüt mensuplarının dosyaları incelenecek. Sosyal uyum ve bütünleşmenin sağlanması için çalışmalar yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki takip ve değerlendirme kurulu toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulmasına karar verildi. Peki hangi alt

0: Alt komisyonun görevi ne olacak? Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip edecek. Güvenlik kurumlarının sahadaki tespitleri değerlendirilecek. Alt komisyonda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT'ten üst düzey yetkililerin yer alması öngörülüyor. İzleme ve Tespit Alt Komisyonu ise örgütün bölgedeki durumunu takip edecek. Sincar, Hakurk, Gara hattı ve Suriye sahasındaki silah bırakma süreci denetlenecek. Alt komisyonda Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yetkili isimler yer alacak. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı yetkilileriyle hakim ve savcılar görev alacak. Komisyon teslim olan örgüt mensuplarının dosyaları hukuki statülerine göre sınıflandırılacak. Yasadan faydalanmak isteyenlerin başvurularına ilişkin dosyalar tek tek incelenecek. Ancak örgüt mensuplarına yönelik ceza ertelenmesine ilişkin kararlar alt komisyon tarafından değil, infaz hakimleri tarafından verilecek. Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ise silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon sürecini ele alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde çalışmalar yapılacak. Meslek edinme kursları ve çalışma koşulları değerlendirilecek. Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları ve alacağı kararlar, PKK'nın fesi ve silahların tesliminin tespit ve teyidine dair, Milli Güvenlik Kurulu tarafından verilecek kararın altyapısını oluşturacak.
1: Ve dün akşam Kocaeli Spor Ahmet Spor maçı öncesinde tribünlerde yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı maç sonrası harekete geçti. Bir grup Kocaeli Spor taraftarının tribünlerde sarı poşet sallayarak rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlamalarıyla yürütülecek. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon yapıldı. Operasyonda 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum ataması yapıldı. Kuriş'in gözaltına alındığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.
0: Alihan Kuriş soruşturması genişledi. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı operasyona dair görüntüler ortaya çıktı. İlk operasyonda polis İstanbul Üsküdar'daki eve giderek Alihan Kuriş'i gözaltına almıştı. 13 ve 21 Ağustos'ta yapılan operasyonların ardından soruşturma da derinleştirildi. Elde edilen yeni bulgular ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda 3. dalga operasyonu yapıldı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum atanması kararlaştırıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda 4 isimde toplam 1818 tapu işlemi tespit edildi. Savcılığın talebi doğrultusunda özellikle aile üyelerinin 2016 sonrasındaki mal varlığı değişimlerinin araştırıldığı raporda mali profillerle mal varlıkları arasındaki uyum, aile içi taşınmaz devirleri, tapu hareketleri ve bazı para transferlerinin kaynağı üzerinde duruldu. Raporda bazı taşınmazlar üzerindeki haciz ve tedbirlere de yer verildi. Bir parsel üzerinde 10 icraî haciz ve 4 ihtiyati tedbir, başka bir parselde ise 6 icraî haciz ve 4 ihtiyati tedbir bulunduğu tespit edildi. MASAK raporunda 646 tapu işlemiyle birlikte taşınmazların edinim kaynakları, satış bedelleri ve aile ile şirketler arasındaki devir zincirlerinin ayrıca incelenmesi gereken konular arasında olduğu değerlendirildi.
1: İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına silahla ateş açılması olayında iki şüpheli tutuklandı. Silahı kullanan şüphelinin uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
0: Belediye başkanının makam aracını hedef aldı. Daha otoparktan çıkamadan yakalandı. Hakim karşısına çıkan saldırgan tutuklandı. İzmir Çiğli Belediyesi'nin alt katındaki otoparka 20 Ağustos günü motosikletiyle gelen bir kişi, belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracını hedef aldı. Peş peşe tetiğe basan saldırgan belediyenin güvenlik

0: görevlileri tarafından yakalandı. Saldırganın kullandığı motosiklet çalıntıydı. Polis, saldırgan KS'ye yardım ettiği iddiasıyla bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Saldırganın Manisa'dan İzmir'e geldiği belirlendi. Uyuşturucu ticareti suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zanlı ifadesinde belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'la aralarında husumet olduğunu iddia etti. Saldırganla ona yardım ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.
1: Amerika Hazine Bakanlığı'nın benzeri görülmemiş olarak tanımladığı İran'a karşı yeni ekonomik yaptırımlarını duyurmasıyla gözler Tahran'a çevrildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Amerika'nın abartı açıklamalarını kimse ciddiye almıyor derken, hükümetin ekonomik işler için 2 yıllık bir plan hazırladığı belirtildi. Amerika'da ise yaptırımlara rağmen saldırı ihtimalinin hala masada olduğu konuşuluyor.
0: ABD, İran'a karşı ekonomik dışlama operasyonunu başlattı. Yaptırımlara Tahran yönetiminden tepkiler peş peşe sıralandı. ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a karşı benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımları duyurmasıyla gözler Tahran'a çevrildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran'ın ticari ortakları ABD'nin abartılı açıklamalarını ciddiye almıyor dedi. ABD'nin ekonomik açıdan diğer ülkelerle ilişkilerini mevcut halinden daha fazla sınırlandırabilecek bir durumda olmadığını söyledi. İran Ekonomi Bakanı Medenizade ise İran hükümetinin ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı hazırlıklı olduğunu belirtti. Hükümetin ülkenin ekonomik işleri için 2 yıllık bir plan hazırladığını ve mevcut gelişmeler dahil tüm senaryoların bu plan kapsamında ele alındığını ifade etti. Savaşın İran ekonomisine zarar verdiğini kabul eden Medenizade, ancak yaptırımlar İran açısından yeni değil diyerek deniz ablukasına işaret etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ABD'nin İran'a yönelik yaklaşımını değiştirmesi, İslamabad Anlaşması'ndan doğan hukuki yükümlülüklere bağlı kalması gerektiğini belirtiyor. Ancak Washington yönetimi ekonomik yaptırımların yanında saldırı ihtimalini de masada tutuyor. ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğine dikkat çeken Savunma Bakanı Eksed, Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir noktasında veya İran çevresinde kinetik saldırılar düzenleme seçeneğini hiçbir şekilde kapatmıyoruz ifadesini kullanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ise devrim muhafızları ordusunun 5 önemli ismi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini belirtiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin vize konusundaki sert tutumu diğer yandan devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı sığınma başvurusu yapanların turist ve iş vizelerini iptal etmeye hazırlanıyor. Ajanslara göre vizeleri iptal edilenlerin sayısı 200 bini bulabilir.
0: Washington yönetimi 200 bin kişinin vizesini iptal etmeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre hedefte ABD'ye sığınma başvurusunda bulunanların çalışma ve turistik vizeleri var. Konu hakkındaki iddiayı Associated Press gündeme getirdi. Habere konuşan kaynaklara göre ABD Dışişleri Bakanlığı 2016-2026 arasında ABD'ye sığınma talebinde bulunanların B1 ve B2 tipi vizelerini iptal edecek. Kaynaklar bu sayının 200 bini bulduğunu belirtti. B1 tipi vize kısa süreli iş seyahatleri için, B2 tipi vize ise turizm amaçlı veriliyor. Habere konuşan yetkililer, olası iptal durumunda vize sahiplerinin hemen sınır dışı edilmeyeceğini kaydetti. Vize iptallerinin şu anda sığınma başvurusu beklemede olanların çoğunun yeniden sınıflandırılması için yapılacağını belirtti.
1: Başkanı Erdoğan Ahlat'taki tarihi Selçuklu kabristanını ziyaret ediyor. Şimdi o noktaya bir gidelim. Emre Karaca takip ediyor çünkü Emre.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü sebebiyle geldiği Ahlat'taki programlarına devam ediyor. Önce bir konuşma gerçekleştirdi, önemli mesajlar verdi. Şimdi de Kabristan'a doğru ilerledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Kabristan ziyareti anlamlı ve önemli. Çünkü Türk-İslam Kabristanı olarak özellikle son yıllardaki en büyük inşa edilen kabristanların başında geldiğini belirtelim. Yani dünya genelinde de aslında varlığı hissedilen bir kabristan, bir mezarlık, şehitlerin kabirlerinin yer aldığı bir nokta. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu an bu alanda o klasikleşmiş mezar ziyaretini gerçekleştirmiş oluyor. Tabii Erdoğan'ın özellikle geçmiş yıllarda da aksatmadığı önemli ziyaretgahlardan biri burası. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında Ahlas, Bitlis ilçesi olan Ahlas'ta yaptığı bu ziyaretlerin ikinci halkası olarak da söylemek mümkün. Daha sonrasında da zaten yine önemli başka mekanlara da geçecek ve buradaki ziyaret maratonunu tamamlamış olacak. Önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle bu konuşmasında da önemli konulara değindi. Terörist Türkiye hedefi doğrultusunda çok çarpıcı mesajlar verdi. Daha önceki dönemlerde de altın çizdiği bir konuydu. Özellikle 2 yıl önceki Ahlat ziyaretinde ve Malazgirt'te yaptığı konuşmalarla adeta Terörist Türkiye sürecinin fitilini ateşleyen bir isimdi. Bugün de o süreçlerin devamında artık yolun sonuna doğru yaklaştıklarının altını çizmiş oldu. Tabii mesafeler arasında çok büyük bir mesafe olmadığının altını çizelim. Yani çok uzak mesafeler değil. İlk önce Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bir konuşma gerçekleştirmişti. Ardından Ahlat'a şimdi Kabristan'a doğru geçiyor. Bundan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı burada gerçekleşecek. Bir başka gelenek olarak söylemek mümkün o toplantıyı da. Bu toplantıyla birlikte de yine önemli konu başlıklarının ele alınmasını da bekliyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce ifade ettiğim gibi önemli mesajlar verdiğini söylemiştik. Tabii buraya da devlet erkanının tam kadro olarak geldiğini hatırlatalım. Özellikle kabine üyeleri burada, yine partilerin liderleri de buraya geldiler ve burada boy gösterdiler. Şimdi bu kabir ziyaretinde de kendilerine eşlik ettiğini gözlemlemekteyiz. Burada bulunan bu ziyarette şehitlikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığını söyleyelim. Tabii bugünkü mesajları arasında bundan sonraki sürece ilişkin de önemli beyanlarda bulundu. Bundan sonraki yol haritasına da Cumhurbaşkanı Erdoğan değindi. Özellikle dün önemli bir gelişme yaşanmıştı, hatırlanacaktır. Kurul toplantısı gerçekleşti. Aslında bu sistemin daha mekanik bir hale geldiğini, daha çerçevesinin netleştiğine dair önemli bir toplantıydı. Bu toplantı çerçevesinde de 4 alt komisyon toplanmıştı. Şimdi hem bugünkü düzenlenecek olan kabine toplantısında da bu konu ana başlık olacak. Özellikle Erdoğan'ın başkanlığındaki bu toplantıda sürecin bundan sonraki yol haritası da bu oldukça sembolik mekanda gerçekleşeceğini ifade edelim. Tabii geçtiğimiz yıllara da referans vermiştim. Özellikle Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl içerisindeki mesajları da önemli. Geçtiğimiz yıllarda son 2 yıllık zaman dilimindeki mesajları doğrultusunda bugün de önemli mesajlar verdi. Şimdi kabir ziyareti gerçekleşiyor. Bu ziyaretin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki temasları devam edecek.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emre Karaca takip ediyor. Erdoğan ve Bahçeli'yi gördünüz Ahlat'ta. Tarihi Selçuklu kabristanını ziyaret ettiler. Şehitler için dua ettiler birlikte. İlk dilimi tamamlıyoruz. Saat başına yeniden görüşmek üzere.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 31, Edirne güneşli 36 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Denizli parçalı bulutlu 40 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 30, Giresun yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Kayseri güneşli 31 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Erzincan güneşli 32 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 39, Şanlıurfa 38 derece.

Süreç Kurulu'nda ne karar alındı? Silah teslimi ve teyit ne zaman? Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası kararları ne söylüyor? Vahap Seçer CHP, Candan Yüceer Yeni Parti'yi seçti. Mansur Yavaş kararını verdi mi? Son anketler ne söylüyor? Faruk Aksoy soruyor. AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, yazar Doğan Çağlar, gazeteciler Aytun Çerkin ve Gökhan Taşkın'la kamuoyu araştırmacısı Murat Karan yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. 2 yıl önce Ahlat'ta yaptığı iç cephe çıkışını hatırlatan Erdoğan, bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kardeşliğimize uzanan o kirli elleri çok iyi biliyoruz dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle kan tüccarları ve soykırımcıların kaybedeceğini de söyledi.
1: 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
0: Yeni Parti lideri Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasına verilen cezaları eleştirdi. Rüşvet suçu için bir alan bir de veren olmalı dedi. Özel'in gündeminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararı da vardı.
2: Aziz İhsan Aktaş diye birisine sen suç örgütü liderisin dediler. Bunlar da senin suç örgütün dediler. Sonra dediler ki Aziz İhsan Aktaş diye bir suç örgütü yokmuş.
3: Aziz İhsan Aktaş davasını değerlendirdi, verilen cezaları eleştirdi.
2: Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek içeride tutulmaya devam edilen bir iş var. Rüşvet suçunun oluşması için bir alanın bir verenin olması lazım. Alan burada, veren serbest.
3: Yeni parti lideri Özgür Özel Ankara'da eylemdeki maden işçilerini ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala hakkında bir kez daha verdiği hak ihlali kararına işaret etti. Kavala derhal serbest bırakılmalı dedi.
2: Anayasada yazıyor, Anayasa Mahkemesi kararları mutlaka ve mutlaka yasama, yargı ve yürütme için bağlayıcıdır. Gerekçeli karar yayınlandığında derhal uygulanır.
3: Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in CHP'de kalma kararı ile ilgili de konuştu.
2: Vahap Bey'in bana bizzat söylediği, Mersin'e ve bölgeye ne zaman gelirseniz genel başkanım olarak size eşlik ederim. İfadelerimde mensubu bulunduğum Atatürk'ün kurduğu partiye dairdi dedi. Benim de bu konuda kendisine yönelik bir kırgınlık, bir küskünlük düşünmediğimi söyledim. Aramızda en ufak bir problem olmadığını bilmenizi isterim.
0: Adana'da kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılanmadan ayrılmak isteyenlerin takibi için özel birim kurdukları belirlendi. Kurallara uymayanlara falaka cezası verildiği tespit edildi.
3: Kendi özel istihbarat ağlarını kurdular. Gruptan ayrılmak isteyenleri takip edip her detayı kaydettiler. Kuytulculara yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Adana Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'la ilgili iddialar soruşturma dosyasına girdi. Alparslan Kuytul ve yakın çevresinin mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına göre şüpheliler Furkan İstihbarat Teşkilatı adında özel bir birim kurmuştu. Bu birim yapılanmadan ayrılmak isteyen ve yönetime yönelik eleştirilerde bulunanları takip ediyordu.

0: Takip edilenlerin bilgileri yöneticilere raporlanıyor ve tehdit aracı olarak kullanılıyordu. Örgütün lideri olduğu belirtilen Alparslan Kuytul'la ilgili bir diğer iddia sözde mahkeme kurduğu yönünde. Sözde mahkeme yapılanmaya karşı gelenleri yargılayıp cezalandırıyordu. Tanık beyanlarına göre yapılanma içinde kurallara uymayanlara farklı cezalar veriliyordu. Ağır suç işleyenlere falaka cezası kesildiği, cezalı kişinin özel bir grup tarafından darp edildiği iddialar arasında.
1: Amerikan Hazine Bakanlığı Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığını duyurdu. Kararı tarihi olarak değerlendiren Suriye Cumhurbaşkanı Şara, kalkınma ve yeniden imar ve inşa sürecine giriyoruz dedi. Ankara'dan da karara ilişkin bir açıklama var.
0: ABD Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine giriyoruz dedi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığı belirtildi. Kararı değerlendiren Suriye Cumhurbaşkanı Şara Trump'a teşekkür etti.
2: Suriye karanlık bir yükten kurtuluyor ve geçmişinin acı dolu bir bölümünü silerek kalkınma, yeniden yapılanma ve yeniden inşa yoluna giriyor. Suriye halkı yine başardı. Yaptırımlar kaldırıldı ve kısıtlamalar giderildi. ABD Başkanı Trump'a ve tüm dost ülkelere teşekkür ederiz.
0: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu adım Suriyelilerin yarattığı dönüşümün bir meyvesi diyen Şeybani, izolasyonun izlerini kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Baraksa kararı, Suriye'ye verilen bu şansı kalıcı barış ve refaha dönüştürme zamanı sözleriyle değerlendirdi. Karara ilişkin Ankara'dan da açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Suriye hükümeti ve halkını sergiledikleri kararlı tutumdan ötürü tebrik ediyoruz denildi. Uluslararası toplum üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çağrıldı. ABD 1979'da Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklemişti.
1: İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney'in arşiv görüntüleri ilk kez yayımlandı. İran medyası görüntülerin Hamaney dini lider olmadan önce çekildiğini duyurdu. Müçteba Hamaney 28 Şubat'ta Amerikan saldırısında hayatını kaybeden babası eski lider Ali Hamaney'in yerine Mart ayında göreve getirilmişti. Üst düzey İranlı kaynaklara göre Hamaney de saldırıda yüzünden ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Hamaney o tarihten bu yana kamuoyu önünde hiç görünmedi. Devlet medyasında Hamaney'e atfedilen çeşitli yazılı açıklamalar yayınlandı. Bunlar arasında aynı zamanda Selefi olan babasının ölümünün intikamının alınacağı mesajıyla devrim muhafızları ve silahlı kuvvetlerdeki üst düzey atamalar da yer aldı. Ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarına ara vermeyen İsrail, Batı Şeria'da da işgalciler üzerinden şiddetini sürdürüyor. Öyle ki İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in Batı Şeria'daki patlama riski konusunda Başbakan Netanyahu'yu uyardığı iddia edildi.
0: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları kesintisiz sürüyor. İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze'deki Şeyh Rıdvan mahallesindeki su arıtma tesisini bombaladı. Tesis yıkılırken yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlarda büyük hasar meydana geldi. Gazze'nin batısındaki Şati mülteci kampında bir cami ve bir ev hedef alındı. Ureyç mülteci kampında bir eve düzenlenen saldırıda ise 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Hayatta kalan çocuklar da yıkımın ve enkazın içinde yaşamak zorunda. Batı Şeria'da ise işgalci İsraillilerin şiddeti her geçen gün artıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu da işgal altında tutulan Batı Şeria'daki güvenlik durumunu görüşmek üzere üst düzey komutanlarla bir araya geldi. İsrail medyası Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in o toplantıda bölgede Filistinlilere yönelik şiddetin artması nedeniyle patlama riski konusunda uyarıda bulunduğunu öne sürdü.

0: İsrail aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot ise İsrail askerlerinin koruması altında Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait bir anıtı balyozla parçaladı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler büyük tepki çekti. Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'na göre Batı Şeria'da 2026'nın ilk 7 ayında 4113 saldırı kaydedildi.
1: Şimdi gelin bir Refah sınır kapısına gidelim. İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım çabalarını sürdüren Türk Kızılay Başkanı Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz'la konuşacağız. Fatma Hanım merhabalar, hoş geldiniz Haber Hat.

0: Hızla bir başlayalım isterseniz, daha sonra Kızılay'ın faaliyetlerinde konuşuruz.
1: Tabii hemen biraz önce aslında Gazze'nin içinde bombalamaların, hayat kayıplarının da devam ettiğini dinledik ama Gazze'deki mağduriyet sadece güvenlik endişesinden kaynaklanmıyor. İnsanlar temel yaşam malzemelerine erişmekte zorlanıyorlar. Gıda hala bir cezalandırma yöntemi olarak, daha doğrusu açlık hala bir cezalandırma yöntemi olarak yaklaşan bir süredir. Türk Kızılay olarak, AFAD'ımızla birlikte, Kızılay'ımızla birlikte Türk halkının yardımlarını aslında Gazze'ye ulaştırmak üzere çaba gösteriyoruz. Burada iyilik gemilerimiz çok önemli bir yer tuttu. Yüz binlerce ton yardımı iyilik gemileri vasıtasıyla buraya iletebildik. Ama buraya iyilik gemileri geldikten sonra aslında başka bir süreç başlıyor. El Arish Limanı'na iyilik gemileri geldikten sonra tırlara yüklenen yardım malzemeleri yaklaşık bir saat ilerideki bu refah kapısına geliyor. Ve refah kapısında sıraya giriyor. Siz belki göremiyorsunuz şu anda, hemen arkamda aslında onlarca tır sıra bekliyor durumdalar. Sabahleyin saat 5'te bu insani yardım tırları içeriye giriyor. 40 kilometre ötedeki Kerem Ebu Salem kapısından Gazze'ye yüklerini boşaltarak dışarı çıkıyorlar. Biz de dönem dönem elbette ki bu akışı, bize emanet edilen yardım malzemelerinin içeriye girip girmediğiyle alakalı gerek raporlamayla gerek ziyaretlerimizle takip ediyoruz. Bu bizim en önemli görevimiz. Burada en son gönderdiğimiz tırın, en son gönderdiğimiz iyilik gemisinin son tırları, 160 tırımız kaldı bekleyen. Bu 160 tırın da yaklaşık günde 15 tır şeklinde içeriye gireceğiyle alakalı görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Ancak şunu söylemem lazım. Burada her ne kadar insani yardım tırları kısıtlı ve yeterli olmayan sayıda içeriye giriyor da olsa, Türk Kızılay olarak tek yardım kanalımızın bu tırlar ve bu kapı olmadığını vurgulamam gerekiyor. Çünkü dönem dönem bize bağışçılarımız kapılar kapalı, nasıl ulaşıyorsunuz şeklinde soruyorlar. Bizim içeride Kızılay çalışanlarımız var, evet. Kızılay delegasyonumuz var. 3 tane aşevimiz var. Her gün 30 bin kişiye sıcak yemek dağıtıyoruz bu aşevlerinden. Günlük 100 ton su dağıtıyoruz, içme suyu dağıtıyoruz. Psikososyal destek veriyoruz ve yerinden teminle de bir takım gıda malzemelerini alıp dağıtabiliyor durumdayız, evet, diyebilirim.
0: Peki sağlıklı rapor alabiliyor musunuz? Aslında ben de onu soracaktım. Demek ki bağışçılar da aynı şeyi soruyor. Yani içerideki durum ne? Sizin duyumlarınız ne yöndedir? Çünkü İsrail'in bu saldırıları, soykırım saldırıları diyelim, Oğuzhan çocuk hastanesini bile vurdular. Evet, dolayısıyla evet. Orada şu an hala çalışabilen kaç hastane kaldı? Oradaki durum nedir? Ben aynı zamanda sanırım siz Gazze'den çıkarabildiklerinizi çıkartıp Mısır'daki hastanelerde de tedavi ettirebiliyorsunuz. Çoğu da çocuk olmak üzere.
1: Evet.
0: O konuda neler aktarırsınız?
1: Şunu söylemem lazım. Sağlıklı sadece raporlama ya da duyum değil. Biz içeriden her gün dağıttığımız malzemeler dahil videolarıyla, görüntüleriyle alabiliyoruz. Hmm. Bunu da çok kıymetli bağışçılarımızla her gün Kızılay sosyal medya hesaplarımızdan paylaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şunun garantisini verebilirim. Bize gerek aynı yardım, gerek nakdi yardım olarak emanet edilen her bir mercimek, pirinç tanesinin dahi içeriye girişini takip edebiliyoruz. Dolayısıyla yardımın önünde bir engel yok.
0: Peki.
1: Belki biraz gecikebiliyor aynı yardım şeklinde iyilik gemileriyle girenler. Ama nakdi yardım şeklinde verilenler burada çok hızlı bir şekilde aşevimizde yemeğe dönüşebiliyor. Hı hı. Sağlık yardımlarına ya da sağlık durumuna gelecek olursak artık içeride çok fazla sabit hastane değil, daha ziyade sahra hastaneleri üzerinden sağlık hizmeti veriliyor. Biz yaptığımız sağlık yardımlarında Filistin Kızılayı ile koordine alıyoruz. Çünkü Filistin Kızılayı nasıl Türk Kızılayı kan alanında özelleşmişse, Filistin Kızılayı hastane ve ambulanslar üzerine özelleşmiş durumda. Filistin Kızılayı'nın 2 tane hastanesinin de bütün arka plandaki lojistiğini ve yardımlarını Türk Kızılayı olarak biz üstlenmiş durumdayız. Hı hı. Burada tabii ki içeride yapılabilenler var, yapılamayanlar var. İçeride herhangi bir şekilde ameliyat yapılamayacak durumda olan bir hasta varsa, burada benim sağ tarafımda bulunan kapıdan bu hastalar Mısır tarafına geçiyorlar. Mısır'da 270 bin hasta var şu anda. sağlık gerekçesiyle gelmiş ve tedavisi devam eden

0: taraftan sizin de söylediğiniz gibi buraya geçmiş olan Gazze'lilerin buradaki tedavilerine destek olmaya çalışıyoruz. Yine Filistin Kızılayı'nın Kahire'de bir hastanesi var. Dün yine El Nas Hastanesi'ni ziyaret ettik. Ama her ziyaretimizde de aslında farklı hikayelerle ve farklı zorluklarla karşılaşıyoruz. Dün bir hastayla konuştuğumuzda gerçekten hepimiz çok duygulandık. Evini bombalamada kaybeden bir beyefendi ayaklarından ciddi şekilde yaralanmış ve ameliyat için Mısır tarafına getirilmiş. O bombalamada 4 tane çocuğunu kaybetmiş. Hasta yatağında yatarken 4 çocuğunun resmi vardı arkasında ve eşinin de çıkışına izin verilmemiş. Yani eşi Gazze'nin içinde hala, kendisi burada Mısır'da Kahire'de hastanede yatıyor. Ne kendisi oraya dönebilecek durumda, ne eşini yanına getirebiliyor. 4 tane çocuğunun acısını mı dinlesin, eşinin durumuna mı dertlensin, kendisi iyileşmeye mi çalışsın? O kadar farklı hikayeler ve o kadar farklı mağduriyetler var ki, inanın bir taraftan belki dünyanın en büyük yardımını yapıyoruz ülke olarak. Ama bir taraftan içimiz hiç rahatlayamıyor. Çünkü yapılan yardımlar ihtiyacın o kadar altında ki. Evet. İçeride o kadar farklı mağduriyet hikayeleri var ki. Bizim burada bu hikayeleri çokça anlatmamız, unutmamamız, unutturmamamız gerekiyor. Evet. Ben bu şekilde bitirmiş olayım.
1: Son olarak Fatma Hanım, siz bir hekimsiniz. Çocukların durumu genel olarak nasıl, onu da bir dinleyelim sizden.
0: Dün yine hasta olmaları nedeniyle tedaviye gelen Gazze'li çocuklarla bir araya geldik. Bir kere ben şunu söylemek zorundayım. Çocuklar aslında erişkinlerden daha masumlar ama daha dirayetliler. Çocuklar çok kolay gülümseyebiliyorlar. Bizi gördükleri zaman aslında Türkiye'den geliyoruz dediğimizde teşekkür ederiz deyip boynumuza atılıyorlar çocuklar. Dün yaklaşık 15-20 tane çocukla bir araya geldik. Gazze'den sağlık nedenleriyle çıkan ve hastanede tedavileri devam eden. Cesurlar, bunu söyleyebilirim. Yani biz onlar kadar cesur muyuz? İnanın bilmiyorum. Bir taraftan o mağduriyeti yaşıyorlar ama bir taraftan da hayata o pırıl pırıl gözleriyle bakmaya devam ediyorlar. Onlara sahip çıkmak son derece önemli. Onların geleceğe dair ümitlerinin kırılmaması son derece önemli. Evet. Çocuklar benim için bir anne olarak çok farklı bir yerde duruyor. Onlara sahip çıkmamızın gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Pekala. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılayı Başkanı. Refah sınır kapısından bize son durumu aktardı. Yardımlar geliyor ama içeri girmesinde büyük sıkıntılar yaşıyoruz dedi. Şimdi Amerika ile Kanada arasına bir geçelim. Niye? Çöken ticaret anlaşması görüşmeleri vardı. Ardından başlayan bir tansiyon hala yüksek. Amerikan yardımcısı, başkan yardımcısı Vance, Amerika olmasaydı Kanada başka bir ülke tarafından işgal edilirdi dedi. Kanada'yı ABD'den faydalanmakla suçladı. Kanada ise müzakerelere açık olduklarını duyurdu.
2: ABD ile Kanada arasında yaşanan söz düellosu devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD'nin güvenlik şemsiyesi olmadan Kanada'nın işgal edilebileceğini söyledi. Kanada'dansa masaya dönmeye hazır oldukları mesajı geldi. J.D. Vance, Kanada'nın ordusuna yeterince yatırım yapmadığını savundu. Üstelik açıklaması sırasında bir de dil sürçmesi yaşadı.
3: Unutmamamız gereken şey Kanada'nın bir eyalet olduğudur. Pardon, bu bir dil sürçmesiydi. Bir kazaydı. Kanada ordusuna yeterince yatırım yapmamış bir ülkedir. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sağladığı koruma şemsiyesi olmasaydı, yabancı bir ülke tarafından işgal edilirdi.
2: ABD Başkan Yardımcısı, Kanada'nın ticaret müzakerelerindeki tutumunu da eleştirdi. Kanada'nın müzakerelerinde makul olmayan taleplerle masaya geldiğini savundu. Amerika'dan faydalanmayı bırakın diyen Vance, Kanada'nın ABD'nin ticaret ve gümrük politikalarını en fazla ihlal eden ülkelerden biri olduğunu iddia etti. Kanada ise ABD ile masaya yeniden oturmaya hazır. Başbakan Mark Carney, anlaşmanın Kanada'nın bağımsızlığına saygı duyması gerektiğini vurguladı.
4: Burada karşılıklı yarar sağlayan bir anlaşmaya varmak mümkün. Ancak bu anlaşmanın Kanada'nın egemenliğine, bağımsızlığımıza saygı duyması gerekiyor. Ayrıca tamamlayıcı güçlü yönlerimizi kullanarak

0: olarak daha iyi bir şey inşa etmesi, kısa vadeli kazanç için elimizdekileri parçalamaması gerekiyor.
1: İki ülke arasındaki müzakerelerin kesilmesi sonrası ABD, Kanada'ya yeni tarifeler getirdiğini duyurmuş, Kanada da ABD'nin tarifelerine birebir karşılık vereceklerini açıklamıştı. ABD'nin %50 oranında tarife getirilen ürünlerin yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olduğu belirtilmişti.
2: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin vize konusundaki sert tutumu da devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı sığınma başvurusu yapanların turist ve iş vizelerini iptal etmeye hazırlanıyor. Ajanslara göre vizeleri iptal edilenlerin sayısı 200 bini bulabilir.
1: Washington yönetimi 200 bin kişinin vizesini iptal etmeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre hedefte ABD'ye sığınma başvurusunda bulunanların çalışma ve turistik vizeleri var. Konu hakkındaki iddiayı Associated Press gündeme getirdi. Habere konuşan kaynaklara göre ABD Dışişleri Bakanlığı 2016-2026 arasında ABD'ye sığınma talebinde bulunanların B1 ve B2 tipi vizelerini iptal edecek. Kaynaklar bu sayının 200 bini bulduğunu belirtti. B1 tipi vize kısa süreli iş seyahatleri için, B2 tipi vize ise turizm amaçlı veriliyor. Habere konuşan yetkililer, olası iptal durumunda vize sahiplerinin hemen sınır dışı edilmeyeceğini kaydetti. Vize iptallerinin şu anda sığınma başvurusu beklemede olanların çoğunun yeniden sınıflandırılması için yapılacağını belirtti. Ancak bu kişiler kararın ardından iş veya turizm amaçlı seyahat eden statülerini kaybedecekler. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konu hakkında İç Güvenlik Bakanlığı ile koordinasyon halinde olduklarını ifade etti. ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda Trump'ın ikinci başkanlık döneminde 175 binden fazla kişinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı. Vizelerin iptal gerekçelerinin büyük çoğunluğunu suça karışmak oluştururken doğum turizmi nedeniyle de vize iptalleri yapıldığı belirtilmişti. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ABD göçmenleri sınır dışı etme sürecini hızlandırmış, vize süreçlerini de zorlaştırmıştı.
2: Haiti'den yeni bir katliam haberi geldi. Bir çetenin düzenlediği başkent yakınlarındaki saldırıda 47 kişi hayatını kaybetti.
1: Haiti'de çete şiddeti ve katliamları sürüyor. Vivansam isimli çete, başkent Port-au-Prince'in doğusundaki bir kasabada silahlı saldırı düzenledi. Haiti medyasında yer alan habere göre, çete üyeleri belde merkezinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı, evleri ateşe verdi ve çok sayıda kişiyi kaçırdı. Saldırı sonrası sokaklarda 47 kişinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yetkililer yaşananları katliam olarak tanımlarken saldırının püskürtülmesinin ardından bölgede operasyon başlatıldı. Birleşmiş Milletler Haiti Entegre Ofisi'ne göre 2026'nın ilk 3 ayında ülkede şiddet olayları nedeniyle en az 1642 kişi hayatını kaybetti, 745 kişi yaralandı.
2: Fransa'nın başkenti Paris yakınlarına 6 milyar euroluk dev bir eğlence kompleksi kuruluyor. Fransa ve Suudi Arabistan'ın imza attığı proje kapsamında Dragon Ball Z temalı park da yer alacak.
1: Suudi Arabistan ve Fransa arasında 6 milyar euroluk anlaşma yapıldı. İki ülke Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeybatısındaki Sergi-Pontoise bölgesinde dev bir eğlence kompleksi kurmak için anlaştı. Yatırımla 3 tema parkı inşa edilecek. Bunlardan biri dünyaca ünlü Japon manga ve anime serisi Dragon Ball Z temalı park olacak. Projeyi Suudi Arabistan merkezli Kıdiye finanse edecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yatırımı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Paris ziyareti sırasında duyurdu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Macron, projenin Disneyland Paris'ten bu yana görülmemiş bir şey olduğunu belirtti. Projenin 22 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. Macron, mangalara olan ilgimi biliyorsunuz. Suudi Arabistan'la birlikte eşi benzeri görülmemiş bir duyuru yapıyoruz. Sergi-Pontoise'da 3 tema park hayata geçirilecek. 6 milyar euroluk yatırım dedi. Fransız yetkililere göre bu projenin ortaya çıkmasında Macron'la Selman'ın Dragon Ball Z'ye ortak ilgisi büyük rol oynadı. Yatırım Riyad'ın petrole bağımlılığı azaltarak küresel eğlence sektöründeki payını büyütme stratejisinin

0: de bir parçası. Açılış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak tamamlandığında kompleksin Avrupa'nın en büyük tema parkı yatırımlarından biri olması bekleniyor.
1: Ağustos ayında tüm sektörlerde güven endeksi geriledi. Hizmet, perakende, ticaret ve inşaat sektörüne dair verileri Türkiye İstatistik Kurumu paylaştı. Güven endeksi hizmet sektöründe %0,1 oranında azaldı. Perakende, ticaret sektöründeki azalma %0,8 oranında oldu. İnşaat sektöründe ise %0,4 oranında azalma kaydedildi. Ticaret Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Ocak-Temmuz döneminde ihracat %3,4 artışla 161 milyar 601 milyon dolar oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı değeri olarak da kayıtlara geçti.
0: 22 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 54 ilde ihracat artışı gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı 7 aylık ihracat rakamlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Temmuz ayında ihracat aylık bazda 2,9'luk artışla 25 milyar 600 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı değerine ulaştığı ifade edildi. Verilere göre 7 aylık süreçte ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %3,4 arttı. 161 milyar 601 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk 7 ayında 22 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı Temmuz ayında ihracatta İstanbul 5 milyar 846 milyon dolarla birinci, Kocaeli 3 milyar 389 milyon dolarla ikinci, İzmir 2 milyar 74 milyon dolarla üçüncü, Bursa 1 milyar 771 milyon dolarla dördüncü, Tekirdağ ise 1 milyar 328 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.
1: Aydın'da nikahına bir gün kala nişanlısından ayrılan bir kişi düğün salonunu iptal edemeyince gelinsiz düğünü yaptı. Eğlenceye katılanlar gece boyunca dans etti.
0: Davetliler geldi, düğün başladı ama ortada ne gelin ne de damat vardı.
2: Bu benim tuttuğum ikinci düğün salonu. Yani ilkinde de olmamıştı. Şimdi ikincisinde de olmadı. Görüş ayrılıkları oldu diyelim. Anlaşamadı.
0: Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilginç bir düğün hikayesi yaşandı. Almanya'da yaşayan 37 yaşındaki Ali Akın nişanlısıyla evlenmek için düğün salonu tuttu. Ancak nikah bir gün kala çift ayrılma kararı aldı.
2: Bazen maddi durumlar da girdi araya. İstekler oldu. Bazılarını karşıladık. Bazılarını aşırı olduğu için karşılamadık.
0: Evlilik hayali bitti ama düğün salonu çoktan kiralanmıştı. Sözleşme iptal edilemedi. Ali Akın da düğünü tamamen iptal etmek yerine akrabalarını ve yakın arkadaşlarını davet etti.
2: Biz yurt dışında yaşadığımız için herkes bir arada toplanma durumu zor oluyor bazen. O yüzden bu bir bakıma vesile oldu diyelim. Artık düğün yerine kendi aramızda diyelim aile eğlencesi yapıyoruz.
1: Müsilaj gibi nedenlerle zaman zaman kirliliğiyle gündeme gelen Marmara Denizi için bu kez sevindirici bir haber var. Adaların açıklarına dalan dalgıçlar son yıllarda nadiren görülen bazı türlerle yeniden karşılaştı.
0: Dalgıçlar su altındaki yaşamın izini sürdü. Kirliliğiyle gündemden düşmeyen Marmara Denizi'nde uzun zamandır olmayan canlı türleri yeniden görüldü. Bir grup dalgıç İstanbul'un önemli dalış rotaları arasında yer alan Prens Adaları çevresine gitti. Dalgıçların amacı su altındaki yaşamı gözlemlemekti. Kayalıkların arasında hareket eden balıklar, deniz tabanındaki kabuklular ve mercanlar su altı kameralarıyla görüntülendi. Bölgedeki tür çeşitliliği Marmara Denizi'nin yeniden canlandığını ortaya koydu. Dalgıçlar son yıllarda nadir görülen bazı türlerle yeniden karşılaştı. Son günlerde orkinosların da yeniden görülmesi Marmara Denizi'nin eski günlerine döndüğünün habercisi niteliğinde. Prens Adaları çevresindeki dalışlarda kaydedilen görüntüler deniz tabanındaki zengin yaşamı gözler önüne serdi.
1: Bursa'da koruma altında olan Uluabat Gölü alg patlaması nedeniyle yeşile büründü. Sudaki kirliliğin ve sıcaklığın artması nedeniyle çoğalan algların rengini değiştirdiği göl görenleri şaşırtıyor.
3: Ulaamat Gölü sığ bir göl. Fitoplankton patlaması ya da alp patlaması sonucunda bazen estetik açıdan çok güzel renkler ortaya çıkıyor.
0: Estetik açıdan güzel olsa da göldeki o renk değişimi kirliliğin habercisi. Burası Bursa'daki Ulaabat Gölü. 136 kilometre karelik alanıyla Türkiye'nin en büyük 9. gölü olan Ulaabat'ın son günlerde rengi değişti. Koruma altındaki göl, alp patlaması nedeniyle yeşile büründü.
3: Yaz aylarında fitoplankton dediğimiz tek hücreli canlılar azot ve fosfor dediğimiz bu besin elementlerini çok seviyorlar ve bunları tükettiklerinde de miktarları ciddi bir şekilde artıyor ve alp patlaması dediğimiz bir durum ortaya çıkmış oluyor.
0: Ulaabat Gölü bitki ve hayvan popülasyonu açısından zengin. Göldeki renk değişimi için uzmanlar uyarıyor.
3: Bu bir kirlenmenin de habercisi oluyor. Her ne kadar bizim görsel olarak izleme koşumuza gitmiş olsa da maalesef su kalitesindeki bozulmalar, sucul ekosistemin bozulmasına ve oradaki canlıların yaşayabilmesi için gerekli oksijen miktarını tükettiği için de ekolojik olarak da ciddi bir sıkıntıya doğru gidebiliyor.
1: Uzmanların taze fasulyeyi diri sevenlere bir uyarısı var. Çünkü yeterince pişmeyen fasulyede bazı riskler var. Peki fasulye kaç dakika pişirilmeli ve nelere dikkat etmeliyiz? Aslı Nömer Aktaş işin uzmanına sordu.
4: Kimi etlisini yer, kimi zeytinyağlısını sever. Özellikle yaz sofralarında sıklıkla tüketilen taze fasulyeyi pişirirken dikkat.
5: Yeşil fasulyeyi çiğ tüketilmemesi gereken sebzelerin başına koyuyorum bu anlamda.
4: Taze fasulye Almanya'da yılın zehirli bitkisi seçildi. Çünkü çiğ taze fasulyenin içinde bitkinin kendini korumak için ürettiği lektin bulunuyor.
5: Bitkinin kendisini korumak için çiğ halinde lektin dediğimiz bir kimyasal söz konusu. Piştiği zaman bize zarar veremeyecek hale geliyor. Çiğ haliyle o yüzden tüketmememiz gerekiyor.
6: Taze fasulye mutfağımızın en tanıdık sebzelerinden biri. Biraz diri kalsın diyorsanız dikkat. Çünkü yeterince pişirilmediğinde zehirlenme riski taşıyabiliyor. Peki doğru pişirme yöntemi nasıl olmalı?
5: İyi piştiğine emin olalım. Tencerede en az yarım saat, bir de onu böyle tatmanız gerekir. Tencerenin büyüklüğünden büyüklüğüne göre değişir. Ama düdüklüde genelde düdüklülerimiz en büyüğü böyle 6 litre kadar olduğundan yeşil fasulye 8-10 dakikada rahat rahat pişer etsiz hali. Etli ya da kuru fasulye tarzı bir şey de 12-15 dakika arasında pişer zaten.
6: Aradaki fark sadece görüntüsü ya da rengi değil. Az pişmiş taze fasulye özellikle çocuklar açısından büyük risk taşıyor.
5: Bir çocuk yanımızda gezinirken bunun bir parçasını anne bu ne diye ağzına atıp yutması son derece muhtemel. Bunu aileler çok bilmiyorlar. Ne yazık ki çocuğun buradan zehirlenebilme ihtimali var. Yememesine dikkat edeceğiz. Onun ulaşmamasını sağlayacağız. Özellikle yeşil fasulyede bulantı, kusma vesaire gibi zehirlenme özellikleri gösterebiliyorlar.
4: Bir de kışlık hazırlıkları var. Taze fasulye dondurucuya kaldırılacaksa doğrudan poşetlemek yerine önce kısa bir işlemden geçirmek önemli.
5: Enzimlerin soğukta bile çalışabildiğini biliyoruz. Bunu durdurabilmek için de blanching denilen bir dakikalık kaynar suya sokup çıkarma işlemi vardır Aslı Hanımcığım. Bunu yapılmasını naçizane tavsiye ediyorum.
7: Ellerinize sağlık. Afiyetler olsun.
1: Adana'da kızılcık şerbeti için kara kazanlar kuruldu. Dalında kilosu 100 lira olan kızılcık şerbete dönüşünce litresi 1000 liradan alıcı buluyor.
8: Ağaçtan dökme süreci var. Altlarına brandalar geriyoruz. Sırıklarla vurarak döküyoruz.
0: Ağaçlardan dökülen kızılcıklar tek tek toplanıyor. Asıl mesai ise toplandıktan sonra başlıyor.
8: Getirince bunların bir yıkama aşaması var. Suya döküyoruz. Suya dökünce yapraklar ve içindeki kirazın dışındakiler yüzüne çıkıyor. Temizliyoruz.
0: Adana'nın Kozan ilçesinde kış hazırlığı başladı. Yörede ekşi kiraz olarak bilinen kızılcıklar geleneksel yöntemlerle şerbete dönüştürülüyor. Toplanan kızılcıklar önce yıkanıyor, ardından kara kazanlara alınıyor. Yaklaşık 2 saat boyunca ilk kaynatma işlemi yapılıyor.
8: Temizledikten sonra kazanlarda belli bir müddet bunların çatlayıp kendi öz suyunun suya karışıncaya kadar suyun içerisinde haşlıyoruz.
0: Sonra sıra posayı ayırmaya geliyor. Geriye kalan şerbet ise yeniden kazana giriyor.
8: 2 saatlik bir kaynatmadan sonra bunu tekrar süzeklerden geçiriyoruz. Posasını ayırıyoruz. Şerbetini tekrar kazanlara koyup yaklaşık 4 saat gibi bir zaman içerisinde odun ateşinde kaynatıp yoğun hale gelene kadar.
0: Yaklaşık 130 kilo kızılcıktan 15 litre şerbet çıkıyor. C vitamini ve antioksidan deposu kızılcığın kilosu 100 lira. Şerbetinin litresi ise 1000 liraya kadar alıcı buluyor.
1: İznik'te Roma Tiyatrosu çevresine devam eden kazı çalışmalarında iskeletler bulundu. O iskeletlerde yapılan incelemelerde ise veba izine rastlandı.
0: Kazılarda bu defa ölümcül bir hastalığın izine rastlandı. İznik'te bulunan yüzlerce yıllık iskeletlerde veba örneği tespit edildi. Bursa'daki İznik Roma Tiyatrosu'nun güneyindeki nekropolde arkeolojik kazılar devam ediyor. Son olarak toprağın yaklaşık 1 metre altında iskeletler bulundu.
9: Temmuz ayında başladığımızdan beri bugüne kadar 20'ye yakın bir iskelet buluntusuyla karşılaştık. İskeletlerin içinde erkek yetişkin bireyler, kadın, erkek ve çocuk bireyler de bulunuyordu. Ve biz burada anladık ki burası bireysel gömüler için özellikle Bizans döneminde bu alan nekropol alanı olarak kullanılmış.
0: İncelemelerde ise çarpıcı sonuç ortaya çıktı. İskeletlerde veba bulgusuna rastlandı.
9: Buradaki kemikler üzerinde daha önce yapılan incelemelerde Anadolu'daki en erken veba örneğine rastlanmıştı ve bu çok bir önemli bir buluntuydu.
0: Türkiye'den ve yurt dışından farklı üniversitelerden uzmanların da katıldığı kazıların sezon sonuna kadar sürmesi planlanıyor. Tiyatro alanındaki çalışmaların ise yaklaşık 4 yılda tamamlanması hedefleniyor.
1: Şimdi sınırlarımızın hemen yanına başına bir bakalım. Suriye'de iç savaş sonrası yeniden inşa çalışmaları malumunuz devam ediyor. 13 yıllık iç savaş sonrası ülkenin her yerinde yoğun bir toparlanma mücadelesi var. Habertürk'ten Alihan Tok ve Ahmet Uludağ Suriye'nin Halep kentine gitti. O çalışmaları yerinde takip etti. Şimdi ona bir bakalım. Dönüşte spor bülteni olacak. Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Saat başında yeniden bekleriz.
10: Uçaklar havadan inmiyor da hep bombalıyorlar bölgeyi. İnsanlar gözleri havada geziyorlardı. Uçak gördü mü kaçıyorlardı.
11: Sesleri Halep'in birçok noktasında duymak mümkün. Suriye'de artık silahların ve bombardımanların yerine inşaat sesleri var. Halep'te her 10 binadan resmi rakamlara göre en az 4'ü ağır hasar aldı, yıkıldı. Şimdi Halepliler, tüm Suriyeliler bu enkazı ortadan kaldırmaya ve hayatlarını, evlerini yeniden inşa etmeye çalışıyorlar.
12: Hayat şimdikinden daha iyi olmamıştı. Çalışıyoruz, imar ediyoruz. Daha önceden buradan kaçıp Cerablus'a gitmiştik. Devrimden sonra buraya geldik. Oğlumla beraber Halep'te çalışıyoruz. İnşallah çalışarak düzelteceğiz.
11: Halep, Suriye'nin İstanbul'u. Bir portre. Ülkede ne olup bitiyorsa burada gözlemlemek mümkün. İç savaşın en kanlı günlerinde mahalle mahalle çatışmalara sahne oldu. Devrimden sonra şimdi tüm Suriye gibi Halep'te o kötü anıları geride bırakmak için çok çalışıyor.
13: Çalışma ve belediye hizmeti var ama daha yapılacak çok iş var. Ben de kendi dükkanımın önündeki çöpleri, molozları topluyorum bu şekilde.
11: O dönem siviller, sivillerin yaşadığı yerler, okullar, hastaneler bombalandı. İşte Halep'in en büyük hastanelerinden biri. Esad rejimi tarafından bombalanan bu hastane harabeye döndü ve şu anda kullanılamaz halde. İşte tüm bu hastanelerin yeniden onarılması gerekiyor.
13: Burada daha önce hastane vardı. Ona ne oldu? Önceki dönem sivillerin yaşadığı bölgeler cephedeki savaşçıların dikkatini dağıtmak için vuruluyordu. Bu hastaneye de savaş uçakları bomba yağdırdı. Binlerce kişi yıllarca hastanesiz kaldı. Burada da bir üniversite vardı. Tüm dünyadan öğrenciler geliyordu. Yeni hükümetin şimdilik imkanları kısıtlı. Ama elektrik, altyapı gibi tüm ihtiyaçlar zamanla çok çalışılacak.

0: çalışarak giderilecek. Ama öncelik enkazın kaldırılması ve herkesin evine kavuşması.
1: Bundan birkaç sene önce ülkedeki en büyük kaygı güvenlikti.
2: Allah'a şükür güvenliğimiz sağlandı. 15 senedir savaştaydık. Biraz zaman alacak ama yavaş yavaş düzelecek Suriye.
1: Artık Halep'te gezerken eli silahlı, üniformasız, dağınık askerleri görmek mümkün değil. Hepsi emniyet müdürlüğüne bağlı, tek tip kıyafetli polisler var ve Suriye'nin Halep'in meydanlarında asayişi, güvenliği artık onlar sağlıyorlar. Ocak ayında terörden temizlenen Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde yaşayanlar da artık çatışma değil, iyileşme istiyor.
3: Aslında benim aslım Kürt, yani Afrinliyim ben. Beraber yaşıyoruz yani burada.
0: Kardeşiz. Biz Kürtler, Hristiyanlar, 2000 yıldan beri beraberiz. Yaratıldığımız günden beri kardeşiz.
4: Türkler, Türkmen de var. Yani mecbur bizim bu vatan hepsi beraber.
1: Şiddeti unutmak, sıradan ve bir o kadar neşeli günlere dönmek. İstenen işte sadece bu.
5: Burada köyler turnuva gibi, Suriyeliler, futbolcular, eski futbolcular hepsi oynuyor yani. 2012 gittim, savaşta bittimden sonra ben geldim. Şimdi 0-0 yeni kalkıyor Suriye'de. En yakın zaman Suriye ayakta duracak inşallah.
1: Ve ekonomi. Mayıs 2025'te Avrupa Birliği Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımları kaldırdı. Yıllar sonra Suriye ilk kez uluslararası ticaret sahnesinde.
6: Türkiye, Almanya, hatta Amerika'dan geliyorlar buraya. Daha önceden gelemezlerdi.
1: İşte o Halep'in meşhur çarşısı. Savaş zamanı büyük bir kısmı ciddi yara aldı ve enkaza dönüştü. Savaştan sonra burada yeniden inşaat çalışmaları yapıldı. Dükkanlar ayrı ayrı bir şekilde yeniden onarıldı, tanzim edildi ve Halep çarşısında ticari hayat yeniden canlandı.
7: Deir Zor ve Şam'dan ticarete geliyorlar. Öncesinde her yerde kontrol noktası vardı. Geçişlere izin verilmezdi.
1: Parçalanmış, enkaz altında kalmış Suriyelilerin şimdi umudu, motivasyonu ve gidilecek uzun bir yolu var.
8: Hayat yeniden yavaş yavaş geri dönmeye bakıyor. İnşallah da daha iyi güzel olur.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Kulüpler Birliği yabancı kuralına Türkiye Kupası için ek 2 kontenjan açılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Süper Lig'den bu öneriyle olumlu yaklaşmayan 3 kulüp belli oldu. Türk futbolunda yabancı kuralı tartışmaları devam ediyor. Bu sezon uygulanmaya başlayan 10+4 kuralıyla ilgili Kulüpler Birliği'nden Türkiye Futbol Federasyonu'na yeni bir öneri geldi. Kulüpler 10+4 kuralının aynı şekilde kalmasını ancak Türkiye Kupası maçları için 2 kişilik kontenjanın eklenmesini talep etti. Böylece Türkiye Kupası'nda 10+4 içerisinde 2 oyuncu değiştirme hakkı istendi. Bu talepteki amaç yabancı futbolcuların tek taraflı fesih hakkının önlenmesiydi. 15 kulüp bu öneriyi onayladı. Trabzonspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor ise olumsuz oy verdi. Süper Lig'de bu sezon uygulanan yeni yabancı kuralına göre kulüplerin kadrosunda bulundurduğu 10 yabancı futbolcuda herhangi bir şart aranmıyor. Artı 4 kontenjanında yer alan isimlerin ise 23 yaş altı futbolcu olması gerekiyor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirinin rövanşında yarın Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz bu maçta galip gelerek organizasyonda lig aşamasına kalmayı hedefliyor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması bileti için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler organizasyonun playoff turu rövanş maçında Olympique Lyon'a konuk olacak. 26 Ağustos Çarşamba günü Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22'de başlayacak. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. İki takım arasında Kadıköy'de oynanan ilk maç 1-1 eşitlikle sona ermişti. Sarı lacivertliler bu müsabakayı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı hedefliyor. Fenerbahçe Olympique Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio forma giyemeyecek. Konyaspor maçında kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu da bu müsabakada takımını yalnız bırakacak. Ev sahibi ekip Lyon'sa Fransa Lig 1'e galibiyetle başladı. Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca'nın rotasyonlu bir kadro tercih ettiği maçta Toulouse'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Fonseca'nın rövanş maçında ilk karşılaşmaya benzer bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor.
0: Yaz transfer döneminde ses getiren, hamleler yapan Trabzonspor bir dünya yıldızını daha kadrosuna kattı. Bordo Maviller Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun transferini resmen açıkladı. Brezilyalı yıldız şehre geldi. Trabzonspor'un 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fabinho açıklamalarda bulundu ve çok mutlu olduğunu söyledi.
2: Çok mutluyum. Öncelikle onu ifade edebilirim. Bir an önce takım arkadaşlarımla, takımla, taraftarlarımızla, şehirle tanışabilmeyi umuyorum. Çok da mutluyum ayrıca. Güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok da mutluyum burada olduğum için. Sizin de bildiğiniz gibi kendi takımımla sözleşmem sona erdiği için hazırlıklarımı kendim sürdürmekteydim. Kondisyonlarımla birlikte gayet iyi hazırlandığımı ifade edebilirim aslında. Bütün çalışmaları en iyi şekilde yaptım ama elbette takım antrenmanlarıyla birlikte kendimi daha iyi hissedeceğimi söyleyebilirim. Ama şu an itibariyle takıma yardımcı olmak için tabii ki her şeyimi vereceğim ama takımla beraber antrenman yaptıkça mutlaka hem gelişme hem de fiziksel olarak daha iyi hissetmeye başlayacağımı söyleyebilirim. Salah'la beraber tekrar oynayacak olmak gerçekten çok özel bir duygu, çok özel hissettiriyor beni. Harika bir oyuncu olmasının yanı sıra bence belki de daha önemlisi harika bir insan, harika biri olduğunu ifade edebilirim. Çünkü kendisiyle 5 yıl boyunca Liverpool'da beraber oynadık, beraber oynama fırsatı buldum aslında.

0: çok saygı duyduğum birisi. Hem yaptıklarına hem yapacaklarını. Çünkü bu kadar büyük şeyler başarmış olmasına rağmen hala en iyi olmaya, takım için en iyisini vermeye devam etmeye çalışıyor. Gerçekten saygı duyulacak birisi kendisi. Çok iyi oyuncu olmasının yanı sıra çok da iyi bir insan olduğunu ifade etmeliyim.
1: Finin Sultanları Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası 3. maçında Macaristan'a 3-0 mağlup ederek 3-3 yaptı. Milliler organizasyondaki 4. karşılaşmada yarın saat 19'da Almanya ile mücadele edecek.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'a 3-0 yendi. Bu sonuçla Türkiye organizasyonda 3-3 yaparken Macaristan ise ikinci kez mağlup oldu. Mücadele tarafların karşılıklı hatalarıyla başladı. Çekişmeli süren sette milliler ritmini bulmakta zorlandı. Macaristan'ın 18-16'lık üstünlüğü yakalamasıyla baş antrenör Daniele Santrelli mola aldı. Bozak İzzetmak'ın smaç hatasıyla eşitliği yakalayan Ay Yıldızlı takım Vargas'ın servis turuyla seti 26-24 bitirdi ve 1-0 öne geçti. Karşılıklı sayılarla devam eden ikinci sette Vargas'la ağırlığını koyan milliler seti 25-21 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette Ay Yıldızlı ekibin farkı 3 sayıya çıkarmasıyla Macaristan molaya gitti. Molanın ardından Macaristan toparlanmakta zorlanırken Türkiye bloklarla etkili oldu ve oyun üstünlüğünü eline aldı. Üçüncü seti 25-14 bitiren milliler karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu müsabakayı salonda takip etti. Milliler organizasyondaki 4. maçında 26 Ağustos Çarşamba günü saat 19'da Almanya ile karşılaşacak.
1: Galibiyetin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı baş antrenörü Daniel Santarelli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, mutlu değilim çünkü maça yaklaşımımız gerçekten çok kötüydü şeklinde konuştu.
3: Sanırım 4 yazın ardından beni çok iyi anlıyorsunuz. Yüz ifademe de bakarsanız bugün pek mutlu olmadığımı görebilirsiniz. Mutlu değilim çünkü maça yaklaşımımız gerçekten çok kötüydü. Benim istediğim bu değildi ve bir anda gerginleşmeye başladık. Oyunculardan her zaman en iyilerini sahaya yansıtmalarını ve her galibiyeti hak etmelerini istedim. Ancak bunu yapmadık ve bu hiç iyi bir durum değil. Çünkü onlardan talep etmem gereken şey tam olarak bu. Bugün maç içinde çok fazla iniş çıkış yaşadık. Uzun soluklu bir turnuvada bu normal bir durum. Ancak umuyorum ki bu durumu düzelteceğiz. Onlara ne söyleyeceğimi kestirmek kolay değil. Çünkü zihinlerinde bir şeyleri değiştirebilmek adına en doğru yolun ne olduğunu düşünmem gerekiyor. Şunu çok iyi biliyorum, bu kesinlikle doğru. Türk oyuncular ve Türkiye'nin mantalitesi iyi bir motivasyon bulduğunda gerçekten elinden gelenin en iyisini sahaya yansıtıyor. Benim onları aşılamak istediğim şey ise biraz daha farklı. Her zaman şunu söylüyorum. En iyi takım kendisiyle aynı seviyede olmayan bir rakibe karşı oynarken bile o galibiyeti hak etmeli ve iyi bir voleybol sergilemelidir. Bugün fazlasıyla iniş çıkış yaşadık. Bu konu üzerinde onlarla çok uzun zamandır mücadele ediyorum. Bazen beni dinliyorlar, bazen ise işler daha da zorlaşıyor. Bunun kolay olmadığını biliyorum. Ayrıca böyle bir turnuva temposunda Macaristan'a karşı oynayıp maksimumu vermek de kolay değil. Umarım artık bazı şeyleri anlamışlardır. Zira mantalitemizi değiştirmek zorundayız.
1: Spor bültenimizi burada noktalıyoruz. Ayşe Süberker'le haber attı, kaldığı yerden devam edecek. Hoşçakalın.

Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir. Halkbank

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

0: Saatlerimiz 16'ya geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bitlis'teki törenlere katılıyor. Şimdi bir Ahlat'a gidelim. Emre Karaca hem Erdoğan'ın programını hem de konuşmasından notları bizlere aktaracak. Seni dinleyelim Emre.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde geldiği Ahlat'ta önemli bir konuşma gerçekleştirdi. Şimdi bu konuşmanın önemli satır başlarını sizlerle paylaşacağım. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına ilişkin detayları da vermek istiyorum. Hemen ardından Şehitler Kabristanı'na gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kendisine Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti. Bu kabir ziyaretinin ardından da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendi adına burada inşa ettiği konağa bir ziyaret gerçekleşti. Tıpkı geçen sene olduğu gibi bu da bir başka gelenek haline geldiğini söyleyebiliriz. Her yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'nin burada aslında yeni yapıldığını söyleyebileceğimiz konağında kendisini ziyaret ediyor. İkili son olarak da 6 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişlerdi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonraki rotası Cumhurbaşkanlığı burada bulunan külliye olacak. Külliyede bir kabine toplantısı gerçekleşecek. Bir başka gelenek daha aslında oluşmuş durumda. Üçüncü kez Ankara dışında Ahlat'ta bu kabine toplantısı gerçekleşecek. Hem devlet erkanı hem kabine üyeleri de zaten Ahlat'ta bugün hazır bulunmuş. Önemli etkinliklere beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyorlar. Tabii kabine toplantısında önümüzdeki dakikalarda başlayacağını iletelim. Şimdi kabine toplantısı önemli gündem başlıkları var. Özellikle terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılacak adımlar, bundan sonraki yol haritası konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında da aslında ana odak noktası terörsüz Türkiye'ydi. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine, buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kan tüccarları, terörden nemalananlar, fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak dedi. Bir başka çarpıcı başlıkta Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye 100 yılının inşası başlamıştır ifadeleri oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından. Şimdi kabine toplantısından yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Burada da yine önemli mesajlar verecek. Tabii kabinenin gündemi aslında Ankara'daki kabinelerle de paralel. Özellikle terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan sıcak başlıklar bugün ele alınacak. Dün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki ilk kurul toplantısı gerçekleşmiş ve 4 alt komite oluşması konusunda da bir mutabakata varılmıştı. Şüphesiz ki bu komisyonların bundan sonraki yol haritası da bugün kabinenin gündeminde olacak. Bir başka başlıkta Filistin-İsrail ekseninde olacak. Özellikle İsrail'in geçtiğimiz günlerde Suriye'ye yönelik olarak bir saldırı gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz bu saldırıya ilişkin olarak net bir yanıt ya da bu saldırıyı kapsayan bir açıklama yapmamıştı. O nedenle kabinenin zaten gündeminde, merkezinde olacak bu konunun ardından Erdoğan'ın kabine sonrasında da yine mesajlar verebileceğinin altını çizebiliriz. Tabi dış politika başlıkları oldukça fazla. Hürmüz Boğazı'ndaki kilitlenme, yine İran-ABD arasında zaman zaman devam eden, zaman zaman duraksayan o müzakere süreci de yine dış politika başlıkları arasında yer alacak ve kabinenin gündeminde olacak. Kabinenin hemen ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak demiştik. Ardından bir başka önemli program daha var. Akşam saatlerinde olacak bu program. Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını içeren bir program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı da bir yemekte buluşacaklar. Bu yemekte yine az önce aslında ifade ettiğim o etkinlik dizisinin bir parçası son yıllarda bir gelenek haline gelmiş durumda. Böylelikle bugünün de en azından öngörülen şekilde bu şekilde tamamlanmasını bekliyoruz. Yarın da Malazgirt'e gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine sabah saatlerinde orada da bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Özellikle son iki yıldır hem Ahlat'tan hem Malazgirt'ten verdiği mesajlar oldukça çarpıcı ve yol gösterici olmuştu. O nedenle bu duraklardan yapacağı mesajlara yine gözler çevrilmiş olacak. Bizler de burada kameraman arkadaşım Cüneyt Erdoğan'la birlikte önümüzdeki zaman dilimindeki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz Emre Karaca, kolay gelsin, Ahlat'tan aktardı. Şimdi Yunanistan'dan hem Girit'e konuşlandırılan Patriot bataryası hem de Ege'deki yeni projeleri hakkında açıklamalar var. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Ege'deki yeni enerji projelerinin Türkiye'den gelen itirazlardan etkilenmeyeceğini söyledi. Yunan Dışişleri Bakanı ise Patriot bataryasının yerinin değiştirilmesinin Ankara'dan gelen tepkiler nedeniyle yapılmadığını savundu. Şimdi niye bu açıklamalar geliyor? Önce bir habere bakarım, sonra konuklarımla konuşacağım.
2: Türkiye'nin tepkisi Ege politikamızı değiştirmez. Açıklamanın sahibi Yunanistan.

0: Başbakanı Kyriakos Mitsotakis.
1: Συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα.
0: Καμπίνε τοπλάντασίντα κονουσάν Μιτσοτάκης, Εγέδενιζίντεκι αδαλάρα γιονελικ γεσίν ενέργη προζιλέρι βε τουριζίμ πλανλαμαλαρίνιν, Τουρκίνιν τεπκιλέρινδεν ετκιλένμιγένι σόλεδι. Komşularımızla iyi ilişkiler içinde olmayı amaçlıyoruz. Ancak Ege ve Doğu Akdeniz'deki kıta sandığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesi dışında hiçbir konuyu müzakere etmeyeceğiz dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis de Girit'e konuşlandırılan Patriot bataryası hakkında konuştu. Atina'nın Ankara'nın talimatıyla hareket ettiği iddiasını yalanladı. Yerapetridis, Patriot bataryasının Kelpi Adası'ndan Girit'e gönderilmesinin operasyonel bir karar olduğunu söyledi. Ülkesinin inisiyatifi eline aldığını savunan Yunan Bakan, Atina'nın bölgede gerilimi tırmandıran hamlelerine Ankara'nın tepki göstermesini başarılı ve etkin bir dış politikaya örnek gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin ilan ettiği deniz parklarına ilişkin olarak da konuştu. Teyakkuzdayız ancak endişeli değiliz dedi. Yunanistan'ın her alanda ulusal çıkarlarına dayatma gücüne sahip olduğunu da savundu. Yerapetridis, Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini de dile getirdi.
2: Şimdi işin tabii Doğu Akdeniz ayağı var ama Ege'ye bakacağız. Çünkü Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki temel ayrışma deniz yetki alanlarının nasıl sınırlandırılacağı konusunda. Yunanistan ne diyor? Bir bakalım isterseniz. Şimdi Yunanistan Ege'de adaların da kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge ürettiğini, dolayısıyla sınırın adalarla Türkiye kıyıları arasındaki eşit uzaklık hattına göre belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Bu maviyle çizili olan Yunanistan'ın tezi. Türkiye ise Ege'nin özel coğrafyasına ve hakkaniyet ilkesine vurgu yaparak Anadolu kıyılarına çok yakın Yunan adalarına tam etki verilmesine karşı çıkıyor. Bunun Türkiye'nin deniz alanlarını orantısız biçimde daraltacağını da vurguluyor. Tabi tartışmanın bir diğer boyutu da Yunanistan'ın Ege'deki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarma talebi. Şimdi bu 12 mil tabi çok önemli, yıllardır konuşuluyor ama o zaman Ege bir Yunan gölü olacak deniyor. Şimdi bu karşılıklı açıklamaları ve tırmanan gerilimi gelin bir konuşalım istedik. Kent Üniversitesi öğretim üyesi emekli kurmay albay Ünal Atabay ve Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Kur'an Çağlar. Merhabalar, hoş geldiniz haber hattına.
3: Şimdi, hoş bulduk Ayşe Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederim. Ünal Hocam, sizinle bir başlayalım. Şimdi birçok ayağı var aslında. Hani bu 6 milde 12 mil vesaire, diğer yandan bir Patriot'ın savunma sisteminin Girit'e yerleştirilmesi konusu var. Anladığımız kadarıyla muhalefetten Yunanistan'a, Yunanistan Başbakanı'na ya da iktidara yönelik bir takım açıklamalar da var. Nedir bu son zamanlarda artan gerginliğin sebebi sizce?
3: Şimdi tabii Ayşe Hanım, Yunanistan'la olan ilişkilerimiz her zaman biliyorsunuz inişli çıkışlı. Yani evet, özellikle Ege Denizi'nde, Adalar Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de, özellikle son yıllarda Doğu Akdeniz'de devamlı bir gerilim. Özellikle bu gerilimi yaratan taraf tabii tek taraflı da aslında Yunanistan. Yani hem Avrupa'yı arkasına almak suretiyle, işte Fransa ile yakın işbirliği, Amerika'ya da güvenmek suretiyle gibi kendi küresel bazı destekleri de almak suretiyle bu Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de kendi ulusal çıkarlarını sözde gerçekleştirmek. 100 yıldır çözülemeyen, biliyorsunuz, Ege'de sorunlarımız var. Hava sahasından tutalım, deniz milinden devam edelim, oradaki kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge gibi bütün alanlarda bu sorunları yıllardır tartışıyoruz.
2: Evet.
3: Şimdi tabii Mitsotakis veya Yunanistan hükümeti yine imkansızı zorluyor Ayşe Hanım. Yani olmayacak bir şeye karşı belki de kendi iç muhalefetlerini iç siyasete de oynamak suretiyle bazı sözler sarf ediyorlar ama gerçek niyetlerini biz çok rahatlıkla okuyoruz. Şimdi Ege Denizi, evet bakın 10 bin civarında bir formasyon var Ege Denizi'nde. Evet. Bu 10 bin civarındaki formasyonun Ayşe Hanım, 1000 civarındakinin isimleri belli. Bunun dışındaki işte ada, adacık, kayalık, bunların isimleri dahi belli değil. Bunun için söylüyorum. Şimdi

0: bir karmaşık ki burası. Bizim ifade ettiğimiz Ege Aydak dediğimiz işte bunların aidiyetleri belli olmayan egemenliği yani Yunanistan'a verilmemiş ada adacık ve kayalıklar dediğimiz kısa adı Ege Aydak dediğimiz yani 1923 Lozan 1947 Paris anlaşmaları ile belirlenen çerçevede aidiyetleri belirlenmemiş bunların.
1: Evet.
0: Yani bunu Demirel zamanında 940 küsür hesaplanmış bunlar sayıları var. İşte son bir de 170-180 civarında bir grup bunlar. Yani bu adalara dahi sahip çıkmaya çalışıyorlar. Şunu demek istiyorum. Deniz Hukuku Sözleşmesi

0: kaçırmaz dedi MHP lideri. Devlet Bahçeli de daha önce Ahmetler göreve çağrısı yapmış. Ahmet Türk'le Ahmet Özer'in görevlerine dönmesi gerektiğini belirtmişti, hatırlayacaksınız. Şimdi Ahmet Özer Ankara'da hem Bahçeli hem de Fethi Yıldız'la bir araya gelmişti. Bunu da hatırlatalım diyelim. Devam edelim şöyle ki terörsüz Türkiye süreci kapsamında takip ve değerlendirme kuruluna bağlı 4 tane alt komisyon oluşturulacak. Şimdi dün toplantı vardı ve çok önemliydi. İlk toplantıydı bu. Masada çok etkin isimler var gördüğünüz gibi. Şimdi silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu silahların teslim sürecini bir şekilde takip edecek tabii. Yani izleme ve tespit alt komisyonu da kurulacak. O da bölgedeki durumu denetleyecek. Yani bir şekilde izleyecek, gözlemleyecek, daha sonra tespit edecek. Şimdi diğer alt komisyonlar var. O alt komisyonların görevleri neler olacak? Orada kimler yer alacak? Ayrıntılar haberimizde derledik, toparladık.
1: Silahların nasıl teslim edileceği takip edilecek. Teslim olan örgüt mensuplarının dosyaları incelenecek. Sosyal uyum ve bütünleşmenin sağlanması için çalışmalar yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulmasına karar verildi. Peki hangi alt komisyonun görevi ne olacak? Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu, silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip edecek. Güvenlik kurumlarının sahadaki tespitleri değerlendirilecek. Alt komisyonda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT'ten üst düzey yetkililerin yer alması öngörülüyor. İzleme ve Tespit Alt Komisyonu ise örgütün bölgedeki durumunu takip edecek. Sincar, Hakurk, Gara hattı ve Suriye sahasındaki silah bırakma süreci denetlenecek. Alt komisyonda Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yetkili isimler yer alacak. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı yetkilileriyle hakim ve savcılar görev alacak. Komisyon teslim olan örgüt mensuplarının dosyaları hukuki statülerine göre sınıflandırılacak. Yasadan faydalanmak isteyenlerin başvurularına ilişkin dosyalar tek tek incelenecek. Ancak örgüt mensuplarına yönelik ceza ertelenmesine ilişkin kararlar alt komisyon tarafından değil, infaz hakimleri tarafından verilecek. Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ise silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon sürecini ele alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde çalışmalar yapılacak. Meslek edinme kursları ve çalışma koşulları değerlendirilecek. Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları ve alacağı kararlar, PKK'nın fesi ve silahların tesliminin tespit ve teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu tarafından verilecek kararın altyapısını oluşturacak.
0: Ve şimdi yayının başında söylemiştik, biliyorsunuz 3 tane gündem maddesinden bir tanesiydi. Dün akşam Kocaeli Spor Ahmet Spor maçı öncesinde tribünlerde yaşananlarla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Biraz detaylandıralım. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı maç sonrası harekete geçti. Bir grup Kocaeli Spor taraftarının tribünlerde sarı poşet sallayarak rakip takım taraftarlarına yönelik tahrik edici eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Bu soruşturma halkı kin ve düşmanlığa tahrik, tehdit veya hakaret içeren tezahürat suçlamalarıyla yürütülecek ve soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 5 şüpheli var. O 5 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi diyelim. İzmir'de de Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına silahla ateş açılması olayında 2 şüpheli tutuklandı bu arada. Şimdi silahı kullanan şüphelinin uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası olduğu da ortaya çıkmış durumda.
1: Belediye başkanının makam aracını hedef aldı. Daha otoparktan çıkamadan yakalandı. Hakim karşısına çıkan saldırgan tutuklandı. İzmir Çiğli Belediyesi'nin alt katındaki otoparka 20 Ağustos günü motosikletiyle gelen bir kişi, belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracını hedef aldı. Peş peşe tetiğe basan saldırgan, belediyenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Saldırganın kullandığı motosiklet çalıntıydı. Polis, saldırgan KS'ye yardım ettiği iddiasıyla bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Saldırgan

0: Kırgan'ın Manisa'dan İzmir'e geldiği belirlendi. Uyuşturucu ticareti suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zanlı ifadesinde belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'la aralarında husumet olduğunu iddia etti. Saldırganla ona yardım ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.
1: Ve Ahbap Derneği soruşturmasında oyuncu Şahan Gökbakar savcılıkta ifade verdi. Haluk Levent veya dernekle herhangi bir ilişkim yok diyor Şahan Gökbakar. Ayrıca Haluk Levent'in hiçbir zaman kendisine güven vermediğini de söylemiş.
0: Haluk Levent bana hiçbir zaman güven vermedi dedi. Dernek üzerinden maddi yardımda bulunmadığını söyledi. Ahbap Derneği soruşturmasında Şahan Gökbakar ifade verdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanık sıfatıyla ifadeye çağırdığı isimlerden biri de oyuncu Şahan Gökbakar'dı. İstanbul Adliyesi'ne gelen Gökbakar savcılıkta kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.
2: Böyle bir topa niye gireyim arkadaşlar, siz kafayı mı yediniz ya?
0: Ünlü oyuncu Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin bulunmadığını belirtti. Yardım faaliyetlerinde tercihini AFAD gibi devletin resmi kurumlarından yana kullandığını söyledi. Gökbakar, Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle kendisinde güven oluşturmadığını da kayda geçirdi. 6 Şubat depremleri sonrası da derneğe herhangi bir bağışta bulunmadığını söyledi.
3: Sosyal medya veya geleneksel medyada Ahbap Derneği'ni ya da Haluk Levent'i destekleyen herhangi bir açıklama yapmadım. Haluk Levent'in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini deklare etmişimdir. Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir.
0: Gökbakar ifadesinde Kızılay'dan yapılan çadır alımları nedeniyle Levent'le sosyal medyada tartıştıklarını da anlattı. Haluk Levent'in tutuklu bulunduğu Ahbap Derneği soruşturmasında şu ana kadar 20 isim ifade verdi.
1: Şimdi dayak yiyen bir kişinin görüntüsünü alıntılayarak kendi hesabından tekrar paylaşan sanık suçlu bulundu. Yargıtay'ın bir kararı var. Oy birliğiyle onadığı. Bu sanık hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onamış.
0: Önce beraat etti, ardından 1 yıl 8 ay hapsi istendi. Dayak yiyen kişinin görsellerini sosyal medya hesabında paylaşan sanık hakkında son kararı Yargıtay verdi. Bursa'da yaşayan bir kişi dayak yediği anlara ilişkin kendi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu paylaşımları gören bir başka kişi de bu görselleri alarak kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Dayak yiyen kişinin şikayeti üzerine paylaşımları yapan kişi hakkında verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan dava açıldı. Bursa 9. Adliye Ceza Mahkemesi önce atılı suç kanunda suç olarak tanımlanmıyor dedi ve beraat kararı verdi. Şikayetçi istinaf başvurusunda bulundu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi ise bu kararı hukuka aykırı buldu. Sana 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık bunun üzerine suç unsurlarının oluşmadığını, suç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü ve temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2. derece mahkemeyi haklı buldu. Sana verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını oy birliğiyle onadı. Yargıtay kararında şikayetçi kişiye ait veri niteliğindeki fotoğrafların daha önce kendi hesabından paylaşılmış olmasının bu fotoğrafların kişisel veri olma özelliğini değiştirmeyeceğine dikkat çekildi. Bu durum üçüncü kişilere rıza dışında yayınlama hakkı tanıyamaz denildi.
1: Peki, üzerine konuşacağız. Konuğum var, hukukçu bir konuğum var. Şimdi sosyal medyadaki paylaşımları biliyorsunuz. İşte bu paylaşımlarda bir taraftan da özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin paylaşımı sınırları neresi, işte hukuki yaptırımı ne bunun? Uzmanına soralım istedik. Bilişim Teknolojileri Hukuk Uzmanı Avukat Ünsal Özmesik yayın konuğum. Merak ediyorum gerçekten. Yani önce bu kararı değerlendirin. Emsal bir karar gerçekten, değil mi?
4: Önemli bir karar. Hı-hı. Özellikle kişisel verilerin korunması noktasında önemli bir karar. Yani Hı-hı. karara baktığımız zaman Hı-hı. düşünebiliyor musunuz? Bir kişi kendisine ait bir olayın videosunu ya da fotoğrafını Hı-hı. kendi hesabında paylaşıyor. Bunu gören başka bir kişi o videoyu alıyor. Hı-hı. Böyle bir olay olmuş diyerekten kendi hesabında tekrar paylaşım yapıyor.

0: Akabinde konu yargıya gidiyor. İlk derece mahkemesi beraat kararı veriyor. Fakat üst derece mahkemesi diyor ki burada bir kişisel veri var. Ve bu kişisel veri, yani o video içeriği, paylaşan kişi tarafından açık rızayla diğer tarafın paylaşmasına izin verilmemesi sebebiyle ikinciyi paylaşan kişi noktasında da kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşılmasından cezayı veriyor.
1: O zaman bize bir şunu anlatın bir hukukçu olarak. Mesela bunun ayrımı nedir? Mesela kişisel veri, özel hayatın gizliliği, bu ikisinin arasını ayrımı nasıl yapmalıyız? Gerçekten bu önemli. Yani mesela bir fotoğraf ya da bir video hangi durumda kişisel veri olur? Hangi durumda özel hayata girer? Yani ihlal kapsamı açısından soruyorum.
0: Şöyle, aslında Türk Ceza Kanunu'ndaki işte bu 135 ve 136. maddenin dışında biz kişisel verileri, kişisel verilerin korunması kanunumuz var. Orada tartışırız. Ve orada kişisel veri, bana ait her türlü, beni tanımlamaya yarayan her türlü veri kişisel veri olarak kabul edilir. Bu fotoğrafta, videoda. Fakat burada, yani bu olayda tartışılması gereken önemli nokta şu. Bir kimse bir verisini alenileştirdiği zaman, çünkü siz sosyal medyaya kendi fotoğrafınızı, videonuzu paylaştığınızda aslında sizi takip edenler noktasında alenileştirmiş oluyorsunuz. Yani herkese paylaşmış oluyorsunuz. İşte bu durumda...
1: Ya adı üstünde değil mi mesela sosyal medya, işte orada hani amaç, işte tırnak içinde sosyalleşiyorsunuz. Ama siz orada fotoğrafınızı paylaştığınızda, bir başkasının fotoğrafınızı alıntıladığında hani bu neye giriyor?
0: Burada işte alenileştirmenin Yargıtay'ın kararlarında, hatta Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun bazı kararlarında şuna yansıyor. Alenileştirmenin amacına aykırı kullanıldığı zaman diyor... Ben o kişisel veriyi hala korurum. Yani örneğin şöyle, izleyenler daha net anlaması için şöyle izah edelim. Benim sosyal medyada hesabımda bir fotoğrafım var. Bu fotoğrafım herkese açık bir fotoğraf. Bu fotoğrafı bir başka kişi alıp da başka bir iş için kullanamaz. Çünkü niye? Ben o sosyal medyada o fotoğrafımı sadece kendimi tanımlamaya yarayı
1: peki bu başka,
0: yarasın diye paylaştım.
1: Tamam, şimdi bir hukukçu olarak siz bize şunu açıklayın. Bir kişinin hesabı herkese açık. Değil mi? Yani onun hesabının herkese açık olması hukuki değerlendirmeyi bir şekilde değiştirir mi? Yani bunu paylaşan kişi, ben sizin fotoğrafınızı alıyorum, bir yerde paylaşacağım. Yani bu benim o sorumluluk açısından bakıldığında, ceza yaptırım açısından bakıldığında benim beni başka alıp başka bir yere koyar. Yani daha hafifletir her şeyi herhalde mi yoksa?
0: Şöyle, dediğiniz çok doğru. Aslında bir kısım görüş de bunu eleştiriyor. Özellikle herkese açık hesaplarda ve paylaşırken herhangi bir şerh düşmeyen, yani bu paylaşımla ilgili hesaplarda kişi aslında başkasının tarafından da paylaşılmasını istiyor gibi gözüküyor. Bu durumda siz paylaştığınız zaman bunun suç olmaması gerekiyor. Nitekim örneğin video, böyle bir olay, bir video yaşandı. Bir kişi dayak yedi. Bakın işte ben trafikte böyle bir olay yaşadım. Sosyal medyada paylaşıyorum. Herkese duyuralım bu trafik magandalarını diye. Ben bir video çektim ve paylaştım.
1: Tabii.
0: Bunu gören biri aldı benden bu paylaşımı yaptı. Amaç... Sonra ben bu suç duyurusunda bulunduğum zaman mahkeme ceza verememesi gerekiyor. Niye? Çünkü ben alenileştirirken...
1: Bir de kamu yararı var burada.
0: Burada haberi
1: mesela
0: paylaştım.
1: Başka bir şey. Haberi de paylaşıyorsunuz yani, değil mi?
0: Bir de paylaşan kişi noktasında şu önemli. Alenileştirmenin buradaki amacı ben bunun başkası tarafından da paylaşılmasına onay veriyorum şeklinde gelir. Örneğin ben avukatım, cep telefonumu internet sitesine yazıyorum, iletişim bilimine yazıyorum. Şimdi beni arayan bir kişi hukuki danışmanlık sorduğu zaman ben şunu diyemem artık. Benim telefonumu nereden buldun? Ben hiçbir şekilde bu konuyla alakalı seninle ilgili telefonumu bulman sebebiyle suç duyurusunda bulunuyorum diyemem. Ama burada şu var. O telefonumu paylaştım diye de kimse bana pazarlama amaçlı SMS gönderemez. Benim sosyal medyada ya da internet sistemde telefonumu paylaşma amacım ne? Hukuki olarak bana ulaşmaları.
1: Tabii.
0: O amaçla ulaşıyor.
1: Ya fotoğrafınızı koyuyorsunuz mesela. Orada amaç ne? Birileri beğensin diye. Yani o fotoğraf mesela, o zaman kendi kişisel albümünü oluştur falan ya da burada, üç arkadaşla birlikte.
0: Burada
1: asıl kırılma noktası ne? Eşik ne? Bize bunu anlatın. Yani birini itibarsızlaştırmaya çalışmak o fotoğraf üstünden... Mesela bunlar suç sayılmalı ki mesela burada ne olmuş? Yani mesela burada ne olmuş bu haberde?
0: Somut olaya baktığımız zaman haberde anladığımız kadarıyla kişi kendi bir kere videosunu paylaşıyor. Ve birkaç kişiden de anladığımız kadarıyla kavga ediyor ve yumruk yiyor. Sonrasında da bir başkası bu videoyu alıyor, herhangi bir şekilde ekleme de yapmadan kendi hesabında yayınlıyor. Sonrasında da ilk

0: Paylaşan kişi diyor ki benim görüntümü diyor ben paylaşırım. Sinan paylaşamazsın. Ben buna izin vermedim. Şimdi bu tartışmalı bir konu. Neden? Çünkü bazı sosyal platformlar hesap açılırken bazı paylaşımlarını açık bırakıyorlar. Örneğin retweet etmek gibi. Örneğin bu hesaptaki bu videoyu paylaşabilirsiniz gibi. İnsanlar bu videoyu çekerken daha yayınlarken bir başkasının beğenmesini istiyor, tekrar tabii paylaşmasını canım, tabii. istiyor. Böyle bir durumda biz hukuka uygunluk sebebi diyoruz. Bu sebeple Yargıtay
1: onamış ama bu cezayı.
0: Evet, onamış. Yargıtay'daki hakimlerin aslında hangi sosyal platformda olduğunu bilmiyoruz tabii konunun ama işin teknik tarafında da o sosyal platformun işleyişini, somut olaydaki paylaşımı ve detaylı teknik analizi de yapması lazım. Bu sebeple ben Yargıtay'ın bu kararına biraz temkinli yaklaşıyorum. Acaba bu incelemeler yapıldı mı, yapılmadı mı? Çünkü burada hangi sosyal platformsa orada paylaşılırken bazen video içerisinde kişi herkese ulaşması için bazı cümleler sarf ediyor. Şimdi bu bir hukuka uygunluk sebebidir. Ya da siz bir video paylaşıyorsunuz. Mesela retweet kısmı açık paylaşıyorsunuz. Herkes bunu paylaşabilir
1: tabii,
0: diyorsunuz.
1: Tabii.
0: Şimdi bunu paylaştıktan sonra da siz neden benim içeriğim paylaşıldı diye suç duyurusunda bulunduğunuz zaman bu hem hakkın kötüye kullanılması hem de hukuka uygunluk en baştan itibaren vermiş oluyorsunuz.
1: Ya gerçekten o kamu yararı nerede başlar, nerede biter mevzusu çok önemli. Ya bir adam bir kadın dövüyor mesela diyelim şimdi. Ya burada şöyle bir şey var ya da işte şiddet uyguluyor. Tamam yani biz bu tip haberleri mesela yani özellikle üstüne basa basa değil mi? Yani hani söylüyoruz ben mesela bir kadın olarak burada işte pozitif ayrımcılıkla biraz da böyle altyazı vererek yani kendimce kendi duygu düşüncelerimi kendi duygu dünyamda o düşünceler zuhur ediyor ve bir şekilde görüyorum yani sağımda sonunda her gün bir cinayetle bir vakayla karşılaşıyoruz. Yani mesela en basiti yani burada bir başka bir şey var.
0: Bahsettiğiniz hususta mesela
1: şimdi bir şiddet olayını düşünün. Tamam şimdi orada mesela biz önümdeki haberden de yola çıkarak da biraz şey yapıyorum. Mesela suç iddiasının veya işte toplumsal açıdan önemli bir olayın görüntülerini haber verme ya da kamuoyunu bilgilendirme amacıyla paylaşmak. İşte burada mesela biri size dava açabilir yine bu kişisel veriler diye.
0: Ama...
1: Biz onu yaptık işte orada öyle bir şey yaşandı ama sonrasında işte biz barıştık atıyorum. Ya da sonrasında başka bir yere kaydı mevzu. Onu bilmiyorum. Yani orada çizgi önemli. Hukuka aykırı biçimde yaymak diye bir şey mi var yoksa?
0: Şimdi hukuk tabii. Yani Türk Ceza Kanunu 136. maddesinde siz veriyi hukuka aykırı yayarsanız. İşte oradaki hukuka uygunluk da hem kişisel verilerin korunması kanununa hem de Türk Ceza Kanunu'ndaki o olaya uygunluk veren hususlar açısından tartışılması noktasında ortaya çıkıyor. Siz rıza gösterirseniz mesela orada hukuka uygunluk, rıza göstermediniz. Dediniz ki çok önemli bir kamusal haber var. Şimdi bir habercinin o videoyu dışarıda, sokakta gördüğünü düşünelim. Şimdi çekmeyecek mi o
1: çekmeyecek
0: videoyu? Paylaşmayacak mı?
1: Mümkün mü? Tabii.
0: Habercinin doğası gereği o videoyu çekip paylaşıp haber yapması çok olağan bir şey. Burada mesela suç oluşmaz. Ya da aynı şekilde bahsettiğimiz gibi kişisel verilerde eğer kişi kendisi videoyu paylaşırken buradaki en büyük kritik nokta aslında şu. Bu olayımızda kendi hesabından kendi videosunu paylaşıyor. Birçok insan şu anda hem işte sosyal medyada belli platformlarda story dediğimiz anlık paylaşım yapıyor.
1: Hikayeler.
0: Bir de hikaye haricinde sürekli paylaşım.
1: Sürekli paylaşım.
0: Çünkü bunların hepsinde kişiyi kendi görüntüsünü vesaireyi paylaşıyor.
1: Peki şimdi bilişim teknolojileri hukuku uzmanısınız. Bizi izleyenler var ve insanların çoğu sosyal medya kullanıyor. Bir sosyal medya kullanıcısını ben buradan uyarın istiyorum. Mesela hangi dille, hangi terimle uyarırsınız ve yani böyle anlaşılır bir şekilde uyarmanızı isterim. Nasıl bir uyarıda bulunursunuz?
0: Bu haberdeki içeriklerden yola çıkarak Yargıtay'ın da görüşünün bu olduğunu düşünerek şunu söylerim. Sosyal medyada gördüğünüz her videoyu ekran kaydı yapıp kendi hesabınızda paylaşmamanızı tavsiye ederim.
1: Aman ha.
0: Çünkü siz o ekran kaydını yaptığınız tabii. zaman tutup da paylaştığınız zaman o aldığınız kişi eğer paylaşılmasına izin vermediyse Yargıtay'ın bu kararı gereğince emsal olan işte normalde 2 yıl ama indirim almıştır diye tahmin ediyorum. 1 yıl 7 ay ya da neyse ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
1: Tabii.
0: Bu sebeple de
1: 1 yıl 8 ay.
0: Özellikle bu tür ekran kaydı görüntülerinin üçüncü kişi mesela storylerde de paylaşıyor bazen. Hı. Tabii burada hesabın gizli açık olmasının da ben mahkemeler

0: tarafından tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Biliyorsunuz bazı hesaplar gizlidir. Sadece takip eden kişiler görebilir. Hem hikayeleri hem paylaşımları. Bazı hesaplar herkese açıktır. Her paylaştığınızı herkes görebilir.
1: Peki.
0: Böyle bir durumda da bunun da iyi analiz edilmesi lazım. Ama Yargıtay'ın bu kararı açıkçası tartışılır ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte evrileceğini düşünüyorum. Farklı kararları da göreceğiz.
1: Peki.
0: Özellikle alenileştirmenin sahiyi noktasında.
1: Çok, çok teşekkür ediyorum. Herkes anladı. Sağ olun. Çok teşekkürler. Avukat Ünsal Özmeslek, Bilişim Teknolojileri Hukuku uzmanı. Sağ olsun katkılarından dolayı. Ben devam edeceğim akşam haberlerine. Şöyle görüntüleri getirelim. Yönetmenimden rica edeyim. Hemen bakalım. Getirebilir miyiz görüntüleri? Peki. Şimdi bu görüntülere bakalım. 6,5 saatlik uzay yürüyüşüyle başladı bu arada. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü için hazırlıklar da tamamlandı. NASA astronotu, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Sofia Dana bir kez daha istasyonun dışına çıkmışlar. Başka görüntüler var mı arkadaşlar? Ama canlı olarak getiriyoruz değil mi bu görüntüleri? Peki, çok güzel. İki astronot bu arada uzay istasyonu ile yeryüzü arasında yüksek hızlı veri iletişimini sağlayan antenin değişimini tamamlıyor. Biz de çok özel görüntülerle bakın. Yani şu an canlı olarak o anı da getiriyoruz. Dahası izleme anını, onu diyelim, veri istasyonundan. Benim adına 18 Ağustos'taki 6 saat 23 dakikalık ilk uzay yürüyüşlerinde arızalı anteni sökmüş. Ancak kablo ve cıvatalarda yaşanan gecikme nedeniyle yeni anteni takamamıştı. Uzay yürüyüşünün yaklaşık 6,5 saat sürmesi bekleniyor. Zaman kalırsa da ziyaretçi uzay araçlarının seyir sefer verilerini iyileştirecek bir parçanın da değiştirilmesi planlanıyor diyelim böyle. Peki. Farklı bir görüntü. Yaklaşık bir dakika canlı görüntü verirken içeriden istasyondan görüntü verilmişti. Şimdi farklı bir görüntü aslında, tam bu değişim görüntüsü önemli. Uzay istasyonundaki antenin değiştirildiğine dair görüntü. Peki. Şimdi ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarına ara vermedi İsrail. İsrail'in saldırıları devam ediyor. Bu arada Batı Şeria'da da işgalciler üzerinden şiddetini de sürdürüyor. Yani öyle ki İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in Batı Şeria'daki patlama riski konusunda Başbakan Netanyahu'yu uyardığı da iddia edildi diyelim.
2: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları kesintisiz sürüyor. İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze'deki Şeyh Rıdvan mahallesindeki su arıtma tesisini bombaladı. Tesis yıkılırken yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlarda büyük hasar meydana geldi. Gazze'nin batısındaki Şati mülteci kampında bir cami ve bir ev hedef alındı. Ureiç mülteci kampında bir eve düzenlenen saldırıda ise 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Hayatta kalan çocuklar da yıkımın ve enkazın içinde yaşamak zorunda. Batı Şeria'da ise işgalci İsraillilerin şiddeti her geçen gün artıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu da işgal altında tutulan Batı Şeria'daki güvenlik durumunu görüşmek üzere üst düzey komutanlarla bir araya geldi. İsrail medyası Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in o toplantıda bölgede Filistinlilere yönelik şiddetin artması nedeniyle patlama riski konusunda uyarıda bulunduğunu öne sürdü. İsrail aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot ise İsrail askerlerinin koruması altında Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait bir anıtı balyozla parçaladı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler büyük tepki çekti. Filistin yönetimine bağlı duvar ve yerleşim direniş komisyonuna göre Batı Şeria'da 2026'nın ilk 7 ayında 4113 saldırı kaydedildi.
1: Şimdi İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in arşiv görüntüleri ilk kez yayımlandı ve İran medyası görüntülerin Hamaney dini lider olmadan önce çekildiğini de duyurdu. Detaylandıralım, görüntüler gelsin. Müçteba Hamaney 28 Şubat'ta Amerikan saldırısında hayatını kaybeden babası eski dini lider Ali Hamaney'in yerini

0: ne Mart ayında göreve getirilmişti. Görüntüleri de görüyorsunuz. Üst düzey İranlı kaynaklara göre Hamaney'de saldırıda yüzünden ve vücudundan çeşitli bölgelerinden yaralandı. Bu arada Hamaney o tarihten bu yana kamuoyu önünde hiç görülmedi. Devlet medyasında Hamaney'e atfedilen çeşitli yazılı açıklamalar yayımlandı. Bunlar arasında aynı zamanda Selefi olan babasının ölümünün intikamının alınacağı mesajıyla devrim muhafızları ve silahlı kuvvetlerdeki üst düzey atamalarda yer aldı diyelim. Arşiv görüntüleri var böyle. Peki, şöyle devam edelim. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çöküşün eşiğinde olduğunu iddia ettiği Küba'da ekonomi günden güne daralıyor. Ülkenin çöküşte olduğu iddiasını reddeden Küba Devlet Başkanı ise Amerika ile diyaloğun şimdilik tıkandığını belirtecek.
1: ABD ile Küba arasında gerilim tırmandı. Küba Devlet Başkanı ABD ile diyaloğun tıkandığını açıkladı.
2: La posibilidad de privatización de empresas estatales.
1: ABD Başkanı Trump son dönemde yaptığı açıklamalarda Küba'daki yönetimin çöktüğünü savunarak İran'la işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz demişti. Brezilya basınına konuşan Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel ülkesinin çöküşün eşiğinde olduğu iddiasını reddetti. Küba'nın zorlu bir dönemden geçtiğini söyledi. ABD yönetimiyle temas kurulmasına rağmen henüz ilerleme kaydedilmediğini belirten Díaz-Canel, diyaloğun şimdilik tıkanmış durumda olduğunu ifade etti.
2: La posibilidad de privatización de empresas estatales.
1: Díaz-Canel, Küba'daki mevcut durumu son derece karmaşık ve ıstıraf verici olarak nitelendirdi. Ancak Küba halkının tarihi direnişiyle tanımlanan bir durum içindeyiz ve baskı altında diyalog olamaz dedi. Küba'da Haziran ayında acil koduyla onaylanan 176 maddelik reform paketini hatırlatan Canel, paketin ekonomiyi serbestleştirmeyi hedeflediğini söyledi. Küba ekonomisinin 2020-2025 yılları arasında %15'ten fazla küçüldüğü tahmin ediliyor. ABD'nin yılbaşında başlattığı petrol ablukası ve Mayıs ayından itibaren ekonominin kilit sektörlerine yönelik uyguladığı ikincil yaptırımlarsa ülkedeki ekonomik kırılganlığı daha da derinleştiriyor.
0: Şimdi Kiev'de 6. Lider Eşleri Zirvesi düzenlendi. Emine Erdoğan zirveye video mesaj gönderdi. Emine Erdoğan, Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor ifadelerini kullandı.
3: 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta Ukrayna halkının sergilediği birlik ve beraberlikte ağır sınamaları toplumsal dirençle atlatmanın en güncel örneklerinden biridir.
1: Ukrayna halkı geleceğine sahip çıkıyor dedi. Ukrayna'nın sergilediği birlik ve beraberliğe dikkat çekti.
3: Çocuklar eğitimlerini sürdürüyor. Kadınlar hayatın her alanında sorumluluk üstleniyor ve Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor.
1: Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.
3: Ukrayna'nın bağımsızlık gününün 35. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, Ukrayna halkına barış, huzur ve esenlik diliyorum. Bu zirve aracılığıyla yaptığımız paylaşımları ortak geleceğimize sunulmuş çok önemli bir katkı olarak değerlendiriyorum.
1: Emine Erdoğan, her toplumun tarihinden, inancından ve ortak hafızasından beslenen kendine özgü bir değerler dünyası olduğunu belirtti. Türk toplumunda gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışma önde gelen hasletlerdir dedi.
0: Peki şimdi Bursa'da koruma altında olan Uluabat Gölü ALG patlaması nedeniyle yeşile büründü. Bu arada sudaki kirliliği ve sıcaklığın artması nedeniyle çoğalan alglerin rengini değiştirdiği göl görenleri şaşırtıyor bakalım.
4: Uluabat Gölü sığ bir göl. Fitoplankton patlaması ya da alg patlaması sonucunda bazen estetik açıdan çok güzel renkler ortaya çıkıyor.
1: Estetik açıdan güzel olsa da göldeki o renk değişimi kirliliğin habercisi. Burası Bursa'daki Uluabat Gölü. 136 kilometre karelik alanıyla Türkiye'nin en büyük 9. gölü olan Uluabat'ın son günlerde rengi değişti. Koruma altındaki göl alg patlaması nedeniyle yeşile büründü.
4: Yaz aylarında fitoplankton dediğimiz tek hücreli canlılar azot ve fosfor dediğimiz bu besin elementlerini çok seviyorlar ve bunları tükettiklerinde de miktarları ciddi bir

0: şekilde artıyor ve alp patlaması dediğimiz bir durum ortaya çıkmış oluyor.
1: Uluabat Gölü bitki ve hayvan popülasyonu açısından zengin. Göldeki renk değişimi için uzmanlar uyarıyor.
0: Bu bir kirlenmenin de habercisi oluyor. Her ne kadar bizim görsel olarak izleme koşumuza gitmiş olsa da maalesef su kalitesindeki bozulmalar, sucul ekosistemin bozulmasına ve oradaki canlıların yaşayabilmesi için gerekli oksijen miktarını tükettiği için de ekolojik olarak da ciddi bir sıkıntıya doğru gidebiliyor.
2: İznik'te Roma Tiyatrosu çevresine devam eden kazı çalışmalarında iskeletler bulundu bu arada. İznik'te antik kentte veba izi başlığıyla veriyoruz. Çünkü o iskeletlerde yapılan incelemelerde veba hastalığı izine rastlanmış.
1: Kazılarda bu defa ölümcül bir hastalığın izine rastlandı. İznik'te bulunan yüzlerce yıllık iskeletlerde veba örneği tespit edildi. Bursa'daki İznik Roma Tiyatrosu'nun güneyindeki nekropolde arkeolojik kazılar devam ediyor. Son olarak toprağın yaklaşık 1 metre altında iskeletler bulundu.
3: Temmuz ayında başladığımızdan beri bugüne kadar 20'ye yakın bir iskelet buluntusuyla karşılaştık. İskeletlerin içinde erkek yetişkin bireyler, kadın, erkek ve çocuk bireyler de bulunuyordu. Ve biz burada anladık ki burası bireysel gömüler için özellikle Bizans döneminde bu alan nekropol alanı olarak kullanılmış.
1: İncelemelerde ise çarpıcı sonuç ortaya çıktı. İskeletlerde veba bulgusuna rastlandı.
3: Buradaki kemikler üzerinde daha önce yapılan incelemelerde Anadolu'daki en erken veba örneğine rastlanmıştı ve bu çok bir önemli bir buluntuydu.
1: Türkiye'den ve yurt dışından farklı üniversitelerden uzmanların da katıldığı kazıların sezon sonuna kadar sürmesi planlanıyor. Tiyatro alanındaki çalışmaların ise yaklaşık 4 yılda tamamlanması hedefleniyor.
2: Antalya'da hazineye ait taşınmazları satış şartları bulunmadığı halde ele geçirenlere yönelik bir operasyon düzenlendi. Şimdi 80 hazine taşınmazı incelemeye alınmış. Hazine taşınmazı operasyonu diye veriyoruz ve Kemer ilçesinde hazineye ait bazı taşınmazların satış şartları bulunmadığı halde belirli kişi ve çevrelere geçirildiği belirlendi. Kamuyu zarara uğratanların tespit edilmesi için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. MASAK ve banka verileri, HTS kayıtları, tapu hareketleri incelendi. Kamu görevlileriyle taşınmazlardan yararlanan kişiler arasında şüpheli işlemler de belirlenmiş. Tam 5 ilde aralarında milli emlak personeli, tapu müdürü ve ayrıca muhtarların da olduğu 27 şüpheli gözaltında şimdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı biliyorsunuz. Şöyle dedi, kamu kaynaklarını istismar edenlere, kamu görevini kişisel menfaat aracına dönüştürenlere ve organize biçimde haksız kazanç sağlayanlara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Şimdi bir yolcu otobüsüyle bir yakıt tankeri çarpışıyor. Görüntüler Kayseri'den, arkamdaki görüntüler LED'de. 35 yaralı var bu arada. Şehirler arası yolcu otobüsüyle bir akaryakıt tankeri kazaya karışıyor. İki araç çarpışıyor. Çarpışma sonucu yolcu otobüsü bakın böyle bu şekilde yan yatmış. Kaza sonrası görüntüler bunlar. Bu kazanın şiddetiyle ikisi ağır, 35 yaralı var. Olay yerine ihbar sonrası sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralar hastanelere kaldırıldı. Ekipler devrilen tankerdeki yakıtı temizlemek için çalışma başlattılar. Görüyorsunuz. Adana'ya gideceğiz. Şöyle kızılcık şerbeti için böyle büyük kara kazanlar kurulmuş. Dalında kilosu 100 lira olan kızılcık şerbete dönüşünce litresi o zaman yani 100 liradan 1000 liraya alıcı bulabiliyor bakalım.
4: Ağaçtan dökme süreci var. Altlarına brandalar geriyoruz. Sırıklarla vurarak döküyoruz.
1: Ağaçlardan dökülen kızılcıklar tek tek toplanıyor. Asıl mesai ise toplandıktan sonra başlıyor.
4: Getirince bunların bir yıkama aşaması var. Suya döküyoruz. Suya dökünce yapraklar ve içindeki kirazın dışındakiler yüzüne çıkıyor. Temizliyoruz.
1: Adana'nın Kozan ilçesinde kış hazırlığı başladı. Yörede ekşi kiraz olarak bilinen kızılcıklar geleneksel yöntemlerle şerbete dönüştürülüyor. Toplanan kızılcıklar önce yıkanıyor.

0: kaynatılıyor, ardından kara kazanları alınıyor. Yaklaşık 2 saat boyunca ilk kaynatma işlemi yapılıyor.
1: Temizledikten sonra kazanlarda belli bir müddet bunların çatlayıp kendi öz suyunun suya karışıncaya kadar suyun içerisinde haşlıyoruz.
0: Sonra sıra postayı ayırmaya geliyor. Geriye kalan şerbet ise yeniden kazana giriyor.
1: 2 saatlik bir kaynatmadan sonra bunu tekrar süzeklerden geçiriyoruz. Posasını ayırıyoruz. Şerbetini tekrar kazanlara koyup yaklaşık 4 saat gibi bir zaman içerisinde odun ateşinde kaynatıp yoğun hale gelene kadar.
0: Yaklaşık 130 kilo kızılcıktan 15 litre şerbet çıkıyor. C vitamini ve antioksidan deposu kızılcığın kilosu 100 lira. Şerbetinin litresi ise 1000 liraya kadar alıcı buluyor.
2: Böyle hemen yanı başımıza bakalım. Yani bir Suriye'ye bakalım. Çünkü Suriye'de iç savaş sonrası yeniden inşa çalışmaları devam ediyor. Ve 13 yıllık iç savaş yaşandı. Yani korkunç aslında zaman dilimine bakınca gerçekten tarumar oldu bir ülke. Her yerde yoğun bir toparlanma var. Yani her yerde yoğun bir mücadele var. Kurumlarda öyle, insanlarda öyle. Yani herkes, çocuğu, yaşlısı, genci, herkes bakın. Habertürk'ten Alihan Tok ve Ahmet Uludağ Suriye'nin Halep kentine gitti. O çalışmaları yerinde ve yakından takip ettiler bakalım. Allahu Ekber.
3: Uçaklar havadan inmiyordu, hep bombalıyorlardı bölgeyi. İnsanlar gözleri havada geziyorlardı, uçak gördü mü kaçıyorlardı.
4: Sesleri Halep'in birçok noktasında duymak mümkün. Suriye'de artık silahların ve bombardımanların yerine inşaat sesleri var. Halep'te her 10 binadan resmi rakamlara göre en az 4'ü ağır hasar aldı, yıkıldı. Şimdi Halepliler, tüm Suriyeliler bu enkazı ortadan kaldırmaya ve hayatlarını, evlerini yeniden inşa etmeye çalışıyorlar.
5: Hayat şimdikinden daha iyi olmamıştı. Çalışıyoruz, imar ediyoruz. Daha önceden buradan kaçıp Cerablus'a gitmiştik. Devrimden sonra buraya geldik. Oğlumla beraber Halep'te çalışıyoruz. İnşallah çalışarak düzelteceğiz.
4: Halep, Suriye'nin İstanbul'u. Bir portre. Ülkede ne olup bitiyorsa burada gözlemlemek mümkün. İç savaşın en kanlı günlerinde mahalle mahalle çatışmalara sahne oldu. Devrimden sonra şimdi tüm Suriye gibi Halep'te o kötü anıları geride bırakmak için çok çalışıyor.
6: Çalışma ve belediye hizmeti var ama daha yapılacak çok iş var. Ben de kendi dükkanımın önündeki çöpleri, molozları topluyorum bu şekilde.
4: O dönem sivillerin yaşadığı yerler, okullar, hastaneler bombalandı. İşte Halep'in en büyük hastanelerinden biri. Esad rejimi tarafından bombalanan bu hastane harabeye döndü ve şu anda kullanılamaz halde. İşte tüm bu hastanelerin yeniden onarılması gerekiyor.
7: Burada daha önce hastane vardı, ona ne oldu? Önceki dönem sivillerin yaşadığı bölgeler cephedeki savaşçıların dikkatini dağıtmak için vuruluyordu. Bu hastaneye de savaş uçakları bomba yağdırdı. Binlerce kişi yıllarca hastanesiz kaldı.
8: Burada da bir üniversite vardı. Tüm dünyadan öğrenciler geliyordu. Yeni hükümetin şimdilik imkanları kısıtlı. Ama elektrik, altyapı gibi tüm ihtiyaçlar zamanla çok çalışarak giderilecek. Ama öncelik enkazın kaldırılması ve herkesin evine kavuşması.
4: Bundan birkaç sene önce ülkedeki en büyük kaygı güvenlikti.
9: Allah'a şükür güvenliğimiz sağlandı. 15 senedir savaştaydık. Biraz zaman alacak ama yavaş yavaş düzelecek Suriye.
4: Artık Halep'te gezerken eli silahlı, üniformasız, dağınık askerleri görmek mümkün değil. Hepsi emniyet müdürlüğüne bağlı, tek tip kıyafetli polisler var. Ve Suriye'nin Halep'in meydanlarında

0: asayişi, güvenliği artık onlar sağlıyorlar. Ocak ayında terörden temizlenen Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde yaşayanlar da artık çatışma değil, iyileşme istiyor.
1: Aslında benim aslım Kürt, yani Afrinliyim ben. Beraber yaşıyoruz yani burada.
2: Kardeşiz. Biz Kürtler, Hristiyanlar, 2000 yıldan beri beraberiz. Yaratıldığımız günden beri kardeşiz.
3: Türkler, Türkmen de var. Yani mecbur bizim bu vatan hepsi beraber.
0: Şiddeti unutmak, sıradan ve bir o kadar neşeli günlere dönmek. İstenen işte sadece bu.
4: Burada köyler turnuva gibi. Suriyeliler, futbolcular, eski futbolcular hepsi oynuyor yani. 2012 gittim. Savaşta bittimden sonra ben geldim. Şimdi 0-0 yeni kalkıyor Suriye'de. En yakın zaman Suriye ayakta duracak inşallah.
0: Ve ekonomi. Mayıs 2025'te Avrupa Birliği Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımları kaldırdı. Yıllar sonra Suriye ilk kez uluslararası ticaret sahnesinde.
5: Türkiye, Almanya, hatta Amerika'dan geliyorlar buraya. Daha önceden gelemezlerdi.
0: İşte o Halep'in meşhur çarşısı. Savaş zamanı büyük bir kısmı ciddi yara aldı ve enkaza dönüştü. Savaştan sonra burada yeniden inşaat çalışmaları yapıldı. Dükkanlar ayrı ayrı bir şekilde yeniden onarıldı, tanzim edildi ve Halep çarşısında ticari hayat yeniden canlandı.
6: Deir Zor ve Şam'dan ticarete geliyorlar. Öncesinde her yerde kontrol noktası vardı. Geçişlere izin verilmezdi.
0: Parçalanmış, enkaz altında kalmış Suriyelilerin şimdi umudu, motivasyonu ve gidilecek uzun bir yolu var.
7: Hayat yeniden yavaş yavaş geri dönmeye bakıyor. İnşallah da daha iyi güzel olur.
8: Peki ben iki arkadaşımıza da gerçekten ellerine sağlık diyorum. Özellikle Alihan Tok ve Ahmet Uludağ, Suriye'nin Halep kentinden önemli görüntüler bunlar ve her şeyi yerinden takip etmişler. Bütün o inşa süreçlerini. Bu dilimi kapatıyoruz ama saat başı yine birlikteyiz efendim. Bizden ayrılmayın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 33 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Ve ikinci dilimdeyiz akşam haberlerinin. Tekrar iyi akşamlar. Arzu Kaya'yla bir telefonla görüşelim. Çünkü İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne başkan vekilliği seçiminde mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiş. Ayrıntıları da Arzu Kaya'dan alacağız. Arzu?
1: Evet, İstanbul 2. İdare Mahkemesi verdi bu kararı. Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği ve Sibel Tan Çetinkaya'nın belediye başkan vekili seçildiği noktada meclis kararının yürütmesini durdurduğu gerekçe olarak da mahkeme oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti ve böylelikle Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçiminde yürütmeye durdurma kararı verilmiş olundu. 5 Ağustos günü düzenlenmişti. Tansiyonu yüksek bir seçimdi. Uzun süren tartışmaların ardından CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak belediye başkan vekili seçilmişti. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oy almıştı. Tabii AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de karara itiraz edeceklerini söylemişti. O itiraz gerçekleşti ve İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nden de karar çıktı. Üsküdar Belediye Meclisi'nin 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği ve Sibel Tan Çetinkaya'nın belediye başkan vekili olarak seçildiği noktada meclis kararının yürütmesini durdurdu. Böylelikle de mahkeme gerekçe olarak oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim

0: güvenliğinin ihlal edildiğini hükmetti. Tabii mahkeme gerekçesinin ardından tarafların bir itiraz hakkı bulunacak. Biz de hukuki süreci de takip ediyor olacağız Hülya
1: Peki
0: Gülüş.
1: Arzu, çok teşekkür ediyorum. Sıcak gelişme olarak verdik. Arzu Kaya detaylandırdı. Ve devam edelim. Şöyle ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümünde Ahlat'ta konuştu. Terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaştığında yeni dönemin kapıları açılacak dedi. Türkiye yüzyılının inşasının başladığını belirtti Erdoğan. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek ifadelerini kullandı.
2: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak.
3: Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümünde Ahlat'ta verdi mesajlarını. Türkiye yüzyılının inşasının başladığını belirtti.
2: Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
3: Bitlis'te Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.
4: Kürsüyü teşriflerini arz ederiz.
3: Erdoğan konuşmasında Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'nun tarihindeki önemine dikkat çekti. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak.
3: Erdoğan ve Bahçeli daha sonra etkinlik alanında kurulan Han Çadırı'na geçti, sohbet etti.
5: Malazgirt Zaferi Ahlat ilçesinde kurulan statlarda da yaşatılıyor. Burada çeşitli illerin yöresel ürünleri tematik bir şekilde kurulan otağlarda sergileniyor.
3: Etkinlik alanını çevreleyen tepelerden birinde dev Türk bayrağı ve Filistin bayrağının yan yana yer alması da dikkat çekti. Etkinlik alanından ayrılan Erdoğan ve Bahçeli, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Mezarlıktaki anıtsal mezar taşlarını inceleyen Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından dualar edildi. Kabristan ziyaretinin ardından Erdoğan, Devlet Bey Konağı'nda Bahçeli ile bir araya geldi.
1: Amerikan Hazine Bakanlığı'nın benzeri görülmemiş olarak tanımladığı İran'a karşı yeni ekonomik yaptırımlarını duyurmasıyla gözler haliyle Tahran'a çevrildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika'nın abartılı açıklamalarını kimse ciddiye almıyor derken hükümetin ekonomik işler için 2 yıllık plan hazırladığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise yaptırımlara rağmen saldırı ihtimalinin de hala masada olduğu konuşuluyor.
3: ABD, İran'a karşı ekonomik dışlama operasyonunu başlattı. Yaptırımlara Tahran yönetiminden tepkiler peş peşe sıralandı. ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a karşı benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımları duyurmasıyla gözler Tahran'a çevrildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran'ın ticari ortakları ABD'nin abartılı açıklamalarını ciddiye almıyor dedi. ABD'nin ekonomik açıdan diğer ülkelerle ilişkilerini mevcut halinden daha fazla sınırlandırabilecek bir durumda olmadığını söyledi. İran Ekonomi Bakanı Medeni Zade ise İran hükümetinin ABD'nin ekonomik yaptırımlarına karşı hazırlıklı olduğunu belirtti. Hükümetin ülkenin ekonomik işleri için 2 yıllık bir plan hazırladığını ve mevcut gelişmeler dahil tüm senaryoların bu plan kapsamında ele alındığını ifade etti. Savaşın İran ekonomisine zarar verdiğini kabul eden Medeni Zade, ancak yaptırımlar İran açısından yeni değil diyerek deniz ablukasına işaret etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise ABD'nin İran'a yönelik yaklaşımını değiştirmesi, İslamabad Anlaşması'ndan doğan hukuki yükümlülüklere bağlı kalması gerektiğini belirtiyor. Ancak Washington yönetimi ekonomik yaptırımların yanında saldırı ihtimalini de masada tutuyor. ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılara yeniden başlayabileceğine dikkat çeken Savunma Bakanı Ekset,

0: Hürmüz Boğazı'nın herhangi bir noktasında veya İran çevresinde kinetik saldırılar düzenleme seçeneğini hiçbir şekilde kapatmıyoruz ifadesini kullanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ise devrim muhafızları ordusunun 5 önemli ismi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini belirtiyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. CIA direktörü Ratcliffe'in Moskova'ya gittiği bildirildi. Bu arada bilgiyi Amerikan basınına konuşan, ismi açıklanmayan kaynaklar verdi. Kaynaklara göre Ratcliffe bir takım toplantılara katılmak üzere aslında Moskova'ya gitti. Ancak kimlerle görüşeceği, görüşmelerin hangi konuları kapsayacağı bildirilmedi. CIA ve Kremlin'den konu hakkında açıklama yapılmadı. Bu Ratcliffe'in CIA direktörü olarak Rusya ilk ziyareti. Eski direktör Burns 2021 yılında Moskova'ya gitmiş, Rusya Devlet Başkanı Putin'le doğrudan görüşmüştü. Hollywood yıldızlarının Filistin'e verdiği destek her geçen gün daha da artıyor. Son olarak 20'yi aşkın ünlü oyuncu 2002'den bu yana İsrail hapishanesinde tutulan Mervan Berguse'nin serbest bırakılması için başlatılan kampanyaya destek verdi.
2: Just stated that Gaza is in a state of famine.
0: Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch, Kate Blanchett, Tilda Swinton, Brian Cox, Marvel filmlerinde yer alan Hollywood'un 20'den fazla yıldız ismi Mervan Berguse için özgürlük çağrısı yaptı. Ünlü oyuncular 24 yıldır İsrail cezaevinde tutulan Filistinli siyasetçi Mervan Berguse'nin serbest bırakılması için Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu. Kampanyaya Marvel yıldızlarının yanı sıra aralarında müzisyenler, yönetmenler ve yazarların da bulunduğu 200'den fazla isim destek verdi. Free Mervan kampanyasında Berguse'nin maruz kaldığı kötü muameleden derin endişe duyulduğu vurgulanıyor ve uluslararası topluma İsrail'e karşı girişimde bulunma çağrısı yapılıyor. Ünlü isimlerin desteği bu kampanyayla sınırlı değil. Mark Ruffalo, geçtiğimiz günlerde İsrail hükümeti ve ordusuna teknoloji sağlayan Oracle şirketini sert şekilde eleştirdi.
2: It's a man-made criminal act to kill civilian populations.
0: Eleştirileri nedeniyle medya devi Paramount Ruffalo'yu antisemitizmle suçladı. Ruffalo ise İsrail Başbakanı Netanyahu ve askeri politikaları eleştirmenin Yahudi düşmanlığı olmadığının altını çizdi. Can Kuzak ve Javier Bardem de Ruffalo'ya destek vererek Hollywood'daki baskılara tepki gösterdi.
1: Yunanistan'dan hem Girit'e konuşlandırılan Patriot bataryası hem de Ege'deki yeni projeleri hakkında açıklamalar var. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Ege'deki yeni enerji projelerinin Türkiye'den gelen itirazlardan etkilenmeyeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Yerapetridis ise Patriot bataryasının yerinin değiştirilmesinin Ankara'dan gelen tepkiler nedeniyle yapılmadığını savundu.
0: Türkiye'nin tepkisi Ege politikamızı değiştirmez açıklamanın sahibi Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis.
3: Συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα.
0: Kabine toplantısında konuşan Mitsotakis, Ege Denizi'ndeki adalara yönelik yeşil enerji projeleri ve turizm planlamalarının Türkiye'nin tepkilerinden etkilenmeyeceğini söyledi. Komşularımızla iyi ilişkiler içinde olmayı amaçlıyoruz. Ancak Ege ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesi dışında hiçbir konuyu müzakere etmeyeceğiz dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetridis de Girit'e konuşlandırılan Patriot bataryası hakkında konuştu. Atina'nın Ankara'nın talimatıyla hareket ettiği iddiasını yalanladı. Yerapetridis, Patriot bataryasının Kerpe Adası'ndan Girit'e gönderilmesinin operasyonel bir karar olduğunu söyledi. Ülkesinin inisiyatifi eline aldığını savunan Yunan Bakan, Atina'nın bölgede gerilimi tırmandıran hamlelerine Ankara'nın tepki göstermesini başarılı ve etkin bir dış politikaya örnek gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin ilan ettiği deniz parklarına ilişkin olarak da konuştu. Teyakkuzdayız ancak endişeli değiliz dedi. Yunanistan'ın her alanda ulusal çıkarlarına dayatma gücüne sahip olduğunu da savundu. Yerapetridis, Türkiye ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini de dile getirdi.
1: Ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası ilk kez il başkanlarıyla toplantı yaptı. Siyaset zenginleşme aracı değil diyor. Partiden

0: ayrılanlarla polemiğe girilmemesini de istedi Kılıçdaroğlu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Biz kısır tartışmaları değil, kendi ülkemizin sorunlarını çözmek

0: Siyaset zenginleşme aracı değildir, nokta. Bunu her yerde söyleyin.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mutlak burtan kararı sonrasında ilk kez il başkanlarını topladı.
0: İl başkanlarımızın görevi makam odaları değil, tarlalarıdır, esnaftır, fabrikalardır. Çöpten kağıt toplayan insanların evidir. Sizden 24 saat çalışmanızı bekliyorum.
1: Toplantı sürerken kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu tüzük değişikliğine işaret etti.
0: Kurultaydan önce bir toplantı yapacağız. Değerli arkadaşlarım, bu toplantıda il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber yapacağız. Neyi nasıl değiştireceğimizi o konuda sizlerin görüşlerini ayrı ayrı alacağız. Ama bir şeyin sözünü hepinizin huzurunda veriyorum. Bunu tarihin önünde de bir görev olarak kabul ediyorum. Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum.
1: CHP lideri terörsüz Türkiye sürecine de desteğini ineledi.
0: Çerçeve yasayla ilgili olarak ilk ve en önemli görüşü, söylemi dile getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bunu yaptık. Bu ülkenin huzurunu istiyoruz, bu ülkenin barışını istiyoruz.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 3. dalga operasyonu yapıldı ve operasyonda gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. Ayrıca 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum ataması gerçekleştirildi. Dahası kararlaştırıldı. Kuriş'in gözaltına alındığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.
1: Alihan Kuriş soruşturması genişledi. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı operasyona dair görüntüler ortaya çıktı. İlk operasyonda polis, İstanbul Üsküdar'daki eve giderek Alihan Kuriş'i gözaltına almıştı. 13 ve 21 Ağustos'ta yapılan operasyonların ardından soruşturma da derinleştirildi. Elde edilen yeni bulgular ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda 3. dalga operasyonu yapıldı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum atanması kararlaştırıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 3 milyon 44 bin lira, 50 bin dolar, 17 bin euro, 400 sterlin, toplam bedeli 27 milyon 779 bin Türk lirası olan 38 çek formu ele geçirildi. Ayrıca 25 gram altın, 24 çeyrek altın, 18 altın bilezik, 8 adet 100 gram, 4 adet 50 gram altın, kolye ve altın gerdanlıklarla bir şarjör, 66 fişek ve dijital materyallere el konuldu. Öte yandan soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda 4 isimde toplam 1818 tapu işlemi tespit edildi. Savcılığın talebi doğrultusunda özellikle aile üyelerinin 2016 sonrasındaki mal varlığı değişimlerinin araştırıldığı raporda mali profillerle mal varlıkları arasındaki uyum, aile içi taşınmaz devirleri, tapu hareketleri ve bazı para transferlerinin kaynağı üzerinde duruldu. Raporda bazı taşınmazlar üzerindeki aciz ve tedbirlere de yer verildi. Bir parsel üzerinde 10 icraî aciz ve 4 ihtiyati tedbir, başka bir parselde ise 6 icraî aciz ve 4 ihtiyati tedbir bulunduğu tespit edildi. MASAK raporunda 646 tapu işlemiyle birlikte taşınmazların edinim kaynakları, satış bedelleri ve aile ile şirketler arasındaki devir zincirlerinin ayrıca incelenmesi gereken konular arasında olduğu değerlendirildi.
2: Peki, bir konuğum var. Kendisiyle biraz böyle sohbet edelim istiyorum aslında bu dilimde de. Yerel yönetimlere ve işte çalışmalara yönelik böyle bir pencere açalım istedik. Akşam haberlerinin ikinci diliminde. Konuğum da Ankara Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu. Elbette kendisine Kahraman Kazan'da devam eden ve işte planlarını, projeleri birlikte biz soralım. Kendisi evet, bize aktarsın istiyorum. Hoş geldiniz Sayın Başkan.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Nasıl gidiyor? Öncelikle Mehmet Ali benim editörüm akşam haberlerini hemen yazmış işte Kahraman Kazan için yeni projeler. Yeni projeler neler diye. Ama ben biraz böyle baktığımda, biraz evet, göz gezdirip araştırdığımda bu gastronomi festivali bayağı etkin evet, galiba değil evet, mi? Yani geleneksel hale getirme gibi bir hedefiniz de var galiba. Uluslararası kavurma, doğru mu?
3: Ve gastronomi.
2: Ve gastronomi. Yani bu festivaller çok önemli. İlçelerin ya da geleneksel olarak bakıldığında illerin tanıtım

0: için çok etkin rol oynuyorlar çünkü. İşte bir şekilde somut olarak katkı sağlar aslında bu tip festivaller yani ilçeye. Mümkün mü böyle bir destinasyona dönüştürmek?
1: Evet.
0: Gastronomi destinasyonu
1: tabii Hülya Hanım,
0: aslında.
1: Bir kilometre yol gidecekseniz bile bir adımla başlar. Biz tabii o adımı geçtiğimiz yıl birincisini gerçekleştirerek Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivalimizi başlattık. Bu yıl artık ikincisini gerçekleştiriyoruz ve etimizi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi bu olay festival nereden çıktı onu samimiyetle dile getirmek istiyorum.
0: Tabii.
1: Yani avukatlığım döneminde de iyi bir dava kazandığım zaman Antep'e uçak bileti almak suretiyle gastronomik faaliyetler dolayısıyla 2 gün zaman geçirdik. Ve baktım benimle beraber aynı düşünceleri paylaşan binlerce insan bunu gerçekleştiriyor.
0: Harika.
1: Kahraman Kazanımızda ve Ankara'mızda böyle bir çalışma yapalım istedik ve etimizi ön plana çıkarma düşüncesiyle hareket ettik. Ve gelinen noktada geçtiğimiz yıl bu yaptığımız festivali aldığımız sonuçlar bize bu yıl daha kapsamlı bir şekilde ve özellikle uluslararası halk dansları topluluklarıyla beraber etimizi ve kavurmamızın binbir çeşidiyle ortaya çıkarak güzel bir etkinlik planladık ve 29-30 Ağustos itibariyle de gastronomi festivalimiz hem Ankara'ya hem ilçemize hem de Türkiye'mize yararlı olacak diye düşünüyorum.
0: Çok etkili aslında bu tip
1: evet
0: festivaller değil
1: evet
0: mi? Yani tanıtım için gerçekten öyle. Şimdi böyle bakıyorum yani hem sanayi
1: evet
0: işte hem tarım değil mi? Yani Ankara'nın gerçekten çok önemli ilçelerinden biri Kahraman Kazan açısından bakıldığında. Yani siz mesela nasıl bir ilçe görmek istiyorsunuz?
1: Evet. Şimdi
0: yani
1: tabii
0: ileriki dönemde biraz
1: bizim Kahraman Kazan'la ilgili vizyonumuz savunma sanayimizin başkenti olma noktasında hızla ilerleyen ama bunun yanında tarım ve hayvancılığında geleneksel Kahraman Kazan'ı unutmayan ve tarihi kültürünü ön plana çıkaran bir ilçe konumuna dönüştürmeye çalışıyoruz. Son zamanlarda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın savunma sanayi hamleleri Kahraman Kazan'ın merkez üssü. Anka, Kaan ve Kızıl Elma gibi prototip savaş uçaklarımızın ve SİHA'larımızın ön plana çıktığı bir Kahraman Kazan'ı görüyoruz. Ve büyük yatırımlar, devlet yatırımlarının ilerleyen süreçte de daha büyük bir nitelikte Kahraman Kazan'da gerçekleşeceğini görmekteyiz. Aynı zamanda Kahraman Kazan hem Anadolu Otoyolu'nun hem de E5 karayolunun ortasında bulunması hasebiyle de lojistik merkez.
0: Tabii.
1: Yani birden çok parametresi var Kahraman Kazan'ın. Bu noktalarda biz gelişen ve üreten Kahraman Kazan'ı tüm Ankara'ya ve Türkiye'ye gösterme düşüncesiyle bir vizyon sergilemeye çalışıyoruz. Bu noktada yine söylüyorum bu yelpazeyi ve özgül ağırlığı yüksek bir Kahraman Kazan'ı yaratmak için de ortaya çıkarmak için de var gücümüzle çalışmaya gayret ediyoruz.
0: Çalışıyorsunuz. Şimdi şöyle yani bu işte çiftçiler, hayvancılık ve tarım demişken aslında çünkü yerel kalkınmanın çok önemli ayaklarından bir tanesi değil mi? Yani hayvancılık böyle, çiftçiler böyle, tarım böyle ama mesela yani üreticinin de desteklenmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü bu kalkınmanın en önemli etkisi. Böyle yani belediye faaliyetleri ya da belediyecilik anlayışı ya da belediye olarak böyle üreticinin maliyetlerini azaltmak noktasında işte onların ürünlerini pazara daha kolay ulaştırma noktasında projeleriniz var mı mesela? Neler yapıyorsunuz?
1: Tabii savunma sanayinden önce Kahraman Kazan'ın kökleri tarım ve hayvancılık üzerine kuruluydu. Biz bu kökleri unutmamamız gerekiyor. Pandemi bize çok şey öğretti. Betonun yenilmeyeceğini, çimentonun içilmeyeceğini pandemi sürecinde tüm Türkiye'ye gördü. Ve Türkiye'nin ne olursa olsun güzel bir ordunuz olabilir, savaş uçaklarınız olabilir ama
0: tabii
1: o orduyu besleyemediğiniz takdirde o ordudan verim alamayacağınız için Kahraman Kazan'da bütüncül olarak geleneklerimizi, köklerimizi unutmadan sadece bir beton yığını veya sadece sadece sanayinin olduğu bir ilçe değil, aynı zamanda tarım ve hayvancılık noktasında da elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz.
0: Tabii.
1: Bu noktada hem üreten çiftçilerimizle ilgili pazarımız var. Hafta sonları Kahraman Kazan'a gelen vatandaşlarımız bu üreten çiftçilerimizin ürünlerini direkt yerinde taze bir şekilde tadabiliyor ve satın alabiliyorlar. Aynı zamanda bizim tarım ve hayvancılıkla alakalı çünkü etimizi ön plana çıkarıyoruz. Tarım ve hayvancılığınız olmazsa etiniz ön plana çıkmaz ve zaten kavurma festivali

0: zaten yapamazsınız. Gastronomi zaten olmaz. Bu noktada Kahraman Kazan'ın köklerini unutmadan gelenekselliğimizi yaşatarak Kahraman Kazan'ın tarımına, hayvancılığına sahip çıkma girişiminde bulunuyoruz.
1: Şimdi bütün bunları yaparken ortada duran canlı insan.
0: Evet.
1: Şimdi insana, yani hayata dokunma noktasında belediyeye, belediye başkanlarına, bu hizmeti verenlere çok iş düşüyor. Çocuklar, gençler, kadınlar, evet, yaşlılar. Yani mesela işte bu tarz sosyal belediyecilik hizmetimde benim dönemimde şu öne çıkıyor diyebileceğiniz ne var? Özellikle gençler, yaşlılar ve çocuklar noktasında. Yani ihtiyaç sahibi ailelerle ilgili belki de şunu diyebilir misiniz? Ya Hülya Hanım, ben şu sosyal projeleri hayata geçirdim ama hayalimde şunlar var ve gerçekçi projeler bunlar.
0: Evet.
1: Önümdeki dönemde hayata geçireceğim gibi.
0: Tabii Kahraman Kazan Belediyesi bünyesinde 5 şirketi ihtiva ediyor. Bunlardan birisi de beton şirketimiz ve bu beton şirketimizle beraber Kahraman Kazan'da dar gelirli ailelere ev sahibi yapma düşüncemiz var.
1: Harika.
0: Günümüzde ev fiyatları ve
1: barınma
0: kira fiyatları,
1: meselesi.
0: Barınma meselesi çok fazla zorluk ihtiva ettiği için bu noktada Kahraman Kazan'da demografik yapı gereği orada fabrikalarda çalışan işçilerimizin ev sahibi olması gibi bir düşüncemiz var. Bu bizim için gelecekte koyduğumuz vizyon noktasında binlerce kişiyi ev sahibi yapma düşüncemiz var. Aynı zamanda sadece dar gelirli vatandaşlarımız için değil de aynı şekilde HAP ve Havacılık Uzay Üssü ve TUSAŞ'ta savunma sanayindeki mavi yaka beyaz yakalı kişiler için de uydu kent projemiz var. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman özellikle barınma konusunu ortadan kaldıracağız. Çünkü havacılık ve uzay sanayindeki çalışan mavi yaka beyaz yaka personel Kahraman Kazan'a Ankara'nın diğer civar ilçelerinden geliyor ve bu insanlar Kahraman Kazan'da konuşlanması gerektiğini düşünüyorum. İşlerine yakın olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için de öncelikle barınmayı hallettikten sonra diğer hususları zaten kendiliğinden gelecektir.
1: Peki. Şimdi şöyle, yani hani Ankara'nın önemli ilçelerinden biri dedik, gastronomi dedik. Yani Kahraman Kazan kavunu.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet,
1: bir de
0: tabii coğrafi işareti
1: kavunu. Coğrafi işaretli. Yani bu önemli, çünkü önemli çalışmalar da yürütüyorsunuz. Yöresel
0: kesinlikle
1: ürünler
0: kesinlikle
1: noktasında
0: öyle.
1: Onu biliyorum. Gerçekten ekonomik gelir sağlıyor bunlar. Tabii güçlü markaya dönüştürmek
0: tabii
1: gibi amaçlar da var. Böyle bu mesela bu tarz marka değerini gerçekten koruması açısından üretimi de daha fazla arttırmak gerekiyor
0: kesinlikle
1: belki de. Neler düşünüyorsunuz? Üreticilere tohum desteği verildi, onu biliyorum.
0: Tabii.
1: Farklı yerlerde üretimlerle başladı mı?
0: Tabii, kesinlikle Kahraman Kazan'ı güzel teşhis etmişsiniz Hülya Hanım. Yani Kahraman Kazan'ın ova kavunu bizim çocukluğumuzdan itibaren her zaman evlerimizde ve bahçelerimizde gördüğümüz ova kavunumuzu yeniden günümüzde ön plana çıkarma girişimine bulunduk. Zaten sadece kavurmamız ve etimiz değil, gastronomi derken aslında tabii Kahraman Kazan'ın diğer lezzetlerini de ön plana çıkarmaya gayret ettik. Ama tabii ki kavurmayı ön plana çıkarmamızın asıl sebebi de insanlar Türkiye'nin dört bir yanından et için ve kavurma için sonuçta hem Kahraman Kazan'a gelmesi ve onu oturtmaya çalışıyoruz. Ve tabii tarımsal faaliyetlerimizden en büyüğü de yine söylediğim gibi ova kavunumuz ve diğer lezzetlerimiz. Bunlarla ilgili de birden fazla bölgede teşvik ettik. Tarımla uğraşan çiftçilerimize kavunlarımızı ve diğer ürünlerimizi yetiştirmeleri için tohum desteğinde bulunduk.
1: Peki, şimdi buradan çıkarken Habertürk'ten, evet, televizyondan aklınızda bu meseleyle ilgili çok bir şey kalsın istemiyorum. Ya şunu da söyleseydim dediğiniz bir şey var mı? Çünkü diyelim görev süresinin sonunda, evet, siz belediyecilik açısından bakıldığında Selim Çırpanoğlu olarak, evet, yani ya benim dönemimde şu değişti, şöyle bir eser bıraktım dediğiniz bir şey olmalı ya da denmesini istediğiniz bir şey var mı?
0: Tabii. Son zamanlarda Kahraman Kazan'da özellikle demin de bahsettiğim husus benim için çok önemli. İnsanlar, binlerce fabrikalarda çalışan 100.000'e yakın insanımız var. Bu insanların konut sahibi olması ve Kahraman Kazan'da barınmaları ve özellikle de yine söylüyorum savunma sanayinde bulunan mavi yaka, beyaz yaka personelin Kahraman Kazan'da barınmaları ve Kahraman Kazan'ın bu yelpazede herkese kucak açan

0: bütün 81 vilayetten gelen vatandaşların bir arada huzur içerisinde yaşadığı bir yer olması vizyonuyla bu belediye başkanlığına da başladım. Ve neticede gelinen noktada 2,5 yıl ve bundan sonraki süreçte de buraya doğru hızla ilerliyoruz. Kahraman Kazan son derece barışık, insanların birbiri arasında barışık ve bir arada huzur içinde yaşadığı bir noktaya doğru hızla evriliyor. Bu da bizi mutlu ediyor.
1: Harika, çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Katkılarınızdan dolayı diyelim. Ben planları, projeleri, özellikle gastronomi meselesinde biraz sohbet etmek istedim kendisiyle. Sağ olsun burada ağırladı Kahraman Kazan, Ankara Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu akşam haberlerinin konuydu. Sağ olun. Devam edeceğiz. Ve Adana'da kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada yeni detaylar var. Ortaya çıkan yapılanmadan ayrılmak isteyenlerin takibi için özel birim kurdukları da belirlendi. Kurallara uymayanlara falaka cezası verdiği de tespit edildi. Bakalım.
2: Kendi özel istihbarat ağlarını kurdular. Gruptan ayrılmak isteyenleri takip edip her detayı kaydettiler. Kuytulculara yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Adana Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'la ilgili iddialar soruşturma dosyasına girdi. Alparslan Kuytul ve yakın çevresinin mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına göre şüpheliler Furkan İstihbarat Teşkilatı adında özel bir birim kurmuştu. Bu birim yapılanmadan ayrılmak isteyen ve yönetime yönelik eleştirilerde bulunanları takip ediyordu. Takip edilenlerin bilgileri yöneticilere raporlanıyor ve tehdit aracı olarak kullanılıyordu. Örgütün lideri olduğu belirtilen Alparslan Kuytul'la ilgili bir diğer iddia sözde mahkeme kurduğu yönünde. Sözde mahkeme yapılanmaya karşı gelenleri yargılayıp cezalandırıyordu. Tanık beyanlarına göre yapılanma içinde kurallara uymayanlara farklı cezalar veriliyordu. Ağır suç işleyenlere falaka cezası kesildiği, cezalı kişinin özel bir grup tarafından darp edildiği iddialar arasında.
1: Şimdi önemli bir mesele, İmralı'da Öcalan'la görüşmeye dair olduğu iddia edilen bazı ifadeler bazı sosyal medya hesaplarında yer almıştı. Güvenlik kaynakları da bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Biz Buse ile telefon bağlantısı yapalım. Buse biraz aktarsın, bizi detaylandırsın. Buse Gençlük, Buse.
3: İlerkenek güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre sosyal medya mecralarında son dönemde gündeme gelen ve İmralı'da gerçekleştiği yönünde iddia olunan görüşme, tanık konular ve isimler gerçeği yansıtmamaktadır denildi kaynaklardan yapılan açıklamada ve dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler maksatlıdır ifadelerine yer verildi. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mizaklar tarafından servis edildiği açıktır denilen o görüşme iddiasına ilişkin bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir deniliyor güvenlik kaynaklarından yapılan o açıklamada ve iddia edilen görüşme, sanat, konular ve isimlerin gerçeği yansıtmadığı da ifade edildi gerçekten.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Onların gerçeği yansıtmadığının ifade edilmesi de önemli aslında bakıldığında. Yani sürecin kırılganlığı da düşünüldüğünde bu açıklamada önemlidir diye düşünüyorum çok. İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten'de aranan 16 suçlu ile ulusal seviyede aranan 44 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini duyurdu. En çok suçlunun iadesinin Gürcistan'dan sağlandığı da kaydedildi. Açıklama bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı. 16'sı Kırmızı Bülten'de. 44'ü ise ulusal seviyede aranan 60 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığı belirtiliyor. Suçlulardan 43'ü Gürcistan'dan getirilirken 5'i Yunanistan'dan, ikisi Almanya ve İngiltere'den getirildi. Ayrıca Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'dan da suçluların iadesi sağlandı. Bakanlığın açıklamasında hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek ifadeleri de kullanıldı.

0: Ve ihracat verileri açıklandı. Ticaret Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin verileri açıkladı. Ocak-Temmuz döneminde ihracat %3,4 artışla 161 milyar 601 milyon dolar olmuş. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı değeri olarak da kayıtlara geçti.
1: 22 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 54 ilde ihracat artışı gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı 7 aylık ihracat rakamlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Temmuz ayında ihracat aylık bazda 2,9'luk artışla 25 milyar 600 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı değerine ulaştığı ifade edildi. Verilere göre 7 aylık süreçte ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %3,4 arttı. 161 milyar 601 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk 7 ayında 22 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı Temmuz ayında ihracatta İstanbul 5 milyar 846 milyon dolarla birinci, Kocaeli 3 milyar 389 milyon dolarla ikinci, İzmir 2 milyar 74 milyon dolarla üçüncü, Bursa 1 milyar 771 milyon dolarla dördüncü, Tekirdağ ise 1 milyar 328 milyon dolarla 5. sırada yer aldı.
0: Kısa bir reklam arası verelim.

0: Şimdi sizi mucize bir gençle tanıştıralım. Adı Canberk. 12 yıl önce geçirdiği kazadan sonra doktorlar diyor ki yaşamaz, mümkün değil. Ama o hem yaşadı, hem yürümeyi başardı. Canberk bugün 20 yaşında, ayrıca üniversiteli oldu. Detayları Zafer Samancı'nın haberinden izleyelim birlikte.
1: Beyin ameliyatları geçirdi, haftalarca komada kaldı. Doktorlar yaşaması mucize dedi. O genç şimdi üniversiteli oldu.
2: Doktorlar hayata tutunamam diyorlardı. Hiç ümitleri yoktu.
1: Konya'da yaşayan Canberk Sarkut 12 yıl önce yani 8 yaşındayken trafik kazası geçirdi. O kazada ağır yaralanan Canberk 8 defa beyin ameliyatı geçirdi.
3: Oğlum bu süreçte 40 gün yoğun bakımda kaldı. 3 ay hastanede kaldı. Yaşasa dahi ömür boyu yatağa bağımlı kalacak ve asla sizinle konuşamayacak denildi.
1: Canberk hayata tutundu. Üstelik yeniden ayağa kalktı. En büyük pay sahiplerinden biri de annesi oldu. Gülistan Sarkut, oğlu için hukuk mücadelesi verebilmek adına hukuk fakültesini bitirdi, avukat oldu.

0: Canberk de annesinin izinden gitmek istedi. Yaşaması bile mucizeyken üniversite sınavına girdi. Karatay Üniversitesi Mahkeme Büro Hizmetleri bölümünü kazandı. Anne ve oğlunun yeni hayali ise birlikte çalışabilmek.
1: Bitirince de annemin yanında başlayacağım. Beraber götüreceğiz bakalım.
2: Oğlum da bu süreçte okulunu bitirip benimle beraber çalışmak istiyor.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevi ve yatak kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların başladığını da açıkladı. Huzurevine talep artıyor başlığıyla veriyoruz. 710 kapasiteli 6 yaşlı bakım merkezi açılacak. Gündüz hizmet merkezleri ve toplum temelli alternatif yaşlı bakım modelleri de devreye alınacak.
0: Nüfusun %11,1'ini 65 yaş üstü yaşlılar oluşturuyor. Huzur evlerine talep her geçen gün artıyor. Yeni yaşlı bakım merkezleri için çalışmalar başladı. 2026 Mayıs ayı itibarıyla Aile Bakanlığı'na bağlı 178 huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Ayrıca 29 özel huzurevi ve diğer kamu kurumlarına ait 18 huzurevi hizmet veriyor. 15.263 yaşlıya bakım hizmeti sunuluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mecliste yaşlıların bakım ve barınma hizmetlerine yönelik yazılı soru önergelerini cevaplandırdı. Huzurevi sayısı ve yatak kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların yolda olduğunu söyledi. Huzurevine başvuranların yaş ortalamasının 78 olduğunu belirten Göktaş, yeni yapılacak çalışmayla birlikte gündüz hizmet merkezlerinin sayısının artırılacağına işaret etti. Toplum temelli alternatif yaşlı bakım modelleri geliştirileceğini açıkladı. Göktaş, hedeflerinin yaşlılara günlük yaşam aktivitelerine yönelik beceriler kazandırmak olduğunu vurguladı. Bu kapsamda 710 kapasiteli 6 yaşlı bakım merkezinin açılması planlanıyor. 26 huzurevi etüt proje aşamasında. İnşaatı devam eden 24 huzurevinden 14'ünün ise 2027 yılında açılması öngörülüyor.
3: İstanbul'da bir operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik bir operasyondan bahsediyorum. Ve yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi de tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yeni soruşturma başlattı. Dinamikpay isimli ödeme hizmetleri şirketinin bir yılda yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Yasa dışı bahis soruşturmasından elde edilen bulgular organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasını işaret ediyordu. İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda araç, konut ve arsaya el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında suç gelirlerinin finans sistemi içerisinde aklamaya çalışanlara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. Fahri Trafik Müfettişleri yılın ilk 7 ayında 487 binin üzerinde trafik kuralı ihlaline yönelik tutanak düzenledi. Ocak-Temmuz döneminde en çok tutanak düzenlenen ihlal ise seyir halinde cep telefonu kullanımı olmuş.
0: Yılın ilk 7 ayında Fahri Trafik Müfettişlerince 487.270 trafik kuralı ihlali tespit edildi. En fazla tutanak seyir halinde cep telefonu kullanımında düzenlendi. Tutanakların illere göre dağılımında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Türkiye genelinde kayıtlı 27.092 Fahri Trafik Müfettişi bulunuyor. Yılın ilk 7 ayında Fahri Trafik Müfettişleri tarafından 487.270 tutanak düzenlendi. En fazla tutanak seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik yapıldı. Ardından kırmızı ışık ihlali ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme yer aldı. Fahri Trafik Müfettişleri Ocak-Temmuz döneminde emniyet kemeri ihlali sebebiyle 22.748 tutanak düzenledi. Ayrıca tutanakların illere göre dağılımında da İstanbul ilk sırada yer aldı. Mega kenti sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Konya takip etti.
3: Ailesiyle birlikte gittiği tatil 14 yaşındaki Taha'nın sonu oldu. Dalaman çayında rafting yapan Taha suya düştü, boğularak can verdi. Oğlunun ihmal nedeniyle öldüğünü söylüyor anne ve sorumluların cezalandırılmasını istiyor.

0: kapatın. Orası can alıyor. Orası can alıyor. Benim oğlum gitti.
1: Rafting yaparken iddiaya göre oğlu ihmal nedeniyle suya düşüp öldü. Firma yetkilileri ve çalışanları suçlayan anne gözyaşlarına boğuldu. 14 yaşındaki Taha Emirkaya Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşıyordu.
0: Eşim, oğlum, ben Fethiye'ye tatile gittik.
1: Otele yerleşen aile Taha'nın isteği üzerine rafting yapmak istedi. Kaldıkları otelden yardım isteyince bir firmaya yönlendirildiler.
0: Şunu da sorduk. 18 yaş altı alıyor musunuz diye. Bize 8 yaştan sonrasının serbest olduğunu söylediler. Biz de bu şekilde sabah otelden aldılar.
1: Taha, üvey babası ve annesiyle birlikte 8 kişi şişme bota bindirildi. Dalaman çayındaki rafting sırasında anne ve üvey babasıyla 14 yaşındaki Taha dengelerini kaybederek çaya düştü. Anne ve babası kurtarıldı. Ayağı kayaya sıkışan küçük Taha ise sudan çıkarıldığında artık çok geçti.
0: Benim çocuğumun can yeleği böyle yukarı çıkmış. Benim çocuğum bu şekilde kalmış. Diyorum ki kafasını kaldırın. Hala ayağını çıkaramıyoruz diyorlar.
1: Oğlunun ihmal nedeniyle öldüğünü iddia eden anne Çiğdem Katalıoğlu, çayın rafting'e elverişli olmadığını savundu.
0: O su bir çocuğun değil, bir yetişkinin bile rafting yapabileceği bir yer değil. Profesyonellerin yeri bile değil. Kesinlikle kimse orada rafting yapmamalı. Çünkü suyun altı kaynıyor. Çok hızlı bir şekilde çeviriyor. Suyun altı kayalık dolu.
1: Olayın ardından rafting firmasından bir yetkili tutuklandı.
0: Bütün sorumlulardan, hepsinden şikayetçiyim. Sonuna kadar bu davanın peşindeyim. Tek derdim oranın komple kapatılması.
2: Samsun'da sahilin farklı noktalarına şüpheli çuvallar vurdu. Çuvalların içinden beyaz toz bir madde çıkıyor. İncelemeye devam ediyor bu arada.
1: Çuvallar parça parça kıyıya vurdu. İçinden toz çıkan şüpheli çuvallar için ekipler seferber oldu. Samsun'un Atakum ilçesindeki İncesu sahilinde kıyıya bir çuval vurdu. İhbar üzerine sahil güvenlik, AFAD ve polis ekipleri harekete geçti. Bölgede güvenlik önlemi alındı. Çuval açıldıktan sonra içinden beyaz toz halinde bir madde çıktı. Aynı çuvalın benzerleri sahilin farklı noktalarında da vardı. İlk incelemelerde beyaz toz maddede radyoaktif bir buluntuya rastlanmadı. İş makinesi yardımıyla çuvallar toplandı. Beyaz maddenin ne olduğu ve nereden geldiği incelemenin ardından belli olacak.
2: Yakınlarının yanına tatile gidip ortadan kaybolan 18 yaşındaki gençten günler sonra acı haber geldi. Mehmet Yılmaz'ın cansız bedeni bulunmuş. Ne yazık ki.
1: Annesiyle telefon nedeniyle tartıştı. Evden çıkıp gitti. Günlerdir her yerde aranan gençten acı haber geldi. Kocaeli'de yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz, ailesiyle birlikte akrabalarını ziyaret etmek için Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gitti. 17 Ağustos günü annesiyle tartıştı.
3: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için çıkmış gitmiş evden.
1: Gence ulaşamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Mehmet Yılmaz'ın son görüldüğü nokta başta olmak üzere geniş bir alanda arama çalışması başlatıldı. Arama sürerken annesi Canan Yılmaz oğlunun acısına dayanamayıp beyin kanaması geçirdi.
4: Çocuğumdan haber.
5: Çocuğumdan bir haber yok.
4: Çocuğumdan haber.
6: Tamam, gelecek. Biliyorum gelecek.
1: Hastanede oğlunu sayıklayan anne evladından iyi haber beklerken yürek yakan haber geldi. Bölgede bağ evi olan Ergin Ertaş köpeğiyle arazide dolaşırken gencin cansız bedenini buldu.
7: Baktım böyle ceket parçası gibi bir şey gördüm ben orada. Motordan ayağa kalktım, bir baktım cenaze olduğunu fark ettim.
1: Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Mehmet Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga götürüldü. Gencin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
2: İstanbul'da da bir erkek eski sevgilisini silahla vurdu. Ardından girdiği iş yerinde polise direndi. Hastaneye kaldırılan kadından ne yazık ki acı haber geldi.
8: Ay!
9: Ne
1: İki yıl önce ayrıldı ama peşini bırakmadı. Eski sevgilisini ateş edip öldürdü. Gözaltına alınmak istenince polise direndi. İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Şerife Gezer ve 51 yaşındaki Hakan S. bir süre birliktelik yaşadı ve iki yıl önce ayrıldı. Hakan S. kadının peşini bırakmadı. Sabah saatlerinde eski sevgilisi Şerife Gezer'i takip etti. Kadının bindiği minibüse binen Hakan S. Şerife Gezer bağırmaya başlayınca silahını çekti. Bu sırada kadın minibüsten inip caddedeki yufkacıya sığındı. Saldırgansa peşindeydi.
5: Kadını içeride bir el ateş etti. Ardından yufkacıda çalışan ablamızı dışarı aldı. 15 dakika sonra kadın da az önce süne süne artık kapıya gelmişti. Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
1: Hakan Sey elinde silahla beklemeye başladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi kadını hastaneye kaldırırken polis de zanlının olduğu iş yerinin çevresini sardı. Kasten yaralama suçundan kayda bulunan zanlı uzun süre polise direndi. İkna sonucu teslim olan Hakan S. emniyete götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Şerife Gezer doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısının kıskançlık nedeniyle genç kadını öldürdüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
2: Fransa okullardaki telefon yasağını genişletti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çocukları ekranın olumsuz etkilerinden korumak için yeni eğitim yılından itibaren liselerde de cep telefonunun yasaklandığını duyurdu.
1: Okullardaki telefon yasağı uygulaması genişletildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni eğitim öğretim yılından itibaren liselerde de cep telefonu kullanımının yasaklandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, çocukları ekranın olumsuz etkilerinden koruma konusunda daha fazla beklemeyeceklerini vurguladı. Fransız Ulusal Meclisi ve Senatosu'ndan geçen tasarı, Anayasa Konseyi tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birlikte öğrenme ortamındaki huzurun ve odaklanmanın yeniden kazanılacağı belirtildi. İlk ve ortaokullarda 2018'den bu yana uygulanan düzenleme, yeni dönemle birlikte lise öğrencilerini de kapsayacak. Cep telefonu yasağı uygulamasıyla öğrencilerin derste dikkatlerinin dağılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni düzenleme 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Cep telefonu yasağı pek çok ülkede de gündemde. 2024 yılında İtalya, İngiltere ve Hollanda'da sınıflarda cep telefonu kullanımını yasaklamıştı.
2: Şimdi yapay zeka kitap yazabilir mi? Yani yayıncılar da okuyucular da son dönemde bu konuyu tartışıyor. Çünkü yapay zeka bu sektöre de gerçekten yani hızla nüfuz etmeye başladı. Öyle ki yapay zeka desteğiyle hazırlanan kitap sayısına, e-kitap sayısına ciddi bir artış var. Detayları izleyelim Kaan Uçar'ın haberinde.
8: Bence çok heyecan verici bir döneme giriyoruz.
9: Şu anda %60'ı geçmiş durumda.
10: Bir çocuk kitabı yazdı, bir hikaye kitabı yazdı. Hemen de yazdı.
11: Kısa bir karakter analizi ve bir sayfayı bile bulmayan hikaye özeti yetiyor. Yapay zeka ile yazılan kitap sayısında dikkat çeken artış var.
9: Herhangi bir türde de aslında bir kitabı baştan sona yayınlayıp yazdırabiliriz.
11: ABD merkezli bir araştırmaya göre yapay zeka destekli kitapların sayısı artıyor. Yayınlanan e-kitapların %60'ından fazlasında yapay zeka kullanıldığı belirlendi.
9: Bu da artık ürünlerin, eserlerin insanlar tarafından değil de yapay zeka tarafından daha çok yazılmaya başlandığını gösteriyor.
12: Detayını siz belirleyebilirsiniz. Karakterlerini, kahramanlarını, konusunu, temasını belirleyebilirsiniz. Ve bunu verdikten sonra zaten sistem bunu yazmaya başlıyor.
11: Araştırmada dikkat çekici bir başka veri daha var. 2022'de 100 bin olan e-kitap sayısı günümüzde 300 bine ulaştı. Yani 3 kat artış var. Bunda yapay zekanın etkisi olduğu değerlendiriliyor. Yayıncılarsa yapay zeka destekli metinler için herhangi bir yazarla mukayese edilemez diyor.
8: Daha birinci satırından bu gerçekten kalpten yazılmış, insan vicdanıyla yazılmış bir metin mi? Yoksa tamamen bir yönlendirmeyle yazılmış bir metin mi? Daha ilk sayfasını anlayabiliyoruz.
10: Metinlerdeki yapay zeka oranı bir uygulama sayesinde anlayabiliyoruz.

0: anlaşılabiliyor. Biz de şu anda bulunduğumuz yayın evinde bir içerik üreticisinin metninde yüzde kaç yapay zeka kullanmış onu göreceğiz.
1: Yapılan analiz kitapta %79 yapay zeka kullanımı olduğunu tespit ediyor. Peki bir yayın evi kitapta yapay zeka tespit ederse ne yapıyor?
2: Bir kitabın eğer %15-20'sinden fazlası yapay zeka ile yayınlanmışsa bunu yazara iletip bunun üzerine düzenleme yapmasını istiyoruz.
3: Biz önce insan diyoruz. Her türlü çalışmada önce insanın, odaklı insanın olduğu bir çalışma düzenini, bir üretim, bir yaratıcılık düzenini savunuyor ve önemsiyoruz. İyi içerik her zaman kazanacak.
4: Amerikalı bilim insanları da dikkat çeken bir araştırmaya imza atıyorlar. Nedir o? İşte çöpe atılan plastik ve tarımsal atıkları laboratuvar ortamında yenilenebilir gıdaya dönüştürmüşler ve kurabiye formundaki bir gıda, öyle düşünün, öyle hayal edin. Bu gıdaların denemelerin ardından dahası Ay ve Mars görevlerinde de kullanılması bekleniyormuş. Bakalım.
5: Çöpe atılan plastik kurabiyeye dönüştü. ABD'li bilim insanları geri dönüştürülmüş plastikten yenilebilir gıda üretti. Amerikan Kimya Derneği'nin düzenlediği sempozyumda sunulan çalışma, Güney Illinois Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapıldı. Çalışma kapsamında plastiklerle mısır sapı ve yaprağı gibi tarımsal atıklar, oksijen ve su kullanılarak yüksek ısı ve basınç altında karbon yapı taşlarına ayrıştırıldı. Elde edilen sıvı ham madde, özel olarak yetiştirilen maya kültürlerine verildi ve besleyici gıda bulamaçlarına dönüştürüldü. Araştırmacılar, protein, yağ, vitamin, tat ve koku üretebilen farklı maya türlerini de genetik olarak tasarladı. Bir maya türü vanilya tadı ve kokusu sağlayan vanilin üretti. Bir diğeri de havuca turuncu rengini veren ve vücudun A vitaminine dönüştürdüğü beta-karoten pigmentini sağladı. Bileşenlerin karıştırılmasıyla elde edilen hamur, 3 boyutlu gıda yazıcılarında şekillendirildikten sonra mikrodalga fırında pişirilerek kurabiye formuna getirildi. Kurabiyelerin insanlar tarafından denenmesinden önce güvenlik testleri sürdürülüyor. Başarılı olması halinde sistemin çöl, kutup, denizaltı veya afet bölgeleri gibi zorlu şartların yanı sıra gelecekte Ay ve Mars görevlerinde de kullanılabileceği değerlendiriliyor.
4: İlginç. Şimdi müsilaj gibi nedenlerle zaman zaman kirliliğiyle gündeme geliyor. Marmara Denizi biliyorsunuz ama bu kez farklı bir haber vereceğim. Böyle sevindirici bir haber bu. Adaların açıklarına dalan dalgıçlar son yıllarda nadiren görülen bazı türlerle yeniden karşılaşmışlar.
5: Dalgıçlar su altındaki yaşamının izini sürdü. Kirliliğiyle gündemden düşmeyen Marmara Denizi'nde uzun zamandır olmayan canlı türleri yeniden görüldü. Bir grup dalgıç İstanbul'un önemli dalış rotaları arasında yer alan Prens Adaları çevresine gitti. Dalgıçların amacı su altındaki yaşamı gözlemlemekti. Kayalıkların arasında hareket eden balıklar, deniz tabanındaki kabuklular ve mercanlar su altı kameralarıyla görüntülendi. Bölgedeki tür çeşitliliği Marmara Denizi'nin yeniden canlandığını ortaya koydu. Dalgıçlar son yıllarda nadir görülen bazı türlerle yeniden karşılaştı. Son günlerde orkinosların da yeniden görülmesi Marmara Denizi'nin eski günlerine döndüğünün habercisi niteliğinde. Prens Adaları çevresindeki dalışlarda kaydedilen görüntüler, deniz tabanındaki zengin yaşamı gözler önüne serdi.
4: Şimdi akşam haberlerini noktalıyorum ve her zaman olduğu gibi ben yayını Faruk Aksoy'a devrediyorum. Yani ana habere tüm gelişmeleri Faruk ana haberde aktaracak. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar. Habertürk'te kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışında ise bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Süreç kurulunda ne karar alındı? Silah teslimi ve teyit ne zaman? Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası kararları ne söylüyor? Vahap Seçer CHP, Candan Yüceer Yeni Parti'yi seçti. Mansur Yavaş kararını verdi mi? Son anketler ne söylüyor? Faruk Aksoy soruyor. AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, yazar Doğan Çağlar, gazeteciler Aytun Çerkin ve Gökhan Taşkın'la kamuoyu araştırmacısı Murat Karan yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 25 Ağustos Salı günündeyiz. Ana haberde birlikteyiz. Hem içeriden hem dışarıdan önemli başlıklarımız var. Onları ana haberde tek tek anlatacağız. Önce Ahlat'a gideceğiz. Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde konuştu sayın seyirciler. Terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaştığında yeni dönemin kapıları açılacak dedi. Türkiye yüzyılının inşasının başladığını belirtti Erdoğan. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek ifadelerini kullandı. Ve Bakanlar Kurulu da Ahlat'taydı. Bakanlar Kurulu bitince döneceğiz, açıklamalara bakacağız. Ama önce günün ilk saatlerinde Ahlat'ta Cumhurbaşkanı'nın söylediklerine bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak.
2: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'ta verdi mesajlarını. Türkiye yüzyılının inşasının başladığını belirtti.
1: Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
2: Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 955.

0: 55. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.
1: Kürsü teşriflerini arz ederiz.
0: Erdoğan konuşmasında Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'nun tarihindeki önemine dikkat çekti. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
2: Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak.
0: Erdoğan ve Bahçeli daha sonra etkinlik alanında kurulan Han Çadırı'na geçti, sohbet etti.
3: Malazgirt Zaferi Ahlat ilçesinde kurulan statlarda da yaşatılıyor. Burada çeşitli illerin yöresel ürünleri tematik bir şekilde kurulan otağlarda sergileniyor.
0: Etkinlik alanını çevreleyen tepelerden birinde dev Türk bayrağı ve Filistin bayrağının yan yana yer alması da dikkat çekti. Etkinlik alanından ayrılan Erdoğan ve Bahçeli, Selçuklu Meydan mezarlığını ziyaret etti. Mezarlıktaki anıtsal mezar taşlarını inceleyen Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, ardından dualar edildi. Kabristan ziyaretinin ardından Erdoğan, Devlet Bey Konağı'nda Bahçeli ile bir araya geldi.
4: Ahlat ve Malazgirt birçok şeyin başlangıcıydı. Aslında orada başladı hikaye. Malazgirt zaferi sadece bir askeri başarı değil elbette sayın seyirciler. Önemli bir başarı. Önemli zira bin yıldır bu toprakları Türk toprağı yapan hikayenin başladığı nokta, başladığı zaman. Şimdi dönün askeri zaferden ötesi Malazgirt'in kısa özetini görün. Ve ben de size onları aktarayım. Biraz sonra Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısını bugüne özel Ahlat'ta yaptı. Kabine toplantısı bittikten sonra açıklamalar yapılacak. Açılışta da söyledim. O toplantıda elbette biraz önceki konuşmanın dipnotlarını da göreceğiz. Yani bölgedeki güvenlik, Amerika, İran ve İsrail arasındaki denklem ve savaş, elbette Gazze'nin durumu ve Ahlat'ta Filistin ve Türk bayrağının yan yana oluşu. Kabine toplantısında mutlaka ve muhakkak bu başlıklar konuşuldu. Biraz sonra Cumhurbaşkanı bunlardan bahsedecek. Peki ne oldu? 1071. Sultan Alparslan Halep kuşatmasındayken, Suriye topraklarında Halep kuşatmasındayken Bizans Doğu Seferini başlattı. Bizans'ın doğuya yönelik seferleri başladı. Alparslan geri dönüp Muş Malazgirt Ovası'nda karargahını kurdu ve Bizans'ın bu Doğu Seferinin önüne set çekti. 26 Ağustos 1071. Alparslan Malazgirt'te ordusundan 4 kat büyük Bizans ordusunu yendi. Tarihte az görülür meydan muharebelerinden biriydi. Ve Sultan Alparslan'ın bu zaferi Türklere Anadolu'nun kapılarını açtı. Roman Diyojen yani Bizans'ın komutanı, Bizans'ın kralı esir alındı. Anadolu'nun fethi ve Türkleşme süreci böylece başladı. Türklerin İslam dünyasının siyasi ve askeri lideri olduğu tüm dünyaya tescillendi. Aslında bu tarihten sonra mesele Osmanlı'ya kadar geldi. Osmanlı'nın kuruluşu ve 19. yüzyılın son yılları, ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması ve bugünkü devletimiz Genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulması. Alparslan'la başlayıp Atatürk'le devam eden, içinde onlarca ama onlarca büyük devlet adamının gelip geçtiği, idarecinin var olduğu, büyük Türk dünyasının en büyük devletlerinin kurulduğu bu coğrafyanın fethi böyle başladı. Hikaye burada başladı ve devam ediyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en yüksek organları orada Ahlat'ta tarihi yeniden andı, yeniden yaşadı. Sayın seyirciler, Terörsüz Türkiye sürecine bakalım. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Takip ve Değerlendirme Kurulu'na bağlı 4 alt komisyon oluşacak. O mesele önemli. Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse her toplantıda, her konuşmada bu süreci hatırlatıyorlar. Sürecin nereye gittiğini, bundan sonraki dönemde neler olacağını anlatıyorlar. 4 alt komisyon kurulacak. Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu silahların teslim sürecini takip edecek. İzleme ve Tespit Alt Komisyonu bölgedeki durumu denetleyecek. Peki diğer alt komisyonların görevleri nedir? O komisyonlarda neler yaşanacak, neler yapılacak, görevleri nedir? Onlara bakalım.
0: Silahların nasıl teslim edileceği takip edilecek. Teslim olan örgüt mensuplarının dosyaları incelenecek. Sosyal uyum ve bütünleşmenin sağlanması için çalışmalar yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulmasına karar verildi. Peki hangi alt komisyonun görevi ne olacak? Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip edecek. Güvenlik kurumlarının sahadaki tespitleri değerlendirilecek. Alt komisyonda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT'ten üst düzey yetkililerin yer alması öngörülüyor. İzleme ve Tespit Alt Komisyonu ise örgütün bölgedeki durumunu takip edecek. Sincar, Hakurk, Gara hattı ve Suriye sahasındaki silah bırakma süreci denetlenecek. Alt komisyonda Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yetkili isimler yer alacak. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı yetkilileriyle hakim ve savcılar görev alacak. Komisyon teslim olan örgüt mensuplarının dosyaları hukuki statülerine göre sınıflandırılacak. Yasadan faydalanmak isteyenlerin başvurularına ilişkin dosyalar tek tek incelenecek. Ancak örgüt mensuplarına yönelik ceza ertelenmesine ilişkin kararlar alt komisyon tarafından değil, infaz hakimleri tarafından verilecek. Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ise silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon sürecini ele alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde çalışmalar yapılacak. Meslek edinme kursları ve çalışma koşulları değerlendirilecek. Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları ve alacağı kararlar, PKK'nın fesi ve silahların tesliminin tespit ve teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu tarafından verilecek kararın altyapısını oluşturacak.
4: Tabii özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde doğru yanlış birçok bilgi paylaşılıyor sosyal medyada. Önemli bir süreç ve her paylaşılan, kamuoyuna aktarılan bilgilerin doğru olmadığının altını çizmek lazım. Güvenlik kaynakları sosyal medyada yayınlanan ve İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen tutanakların gerçeği yansıtmadığını açıkladı sayın seyirciler. Açıklamada İmralı'da yapıldığı iddia edilen görüşmeye dair haberlerin dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler olduğuna vurgu yapıldı. Bu yönde içerik paylaşanların milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar olduğu belirtildi. Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir denildi. Dönelim iç siyasete, içerideki gelişmelere. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı sonrası ilk kez il başkanlarıyla toplantı yaptı sayın seyirciler. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset para kazanma, küpünü doldurma zanaatı değildir dedi. Partiden ayrılanlarla polemiğe girmenize gerek yok. Ayrılan ayrılmıştır. Artık o defter kapanmıştır dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Biz kısır tartışmaları değil, kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık.

0: Polemikten uzak kalınmasını istedi. Ahlaki üstünlük vurgusu yaptı.
1: Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel bir kuralı vardır. Temel bir üstünlüğü vardır. Ahlaki üstünlük. Siyaset unutmayın. Gittiğiniz her yerde tekrar edin. Söyleyin. Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta. Bunu her yerde söyleyin. CHP

0: esnaftır, fabrikalardır. Çöpten kağıt toplayan insanların evidir. Sizden 24 saat çalışmanızı bekliyorum.
1: Toplantı sürerken kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu tüzük değişikliğine işaret etti.
0: Kurultaydan önce bir toplantı yapacağız. Değerli arkadaşlarım, bu toplantı il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber yapacağız. Neyi nasıl değişti?
1: Kemal Kılıçdaroğlu mutlak burtan kararı sonrasında ilk kez il başkanlarını topladı.
0: İl başkanlarımızın görevi makam odaları değil, tarlalarıdır, esnaftır, fabrikalardır. Çöpten kağıt toplayan insanların evidir. Sizden 24 saat çalışmanızı bekliyorum.
1: Toplantı sürerken kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu tüzük değişikliğine işaret etti.
0: Kurultaydan önce bir toplantı yapacağız. Değerli arkadaşlarım, bu toplantı il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber yapacağız. Neyi nasıl değiştireceğimizi o konuda sizlerin görüşlerini ayrı ayrı alacağız. Ama bir şeyin sözünü hepinizin huzurunda veriyorum. Bunu tarihin önünde de bir görev olarak kabul ediyorum. Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum.
1: CHP lideri terörsüz Türkiye sürecine de desteğini ineledi.
0: Çerçeve yasayla ilgili olarak ilk ve en önemli görüşü, söylemi dile getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bunu yaptık. Bu ülkenin huzurunu istiyoruz. Bu ülkenin barışını istiyoruz.
2: Kemal Bey'in yaptığı toplantıyı büyük bir dikkatle takip ettik. Kemal Bey konuşurken sesi bir ara epey bir sıkıntı yaşadı. Sonra kravatını gevşetti, suyunu içti ama yine toplantısını tamamladı. İl başkanlarına verdiği mesajların büyük bir kısmı siyaset yoluyla zenginleşme üzerineydi. Aslında Kemal Bey il başkanlarına yeni partili, eski CHP'li, yeni partili isimlerle herhangi bir sürtüşmeye, herhangi bir tartışmaya girmeyin diyerek özetledi. Ve tabii eleştirilerinin hedefinde de muhtemelen dava süreçleri ve oralardaki isimler vardı. Bu arada bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. CHP yönetiminden mutlak butlan davasına yönelik bir adım geldi. Mutlak butlan davasında temyiz başvurusu geri çekildi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in de temyiz başvurusundan vazgeçmesi halinde mahkemenin verdiği karar böylece kesinleşmiş olacak. Sayın seyirciler, yeni partiye bakalım. Yeni parti lideri Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen cezaları eleştirdi. Rüşvet suçu için bir alan bir de veren olmalı dedi. Rüşvet suçu için bir alan bir de veren olmalı. Özel'in gündeminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ile ilgili kararı da vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün Kavala için bir kez daha hak ihlali kararı verdi. Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılması istendi.
3: Aziz İhsan Aktaş diye birisine sen suç örgütü liderisin dediler. Bunlar da senin suç örgütün dediler. Sonra dediler ki Aziz İhsan Aktaş diye bir suç örgütü yokmuş.
1: Aziz İhsan Aktaş davasını değerlendirdi, verilen cezaları eleştirdi.
3: Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek içeride tutulmaya devam edilen bir iş var. Rüşvet suçunun oluşması için bir alanın bir verenin olması lazım. Alan burada, veren serbest.
1: Yeni parti lideri Özgür Özel Ankara'da eylemdeki maden işçilerini ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala hakkında bir kez daha verdiği hak ihlali kararına işaret etti. Kavala derhal serbest bırakılmalı dedi.
3: Anayasada yazıyor, Anayasa Mahkemesi kararları mutlaka ve mutlaka yasama, yargı ve yürütme için bağlayıcıdır. Gerekçeli karar yayınlandığında derhal uygulanır.
1: Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in CHP'de kalma kararı ile ilgili de konuştu.
3: Vahap Bey'in bana bizzat söylediği, Mersin'e ve bölgeye ne zaman gelirseniz genel başkanım olarak size eşlik ederim. İfadelerimde mensubu bulunduğum Atatürk'ün kurduğu partiye dairdi dedi. Benim de bu konuda kendisine yönelik bir kırgınlık, bir küskünlük düşünmediğimi söyledim. Aramızda en ufak bir problem olmadığını bilmenizi isterim.

0: Cumhurbaşkanı kabine toplantısından sonra Ahlat'ta konuşuyor.
1: Ahlat'tan sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir kez daha Bel ve Buhara ile Kubbetül İslam ünvanına sahip üçüncü şehir olan Ahlat'tayız. Ahlatlı kardeşlerimizle beraberiz. Anadolu'nun kapılarını açtığımız şanlı zaferin 955. sene-i devriyesinde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanı içindeyiz. Sözlerimin hemen başında, şu anda üzerinde bulunduğumuz topraklarda din için, devlet için, vatan için, ilahi kelimetullah davası için şehadetle ve gazilikle şereflenen büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum. Malazgirt mücahitlerinin izinden giderek ilk fetihlerden İstiklal Harbimize terörle mücadele eden 15 Temmuz direnişine kadar Türkiye'yi canından aziz bilen cümle serden geçtilere kanıyla ve canıyla milletimizi bugünlere getiren cümle kahramanlarımıza Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Sultan Alparslan'la birlikte Malazgirt'te destan yazdıktan sonra kılıçlarını Doğu Akdeniz'in, Ege'nin ve Karadeniz'in serin sularında soğutan o büyük komutanın emirlerini, beylerini, alplerini aynı şekilde şükranla anıyorum. Yine bu vesileyle 7 yıl önce Ahlat'tan dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Profesör Doktor Ahmet Haluk Dursun hocamıza da Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu senede şahsımızı, kabinemizi ve heyetimizi muhabbetle bağrına basan Ahlat halkına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizi bu tarih okyanusunda bir araya getiren Okçular Vakfımızı aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Ahlat'a her gelişimizde ilçemizin her alanda kat ettiği mesafeyi görmekten açıkçası büyük memnuniyet duyuyorum. Belediyelerimiz bir taraftan, valiliğimiz diğer taraftan, Okçular Vakfımız öbür taraftan hep birlikte Ahlat'ın hem bir tarih ve kültür merkezi hem de bir çekim merkezi olması için gayret sarf ediyor. 12. yüzyılda nüfusu 300 bini aşan Osmanlı padişahlarının ata şehri olarak ziyaret ettiği Ahlat'ın tarihimizdeki yeri ve önemi anlaşıldıkça milletimizin Ahlat ve Malazgirt'e yönelik ilgisi de katlanarak artıyor. Biz de Ahlat'ı hak ettiği konuma getirmek için her türlü yatırımı yapıyor, Ahlat'ın ihtiyaçlarını bizzat takip ediyoruz. Sadece Malazgirt zaferi kutlamalarımız değil, kabine toplantılarımız da artık geleneksel hale geldi. Cumhurbaşkanı kabinesi olarak üçüncü kez bugün Ahlat'ta toplandık. Toplantımızda dış politika, ticaret, güvenlik ve terörsüz Türkiye sürecimiz başta olmak üzere ülkemizi ilgilendiren kritik başlıkları istişare ettik. Burada öncelikle bir hususun altını çizmek istiyorum. Hükümet olarak çevremizde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. Bölgemizdeki krizler ekonomik açıdan tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata, tarımdan turizme birçok alanda hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz. Şunu vatandaşlarımın bilmesini arzu ediyorum. adeta bir kriz fırtınası yaşadığımız bu sancılı dönemi popülizme tevessül etmeden milletin ve ülkenin kaynaklarını büyük bir özenle koruyarak dinamik bir süreçte başarıyla yönetmenin çabasındayız. Ekonomide çarkların dönmesi, insanımızın işini ve aşını muhafaza etmesi, emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların etkilerinin asgari düzeyde tutulması, savunma sanayi ve uluslararası yatırımlar başta olmak üzere ortaya çıkan fırsatların değerlendirilmesi önceliğimiz olmaya devam etmektedir. İran-Amerika geriliminin küresel ekonomide yol açtığı şok dalgası zamanla tesirini yitirdikçe inşallah bunun sokağa, çarşıya, pazara, günlük yaşama yansımalarını çok daha net görme imkanı bulacağız. Şundan hiç kimse şüphe etmesin. Türkiye Allah'ın izniyle doğru yoldadır. İstikameti bellidir. Ve eninde sonunda menziline ulaşacaktır. Bu zorlu yolculukta ülkemizin en büyük şansı tecrübeli, liyakatli, uyum ve adanmışlık içinde çalışan kadroların görev başında olmasıdır. Türkiye güvendedir. 86 milyonun emaneti ehil ellerde güven içindedir. Bu kutsal emanete hiçbir surette gölge düşürmeyeceğiz. Yavaşlamadan, rehavete kapılmadan, tedbiri, disiplini elden bırakmadan hep beraber hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Değerli misafirler, aziz vatandaşlarım, önceki hafta Gazi Meclisimiz tarihi bir mutabakat örneği sergileyerek 467 evet oyuyla Türkiye için hayati önemdeki bir yasayı kabul etti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek veren tüm milletvekillerimize bugün bir kez daha ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Milletimiz vekilleri aracılığıyla çözüm iradesini çok net ortaya koymuştur. Farklı toplum kesimlerini temsil eden siyasi partilerin ülkemizin geleceğine dair bir meselede aynı paydada buluşması her türlü takdirin üzerindedir. Bu mutabakat aynı zamanda demokrasimizi güçlendirecek, sivil siyasetin kapasitesini artıracak, Türkiye'yi vesayet dönemi tortularından kurtaracak yeni adımların cesaretle atılmasına zemin hazırlamıştır. Şu bir gerçek ki Türkiye'nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Günlük siyasi hesaplar yerine ülkeyi ve milleti merkeze alan bir anlayışla hareket edildiğinde Türk demokrasisi her türlü düğümü çözecek kapasite ve olgunluğa ziyadesiyle sahiptir. Bunu Türkiye'miz adına çok müstesna bir kazanım olarak görüyoruz. Tabii burada şu noktaya da dikkatlerinizi çekmek durumundayım. Son iki yılda birçok kritik eşiği suhuletle aşmakla birlikte önümüzde halen dikkatle yürünmesi ve yürütülmesi gereken bir yol bulunuyor. Herkesin bu süreçte çok daha özenli bir dil kullanması gerekiyor.

yük olmak yerine yük almaya odaklanması milletimizin hassasiyetlerini kaşıyacak fevri söylem ve eylemlerden uzak durması büyük önem arz ediyor. Siyaset her gün yapılır. Ama Türkiye'yi yarım asırlık bir sıkıntıdan kurtarma çabasına gölge düşürmenin bahanesi olmaz. Aynı durum medya kuruluşlarımız ve gazetecilerimiz için de geçerlidir. Sırf daha fazla görüntülenmek, daha fazla reyting ve etkileşim almak uğruna böyle hayati bir meseleyi enfekte etmeye kimsenin hakkı yoktur. Çünkü bu iktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir. Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Biz de bu sorunu çözmekte gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge bırakmakta son derece kararlıyız. Bugün bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim. Gelin sizler de bir ucundan tutun ve bu ağırlığı Türkiye'mizin üstünden hep beraber kaldıralım. Gelin tarih boyunca diz kırıp aynı sofraya oturmuş, aynı türküyü beraberce söylemiş, vatanı savunmak için aynı cephede şehit düşmüş insanlarımızın kardeşliğini daha da güçlendirelim. Bu samimi çağrımız önce milletim, önce memleketim anlayışına sahip herkesindir. Türkiye artık bedel ödemesin diyen gencecik fidanlarımızı gözyaşlarıyla toprağa vermeyelim. Anaların ipekten yüreği yeni acılarla kavrulmasın diyen herkesi sürece omuz vermeye, sürece destek olmaya davet ediyorum. Özellikle bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin sürece daha fazla katkı sunmalarını bekliyorum. Şunu hatırlatmak isterim ki, bir miladı yaşamakta olduğumuz bu günlerde sürece katkı sunan herkes, tarihin yeniden inşasında rol sahibi olacaktır. Aynı şekilde süreci zora sokan, süreci dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişimde tarih karşısında mesul olacaktır. Sorumluluk mevkiinde olanların, bilhassa günübirlik hesaplarla siyaset yapan kimi partilerin mecliste 467 kabul oyuyla tecessüm eden iradeyi iyi okumalarını, oradan gerekli mesajı çıkartmalarını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun yanı sıra ülkemizin bölgesel barışı ve istikrarı önceleyen aktif dış politikasının istikrarsızlıktan ve kaostan nemalanan malum çevreleri rahatsız ettiği görülüyor. Türkiye kendi vatandaşlarıyla birlikte hiçbir ayrım yapmadan bölgesindeki herkes için barış, herkes için kalkınma istedikçe cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor. Son dönemde Cumhurbaşkanı olarak şahsımızı ve Türkiye'yi hedef alan kirli kampanyaları, bütünüyle bozulan bu planların yol açtığı hırçınlığın ve çaresizliğin birer tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Şunu bir defa burada açık açık söylemek isterim. Siyasi olarak
can çekişen, kendini bilmez şifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz. Biz kime, neyi, nerede ve nasıl söyleyeceğimizi gayet iyi biliriz. Her zaman altını çiziyorum. Biz bakkal dükkanı değil, dünyanın en büyük ülkelerinden birini, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyoruz. Biz 86 milyon vatandaşımızın emanetiyle birlikte dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca mazlumun da umudunu, mesuliyetini taşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti öyle birilerinin lütfuyla kurulmuş, küresel güç odakları tarafından şımartılmış, hafızası olmayan nevzuhur bir devlet değildir. Binlerce yıllık köklü geleneğiyle, zaferlerle dolu şanlı tarihiyle dünyanın en güçlü, en kudretli devletlerinden biridir. Bakınız, biz sadece Malazgirt gibi insanlık tarihine geçen muhteşem askeri başarılarımızla değil, bilim tarihine, sanat tarihine, siyaset ve idare tarihine kattıklarımızla da büyük bir devletiz. Biz tarihinde gönüller fethetmekle, mazlumların çağrısına kulak vermekle, Musevi, Hristiyan, Müslüman fark etmeksizin ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşmakla bilinen büyük bir devletiz. Türkiye Cumhuriyeti küçük hesaplar, küçük kurnazlıklar karşısında boyun eğecek, bunlara prim verecek sıradan bir devlet asla değildir. Onurlu, gururlu, tarihiyle ve ecdadıyla şerefli bir devletin nasıl davranması gerekiyorsa, işte biz de iç siyasette ve dış politikada öyle davranıyoruz. Kimin ne yapmaya çalıştığının tabii ki farkındayız. Bölgemizde ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Herkes emin olsun, rahat olsun. Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler, milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin belirlediği istikamette Türkiye'nin çıkarlarını korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Şu gerçeği bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bizim bölgemizin tamamında barıştan, adaletten, istikrar ve huzurdan öte hiçbir amacımız, hedefimiz, gayemiz yok. Birilerinin iddia ettiği gibi gizli bir ajandamız, gizli bir niyetimiz de yok. Bizim amacımız etrafımızda sulh ikliminin egemen olmasıdır. Bizim gayemiz
bizim bölgemizin her karı

0: Yaşında adalet, güvenlik ve refahın tesis edilmesidir. Coğrafyamız şu anda su gibi, hava gibi barışa ihtiyaç duyuyor. Buna kavuşacağı günlerin hasretini çekiyor. Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'den Irak'a, Lübnan'dan Filistin'e, Körfez'den Afrika'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya kadar gönül ve kültür coğrafyamızın tamamında tarih bizi birbirimize kardeş eyledi diyor. Bu ebedi kardeşliği yüceltmenin mücadelesini veriyoruz. İnşallah bu mücadeleyi zaferle taçlandırana dek elimizin ulaştığı her yerde canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle kabine sonrası hitabımızı katılımlarıyla şereflendiren şehit ailelerimize ve siz kıymetli misafirlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. 70. kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, afiyet olsun.
1: Efendim bizler de kitapları için...
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'ten, Ahlat'tan seslendi. Kabine toplantısı sona erdi. Ve Cumhurbaşkanı Ahlat'ta özellikle Türk dünyasına, daha doğrusu Anadolu'nun kapılarını Türklere açan büyük zaferin yıl dönümünde kabineyi orada topladı. Yanında Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli vardı. Ve konuşmasını yaptı. Türk tarihinden, bölgedeki gelişmelerden kısaca hem dünden hem bugünden bahsetti. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısından sonra açıklamaları yaptı ve biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek değiliz dedi. Bu son derece önemli açıklama. Yani Cumhurbaşkanı Suriye'yi işaret ediyor, aynı zamanda İran'ı işaret ediyor, Irak'ı işaret ediyor. Bu önemli bir cümle, bir kere daha tekrar edeyim. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek değiliz. E tabii merkeze Suriye'yi koyuyor. Ama eli kanlı cinayet şebekelerinden de İsrail'deki mevcut yönetimi kastettiğini anlıyoruz. Dolayısıyla Orta Doğu'da İsrail kiminle tartışıyor, savaşıyor, ona karşı operasyonlar yapıyor, bombalamalar yapıyor, saldırılar gerçekleştiriyorsa Cumhurbaşkanı da diyor ki komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek değiliz böyle istendi diye. Ama ilk ülke olarak merkeze Suriye'yi koyuyor. Peki döndük dışarıya bakalım, dışarıdaki gelişmelere bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığını duyurdu sayın seyirciler. Kararı tarihi olarak değerlendiren Suriye Cumhurbaşkanı Şara, kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine giriyoruz dedi. E bu konuyla ilgili, yani Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılmasıyla ilgili karara Ankara'dan da yorumlar, açıklamalar vardı.
3: ABD Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine giriyoruz dedi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığı belirtildi. Kararı değerlendiren Suriye Cumhurbaşkanı Şara Trump'a teşekkür etti.
4: Suriye karanlık bir yükten kurtuluyor ve geçmişinin acı dolu bir bölümünü silerek kalkınma, yeniden yapılanma ve yeniden inşa yoluna giriyor.

0: Suriye halkı yine başardı. Yaptırımlar kaldırıldı ve kısıtlamalar giderildi. ABD Başkanı Trump'a ve tüm dost ülkelere teşekkür ederiz.
1: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu adım Suriyelilerin yarattığı dönüşümün bir meyvesi diyen Şeybani, izolasyonun izlerini kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Barak ise kararı, Suriye'ye verilen bu şansı kalıcı barış ve refaha dönüştürme zamanı sözleriyle değerlendirdi. Karara ilişkin Ankara'dan da açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Suriye hükümeti ve halkını sergiledikleri kararlı tutumdan ötürü tebrik ediyoruz denildi. Uluslararası toplum üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çağrıldı. ABD 1979'da Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklemişti.
2: Şimdi yaptırımlar kaldırıldı. Peki Suriye'de neler yaşanıyor? Şimdi Suriye'ye gideceğiz. İç savaş sonrası yeniden inşa çalışmaları devam ediyor. Ülkenin her yerinde yoğun bir toparlanma mücadelesi var. Yaklaşık olarak 15 yıl iç savaş yaşadı. Habertürk'ten Alihan Tok özellikle bu süreçte, yani Beşar Esad'ın devrilmesi sürecinde Suriye'den müthiş haberlere imza attı Alihan Tok ve Ahmet Uludağ. Suriye'nin Halep kentine gittiler. Suriye'de ne oluyor, ne bitiyor? Amerika Birleşik Devletleri teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. E peki sokakta, kentlerde, kısaca sosyal hayatta neler yaşanıyor? Alihan Tok onları derledi, toparladı ve Ahmet Uludağ'da görüntüledi. Allahu Ekber.
3: Uçaklar havadan inmiyordu, hep bombalıyorlar bu bölgeyi.
4: Sesleri Halep'in birçok noktasında duymak mümkün. Suriye'de artık silahların ve bombardımanların yerine inşaat sesleri var. Halep'te her 10 binadan resmi rakamlara göre en az 4'ü ağır hasar aldı, yıkıldı. Şimdi Halepliler, tüm Suriyeliler bu enkazı ortadan kaldırmaya ve hayatlarını, evlerini yeniden inşa etmeye çalışıyorlar.
5: Hayat şimdikinden daha iyi olmamıştı. Çalışıyoruz, imar ediyoruz. İnşallah çalışarak düzelteceğiz.
4: Halep, Suriye'nin İstanbul'u. Bir portre. Ülkede ne olup bitiyorsa burada gözlemlemek mümkün. İç savaşın en kanlı günlerinde mahalle mahalle çatışmalara sahne oldu. Devrimden sonra şimdi tüm Suriye gibi Halep'te o kötü anıları geride bırakmak için çok çalışıyor. İşte Halep'in en büyük hastanelerinden biri. Esad rejimi tarafından bombalanan bu hastane harabeye döndü ve şu anda kullanılamaz halde.
6: Burada daha önce hastane vardı, ona ne oldu? Önceki dönem sivillerin yaşadığı bölgeler cephedeki savaşçıların dikkatini dağıtmak için vuruluyordu. Bu hastaneye de savaş uçakları bomba yağdırdı.
4: Bundan birkaç sene önce ülkedeki en büyük kaygı güvenlikti.
7: Biraz zaman alacak ama yavaş yavaş düzelecek Suriye.
4: Artık Halep'te gezerken eli silahlı, üniformasız, dağınık askerleri görmek mümkün değil. Hepsi emniyet müdürlüğüne bağlı, tek tip kıyafetli polisler var. Ocak ayında terörden temizlenen Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde yaşayanlar da artık çatışma değil, iyileşme istiyor.
8: Kardeşiz, biz Kürtler, Hristiyanlar, 2000 yıldan beri beraberiz.
4: Şiddeti unutmak, sıradan ve bir o kadar neşeli günlere dönmek istenen işte sadece bu.
9: 2012 gittim. Savaşta bittimden sonra ben geldim. Şimdi 0-0 yeni kalkıyor Suriye'de.
4: Ve ekonomi. Mayıs 2025'te Avrupa Birliği Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımları kaldırdı. Yıllar sonra Suriye ilk kez uluslararası ticaret sahnesinde.
10: Türkiye, Almanya, hatta Amerika'dan geliyorlar buraya. Daha önceden gelemezlerdi.
4: Parçalanmış, enkaz altında kalmış Suriyelilerin şimdi umudu, motivasyonu ve gidilecek uzun bir yolu var.
2: Ana habere devam ediyoruz sayın seyirciler. Balıkta av sezonu için artık geri sayım başladı. Az kaldı. Ağlar 1 Eylül'de denize bırakılacak. Denize serilecek. Balıkçılarsa son hazırlıklarını tamamladılar. Artık az bir şey kaldı ve heyecan dorukta.
1: Ağlar onarıldı. Teknelerin bakımı yapıldı. Av sezonu için geri sayım başladı. Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. İzmir'de de aylardır sezona hazırlanan balıkçılarda heyecan başladı.
11: Severek yapıyoruz. Severek yaptım olmaz bir iş.
12: Tekneler hazırlandı, ağlar onarılmaya devam ediyor. Vira bismillah demeye hazırlanan balıkçılara denizden iyi haberler geliyor. Özellikle Marmara'da hamsi, Karadeniz'de palamut ve Ege'de sardalyanın bu yıl bol olması bekleniyor.
13: Denizden gelen haberler çok iyi. Biz de çok mutluyuz. Duyunca çok daha da hevesleniyoruz. Diyoruz ki bu sene iyi olacak. Karadeniz'de palamut, Marmara'da hamsi, Ege'de sardalya.
1: Balıkçılar balıktaki bolluk haberlerinden mutlu. Ancak mutluluğun devam etmesi için tüketimin de fazla olması gerekiyor.
13: Başka devletler bizim iki katımız, üç katımız balık tüketiyor. Biz Türkiye'de alanda 15 kilo, 12 kilo, 13 kilo balık tüketiyoruz. Evlerde balık pişiremiyoruz. Hanımlarımız kızıyor diyor ama pişiricilerimiz var.
2: Aydın'da nikahına bir gün kala nişanlısından ayrılan bir kişi düğün salonunu iptal etmeyince gelinsiz düğün yaptı. Olur mu öyle demeyin, yaptı. Bir gün kala nişanlısından ayrıldı. Düğün salonu da tutulmuştu. Bir bahçe bu. Eğlenceye katılanlar gece boyu dans ettiler. Gelin olmadığı halde.
1: Davetliler geldi, düğün başladı ama ortada ne gelin ne de damat vardı.
14: Bu benim tuttuğum ikinci düğün salonu. Yani ilkinde de olmamıştı. Şimdi ikincisinde de olmadı. Görüş ayrılıkları oldu diyelim. Anlaşamadı.
1: Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilginç bir düğün hikayesi yaşandı. Almanya'da yaşayan 37 yaşındaki Ali Akın nişanlısıyla evlenmek için düğün salonu tuttu. Ancak nikah bir gün kala çift ayrılma kararı aldı.
14: Bazen maddi durumlar da girdi araya. İstekler oldu. Bazılarını karşıladık. Bazılarını aşırı olduğu için karşılamadık.
1: Evlilik hayali bitti ama düğün salonu çoktan kiralanmıştı. Sözleşme iptal edilemedi. Ali Akın da düğünü tamamen iptal etmek yerine akrabalarını ve yakın arkadaşlarını davet etti.
14: Biz yurt dışında yaşadığımız için herkes bir arada toplanma durumu zor oluyor bazen. O yüzden bu bir bakıma vesile oldu diyelim. Artık düğün yerine kendi aramızda diyelim aile eğlencesi yapıyoruz. Yani.
2: Farklı ama damat üzülmüş, öyle görünüyor. Reklam.

Ana haber bitti ama bu akşam nedir ne değildir var. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. İstanbul 2. İdare Mahkemesi AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimleriyle ilgili kararını verdi ve seçimler yenilenecek. Peki ne olacak? Bu arada İBB davasında çok ilginç gelişmeler var. Aziz İhsan Aktaş meselesi başlı başına önemli ayrıntılarla dolu. Biraz sonra nedir ne değildir de konuklarımla bunların hepsini detaylı bir şekilde tartışacağız. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arınma meselesi mahkeme kararıyla ortaya çıkan çeşitli suçlarla ilişkilendirilen CHP'li belediye başkanlarını nereye götürecek? Çok önemli sorular, çok önemli konuklar. Biraz sonra buradayız.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 33 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum

Erzurum yağmurlu 27, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı. Sayın seyirciler, bir yayın planı yaptık, yayın akışı yaptık. Tabii İBB davası, duruşmalar devam ediyor. İşte herkes savunmasını yapıyor ama akşam saatlerinde özellikle Üsküdar'la ilgili bir gelişme tekrar yeniden planlama yapma ihtiyacı doğurdu. Zira Üsküdar'da İstanbul 2. İdare Mahkemesi AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimleriyle ilgili kararını verdi. Mahkeme seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı sayın seyirciler. Seçimler yenilenecek dedi ve önce size o tartışmaların yaşandığı seçim enstantaneleri, o günler ne oldu, nasıl oldu, neden oldu onları bir kısaca dinleteceğim. Sonra şurayı göstereceğim ama önce bir ses açalım, önce bir dinleyelim ne oldu, ne bitti. Sonra diğer ayrıntıya bakacağız.
1: Bunu biz bir öncekinde de geçersiz saydık. Burada G6 olarak yapılmış. O yüzden bunu geçersiz sayıyorum. Bir öncekinde de geçersiz. Bunu biz bir öncekinde de geçersiz saydık. Burada G6 olarak yapılmış. O yüzden bunu geçersiz sayıyorum. Bir öncekinde de geçersiz.

Evet. Geçersiz sayılan oylar, işte harfler, ondan sonra rakamlar. Hemen gelin burayı görün. Olaylı seçim iptal edildi, karar verildi. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bunu konuşacağız, tartışacağız. Özellikle Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi oy pusulası 4. turda Dündar Ziya Gültekin G harfi 6 olarak kabul edilip bu oy geçersiz sayılmıştı. G harfi 6 kabul edildi. Bakın şurası, şurada G harfi. Alt tarafta onu birleşik saydığı için, birleşik gördüğü için G'yi 6 gibi gördü. Şurada şu Gültekin'in G'si 6 olarak yazıldığından dolayı, daha doğrusu 6'ya benzediğinden dolayı AK Parti'nin adayı olarak kabul edilip bu oy geçersiz sayılmıştı. Oy geçersiz sayıldığı için mahkemeye gidildi. İş adliyelik oldu. Sonra tekrar yeniden bir seçim yapılmasına karar verdi İstanbul 2. İdare Mahkemesi. Bundan sonraki süreçte neler olacak, neler bitecek? Gerçekten Üsküdar çok önemli bir ilçe. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllar sonra aldığı bir yer. Şu anda eski Üsküdar Belediye Başkanı cezaevinde. İşte başkan vekilliği için seçim yapıldı. Bu sefer G harfi 6 yazıldı. Yazılmadı tartışması ve geçersiz sayılan oy. Sonra AK Parti'ye verilip geçersiz sayılan oy. Sonra AK Partililerin mahkemeye gitmesi, mahkemenin bir karar vermesi, ardından seçimin yenilenecek olması, Üsküdar'daki yerel yönetimin bundan sonra nereye doğru gideceği konusunda da yeni soru işaretlerini ortaya çıkardı. Peki seçim yenilenecek, bundan sonra ne olacak? Onu değerli konuklarımla konuşacağız, tartışacağız. Nedir ne değildir de çok dolu bir akşam. Bir taraftan da İBB davası devam ediyor. Herkes savunmasını yapıyor mahkemede. Çok ilginç açıklamalar var, enteresan açıklamalar var. Ertan Yıldız meselesine özellikle bakacağız. Konuklarım burada, Ankara'da konuğum yok. Herkese toptan teşekkürler, hoş geldiniz diyorum. Zaten konuşunca herkes tek tek daha rahat bir tanıtım olur. Herkesi tanıyorsunuz. Bütün konuklarım neredeyse her hafta buradalar. Ve kısa bir araya gidelim. Ondan sonra dönelim. Şu Üsküdar'daki seçimin yenilenmesi hadisesiyle başlayıp sonra İBB davasıyla, Ertan Yıldız'ın ifadeleriyle, bugün ortaya çıkan yeni iddialarla devam edeceğiz.

0: olmuyorsa.
1: O ayrı
0: İkinci,
1: bir
0: burada,
1: konu tabii.
0: Burada mahkeme diyor ki, bakıyorum diyor.
2: Yani şunu isimler... mu diyorsun, Cumhuriyet Halk Partisi kazandı, yeni parti de Cumhuriyet Halk Partisi bir meclis üyesine oy vererek devam etsin. Bunu mu söylüyorsun yani?
0: Ay şu, ya şimdi şöyle.
2: Yani kazanan, çünkü Sinan Hanım kazandığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıydı. Dolayısıyla evet. Cumhuriyet Halk Partisi orayı kazandı.
0: Evet.
2: Yani yeni partili üyeler bu fedakarlığı göstermeliler mi? CHP'li herhangi bir meclis üyesini...
0: Ya zaten sevgili Metin abi,
2: bunu mu salık veriyorsun?
0: Bu isimler şimdi yeni partili isimler bundan bir ay öncesine kadar...
3: Hepsi CHP'li.
0: Hepsi Cumhuriyet Halk Partili, öyle değil mi?
2: Ben sadece öğrenmek için söylüyorum. Hayır, bu güzel yani bir denklem yani. Bu belki de...
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun Menderes'le ilgili verdiği talimatın anlamı da bu. Yani
1: ya, yol kazası oldu değil sonuçta...
2: Hayır, bir de yerellerde dengeler farklı olur. Devamı... Siyaseti içinde gelenler bilirler. Parti
1: hocam,
2: kararları...
1: Tamam da şimdi parti genel kararları... merkezde genel başkanın sana diyor ki... Hani dengeler farklı, anladık. Şimdi bugün mesela genel merkez bir partinin genel başkanı diyor ki... Burada AK Parti'yi destekleyeceğiz. Ya da burada yeni partiyi destekleyeceğiz diyor. Yani sen genel başkanı
4: parti
1: dinlemiyorsan...
4: Parti hala önemli yani. Yerel de olsa.
1: Yerel de olsa hani talep genel merkezden geliyor. Referans. Onun için ısrar
2: şimdi
1: ediyorum.
2: Meclis, yani biz de aktif olarak siyasetin
1: tabii.
2: içinde bulunduk.
1: Tabii.
2: Tabii ki genel merkezin kararları, tabii. genel başkanın kararları önemlidir, bağlayıcıdır. Ama yerel dinamikler çok farklı işleyebilir.
0: Evet.
2: Yani bir meclis üyesi, iki meclis üyesi, üç meclis üyesi çok daha farklı bir tercih şimdi kullanabilir ve gerekirse partisini bile değiştirebilir yani.
0: Şöyle bir kulis, Üsküdar'da şu konuşuluyor şu anda.
1: Ne konuşuluyor?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyelerinden iki isim, Adalet ve Kalkınma Partisi.

0: kimlerle yakın temas içinde.
1: Şimdi?
0: Evet.
1: Şu anda?
0: Yeni. Yani yeni süreçte.
1: Bu mahkeme kararından sonra?
0: Mahkeme kararından önce başlayan süreç aslında. Bu oylamalar bittikten sonra yani. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi bunu mahkemeye taşıdı. Fakat ondan sonraki süreçte de bir takım görüşmeler ve temaslar olduğu söyleniyor.
1: Yani mahkeme seçimi iptal ederse bizi destekler misiniz?
0: Evet, o yönde. Yani yönünde burada o yüzden Üsküdar'daki seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi adayının kazanma ihtimalinin yükseldiği konuşuluyor. Üsküdar değişebilir yani. Bak bu çünkü zaten... İBB için de önemli bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili zaten önümüzdeki süreçte
1: konuşacağız da. Önemli. Murat, bir şey mi söyleyeceksin?
2: Zaten son dördüncü tur oylamada 22-18. Şimdi Aytunç Bey'in bahsettiği o iki kişi zaten geldiği zaman 20'ye 20
3: hat
2: durumu zaten söz konusu.
1: Şimdi burada şöyle bir durum var. İlk tur sonuçları. Herkes bunu görsün. Buna göre kim kiminle nasıl görüşüyor, ne görüşüyor, sonra ne olur?
0: Hayır, daha net Faruk zaten bak ilk iki tur. Hayır ilk iki tur.
1: Böyle bir işler yani siyaset. Birinci Faruk, turun sonucuna göre
0: hayır,
1: işler.
0: Hayır, ilk iki turda 26 oy alan CHP'nin adayı Sibel Hanım.
1: Evet.
0: Üçüncü turda 21'e düşmüş.
2: Arka kapı diplomasisi çalışmış yani.
4: Şimdi bu 5 oy yeni parti CHP ayrışmasından ötürü mü kayıp?
3: Yoksa oylarını satıyorlar mı?
4: Az evvel söylediğin gibi abi AK Parti ile bir yakınlaşmanın sonucu olarak mı değişmiş?
2: Orada
4: şimdi
2: biraz da Gökhan
4: sevgili
2: Bey,
4: Mehmet Metiner de çok güzel bir şey söyledi. Siyaset yerelde farklı.
1: Evet.
4: Yani sonuçta bu belediye meclis üyeleri, evet Ankara'dan bir talimata uymak isterler. Partili hissiyle ama diğer taraftan da mahallelerine de hizmet etmek isterler. Şimdi acaba ne vaat edildi o iki belediye meclis üyesine? Bunu sormak lazım.
1: Mesela böyle
4: yani
1: şeyler
4: yani yereldeki
1: olur mu?
4: Böyle siyasette böyle ayrışmalar da mutlaka
5: çok olur. Başka şeyler
4: yani
5: de olur.
2: Sadece olur.
0: Peki biz burada bunu konuşuyoruz. Biz burada bunu konuşuyoruz da ne oldu Sinem Deritaş'a oy veren 157 bin kişi ne oldu? Sandıktan birinci çıkan Cumhuriyet Halk Partisi ne oldu? Demokrasi bizim kutsalımız, sandık bizim kutsalımızsa ne oldu? Esas biz bunu tartışalım. Yoksa o iki oy oraya gitmiş, üç oy buraya gelmiş. Böyle bir şeye gerek yok ki bunu konuşacak.
3: Buyur. Yani Aytunç'un söylediği son cümleye katılıyorum ama elbette yani iradesini, Üsküdar iradesini Sinem Dedetaş'tan yana kullandı.
1: Evet.
3: O nerede? Kuyu tipi cezaevinde. Yani normalde kadınlarla ilgili rolleri tanımlamayı çok sevenler mesela hiç bunu hatırlatmıyorlar. Yani sonuçta Üsküdar'a şu ana kadar faydası oldu olmadığı iddialar var. Hepsi iddia düzeyinde, hiçbir kanıtlı değil vesaire ama sonuçta bir kadın öyle devrimci gelenekten falan da gelmiyor ve kuyu tipi cezaevine gönderildi. Mesela bana çok sert geliyor mesela bu. Cezaevi seçimi dahi çok sert geliyor. Sinem Dedetaş'a yazık yani o anlamda. Burada ama şu konu da tartışılmalı. Sadece bu değil, Üsküdar'ın iradesi nereye gitti meselesi değil. Bu olay da tartışılmalı. Yerel dinamiklerde bunlar rol oynuyor deniliyor da bu çok yumuşatıcı bir ifade. Yani yerel dinamiklerde böyle bir dönemde birçok şeyin rol oynamaması gerekir. Çünkü yerel seçim de olsa aday bir partinin adayı olarak, bir partinin ben bunu aday yapmaya değer gördüm diyerek insanların önüne koyduğu kişidir. Yani partiden %100 bağımsız değildir. İnsanlar sadece o kişiye ya bu benim mahalleme hizmet eder, tanıyorum, ediyorum. Tamam yerelde bu çok rol oynayıcıdır ama sonuçta yine de hala bir partiye oy verme refleksini gösterirler.
1: Evet.
3: Dolayısıyla yani burada hani bu CHP'den çıkıp AK Parti'ye geçecekse yani mahallesine daha hizmet etmek için AK Parti'nin adayına oy veriyor. Bu
1: o
3: açıklama çok geçerli.
1: Aytunç'un iddiası.
3: Çok geçerli bir açıklama gibi gelmiyor
4: Nihal
3: bana.
4: Nihal Hanım ben zaten bunu bir soru işareti olarak özellikle belirttim. Yani,
3: yok burada birden fazla size söylemiyorum. Burada birden fazla kez dile getirildi. Yani yerel dinamikler etkili oluyor diye.
4: Yani birileri acaba...
3: Burada insanın... Bir dakika sözümü bitireyim. Ben zaten size cevap vermedim.
1: Evet.
3: Burada söz edilen şey o düşüş. 26'dan 21'e düşüş.
1: Evet.
3: Normalde İşte siyasetin maalesef ne hale geldiğini gösteren şey oradaki düşüş ve o düşüşün bizde uyandırması gereken istifam. Ne oluyor birdenbire 26 o Sibel Tançetinkaya'ya çıkan oy sayısı 26 iken birden insanlar mahalleme daha hizmet eder aydınlanmasıyla böyle bir aydınlanma.

0: inanmayı tam o anda yaşayıp.
1: O olamaz mı?
0: O süreçte yaşayıp, o süreçte. Evet. Kısa süreçlerden bahsediyoruz ya. O kadar uzun mu? Yani 21 oya birden iniyor. Pardon, ne oluyor diyerek bunları denetleyecek bir mekanizma lazım, bir. İkincisi, teknoloji gelmiş buraya, yapay zeka almış başını gidiyor.
1: Evet.
0: Bilmem ne. Hala G mi yazdın, 6 mı yazdının belli olmaması bir bu tür şeylerde ama bir skandal.
1: Yani madem öyle, hepimiz eminiz.
0: Madem öyle, seçimlerde de parmak boyasına dönülsün, daha sıhhatli sonuçlar veriyor. Yani burada dijitale geçmekte bu kadar direniyorsanız, genel seçimlerde de parmak boyasına dönün yani.
1: Gökhan, bir şey söylüyordum.
2: Yani aslında aynı şeyi söyleyecektim.
1: Evet, evet.
2: Yani dikkat çekmek
1: Murat
2: istediğim.
1: Geliyor.
2: Yani mahalleme daha iyi hizmet eder diye aklı çelilmiştir. Ya bana çok böyle yabancı bir kavram gibi geliyor. Yerelde etkilidir bu ama yani böyle izah edebilirler belki. Bu beyefendiler ya da hanımefendiler, oylarını değiştirenler. Hmm. Ama burada ne döndü?
0: Tabii ne döndü sorusu önemli.
2: Ne döndü? Yani ya 5 oy bir anda yer değiştiriyor. Şimdi Sinan Dedetaş %49.9
1: yani bir
2: seçilmiş.
1: Şey dönmeden yer değiştiremez mi?
0: Değiştiremez.
2: Niye değiştirsin?
1: Ne bileyim yani, bir sürü ihtimal var, bir sürü hadise var.
3: Aralarında
1: i̇şte bir tane
3: arasında
1: olay görüyoruz. Mesela ne dönmüştür?
2: Ben size sorayım.
1: Evet.
2: O ihtimaller arasında ilk aklınıza ne gelir?
1: Ne gelir?
0: İkna edilmişler ve bu iknada
2: ama
0: da akçili iş rol oynamış
2: yani,
0: gelir yani. Hepimizin, bütün stüdyonun bildiği.
2: Bakın,
0: bu.
2: Bugün çok önemli, Özgür Özel bir ifadesi var, çok doğru. Pardon, Kemal Kılıçdaroğlu, karıştırıyorum artık ikisini. Gerçekten.
1: Yani parti
2: Kemal Kılıçdaroğlu parti şöyle bir ifade kullandı. Siyaset zenginleşme aracı olmamalıdır nokta.
1: Evet.
2: Siyaset zenginleşme aracı olmamalıdır nokta.
1: Ben
2: değildir,
1: dinledim
2: nokta.
1: Bugün il başkanları. Evet.
2: Yok hayır, yani CHP'li mi yeni partili mi falan diye konuşuyoruz. Ama geçip AK Parti adayına oy veren bu isimler acaba zenginleşmeyi mi düşündüler?
1: Oo, ciddi bir iddia bu.
0: Ya zaten hayır. Bir şeyse herkesin bildiği yani değil mi siyasette milletvekili mi olayım, büyük bir başkente belediye meclisi yani üyesi mi olayım diye iki seçenek arasında kalan insanların tam da bu tür nedenlerle
2: hayır,
0: kritik anlardaki zenginleşme umuduyla yani belediye böyle meclisi üyesi olmayı tercih ettikleri Türkiye'de Sağır Sultan'ın bile bildiği bir şeydir.
1: Tamam.
0: Ve insanın aklına bu geliyor
2: yani,
0: tabii.
2: Evet, siyaset kurumu adına gerçekten üzücü bizlere bunları düşündürtüyor olmaları. Fakat geldiğimiz noktada Nihal Hanım da belirtti, dijitalleşme bu noktaya gelmişken,
1: evet,
2: artık yapay zeka alıp başını gitmişken, her şeyi cep telefonuyla halledebilir hale gelmişiz. Ama G harfi mi, 6 mı diye soruyoruz Gültekin'de. Hepimiz eminiz ki Gültekin, ama bu 6'dır diyebiliyor
1: birisi. Bu arada Gültekin AK Parti'nin adayı. Yani
2: evet,
1: orada adamın...
2: Ama
1: oy,
2: divan başkanı
1: yani
2: seçim
1: hani
2: sorunu görünüyor.
0: Bir herken sorduğum bir soru vardı
2: bu
0: ya, bu protesto mu diye. Ha. Haklısın. Evet, bu
1: onun için
0: protesto
1: iptal ediyor. Evet.
2: Yani sonuçta gramofoloji uzmanı falan değiliz. Yani el yazısından kimsenin karakterini falan da tespit etmeyeceğiz ama.
1: Evet.
2: Yani sonuç buraya geliyor. Karakter analizine doğru gidiyoruz. Karakter analizinde de acaba soru işareti yine.
1: Evet.
2: İşkillendiğimiz için ne vaat edildi? Nasıl aklı çelindi diye düşünüyoruz.
1: Doğan
2: bu
1: Çağlar,
2: oylarını değiştirenlerin.
1: Gökhan çok özel bir şey söyledi. Yani bir şey
2: evet
1: mi vaat edildi? Ne vaat edildi? Nihal Bengüsü Karaca'da Türk siyasetindeki akçeli ukçeli işleri işaret ederek
2: evet
1: bu tür dönüşümler ya da yer değiştirmeler olduğunu söylüyor. Ben de gerçekten illa böyle mi olması gerekiyor? Başka bir sebep olamaz mı diye soruyorum. Sence bir şey mi döndü burada?
4: Ben de iyi tarafından bakayım o zaman.
1: Hadi
4: şimdi
1: iyi tarafından
4: bakayım.
0: Değişiklik olsun.
4: Hanımefendiye saygı diyorum. Size saygı diyorum ama. Ya şimdi CHP'nin içerisinde bir kaynama var. Şimdi CHP yeni parti çekişmesi var biliyorsunuz.
1: Evet.
4: Yani şu 5 tane üyenin bir anda fikrinin değişmesini hani akçeli işler dediğimiz zaman onları da hakaret etmiş oluruz
1: ben
4: burada. Yok
1: şey
4: yok. İddia edilirse.
1: İhtimallerden biri diye soruya dönüştürüyor herkes.
4: Biz orada onu
1: kimseyi zan altında bırakmıyoruz.
4: Tabii ki. Biz burada kimseye itham etmiyoruz ama hani
1: tabii
4: böyle bir şey düşünmek bile onları rencide edebilir bence. Olabilir. CHP'nin içerisindeki kaynamadan dolayı fikirler değişmiş olabilir. Bir de
1: olabilir.
4: Şöyle bir durum var Faruk Bey. CHP'li belediyelerle ilgili operasyonlara baktığınız zaman genelde suçlayan, delil götüren yine CHP'liler. Kendi aralarında da böyle bir anlaşmazlık ve bir çekişme, bir sürtüşme var.
1: Evet.
4: Dolayısıyla bu süreç içerisinde 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi fikirleri değişebilir. Aralarındaki
1: olabilir
4: sürtüşmeyi bilemiyoruz. Mesela bu belediye başkanının yargılanması vesaire bu noktaya gelmesinde hani acaba kim söyledi, kim şikayet etti, kim gammazladı, anlatabildim mi? Bu tarz aralarında çekişmeler olduğunu duyuyoruz Üsküdar kamuoyundan. Buna benzer bir şey de olabilir. İyi taraf.

0: tarafından bakacak olursak.
1: Anladım.
0: Bir de şunu söyleyeyim, yani Aytunç Bey demokrasiden bahsetti. Elbette ki ülkede demokrasi işlemeli. İnsanların seçtiği belediye başkanı görevini yapmalı ama
1: tabii.
0: Şunu da göz ardı etmeyelim. Yine altını çizerek söylüyorum, iddia
1: evet.
0: var. Yani Sinem Hanım ile ilgili iddialar şunlar. Üsküdar Kent AŞ ile müteahhitler arasında bir danışmanlık ücreti alındığı iddia ediliyor savcılık makamları tarafından. Bunun da miktarı yani 1 milyar TL'den bahsediliyor. 1 milyar TL'ye yakın bir danışmanlık ücretinden bahsediliyor. Bunun 362 milyon TL'si alınmış ama bu para şu anda Üsküdar Belediyesi'nin kasasında mı değil mi? Nereye harcandı? Bununla ilgili bir net bir bilgi veremiyor hanımefendi. Bunu da anlatmak lazım. Ondan sonra yine savcılık makamlarının somut delilleri olduğu iddia ediliyor. Üsküdar'da bir lokantada birebir bir görüşme yapıldığı, para istendiği, bununla ilgili somut delillerin, kamera kayıtlarının olduğu iddia ediliyor. Yine altını çiziyorum, iddia ediliyor. Yani bu iddialardan dolayı şu anda Sinem Hanım gözaltında, Üsküdar Belediyesi bu noktada.
2: Sadece bir...
0: Ve baktığımız zaman bu...
3: Bir önceki dönem belediyesiyle ilgili bu iddialar var efendim? Yalnız. Aynı iddialar silsilesine göre, yani bir antiparantez açmak gerekiyor. Bir önceki dönem belediyesiyle ilgili de aynı kentsel dönüşümle ilgili danışmanlığın birinin aynı şekilde taşınmaz karşılığında bu danışmanlığı verdiği, diğerinin de nakit karşılığı
0: şu anda elbette
3: bu danışmanlığı verdiği iddia ediliyor.
0: Tamam, iddia ediyoruz. Tırnak ben de tırnak içinde söylüyorum. Kimseyi mesela burada yargılamıyoruz. Ondan önce de vardır, daha önce de vardır ama bunu hatırlatmamız lazım.
3: Yani ama ondan önceki belediye başkanı geziyor, konuşuyor yani.
0: Evet, demokrasi olmalı. İnsanların seçtiği belediye başkanları görevine devam etmeli ama hani insanlar bu tarz konuları izlediği zaman şu yargı da oluşuyor. Ya siyasi bir operasyon mu? Bunun da altını çizmemiz lazım. Siyasi operasyon değil. Yani bazı iddialar var. Savcılık makamları bunları araştırıyor. Bundan dolayı şu anda bu noktada Üsküdar Belediyesi.
1: Şimdi bu iddialar
3: siyasi değilse bir önceki belediye başkanı ile ilgili iddialar da araştırılmalı.
1: Şimdi herkes efendim,
2: sadece bir şey dikkat
3: edin. Siyasi değilse bir önceki dönemin belediye başkanı ile ilgili iddialar da araştırılmalı.
0: Aynı taraftayım. Bak, aynı fikirdeyim. Kendisinden önce, ondan daha önce Türkiye'nin neresine varsa araştırılmadı.
3: Çünkü o dönemle ilgili de çok iddia vardı. Yani burada... Hep sabahta kaldı.
1: Anlaşıldı. Aynı niyettesiniz, o da araştırılmalı diyor.
2: Sadece
1: bir şey söylesin.
2: Sadece...
1: Bu niyetleri ve düşünceleri bir de rakamlar üzerinden Murat'la konuşacağız. Bir de Murat'ın önemli araştırmaları var.
2: Biliyorum.
1: Yani bütün bu iddialar, İBB, orada devam eden süreç, dava ve sonra ortaya çıkan durum. O duruma da bir bakacağız, bir sağlamasını yapacağız. Buyur Metiner.
2: Şimdi CHP'nin büyük kurultayında da 100 delege birdenbire
1: Özgür Özel'in genel başkan olduğu kurultay.
2: Yani şimdi 5 delegenin niye birdenbire kanaat değiştirdiğini bilmiyoruz. Niyet okuyamayız. Hangi denklemler sonucu bu oluştu? Eğer bu sorun oluşturacaksa niye büyük kongrede 100 delegenin birdenbire tavır değiştirdiği, tutum değiştirdiği sorgulandığında birileri kızacak, kıyamet kopartıyor. Bir ikincisi, şu geldiğimiz noktayı çok anlamlı ve değerli buluyorum, olumlu buluyorum demokratikleşme açısından. Biz geçmişte iktidara geldiğimizde sandık her şeyin ölçüsü değildir. Demokrasi de sandıktan ibaret değildi diyorlardı.
1: Evet, deniyor.
2: Hatta %99,5 nokta bilmem ne kadar alsanız da devlet ayrı, hükümet ayrı, haddinizi bileceksiniz, yerinizi bileceksiniz. Sandıkta çıktığınız için her şey yapmaya muktedir değilsiniz diyorlardı. Şimdi çok şükür sandığın ne kadar önemli olduğunu, demokrasi için ne kadar önemli olduğunu dün itiraz edenler bugün seslendirmeye başladılar. Bu da olumlu bir değişim. Tebrik ediyorum.
0: Faruk Bey, bir şey ekleyebilir miyim müsaadenizle?
1: Bir dönelim, şeyleri konuşalım
0: tamam.
1: Sonra.
0: Ondan sonra ekleyelim.
1: Murat, şimdi buraya baktık. Olaylı seçim nasıl gerçekleşti? Evet. Tek tek birinci turdan dördüncü tura kadar ne oldu? Sen bize anlat.
4: Şimdi bu her bir turun arasında belli bir zaman dilimleri var.
1: Bir de bunlar nasıl değişiyor mesela? Bu arada sence yani burada bu da burada niye orada, bu? Ne oluyor işte, yani? Ne kadar zaman dilimi var? Onları da
4: bahsettiğimiz
1: söyle.
4: Yer bir ilçe belediyesi. Üsküdar ilçe belediyesi.
1: Hocam, ve orada ilçe ama ülkenin 60 tane ilinden büyüktür.
4: Bu ilçe belediyesinde de hem Cumhur İttifakı'nın hem CHP'nin delege profili, orada siyaset yapan insanlar öyle birbirlerinden çok uzak kamplar değiller. Bunlar değil. Aynı ilçenin sakinleri, farklı farklı siyasi partilerde. Yani aradaki o dostluklar, iç içe geçmişler çok yüksek. Hele ki Üsküdar gibi bir yerde, Üsküdar ve Eyüp ikisi AK Parti için ilçe belediyesi açısından kaybetmenin psikolojik geriliğini ciddi manada hissedilen iki
1: tabii,
4: ilçe.
1: Çok ciddi etki.
4: O, biraz da o sebepten tabii. Bakın bir ayrıntıyı daha ben Üsküdar'da görüyorum.

0: Üsküdar'da özellikle CHP listelerinden seçilmiş olan belediye meclis üyeleri içerisinde de daha sağ tandanslı, milliyetçi, muhafazakar, daha öncesinde sağ partilerde, AK Parti'de de siyaset yapmış veya oraya yakın isimlerden de oluşmuş olabilir. Oradaki o birebir yakınlıklar. Eğer burada az önce Aytunç Bey'in söylediği gibi bir yönetim değişikliği olur, Üsküdar Belediyesi'ni AK Parti devralırsa, o zaman burada konuştuğumuz iddiaların hepsinin doğruluğunu, yanlışlığını şöyle test edeceğiz. Başkan yardımcılıkları ve müdür dağılımlarında o meclis üyelerine yakınlıklarıyla bilinen isimler hangi, yani o kariyer planlarını nasıl şekillenmiş ve nasıl dağıtmış olarak görecekler. Çünkü yerelde siyaset, özellikle yerel siyasette bulunan bütün o siyasi partilerdeki o beşeri insan sermayesinin zaten odaklandığı şey yerel siyasette bir şekilde muktedir olmak ve oradan sonra da kariyer planını devam ettirmek. O muktedirliği de sağlamak adına başkan yardımcılıkları, müdürlükler...
1: Neler vaat ediliyor diyorsun yani? Ona göre mi şekilleniyor?
0: Ya siyaseti biraz da o açıdan bakıldığında biraz rasyonalize edilmiş gibi görünüyor. Şimdi... Çünkü son, özellikle son bu belediye başkanları transferlerinde de, evet, Ankara'daki, İstanbul'daki tüm belediye başkanlarının transferlerinde hepsinin transfer olurken ortak gerekçesi aynıydı. Daha iyi hizmet edebilmek, hükümetle işte daha eşgüdüm halinde belediye...
1: Ya bu geçerli bir sebep değil midir sence ya?
0: Bu geçerli bir sebep değildir tabii ki doğal olarak. Çünkü onu ben söylemiyorum.
1: Daha iyi hizmet etmek istiyor
0: bu. Onu
1: yani
0: ben söylemiyorum. Çünkü bu ayki yaptığımız araştırmada vatandaşa da sorduk. Bu transferleri nasıl buluyorsunuz? AK Parti'ye olan transferleri.
1: Onu göreceğiz senin araştırmada.
0: Nasıl buluyorsunuz diye sorduğumuzda seçmenin sadece %22'si bunu doğru buluyor. %65'i bu transferleri çok yanlış buluyor.
1: Ama AK Parti'de de çok ciddi
0: karşılık
1: bir
0: var.
1: Şey var mesela. AK Partili seçmene sormuş ya, Murat. Önemli bir araştırma gelecek ya, birazdan.
0: Onu da
1: orada bile AK Partili seçmen diyor ki doğru bulmuyorum diyor. Bey, ciddi bir oran ya.
0: Ya bir de Faruk abi, yani bir insan
2: her
0: emek veriyor.
2: Çünkü yani.
0: Partisinde tabii, işte AK Parti'de örneğin Ankara'da tabii, Gölbaşı'nda AK Parti'de emek veriyor, uğraşıyor. Bundan 2-3 yıl sonra olacak belediye başkanlığı seçimi için orada çok ciddi büyük bir kadro. Daha 2 yıl önce karşısında rakip olmuş ve onu yenmiş belediye başkanı partisine transfer oluyor. Otomatikman zaten oradaki o kadrolar da boşa çıkıyor. Aynı şey Aydın'da söz konusu. Buradaki belediyelerde de söz konusu.
1: Hızlıca. Tamam da bu değerlendirmeleri herkes, mesela siyasette etik, ahlak, şu bu falan önemli şeyler, şu bu dediğime bakma. Belki de esas temel inşa malzemeleri. Evet. Ama CHP'den AK Parti'ye geçince belediye başkanı, şimdi doğruya doğru, herkes ayağa kalkıyor. İşte sen seçmene ne söz vermiştin, şuydu buydu falan. Mesela yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçince pek kimse, özür dilerim, sallamıyor. Yani hani olabilir diyor, oraya geçebilir diyor. Ama CHP'den geçtiğinde neden böyle ahlaki değerler birdenbire çok tartışılıyor da yani benim bir yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçince böyle tartışılmıyor?
0: Nihal Hanım'ın söylediği gibi mahalle metaforundan gidecek olursak mahalle değiştiriliyor tabii.
2: Hem iktidar hem muhalefet kamplaşması.
1: O da muhalefet.
2: Hem de mahalle geleneği de var. Yani şimdi bakın. Yani yeniden Refah'la AK Parti'nin yolu iyi kötü bir Ramazan'da, bir iftar sofrasında da olsa kesişmiştir.
1: Ya CHP'yle de iftar sofrasında kesişir
0: Hiçbir şey değilse kurbana ortak girmişler.
2: Ya ne demek istediğimi anlıyorsun bence hani. İftar yapmıyor demek istemediğimi anlıyorsun. Ama yani bu mahalle ve ortak yaşam tarzı, ortak idealler, ortak siyaset ya da kendini hep muhalefette konumlandırma alışkanlığından türemiş olan o siyasi tasavvur, bunlar üzerinden yakınlaşma olan partiler arasındaki geçişkenlikler tabanda büyük bir ihanet olarak görülmez.
3: Peki, ama AK Parti'mizde bakanlık yapmış bir takım insanların Cumhuriyet Halk Partisi'ne milletvekili olarak geçmeleri...
1: Geçti mesela, bir sürü isim
2: yani var. Yeniden Refah Partisi 2023'te...
3: Niye bunlar sorun olarak kabul edilmiyor?
2: Daha büyük bir ayrım görülmüyor yani orada. Sen muhalefette konumlandırdın az önce ama soruyu sorarken.
1: Hayır hayır, ben şunu diyorum.
2: 2023
1: yani,
2: genel seçiminde Cumhur İttifakı'nın istekleri doğrultusunda yani orada konumlanmış bir partinin vekilinin AK Parti'ye geçmesi neden o kadar büyük sorun ve da şey yaratsın, tepki yaratsın bu durumda.
1: Ya Numan Bey'le Has Parti'yi kuran Cumhuriyet Halk Partisi...

0: ayrımlarına göre
1: sonra?
0: İktidar hattında duruyor.
1: AK Partili, Refah Partili değil miydi?
2: Mehmet Bekaroğlu mu diyorsun?
1: Bekaroğlu. Nereye geçti? Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmedi mi? Geçti. Mesela insanlar Mehmet Bekaroğlu'na böyle bir değerlendirme yapmadılar çok fazla. Demediler yani sen muhafazakar bir tabandan geliyorsun ama CHP
2: Abdullah Latif
1: Şener. Bu ahlaksızlıktır falan demediler.
3: Yok yok, iyi linçlendiler ya.
1: Ya yok bir şey
0: yok. Yahu ben de içindeyim, ben de takip ediyorum.
3: İyi linçlendiler.
1: Ya orada daha çok kızdıkları şey Has Parti sürecinin sona ermesi oldu. CHP'ye geçmesi o kadar eleştirilmedi. Yani hep beraber yaşadık onu. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama söylediğinde şöyle olur haklısın. Mu?
2: Bekaroğlu belki CHP'den de çok tepki aldı.
0: CHP'de bunun daha çok tepki aldı adam ya.
1: Mahalle değiştirmeye kızıyordur. Orada o önemli. Evet. Şimdi bir şey soracağım. Burada 26 oy alıyor Sibel Tan Çetinkaya.
3: Evet.
1: Dündar Ziya 6, Gültekin de 16 oy aldı. Yani öyle yazmışlardı ya 6 Gültekin. Adamın adı belli, Gültekin yani. Bunun 6 ile ne alakası var? Saçmalık.
2: Hayır,
1: zaten orada başlıyor. Hayır,
2: 1 G mi 16
1: şimdi
2: mı?
1: Şimdi 2 oy... Bak burada salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. 2 oy geçersiz. Bunu anladık.
0: 1 G oy almış.
1: Evet. 1 G evet. Peki ikinci tur ne kadar sonra yapılıyor?
3: Aralarında birer saat, yarım saat.
1: Bir saat sonra.
3: Bir gün içinde biten bir hikaye
1: tamam,
3: bu.
1: Tamam.
3: Sabahtan başlayıp
1: burada da 26, kadar. Burada da 16. Burada 16. Da sıkıntı yok. Gene 2 oy.
3: Geçersiz.
1: Geçersiz. Şimdi burada arada bir saat var yok. Bu 26 oy nasıl 21'e düşüyor? Bir saatte ne oluyor mesela?
3: O arka kapı diplomasisi başlıyor.
1: Abi bir saatte mi yapılıyor bu?
4: Bir şey söyleyebilir miyim? Galiba pazarlık gücünü daha fazla artırmış birileri.
1: Aynen. Kim artırmış?
0: Pazarlık gücü için geçen o dakikalar ona yaramış.
4: Ya bir game, iki game arada bir saat var diyoruz. Pazarlık gücü demektir bu. Yani bir saatin içinde ne döndü diye biz sorgulamıyor muyuz?
1: Evet, orada ne oldu mesela?
0: WhatsApp'tan bak, hangi mesajlar
1: beş oy,
0: gelmiş?
1: Beş dostum. Oy birden gitmiş. Beş
4: sevgili
1: oy.
4: Dostum ya, çok hassas.
0: Tahmin edeceğim.
1: Evet.
5: Peki şu yani, soruya da haklı, Murat Bey mesela istiyor. Cevap verebilir mi?
1: Verir, verir.
5: Yo mesela diyelim ki Sibel Hanım CHP'den seçilmiş olsaydı.
1: Pardon. Evet,
5: şimdi bakınız, kazanan CHP adayı, evet. Sandıktan çıkan CHP adayı.
1: Zaten bu durum, seçildi.
5: Yok yok. Bu durumda da Sibel Hanım CHP'den seçildikten sonra yeni partiye geçseydi ahlaki bir sorun ortaya çıkmayacak mıydı?
3: Kesinlikle.
5: Niye CHP'den yeni partiye geçildiğinde ahlaki bir sorun ortaya çıkmıyor da? Niye?
1: Bak, niye çıkmayacaktı?
0: Çünkü
1: onu Nihal Bengisu Karaca'nın tezine dayanarak söylüyorum. Yani
0: Menderes
1: hani madem öyle
0: dayanarak.
1: Kabul ediliyor.
0: Benim tezime
1: aynı
0: değil ya
1: Menderes gelen bir parti ayrılmış. Hani o çok sorgulanıyor.
0: Bak, Menderes ben şey demiyorum. Genel merkez ne karar verdi?
5: CHP kazanan CHP değil mi?
1: Evet evet.
5: O zaman CHP'li bir adaya niye yeni parti destek vermiyor da CHP ile devam etmesini sağlamıyor? Ahlaki olan bu değil
1: İlkesel
5: mi?
1: İlkesel olarak haklısın.
3: Zaten Menderes kesinlikle. Belediyesi'ndeki çıkan kavgadaki en önemli sebep gerekçelerden
1: i̇şte biri.
0: Ama Menderes olayında genel merkezin tutumu da çok belirleyicidir. Sözünü geçirememiş, o ayrı bir tartışma konusu. Ama genel merkez diyor ki destekleyin. Çünkü niye?
1: Ama dinlemiyorlar
0: aynı
1: genel
0: söylediğim
1: merkezi.
0: Şey aynı hat meselesi. Yani yerel kavga olsa da işte. İç kavga. Hani bizim iç sorunumuz meselesi var ya. Onun yaşandığını, bunun bu büyük resimde etkili olmaması gerektiğini ve birbirlerini desteklemeye gerektiği ne dair genel merkezin genel bir tutumu var. Ama
1: anladım.
0: Genel merkezin peki, sözü geçmiyor. Öyle
1: Murat,
0: bir problem
1: Metin'in
0: var yani.
1: Sorusuna sen ne cevap veriyorsun? Mesela CHP'den yeni partiye geçti. Bu ilkesizlik değil mi? Siyasi tırnak içinde. Siyasi etiğe uygun olmayan bir davranış değil mi diye soruyor.
3: Şimdi Türk siyasetinde yakın zamanda iki vaka daha yaşamıştık bunu. Fazilet Partisi kapatıldıktan sonraki süreçte AK Parti ve Saadet Partisi'nin kurulması
1: evet,
3: orada da
1: evet.
3: Milletvekili ve belediye başkanlarının o git gel süreçleri. Ardından İyi Parti'nin kuruluşu sonrasında MHP ile İyi Parti. Çünkü ideolojik olarak da hem siyasi çevre hem sosyal çevre olarak da bunlar iç içe işte o mahalle metaforunda olduğu gibi iç içe gruplar bunlar. Yani sadece ideolojik olarak değil
1: doğru,
3: sosyal olarak
1: doğru,
3: da iç içeler.
1: Doğru.
3: Şimdi de yeni bir aynı
5: ama biz
3: bir
5: Fazilet bölüşme. Partisi kapanmadan AK Parti'yi kurmadık yani. Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra. Buradaki durum
3: kurulmuş.
5: Farklı. Kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi var. Üsküdar'da da seçimi kazanan Cumhuriyet
1: evet.
5: Halk Partisi.
1: Evet.
5: Ama oradaki aday kazandıktan sonra CHP'den yeni partiye geçiyor. CHP boşa düşüyor.
1: Ama
5: bu doğru
1: de
5: değil
1: vardı,
5: ki.
1: Değil mi? AK Parti kurulduğunda Saadet Partisi faal
5: biz
1: aktifti.
5: AK Parti, tabii, AK Parti kuruldu. Ya kapatıldıktan.
1: Saadet Partisi daha önce kuruldu.
5: Hayır. Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra
1: evet.
5: Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatıldıktan sonra herkes kendi yoluna gitti. Yok, AK Parti Saadet. Kuruldu, Saadet Partisi
1: yani
5: kuruldu.
1: AK Parti'den önce kurulmadı mı Saadet Partisi?
0: Evet.
5: Ben öncelik sonralık şeyini şu an hatırlamıyorum ama...

0: aralıklarla.
1: Fazilet kapandıktan sonra artık herkes kendi siyasi yolu.
2: Ama, siyasi
0: ama havuz aynı havuzdu. Onu demek istiyorum. Yani fazilet havuzu ikiye bölünmüş.
3: Burada şöyle bir fark var ama. Yani burada bir aylık bir partiden söz ediyoruz, yeni parti. Evet, sonuçta bir önceki seçimde, 2024 seçimlerinde şimdi oy kullanma hakkı olan belediye meclis üyeleri CHP'den seçildiler. Ve CHP'li bir belediye başkanı Sinem Dedetaş başkanlık koltuğuna oturdu. Şimdi yeni parti ya da CHP, onlar başka bir tartışma. Burada bizim konuştuğumuz bambaşka bir tartışma.
2: Doğru, doğru.
3: Yani benim az evvel de söylediğim gibi pazarlık payı arttı mı? Sevgili dostum az evvel hassasiyetini vurguladı. Kimseyi itham etmek için söylemiyorum bunu. Bu tablo karşısında başka bir şey düşünemiyoruz ne yazık ki. Keşke bize bunları düşündürtmeyecek bir tavır sergileyip bir saat içerisindeki bu hal ve hareketi sergilemeselerdi. Tutarlı davransalardı.
2: Ya da sebebini açıklasalardı.
3: Tabii yani bir futboldaki, açıklaması yapsalardı.
2: Futboldaki var kararları var mesela.
4: Tabii ama ki açıklanabilecek yani, bir şey var mı sence? Kamuoyuna yani, ilan edilebilecek onu da bir gerekçe olabilir mi?
2: Açıklayın diyorlar. Burada da mesela neden geçtiğini açıklasın.
3: Zaten trajikomik değil mi? Yani bir G mi diyoruz? Evet. Gültekin mi? Altı Tekin mi? Yani
4: abi beş oy nereye gitti?
3: Ya bizimle dalga yani geçer gibi tutarlı bir açıklama yapmadıkları
2: doğru
3: gibi bir de bizi gerçekten böyle saçma sapan bir şeyi tartışmak zorunda bırakıyor.
2: Son tur, dördüncü tur Murat. Burada da 22 oy alıyor Sibel Can,
1: evet.
2: Çetinkaya, Tan Çetinkaya ve Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kalıyor. Burada bu Ayşe sonuçlara göre...
5: Kaç iptal vardı?
1: 5.
5: 5 iptal.
2: Son turda mı? 5'i iptal.
5: Onların hangisi maddi olarak kimden yana olduğu belli mi? O belli değil ama
6: yok,
5: değil mi?
6: Yok, bilinmiyor.
2: Ya burada şöyle bir durum var bak. AK Parti 16, 16, ikinci tur, üçüncü 18. tur 18, dördüncü tur 18. Cumhuriyet Halk Partisi 26-26 ilk iki turda kemik oyunu, esas oyunu sabit tutmuş. Sonra birden 5 oy kayıp, sonra 22'ye çıkmış. Bir oy tekrar geri dönmüş. Sonra 5 oy geçersiz sayılıyor değil mi? Aykut,
5: evet.
2: 5 oy.
5: 5.
2: Şimdi herkes o 5 oyun yenilenecek seçimde kime gideceğini merak ediyor. Öyle mi?
5: Sadece o değil.
2: Ney?
5: Acaba buradan... Daha kaç kişi şu çok işte doğru. Bir hafta 10 gün içinde kaç kişiyi ikna edildi? Veya buradaki iç çatışma işte az önce Mehmet Hocam'ın söylediği o yeni parti CHP arasındaki yükselen tansiyon. Menderes'te yaşanan
6: 28 meclis üyesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
5: Evet 28. Evet.
1: Orada 22. Tüler blok oylar şu an ayrıştı
2: oldu. 6 evet, tane yok.
6: 6 oy yok.
4: En baş, o iki kişi en baştan doğru niye oy kullanmıyor
2: geliyor,
4: o belli
2: geliyor,
4: mi?
2: Geliyor.
4: Şimdi, o belli mi?
2: Ama yok. Şeyin Murat'ın söylediği
4: baş salladı.
2: Murat'ın söylediği dikkatinizi çekmedi galiba. Diyor ki hadi 5 oy o tamam onu geçtik. Buradaki 22 oy arasında da
1: kesinlikle.
2: Buradan da yani AK Parti'nin adayına oy vermek için ikna edilmiş olanlar olabilir.
4: Tabii canım yani
5: eğer
4: onu biliyoruz zaten.
5: Eğer içlerindeki tartışmadan eğer dolayıda yeni partide kalacaksa CHP'ye kurumsal olarak çok aidiyetle bağlı olup da kızmış aynı Menderes Belediyesi'nde olduğu gibi yani bir 3 tane
2: bir
5: 4
2: şey
5: tane meclis üyesi oylamaya da
2: bilgisi,
5: gelmez.
2: Bilgisi olan arkadaşımı söylerse sevinirim. Bu 22 CHP'nin belediye meclis üyesi Aytunç yeni partide mi CHP'de mi?
6: 14, 28 meclis 28. üyesi var, 14'ü CHP'li, 14'ü yeni partili deniyor.
2: 14-14.
6: Evet.
2: Peki sen hızlıca geliyorum. Hı hı. Bir cevap versene bize çok merak ediyorum. Genel merkez Kemal Kılıçdaroğlu Üsküdar'da yenilenecek seçimle ilgili ne diyecek?
6: Kesinlikle CHP'nin adayını destekleyin diyecek. Tartışmasız. Ama
2: yani yeni parti ve CHP şimdi, Üsküdar'da.
6: Şimdi gelen bilgiye göre evet, iki diyordum ya.
2: Evet.
6: Üç diyorlar.
2: Üç.
6: Üçe çıktı iddia bu.
5: Yani 22-19'a iniyor.
3: Yani 3 kişi daha ikna edildi.
6: Öyle deniliyor. İddia bu.
3: Ne kadar güzel bir ifade değil mi? 22-19'a iniyor. Edildi.
4: Bu ikna edilenlerin mal varlıklarındaki artışı izleyecek evet, olan kim?
3: Kimse değil.
4: Şimdi... Neden böyle bir kurumsal izleme yapılıyor? Doğru. Banka hesapları, yakınlarının gelin, banka hesapları, yakınlarının tapuları, gayrimenkulleri neden izlenmiyor?
2: İzleniyordur ya. Hele hele bu süreçte mutlaka izleniyordur.
4: Şimdi, kim izliyor?
7: Bu tartışmayı, bak evet, bu tartışmayı mesela... AK Parti'ye geçtiğini düşündüğümüz zaman yapıyoruz. Tam tersi olsaydı bunu düşünmüyorduk değil mi? Yani bunu tartışmayacağız.
5: Ama buradaki vaka...
7: Tam yapıyorum tersi olduğu zaman hayır, tartışılmıyor.
2: Hayır, hayır, o değil. Hayır. Şimdi onu da söyledim az önce.
7: Yok, siz değil.
2: Hatta
7: siz
2: bunu söyleyerek sordum. Yani yeniden refah örneğini onun için verdim.
7: Tamam.
2: Mesela yeniden refahtan geçince...
7: Faruk abi, sizin şahsınıza söylemiyorum. Genelde evet, böyle bir şey olduğu zaman AK Parti...

0: bir geçiş olduğu zaman genelde bu tartışılıyor değil mi?
1: Şu an hep
0: bu
1: tür bir geçiş olduğu
0: mesela,
1: için.
0: Bak, az önce şey konuşuldu.
2: Asla değil.
0: Efendim işte CHP'den yeni partiye geçme örneğini verdim Mehmet abi.
2: Evet.
0: Değil mi? CHP'den yeni partiye geçiyor insanlar. Niye bunu sorgulamıyorsunuz? İşte diyoruz ki aynı taban. Hayır, aynı taban değil. Mesela yeni partiye baktığınız zaman bir milliyetçiyiz diyor. Bir muhafazakarız diyor. Bir merkez sağdayız diyor. Anlatabildim mi? Yani kendi kimliğini de değiştirmiş durumda. Oraya geçen insanlar CHP'deyken bu söylemlerde bulunmuyorlardı. Ama şimdi gönül rahatlığıyla yeni partiye geçiyor. Biz bunu tuhaf karşılamıyoruz. Ya da geçmiş dönemlerde 2020 seçimlerinde altılı yedili masa kurulduğu zaman gene birbirine benzemeyen bir sürü parti lideri yan yana geldi.
2: Evet.
0: Yadırganmadı. Ama burada 5 tanesi saf değiştirdiği zaman acaba ne aldılar? Ya bir şey almamış olabilirler. Az önce de ben ifade ettim. Bu
2: şey
0: CHP
2: aldılar.
0: Yeni parti çekişmesi.
2: Şey
0: hayır, siz demiyorsunuz. Ben genel söylüyorum. Yanlış
2: evet.
0: anlamayın. CHP
3: benim
0: yeni parti.
3: Ben anlama kimseyi hitap etmiyorum.
0: Yani
1: ya.
0: Genel fikrimi söylüyorum.
1: Altılı masayla.
0: Altılı
1: masayla bir saat içinde görüş değiştiren insanlar nasıl aynı kefeye konulabilir?
0: CHP yeni parti arasında bir çekişme var zaten. Bir de gene söyleyeyim. Yani bu parti belediyenin içerisinde birbirini şikayet edenler, ondan sonra
1: doğru,
0: gizli
1: var.
0: Tanık olanlar vesaire kendi aralarında bir sürtüşme var.
2: Evet.
0: Bir saat değil 10 dakika içerisinde de 5 kişi değil 10 kişi fikrini değiştirebilir. Gayet normal yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani,
2: normal.
0: Evet normal.
2: Peki.
0: Yani illaki birileri para peki. almıştır ya da rüşvet almıştır.
2: Murat tamamdır.
0: Sonucunu çıkartamayız
2: hayır,
0: buradan.
2: Hayır. Bak şöyle bir kere AK Parti'ye geçtiler. Hani dedin ya AK bu
0: tam
2: kamuoyunda tartışılıyor. Ben böyle düşünmüyorum. Yani... AK Parti'ye, İYİ Parti'ye, DEM, CHP'ye, Yeni Parti'ye hiç fark etmez. Ben en başından beri bu meselelerle ilgili 50 kere yazdım, konuştum. Orada oturup yorum yaparken de
0: evet.
2: söyledim. Bir kere ben seçildiğim partiden başka bir partiye geçmeyi siyasi ilke açısından yanlış buluyorum. Yani bu kim de olursan ol.
0: Tamam.
2: Sen AK Parti seçmeni sana oy vermiş. Sen kalkmışsın, gelmişsin meclise ya da belediye başkanı olmuşsun. AK Parti'yi bırakıyorsun, yeni İYİ Parti'ye gidiyorsun. Ya kardeşim biz sana oy vermişiz değil mi? Yani hele yerelde
0: i̇şte
2: çok
0: bu,
2: önemli bir şeydir.
0: Faruk abi bu dediğinizle
2: katılıyorum. Bu ilkesel bir şey.
0: CHP'den yeni partiye geçenler için de geçerli.
2: Tabii.
0: CHP'den yeni partiye geçenler için de geçerli. CHP'li seçmen oyla belediye başkanı oluyorsun, milletvekili oluyorsun. Yeni partiye geçiyorsun normal. Niye normal olsun? Yine CHP'lilerin oylarına neyse, mesela bunu, geçmedim. Bir de bu, sizin bak söylemize saygı duyuyorum
2: evet.
0: ama biraz farklı düşünüyorum sizden. Mesela yılların ülkücüsü
2: evet.
0: Cemal Engin'in şu anda CHP'de mesela
2: siyaset yapıyor.
0: Yapmıyor mu? Yapıyor. Ertuğrul Günay yılların CHP'lisi AK Parti'de siyaset yapmadı mı?
2: Yaptı.
0: Savcı Sayan yılların CHP'lisi AK Parti'de belediye
2: peki,
0: başkanı yapmadı
2: peki sence Cemal
0: yaptı.
2: Engin Yurt'un CHP'de siyaset yapmasını sen tamam... Cemal Engin Yurt'un yeri CHP'dir dedin mi içinden?
0: Saygı duyuyorum ben.
2: Ya, hepimiz saygı duyuyoruz. Başka
0: ben,
2: bir şeyden bahsediyoruz.
0: Ben bunu yadırgamıyorum bak yadırgamıyorum.
3: Hep misafir.
0: İnsanlar,
2: hepimiz saygı duyuyoruz
0: insanlar,
2: yani.
0: İnsanlar
2: başka bir şey.
0: Bulunduğu yeri,
2: evet.
0: bulunduğu yeri eleştirip
2: evet.
0: doğru bulmayıp ben burada daha faydalı olabilirim deyip başka partiye geçebilir.
2: Geçe, peki,
0: ama bunu
2: peki.
0: bu ama AK Parti olduğu zaman efendim işin içinde para vardır. Ya da MHP olduğu zaman.
2: Ama
0: sadece
2: bizi,
0: AK Parti'yi sınırlamayın.
2: Bu programı için, kastediyorsan
0: bu,
2: bunu reddederim. Bunu kabul etmem.
0: Faruk abi
2: öyle
0: bu program için
2: yok.
0: Değil. Bak gene söylüyorum.
2: Bak, kamuoyu
0: 50 kere söylüyorum. Bak gene
2: ben.
0: Söylüyorum. Bu program için söylemiyorum.
2: Evet.
0: Sevgili dostum abim için söylemiyorum. Sizin için söylemiyorum. Genel fikrimi söylüyorum.
2: Anladım.
0: Diyorum
2: anladım.
0: Ki bu AK Parti ya da MHP'ye geçişlerde niye bir şey sorgulanıyor sürekli yani?
2: Anladım.
0: Niye altında bir şey aranıyor?
2: Peki.
3: Şununla
2: Murat,
3: ilgili
2: tamam
3: son cümlemi
2: son
3: söyleyeyim.
2: Cümle, sonra yerini alacağım.
3: Bütün bu Üsküdar'da yaşananların hepsi İstanbul için, İstanbul yerel yönetimler için küçük kıyamet. Büyük kıyamete
2: ne demek
3: hazırlık.
2: Bu? Ne demek? Ne
3: İstanbul
2: demek istiyorsun?
3: Büyükşehir Belediyesi'ndeki aritmatik tamamen kör düğüm haline gelmiş durumda.
2: Şu ahmak davasının
3: ahmak
2: sonuçlanmasıyla
3: davası sonuçlanması sonucu
2: İstanbul'da
3: evet.
2: yapılacak büyükşehirde olası evet. başkan vekilliği seçimi
3: onun hazırlıkları
2: buna ayna mı
3: onun,
2: tutuyor?
3: Onun altlıkları yani yavaş yavaş da biz de en azından İstanbul önce ilçe belediyeleri üzerinden sonra büyükşehirdeki meclis dağılımları üzerinden bu gitgeller burada 2 tane, 3 tane, 5 tane ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu tabloyla alakalı orada da buna benzer daha büyük tartışmaları
2: az
3: göreceğiz.
2: Az dur, az dur. Aytunç katılıyor musun buna?
4: Tabii,
2: bu
4: tabii.
2: Büyükşehir'le ilgili bir şey diyor, fragman diyor.
4: Tabii tabii, ilk söyleyen benim zaten bir ay önce bunu gündeme getiren. 155
2: evet.
4: CHP'li var, 138 Adalet ve Cumhur İttifakı var. Arada 17 fark var. Ayrıca yeni dönemde
5: civarı değil miydi? Değişti mi? 184 diye hatırlıyorum.
4: 155 şu anda.
5: 155.
4: 155.
3: Görevden uzaklaştırılanlar, hapse
4: girenler. 17 DEM, 17-19 arası DEM üyesi var bu
2: evet.
4: CHP içinde.
3: CHP grubu
4: beşi zannedersem bu hukuki anlamda şeyler. tutuklu vesaire işte ondan dolayı kullanıyor. 12 demli var orada.

0: 12 dem grubu da ayrılacak diyorlar. Hı-hı. 155, 12, 143 CHP kalacak. Bu arada iki belediyenin daha geçme ihtimali konuşuluyor.
1: Cumhuriyet AK Parti'ye geçme ihtimali
0: Adalet ve Kalkınma Partisi'ne.
1: Hangi belediyeler onlar?
0: Bilmiyorum.
1: Ya biliyorsun öyle bilmiyorum diyorsun.
2: Hayır, bilmiyorum yani, derken adalet, ben gözümün içine baktı oradan.
1: Buradan beri anlıyorum yani. Ya,
0: bilmiyorum yani, diyor. Yani o spekülasyona gerek yok ama sonuçta geçme ihtimali konuşuluyor. Evet. O yüzden ahmak davası da sonuçlandıktan sonra... Hı. Siyasi yasak çıkarsa eğer Sayın İmamoğlu'ndaki, evet, umarım çıkmaz böyle bir davadan, çıkarsa bir başkanlık seçimi olacak, başkan vekilliği değil. Ve İBB'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçme ihtimali konuşuluyor. Bu yüzden de İBB Başkan Vekili Sayın Nuri Aslan bayağıdır temaslarda, belediyelerle görüşüyor, belediye mensupleriyle görüşüyor, toplantılar, evet, yapılıyor. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partililer arasında bu konuda İstanbul özelinde bir takım temaslar var. Çünkü yaklaşık 35-40 arasında Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın isim var İBB'de, mecliste. Yani bu da 100'e 40 gibi bir şey, 105'e, evet, 40 gibi bir şey oluyor. O yüzden orada dengeler karışık. Yani İstanbul'u...
1: Bir şey diyeceğim.
0: Yani şöyle olur, CHP... şöyle olur. AKP adayı kazanırsa İBB'de de, evet, Menderes'teki Sayın Belediye Başkanı gibi Sayın Cumhurbaşkanı'na der, inandık kazandık Sayın Cumhurbaşkanım. Diyebilir.
1: O da yani kazandı.
0: Herhalde öyle gözüküyor. İrandık kazandık bak, demişti
3: Fatih,
0: telefonda.
3: Fatih yani sandıktan çıkmadı mı?
1: Yani sevgili Doğan.
0: İnandık kazandık, oraya sandıktan çıktı. Aslında inandık kazandık.
1: Yani ya diyebilir yani, kazandıysa der tabii. Fatih Sadırlı, senin örneğinden yola çıkarak durum daha anlaşılsın diye bir katkı sunmuş. Mesela Cemal Enginyurt CHP'den seçildi. Hani CHP'ye geçmedi ama herkes
4: Demokrat Parti'ye geçti. Aynen öyle. Ben o hatırlatmayı
1: ülkücü bir adam yani. Ben 16 yaşından beri hatta cezaevine mi girdim demiştim.
4: Kamuoyunun önüne çıkıp
1: falan.
4: Yeniden bu partinin kimliği altında
5: Cemal Enginyurt'un mesela CHP'de milletvekili olduğunu yadırdım.
4: Her şey birbirine karıştırılıyor.
5: CHP'de geçer, İyi Parti'ye de geçer.
1: Anladım. Örneği verdim. Sadece örneği verdim.
4: Kamuoyunun önüne tekrar çıkarsınız. Ben bu partiden daha önce seçilmiştim. Ya da bu partiye ve onun ideolojisine ya da düşünce yapısına, onun insanlara sunduğu ekonomiden eğitime kadar olan programlarına yakın hissetmiştim kendim ama fikrimi değiştiriyorum. Şimdi sizden, kamuoyundan, ey partilerin tabanları, ben bu kez şu partiden seçilmek istiyorum diye bir irade tazelemesi yaparsınız.
1: Millet de ona göre karar verir.
4: Yani bir rıza tazelemesi yaparsınız. İnsanlar bakar, ha, seni ben o partideyken beğeniyordum ama bu partide faydalı olacağını düşünmüyorum. Ya da bu geçişi gerçekleştirmenden dolayı gıcık oluyorum der. Size oy verir ya da oy vermez. Ama bir rıza tazelemesi yapmış olursunuz.
1: Anladım. Çok
4: bunlarla
1: iyi anladım.
4: Bunların hiç alakası yok, anladım, arkadaşlar.
1: Çok teşekkürler. Murat, bununla ilgili söyleyeceğim bir şey var mı?
6: İstanbul Büyükşehir'i bekleyin diyorum. Bunların hepsi çok küçük tartışmalar.
1: Peki,
6: kalacak.
1: İstanbul Büyükşehir'le ilgili karar ne zaman? Daha doğrusu mahkeme kararı
6: bekleniyor. Eylül ayı içerisinde bekleniyor deniyor.
1: Yani Ekim ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçer mi?
0: Başkanlık değil, başkanlık.
6: Evet. Bursa'da geçer yaşanan mi? Gibi. Evet, evet. Bursa'da olan gibi. Çünkü buraya kadar şu anda aritmatik bu kadar dengelendi. Aynı şuradaki gibi. Evet. O dengeden sonra hükümet o gücünü kullanır.
1: Metin Er ne diyor bu konuda?
3: Yani yorum yapalım.
0: İnandık Bursa'da, kazandık diyecek Metin Er.
6: Bursa'da
0: ne
6: oldu.
0: İnandık kazandık.
3: Sandıktan çıkana baş göz üstüne deriz. Mesiyelere kendi başkanlarını kendi seçeceklerdir. Demokrasi her şeydi. Sandıkta demokrasi için her şeydi.
1: Şöyle döndürelim meseleyi. Soruyu tersine çevirelim. Mesela Aytunç hani ortaya bir şey attı sağ olsun. Dedi ki Üsküdar'da AK Parti
0: alma ihtimali yüksek.
1: Alma ihtimali yüksek dedi. Aytunç'un söylediği gerçekleşmezse o zaman Murat'ın söylediği de saf dışı mı kalıyor? Siyaset, yani o zaman İBB için burada bir fragman görmemiş mi olacağız?
3: Bakın siyasette hiçbir zaman yarın şu olmaz, asla bu olmaz diye konuşmak doğru değil. Siyasetin dinamikleri farklıdır, dengeler farklıdır. Üsküdar'da
1: ama
3: nasıl
1: ama
3: bir gelişme?
1: Siyasetten çok biraz da hukuki bir süreç bu yani.
3: Peki. Bunu tekrar belki başka programlarda gene konuşuruz. İşin teorik kısmını doğru konuşursak bunların hepsi dediği gibi detay yani. Şimdi sandığı esas alıyor muyuz? Meclis üyelerinin iradesini

0: esas alıyor
1: muyuz? Alıyor. Tamam. Evet.
0: Oturacaklar. Efendim işte halk Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir aday seçti. Ömür boyu artık o meclis üyeleri o partinin dışındaki bir başka partiye sandıkta oy vermemeli. Böyle bir demokrasi anlayışı olmaz. Böyle bir demokrasi anlayışı. Meclis üyeleri özgür iradeleriyle kendi başkanlarını seçebilirler. Bir defa kuramsal olarak bunu kabul etmemiz lazım. Yarın büyükşehirde de
2: hocam
0: benzer...
2: ben kabul ediyorum. Gökhan etmiyor.
0: Yok Gökhan eder
3: hayır,
0: etmez
3: ben
0: yani.
3: İstanbul Belediye
0: ben
3: seçiminde
0: Büyükşehir Belediyesi'nde de
3: G harfiyle evet. Kimse olmaz aday.
0: Yani Büyükşehir yani Belediyesi'nde de
3: ya da adında inşallah yani kimsenin
0: Partili,
3: G harfi olmaz.
0: CHP kim seçilirse meclis üyeleri kimde karar kurarsa o bizim başkanımızdır. İki, sandıktan çıkan Cumhuriyet Halk Partili iradeye de herkes saygı duymak zorunda. Keşke hiçbir tutuklanma olayı yaşanmasaydı. Kimse tutuk bulur savunmuyor. Ama ekranlar da mahkeme şeyi değil, salonları değil. Yani hiç kimse
1: değil
0: savcı değil.
1: Değil, bak, değil.
0: Yani niye olsun? Tutuklandı, tutuklanmadı, haksız tutuklandı, siyasi operasyon. Bütün bu tartışmalar çok anlamsız, çok gereksiz. Ben sadece şuna seviniyorum, Mehmet Metin olarak şuna seviniyorum. Bu ekranlarda daha önce eski Türkiye'de çok tartışmalar yaptık. Siz kimsiniz böyle parmak sallayarak, kendinizi ne zannediyorsunuz sandıktan çıktığınız diye. Şimdi de maşallah... Sandıktan çıkan irade herkesin saygı göstermesi gerektiğini söylüyor. Çok iyi. Geldiğimiz bu nokta alkışlanacak bir şeydir. İyi de aynı şeyi meclis üyelerine de tanıyın. Meclis
3: yani
0: üyeleri
3: muktedir
0: seçilmiş meclis üyeleridirler. Kendi başkanlarını seçiyorlar.
2: Sevgili Metin Er, muktedir siz oldunuz. Ondan sonra siz mi artık diyorsunuz burada?
0: Biz muktedir değiliz. Millet
2: öyle oldunuz
0: muktedirdir.
2: Ya. Onu mu demek milleti... istiyorsun? Hayır ben şimdi söyledim ya onun için dedim. Hayır, sandığa bana atışta, atıfta bulunuyorsun ama...
0: Demokraside muktedir yani, olan
2: hayır
0: halktır.
2: Şimdi parmak sallama vesaire de 25 yıldır bu cumhuriyetin... Yani dörtte birini yönettiniz.
0: Ay Tunç, ben
2: yani böyle bir gerçeklik var şimdi ama. Yani demokrasiye sandıklara
0: güzel
2: karşı
0: bir gelişmedir diyorum.
2: Ya güzel bir gelişmedir. Şimdi de gelinen noktada yani gelinen noktada şu var ama. Yani Sinan Dedetaş'ı Üsküdar halkı seçti. İBB Belediye Başkanı'nı i̇şte, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'u seçti. Yok, üç kere seçti. Ya şimdi böyle bir gerçeklik var. Hukuki anlamda siyasi operasyondur, şudur, hırsızlıktır, yolsuzluktur bunların hep tartışılır. Ama sonuçta baktığın zaman milyonların oy verdiği insanlardan bahsediyoruz. Ve bu milyonların oyu 3 tane belediye meclis üyesinin ayrıca seçilen, ayrıca bak Sinem Dedetaş ayrı seçilmiştir, belediye meclis üyeleri ayrı seçilmiştir. Ayrıca seçilen belediye meclis üyeleriyle Üsküdar halkının oyu bir tutulacak. Böyle olmaz. Bak, sizin buna eksi demokrasi evet, aşırıysanız, yen yeşil şeriat, ben beyaz demokrasi kitabını yazan bir Metin Er olarak
0: falan
2: diyeceksiniz ki ben, diyeceksiniz
0: demokrasi
2: ki ben sandıkta olacak
0: bu demokrasi aşırı değilim. Diyorum ki meclis üyeleri de halk tarafından seçildiler. Belediye başkanları da halk tarafından seçiliyorlar. Yasamız ne diyor? Belediye başkanı olmadığı zaman meclis üyeleri, seçilen meclis üyeleri bir araya gelirler, kendi başkanlarını seçerler.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yasal bir işlem,
2: ben
0: aynı zamanda demokratik bir işlem.
2: Bak ben baştan şunu söyleyeyim. Ha, etik olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu seçime, hayır ben burada kazanmadım kardeşim. Ben kazanmadım demeli.
0: Böyle bir şey olabilir mi?
2: Niye?
1: Ama yasalara
0: olmasın?
1: Göre...
0: Şey yani.
2: Allah aşkına sen şimdi Menderes'te belediye başkanının seçildikten sonra Sayın Cumhurbaşkanım inandık, kazandık. Allah aşkına ya seçimi Menderes'te Menderes halkı Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş. İlkay Çiçek'in yaptıkları ayrı tartışma konusu. Bunu ben tartışmam. Hırsızlık, yolsuzluk, kim ahlaki anlamda iş yapmışsa bunun karşısında dururuz zaten. Burada hiç sıkıntı yok. Veya Bayrampaşa'da şöyle bir cümle kuruldu. Şimdi halkın iradesi tecelli etti Bayrampaşa'da.
4: Evet,
2: Beykoz'da çığlıklar atıldı. Ya böyle olmamalı.
0: Ay, Tunç, bak, ben de burada şunu sağlık veriyorum. Üsküdar'da Cumhuriyet Halk Partisi kazandı mı? Kazandı. O zaman Cumhuriyet Halk Partili bir adaya yeni partililer oy versinler. Tekrar bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı olsun.
1: İşte onu soracaktım.
0: Niye yeni parti illa kendisinde ısrar ediyor? İlla CHP'li üyelerin yeni partili bir adaya oy vermeleri iste. Bu demokratik bir tavır mı?
2: Ay şu anda bilmiyorum. CHP'nin,
0: bakınız
2: yeni
0: CHP'nin İstanbul İl Teşkilatı'nda, genel kurulunda seçmenler tercih değiştirdiler.
1: Evet.
0: Bir anda tercih değiştirdiler.
1: Hayır. Pardon. Evet.
2: Pardon.
0: Şimdi bu tartışma bizi çok fazla ilgilendiren bir tartışma değil. Tercih değiştirdiler. Kemal Bey'e oy verenler birdenbire bir başka adaya oy verdiler. İşte bunlar da işte birileri benzer şeyler gündeme getirdiklerinde hepimiz ilkesel olarak karşı çıktık. Bunlar tartışmak doğru değil dedik. Şimdi birileri AK Parti lehine tercih yaptığında niye niyetleri veya da hesapları başka türlü
1: sorgulanıyor diyorsun.
0: Bu doğru
1: peki.
0: Değil.
1: Peki. Bir de burada değil. Peki.
4: Murat. Son...

0: dipnot evet, düşmek son istiyorum. Dipnot... Burada bu transferler meselesini aslında CHP, daha doğrusu Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı zamanında meclisteki o milletvekili transferlerinde, o zaman hatırlıyoruz. Sayın Musavat Dervişoğlu, ya bak bunu yapmayın, yarın aynı şeyle muamele olduğunuzda ahlaki üstünlüğünüzü kaybedersiniz denmişti. O dönem hatırlıyoruz. Deva Partisi'nden de İyi Parti'den de çok ciddi sayıda milletvekili transferi yapılırken, o zaman işte Gökhan Hocam'ın dediği gibi orada bir eleştiri konusu olmadığından dolayı da peki, şimdiki bu transferler meselesinde de ahlaki üstünlüğü kaybetmiş peki durumda.
1: Çok teşekkürler Murat. Buyur. Bu arada tabii bu Üsküdar meselesi, bakacağız göreceğiz ne olacak. Ama dediğim gibi Aytunç'un söylediği gerçekleşirse, yani belediye el değiştirirse, belediye yönetimi CHP'den AK Parti'ye geçerse, o zaman gerçekten büyük şehirle ilgili durum ne olacak? Aytun, çok kısaca genel merkezin tavrını bir türlü anlayamıyorum. CHP genel merkezinin. Hani Menderes hadisesinden sonra. Şimdi burada seçim yenilenecek. Burada yeni parti ve CHP birleşebilir mi, birleşemez mi? Çok net, kısa.
2: Burada zaten şöyle bir durum yok şu anda. Bir tek aday çıkıyor.
1: Tamam.
2: Yani CHP veya yeni parti iki ayrı aday çıkarmış durumda değil. Tek bir aday var. Ve tek bir aday üzerinde oylama yapılıyor.
1: Ya iyi de iyi partililer, şey, yeni partililer ve CHP'liler o tek adaya mı oy verecek, onu soruyorum.
3: Hayır.
2: İşte 26'dan 21'e yani düşmüş, 26'dan 22'ye düşmüş. Yani bir sıkıntı var demek ki burada.
1: CHP'den peki o zaman genel yani merkez, genel merkezin şeyi ne olacak mesela?
3: Hayır, niye bütün fedakarlık Kemal Bey'den bekleniyor, onu da anlamıyorum yani.
1: Ya ben bugün dinledim. Yani, biz her türlü fedakarlığı yaparız
3: Bey,
1: diyor.
3: Talimat versin. İyi Parti'nin işte yeni şöyle, partinin adayına oy versinler. Şimdi, böyle bir şey yani fedakarlık.
1: İzmir'de söylemiş.
4: Aytunç Bey. Şimdi siz böyle...
1: Ya, ya şimdi bak şöyle bir saniye, özür dilerim. Mehmet abi, şimdi beni zor durumda bırak. Sanki İzmir'de ben söyleme... Kemal Bey söylemiş İzmir'de. Söylediği halde yapmamışlar.
3: Biz onu bilmiyoruz işte.
1: Biliyoruz işte. Kendisi hayır, çıktı hayır, dedi şimdi, ki... Ya sözcüsü
5: Müslüm
1: dedi ki
5: Sarı
1: yol
5: dedi,
1: kazası oldu
5: Müslüm
1: dedi ya.
5: Müslüm Sarı yol kazası dedi.
1: Ben demedim evet ki bunu. Kemal Bey kendi şimdi söyledi. Burada da söyleyecek mi diye soruyorum.
3: Ben de Kemal Bey'e diyorum şeklinde ki... Kemal evet Bey'e diyorum ki yol kazası demesine hiç gerek yok. Kendisinin fedakarlık yapmasına da gerek yok. Fedakarlık yapacaksa bir de yeni parti yapsın bakalım yani. Tamam. Ne olacak yani?
1: Yani kim ne yapacaksa yapar.
3: Yani herkes yeni ben parti için fedakarlık yapmak zorunda mı yani? Yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısından ayrılıyorsunuz. Hatta Kemal Bey'i Erdoğan'dan bile daha düşman ve tehlikeli görüyorsunuz. Ama fedakarlığa gelince CHP fedakarlık yapsın diyorsunuz. Peki. Böyle bir çelişkiye de
1: peki
3: yani.
1: Şimdi Kerem, şu İBB ile ilgili... İBB ile ilgili iki numaralı geldi. Şimdi tabii bir taraftan Aytunç, seninle başlayacağım buraya. Bir taraftan da devam ediyor duruşmalar. Herkes savunmasını yapıyor. İşte yeni ifadeler ortaya çıkıyor. Yeni iddialar var. Şimdi burada İBB davasının en kritik kilit ismi ifade verdi. Herkes buna baktı bugün. Bütün dikkatler oradaydı. Ertan Yıldız: Ekrem İmamoğlu'yla birbirimizi iyi tanıyoruz. Ancak yakın arkadaş değiliz. İmamoğlu'nun farklı bir çalışma tekniği olduğunu, kendisine dışarıdan finans kaynakları oluşturduğunu görmeye başladım. Beni de o sistemin içerisine sokmaya çalıştılar. Ancak reddettim, diyor Ertan Yıldız. Bugünkü verdiği ifade bu. Aytunç, bu ifade... Davanın seyri açısından ne anlama geliyor? Ne olacak?
2: Şimdi
1: bir de şey var.
5: Beraber yani, çalışmamışlar mı?
1: Efendim?
5: Beraber çalışmamışlar.
1: Hayır hayır, diyor zaten bak, Ekrem İmamoğlu'yla birbirimizi iyi tanıyoruz. Ancak yakın arkadaş değiliz, diyor.
5: 2022 diyor.
1: Aytunç, buyur.
2: Şimdi Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek bir gazeteye verdiği röportajda kritik isim Ertan Yıldız demişti.
1: Çok önemli bir isim demişti. Evet.
2: Evet. Ve davanın seyrini de çok etkileyecek bir isim olarak değerlendirmişti, hı hı, Ertan Yıldız'ı. Ve Ertan Yıldız bugün konuşma süreci. Çünkü Ertan Yıldız 3 veya 4 ayrı ifade verdi. Ek ifade verdi.
1: Evet.
2: İtirafçılık anlamında, etkin pişmanlık olarak. Şimdi Sayın İmamoğlu'nun 3 resmi danışmanından biri. Hı hı. Birisi Murat Ongun, diğeri Yiğit Duman, birisi de Ertan Yıldız'dı.
1: Üç danışmanından biri İmamoğlu.
2: Tabii. Evet. Yani çok en önemli isimlerden biri Ertan Bey. Yani hı-hı, burada yapacağı her açıklama

0: Sonuçta şöyle, bugün harfiyat meselesini de anlatıyor. Murat Gül İbrahimoğlu ile olan ilişkiler, İbrahim Güllüce birçok ismi anlatıyor. O verdiği ifadelerdeki, ek ifadelerdeki iddialarını dile getiriyor. Ve işte 800 milyar liralık harfiyatın 400 milyar lirasının iç edildiğinden bahsediyor, evet. İddia ediyor. Bunu da sonuçta mahkemede Sayın İmamoğlu'nun yanında söylüyor. Yani karşı karşıya beraber orada konuşuyorlar, evet, ve söylüyor. Evet, evet. Şimdi biz burada bu iddiaları cevap olarak Sayın İmamoğlu'nun vereceği cevaplar üzerinden de değerlendirmemiz gerekecek. Yani Ertan Bey bunları söyledi, Ertan Yıldız bu ifadelerde bulundu.
1: Evet.
0: Bunların delillendirilmesi en önemli konulardan biri. Yani işte şurada şuraya harfiyat gönderildi, şu kadar gönderildi, şu kadar eksik gitti veya şu kadar geldi. Bunun resmi anlamda gitti mi geldi mi? Bunların hepsi. Ekrem İmamoğlu'nun 300 milyon doları var diyor mesela. Bu 300 milyon dolar hesaplarda var mı yok mu? Nerede bu para? Hani bu para akışı, transferleri... Yani sonuçta cepte taşınacak bir şey değil veya evde taşınacak bir şey değil. Evet. Saklanacak bir durum da değil.
1: Evet.
0: Ama yine de sonuçta baktığımızda Ertan Yıldız'ın bu etkin pişmanlıkla yararlanan Ertan Yıldız'ın vereceği ifadeler etkili olacak tabii ki mahkeme sürecinde. Ama ben burada Sayın İmamoğlu'nun vereceği ifadeye bakıyorum. Diğer
1: İmamoğlu'nun vereceği ifadeye göre Ertan Yıldız'ın
0: cevap verme
1: iddialarının doğru olup olmadığına karar vereceğim diyorsun.
0: Bu çıkacak tabii, karşılıklı sonuçta çıkacak, evet. Bu. Yani Ekrem İmamoğlu sonuçta bu iddialara karşı zaten oraya giden arkadaşlarla konuştuğumda İmamoğlu, Sayın İmamoğlu Ertan Yıldız'a gülümseyerek seyrediyor, dinliyor dediler. Bakalım yani onun altında, bakalım karşısında ne çıkacağını göreceğiz. Bu biraz süreç işi.
1: Bu arada Ertan Yıldız Aykut Erdoğdu.
0: Evet.
1: 1 milyon 200 bin dolar getirdi diyor.
0: Başka bir şey daha diyor ondan sonra.
1: Şöyle diyor. Bu parayı Fatih Keleş aldı diyor.
0: Evet.
1: Sonra diyor ki bunun şahidiyim. Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde olmuştur diyor. Bu beyanımın arkasındayım diyor. Hüseyin Ersöz, avukat Hüseyin Ersöz diyor ki bu Ertan Yıldız'ın bu söyledikleri, yani bu söyledikleri zaman dilimi birbiriyle uyuşmuyor diyor.
0: ETS'ler uymuyor.
1: Evet, 6 ay şey var diyor. Arada 6 aylık bir şey var diyor. Mesafe, fark var diyor. Zaman farkı var diyor falan. Şimdi Metiner, Ertan Yıldız İmamoğlu'na tanıyorum diyor. İyi tanıyorum ama diyor iyi arkadaş değiliz diyor. Şimdi mesela bunu niye söyleme ihtiyacı hissediyor? Yani burada bir hukuki süreç var. Bir yolsuzluk iddiası, ciddi bir dosya, İBB'nin eski belediye başkanı tutuklu, şu bu. Mesela Ertan Yıldız, yani tanıyorum ancak yakın arkadaş değiliz. Bu tür şeyler bu dava süreci için neden sarf edilir? Bunu niye söylemiştir sizce?
2: Ya ben prensip olarak bu dava hakkında bugüne kadar hiç konuşmadım.
1: Bugün konuşuyorsunuz.
2: Yok, bugün de konuşmayacağım.
1: Neden?
2: Ne Ertan Yıldız'ı tanırım, ne olayı bilirim. Ben bilmediğim bir konuda konuşmam.
1: Hayır, yani bu ifadelere göre bir şey oluşmuyor mu sizde?
2: Hiçbir şey sadece bir fotoğraftan, hiçbir şey yalnızca bir ifadeden ibaret değildir. Mahkeme süreçlerinde herkesin adalete uygun, hakkaniyete uygun bir duruş sergilemesi lazım. Siyasi tavır alışlar doğru değil, hasmane tutumlar doğru değil.
1: Evet.
2: Beraat-ı zimmet asıldır, masumiyet karinesi vardır. Savcılarımız, mahkemelerimiz elbette ki delilleri değerlendireceklerdir. Bizim burada oturup savcı hakim gibi pozisyon takınmamız doğru değil.
1: Ya şimdi savcı hakim
2: ben kendim için söylüyorum.
1: Yok, biz hepimiz yani, de ama buradayız ya. Savcı hakim gibi takılmıyoruz. Yani burada mesele...
2: Ben bu şimdi, süreç başladığından evet. itibaren hep bu ilkesel duruşumu kurudum. Hiçbir programda da şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Ben siyasetin, bir siyasetçinin bu konulara bu şekilde girmesinden yana değilim. Ama gazeteciler bildikleri şeyler daha fazladırlar, araştırıyorlar. Tutanakları okuyorlar. Onlar konuşabilirler ama siyasetçilerin bu konularda çok daha duyarlı olmaları gerektiğine inanıyorum. Çünkü mahkemeye telkin anlamına gelebilecek, mahkeme müdahale anlamına gelecek hiçbir söz ve davranışta bulunmayı doğru bulmuyorum.
1: Peki. Nihal Bengisu Karaca, bütün bu bugünkü ifadeler ışığında ne söyleyeceksin?
3: Sayın Mehmet Metiner'i çok haklı buluyorum az önce yaptığı konuşmada. Yani bu aslında sadece siyasetçileri değil, keşke gazetecileri de bağlayan, başından beri bağlayan bir ilke olsaydı. Çünkü zaman zaman

0: Tam bu ekranlar, bu stüdyolar gerçekten hakim, savcı vesaire çeşitli bu rolleri paylaşan kişilerle dolup taştı. Ama aslında hala bunlar iddia. Benim dikkatimi çeken bir yeri sadece ufak bir ışık düşürmek isteyebilirim. Onu tercih etmek istiyorum. Tabii ki bunların bütünlerinin sonucunda gerçekten öyle bir tablo çıkar ki aslında bizim yapmamız gereken şey politika yorumlayan kişiler olarak.
1: Evet.
0: Demek ki burada Ekrem İmamoğlu'na ve

0: Nitekim savcılık bu delilleri buldu, bu kanıtları buldu. Bu HTS'lerin örtüşmesiyle yetinmedi, maddi kanıtlar da buldu diyebilelim. Evet. Şimdi henüz hala aslında bunları diyemiyoruz. Fakat benim dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Ertan Yıldız, ben işte bunları gördüm, ettim vesaire ve 2022'de buradan bu süreçten ayrıldım diyor. Benim okuduğuma göre. Ve mesela bu Aziz İhsan Aktaş'ın 2024'te Ertan Yıldız'a 970 bin dolar verdik açıklamasıyla çelişiyor.
1: Çelişiyor.
0: Evet. Benim dikkatimi çeken, eğer bu parçaları yanlış tespit etmediysem ve yanlış birleştirmiyorsam, ki öyle olmadığını düşünüyorum. Mesela bu davada etkin pişmanlıktan yararlanan ve sözde veya gerçek İmamoğlu davasını, İmamoğlu'nun ne kadar büyük suçlara bulaştığı iddialarını aydınlığa kavuşturacak olan en önemli kişilerden biri Aziz İhsan Aktaş, diğeri Ertan Yıldız. Ama Aziz İhsan Aktaş'ın söylediği 2024'te Ertan Yıldız ve yanındaki başka biri daha Ekrem İmamoğlu adına talep etti. 970 bin dolar verdik gibi bir ifade kullanıyor.
1: Evet.
0: Ama Ertan Yıldız kendisinin 2022 yılında buradaki süreci, Ekrem İmamoğlu'nun çalışma sisteminin ne kadar yanlış aldığını anladım ve çıktım gibi bir ifade kullanıyor. Ama orada da tarihler tutmuyor. Hani az önce bir tarih tutmama meselesinin bahsi geçti ya. Burada da tarih tutmuyor. Yani 1-2022, 1-2024.
1: Peki. Yalnız Metin Er'in özellikle hani ilkesel tavrını tamam şeydir ama hani bu davayla ilgili mi böyle bir prensip kararınız var?
2: Tabii ki. Her bütün davalar.
1: İBB mesela başka hiçbir hukuki süre, hiçbir dosya, hiçbir davayı televizyonda tartışmadınız.
2: Bilmiyoruz çünkü. Bence televizyon ekranlarının görevi bu değil. Mesela şu an, tabii ki bunu da bu akşam. Ben fikrim söylüyorum.
1: Evet, evet.
2: Nacizane.
1: Estağfurullah.
2: 90'lı yıllardan beri ekranlarda olan tabii. Bir insan olarak, mesleği de bu olan.
1: Evet.
2: Mesela şu an ülkenin çok çok çok önemli bir hayati meselesi var.
1: Nedir?
2: Bu akşam bunu da konuşacağız mesela.
1: Evet.
2: Dedim ki bir süreç konuşuyoruz ya.
1: Tabii.
2: Yeni bir tarih yazımından bahsediyoruz.
1: Tamam.
2: Mesela bunları eni konu, birbirimizi kırmadan, dökmeden, hassasiyetleri ortaklaştıran bir dille konuşabiliriz. Yani bu çözüldüğünde nasıl çözülür, çözüldüğünde... Ne? Mesela bu kadar Üsküdar'a, yani bağışlayın beni ilgilendirmez. Televizyonların görevi elbette ki bunları da vermektir ama... Mesela süreç gibi bir meseleye geldiğinde, Türkiye'nin en hayati meselesine geldiğinde... Yarım saate sıkıştırılıyor, herkes 3-5 kelime söylüyor da birbirlerine laf atmak için söylüyor ve Türkiye'nin en önemli meselesi bugün konuşulamıyor. Mesela biz toplumsal rızayı oluşturmak için mesela bu meseleye münhasıran özel birey ayırabilirdik. Yani vatandaşlarımız şunu bilmeli. Ya bu sorun çözüldüğünde ben kazanacağım, biz kazanacağız. Kaygı duymamızı gerektiren bir şey yok. Ve hatta kaygıları giderecek. Mesela ben ekranların bu dönemlerde daha ağırlıklı olarak bu tür meselelerde... Peki. Yoğunlaşması gerektiğini hasreten onun için peki. Ben yani bu İmamoğlu'na değil geçmişte Tayyip Erdoğan'a da yapıldı yarın size yapılabilir diyelim ki herhangi bir olaydan dolayı içeri düştünüz yani bilmeden etmeden bu ekranlarda çıkıp tavır belirlemenin kişisel husumetler üzerinden birbirimize bedel ödetmenin bir manası yok ki çünkü hiçbir yani şey doğru. Sadece gördüğümüzden ibaret değildir bazen bir fotoğrafa bakarsanız elinde silah vardır. Polisiye romanlar okuyanlar bilirler, film izleyenler bilirler. Herkes mahkeme bile ya bak ölünün üstünde durende silah var bu öldürdü diyor. Ama bir bakıyorsunuz son. Filmin sonunda çok katil başka birisi çıkıyor.
1: Yani burası da bir film işte izliyoruz ya hani aslında bir güzel bir güzelmiş. Analoji iyi bir örnek. Yani bu da 3 saatlik bir film ve hep birlikte bu iddiaları, bu silahı, bunları kim yaptı, kim yapmadı ya da oldu mu olmadı mı diye aynen bir filmi izler gibi
2: bilenler konuşsunlar çok doğru.
1: Sizin gibi değerli uzmanlarla tartışıyoruz. Aslında çok bir fark yok. Söylediğiniz çok doğru.
2: Yo, ben bir şey değil mi? Ben bilenler konuşsunlar.
1: Anladım. Anladım.
2: Mesela ben
1: anladım.
2: Bunu bilmiyorum. Mesela ekonomiyi bilmem ben. Kalkıp burada makro ekonomi, mikro ekonomi
1: diyor. Olur mu? Ekonomiyi hepimiz biliyoruz. Pazara
2: ben
1: çıkıp
2: bilmiyorum.
1: Alışveriş yaptığına göre ekonomiyi biliyorsun.
2: Adam hukuk profesörü, ekonomi profesörü gibi konuşuyor. Türkiye'de artık herkes her şeyi konuşuyor, biliyor.
1: Peki buradan yani. Bir çıkalım artık.
2: Bu kadar çok peki. Şey bilmeye ne zaman vakit bulabildiler? Ömrümüz sınırlı ya.
3: Nihal'in dediği, Nihal'in dediği Aziz İhsan Aktaş.
1: Açıyorum zaten Aziz İhsan Aktaş.
2: Nihal Hanım'ın değindiği konu çok önemli evet. Yani.
3: 2024 yılında 970 bin dolar

0: kardeşlerim tarafından Ertan Yıldız ve başka bir isim daha söylüyor. Ona teslim edildi diyor Florya'da.
1: Evet, evet,
2: evet. Evet, işte onu
0: şimdi
2: söylüyor.
0: 2024'te böyle bir sistem varsa ve bu sistemin içindeyse bu isim.
2: Hala. Evet. Demek ki sana
0: burada
2: para veriliyor.
0: Ortaya,
2: ama 2022'de çıkıyor. Ayrıldım gibi diyorsan, bir ifadesi.
3: Çok anladım benim. Sadece anladım. Bir cümle zaten çok şey anlatıyor.
1: Evet.
3: Ekrem İmamoğlu ile birbirimizi iyi tanıyoruz ama iyi arkadaş değiliz.
1: Ben de onu sordum özellikle. Mesela yani bunu niye
3: iyi söylüyor? Tanırım dedi ya adam sinyal veriyor. Ben iyi tanıyorum. Bak var bende bir bilgi var.
1: Tamam.
3: Ama hala duruyorum. Benim anladığım bu. Yani Agatha Christie'ye atıp tamamım.
1: O silah görün. Neyse. Şimdi
4: ben sadece yani, Aytunç'a bir şey hatırlatayım.
3: Çıkarımda bulunacak olursak evet, evet, Ertan evet. Yıldız böyle bir ifade kullanıyor.
4: Ya bu bahisle ilgili hakkımı kullanmak adına bir tek şey söyleyeyim. Eksik bıraktığım bir şeydi onu tamamlayayım. Mesela rahmetli Kadir Topbaş şu ve bu nedenle istifa ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi de karşısına aday çıkartmıştı. Meclis çoğunluğu bizde olmasına rağmen.
1: Ha, Üsküdar meselesini örnek
4: veriyorum. Yani, evet, yani çok
0: orada bir deneme yapıldı. O başka bir şey. Yani Ekrem İmamoğlu üzerinden bir süreç yani, yaşandı. Yani öyle yani, değil. Kazanamayacağı zaten çıkarttı. Çok netti. Siyaset o bilinen yani. Bir şeydi yani. Öyle değil. Yani o,
1: anladım. O anladım.
5: Peki. Ekrem İmamoğlu'ydu değil mi?
0: Evet.
1: Peki. Peki. Şimdi dün 7 belediye başkanı hakkında çıkan bir karar var. Şu 7 belediye başkanını getirelim de 7 belediye başkanı. Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Rüşvet 6 yıl 3 ay. Ya bunlar kesinleşmiş kararlar. Yani bunlar karar adı üstünde. Karar olduğu için konuşabiliriz herhalde. Yani
0: mahkemenin verdiği, Yargıtay
1: değil. Mahkemenin kararı. Mahkemenin
3: Yargıtay
1: kararı.
3: Değil. İstinaf ve Yargıtay süreçleri var tabii. Hatta
1: onlar ayrı. Yani mahkemenin kararının karar olduğunu söylüyorum. Yoksa Faruk adam abi. Rüşvet verdi aldı demiyorum. Yani. Ahmet abi. Özer Esenyurt görevi kötüye kullanma 8 ay. Abdurrahman Tutdere Adıyaman işte rüşvet beraat.
2: O zaten mesela. Görevi iade de edildi.
1: Evet.
2: Tutdere görevi iade
1: Caner,
2: aldı.
1: Caner Çaykara Avcılar rüşvet 6 yıl 8 ay memuriyetten men 3 yıl. Kadir Aydar Ceyhan rüşvet 5 yıl 10 ay. Oya Tekin Seyhan rüşvet 8 yıl 4 ay. Rıza Akpolat Beşiktaş rüşvet ihaleye fesat karıştırma aklama 23 yıl 3 ay 7 gün. Tablo bu Gökhan. Ama o arada Aziz İhsan Aktaş örgütünün olmadığına da karar veriliyor.
3: Evet.
1: Yani örgüt de yok. Dünden beri herkes bunu tartışıyor. Yani ortada bir örgüt yok.
3: Şimdi
1: örgüt
3: anlatması var falan. Çok zor.
1: Sana olarak senin içinde anormal bir durum mu yoksa normal mi?
3: Elbette ki anormal bir
1: neden,
3: durum.
1: Neden, niçin?
3: Şimdi Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası. Davanın adı bu.
1: Evet.
3: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü yoktur ve Aziz İhsan Aktaş beraat etmiştir deniyor. Şimdi bu ifadeyle biz haberciyiz. İşimiz haber anlatmak. Bu ifadeyle anlattığımız zaman ilk etapta dava bitti anlaşılır. Sonra biz bunu detaylandırıyoruz. Adana eski belediye başkanı Zeydan Karalar 6 sene 3 ay ceza aldı. Rüşvet suçuyla itham ediliyordu ve bu nedenle bu cezayı aldı. Bir de memuriyetten men cabası. Ahmet Özer 8 ay ceza aldı. O da hemen bir açıklama yaptı. Ben de koltuğuma dönmek istiyorum dedi. Evet. Aslında terörsüz Türkiye sürecine buradan atıfta bulunabiliriz. Bu konuda işte Sayın Bahçeli'nin de Ahmetler göreve ifadesi akla geldi.
4: İnşallah olacak inşallah.
3: Sonra Abdurrahman Tutdere beraat etti. Caner Çankaya Çaykara 6 yıl 8 ay. Bakıyoruz işte Oya Tekin 8 yıl 4 ay. Rıza Akpolat 23 yıl. Üzeri ne kadar? 23 yıl, 3 ay, 7 gün.
1: Evet. Şimdi Rıza ne oldu? Polat en fazla cezayı
3: alan isim.
1: Evet.
3: Ne oldu peki? Yani burada suç örgütü yoktu. Bu cezalar niye? Vatandaşa izah edilmesi lazım. Bir hukukçu değilim, yani bir avukat değilim. Hukuki terimlerle bunu anlatamam. Ama bir haberci olarak bunu anlatmakta inanın güçlük çekerim. Yani uzmanı olmadığımız için, yani hukuka bu kadar hakim olmadığımız için bize de izah edilmesi lazım. Yani izaha muhtaç bir durum var ortada. Bir çelişki var, bir garabet var. Aziz İhsan Aktaş davasında Aziz İhsan Aktaş beraat ediyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü deniyor, suç örgütü yok deniyor ama bu cezalar geliyor. Tabii ki şunu da belirteyim, yani hukukçu değilim. Mahkeme kararını eleştirecek hadde sahip değilim. Yani öyle bir cesarette göstermem. Anlamadığım, bilmediğim

0: Hakim değilim, savcı değilim. Dolayısıyla böyle bir ifadede kullanmam. Ama hukuki olarak izaha muhtaç bir durum var ortada.
1: Doğan Çağlar, izaha muhtaç bir durum var mı sence?
2: Yani bunun izahatını yargı mensupları yapar. Ben de öyle söyleyeyim. Şimdi bize garip gelen durumlar anayasada mantıklıdır. Bir açıklaması vardır. Gerektiği zaman da bunun açıklamasını yaparlar. Hani hangi gerekçeyle Aziz İhsan Aktaş'ı serbest bıraktıklarını açıklarlar. Mesela geriye dönmüyorum ama şu Ertan Yıldız mesela etkin pişmanlıktan faydalanıp serbest bırakılıyor. Doğru mu?
1: Evet.
2: Serbest bırakıldı.
1: Evet, evet.
2: Şimdi eski konuya dönmüyorum. İkisi de bağlantılı olduğu için söylüyorum.
1: Evet, evet. Doğru.
2: Mesela bu Ertan Yıldız da iştiraklardan ve mali işlerden...
3: Doğru, burada söylenen şey şu. Örgüt yok.
2: Biliyorum.
3: Ama suç var.
2: Doğru.
3: Dolayısıyla şimdi, suçlara verilmiş şimdi... bir ceza var. O da hukuki olarak tartışılabilir.
2: Ben direkt oraya geleceğim Mehmet. Yani şimdi örgüt olarak açıldı, örgüt olmadığına kanaat getirildi. Ama örgüt olmadığına kanaat getirilmesi burada suçları kesinleşmiş diye söylüyorum yani. Ceza almışlar. Belki de hani bozulacaktır bu kararlar. İşte rüşvet alınmadığı, ihaleye fesat karıştırılmadığı iddiaların olmadığı anlamına da gelmiyor. Bir suç olmadığı anlamına gelmiyor. Yani örgütten çıktı diye bahsi geçen kişilerin suç işlemediği anlamına gelmiyor. Az önce Aytunç Bey bir şey söyledi. Hani ben orada bir cevap vermek istedim. Yani şimdi siz Üsküdar Belediye Başkanı'ndan bahsettiniz, Ekrem İmamoğlu'ndan bahsettiniz. Yüz binlerce insan oy vermiş. Efendim işte saygı duymak lazım dediniz. %100 aynı fikirdeyim, katılıyorum. Ama bu yüz binlerce oy aldılar, seçildiler diye de bu insanların suç işleme özgürlüğü var diyemeyiz. Suç işliyorsa bu insanlar, bir iddia varsa bunlarla ilgili yargılanırlar. Ceza alacaklarsa ceza alırlar. Ya da asılsız ise devlet zaten özür diler. Tazminatı neyse verir, görevine devam eder. Bu böyle işliyor. Yani şimdi yorumlarken bu şekilde yorumlamamız gerekiyor.
1: Şimdi burada şuna da girelim yavaş yavaş. Bu belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partili. Öyle değil mi?
2: Evet.
1: Şimdi bir taraftan da Kemal Bey'in bir arınma başlığı var. Arınacak Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi mesela bu isimler ne olacak? Bu isimler anladık. Yani burada belirtiliyor. İşte bir mahkeme kararı var. Tamam, temyizi şu su bu su açık. Ama burada mesela Rıza Akpolat işte 23 yıl, 6 yıl, 8 ay, Zeydan Karalar 6 yıl vesaire. Aynı zamanda bunu yorumlarken Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu arınma başlığı burada nasıl tecelli edecek? Abi, ona da bir giriş yapalım.
2: Bu isimler için çok kolay bir şey söyleyeyim. Arınmak istiyorlarsa yeni partiye geçsinler, hemen arınırlar. Bak, yeni partiye geçsinler.
1: Bak, bu hemen... isimler değil, soruyu yanlış anladım.
2: Anladım, anladım.
1: Kemal Bey diyor Kemal ki Bey... arınacağız diyor. Mesela evet, ne yapacak bunlarla ilgili? Evet.
2: Tamam, ben de diyorum ki Kemal Bey'in burada ne yapmasının bir önemi yok diyorum yani. Kemal Bey ne yapabilir bu konuda? Yani kesinleşmiş yargı kararları var. Şimdi yani bunun CHP'li olması, AK Partili, MHP'li olmasının hiçbir önemi yok. Şimdi bu insanlar yargılandı mı? Yargılandı. Kim yargıladı peki bunları? Kim yargıladı? Savcısı, hakimi değil mi? Onlar yargıladı.
1: Evet.
2: Anayasaya göre yargıladı. Deliller ortaya koydu. En sonunda ceza verdi bu insanlar. Yani keyfi mahalle muhtarı mı yargıladı bu insanları? Hayır. Bunların CHP'de, MHP'de olmasının bir önemi yok. AK Parti'de olmasının bir önemi yok. Ya da burada işte Kemal Kılıçdaroğlu'nu arındırmanın da bir anlamı yok. Ama ben yine söyleyeyim. İroni de yapmıyorum burada. Arınmak istiyorlarsa yeni partiye gelsinler. Bir anda toplumun nezdinde arınmış, tertemiz ve mağdur olmuş insanlar olurlar. Yani onu söyleyelim.
1: Anladım. Peki.
4: Mahkeme hükmünün kesinleşmesi için istinaf, eğer ceza özellikle 5 yılın üstündeyse istinaf sonra Yargıtay süreçlerinden evet. geçmesi gerekiyor. Taraflar itiraz etmezse o ayrı tabii ama itiraz edilmeyeceğini düşünmezsiniz herhalde. Hepsinin avukatı var. 5 yılın altında ceza alana üzüldüm ben o açıdan. Çünkü istinafa gider mi gidemez
1: Peki,
4: mi bilmiyorum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin Kılıçdaroğlu'nun tavrı ne olacak?
4: İstinafa gidecek. İstinaftan Yargıtay'a gidecek.
1: Tamam,
4: Utku Caner için mesela örnek verelim. Yurt dışına çıkış yasağı var, evet, ama bir süre, epey bir süre o şeye girmez yani. Zaten yattıklarına da sayılabilir. Daha sonra Yargıtay'da bu hüküm bozulup, şey yapılırsa, beraat bozulursa başka bir şey de olur. Yattığı kısma da sayılabilir. Ben ama şunu konuda bir şey söylemek istiyorum. Yani çok zekice bir şey yapıldığını düşünüyorum. Tamamen kişisel kanaatim. Yani suç örgütü niye var? Yani sonradan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olmayacak. Yani örgütlü suç çok kolay karar verilebilecek bir şey değil ama hatırlarsanız baştan bu işe böyle girildi. Yani suç örgütü şeklinde girilmesinin şöyle bir kolaylığı oldu. Bu soruşturmaları yürüten makamlara.

0: Bir sürü insanı aynı anda toplayabiliyorsunuz ve sonra birbirleri aleyhine itirafçı olabilmelerini sağlayacak zemini oluşturabiliyorsunuz. Dolayısıyla suç örgütü dediğinizde suçun bireyselliği ilkesi arka plana düşüyor. Birdenbire birbirleriyle irtibatlı, birbirleriyle alışveriş ya da ilişki içinde olan insanların hepsini bir torbaya koyup alıp ondan sonra onları yalıtarak birbirleriyle kurdukları ilişkilerden izole edilerek, dar bir yerde izole ederek ve muhtemeldir ki hiç suç teşkil etmeyen ifadelerle o kişilerin kendi istikballeri hakkında endişelenmelerini sağlayacak yöntemlerden örülmüş cümleler kurarak o kişilerin çok daha rahat itirafçı olmasını sağlıyorsunuz. Bu örgüt başta vardı, niye şimdi yok meselesinin açıklamasını ben kendi içimde böyle görüyorum.
1: Peki, peki.
2: Yani burada hassas bir çizgi şu.
1: Evet.
2: Tabii ki saplasama birbirine karıştırılmam ama yargımızı da bu şekilde hani herkesi topluyorlar. Çok meraklı değiller yani. Herkesi mağdur edelim, toplayalım. Kesinlikle. Sonra birbirlerini şey yapsınlar. Ve bu algıyı oluşturacak sözlerden de yargımızı muaf tutmamız lazım. Ama zaman içerisinde saplasamanın birbirine karıştığını görebiliyoruz. 3 ay, 5 ay nahak yere içeride yatırılanların sonradan serbest bırakıldığını görebiliyoruz. Bu konuda çok daha özenli davranmak gerektiğini, salık vermek ayrı bir şeydir ama sanki yargı hemen herkesi toplayıp bir çuvalın içine altay.
1: Bunu
2: bir
1: iddia sene... eden kim? Bunu iddia eden savcı. Öyle değil mi?
2: Yani savcılarımız da çok dikkatli çalışıyorlar. Şöyle, yargımız da çok dikkatli çalışıyor.
1: Hayır, iddia eden savcı. Ama mesela örgüt yoktur diyen kim? Hakim. Kararı tabii, tabii. Örgüt yoktur. Vurdu masaya, yok örgüt dedi. Yani bu şey anlamına gelmiyor. Yani bunlar toplandı diye bunların hepsi mahkemede hakim karar verir. Nihayetinde karar onun. İddialar ortaya atılabilir.
0: Bir dakika, yani bunlar biz aynı ülkede mi yaşıyoruz? Ben onu anlamıyorum. Şimdi toplamak kelimesine tepki göstermenin anlamını çok idrak edemiyorum. O belediye başkanlarının kelepçelerine böyle sıra sıra dizildiği görüntüler bütün televizyon ekranlarına yansımadı mı? O toplamak değil miydi o işte? Onu kastediyorum yani. Toplamaktır yani. Hani her birine
2: yasal çerçevede yapılması gereken şeyler yapılmış.
0: Her birine aynı anda eş zamanlı o operasyona dahil etmek ve o görüntüyü verdirtmek. Şimdi onlar o görüntüyle algı yaratırken sorun yok. Demokrasi adına sorun yok. Hukukun üstünlüğü adına sorun yok da biz toplamak kelimesini kullanınca mı sorun var?
2: Yani savcılarımız kimseyi keyfi olarak tutuklamıyorlar, toplamıyorlar. Çok da meraklı değiller. Onlar da kılı kırk yararcasına çalışıyorlar. Ama iddianame ayrı bir şeydir. Mahkeme aşaması doğru ayrı bir şeydir. Bazen mahkeme bütün delillere baktıktan sonra o kadar titiz çalışıyorlar ki. Bazen gözden kaçanlar da oluyor. Yanlış saplasaman karıştırılabilir ama o da ayrıştırılıyor. Keşke bu süreçlerde biraz daha dikkatli davranmak gerektiğini söylesek ama... Yani yasada eğer kelepçe takılma söyleniyorsa takılır yani. Bu belediye başkanıdır, buna yapmayalım, garip grubaya yakalım derseniz bu da kabul edilebilir
0: bir yapmış olur.
3: Beşiktaş iddianamesinin temeli bir örgüt üzerine kuruldu.
1: Örgüt Aziz yok İhsan, dedi mahkeme.
4: Asıl orası.
1: Şimdi mahkeme, Aziz örgüt, İhsan, mahkeme örgüt yok dedi.
0: Tabii. Onun üzerine.
3: Anlatayım.
1: Evet.
3: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü denildi. Suç örgütü 8 Eylül 2014 tarihinde... Yola çıktı.
1: Tamam.
3: 2015'te emekledi. 2016'da da iddianamede yazan cümle sıçrama sağladı. 2019'da da doruğa çıktı.
1: Zirve.
3: İmamoğlu'nun İBB başkanı olması, CHP'li belediyelerin alınması vesaire. Evet. Şimdi ve suç örgütünün oluşumu anlatıldı iddianamede.
1: Evet.
3: Ve Aziz İhsan Aktaş'ın bir örgütü, Aziz İhsan Aktaş'ın örgütü Adana'da, Ceyhan'da, Beşiktaş'ta, İETT'de, İBB'de de her yerde bir örgüt adına operasyonlarla bütün ihalelere fesat karıştırdı. Ve bu yüzden örgütlü bir suça girdiği için de sabah 5'te şafak vakti operasyon yapılması
0: makulleştirildi.
3: Çünkü o şekilde oluyor. Örgütlü bir suçsa bu. Aziz İhsan Aktaş örgütlü var çünkü. Bir örgüt var. Savcı diyor ki örgüt varsa talimat kolluk, talimat sabahın köründe kaçma şüphesi vardır, şu vardır, bu vardır. Operasyonu bu şekilde yaptı. Hı. Ve bizim bütün gazetelerimiz büyük bir bölümü ve televizyonlarımızın

0: büyük bir bölümü aylardır Aziz İhsan Aktaş suç örgütü üzerinden bir başlık atarak bu şekilde manşetleri de
1: resmi
0: süsleyerek
1: makamlar nasıl adlandırıyorsa
0: bu şekilde verdiler. Yani
1: haberi ve tanımı tamam. Bu şekilde yaparsın
0: tamam.
1: Yani.
0: Bu şekilde verdiler. Yo, ben durumu anlatıyorum.
1: Evet, evet.
0: Durumu
1: evet.
0: Anlatıyorum. Fakat biz gördük ki dün böyle bir örgüt yokmuş. Ve bu kişi bireysel anlamda rüşvet arada, vermiş belediyelerde abi, ayrı ayrı.
1: Çok ilginç konu dışı ama YPG feshedildi diyor Mazlum Abdi. Yani burada PKK feshedildi, Suriye'de de YPG feshedildi.
2: Çok önemli yani. Çok önemli.
1: Önemli yani, önemli. YPG feshedildi diyor. Ya
3: devlet sistemi içerisinde entegre edildi.
1: Uçtu arkadaşlar.
2: Çok önemli.
1: Tamamla buyur.
0: Evet, şimdi bu...
1: Yani bir de şunu sorayım sana. Tamam, örgüt yok.
0: Ama bir suç var işte, suç varmış.
1: Örgüt yok.
0: Rüşvet varmış.
1: Yok anlamına gelir mi?
0: Hayır, yok zaten. Diyor ki şurada şuna rüşvet verilmiş, burada buna rüşvet verilmiş, şurada irtikap yapılmış. Buradaki mesele o değil. Mesele şu, siz insanları sabahın köründe operasyon yapıyorsunuz. Biraz önce Nihal'in dediği gibi ip gibi sıraya diziyorsunuz. Nasıl ki biz o KCK operasyonları
4: tabii,
0: yapıldığındaki
4: o zaman da
0: görüntülere
4: mahvoldu süreç
0: böyle olmaz,
4: demiştik.
0: Bu görüntüler yani, bu şekilde verilmemeli demiştik.
4: Burada
0: bu
4: da
0: insan hakkı,
4: mahvoldu.
0: İnsan hakları sonuçta baktığım zaman. Çünkü o görüntüyle bir algı yaratmaya
4: hala
0: gerek yok. Sonuçta o masumiyet karinesi dediğimiz
1: evet.
0: Şeyler.
4: Çünkü
0: o yüzden başka bir şey değil. Savcı tabii ki görevini yapacak. Hakim karar verecek. Savcının iddialarını toplayacak. Hakim bunu çürütecek. Veya deliller diyecek evet bunlar doğrudur. Ama burada baktığın zaman peşinen sen birisine bir örgütün üyesiymiş gibi karar vermiş oluyorsun o zaman. Tartışmalar da bu
1: peki.
0: Yönde yürüdü.
1: Peki.
0: Manşetler bu şekilde atıldı. Ben burada hırsızlık yoktur demiyorum. Beşiktaş Belediyesi ile ilgili çok ciddi iddialar var.
1: Evet.
0: Yani bunu zaten yıllardır duyduğumuz,
1: ama
0: duyduğumuz
1: örgüt,
0: konular.
1: Örgüt
0: ama bu
1: yokmuş.
0: Duyum bunlar. Örgütten bahsediyoruz.
4: Anladım. Neden?
0: Örgüt, anladım. Örgüte anladım. Koyduğun
4: benim
0: an başka bir şey.
4: Ya
0: hukukçular da iyi bilir. Örgüt dediğin zaman başka bir operasyon.
4: Neden baştan öyle dediklerini açıklama üzerinde.
0: İşin özü o. Artı
1: peki.
0: Ben şu soruyu da soruyorum.
4: Bence.
0: Bak ben şu soruyu da soruyorum. 2014'te 8 Eylül 2014'te başlayan bir örgüt 2019'a kadar sıçramalarını sağlamış, 2019'da doruğa çıkmış, 2019 öncesinde de ihaleler almış. Onlar niye yok?
1: Peki. Metin Er, çok önemli dedin.
2: Çok çok önemli, evet.
1: Tamamen feshedilip Suriye hızlıca bir konuşalım. Hızlıca derken yani çok önemli bir gelişme bu. Çünkü Türkiye'deki meclis süreciyle, işte meclisteki çalışmalarla, komisyonlarla, İşin yasal bir kimliğe bürünmesiyle Suriye'de entegrasyon, eş güdümlü aynı anda devam ediyor. Oradaki entegrasyondan bahsediyor. Mazlum Abdi diyor ki SDG, YPG feshedildi. Tamamen feshedilip Suriye devlet kurumlarına entegre edildi. Mesela YPG'nin silahlı güç olduğunu biliyoruz. Nasıl oldu? Mesela YPG tamamen Suriye ordusuna katıldı. Üstündekileri çıkardı, Suriye ordusu üniforması giydi, silahlarıyla birlikte Suriye merkezi hükümetinin kontrolüne mi girdi? Böyle mi oldu?
2: Ya büyük ölçüde böyle oldu.
1: Silahlı kanadını daha çok merak ediyoruz tabii.
2: Tabii silahlı kanadı şu an Suriye ordusunun bir parçası. Özellikle Suriye'de yerleşik olanlar Suriye ordusunun bir parçası. Yabancılar bir şekilde Suriye'yi terk ettiler. Zaten anlaşmanın hükümlerinden biri buydu. Tamamen gönüllülük temelinde bir demokratik entegrasyon gerçekleşti. Bu Türkiye'nin de istediği bir şeydi bu. Her birimizin bu ekranlarda dile getirdiği şeydi bu yani. Silahlı çatışma olmaz.
1: Aha.
2: Bu sürecin şeyi silahlardan bölgeyi arandırmak, Türkiye'yi arandırmak,
1: evet.
2: Silahla sorun çözülmez. Mutlaka SDG'nin de Suriye'ye entegre edilmesi gerekiyor. Hı-hı. Demokratik entegrasyonun sağlanması gerekiyor. Bunları bu ekranlarda hep söyledik. Ama birileri ısrarla SDG'nin Türkiye için süreç başladıktan sonra öncesinde anlaşılabilir bir itirazdır bu. Biz de söylüyorduk onu. Süreç başladıktan sonra bile SDG'nin asla Öcalan'ı dinlemeyeceğini, SDG'nin çok büyük bir Türkiye için tehdit oluşturduğunu, çubuklarla böyle ekranlara çıkıp güvenlik uzmanları böyle her şeyi bilen adam hasbelkader orduda subaylık yapmış.
1: Evet.
2: Subaylık yapmış. Ne yaptığı da kimse bir tarafından bilinmiyor. İnsanlar çubuk. Şimdi Türkiye ordusu girsin, yıksın, öldürsün. Süreçte buz olsun burada. Tekrar bir anomali çatışma falan. Biz bu süreçlerde de hep şunu söyledik. Bakınız Mazlum Abdi,

0: SDG, YPG Öcalan'ın talimatına rağmen hareket etmez. Kandil Öcalan'a rağmen hareket etmez. Öcalan bir şey söylediğinde bunun geri yerine getirilir. Yeter ki herkes diline dikkat etsin dedik. Yani insan barışmak istediği bir topluluğu tahkir ve tezif etmez. Uzattığın eli tutuyorsa onun şartlarını oluşturmaya çalışır.
1: Tamam.
0: Nitekim bu yapıldı bakınız.
1: Birkaç ayrıntı soracağım. Evet. Şimdi mesela YPG feshedildi, orduya şeye katıldı, devlete. Yani ayrıntıları henüz
0: yani
1: yönde
0: yerel
1: siz...
0: yerel birimlerin hepsi de devletin organizasyonuna dönüştürüldü.
1: Mesela siz bu konuları çok iyi biliyorsunuz. Yani o bölgeyi iyi biliyorsunuz. Suriye'yi, oradaki Kürt yapısını, yani Adıyamanlısınız. Doğu Anadolu'yu biliyorsunuz. Memleketi tanıyorsunuz yani. Bu anlamda merak ediyorum. Mesela Suriye'de YPG feshedildi. Orduya katıldı. Bu şu anlama mı geliyor? Yani YPG'liler Suriye'nin herhangi bir yerinde ordunun içerisinde askerler mi?
0: Hayır.
1: Yoksa Suriye'nin kuzeyinde daha çok Kürt bölgesinde görevli bir askeri yapı olarak,
0: şu an
1: bir birlik olarak mı feshedildi?
0: Ordunun içindeler. Hı. Ama o bölgede.
1: Görev yerleri neresi mesela?
0: O bölgedeler.
2: Ama
0: yani yönettikleri bölgedeler ama Suriye ordusunun bir parçasıdırlar. İşte SDG'nin kurucularından biri şu an Savunma Bakan Yardımcısı, hı hı. Tugay komutanları düzeyinde şey var. Bu sağlanmış durumda. Yerel idari şeylerde, hani o kantonal yönetim dönemlerinde, onlar da merkezde bütünleştiriliyor. Hem yerel dinamikler muhafaza ediliyor, merkezde yerel bütünleştirilirken, hem işte Kürtlerin duyarlılıklarına uygun yeni bir siyasi mimari oluşturulmaya çalışılıyor. Aslında yeni bir anayasa da o şekilde oluşturuluyor. Hı hı hı. Yani herkesin Suriye'si oluşturulmak isteniyor şu.
1: Anladım.
0: Dolayısıyla
1: o zaman şey gibi mi? Terörsüz Türkiye'den sonra şey gibi. Terörsüz bölge
0: tabii ki,
1: sürecine
0: tabii
1: bir adım mı bu?
0: Artık yani tabii ki biz başlarken terörsüz Türkiye, terörsüz bölge dedik. Artık terörün olmadığı, SDG'nin, YPG'nin kendini feshettiği, PKK'nın kendini feshettiği, yanında silahlarını bıraktığını somut bir biçimde gösterdikten sonra artık terör denklemi dışında birbirimizle konuşacağız. Yani bu entegrasyonun nasıl olması gerektiğini konuşacağız. Bu bütünleşmeyi konuşacağız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Türkiye halkı, Türk milleti müşteri olsun. Suriye'deki çözüm modeliyle Türkiye'deki çözüm modeli de aynı olmak zorunda değil. Entegrasyon Suriye'de farklı bir biçimde gerçekleştirilir. Oradaki silahlı unsurların Suriye ordusunun bir parçasına dönüştürülmesi şeklinde olabilir. Burada silahlı unsurlar, dağda olan unsurlar kademeli bir biçimde toplumla, devletle bütünleştirmek için farklı mekanizmalar.
1: Türkiye bunu kabul ediyor mu?
0: Tabii ki kabul ediyor.
1: Yani şöyle kabul ediyorum. Mesela Suriye'deki...
3: Aynı yöntemin Türkiye'de uygulanmasını kabul etmiyor
0: canım.
3: Yok,
0: demedim canım.
1: Hayır, onu demiyorum.
3: Ama Suriye'de var olan tabii yöntem Suriye'ye uyuyor.
0: Aynen.
3: Çünkü daha yeni savaştan çıkılmış.
1: Onu Türkiye Cumhuriyeti Devleti o şekilde tanımlıyor mu?
0: Tabii.
1: Mesela şöyle mi diyor?
3: Her türlü
1: Suriye'deki entegrasyon...
3: Oradaki entegrasyonu Türkiye kolaylaştırdı zaten.
1: YPG'nin silahsızlanması... Devletle, Şam'la, merkezle bütünleşmesi ayrı bir model olabilir.
0: Tabii
1: Türkiye'deki
0: ki
1: ayrı bir model.
3: Tabii
1: olabilir.
3: Ki. Yani
0: Türk
3: devleti
0: Türkiye'deki model şu bakınız. Türkiye'deki model kimsenin kafasını karıştırmaya gerek yok. Yani Suriye'de silahlı unsurlar Suriye ordusunun bir parçası oldularsa dağdakiler de gelip Türk ordusunun bir parçası.
3: Yani kurmay,
0: böyle bir şey yok.
2: Çok farklı.
3: Şimdi, gelsin,
0: böyle bir şey
3: Türk
0: yok. Bakınız kafayı karıştırmasın.
3: Böyle bir şey asla yok.
0: Türkiye'deki formül şu. Öcalan'ın 27 Şubat'ta açıkladığı deklarasyonda koşulsuz bir biçimde hangi amaçla devlet ve toplumla bütünleşmek üzere gelin diyor. Yani silah dönemi kapanacak, şartsız şurtsuz kapanacak, silah yerine siyaset ikame edilecek, silahını bırakıp gelenler kademeli bir biçimde o 5 yıllık süre içerisinde denetleme kurulları, gözleme kurulları eğer sürece uygun hareket ettikleri görülürse onların entegrasyonu sağlanacak. Sonrasında da siyaset yapmaları sağlanacak. Yani dağın kademeli bir biçimde bütünüyle boşaltılacağı, PKK'nın da üzerine oturduğu sosyolojinin Türkiye'nin gücüne dönüştürüleceği, birlikte Türkiye ve yeni bir Türkiye'nin inşa süreci başlayacak. Yani buradaki anahtar kelime şu, yani PKK'ya imtiyaz tanınmıyor. Sadece yani ölüm yerine hayatı ikame ediyoruz, satın alıyoruz. Hı hı. Artık birbirimizi öldürmeyelim. Şu ve bu nedenle geçmişte dağa çıkanların da artık dağda kalmalarını gerektiren hiçbir şey kalmadı. Zaten evet, Öcalan da bunu söyledi. PKK'nın ideolojisi de anlam yoksunluğuna uğradı dedi. Artık dağda kalmayı gerektiren hiçbir amacımız da yok. Ayrı bir devlet istedik.

0: istemiyoruz, federasyon, otonomi istemiyoruz. Biz Türkiye ile bütünleşmek istiyoruz. Geçmişte de zaten ülke yönetenler hep şunu söylüyorlardı. Dağda duracağınıza gelin siyaset yapınız. Elinizde silah olacağına siyaset yapın. Yani silah yerine siyasetin, ölüm yerine hayatın ikame edildiği bir süreç bu. Onun için Suriye modeli çok farklı, Türkiye modeli çok farklı, Irak modeli çok farklı. Yani
1: ben aslında onu şu şekilde sormaya çalıştım. Bir kısa cevap, bir cümlelik verin. Ki. Ben şunu sormaya çalıştım. Yani Türkiye'de elbette örgütün feshedileceği ve siyasi hayata, toplumsal hayata insanların dahil edilmesi Türkiye planını biliyoruz. Suriye'de silahlı yapı tamamen feshedilip, yani bir bölgede YPG, evet Suriye ordusu ama bir bölgede yine kalıyor ve orada o kemikleşmiş YPG yapısı o bölgede mi kalacak?
0: Şimdilik
1: yoksa
0: öyle.
1: Bizdeki gibi, yani Manisa'daki bir çocuk Trabzon'a askere gidiyor.
0: Şimdilik
1: Van'daki
0: öyle.
1: Bir çocuk Edirne'ye gidiyor. Mesela oradaki bir YPG'li Yebrut'a askere gidecek
0: şimdiki,
1: mi? Onu soruyorum.
0: Şimdiki,
1: Türkiye öyle mi kabul ediyor? Onu sormaya
0: çalışıyorum. Hemen bir cümleyle cevap vereyim.
1: Lütfen buyurun.
0: Şimdi böyle. Çünkü bundan sonra yeni bir siyasi, yeni bir Suriye'nin oluşumu için yeni bir anayasa hazırlıkları başlayacak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Suriye'nin Kürtleri sadece kendi bölgelerine talip olan Kürtler olmaktan çıkacaklar.
1: Onu
0: Şam'ı
1: soruyorum.
0: Kendi başkentleri bilen Suriye'nin bütününe hitap eden bir siyasallaşma sürecine girecekler. Yeni anayasa, yeni Suriye, yeni siyasi mimari ortaya çıktığında da elbette ki o silahlı güçler Suriye'nin her tarafında artık görev alacaklar. Ama bu geçiş sürecinde şu an
2: tabur olarak,
0: evet.
2: Tabur olarak katılıyorlar.
0: Efendim?
2: Tabur olarak katılıyorlar.
0: Tabii, evet. Yani şey değil
2: orada
0: ama.
2: Orada bayağı bir şey oldu da çünkü hani bir anlaşma.
0: Bu Türkiye'nin kabul ettiği bir model. Evet.
1: Türkiye bunu kabul etti mi diye
0: Türkiye'nin
1: için sordum.
0: Türkiye'nin kabul ettiği
2: kabul
0: bir model. Şunu
2: yani,
0: bilsin herkes.
2: Adam devlet başkanı.
0: Zaten İsrail'in bu kadar çok rahatsızlık duymasının sebebi de bu. Hatta sürecimizi sabote etmeye çalışmasının sebebi de bu. Aynen. Çünkü hala Suriye Kürtlerinin, Irak'taki, İran'daki Kürtlerin içine hamle yapmak isteyen bir şeyi var. Yani SDG ile Şara'nın Türkiye'nin öncülüğünde bu başlattığımız süreç doğrultusunda bütünleşmesi, Türkiye'de de bunun gerçekleşecek olması, Irak'a şeyi çok rahatsız ediyor, İsrail'i çok rahatsız ediyor. Onun için İsrail bir şeyden rahatsızlık duyuyorsa bizim memnuniyet duymamız lazım. Emin olun yani hiç kimsenin kaygı duymasını gerektiren bir şey yok. Yani topraklarımızın
1: hayır,
0: bir gramı bir yere gitmiyor. Devlet içinde devlet oluşmuyor. Paralel bir devlet oluşmuyor. Kimseye bir imtiyaz tanınmıyor.
1: Murat, senin
0: kimse kaybetmiyor. Birlikte kazanıyoruz.
1: Evet, senin çalışmanda terörsüz Türkiye süreciyle ilgili. Ya Kerem var mı? Hemen getirebilir misin şeyi?
3: Onları almamışlar da ben anlatayım.
1: Evet,
3: siyasi
1: ne çıkıyor?
3: Sonuçlar var.
1: Ne çıkmıştı?
3: Mecliste sağlanmış toplumsal mutabakat, daha doğrusu mecliste sağlanan siyasi partilerle ve milletvekillerinin sağlamış olduğu mutabakat henüz sokağa tam manasıyla yansımamış. Şu an için ihtiyatlı iyimserlerle ihtiyatlı kötümserler neredeyse başa baş %50'ye %50.
0: Ama işte her akşam çubuklu adamları böyle güvenlik strateji uzmanı diye
2: tehdit.
4: Hayır, tıp doktorları artık
2: her
4: güvenlik
2: strateji uzmanı.
3: Her ikisinin de Faruk abi sorduğumuzda gerekçesini başka yani destekleyen ve desteklemeyenler açısından sorduğumuzda destek çok açık. Az önce Mehmet hocamın söylediği gibi.
1: Ya Mehmet abi çubuklu adamlara taktı. Aa, ben de çubukluyum. Buyur.
0: Sen değil.
1: Ben mi bozuyorum seni?
0: Yok sen güvenlik.
1: Allah Allah.
0: Sen güvenlik ve strateji uzmanı olarak çalışmıyorsun. Adam hasbelkader albay olarak emekli olmuş bir ömür boyu güvenlik ve strateji
1: ama
0: uzmanı olarak.
1: Biliyor da bu işleri buraya çok
0: ya nereden biliyor? PKK'yı
1: yani
0: bilmiyor, Babar'ı bilmiyor, Mazlum Abdi'yi bilmiyor, SDG'yi bilmiyor, Öcalan'a dair, Kürt meselesine dair bir kitap okumamış. Ekrana çıkıp ahkam kesiyor yani.
4: Mehmet abi tıp doktorları çıkıp ahkam kesiyor.
0: İşte yani.
1: Neyse ya bugün bir garip oldu işte. Evet.
3: Bunu tamamlayın isterseniz. Şimdi destekliyorum diyenlerin, evet destekliyorum diyenlerin yarı yarıya, destekliyorum diyenlerin en önemli gerekçesi, argümanı, artık terörün olmaması, şehit cenazelerinin artık olmaması ve toplumsal barış talebi. Ama desteklemeyenlerin de, o ihtiyatlı kötümserlerin de en önemli gerekçesi, burada siyasi muhatap olarak terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'ın daha ön planda olması ve müzakere süreçlerinin onun üzerinden yürüyor olmasına.
1: Kim üzerinden yürüyecek?
5: Abi onu yani kamuoyuna anlatacak.
1: Yürüsün.
5: Ya tamam da onu kamuoyuna ikna edeceksin.
1: Yani şöyle.
2: Kamuoyunu hani sen de anlatamazsın. Devletin etkili bir öz eleştiri vererek bunu ancak kabul ettirebilmesi mümkündü.
1: Bir kere bunu şu

0: değil mi? Bir şeyi kabul
1: ettik. Yıllarca bebek katili.
2: Bir şeyi kabul ettik. Üzüm yiyelim, bağcıyı dövmeyelim.
0: Hem sonuçları da tabii, hem sonuçları da analiz edelim. Yani bir şeyi kabul ettik. Bahçeli dedi ki kardeşim, evet, birden hepimiz böyle kaldık yani, değil mi? Evet. Başladı ve buraya geldi. Sonra bazı şeyler anlaşıldı. Yani Orta Doğu'daki gelişmeler, İsrail, İran, Amerika, bir sürü işler oluyor, Suriye falan. Şimdi artık
1: ben de bu yola girdikten sonra... Bu konuda akil insanlara eğitimliyim.
0: Eğitimdeydin değil mi? Ya bu iş bu noktaya geldikten evet, sonra artık sonuçlansın diye bakılması gerekmez mi? Onun üzerinden mi, bunun üzerinden mi?
2: Üzüm yiyelim ya, bağcıyı dövmeyelim.
0: Sonuca bakacağız değil mi yani? Bakmayalım mı?
3: Şimdi ihtiyatlı kötümserlerin en önemli birinci argümanı buyken, ikinci argümanı da Türkiye özellikle son 30-40 yıldır terör örgütünün bitmesi noktasında bundan önceki hükümetlerde ve hatta bu hükümet döneminde de başarısız tecrübeleri görüldü. Evet. Ve bu başarısız tecrübelerde de en çok o terör örgütüyle müzakere süreçlerinde onların bir uluslararası anlamda yabancı istihbarat örgütleri eliyle masada sözlerinin tutmaması ve sonrası açısından da Türkiye'de özellikle bu konuya karşı çıkan o neredeyse %50'ye 50 durumundaki örgütün bir şekilde bir gün o yabancı güçler eliyle tekrardan silahlandırılıp tekrardan Türkiye'ye dönük kullanılma ihtimalini de hep ceplerinde, akıllarının bir köşesinde tutuyorlar. Suriye ile ilgili konuda ise az önce...
0: Son dakika önemli bir gelişme bu. Tamamen diyor entegre edildi diyor.
3: Bu entegrasyon nasıl gerçekleşti? Bu entegrasyon biz aslında geçtiğimiz yıl sonu Ocak ayı itibariyle SDG, Mazlum Abdi bu entegrasyonu yapacaktı. Ama ciddi bir dirençle karşılaşılmıştı. SDG güçleri, YPG güçleri bölgesel özellik istiyorlardı ve oradaki entegrasyonda da bayağı ayak diremişlerdi. Bu süreçte az önce Mehmet Hocam dediği gibi yani tek bir kurşun atmadan diplomasi ve Türkiye'nin gücünü kullanarak özellikle Sayın Hakan Fidan'ın ve İstihbarat Başkanı Sayın İbrahim Kalın'ın bölgede yürüttüğü o ince diplomasi, bölgenin tüm alt bileşenlerini, o Arap aşiretlerinden tutun da bölgedeki diğer silahlı unsurlara kadar ve İsrail'in bölgedeki operasyonlarına rağmen günün sonunda Türkiye'nin tezi aslında şu anda Suriye'de gerçekleşti. İsrail Golan Tepelerinden Kuzey Irak'a kadar Dürzileri, YPG, PKK güçlerini de yanına alarak oluşturmaya çalıştığı bölgenin istikrarsızlaştırılması, terörün artması ve oradan da Türkiye'yi tehdit etme projesini de çökertmiş oldular.
2: Sevgili Faruk, Mazlum Abdi'nin şöyle... bir sözünü...
0: Ha, lütfen.
2: Çok önemli, yeni geldi bu.
0: Lütfen.
2: Konuşması çok anlamlı bir konuşma. Yani
0: ne
2: keşke
0: diyor?
2: Şey,
0: ne diyor?
2: Bir bölümünü sadece.
0: Evet.
2: Bizim sürecin, içeride başlattığımız sürecin amacını ve ruhunu yansıtması bakımından. Bugün Suriye tarihinde önemli bir... Bugün Suriye önemli bir sayfayı, kendi tarihinde önemli bir sayfayı kapatıyor diyor. Barış, istikrar ve vatanın yeniden inşası için yeni bir sayfa açıyoruz. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın hep vurguladığı şey var ya, yeni bir devre açılıyor, yeni bir sayfa açılıyor, yeni bir tarih yazacağız ve birlikte yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Bu çok önemli, bakınız. Silahlar şimdiye kadar güvenlik kaygısını hep öne çıkartan, haklı nedenlerle öne çıkartan bir şeydi. Engelleyici bir bariyerdi.
0: Evet.
2: Silah kalktığından itibaren artık bu güvenliğin beslediği başka fobiler, paranoyalar da ortadan kalkacak. Dolayısıyla demokratikleşme hamleleri, yeni bir anayasa, Türkiye yüzyılının inşası, belki de Türkiye'nin yeniden inşası. Bu Cumhuriyet'in kurucu değerlerini yerle bir etmek anlamına gelmiyor. Ulus devleti paramparça etmek anlamına gelmiyor. Birileri buraya, yani PKK'nın böyle talepleri olsa, hani ben silah bırakıyorum ama bana işte Diyarbakır'ı yöneteceğim bir alan tanı. Ve de federasyon. Ya böyle bir şey istenmiyor. Yani ben gelip siyaset yapacağım diyor.
1: Herkes bıkmış ya. Onu evet, anlıyorsunuz. Yani
2: kesinlikle. Yani
1: dağdaki de savaşmaktan bıkmış. Aslına bakarsan yani. Evet,
2: Mazlum Abdi'nin söylediği şey çok anlamlı.
1: Mazlum
2: bakınız.
1: Abdi de bıkmış. Bakma. Yani
2: emin olun, yalanım.
0: Mazlum Abdi de
1: sayıları
0: bıkmış.
1: Sayıları abartmaktan bıkmıştır her şeyden
2: kesinlikle
1: önce.
2: Kesinlikle.
1: 100 bin asker var. YPG'li var demesi kolay. Hiçbir zaman 100 bin YPG'li olmadı.
2: Tabii ki.
3: 20 yani, bini geçemediler.
1: Evet, 20 bini geçemedi. Bir kısmı da Halep'te son tabii, yaptıkları tabii, o kalkışmada mahalleyi çevirip orayı kendi evet, otonom evet, bölgesi yapmaya kalktılar ya, orada
2: baktınız,
1: kırıldılar.
2: Orada eğer Türkiye
1: ağır
2: müdahale etmeseydi size
1: ağır bir çatışma
2: vereyim,
1: yaşandı aslında.
2: Ekranlarda
1: orada
2: bu söylendi mi bilmiyorum. Uzunca bir süredir ekranlarda tartışma programlarını izlemiyorum.

0: Türkiye müdahale etmeseydi var ya, Amerika'nın senaryosu şuydu, İsrail'in senaryosu şuydu. Irak üzerinden İran'a tırnak içinde savaşçı Kürt gruplarını sokacaklardı.
1: Tabii.
0: Süreci bozacaklardı. Halep önünde de aynı şey yapmaya çalıştılar. Şahin Cilo, Öcalan'ın has adamıdır, muhtemet adamıdır. Eğer Türkiye devreye girmeseydi, Türkiye devreye girdikten sonra Öcalan bize talimat vermemiş olsaydı, o Şeyh Maksud'da çatışmalar derinleşmiş olsaydı, birilerinin istediği oydu.
1: Ama bir şey söyleyeyim, İran'da da o kadar pejak sayısı, İran
0: azdır.
1: Rejimine
0: ben şeyi
1: mukabele edecek kadar
0: aynen.
1: Çok değil bu arada.
0: Başka güçler gönderilecekti Kürt şeyiyle. Eğer Öcalan müdahale etmeseydi Türkiye'nin şeyiyle, süreç adına, emin olunuz yapılmak istenen şey, bizimkiler de burada hazırdı zaten böyle. Askerden çok askerci olan, Türkiye girsin, öldürsün, PKK, YPG bilmem ne.
1: Var,
0: süreç tamamen bozulacaktı. Halep'te kan gövdeyi gösterecekti. Türk-Arap, Kürt-Arap kavgası Irak işlerine kadar, Barzani bilmem neye kadar yansıyacaktı. Ve Amerika'nın şey istediği, Türkiye bu oyunu bozdu. Ben buradan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımıza, peki, Sayın İbrahim Kalın'a teşekkür ediyorum.
2: Son tarih.
0: Türkiye'nin gücü var ya. Çok çok önemli.
2: 30 Eylül'e kadar silahların...
0: Yani milletimiz müşteri olsun. İnanınız ki millete rağmen bir şey yapılmıyor. Milletin hayrına olmayacak bir şey de yapılmıyor.
3: Hayır
1: ama ben konuşmadım daha.
3: Ya aslında şeyden, Metin Erdoğan son dakika gelişmesi olduğu için bir bilgi aldım ama dönünce kısaca söylersin. Çünkü şu CHP ve Yeni Parti arasında başkanlar krizi önemli bir mesele.
1: Hem Suriye konusunu takip eden biriyim. Hem
3: tabii tabii, dönünce söz hakkı vereyim.
1: İnsanlara eğitim yazayım.
3: Dönünce söz hakkı
1: vereyim. Süreçle ilgili ilk yazıyı, ben yazdım yani. Peki. Bu işi Öcalan'la çözülecek belli ki. Kesinlikle. Ona dönün diyen ilk yazıyı ben yazdım.
3: Peki.
1: Bir
3: dönünce,
1: konuşayım yani.
3: Dönünce söz hakkı vereceğim.
0: Çok katkılarınız oldu gerçekten.
1: Evet, çok sağ olun.
0: Dönünce sordu.
3: Dönünce söz hakkı vereceğim. Ama bütün mesele aslında biraz da şuradan geçiyor. Yani hadiseler yaşanıyor. Bilmiyorum bunu söylemek ne kadar doğru ama yani Kürtler bir şey sanki böyle hiç elde etmesin diye böyle bekleyen de bir cenah var yani. Yani bu insanlar kardeşlerimiz, birlikte yaşıyoruz, bir ülkeyiz. Yani bazı talepleri olabilir. Yani bazı taleplerinin olması, devleti, milleti, ülkeyi, bayrağı, vatanı, komşuları bölmüyorsa, şu bu olmuyorsa, yani bazı şeyleri anlamamız gerekiyor. İnsanlar
2: neyi anlamıyoruz
3: bir,
2: şu anda?
3: Bir tarihe
2: Faruk,
3: kadar bir şey oldu.
2: Bir dakika,
3: onu anlamak
2: Faruk,
3: gerekiyor.
2: Neyi anlamamız gerekiyor?
3: Şimdi aradan sonra söyleyeceğim. Çok kısa bir ara.
2: Şu anda ne
3: araya gidelim ve dönelim. Araya gidelim. Bunu anlatacağım.

0: Evet.
1: Yani silah bırakılacak, feshedilecek diye PKK. Biraz önce Nihal işte karşımda HDP kapatılsın diyenleri bu şu an, şimdi de ağız değiştirdiğini gördüm dediği zaman mutlu oluyorum diyor ama o dönem silahların gölgesinde siyaset yapan ve örgütün talimatlarıyla hareket eden bir siyasi parti görünümü verdiği için Hendek olaylarını zaten nasıl unuttuğumuzu bilmiyoruz. Biliyorum. Herhalde bilmememiz, evet. Unutmamamız gerekiyor. Ve bu süreçte sadece örgütün değil, siyasi yapılanmasının da rolünü koca koca iddianamelerde de gördük. İddianameleri görmemize gerek yok, açıklamalardan da biliyoruz. O yüzden baktığımızda bunu ikiye ayırmak gerekiyor. Yani silahı bırakıp kendini feshettiği için bu örgüt, biz bu duruma, bu masaya tekrar kurun, bu masanın kurulmasını istedik. Birinci olay bu. Şimdi ikinci olay, bugün itibariyle Öcalan da yalanladı. Dem dün yalanlamıştı. Ve sonra güvenlik kaynakları da açıklama yaptı. Son günlerde ortada dolaşan tutanaklar bu süreci sabote etmek içindir denildi. Fakat bir haftadır bu tutanaklar yayınlanıyor. Bir haftadır ses yoktu. Dün itibariyle 3 ayrı görüşme tutanağı yayınlandıktan sonra bu gündeme getirildi. O zaman insanlar şunu bekliyor. Tamam, bunlar eklemeli, çıkarmalı, sabote etmek içinse gerçeği ne bu işin? Ne görüşüldü? Öcalan ne dedi heyete? Yetkililere ne dedi? En azından kamuoyu biraz bu konularda aydınlansın. Yani bir bilelim yani net bir şekilde. Şimdi kolay, yani şu lafı dediğimiz zaman demokrasiyi bu kadar çok içine sindirmiş ve barışı bu kadar çok isteyen kişilerin buna böyle dersen sabote edersin. Buna böyle dersen ne yapıyorsun sen? Çözüm sürecini baltalıyorsun. İnsanların soruları olacak. İnsanlar bir şeyler diyecekler. Bir de 13'e 14 ayrı tutanak yayınlandı bugüne kadar. İlk defa bu tutanaklar yalanlanıyor ve Öcalan üzerinden yalanlanıyor. Öcalan'ın kendi el yazısıyla yalanlanıyor. Ama daha önceki tutanaklarda yalanlama olmamıştı. Böyle bir gerçeklik var. Şimdi biraz önce Şamil Tayyar bir tweet attı. Diyor ki bu tutanaklarla ilgili o zaman diyor PKK kaynakları mı kimse bunları ortaya çıkarılsın diyor. Bunları kim yayıyorsa diyor. Bunları bir görelim diyor. Şimdi bu o yüzden bu süreci konuşmak veya bu sürece mesafeli duran isim bu süreci baltalamak mı istedi?
2: İnsanların buna, mesafeli durma bunu, hakkı da var.
1: Tabii,
2: ben onu yani tartışmam.
1: Bu tartışmasız. Tabii. Yani üçüncüsü şu.
2: Ben trolleme faaliyetlerine karşı bir bariyerimiz, evet. Bir teyit mekanizmamız olsun aslında. Onun ifadesi.
1: Şimdi ben 27 Şubat bildirisinin devlet ve milletle bütünleşme bölümündeki en büyük vurgusunun ne olduğunu düşünüyorum. Öcalan.
3: Sürecin özü bu zaten.
1: Sürecin özü de buysa bunun üzerinden devam etmeli hep zaten. Devlet ve milletle bütünleşme. İşin özü bu. Burada.
0: Tamam.
1: Şimdi
3: bir de bunu fakat, yasal hukuki altyapısını oluşturulması.
1: Burada hep öyle bir noktadayız ki kutsal devletten bir öz eleştiri bekliyoruz hep. Ama kutsal örgütten hiç öz eleştiri beklemiyoruz. Emperyalizmle kurdukları işbirliği üzerinden hiçbir şekilde bir öz eleştiri görmüyoruz. Veysi Aktaş denilen bir dakika.
0: Hayır.
1: Bir dakika bozma şeyimi. Bu evi bozma bir dakika. Bir dakika şöyle bir dakika.
2: Aynen öyle.
1: Veysi Aktaş daha dün Öcalan'la 20 yıldır beraber 10 yıldır 11 yıldır beraber yatan isim. Biz dedi bu kanları ödeyerek bunları yaptık dedi. Bu bedelleri öyle ödedik dedi. Ve buraya öyle getirdik dedi. Bunu dersen sokağın ortasında bu insanların da bir hassasiyeti var.
4: Çetinkaya mağazasını Çetinkaya, yakan
1: ve öldürküsü bir de beraber evet, zaten yapıyorlar. Evet. Çetin soyadını unuttum. Şimdi bunlar ne abi? Bu dil. Bu dili tamam biz düzeltelim dilimizi. Harika. Barış gelsin. Silahlar sussun. Bitti benim için. Bitti ben. Zaten silah sensin.
3: Mazlum Abdi'nin bu açıklaması bugün yapması var ya.
1: Mazlum Abdi'nin açıklaması çok önemli.
3: Şey diyelim.

0: Sena, çok önemli.
1: Bak, Malazgirt'te Cumhurbaşkanımız konuşuyor. Aynı gün SDG'nin, YPG'nin kendi feshettiği açıklanıyor. Mazlumatlar açıklaması geliyor. Şimdi, bunlar tesadüfi şeyler değil. Yaptım. Bunlara çok büyük anlamlar yüklememiz gerekiyor.
0: Şimdi bu dili...

0: Halep'e gelecek olan doğalgaz ve petrol meselesini konuşmak üzere. Yani burada siz ne kadar bu ülkeleri tekrar kendinize getirirseniz, ne kadar tek ordu, tek devlet, tek millet halindeki Türkiye başından beri bunu söylüyor biliyorsunuz. Bunu sağlarsanız zaten İsrail'in saldırganını bir şekilde engelleyeceksiniz. Buradaki soru şu, askeri bütünlüğü sağlamış, hava savunma sistemleri bulunan, hava kuvvetleri bulunan bir Suriye'de İsrail bu kadar rahat hareket edebilir mi? Lübnan'da bu kadar rahat hareket edebilir mi? Bütün bunları işte tam olarak bugün gördüğümüz mesele bu. O yüzden diyorum ki çok çok önemli bir adım. Hem bu terörsüz bölge çerçevesinde ancak İsrail'in faaliyetlerini sınırlandırmasında. Çünkü defaatle gördük, hem Siyonist akıl hem bu emperyalist akıl buradaki örgütleri nasıl kullanmaktaydı. Hepimizin önünde bir örnektir ve ben eminim önümüzdeki uzun yıllarda da siyaset bilimi çerçevesinde ve diplomaside bunlar ders olarak okutulacak. Ve bununla beraber de Türkiye'nin buradaki bu başarılı hamleleri de ders
1: Peki.
0: olarak okutulacak. Çok önemli günler.
1: Peki Haydar Bey, tekrar size döneyim. Yine Tom Barak'ın açıklamaları üzerinden de gidebiliriz. O birleşik bir Suriye şekilleniyor ifadesini nasıl
0: Evet.
1: okumak gerekir? Bu önemli. Yine az önce entegrasyon nasıl olacak diye sormuştum Bülent Bey'e de. Yani bir homojen bir entegrasyon mu, yoksa nihai hedef homojen olması mı? Şu an tugay tugay bir entegrasyon mu söz konusu ilk etapta, ilk aşamada? Bu konuda ne diyeceksiniz?
0: Şimdi Tuğba Hanım, aslında Tom Barak'ın sözleri çok manidar. Çünkü SDG'yi oluşturan ana faktör İsrail'in ilham vermesinden kaynaklanmış olsa da bölgedeki işte DAEŞ tehdidi gerekçesiyle oluşturulan YPG'nin isim değişikliğiyle SDG Suriye Demokratik Güçleri şeklinde bir illüzyonla oluşturulan bir yapının bugün İsrail'in Ankara Büyük Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi tarafından ortadan kaldırılmasına, lağvedilmesine, tarihi ve destansı şeklinde tanımlanması bence çok önemli. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Yani sadece bölgede değil, Amerika'da da yaşanan dönüşümü göstermesi açısından ben çok önemli olduğu kanaatindeyim. Yani dediğim gibi bu örgütlerin nasıl kurulduğu, nasıl dönüştürüldüğü, içine kimlerin katıştırıldığı, hangi etnik mezhebi grupların bir şekilde oluşturularak Türkiye karşısında bir blok yaratılmaya çalıştığını hafızalarımız da çok taze olduğu için bugün yaşanan şeyler, gelişmeler ve söylenilen laflar bence bu açıdan çok önemli. Tom Barak'ı da tespiti nedeniyle tebrik ediyorum. Tabii bu entegrasyonun çok şeffaf bir şekilde işlemesi gerekiyordu. İlk başlarda SDG bunu, yani YPG kendi tugaylarını bağımsız olarak tutmak istemişti. Ancak müzakerelerde şimdilik bu şekilde tugaylar seviyesinde bir yapı olacak ama tamamen Suriye ordusuna entegre edilecek bir yapıdan bahsediyoruz. Hatırlarsınız yaklaşık bir ay önce Bülent Bey de takip etmiştir diye de tahmin ediyorum. Bölgedeki komutanlar değişti. Türkmen komutanlar, Arap komutanlar da bir değişiklik oldu. Çünkü onlarda da sahip oldukları gücü bırakmama konusunda bir direnç
1: Peki Haydar
0: karşılaşılmıştı
1: Bey,
0: ve
1: Türkiye'nin başından
0: buyurun.
1: beri SDG, YPG yapılanmasına, o terör yapılanmasına karşı duruşu belli. Ancak
0: Kesinlikle.
1: ABD'nin değil, yani ABD için ne değişti?
0: Ya ABD için aslında şu anda net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Trump'ın başkanlık dönemi, ikinci döneminin başlamasıyla birlikte SDG'ye karşı bakış açısı değişti. Çünkü Trump devlet dışı aktörlerden ziyade devletlerle muhatap olan bir politika gidiyor. Zaten ilk döneminde de bunu görmüştük. Ara dönemde de burada yaşananları takip etmişti. Cumhurbaşkanımız tarafından doğrudan bilgilendirilmişti bu süreç içerisinde. İsrail'in buradaki rolü ve Biden yönetimi döneminde Biden'dan bağımsız olarak dışişlerinin, Pentagon'un ve CENTCOM'un burada yaptığı şeyler bizzat kendisine anlatılmıştı ve sürecin başında bu konuda bir değişiklik göstereceğinin sinyallerini vermişti ve bu konuyu gerçekten ciddi bir şekilde ele aldı. Yani McGurk'ün oradan alınması, bölgeye atanan komutanlar, bölgeye atanan diplomatlarla birlikte bu sürecin farklılaşacağını görmüştük ve Amerika neredeyse Türkiye'nin Suriye ve bölge politikasına paralel bir politika izlemeye başladı. Ve hatta biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın Trump'la yaptığı görüşmelerde kendisi söylemişti. Yani Türkiye Suriye'yi ele geçirdiniz. Pek tarihi arka planı doğru olmasa da 2000 yıldan beri devam eden bir mücadele gibi bazı yanlış bilgilerle de olsa Türkiye'nin buradaki konumunu teslim etmişti. O süreçten sonra da aslında Türkiye'nin istediği şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak daha güvenli bir Orta Doğu vizyonuyla ilerlemeye çalıştığını görüyoruz ve Amerika'nın ve bu konuda da Türkiye'nin kılavuzluğunu kabul ettiğini görüyoruz. Hatırlarsanız 10 Ekim'deki Gazze Ateşkes Anlaşması'nda da bunu söylemişti. Bölgeye bir barış vizyonu koyduğunu söylemişti. Yani Gazze ile başlayan

0: ve bütün bölge içine alan bir barış vizyonundan bahsetmişti. Ya bu Trump sayesinde mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü daha önceki Amerikan yönetimleri konusunda biliyorsunuz Türkiye ile arasında mesafeler vardı, farklar vardı. Bu farklar kapandı ve Türkiye'nin söylemlerine ve politikalarına uygun paralel bir politika izlemeye başladı Amerika ve bugünkü bu çözüm mümkün hale geldi. Dolayısıyla bu uyum, ya bu müttefiklik ilişkisi sayesinde olduğunu söyleyebilirim. Ya başka bir yönetim olsaydı, işte Biden yönetimi ya da Obama yönetimi zaten sürecin sorunun ortaya çıkmasının kaynağı bu yönetimlerdi. Ancak bugün geldiğimiz noktada bu süreci geri dönülemeyecek bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Çünkü geçmişte de terörün özellikle terörist başının yakalanmasından sonra sönümlendiğini gördük ama belli bir aradan sonra tekrar terörün uç verdiğini gördük. Dolayısıyla bizim aldığımız tedbirler süreci yönetme şeklimiz tekrar uç vermeyecek şekilde ortadan kaldırmaya yönelik olduğu için Trump'ın yönetiminden de istifade ederek Türkiye bu sorunu tamamen çözmek ve sadece Türkiye'ye değil bölgeye de bir istikrar ve refah getirmeye çalışıyor. Bu yüzden çok önemli. Tabii Amerika'nın pozisyonunu Trump'la o yüzden ilişkilendiriyorum. Yani Trump'ın bölgeye bakışı, devlet dışı aktörlerle iş tutmama yöntemi sayesinde bu mümkün oldu diyebilirim.
1: Peki. Bülent Bey, artık o entegrasyon meselesine gelelim. Suriye Cumhurbaşkanı Şara bir toplantı yaptı, kabul etti heyeti ve entegrasyon ele alındı. Suriye devlet kurumları içindeki entegrasyon süreci ele alındı. Sizce bu nasıl olacak? Beklentiler ne? Karşılığı ne olacak? Az önce sorduğum gibi homojen bir entegrasyon ilk etapta söz konusu olacak mı? Nedir sizin öngörünüz?
2: Tuba Hanım, şunu söylemek lazım. Öncelikli olarak evet, yani homojen yapının dağıtılması lazım burada ki bununla alakalı olarak da zaten işte bir takım orada özel durumlar da var. Mesela YPJ gibi bir kadın tümeni olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili olarak işte ilk etapta belli bölgelerde görev yapsınlar veyahut da şunu yapması lazım. Az önce Haydar Hocam da bahsetti, yani burada bir takım komutanlıkların yerinin değiştirmesi. Mesela bir burada bulunan SDG'nin içinde bulunan bir tümenin deniz kenarına alınması, mesela Tartus'a alınması gibi bir takım durumlar önümüzde söz konusu olacak. Yani burada önemli olan bir ayrı bir yapı gibi, ayrı bölükler, birlikler gibi bir aynı alanı koruyan, aynı etnik gruptan gelen insanların olmaması meselesi zaten söz konusu. Bununla ilgili olarak işte bir tek az önce bahsetmiş olduğum YPJ konusu var ki bir kadın tümeninin işte nasıl görev alacağı noktasında bazı iddialar var. Benzer biçimde burada haklar meselesi konuşuldu. İşte dille, ana dille alakalı vesaire. Yani aslında burada Tuba Hanım şunu görmek lazım. Türkiye'nin 100 yıldır sürdürmekte olduğu bir ortak vatan, ortak bayrak meselesi var. Burada da aynısını biz bir yandan göreceğiz. Yani burada farklı farklı bir takım komutanlıkların ki SDG'ye ait olan bir takım isimlerin işte Savunma Bakan Yardımcısı olduğunu da gördük. Yani bunu da unutmamak lazım. Önemli olan Suriye bayrağına, Suriye'nin tek devletine, tek ordusuna, tek milletine bağlı olmaları. Bütün mesele
1: Bu
2: aslında
1: arada
2: buradan geri geliyor.
1: Bülent Bey, yine bir virgül koyalım sizinle devam edelim hemen de.
2: Buyurun.
1: Hemen söyleyeyim, Tom Barak'ın açıklamasının devamında da aynı bu vurgu var. Gerçek entegrasyon işte böyle görünüyor. Kazananlar ve kaybedenler değil, farklı bakış açılarına sahip eski muhataplar Suriye'nin egemen ulusunu güçlendirmek için diplomatik bir çözüm üretiyor. Tek ordu, tek hükümet, tek devlet açıklaması. Entegrasyon süreciyle ilgili Tom Barak'ın özetle açıklaması bu. Tek ordu, tek hükümet, tek devlet. Yani ABD'nin de beklentisi bu.
2: Yani Tuba Hanım, işin doğrusu Amerika Birleşik Devletleri artık Orta Doğu'da ve Avrupa'da tırnak içinde söyleyeceğim vakit kaybetmek istemiyor. Yani Trump'ın ilk geldiği gün söylemini hatırlayın. Biz Çin'e karşı mücadele edeceğiz. Bundan sonra Pasifik'e yoğunlaşacağız. Ama burada sürekli bir paçasından çeken, yine ambiyane tabirle tırnak içinde kullanacağım, bir İsrail gerçekliği var. Yani çatışma bir türlü bitmiyor. İşte bir İran meselesini gördük, 12. savaşlarını gördük, diğer alanları gördük. Benzer biçimde Suriye'de bir takım girişimlerini görüyoruz. Lübnan'da bir takım girişimlerini görüyoruz. Yani sürekli Amerika Birleşik Devletleri'nin peşinden sürükleyen maalesef bir İsrail gerçekliği var. Ama arka tarafta da giderek kendi planlarını uygulamakta olan, yani süper güçler çerçevesinde bakmak lazım oluyor, bir Çin gerçekliği var. Ve artık Trump burada ne Avrupa'da ne de Orta Doğu'da vakit kaybetmek istemiyor. Bu anlamda da burada bir barışın sağlanması, büyük abilik rolünü kime vereceği meselesi zaten son derece işte bu açıklamalarda da görüyoruz. Yani Türkiye burada hem o gönül coğrafyası meselesini hem büyük abilik rolünü son derece başarılı oynayacaktır. İsrail'in paniği bu yüzdendir. Geçen gün yapılan o saldırı da aslında bu anlamda okunmalı Tuba Hanım. Yani giderek radikalleşen, yalnızlaşan bir İsrail yönetimi var. Ve bu anlamda da işte az öncesinde belirttiğiniz gibi aslında bir tam olarak homojen yapının dağıtılması söz konusu olacak bundan sonra. Ki bakın,
1: Peki.
2: burada bir güven vermek adına öncelikli olarak az önce Haydar Hocam gene söyledi. Türkmen tugaylarından başlandı buna. Farklı görevlere atandı oradaki generaller veyahut da oradaki Türkmen beyleri. Şimdi işte burada da aynı şeyi göreceğiz ki böylelikle Suriye'nin içinde bir eşitlik bozulmamış olacak. Farklı görev yerlerine gidecekler ama homojen yapıların korunması bizim ne Türkiye'nin ne Suriye'nin istediği bir şey değil. Onların da yavaş yavaş yapılarak işte o beklediğimiz, görmek istediğimiz birlik beraberlik içindeki bir Suriye, iyi komşuluk, kardeşlik ilişki içindeki bir Suriye'yi umarım göreceğiz.
1: Peki. Haydar Bey, peki İsrail'e geleceğim yine. Son saldırısı malum Ebu Zuhur hava üssünü hedef aldı. Türkiye'ye mesaj gönderdik dedi. Türkiye sağduyulu davrandı. Yine Tom Barak'ın açıklamaları da bunun altını çizdi. Krizin büyümesine Türkiye engel oldu dedi. Şimdi SDG-YPG'nin bu fesinden şüphesiz ki en rahatsız olan, en memnun olmayan kim diye sorsalar hepimiz İsrail deriz. Şimdi,
0: Kesinlikle.
1: İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir bu çıkar çatışması ya da görüş ayrılığı artık tescillendi diyebilir miyiz? Çünkü kişilere dayanan anlaşmazlıklar evet hep konuşuluyordu. Trump Netanyahu'yu artık desteklemiyor diye. Ama artık ABD İsrail arasındaki o görüş ayrılığı ya da ne bileyim mesafe giderek açılıyor diyebilir miyiz?
0: Ya Tuğba, aslında o görüş ayrılıklarını, farklı politika, farklı çıkarları biz uzun zamandan beri takip ediyoruz ama Amerika buna rağmen Netanyahu ile ilişkiler konusunda daha mesafeli, soğuk olsa da İsrail'i tamamen yalnız bırakmıyor. Ve bırakmayacak da, yani böyle bir beklenti çok gerçekçi olmaz. Dolayısıyla biz Amerika sözde İsrail'in güvenliği için yine bölgeden çekilse de bir şekilde bir eli bir gözü burada olacak gibi gözüküyor. Çünkü hatırlarsanız Biden döneminde de işte Orta Doğu'dan çekilmek, ağırlığı pasife vermek gibi bir politika vardı. Bölgede bir boşluk ortaya çıkmıştı. Bir boşluğu da farklı aktörler doldurmaya başladığı zaman sonra Biden bir açıklama yapmıştı. Hayır, biz bölgedeyiz aslında, bir yere gitmedik diye. Niye Suudi Arabistan gidip Çin'le, Rusya'yla iş tutmaya başlayınca böyle alelacele açıklama yapmak zorunda kalmışlardı. Dolayısıyla evet, Amerika'nın önceliği Çin olabilir, Pasifik olabilir. Ancak bir şekilde bölgede kalmasını isteyen bir İsrail'den bahsediyoruz. Çünkü hatırlayın, Trump'ın ilk döneminde 2018'de de Suriye'den asker çekilmesi istendiğinde İsrail'in süreci sabote ettiğini ve Amerikan askerlerinin Suriye'den çıkamadığını görmüştük. Yani Amerikan başkanın emrine rağmen çıkamamıştı Amerikan ordusu Suriye'de. Yani bugün de bu farklılaşma devam ediyor. Ya ancak bazı düzlemlerde Amerika ve İsrail arasındaki farklılaşmakla birlikte genel konsept olarak da ben bir ayrışma görmüyorum maalesef. Yani Amerika'nın topyekun olarak İsrail'i burada bırakma gibi bir lüksü, konfor olduğunu zannetmiyorum. Bu da Amerika'nın iç politikasındaki yapıdan kaynaklanıyor. Ama daha önceki yıllara mukayese edersek eğer kesinlikle bir ayrışma var. Onu doğrudan söyleyebilirim. Yani G.D. Vance'in açıklamaları, eleştirileri, Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar, en azından Türkiye ile İsrail mukayese yapıldığında Trump'ın yaptığı açıklamaları düşünürseniz, bunlar daha önceki dönemlerde, daha önceki Amerikan başkanlarının hiç söylemeyeceği şeylerdi. Bugün bunlar söyleniyor. İsrail'e karşı doğrudan eleştiriler getirilebiliyor. Ancak bu tamamen Amerika'nın İsrail'i burada güvencesiz, yani güvenceyi lütfen yanlış anlaşılmasın, tırnak içinde söylüyorum, bırakıcı anlamına gelmez. Çünkü bunlar hepsi İsrail tarafından üretilen söylemler. Böyle bir durum var. Ya Türkiye'ye karşı girişilen bu politika, söylem de ben bununla ilgili olduğu kanaatindeyim. Türkiye ile karşı karşıya getirip İsrail'i bir mağduriyet yaratmaya çalışıyorlar ve Amerika Türkiye ilişkilerini de bozmaya mahkum eylemler olarak okuyorum. Ebu Zuhur saldırısı da bununla ilgili ama Ebu Zuhur saldırısını ben böyle tek boyutlu okumanın da yetersiz kalacağı kanaatindeyim. Burada Türkiye'ye bir mesaj olduğu söylenmekle birlikte ben Suriye yönetimine de bir mesaj verildi. Suriye'nin içindeki işte SDG'ye, Dürzülere de bir mesaj verildi. Hatta Mekke Anlaşması'nın imzacı ülkelerine de bir mesaj verildiği kanaatindeyim. Yani İsrail bu konularda çok mahirdir. Bir taşla üç kuş vurmayı hep hedefler. Ancak gelinen noktada SDG'nin kendisini lağv etmesini engelleyememiştir. Diğer Mekke Anlaşması'nın taraftarı olan ülkelerinde de geri adım atılmamıştır. Fakat şunu da unutmamamız lazım. Dündü galiba Amman'da bir görüşme yapıldı, biliyorsunuz. Amerika'nın gözetiminde İsrail ve Suriye yetkililerince bir mekanizma oluşturulmaya çalışıyor Amerika tarafından, bir çatışmasızlık anlaşması ve takip edebildiğim kadarıyla İsrail tarafı Suriye'deki Türk üslerine, Türk varlığına yönelik bir harita vermiş. Yani şurada dinleme istasyonları var, şurada üsler var, şurada şu kadar asker var, burada bu kadar yapılanma var şeklinde. Aslında çoğu çok gerçekçi olmayan şeyler, çünkü Türkiye'nin politikası çok net. Yani Türkiye Suriye'deki herhangi bir toprağa göz dikmiş durumda değil. Türkiye Suriye'nin güçlenmesi, Suriye ordusunun güçlenmesini, Suriye devletinin güçlenmesini istiyor. Bu konuda çok net bir politika farkımız var ve buradan da kendi ne alan yaratmaya çalışıyor. Suriye'deki Esad dönemindeki etkinliğini korumaya çalışıyor ama dediğim gibi artık bu saatten sonra Suriye sahasında İsrail'in geri dönüş yapması çok mümkün değil.
1: Peki. Bülent Bey, size de söz hakkı tanıyayım ama çok az vaktimiz kaldı ne yazık ki. Tabii. Kısaca özetlemek gerekirse hep o meşhur benzetme yapayım. Büyük resme baktığımızda bir anda Hamas silahsızlandırılmak isteniyor. Bir anda Hizbullah, bir anda yine terörist Türkiye süreci kapsamında PKK, işte Suriye'de SDG, YPG, FES'i açıklandı. Şimdi o büyük resme baktığımızda bölgenin gidişatıyla ilgili ne diyeceksiniz ve az önce de daha doğrusu konuşmalarımızın başında da değindiniz hem Haydar Bey hem siz. Suriye için şu an SDG, YPG'nin FES'iyle birlikte tehlike geçti mi tamamen? Çünkü güneyde olup bitenleri de biliyoruz. Ne dersiniz? Kısaca yorumunuzu rica edeyim.
2: Yani Tuğba Hanım, şunu söyleyeyim. Zaten Haydar Hocam da bahsetti, şu DH meselesini unutmamak lazım. Yine burada Esad artıktan hala bulunduğunu, sahil içerisinde bir takım yapılanların bulunduğunu. Daha beteri, güneyde İsrail'in giderek işte orada bir, şimdi kendi gözümüzle de gördük, yakın zamanda tekrar ziyaret edeceğiz. Yani burada karakol, hastane vesaire bir takım yapıları yapmakta olduğunu. Bugün maalesef o soykırımcı kat olan tepelerin üzerinden, Şeytan üzerinden bakarak oradan bir mesaj vermeye çalıştı aklınca. İşte biz dedi 20 kilometre uzakta Şam'da, bizi üstlerinde görebilirler. Yani halen maalesef o Siyonist, o emperyalist aklın bir şekilde devam ettiğini görmek lazım. Ama Tuba Hanım, dediğim gibi zaman zaman çatışmayı göz alsınız. Zaman zaman bu şekilde bu operasyonlarla onların hareketlerini sınırlarsınız. Yani bu çok daha sağduyulu bir yaklaşım. Ayağa kalkmış bir Suriye İsrail'in kabusu olur net biçimde. Az önce de söyledim. Lübnan benzer biçimde. Birlik beraberlik içine gelmiş bir ülke, hiçbir şekilde burada İsrail'in bir faaliyeti önümüzdeki dönemde görülmeyecektir. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri olmasına rağmen. Şunu hatırlatacağım son olarak, yani bir 2015-2016 dönemin burada Rusların bir yerde devreye attığını, Amerikalıların bir yerde devreye attığını, başka devletlerin devreye attığını unutmayın. Bakın oradan buraya geldi mesele. Bazen sabırlı olmak lazım, bazen devlet haklı hareket etmek lazım, bazen işleri bu şekilde götürmek lazım. Bunun unutulmaması gerekiyor. Çünkü şu an İsrail'in hem yaklaşan seçimler yüzünden hem de bir yeni düşman ihtiyacı yüzünden Türkiye'yi bu olayların içine çekmeye çabaladığını hiç kimsenin unutmaması gerekiyor.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum konuklarımıza ayrı ayrı. Haydar Oruç bizimle birlikteydi. Orta Doğu uzmanı ve uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever bizimle birlikteydi. Çok çok sağ olun değerli vaktinizi ayırdığınız için.
2: İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Gece raporuna şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Terörist Türkiye süreci kapsamında takip ve değerlendirme kuruluna bağlı 4 alt komisyon oluşturulacak. Dün o toplantının sonuçlarında bu komisyonların kurulmasına karar verildiğini aktarmıştık. Peki nasıl olacak bu komisyonlar? Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu silahların teslim sürecini takip edecek. İzleme ve Tespit Alt Komisyonu ise bölgedeki durumu denetleyecek. Peki diğer komisyonların görevi neler olacak? İşte ayrıntılar.
3: Silahların nasıl teslim edileceği takip edilecek. Teslim olan örgüt mensuplarının dosyaları incelenecek. Sosyal uyum ve bütünleşmenin sağlanması için çalışmalar yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulmasına karar verildi. Peki hangi alt komisyonun görevi ne olacak? Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu, silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip edecek. Güvenlik kurumlarının sahadaki tespitleri değerlendirilecek. Alt komisyonda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT'ten üst düzey yetkililerin yer alması öngörülüyor. İzleme ve Tespit Alt Komisyonu ise örgütün bölgedeki durumunu takip edecek. Sincar, Hakurk, Gara hattı ve Suriye sahasındaki silah bırakma süreci denetlenecek. Alt komisyonda Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yetkili isimler yer alacak. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı yetkilileriyle hakim ve savcılar görev alacak. Komisyon teslim olan örgüt mensuplarının dosyaları hukuki statülerine göre

0: sınıflandırılacak. Yasadan faydalanmak isteyenlerin başvurularına ilişkin dosyalar tek tek incelenecek. Ancak örgüt mensuplarına yönelik ceza ertelenmesine ilişkin kararlar alt komisyon tarafından değil, infaz hakimleri tarafından verilecek. Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ise silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon sürecini ele alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde çalışmalar yapılacak. Meslek edinme kursları ve çalışma koşulları değerlendirilecek. Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları ve alacağı kararlar, PKK'nın fesi ve silahların tesliminin tespit ve teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu tarafından verilecek kararın altyapısını oluşturacak.
1: Güvenlik kaynakları sosyal medyada yayılan ve İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen tutanakların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada İmralı'da yapıldığı iddia edilen görüşmeye dair haberlerin dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler olduğuna vurgu yapıldı. Bu yönde içerik paylaşanların milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar olduğu belirtildi. Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir denildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin cezaevinde bulunan Osman Kavala için bir kez daha hak ihlali kararı vermesine Ankara'dan tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, ihlal kararlarına uyup uymama yetkisiyle ilgili milli yetkisi ilgili milli mahkemelere aittir dedi. Osman Kavala için bir kez daha hak ihlali kararı verildi. En kısa sürede serbest bırakılması istendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum tepki gösterdi.
2: AİM bir derece mahkemesi olmadığı gibi hiçbir surette hiyerarşik üst yargı merci de değildir. AİM kararlarında esastan kesin bağlayıcılık hiçbir aşamada yoktur. AİM kararlarının usulden mahkemeleri bağlayıcılığı, ihlal tespit edilen dosyanın ihlalle ilgili konuyla sınırlı olarak mahkemesi tarafından yeniden ele alınması zorunluluğudur. İhlal kararlarına uyup uymama yetkisi ilgili milli mahkemelere aittir.
1: Uçum, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Amor'un sözlerini de eleştirdi. Milli yargının bağımsızlığına saygı duymak zorundalar dedi.
3: Hiçbir uluslararası merciğinin milli yargımıza talimat verme hadsizliği kabul edilmez. Sürekli yargı bağımsızlığını öne sürerek istismar siyaseti yapanlar, milli yargının bağımsızlığına saygı duymak zorundadır. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un da küstah ve asılsız açıklamalarını şiddetle kınıyoruz.
1: Adli kaynaklardan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına değerlendirmeler geldi. Türkiye'ye karşı takınılan yanlı yaklaşımın son örneği denildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayıp ulusal yargı yetkisini gasp ettiği vurgulandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala hakkında daha önce de çeşitli hak ihlali kararları vermişti. Son kararla mahkeme, Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasına ve 70 bin euro manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Devam ediyoruz gece raporuna. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. Ayrıca 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum atanması kararlaştırıldı. Kuriş'in gözaltına alındığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.
0: Alihan Kuriş soruşturması genişledi. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı operasyona dair görüntüler ortaya çıktı. İlk operasyonda polis, İstanbul Üsküdar'daki eve giderek Alihan Kuriş'i gözaltına almıştı. 13 ve 21 Ağustos'ta yapılan operasyonların ardından soruşturma da derinleştirildi. Elde edilen yeni bulgular ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda 3. dalga operasyonu yapıldı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum atanması kararlaştırıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 3 milyon 44 bin lira, 50 bin dolar, 17 bin euro, 400 sterlin, toplam

0: bedeli 27 milyon 779 bin Türk lirası olan 38 çek formu ele geçirildi. Ayrıca 25 gram altın, 24 çeyrek altın, 18 altın bilezik, 8 adet 100 gram, 4 adet 50 gram altın, kolye ve altın gerdanlıklarla bir şarjör, 66 fişek ve dijital materyallere el konuldu. Öte yandan soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda 4 isimde toplam 1818 tapu işlemi tespit edildi. Savcılığın talebi doğrultusunda özellikle aile üyelerinin 2016 sonrasındaki mal varlığı değişimlerinin araştırıldığı raporda mali profillerle mal varlıkları arasındaki uyum, aile içi taşınmaz devirleri, tapu hareketleri ve bazı para transferlerinin kaynağı üzerinde duruldu. Raporda bazı taşınmazlar üzerindeki haciz ve tedbirlere de yer verildi. Bir parsel üzerinde 10 icraî haciz ve 4 ihtiyati tedbir, başka bir parselde ise 6 icraî haciz ve 4 ihtiyati tedbir bulunduğu tespit edildi. MASAK raporunda 646 tapu işlemiyle birlikte taşınmazların edinim kaynakları, satış bedelleri ve aile ile şirketler arasındaki devir zincirlerinin ayrıca incelenmesi gereken konular arasında olduğu değerlendirildi.
1: Adana'da kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada da yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılanmadan ayrılmak isteyenlerin takibi için özel birim kurdukları belirlendi. Kurallara uymayanlara falaka cezası verdiği tespit edildi.
0: Kendi özel istihbarat ağlarını kurdular. Gruptan ayrılmak isteyenleri takip edip her detayı kaydettiler. Kuytulculara yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Adana Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'la ilgili iddialar soruşturma dosyasına girdi. Alparslan Kuytul ve yakın çevresinin mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına göre şüpheliler Furkan İstihbarat Teşkilatı adında özel bir birim kurmuştu. Bu birim yapılanmadan ayrılmak isteyen ve yönetime yönelik eleştirilerde bulunanları takip ediyordu. Takip edilenlerin bilgileri yöneticilere raporlanıyor ve tehdit aracı olarak kullanılıyordu. Örgütün lideri olduğu belirtilen Alparslan Kuytul'la ilgili bir diğer iddia sözde mahkeme kurduğu yönünde. Sözde mahkeme, yapılanmaya karşı gelenleri yargılayıp cezalandırıyordu. Tanık beyanlarına göre, yapılanma içinde kurallara uymayanlara farklı cezalar veriliyordu. Ağır suç işleyenlere falaka cezası kesildiği, cezalı kişinin özel bir grup tarafından darp edildiği iddialar arasında.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında oyuncu Şahan Gökbakar savcılıkta ifade verdi. Haluk Levent veya dernekle herhangi bir ilişkim yok dedi. Haluk Levent'in kendisine hiçbir zaman güven vermediğini söyledi.
0: Haluk Levent bana hiçbir zaman güven vermedi dedi. Dernek üzerinden maddi yardımda bulunmadığını söyledi. Ahbap Derneği soruşturmasında Şahan Gökbakar ifade verdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanık sıfatıyla ifadeye çağırdığı isimlerden biri de oyuncu Şahan Gökbakar'dı. İstanbul Adliyesi'ne gelen Gökbakar savcılıkta kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.
2: Böyle bir topa niye gireyim arkadaşlar, siz kafayı mı yediniz ya?
0: Ünlü oyuncu Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin bulunmadığını belirtti. Yardım faaliyetlerinde tercihini AFAD gibi devletin resmi kurumlarından yana kullandığını söyledi. Gökbakar, Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle kendisinde güven oluşturmadığını da kayda geçirdi. 6 Şubat depremleri sonrası da derneğe herhangi bir bağışta bulunmadığını söyledi.
3: Sosyal medya veya geleneksel medyada Ahbap Derneği'ni ya da Haluk Levent'i destekleyen herhangi bir açıklama yapmadım. Haluk Levent'in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini deklare etmişimdir. Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir.
0: Gökbakar ifadesinde Kızılay'dan yapılan çadır alımları nedeniyle Levent'le sosyal medyada tartıştıklarını da anlattı. Haluk Levent'in tutuklu bulunduğu Ahbap Derneği soruşturmasında şu ana kadar 20 isim ifade verdi.
1: Ucuza ev alma hayaliyle internetten ev bakanlar ne yazık ki dolandırıcıların tuzağına düştü. Dolandırıcılar 25 milyon liralık vurgun yaptı.
0: Sahte ilan verdiler, uygun fiyatta tuzağa çektiler. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdılar.
4: Gittiğimde o evin bana satılamayacağını, ondan sonra bana başka bir ev gösterdiler.
0: İstanbul'da internet siteleri üzerinden verilen sahte daire ilanları çok sayıda kişinin ev hayalini yıktı. Dolandırıcılar ucuza daire vaadiyle milyonlarca liralık vurgun yaptı.
5: Biz eşimle ne olduğumuzu anlayamadık yani. Bizi nasıl ne hale soktular ben anlayamadım.
0: Şüpheliler internet sitesine özellikle Esenyurt ilçesinden uygun fiyatlı daire ilanları koydu. Kendilerini arayanlara evler gösterdiler. Ardından önce kapora istediler.
4: Benden 100 bin lira kapora istedim. Daha sonrasında ertesi gün aradığında işte sana kredi çıkmıyor. İşte 500 bin lira daha para vermen gerekiyor dedi.
0: İş tapu teslimine geldiğinde ise bin bir türlü bahaneyle müşterileri oyaladılar.
5: Dedi ki abla dedi bugün 3 dedi saat 3.30 oldu dedi yetişmez dedi. Pazartesi dedi cuma günüydü o günü. Pazartesi dedi alacaksın kapıyı dedi pazartesi gel dedi. Pazartesi gittik yok abla dedi işte mal sahibi dedi İran'a gitti dedi. İran'dan gelecek bir hafta sonra gel dedi.
0: Şikayetler üzerine ekipler harekete geçti. 30 mağduru olan soruşturmada 25 milyon liralık vurgun tespit edildi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından adresler belirlendi. İstanbul, Sinop ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelere ait olduğu belirlenen 13 tarla, 3 ev, 3 arsa ve çeşitli taşınmazlara el konuldu.
1: Fahri Trafik Müfettişleri yılın ilk 7 ayında 487 binin üzerinde trafik kuralı ihlaline yönelik tutanak düzenledi. Ocak-Temmuz döneminde en çok tutanak düzenlenen ihlal ise seyir halinde cep telefonu kullanımı oldu.
0: Yılın ilk 7 ayında Fahri Trafik Müfettişlerince 487.270 trafik kuralı ihlali tespit edildi. En fazla tutanak seyir halinde cep telefonu kullanımında düzenlendi. Tutanakların illere göre dağılımında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Türkiye genelinde kayıtlı 27.092 Fahri Trafik Müfettişi bulunuyor. Yılın ilk 7 ayında Fahri Trafik Müfettişleri tarafından 487.270 tutanak düzenlendi. En fazla tutanak seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik yapıldı. Ardından kırmızı ışık ihlali ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme yer aldı. Fahri Trafik Müfettişleri Ocak-Temmuz döneminde emniyet kemeri ihlali sebebiyle 22.748 tutanak düzenledi. Ayrıca tutanakların illere göre dağılımında da İstanbul ilk sırada yer aldı. Mega kentte sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Konya takip etti.
1: Japonya'da sıra dışı bir restorasyon çalışması başladı. 360 tonluk tarihi Hirosaki Kalesi halatlarla çekilerek yer değiştirdi.
6: 1800 kişi 30 metrelik halatlara sarıldı, 360 tonluk tarihi kuleyi eski yerine böyle taşıdı. Görüntüler Japonya'dan. 415 yıllık kale 2015 depreminde hasar görmüştü. Duvarların onarımı tamamlandı. Sıra tarihi yapıyı eski yerine taşımaya geldi. Bunun için Hikiya adı verilen teknik kullanıldı. Hiçbir söküm işlemi yapılmadı, yapı zarar görmedi. Dünyanın dört bir yanından gelen gönüllü 1800 kişi sloganlar eşliğinde kuleyi halatlarla çekti. İki günde 2 metreden fazla hareket ettirildi. Tarihi yapı insan gücüyle toplamda 5 metre hareket ettirilecek. Kalan 73 metrelik mesafe içinse makine gücünden yararlanılacak. Hirosaki Kalesi ülkenin kuzeydoğusunda ayakta kalan az sayıdaki tarihi yapılardan biri. Kalenin restorasyon sürecinden sonra 2033 yılında yeniden ziyarete açılması planlanıyor.
1: Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'daki Fales Parkı'nda boruda oluşan arıza nedeniyle denize atık su karıştı. Kirlilik nedeniyle denizin rengi değişti ve bölgede yoğun koku oluştu.
7: kulaç atarken bir anda bir kokunun ve bunalıklığın içine geldik yani.
6: Kimi denizde yüzerken, kimi de parkta yürürken.

0: maruz kaldı. Denize karışan atık su çevre felaketine neden oldu. Görüntüler Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden. İlçedeki Fales Parkı'nda boruda oluşan arıza nedeniyle denize atık su karıştı.
1: Koku zaten korkunç bir şeydi. O anda fark edince geri döndük. Plaj herkes tedirgin.
0: Denize karışan atık su hem görüntü kirliliği hem de kötü kokuya neden oldu. Bölgedeki işletmeler de kokudan etkilendi.
2: Müşterilerimiz bu kokudan rahatsız olduğu için gidiyor. Sadece müşteriler açısından da değil, çevredeki insanlar da bu kokudan rahatsız olup artık normalde sabahtan falan parkta yürüyüş yapan insanlar bile parka uğramıyor şu anda.
0: Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri geldi.
3: Geldiğimizde iğrenç bir kokuyla karşılaştık yine. Yaklaşık ben 3-4 yıldır burada çalışıyorum. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Gereken mercilere başvurduk. Hani ama bir an önce inşallah çözülür.
0: ASAT ekiplerinin yaptığı incelemede kuruma ait atık su terfi hattının kaynak noktasında oluşan yırtık nedeniyle boruda kaçak meydana geldiği belirlendi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.
4: Bir tarafta aşırı sıcaklar, diğer tarafta kontrol altına alınamayan orman yangınları sürüyor. Bunlara bir de can kayıpları eklendi. Kıta genelinde en az 35 bin kişi aşırı sıcaklara bağlı olarak hayatını kaybetti.
5: Aşırı sıcaklar Avrupa'da en az 35 bin kişinin ölümüne yol açmış olabilir. Aşırı sıcaklara bağlı can kayıplarının en yoğun görüldüğü ülke Almanya oldu. Ülkede Nisan başından Ağustos başına kadar yaklaşık 14 bin kişi aşırı sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybetti. İspanya'da Mayıs ayından bu yana 5 bin, Fransa'da Mayıs-Temmuz döneminde 7 binden fazla ölümün aşırı sıcaklara bağlı olduğu kaydedildi. İngiltere, Belçika, Hollanda, Polonya ve İsviçre gibi diğer Avrupa ülkelerinde de ölüm oranlarında belirgin artışlar görüldü. Dünya Sağlık Örgütü aşırı sıcak havanın kalp ve tansiyon gibi kronik hastalıkları tetiklediğine dikkat çekti. Can kayıplarının Ağustos ayı verileriyle daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulundu. Sıcak hava dalgası yangın riskini de en üst seviyeye çıkardı. İtalya'nın Sicilya adasında çıkan orman yangınına uçak ve helikopterlerle havadan müdahale edildi. Avrupa sadece sıcak hava değil, fırtınayla da mücadele ediyor. Fransa'nın güneyini vuran ve saatteki hızı 117 kilometreye ulaşan kasırgada 41 kişi yaralandı, binlerce ev elektriksiz kaldı. Fırtına ve dolu nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Asya'da ise aşırı sıcaklıklar ve El Niño etkisiyle çıkan orman yangınları kontrolden çıktı. Endonezya'da binlerce kişi devam eden yangınlar nedeniyle yağmur duasına çıktı. Yangınlara neden olduğu gerekçesiyle 72 kişi gözaltına alınırken bölgedeki birçok şirkete de yaptırım uygulandı.
4: Müsilaj gibi nedenlerle zaman zaman kirliliğiyle gündeme gelen Marmara Denizi için bu kez sevindirici haber var. Adaların açıklarına dalan dalgıçlar son yıllarda nadiren görülen bazı türlerle yeniden karşılaştı.
5: Dalgıçlar su altındaki yaşamın izini sürdü. Kirliliğiyle gündemden düşmeyen Marmara Denizi'nde uzun zamandır olmayan canlı türleri yeniden görüldü. Bir grup dalgıç İstanbul'un önemli dalış rotaları arasında yer alan Prens Adaları çevresine gitti. Dalgıçların amacı su altındaki yaşamı gözlemlemekti. Kayalıkların arasında hareket eden balıklar, deniz tabanındaki kabuklular ve mercanlar su altı kameralarıyla görüntülendi. Bölgedeki tür çeşitliliği Marmara Denizi'nin yeniden canlandığını ortaya koydu. Dalgıçlar son yıllarda nadir görülen bazı türlerle yeniden karşılaştı. Son günlerde orkinosların da yeniden görülmesi Marmara Denizi'nin eski günlerine döndüğünün habercisi niteliğinde. Prens Adaları çevresindeki dalışlarda kaydedilen görüntüler deniz tabanındaki zengin yaşamı gözler önüne serdi.
4: Balıkta av sezonu için artık geri sayım başladı. Avlar 1 Eylül'de denizle buluşacak. Balıkçılarda ise son hazırlık heyecanı var.
5: Avlar onarıldı. Teknelerin bakımı yapıldı. Av sezonu için geri sayım başladı. Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. İzmir'de de aylardır sezona hazırlanan balıkçılarda heyecan başladı.
6: Severek yapıyoruz. Severek yaptım olmaz bir iş.
7: Tekneler hazırlandı, ağlar onarılmaya devam ediyor. Vira bismillah demeye hazırlanan balıkçılara denizden iyi haberler geliyor. Özellikle Marmara'da hamsi, Karadeniz'de palamut ve Ege'de sardalyanın bu yıl bol olması bekleniyor.
8: Denizden gelen haberler çok iyi. Biz de çok mutluyuz. Duyunca çok daha da hevesleniyoruz. Diyoruz ki bu sene iyi olacak. Karadeniz'de palamut, Marmara'da hamsi, Ege'de sardalya.
5: Balıkçılar balıktaki bolluk haberlerinden mutlu. Ancak mutluluğun devam etmesi için tüketimin de fazla olması gerekiyor.
8: Başka devletler bizim 2 katımız, 3 katımız balık tüketiyor. Biz Türkiye'de alanda 15 kilo, 12 kilo, 13 kilo balık tüketiyoruz. Evlerde balık pişiremiyoruz. Hanımlarımız kızıyor ediyor ama pişiricilerimiz var.
4: Şimdi kısacık bir ara, döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz gece raporuna.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Ve gece raporundan tekrar merhaba. Artık yeni güne dakikalar kaldı ve kaldığımız yerden gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz gece raporunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümünde Ahlat'ta konuştu. Terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaştığında yeni dönemin kapıları açılacak dedi. Türkiye yüzyılının inşasının başladığını belirten Erdoğan, kan tüccarları kaybedecek, terörden nem alan fırsatçılar kaybedecek ifadelerini kullandı.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni

0: bir dönemin kapıları açılacak.
1: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'ta verdiği mesajlarını, Türkiye yüzyılının inşasının başladığını belirtti.
0: Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.
2: Kürsüyü teşriflerini arz ederiz.
1: Erdoğan konuşmasında Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'nun tarihindeki önemine dikkat çekti. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
0: Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak.
1: Erdoğan ve Bahçeli daha sonra etkinlik alanında kurulan Han Çadırı'na geçti, sohbet etti.
3: Malazgirt Zaferi Ahlat ilçesinde kurulan statlarda da yaşatılıyor. Burada çeşitli illerin yöresel ürünleri tematik bir şekilde kurulan otağlarda sergileniyor.
1: Etkinlik alanını çevreleyen tepelerden birinde dev Türk bayrağı ve Filistin bayrağının yan yana yer alması da dikkat çekti. Etkinlik alanından ayrılan Erdoğan ve Bahçeli, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti. Mezarlıktaki anıtsal mezar taşlarını inceleyen Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından dualar edildi. Kabristan ziyaretinin ardından Erdoğan, Devletbey Konağı'nda Bahçeli ile bir araya geldi.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Şuhut Atatürk evi ziyaretinde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesaj veren Kurtulmuş, terörün tamamıyla sona ermesiyle memleketin hiçbir yerinde şehitlerimiz ve gazilerimiz olmayacak dedi.
5: İnşallah tekrar bu topraklarda hep beraber, dirlik birlik içerisinde, ayıldızlı bayrağımızın gölgesinde hep beraber aynı vatanın insan mirasçıları, aynı kültürün sahipleri, aynı medeniyetin sahipleri, aynı geçmişin ortak kaderine sahip olanları ve aynı ortak geleceğin kaderdaşları olarak yolumuza devam edeceğiz. 30 Ağustos Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin de başlangıcının işaretidir. İnşallah terörün tamamıyla sona ermesiyle birlikte bir daha bu memleketin hiçbir yerinde şehitler, gazilerimiz olmayacak. Bir daha bu memlekette analar ağlamayacak. Ve Allah'ın izniyle terör örgütleri ve bütün aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacak.
4: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararı sonrası ilk kez il başkanlarıyla toplantı yaptı. Siyaset zenginleşme aracı değil dedi. Partiden ayrılanlarla polemiğe girilmemesini istedi. Toplantının ardından 81 il başkanı ortak yazılı açıklama yaptı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Biz kısır tartışmaları değil, kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık.
7: Polemikten uzak kalınmasını istedi, ahlaki üstünlük vurgusu yaptı.
6: Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel bir kuralı vardır. Temel bir üstünlüğü vardır. Ahlaki üstünlük. Siyaset unutmayın, gittiğiniz her yerde tekrar edin. Söyleyin. Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta. Bunu her yerde söyleyin.
7: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararı sonrasında ilk kez il başkanlarını topladı.
6: İl başkanlarımızın görevi makam odaları değil, tarlalarıdır, esnaftır, fabrikalardır. Çöpten kağıt toplayan insanların evidir. Sizden 24 saat çalışmanızı bekliyorum.

0: Toplantı sürerken kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu tüzük değişikliğine işaret etti.
1: Kurultaydan önce bir toplantı yapacağız. Değerli arkadaşlarım, bu toplantı il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber yapacağız. Neyi nasıl değiştireceğimizi o konuda sizlerin görüşlerini ayrı ayrı alacağız. Ama bir şeyin sözünü hepinizin huzurunda veriyorum. Bunu tarihin önünde de bir görev olarak kabul ediyorum. Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum.
0: CHP lideri terörsüz Türkiye sürecine de desteğini yineledi.
1: Çerçeve yasayla ilgili olarak ilk ve en önemli görüşü, söylemi dile getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bunu yaptık. Bu ülkenin huzurunu istiyoruz, bu ülkenin barışını istiyoruz.
0: Toplantının ardından 81 il başkanı yazılı bir açıklama yaptı. Ortak açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir ve buradadır denildi. Açıklamada 81 ilden Türkiye'ye doğru yola çıkıyoruz ifadeleri kullanıldı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak mutlan davasına ilişkin temyiz başvurusunu geri çekti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan dilekçede mahkemenin kararı irdelendiğinde mutlak mutlan davasının kabulüne karar verildiği belirtildi. Dilekçede temyiz başvurumuzdan feragat ettiğimiz gözetilerek gerekli işlemin yapılmasını talep eder, bilgi ve takdirlerinize sunarız denildi. Dosya temyiz incelemesi için 17 Temmuz'da Yargıtay'a gönderilmişti. Mahkemeye taşınan Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde yürütmeyi durdurma kararı çıktı. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin seçim kararının durdurulması için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme Gültekin'in başvurusunu değerlendirdi. Başkan vekili seçimi durduruldu ve mahkeme oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinan Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin usulsüzlük olduğu gerekçesiyle seçimi mahkemeye taşımıştı. Yeni Parti lideri Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen cezaları eleştirdi. Rüşvet suçu için bir alan bir de veren olmalı dedi. Özel'in gündeminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararı da vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün Kavala için bir kez daha hak ihlali kararı verdi. Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılması gerekir dedi.
3: Aziz İhsan Aktaş diye birisine sen suç örgütü liderisin dediler. Bunlar da senin suç örgütün dediler. Sonra dediler ki Aziz İhsan Aktaş diye bir suç örgütü yokmuş.
4: Aziz İhsan Aktaş davasını değerlendirdi, verilen cezaları eleştirdi.
3: Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek içeride tutulmaya devam edilen bir iş var. Rüşvet suçunun oluşması için bir alanın bir verenin olması lazım. Alan burada, veren serbest.
4: Yeni Parti lideri Özgür Özel Ankara'da eylemdeki maden işçilerini ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala hakkında bir kez daha verdiği hak ihlali kararına işaret etti. Kavala derhal serbest bırakılmalı dedi.
3: Anayasada yazıyor, Anayasa Mahkemesi kararları mutlaka ve mutlaka yasama, yargı ve yürütme için bağlayıcıdır. Gerekçeli karar yayınlandığında derhal uygulanır.
4: Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in CHP'de kalma kararı ile ilgili de konuştu.
3: Vahap Bey'in bana bizzat söylediği, Mersin'e ve bölgeye ne zaman gelirseniz genel başkanım olarak size eşlik ederim. İfadelerimde mensubu bulunduğum Atatürk'ün kurduğu partiye dairdi dedi. Benim de bu konuda kendisine yönelik bir kırgınlık, bir küskünlük düşünmediğimi söyledim. Aramızda en ufak bir problem olmadığını bilmenizi isterim.
2: Devam ediyoruz gece raporuna. Terör örgütü YPG'den örgütün tamamen feshedilip Suriye Devlet Kurumlarına entegre edildiği açıklaması yapıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Mazlum Abdi ve beraberindeki heyeti Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Toplantıda Suriye Devlet Kurumları içindeki entegrasyon ele alındı. Ayrıca devletin varlığı

0: yanı güçlendirmek ve istikrarı desteklemek amacıyla bir sonraki aşamaya ilişkin adımlar da görüşüldü. Örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi Kod adlı Ferhat Abdi Şahin toplantıdan sonra açıklama yaptı. Şahin, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile yapılan anlaşmayı hatırlattı. YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kendini feshettiğini açıkladı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, kesinlikle tarihi bir olay değerlendirmesini yaptı. Herkes için birleşik bir Suriye şekilleniyor diye belirtti. Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Gelelim ABD ve İran arasındaki son duruma. Hürmüz Boğazı düğümü çözülemedi. ABD Başkanı Trump, boğazdaki tüm mayınları kaldırdıklarını söyledi. Yeni mayın döşeyen gemilerin imha edileceğini bildirdi. İran'ın ise Amerika Birleşik Devletleri'ne Pakistan aracılığıyla şartlarını ilettiği öne sürüldü. Şartlar arasında ABD'nin mutabakattaki Hürmüz maddesini uygulaması da bulunuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de mayınların temizlendiğini açıkladı. İran mayınları temizlemek için Umman'la görüştü. Tarafların Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlığı sürerken Tahran yönetiminin şartlarını Washington'a ilettiği aktarıldı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki tüm mayınların Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaldırıldığını açıkladı. Yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya teknenin derhal imha edileceğini bildirdi. ABD Başkanı ülkesinin uzay kuvvetleri aracılığıyla Hürmüz Boğazı'nın her yerini izlediklerini kaydetti. Sıfır tolerans politikamız tam olarak yürürlükte ve geçerli diye belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile Ummanlı mevkidaşı Busaydi Tahran'da görüştü. İki bakan Hürmüz Boğazı'nda ortak geçici seyir koridorunun kurulmasını ele aldı. Boğazı mayınlardan temizlemek için ortak projenin uygulanmasına yönelik anlaşmayı konuştu. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir de Tahran'daydı. İran'ın Tasnim Haber Ajansı'na konuşan kaynak, Münir'in ziyaretinin müzakerelerin önünü açmayı hedeflediğini belirtti. İran'ın şartlarını ABD tarafına aktarmaya amaçladığını kaydetti. Şartlar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İslamabad mutabakatı hükümlerine uygulaması da bulunuyor. Bu kapsamda İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin düzenlemeleri içeren 5. maddenin uygulanmasını talep ettiği aktarıldı. 28 Şubat'ta başlayan karşılıklı saldırılar yerine ekonomik savaşa bırakırken ABD'nin Orta Doğu'dan çektiği diplomatlarını geri göndermeye hazırlandığı iddia edildi. New York Times gazetesinin haberine göre bölgedeki ABD temsilciliklerinde alınan acil durum önlemleri bu hafta gevşetilebilir. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı şimdiye kadar eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ilan etmişti.
0: İran'ın dini lideri Müşteba Hamaney'in arşiv görüntüleri ilk kez yayınlandı. İran medyası görüntülerin Hamaney dini lider olmadan önce çekildiğini duyurdu. Müşteba Hamaney 28 Şubat'ta ABD saldırısında hayatını kaybeden babası eski dini lider Ali Hamaney'in yerine Mart ayında göreve getirilmişti. Üst düzey İranlı kaynaklara göre Hamaney de yine o saldırıda yüzünden ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Hamaney o tarihten bu yana kamuoyu önünde hiç görülmedi. Devlet medyasında Hamaney'e atfedilen çeşitli yazılı açıklamalar yayınlandı. Bunlar arasında aynı zamanda Selefi olan babasının ölümünün intikamının alınacağı mesajıyla yine devrim muhafızları ve silahlı kuvvetlerdeki üst düzey atamalar da yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. Amerikan basınının iddiasına göre CIA direktörü Radcliffe Moskova'ya gitti.
2: CIA CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gittiği ileri sürüldü. ABD'li bir yetkilinin Amerikan CNN'e yaptığı açıklamada Ratcliffe'in Moskova'ya önceden haber verilmeyen bir ziyaret için gittiği ileri sürüldü. Yetkilinin toplantıların içeriği veya görüşülen konular

hakkında bilgi vermeyi reddettiği iddia edildi. Konuyla ilgili CIA veya Kremlin'den herhangi bir açıklama yapılmadı. Uçuş takip sitesi Flightradar'a göre de bir Amerikan Boeing C-17 Globemaster 3 askeri nakliye uçağı başlangıçta Maryland'deki Andrews ortak üssünden kalktı. Letonya'ya gitmesinin ardından Moskova'daki Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Aynı uçak Moskova'dan yeniden kalkış yaptı. Ratcliffe, CIA direktörü olarak Rusya'ya gitmemişti. Eski direktör Burns, 2021 yılında Moskova'ya gitti.

0: Rusya Devlet Başkanı Putin ile doğrudan görüşmüştü.
1: Evet, konuşacağız bu gizemli ziyaret iddiasını. Güçlü bir iddia, Amerikan basınına yansıyan. Konuğumuz var. Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Erman bizimle birlikte. İsmail Hocam, iyi geceler. Hoş geldiniz Gece Raporu'na.
2: İyi yayınlar Tuğba Hanım.
1: Sağ olunuz. Şimdi İsmail Hocam, bu gizemli ziyaret gündeme oturdu. İddia, Amerikan basınının iddiası. Şayet böyle bir ziyaret olduysa eğer, Washington, Moskova ile kapalı kapılar ardında yeni bir kanal mı açıyor acaba? Yani diplomatik kanallar varken neden örneğin CIA direktörü? Ne anlamalıyız biz bu ziyaretten?
2: Şunları söylememe müsaade edin.
1: Buyurun.
2: Ben Habertürk'te çıktığım en son Rusya ile alakalı bir programda şöyle nihayetlendirmiştim. Eylül ve Ekim aylarında, yani iki tarafın da, yani Rusya ve Ukrayna'nın da artık bu savaş ekonomisini, savaş şartlarını çok da taşıyamayacağını öngörmüştüm. Çünkü dünyada bu anlamda yapılan raporlar her iki ülkenin de çok zorlandığını söylüyordu. Örneğin Rusya 20 bin tekrardan Kuzey Kore askeri hani davet ediyor ve bazı cephelerde de hani ilerleme yapmıştı, ama cephelerde o Donbas'tı ve alt bölgede. Fakat Ukrayna'da her ne kadar bazı birileri hani Batı destekli o silahların azaldığını söylese de, nihayetinde çok sayıda drone da Rusya'nın içine saldırarak Rusya'ya ciddi anlamda tahribatlar veren ve ciddi anlamda da bu savaşın tahribatı büyümeye devam eden bir durum vardı. Şimdi biz bu durumda bugün bir haber aldık ve CIA direktörü John Ratcliffe Rusya topraklarında. Hatta bazı iddialara göre de Ukrayna'ya rica edilmiş, özellikle hani kuzey bölgeye gidilen tarafa saldırılar azaltın diye.
1: Şimdi biri aynı anda bir askeri nakliye uçağı, ABD uçağı.
2: Evet. Daha önce açıklanmadı. Şimdi tabii ki siz de tahmin edersiniz ki bu görüşme niye yapıldı? Olası ihtimaller, en büyük ihtimaller tabii ki Ukrayna savaşı, devam eden ABD-Rusya müzakereleri, ve son dönemde füze, Ukrayna'da füze üretmeye yönelik Londra, yani İngiltere'nin, Almanya'nın, Fransa'nın destek açıklamaları, hatta İngiltere'nin bir artık aktive etmesi üzerine Putin'in Rusya'yı düzeltiyorum, Londra'yı vururuz cümleleri ve tabii ki son olarak da bu İran meselesi. Yani İran savaşında nihayetinde her iki dünya aktörü, birisi Ukrayna'da, diğeri İran'da savaşıyor ve bu cepheler üzerinden de aslında yine birbirleri savaşıyor. Bütün bunları konuşmak, müzakere etmek, ön alıcı cümleler vermek ve almak üzere oradalar ve görüşmelerini yapıyorlar.
1: Bu arada İsmail Hocam, Kremlin bir bilgimiz yok dedi, böyle bir ihtimal. Yani siz bu görüşmeye kesin gözüyle bakıyorsunuz değil mi? Öncelikle İsmail Hocam.
2: Yani şimdi şunu söyleyelim. Yani bazı görüşmeler açıklanmaz Tuğba Hanım. Yani uluslararası ilişkilerde ve yönetişimde devletler kendi bileceği iştir. Fakat dünya medyasında bazı yerlerde bu haber düştü ve bunun üzerine de yorumlar yapılıyor.
1: Evet.
2: Putin'le görüşüp görüşmediği, hatta bu ziyaretin kendisi
1: Görüştüyse Putin'le
2: bile,
1: görüşmüştür değil mi?
2: Putin ile belki de görüşmedi. Yani bundan önce 2021'deki ziyarette direkt Putin'le görüşme olmuştu. Fakat şu an biz bu
1: görüşmenin... O esir takası hani, konusu muydu?
2: Bir, mesela diğer bir maddede esir takası olabilir, ama benim en güçlü öngörüm şu.
1: Ukrayna
2: savaşı. Yani
1: evet.
2: Çünkü iki taraf da çok ciddi anlamda zorlanıyor ve bu savaş 4,5 yıldır devam ediyor. Ve 4,5 yıldır devam eden savaş Ukrayna'da, Rusya'da 500 binlik, yani her iki tarafta da ayrı bir ölüm getirdi ve devletler, iki kardeş ülke birbirini yok etmeye devam ediyor. Bir diğer taraftan da, yani biliyorsunuz savaş çok boyutlu. Ukrayna'nın savaşına vereceği destekten dolayı bu Avrupalı ülkelerin, ki buna İngiltere en başta geliyor. Biliyorsunuz Almanya silahlanıyor,
1: Almanya
2: Fransa'nın
1: ciddi bir hazırlık
2: var
1: içinde. Evet, Rusya'dan gelebilecek.
2: Evet.

0: Saldırıya karşı 12 milyar euroluk bir bütçe ayırma ve uzun menzilli füzeli bir plan hazırlığındaydı en son.
1: Evet, yani Türkiye'den bakınca tabii ki şu söyleniyor. Avrupa'da bir korku var. Acaba bu savaşı uzatmak mı istiyorlar? Ben öyle düşünmüyorum. Tam tersi, Avrupa'da yaşamış, Almanya'da master doktora yapmış, her zaman da o ziyaretlerimde şunu görüyorum. Ciddi anlamda bir korku var Rusya'ya karşı. Yani Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda o çizdiği hatlarda yukarıda Finlandiya'da, yani
0: Şu
1: bunu
0: haberler bile
1: görmek...
0: çıktı İsmail Hocam. Dönercilere galiba QR kodlar konulmuş. Hani askere, gönüllü askerliğe teşvik için sanırım, değil mi?
1: Evet, evet. Bunun daha ötesinde, yani orada savaşmak bir kahramanlık gösterileri olarak artık bildiriliyor. Çünkü yani en fazla az önce dile getirdiğiniz o Almanya'da silahlanma olayında bile ülkem için savaşırım diyenlerin oranı ciddi anlamda düşük. Yani Avrupa yeni nesli savaşmak istemiyor. Putin belki de bunu görüyor, fakat Ukrayna'da ciddi anlamda bir savaş var. Bu savaşın nereye evrileceğini henüz tahmin etmek mümkün değil, ama ben şunu öngörüyorum. Yani Ruslar bunu bir taraf tutma olarak algılanmasın seyircilerimiz tarafından. Ama benim öngörüm, Rusların işgal ettiği topraklardan çıkmayacağı, bu savaşta Rusların durdurulabilir fakat yenilemez olduğu. Yani ama bununla birlikte Ukrayna'nın ciddi anlamda Rusya'yı sarstığı, yani bir de şimdi ABD bu ziyaret işte tam da bunları görmek üzere yapıldı. Yani acaba Rusya hangi aşamada? Yani Rusya'nın İngiltere'den, Londra'dan elçilik statüsünü çekmesi, büyükelçisini çekmesi artık savaştan önceki son çıkış gibi. Yani
0: peki İsmail Hocam, Rusya tırnak içinde bir köşeye sıkışmışlık yaşıyorsa en azından bazı konularda son dönemde, neden ziyareti ABD yaptı? Neden CIA direktörü, yani bir CIA direktörü hangi durumda kalkıp gidip böyle bir ziyaret yapar? Yani bir olağanüstü bir durum mu?
1: Gerçekten Rusya'nın durumunu ölçmek için. Çünkü Rusya dedi ki bu İngiltere'nin Ukrayna topraklarında yapmak istediği, destek verdiği füze sistemini F-16'ları taktığınızda 2000 kilometre gidecek. Ve bu da Rusya'nın rafinerilerini, bazı çok kritik bölgelerini vuracak. Bu olursa Rusya zaten zorda. Bu olursa daha da zorlaşacak durum. Demek ki bu Rusya için, Putin için bir savaş nedeni deklare edildi. Yani İngiltere'ye bu söylendi. Bunu da çok özel ilişkisi olan ABD ve İngiltere, tabii ki bunu ABD görmek istemiştir. Bunu da ilk olarak bütün bu konuşmaları legal, illegal ortamlarda, atmosferde veya cümlelerde konuşması gereken istihbarat örgütleridir. Bu örgütler oraya gider, her iki devletin nabzını ölçer. Oradaki gerçek, hani olması gereken ne, olan ne, bu öngörüleri not eder ve bunu da gider yöneticisine rapor eder. Bu anlamda tabii ki Putin'in açıklamaları kamuoyunda çok sert, ama diğer taraftan da ciddi anlamda az önce ifade ettiniz, bir zararlar var, bir gerileme var. Çok Rus da öldü bu savaşta ve kendi yakıtını tam da ikame edememe durumları oluştu. Ve Kuzey Kore'den alınan askerler. Bir taraftan İran Savaşı'na verdiği destek var. Diğer taraftan Çin'den ne kadar bir destek alabiliyor? Bütün bu denklemler alt alta koyulduğunda bu ziyaret çok önemli. Benim son Habertürk programında söylediğim Eylül-Ekim tarihini işaret etmemin nedeni buydu. Ruslar zorlanıyordu. Ukrayna'nın zorlanması, Ukrayna'yı tek bir ülke olarak görmeyin. Ukrayna'nın arkasında bütün Avrupalı devletlerin, yani bütün olmasa da çoğunlukla olduğunu herkes biliyor. Çünkü Avrupa'da bir korku var. Bu korkudan dolayı
0: Ankara'daki tarihi NATO zirvesinde de biliyorsunuz konuşulan en önemli gündem maddelerinden biri buydu. Bütçenin, destek bütçesinin Ukrayna'ya arttırılması kararı çıktı. Değil mi hocam?
1: Evet, ve çok da isabetle söylediğiniz üzere, hani NATO toplantısı da bir referans alınması lazım. Yani ondan

0: sonra yapılan hareketler bunlar. NATO toplantısından sonra bence gerek İran gerek Ukrayna savaşında Avrupa ve ABD NATO üzerinden daha örtüşen pozisyonlara geliyor. Yani burada Türkiye'de bu örtüşen pozisyonlarda savaş meraklısı değil, savaşı önleyici diplomasiyi aramaya devam ediyor. Fakat makas daraldı. Gerek İran'da gerek Ukrayna'da biraz daha daralan bir durum var. Ve bunu da ölçümlemek istiyor işte ABD'nin istihbarat örgütü. Nihayetinde düşünün Almanya füze sistemine veya diğer silahlanmaya büyük yatırımlar yapıyor.
1: Evet.
0: İngiltere Ukrayna'nın içerisinde bu füze sistemi üretmeye geldi. Yani bu şu demek, artık biten hani tükenen ya da tükendiği söylenen Ukrayna mermilerini, füzelerini Ukrayna toprağının içerisinde İngiltere'nin destek olması. Burada tam da sıkışan durum söz konusu. Aynı şekilde Rusya'da da bu karşılıklı sıkışmışlığı bakalım
1: Evet.
0: bu Redcliffe nasıl raporlayacak?
1: Evet,
0: Ve
1: peki
0: bu
1: bu görüşme olduysa şayet İsmail Hocam, bu görüşmenin kokusu mu diyeyim artık, ne zaman çıkar? Yani ne konuşuldu artık, ne karar verildi, kamuoyundan gizlenen bazı pazarlıklar mı söz konusu? Ne zaman görürüz somut şeyleri sizce?
0: Tuğba Hanım, az önce de ifade ettim, bazı görüşmeleri devletler açıklamayabilirdi. Yani ben bu görüşmeyi tamamıyla bir spekülasyon olarak da devletlerin de arkaya bırakabileceği söylenilebilir. Bu görüşmenin zaten ABD ve Rusya görüşmeleri devam eden bir süreç. Önce devletler masada buluşuyor, sonra sahaya gidiyor, pataklamaya birbirlerini devam ediyorlar. O pataklamada kaş göz çatlıyor veya çatlamıyor. Kim yere yıkılacak? 11. rant mı? Hangi durumda? İşte tam da haber almacılar, istihbarat örgütleri. Ondan sonra devletlerin de politikaları oluşuyor. Bu her türlü biz bunun haberlerini, iz düşümlerini okuyacağız diye düşünüyorum. Çünkü neden? Çünkü Ukrayna topraklarında bir savaş hani mekanizması üretmek ve Rusya'nın İngiltere'den büyükelçiliğini çekmesi bunlar alarm verici. Bu sebeple yakında mutlaka Putin-Trump görüşmesi söz konusu olacaktır. Bir de
1: Tam
0: Trump'ın
1: olarak
0: İran'a
1: onu sormak istemiştim İsmail Hocam. Yani bu görüşmenin arkasından, evet, o iki büyük lideri de bir arada görür müyüz? Ya da bir şekilde bir görüşme olur mu? Bir iletişim olur mu diye soracaktım. Siz önümüzdeki ay, örneğin Eylül ayında böyle bir gelişme bekliyor musunuz?
0: ben şunu Tuğba Hanım şunu öngörürüm. Büyükelçiliğin çekilmesi İngiltere'den ve Putin'in çok yüksek perdeden Londra'yı vururuz açıklaması böyle bir görüşmenin yapılmasını gerekli kılar. Yani bütün bu cümleler havaya sıkılmış bir silah değil, artık hani mermilerin düzleme girmesi ve bu devletleri, başkanları korkutur ve nihayetinde de hani NATO olarak, çünkü gidişat biraz problemli yani her iki tarafta ve nasıl zaten sonuçlanacağına yönelik karşılıklı sorunlar var. Rusya da biraz müzakere zeminini kendisi alçaltmalı,
1: Bu
0: çok
1: arada,
0: yüksek tonajdan konuşuyor.
1: İsmail Hocam, şu an ekranın tam da ortasında bir görüntü yayınlıyoruz, görüntü veriyoruz.
0: Evet,
1: Bu
0: evet.
1: CIA direktörü Redcliffe'in, yine iddia altını çizelim, aracının korunduğu korumalarla motor konvoyunun Redcliffe'in aracını, otomobilini koruduğu iddia ediliyor. Ona dair görüntüler olduğu söyleniyor. Yine iddia bu, Redcliffe'in aracının konvoy halinde, koruma konvoyu halinde yine aracının korunduğu iddiası var. Ona ait görüntüler olduğu söyleniyor. Toparlamanız gerekirse İsmail Hocam, siz diyorsunuz ki artık yapılan açıklamalar, atılan adımlar, Avrupa'daki son durum, İngiltere'deki, Almanya'daki gelişmeler artık iki dünya liderini bir araya getirmeyi zorunlu kılıyor diyorsunuz. Önümüzdeki günlerdeki beklentinizi alayım birkaç cümleyle. Süremizin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
0: Tuğba Hanım.

0: Bu son NATO toplantısından
1: Hı.
0: sonra değişik bir konjonktür geldi ve bu değişik yaklaşımlar dediğim gibi Avrupa ve ABD yakınlaştı. Her ne kadar NATO'da masrafları paylaşalım dese de bence stratejik olarak bazı taktiksel örtüşmelere gidildi. Bu Kuzey Cephesi'nde de Hürmüz'de de ve hatta Türkiye'de ilgilendiren Kıbrıs'ta da hani Güney Kıbrıs'ta bir yığılma, bir yoğunlaşma var. Türkiye o anlamda çok dikkat eden bir pozisyonda. Hani Rusya ile savaşmak istemeyen, bu zamana kadar denge götüren bir pozisyon tercih etti. O pozisyon örselenebilir, aşınabilir bir
1: Evet,
0: duruma
1: yani
0: geldik.
1: F-35, S-400 konusunda bile hep konuştuk değil mi? Hani ne olacak, ne
0: Evet.
1: bitecek diye.
0: Bu ziyaret hani irdelemesi bile bize bu
1: Evet.
0: yeni dönemin aslında bir iz düşümünü sunacak.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Vaktinizi ayırdınız. Profesör Doktor İsmail Erman bizimle birlikteydi. O CIA direktörü Radcliffe'in Moskova'yı ziyaret ettiği iddiasını konuştuk. Çok sağ olun efendim. Vakit
0: İyi
1: ayırdığınız için.
0: yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol. Şimdi gece raporuna kaldığımız yerden devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. Kiev'de 6. Lider Eşleri Zirvesi düzenlendi. Emine Erdoğan zirveye video mesaj gönderdi. Ve Emine Erdoğan, Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor ifadelerini kullandı.
2: 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta Ukrayna halkının sergilediği birlik ve beraberlikte ağır sınamaları toplumsal dirençle atlatmanın en güncel örneklerinden biridir.
3: Ukrayna halkı geleceğine sahip çıkıyor dedi. Ukrayna'nın sergilediği birlik ve beraberliğe dikkat çekti.
2: Çocuklar eğitimlerini sürdürüyor. Kadınlar hayatın her alanında sorumluluk üstleniyor ve Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor.
3: Emin Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.
2: Ukrayna'nın bağımsızlık gününün 35. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, Ukrayna halkına barış, huzur ve esenlik diliyorum. Bu zirve aracılığıyla yaptığımız paylaşımları ortak geleceğimize sunulmuş çok önemli bir katkı olarak değerlendiriyorum.
3: Emin Erdoğan, her toplumun tarihinden, inancından ve ortak hafızasından beslenen kendine özgü bir değerler dünyası olduğunu belirtti. Türk toplumunda gönüllülük, hayırseverlik ve dayanışma önde gelen hasletlerdir dedi.
1: Suriye Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından vurulan Ebu Zuhur askeri hava üssü semalarında İHA'larla Suriye haritası çizdi. İHA gösterisi geçtiğimiz gece yapıldı. Ebu Zuhur üzerine çok sayıda İHA ile Suriye devlet arması çizildi. Ayrıca Golan Tepelerinin de dahil edildiği Suriye haritası yansıtıldı. İsrail savaş uçakları Suriye'nin İdlib kentinde yer alan atıl durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne 18 Ağustos'ta hava saldırısı düzenlemişti. Suriye Dışişleri Bakanlığı İsrail'in saldırılarını gerekçesiz bir saldırı ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tehlikeli bir tırmanış şeklinde niteleyerek kınamıştı. İsrail uzaydan yeryüzüne saldırı düzenleyebilen ilk ülke olmak istiyor. Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Savunma Bakanı Katz, savunma teşkilatına bu alanda ilk olma hedefi verdi.
3: İsrail savaş alanını dünya dışına taşımaya hazırlanıyor. Uzaydan dünyaya ilk saldırı yapabilen ülke olmak istiyor. İda Haaretz gazetesinde yer aldı. Gazetede yer alan habere göre İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail'in uzaydan yeryüzündeki hedeflere saldırı düzenleyebilecek kapasiteye ulaşması gerektiğini söyledi. Savunma Teşkilatı'na saldırıda ilk olma hedefi verdi. Katz, yukarıdan yeryüzüne doğru da faaliyet göstermemiz gerekiyor. Bunu sistemleri bozarak, ki bu daha erken gerçekleşecek, ayrıca kinetik saldırılarla yapacağız dedi. hiçbir ülkenin uzay tabanlı saldırı kapasitesine sahip olmadığını söyleyen

0: Katz, en iyi beyinleri kadrolarına kattıklarına dikkat çekti. Uzay, küresel askeri rekabetin yeni cephelerinden biri. ABD, Çin, Rusya ve Hindistan düşman uydularına çarpmak üzere emir bekleyen veya geliştirilmekte olan uydulara sahip. Bu ülkeler aynı zamanda uydu karşıtı silahlar ve lazer sistemleri üzerinde de çalışıyor. İsrail halihazırda Arrow 3 sistemiyle balistik füzeleri atmosfer dışında önleyebiliyor. Ancak İsrailli uzmanlar, siber güvenlik, istihbarat uyduları ve yerli uzay teknolojilerine yatırımın artırılması gerektiğini belirtiyor. Böylece ülkenin uzak mesafelerde ABD'ye bağımlılığını azaltarak kendi uzay tabanlı saldırı kapasitesini oluşturması hedefleniyor.
1: Ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarına ara vermeyen İsrail, Batı Şeria'da da işgalciler üzerinden şiddetini sürdürüyor. Öyle ki İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in Batı Şeria'daki patlama riski konusunda Başbakan Netanyahu'yu uyardığı iddia edildi.
0: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları kesintisiz sürüyor. İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze'deki Şeyh Rıdvan mahallesindeki su arıtma tesisini bombaladı. Tesis yıkılırken yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlarda büyük hasar meydana geldi. Gazze'nin batısındaki Şati mülteci kampında bir cami ve bir ev hedef alındı. Ureyç mülteci kampında bir eve düzenlenen saldırıda ise 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Hayatta kalan çocuklar da yıkımın ve enkazın içinde yaşamak zorunda. Batı Şeria'da ise işgalci İsraillilerin şiddeti her geçen gün artıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu da işgal altında tutulan Batı Şeria'daki güvenlik durumunu görüşmek üzere üst düzey komutanlarla bir araya geldi. İsrail medyası Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in o toplantıda bölgede Filistinlilere yönelik şiddetin artması nedeniyle patlama riski konusunda uyarıda bulunduğunu öne sürdü. İsrail aşırı sağcı milletvekili Zvi Sukkot ise, İsrail askerlerinin koruması altında Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait bir anıtı balyozla parçaladı. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler büyük tepki çekti. Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'na göre Batı Şeria'da 2026'nın ilk 7 ayında 4113 saldırı kaydedildi.
1: Hollywood yıldızlarının Filistin'e verdiği destek her geçen gün daha da artıyor. Son olarak 20'yi aşkın ünlü oyuncu 2002'den bu yana İsrail hapishanesinde tutulan Mervan Berghouti'nin serbest bırakılması için başlatılan kampanyaya destek verdi.
2: Just stated that Gaza is in a state of famine.
0: Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch, Kate Blanchett, Tilda Swinton, Brian Cox. Marvel filmlerinde yer alan Hollywood'un 20'den fazla yıldız ismi Mervan Berghouti için özgürlük çağrısı yaptı. Ünlü oyuncular 24 yıldır İsrail cezaevinde tutulan Filistinli siyasetçi Mervan Berghouti'nin serbest bırakılması için Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu. Kampanyaya Marvel yıldızlarının yanı sıra aralarında müzisyenler, yönetmenler ve yazarların da bulunduğu 200'den fazla isim destek verdi. Free Mervan kampanyasında Berghouti'nin maruz kaldığı kötü muameleden derin endişe duyulduğu vurgulanıyor ve uluslararası topluma İsrail'e karşı girişimde bulunma çağrısı yapılıyor. Ünlü isimlerin desteği bu kampanyayla sınırlı değil. Mark Ruffalo, geçtiğimiz günlerde İsrail hükümeti ve ordusuna teknoloji sağlayan Oracle şirketini sert şekilde eleştirdi.
2: It's a man-made criminal act to kill civilian populations.
0: Eleştirileri nedeniyle medya devi Paramount Ruffalo'yu antisemitizmle suçladı. Ruffalo ise İsrail Başbakanı Netanyahu ve askeri politikaları eleştirmenin Yahudi düşmanlığı olmadığının altını çizdi. Can Kuzak ve Javier Bardem de Ruffalo'ya destek vererek Hollywood'daki baskılara tepki gösterdi.
1: Devam ediyoruz. Cem Küçük soruşturmasında para trafiği mercek altına alındı. Ayrıca 3 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada mali inceleme raporu dosyaya girdi. Cem Küçük'ün hesaplarındaki para giriş çıkışları incelendi. 5 milyon 9.300 lirayı bulan para transferleri şüpheli bulundu ve raporda söz konusu para hareketliliğinin Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği belirtildi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklu bulunan Cem Küçük'le ilgili nüfus ticareti ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden de soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 3 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültende aranan 16 suçluyla ulusal seviyede aranan 44 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini duyurdu. En çok suçlunun iadesinin Gürcistan'dan sağlandığı kaydedildi. Açıklama bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı. 16'sı kırmızı bültenle, 44'ü ise ulusal seviyede aranan 60 suçlunun Türkiye'ye iadesini sağlandığı belirtildi. Suçlulardan 43'ü Gürcistan'dan getirildi. 5'i Yunanistan'dan, ikisi ise Almanya ve İngiltere'den getirildi. Ayrıca Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'dan da yine suçluların iadesi sağlandı. Bakanlığın açıklamasında hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek ifadeleri kullanıldı. Yakınlarının yanına tatile gidip ortadan kaybolan 18 yaşındaki gençten günler sonra ne yazık ki acı haber geldi. Mehmet Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu.
0: Annesiyle telefon nedeniyle tartıştı. Evden çıkıp gitti. Günlerdir her yerde aranan gençten acı haber geldi. Kocaeli'de yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz, ailesiyle birlikte akrabalarını ziyaret etmek için Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gitti. 17 Ağustos günü annesiyle tartıştı.
3: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için çıkmış gitmiş evden.
0: Gence ulaşamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Mehmet Yılmaz'ın son görüldüğü nokta başta olmak üzere geniş bir alanda arama çalışması başlatıldı. Arama sürerken annesi Canan Yılmaz oğlunun acısına dayanamayıp beyin kanaması geçirdi.
4: Çocuğumdan haber.
5: Çocuğumdan bir haber yok.
4: Çocuğumdan haber.
6: Tamam, gelecek. Biliyorum gelecek.
0: Hastanede oğlunu sayıklayan anne evladından iyi haber beklerken yürek yakan haber geldi. Bölgede bağ evi olan Ergin Ertaş köpeğiyle arazide dolaşırken gencin cansız bedenini buldu.
7: Baktım böyle çeket parçası gibi bir şey gördüm ben orada. Motordan ayağa kalktım bir baktım cenaze olduğunu fark ettim.
0: Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Mehmet Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga götürüldü. Gencin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
1: Ticaret Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Ocak-Temmuz döneminde ihracat %3,4 artışla 161 milyar 601 milyon dolar oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı değeri olarak kayıtlara geçti.
0: 22 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 54 ilde ihracat artışı gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı 7 aylık ihracat rakamlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Temmuz ayında ihracat aylık bazda 2,9'luk artışla 25 milyar 600 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı değerine ulaştığı ifade edildi. Verilere göre 7 aylık süreçte ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %3,4 arttı. 161 milyar 601 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk 7 ayında 22 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı Temmuz ayında ihracatta İstanbul 5 milyar 846 milyon dolarla birinci, Kocaeli 3 milyar 389 milyon dolarla ikinci, İzmir 2 milyar 74 milyon dolarla üçüncü, Bursa 1 milyar 771 milyon dolarla dördüncü, Tekirdağ ise 1 milyar 328 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzur evi ve yatak kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların başladığını açıkladı. 710 kapasiteli 6 yaşlı bakım merkezi açılacak. Gündüz hizmet merkezleri ve toplum temelli alternatif yaşlı bakım modelleri de yine devreye alınacak.

0: Nüfusun %11,1'ini 65 yaş üstü yaşlılar oluşturuyor. Huzur evlerine talep her geçen gün artıyor. Yeni yaşlı bakım merkezleri için çalışmalar başladı. 2026 Mayıs ayı itibarıyla Aile Bakanlığı'na bağlı 178 huzur evi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Ayrıca 29 özel huzur evi ve diğer kamu kurumlarına ait 18 huzur evi hizmet veriyor. 15.263 yaşlıya bakım hizmeti sunuluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mecliste yaşlıların bakım ve barınma hizmetlerine yönelik yazılı soru önergelerini cevaplandırdı. Huzur evi sayısı ve yatak kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların yolda olduğunu söyledi. Huzur evine başvuranların yaş ortalamasının 78 olduğunu belirten Göktaş, yeni yapılacak çalışmayla birlikte gündüz hizmet merkezlerinin sayısının artırılacağına işaret etti. Toplum temelli alternatif yaşlı bakım modelleri geliştirileceğini açıkladı. Göktaş, hedeflerinin yaşlılara günlük yaşam aktivitelerine yönelik beceriler kazandırmak olduğunu vurguladı. Bu kapsamda 710 kapasiteli 6 yaşlı bakım merkezinin açılması planlanıyor. 26 huzur evi etüt proje aşamasında. İnşaatı devam eden 24 huzur evinden 14'ünün ise 2027 yılında açılması öngörülüyor.
1: Şimdi sizi mucize bir gençle tanıştıracağız. Adı Canberk. 12 yıl önce geçirdiği kazadan sonra doktorlar yaşamaz demişti. Ama o hem hayatta kalmayı başardı hem de yürümeyi başardı. Canberk bugün 20 yaşında ve üniversiteli oldu. Detayları Zafer Samancı'nın haberinden izleyelim.
0: Beyin ameliyatları geçirdi, haftalarca komada kaldı. Doktorlar yaşaması mucize dedi. O genç şimdi üniversiteli oldu.
2: Doktorlar hayata tutunamam diyorlardı. Hiç ümitleri yoktu.
0: Konya'da yaşayan Canberk Sarkut 12 yıl önce yani 8 yaşındayken trafik kazası geçirdi. O kazada ağır yaralanan Canberk 8 defa beyin ameliyatı geçirdi.
3: Oğlum bu süreçte 40 gün yoğun bakımda kaldı. 3 ay hastanede kaldı. Yaşasa dahi ömür boyu yatağa bağımlı kalacak ve asla sizinle konuşamayacak denildi.
0: Canberk hayata tutundu. Üstelik yeniden ayağa kalktı. En büyük pay sahiplerinden biri de annesi oldu. Gülistan Sarkut, oğlu için hukuk mücadelesi verebilmek adına hukuk fakültesini bitirdi, avukat oldu. Canberk de annesinin izinden gitmek istedi. Yaşaması bile mucizeyken üniversite sınavına girdi. Karatay Üniversitesi Mahkeme Büro Hizmetleri bölümünü kazandı. Anne ve oğlunun yeni hayali ise birlikte çalışabilmek.
2: Bitirince de annemin yanında başlayacağım. Beraber getireceğiz bakalım.
3: Oğlum da bu süreçte okulunu bitirip benimle beraber çalışmak istiyor.
4: Oğlum için okuyorum, oğlum okuyor.
1: Yapay zeka kitap yazabilir mi? Yayıncılar da okuyucular da son dönemde bu konuyu tartışıyor. Çünkü yapay zeka bu sektöre de hızla nüfuz etmeye başladı. Öyle ki yapay zeka desteğiyle hazırlanan elektronik kitap sayısında ciddi bir artış var. Detayları Kaan Uçar'ın haberinden izleyelim şimdi.
5: Bence çok heyecan verici bir döneme giriyoruz.
6: Şu anda %60'ı geçmiş durumda.
7: Bir çocuk kitabı yazdı, bir hikaye kitabı yazdı. Hemen de yazdı.
8: Kısa bir karakter analizi ve bir sayfayı bile bulmayan hikaye özeti yetiyor. Yapay zeka ile yazılan kitap sayısında dikkat çeken artış var.
6: Herhangi bir türde de aslında bir kitabı baştan sona yayınlayıp yazdırabiliriz.
8: ABD merkezli bir araştırmaya göre yapay zeka destekli kitapların sayısı artıyor. Yayınlanan e-kitapların %60'ından fazlasında yapay zeka kullanıldığı belirlendi.
6: Bu da artık ürünlerin, eserlerin insanlar tarafından değil de yapay zeka tarafından daha çok yazılmaya başlandığını gösteriyor.
9: Detayını siz belirleyebilirsiniz. Karakterlerini, kahramanlarını, konusunu, temasını belirleyebilirsiniz. Ve bunu verdikten sonra zaten sistem bunu yazmaya başlıyor.
8: Araştırmada dikkat çekici bir başka veri daha var. 2022'de 100 bin olan e-kitap sayısı günümüzde 300 bine ulaştı. Yani 3 kat artış var. Bunda yapay zekanın etkisi olduğu değerlendiriliyor. Yayıncılarsa yapay zeka destekli metinler için herhangi bir yazarla mukayese edilemez diyor.
5: Daha birinci satırından bu gerçekten kalpten yazılmış, insan vicdanıyla yazılmış bir metin mi? Yoksa

0: tamamen bir yönlendirmeyle yazılmış bir metin mi? Daha ilk sayfasını anlayabiliyoruz.
1: Metinlerdeki yapay zeka oranı bir uygulama sayesinde anlaşılabiliyor. Biz de şu anda bulunduğumuz yayın evinde bir içerik üreticisinin metninde yüzde kaç yapay zeka kullanmış onu göreceğiz.
2: Yapılan analiz kitapta %79 yapay zeka kullanımı olduğunu tespit ediyor. Peki bir yayın evi kitapta yapay zeka tespit ederse ne yapıyor?
3: Bir kitabın eğer %15-20'sinden fazlası yapay zeka ile yayınlanmışsa bunu yazara iletip bunun üzerine düzenleme yapmasını istiyoruz.
0: Biz önce insan diyoruz. Her türlü çalışmada önce insanın, odaklı insanın olduğu bir çalışma düzenini, bir üretim, bir yaratıcılık düzenini savunuyor ve önemsiyoruz. İyi içerik her zaman kazanacak.
4: Taze fasulye, özellikle zeytinyağlısı yaz mevsiminde epey tüketiliyor ama uzmanların bir uyarısı var taze fasulyeyi diri pişirenler için. Çünkü yeterince pişmeyen fasulyede bazı riskler var uzmanlara göre. Peki fasulye kaç dakika pişirilmeli? Nelere dikkat etmeliyiz? Bu riskler nasıl riskler? İşte aslında Ömer Aktaş'ın haberinde izleyelim. İşin uzmanına sordu.
2: Kimi etlisini yer, kimi zeytinyağlısını sever. Özellikle yaz sofralarında sıklıkla tüketilen taze fasulyeyi pişirirken dikkat.
5: Yeşil fasulyeyi çiğ tüketilmemesi gereken sebzelerin başına koyuyorum bu anlamda.
2: Taze fasulye Almanya'da yılın zehirli bitkisi seçildi. Çünkü çiğ taze fasulyenin içinde bitkinin kendini korumak için ürettiği lektin bulunuyor.
5: Bitkinin kendisini korumak için çiğ halinde lektin dediğimiz bir kimyasal söz konusu. Piştiği zaman bize zarar veremeyecek hale geliyor. Çiğ haliyle o yüzden tüketmememiz gerekiyor.
6: Taze fasulye mutfağımızın en tanıdık sebzelerinden biri. Biraz diri kalsın diyorsanız dikkat. Çünkü yeterince pişirilmediğinde zehirlenme riski taşıyabiliyor. Peki doğru pişirme yöntemi nasıl olmalı?
5: İyi piştiğine emin olalım. Tencerede en az yarım saat, bir de onu böyle tatmanız gerekiyor. Tencerenin büyüklüğünden büyüklüğüne göre değişir. Ama düdüklüde genelde düdüklülerimiz en büyüğü böyle 6 litre kadar olduğundan yeşil fasulye 8-10 dakikada rahat rahat pişer etsiz hali. Etli ya da kuru fasulye tarzı bir şey de 12-15 dakika arasında pişer zaten.
6: Aradaki fark sadece görüntüsü ya da rengi değil. Az pişmiş taze fasulye özellikle çocuklar açısından büyük risk taşıyor.
5: Bir çocuk yanımızda gezinirken bunun bir parçasını anne bu ne diye ağzına atıp yutması son derece muhtemel. Bunu aileler çok bilmiyorlar. Ne yazık ki çocuğun buradan zehirlenebilme ihtimali var. Yememesine dikkat edeceğiz. Onun ulaşmamasını sağlayacağız. Özellikle yeşil fasulyede bulantı, kusma vesaire gibi zehirlenme özellikleri gösterebiliyorlar.
2: Bir de kışlık hazırlıkları var. Taze fasulye dondurucuya kaldırılacaksa doğrudan poşetlemek yerine önce kısa bir işlemden geçirmek önemli.
5: Enzimlerin soğukta bile çalışabildiğini biliyoruz. Bunu durdurabilmek için de blanching denilen bir dakikalık kaynar suya sokup çıkarma işlemi vardır Aslı Hanımcığım. Bunu yapılmasını naçizane tavsiye ediyorum.
7: Ellerinize sağlık. Afiyetler olsun.
4: Adana'da kızılcık şerbeti için kara kazanlar kuruldu. Dalında kilosu 100 liradan olan kızılcık şerbete dönüşünce litresi 1000 liradan alıcı buluyor. İzleyelim.
8: Ağaçtan dökme süreci var. Altlarına brandalar geriyoruz. Sırıklarla vurarak döküyoruz.
9: Ağaçlardan dökülen kızılcıklar tek tek toplanıyor. Asıl mesai ise toplandıktan sonra başlıyor.
8: Getirince bunların bir yıkama aşaması var. Suya döküyoruz. Suya dökünce yapraklar ve içindeki kirazın dışındakiler yüzüne çıkıyor. Temizliyoruz.
9: Adana'nın Kozan ilçesinde kış hazırlığı başladı. Yörede ekşi kiraz olarak bilinen kızılcıklar geleneksel yöntemlerle şerbete dönüştürülüyor. Toplanan kızılcıklar önce yıkanıyor, ardından kara kazanlara alınıyor. Yaklaşık 2 saat boyunca ilk kaynatma işlemi yapılıyor.
8: Temizledikten sonra kazanlarda belli bir müddet bunların çatlayıp kendi öz suyunun suya karışıncaya kadar suyun içerisinde haşlıyoruz.
9: Sonra sıra posayı ayırmaya geliyor. Geriye kalan şerbet ise yeniden kazana giriyor.
8: 2 saatlik bir kaynatmadan sonra bunu tekrar süzeklerden geçiriyoruz. Posasını ayırıyoruz. Şerbetini tekrar kazanlara koyup yaklaşık 4 saat gibi bir zaman içerisinde odun ateşinde kaynatıp yoğun hale gelene kadar.
9: Yaklaşık 130 kilo kızılcıktan 15 litre şerbet çıkıyor. C vitamini ve antioksidan deposu kızılcığın kilosu 100 lira. Şerbetinin litresi ise 1000 liraya kadar alıcı buluyor.

Ve gece raporunun sonuna geldik. Birazdan saat başında Nurdan Hüsrev sizlerle birlikte olacak. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam edecek. Yarın yine gece raporunda beraberiz. Görüşmek dileğiyle.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki kabine Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'ta toplandı. Toplantı sonrası konuşan Erdoğan, İsrail yetkililerin son günlerdeki demeçlerine tepki gösterdi. Cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçmeyiz dedi Erdoğan. Terörist Türkiye sürecine dair de mesajlar verdi.
1: Türkiye

0: Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz.
1: İsrail'e bu sözlerle tepki gösterdi. Dış politikada milli duruş vurgusu yaptı.
0: Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin belirlediği istikamette Türkiye'nin çıkarlarını korumak için çalışmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısı sonrasında konuştu. Terörsüz Türkiye süreci kaostan beslenenleri rahatsız ediyor dedi.
0: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun yanı sıra ülkemizin bölgesel barışı ve istikrarı önceleyen aktif dış politikasının istikrarsızlıktan ve kaostan nemalanan malum çevreleri rahatsız ettiği görülüyor. Siyasi olarak can çekişen, kendini bilmez şifayetsizlerin bizim üzerimizden prim devşirmesine fırsat vermeyeceğiz.
2: Güvenlik kaynakları sosyal medyada yayılan ve İmralı'da gerçekleştiği iddia edilen tutanakların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada İmralı'da yapıldığı iddia edilen görüşmeye dair haberlerin dezenformasyon içeren ve hayal mahsulü içerikler olduğuna vurgu yapıldı. Bu yönde içerik paylaşanların milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecinden rahatsızlık duyan mihraklar olduğu belirtildi. Bunlar süreci sabote etmek isteyen girişimlerdir ve itibar edilmemelidir. Devlet ve millet sabotaj girişimlerine karşı daima tetiktedir denildi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında takip ve değerlendirme kuruluna bağlı 4 alt komisyon oluşturulacak. Silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu silahların teslim sürecini takip ederken izleme ve tespit alt komisyonu bölgedeki durumu denetleyecek. Peki diğer alt komisyonların görevleri neler olacak? Ayrıntılar haberimizde.
3: Silahların nasıl teslim edileceği takip edilecek. Teslim olan örgüt mensuplarının dosyaları incelenecek. Sosyal uyum ve bütünleşmenin sağlanması için çalışmalar yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısı yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantıda Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulmasına karar verildi. Peki hangi alt komisyonun görevi ne olacak? Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu silahların nerede, hangi takvimle ve hangi yöntemle teslim edileceğini takip edecek. Güvenlik kurumlarının sahadaki tespitleri değerlendirilecek. Alt komisyonda Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT'ten üst düzey yetkililerin yer alması öngörülüyor. İzleme ve Tespit Alt Komisyonu ise örgütün bölgedeki durumunu takip edecek. Sincar, Hakurk, Gara hattı ve Suriye sahasındaki silah bırakma süreci denetlenecek. Alt komisyonda Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yetkili isimler yer alacak. Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı yetkilileriyle hakim ve savcılar görev alacak. Komisyon teslim olan örgüt mensuplarının dosyaları hukuki statülerine göre sınıflandırılacak. Yasadan faydalanmak isteyenlerin başvurularına ilişkin dosyalar tek tek incelenecek. Ancak örgüt mensuplarına yönelik ceza ertelenmesine ilişkin kararlar alt komisyon tarafından değil, infaz hakimleri tarafından verilecek. Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ise silahlarını bırakarak Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarının sosyal uyum ve rehabilitasyon sürecini ele alacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde çalışmalar yapılacak. Meslek edinme kursları ve çalışma koşulları değerlendirilecek. Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları...

0: çalışmaları ve alacağı kararlar, PKK'nın fesi ve silahların tesliminin tespit ve teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu tarafından verilecek kararın altyapısını oluşturacak.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararı sonrası ilk kez il başkanlarıyla toplantı yaptı. Siyaset zenginleşme aracı değil dedi. Partiden ayrılanlarla polemiğe girilmemesini istedi. Toplantının ardından 81 il başkanı ortak yazılı açıklama yaptı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Biz kısır tartışmaları değil, kendi ülkemizin sorunlarını çözmek için yola çıktık.
3: Polemikten uzak kalınmasını istedi, ahlaki üstünlük vurgusu yaptı.
2: Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel bir kuralı vardır. Temel bir üstünlüğü vardır. Ahlaki üstünlük. Siyaset unutmayın, gittiğiniz her yerde tekrar edin. Söyleyin. Siyaset zenginleşme aracı değildir nokta. Bunu her yerde söyleyin.
3: Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararı sonrasında ilk kez il başkanlarını topladı.
2: İl başkanlarımızın görevi makam odaları değil, tarlalarıdır, esnaftır, fabrikalardır. Çöpten kağıt toplayan insanların evidir. Sizden 24 saat çalışmanızı bekliyorum.
3: Toplantı sürerken kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu tüzük değişikliğine işaret etti.
2: Kurultaydan önce bir toplantı yapacağız. Değerli arkadaşlarım, bu toplantıda il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları hep beraber yapacağız. Neyi nasıl değiştireceğimizi o konuda sizlerin görüşlerini ayrı ayrı alacağız. Ama bir şeyin sözünü hepinizin huzurunda veriyorum. Bunu tarihin önünde de bir görev olarak kabul ediyorum. Tüzüğümüzü değiştireceğiz, ön seçimi zorunlu hale getireceğiz. Bunu bilmenizi istiyorum.
3: CHP lideri terörsüz Türkiye sürecine de desteğini yineledi.
2: Çerçeve yasayla ilgili olarak ilk ve en önemli görüşü, söylemi dile getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bunu yaptık. Bu ülkenin huzurunu istiyoruz. Bu ülkenin barışını istiyoruz.
3: Toplantının ardından 81 il başkanı yazılı bir açıklama yaptı. Ortak açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir ve buradadır denildi. Açıklamada 81 ilden Türkiye'ye doğru yola çıkıyoruz ifadeleri kullanıldı.
1: Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi mutlak mutlak davasına ilişkin temyiz başvurusunu geri çekti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan dilekçede mahkemenin kararı irdelendiğinde mutlak mutlak davasının kabulüne karar verildiği belirtildi. Dilekçede temyiz başvurumuzdan feragat ettiğimiz gözetilerek gerekli işlemin yapılmasını talep eder, bilgi ve takdirlerinize sunarız denildi. Dosya temyiz incelemesi için 17 Temmuz'da Yargıtay'a gönderilmişti. Yeni Parti lideri Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen cezaları eleştirdi. Rüşvet suçu için bir alan, bir de veren olmalı dedi. Özel'in gündeminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararı da vardı.
4: Aziz İhsan Aktaş diye birisine sen suç örgütü liderisin dediler. Bunlar da senin suç örgütün dediler. Sonra dediler ki Aziz İhsan Aktaş diye bir suç örgütü yokmuş.
0: Aziz İhsan Aktaş davasını değerlendirdi, verilen cezaları eleştirdi.
4: Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek içeride tutulmaya devam edilen bir iş var. Rüşvet suçunun oluşması için bir alanın bir verenin olması lazım. Alan burada, veren serbest.
0: Yeni Parti lideri Özgür Özel Ankara'da eylemdeki maden işçilerini ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala hakkında bir kez daha verdiği hak ihlali kararına işaret etti. Kavala derhal serbest bırakılmalı dedi.
4: Anayasada yazıyor, Anayasa Mahkemesi kararları mutlaka ve mutlaka yasama, yargı ve yürütme için bağlayıcıdır. Gerekçeli karar yayınlandığında derhal uygulanır.
0: Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in CHP'de kalma kararı ile ilgili de konuştu.
4: Vahap Bey'in bana bizzat söylediği, Mersin'e ve bölgeye ne zaman gelirseniz genel başkanım olarak size eşlik ederim. İfadelerimde mensubu bulunduğum Atatürk'ün kurduğu partiye dairdi dedi. Benim de bu konuda kendisine yönelik bir kırgınlık, bir küskünlük

0: düşünmediğimi söyledim. Aramızda en ufak bir problem olmadığını bilmenizi isterim.
1: Mahkemeye taşınan Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde yürütmeyi durdurma kararı çıktı. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin seçim kararının durdurulması için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme Gültekin'in başvurusunu değerlendirdi. Başkan vekili seçimi durduruldu. Mahkeme oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğine hükmetti. Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yerine 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmış, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçilmişti. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin usulsüzlük olduğu gerekçesiyle seçimi mahkemeye taşımıştı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, YPG elebaşlarından Mazlum Abdi Kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Şahin, toplantıdan sonra örgütün tamamen feshedilip Suriye devlet kurumlarına entegre edildiğini açıkladı.
2: Terör örgütü YPG kendini feshettiğini açıkladı. Suriye devlet kurumlarına entegre edildiğini bildirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, örgüt elebaşlarından Mazlum Abdi Kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve beraberindeki heyeti Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Toplantıda Suriye devlet kurumları içindeki entegrasyon ele alındı. Ayrıca devletin varlığını güçlendirmek ve istikrarı desteklemek amacıyla bir sonraki aşamaya ilişkin adımlar da görüşüldü. Şahin toplantıdan sonra açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Şara ile yapılan anlaşmayı hatırlattı. YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte kendini feshettiğini açıkladı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, kesinlikle tarihi bir olay değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın devam eden Orta Doğu planı kararlı bir ortak ulusal çerçeveye adım atıyor ve herkes için birleşik bir Suriye şekilleniyor diye belirtti. Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.
1: ABD Hazine Bakanlığı Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığını duyurdu. Kararı tarihi olarak değerlendiren Suriye Cumhurbaşkanı Şara, kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine giriyoruz dedi. Ankara'dan da karara ilişkin bir açıklama geldi.
3: ABD Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, kalkınma, yeniden imar ve inşa sürecine giriyoruz dedi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın Suriye politikasına uygun olarak ülkenin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldığı belirtildi. Kararı değerlendiren Suriye Cumhurbaşkanı Şara Trump'a teşekkür etti.
4: Suriye karanlık bir yükten kurtuluyor ve geçmişinin acı dolu bir bölümünü silerek kalkınma, yeniden yapılanma ve yeniden inşa yoluna giriyor. Suriye halkı yine başardı. Yaptırımlar kaldırıldı ve kısıtlamalar giderildi. ABD Başkanı Trump'a ve tüm dost ülkelere teşekkür ederiz.
3: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de ABD'nin kararını tarihi bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu adım Suriyelilerin yarattığı dönüşümün bir meyvesi diyen Şeybani, izolasyonun izlerini kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Barak ise kararı, Suriye'ye verilen bu şansı kalıcı barış ve refaha dönüştürme zamanı sözleriyle değerlendirdi. Karara ilişkin Ankara'dan da açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Suriye hükümeti ve halkını sergiledikleri kararlı tutumdan ötürü tebrik ediyoruz denildi. Uluslararası toplum üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çağrıldı. ABD 1979'da Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklemişti.
1: ABD ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı düğümü çözülemedi. ABD Başkanı Trump, Boğaz'daki tüm

0: Mayınları kaldırdıklarını söyledi, yeni mayın döşeyen gemilerin imha edileceğini bildirdi. İran ise ABD'ye Pakistan aracılığıyla şartlarını ilettiği öne sürüldü. Şartlar arasında ABD'nin mutabakattaki Hürmüz maddesini uygulaması da bulunuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'de mayınların temizlendiğini açıkladı. İran mayınları temizlemek için Umman'la görüştü. Tarafların Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşma

0: Açıklamada Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sularındaki tüm mayınların Amerika Birleşik Devletleri tarafından kaldırıldığını açıkladı. Yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya teknenin derhal imha edileceğini bildirdi. ABD Başkanı ülkesinin uzay kuvvetleri aracılığıyla Hürmüz Boğazı'nın her yerini izlediklerini kaydetti. Sıfır tolerans politikamız tam olarak yürürlükte ve geçerli diye belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile Ummanlı mevkidaşı Busaydi Tahran'da görüştü. İki bakan Hürmüz Boğazı'nda ortak geçici seyir koridorunun kurulmasını ele aldı. Boğazı mayınlardan temizlemek için ortak projenin uygulanmasına yönelik anlaşmayı konuştu. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir de Tahran'daydı. İran'ın Tasnim Haber Ajansı'na konuşan kaynak, Münir'in ziyaretinin müzakerelerin önünü açmayı hedeflediğini belirtti. İran'ın şartlarını ABD tarafına aktarmaya amaçladığını kaydetti. Şartlar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin İslamabad mutabakatı hükümlerini uygulaması da bulunuyor. Bu kapsamda İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin düzenlemeleri içeren 5. maddenin uygulanmasını talep ettiği aktarıldı. 28 Şubat'ta başlayan karşılıklı saldırılar yerine ekonomik savaşa bırakırken ABD'nin Orta Doğu'dan çektiği diplomatlarını geri göndermeye hazırlandığı iddia edildi. New York Times gazetesinin haberine göre bölgedeki ABD temsilciliklerinde alınan acil durum önlemleri bu hafta gevşetilebilir. ABD Başkanı Trump, İran'a karşı şimdiye kadar eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ilan etmişti.
1: İsrail uzaydan yeryüzüne saldırı düzenleyebilen ilk ülke olmak istiyor. Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Savunma Bakanı İsrail Katz savunma teşkilatına bu alanda ilk olma hedefi verdi.
2: İsrail savaş alanını dünya dışına taşımaya hazırlanıyor. Uzaydan dünyaya ilk saldırı yapabilen ülke olmak istiyor. İda Haaretz gazetesinde yer aldı. Gazetede yer alan habere göre İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail'in uzaydan yeryüzündeki hedeflere saldırı düzenleyebilecek kapasiteye ulaşması gerektiğini söyledi. Savunma Teşkilatı'na saldırıda ilk olma hedefi verdi. Katz, yukarıdan yeryüzüne doğru da faaliyet göstermemiz gerekiyor. Bunu sistemleri bozarak, ki bu daha erken gerçekleşecek, ayrıca kinetik saldırılarla yapacağız dedi. Hiçbir ülkenin uzay tabanlı saldırı kapasitesine sahip olmadığını söyleyen Katz, en iyi beyinleri kadrolarına kattıklarına dikkat çekti. Uzay, küresel askeri rekabetin yeni cephelerinden biri. ABD, Çin, Rusya ve Hindistan düşman uydularına çarpmak üzere emir bekleyen veya geliştirilmekte olan uydulara sahip. Bu ülkeler aynı zamanda uydu karşıtı silahlar ve lazer sistemleri üzerinde de çalışıyor. İsrail halihazırda Arrow 3 sistemiyle balistik füzeleri atmosfer dışında önleyebiliyor. Ancak İsrailli uzmanlar, siber güvenlik, istihbarat uyduları ve yerli uzay teknolojilerine yatırımın artırılması gerektiğini belirtiyor. Böylece ülkenin uzak mesafelerde ABD'ye bağımlılığını azaltarak kendi uzay tabanlı saldırı kapasitesini oluşturması hedefleniyor.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin cezaevinde bulunan Osman Kavala için bir kez daha hak ihlali kararı vermesine Ankara'dan tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, ihlal kararlarına uyup uymama yetkisi ilgili milli mahkemelerde aittir dedi.
3: Osman Kavala için bir kez daha hak ihlali kararı verildi. En kısa sürede serbest bırakılması istendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum tepki gösterdi.
4: AİM bir derece mahkemesi olmadığı gibi hiçbir surette hiyerarşik üst yargı merciği de değildir. AİM kararlarında esastan kesin bağlayıcılık hiçbir aşamada yoktur. AİM kararlarının usulden mahkemeleri bağlayıcılığı, ihlal tespit edilen dosyanın ihlalle ilgili konuyla sınırlı olarak mahkemesi tarafından yeniden ele alınması zorunluluğudur. İhlal kararlarına uyup uymama yetkisi ilgili milli mahkemelere aittir.
3: Uçum, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Amor'un sözlerini de eleştirdi. Milli yargının bağımsızlığına saygı duymak zorundalar dedi.
4: Hiçbir uluslararası merciğinin milli yargımıza talimat verme hadsizliği kabul edilmez. Sürekli yargı bağımsızlığını öne sürerek istismar siyaseti yapanlar, milli yargının bağımsızlığını

0: haklarına saygı duymak zorundadır. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un da küstah ve asılsız açıklamalarını şiddetle kınıyoruz.
1: Adli kaynaklardan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına değerlendirmeler geldi. Türkiye'ye karşı takınılan yanlı yaklaşımın son örneği denildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayıp ulusal yargı yetkisini gasp ettiği vurgulandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala hakkında daha önce de çeşitli hak ihlali kararları vermişti. Son kararla mahkeme, Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasına ve 70 bin euro manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
2: Ticaret Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Ocak-Temmuz döneminde ihracat %3.4 artışla 161 milyar 601 milyon dolar oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı değeri olarak kayıtlara geçti.
3: 22 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. 54 ilde ihracat artışı gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı 7 aylık ihracat rakamlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Temmuz ayında ihracat aylık bazda 2,9'luk artışla 25 milyar 600 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı değerine ulaştığı ifade edildi. Verilere göre 7 aylık süreçte ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %3,4 arttı. 161 milyar 601 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk 7 ayında 22 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı Temmuz ayında ihracatta İstanbul 5 milyar 846 milyon dolarla birinci, Kocaeli 3 milyar 389 milyon dolarla ikinci, İzmir 2 milyar 74 milyon dolarla üçüncü, Bursa 1 milyar 771 milyon dolarla dördüncü, Tekirdağ ise 1 milyar 328 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. Ayrıca 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum atanması kararlaştırıldı. Kuriş'in gözaltına alındığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.
3: Alihan Kuriş soruşturması genişledi. Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş'in gözaltına alındığı operasyona dair görüntüler ortaya çıktı. İlk operasyonda polis, İstanbul Üsküdar'daki eve giderek Alihan Kuriş'i gözaltına almıştı. 13 ve 21 Ağustos'ta yapılan operasyonların ardından soruşturma da derinleştirildi. Elde edilen yeni bulgular ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda 3. dalga operasyon yapıldı. 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda 11 şirket ve 3 derneğe de kayyum atanması kararlaştırıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 3 milyon 44 bin lira, 50 bin dolar, 17 bin euro, 400 sterlin, toplam bedeli 27 milyon 779 bin Türk lirası olan 38 çek formu ele geçirildi. Ayrıca 25 gram altın, 24 çeyrek altın, 18 altın bilezik, 8 adet 100 gram, 4 adet 50 gram altın, kolye ve altın gerdanlıklarla bir şarjör, 66 fişek ve dijital materyallere el konuldu. Öte yandan soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda 4 isimde toplam 1818 tapu işlemi tespit edildi. Savcılığın talebi doğrultusunda özellikle aile üyelerinin 2016 sonrasındaki mal varlığı değişimlerinin araştırıldığı raporda mali profillerle mal varlıkları arasındaki uyum, aile içi taşınmaz devirleri, tapu hareketleri ve bazı para transferlerinin kaynağı üzerinde duruldu. Raporda bazı taşınmazlar üzerindeki aciz ve tedbirlere de yer verildi. Bir parsel üzerinde 10 icraî aciz ve 4 ihtiyati tedbir, başka bir parselde ise 6 icraî aciz ve 4 ihtiyati tedbir bulunduğu tespit edildi. MASAK raporunda 646 tapu işlemiyle birlikte taşınmazların edinim kaynakları, satış bedelleri ve aile ile şirketler arasındaki devir zincirlerinin ayrıca incelenmesi gereken konular arasında olduğu değerlendirildi.
2: Adana'da kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik

0: İlk soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılanmadan ayrılmak isteyenlerin takibi için özel birim kurdukları belirlendi. Kurallara uymayanlara falaka cezası verildiği tespit edildi.
1: Kendi özel istihbarat ağlarını kurdular. Gruptan ayrılmak isteyenleri takip edip her detayı kaydettiler. Kuytulculara yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Adana Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'la ilgili iddialar soruşturma dosyasına girdi. Alparslan Kuytul ve yakın çevresinin mutlak itaat anlayışına dayalı bir iç denetim sistemi oluşturduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına göre şüpheliler Furkan İstihbarat Teşkilatı adında özel bir birim kurmuştu. Bu birim yapılanmadan ayrılmak isteyen ve yönetime yönelik eleştirilerde bulunanları takip ediyordu. Takip edilenlerin bilgileri yöneticilere raporlanıyor ve tehdit aracı olarak kullanılıyordu. Örgütün lideri olduğu belirtilen Alparslan Kuytul'la ilgili bir diğer iddia sözde mahkeme kurduğu yönünde. Sözde mahkeme yapılanmaya karşı gelenleri yargılayıp cezalandırıyordu. Tanık beyanlarına göre yapılanma içinde kurallara uymayanlara farklı cezalar veriliyordu. Ağır suç işleyenlere falaka cezası kesildiği, cezalı kişinin özel bir grup tarafından darp edildiği iddialar arasında.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında oyuncu Şahan Gökbakar savcılıkta ifade verdi. Haluk Levent veya dernekle herhangi bir ilişkim yok diyen Gökbakar, Haluk Levent'in kendisine hiçbir zaman güven vermediğini söyledi.
1: Haluk Levent bana hiçbir zaman güven vermedi dedi. Dernek üzerinden maddi yardımda bulunmadığını söyledi. Ahbap Derneği soruşturmasında Şahan Gökbakar ifade verdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanık sıfatıyla ifadeye çağırdığı isimlerden biri de oyuncu Şahan Gökbakar'dı. İstanbul Adliyesi'ne gelen Gökbakar, savcılıkta kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.
2: Böyle bir topa niye gireyim arkadaşlar? Siz kafayı mı yediniz ya?
1: Ünlü oyuncu Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin bulunmadığını belirtti. Yardım faaliyetlerinde tercihini AFAD gibi devletin resmi kurumlarından yana kullandığını söyledi. Gökbakar, Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle kendisinde güven oluşturmadığını da kayda geçirdi. 6 Şubat depremleri sonrası da derneğe herhangi bir bağışta bulunmadığını söyledi.
3: Sosyal medya veya geleneksel medyada Ahbap Derneği'ni ya da Haluk Levent'i destekleyen herhangi bir açıklama yapmadım. Haluk Levent'in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini deklare etmişimdir. Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir.
1: Gökbakar ifadesinde Kızılay'dan yapılan çadır alımları nedeniyle Levent'le sosyal medyada tartıştıklarını da anlattı. Haluk Levent'in tutuklu bulunduğu Ahbap Derneği soruşturmasında şu ana kadar 20 isim ifade verdi.
0: İstanbul'da bir erkek eski sevgilisini silahla vurdu. Ardından da girdiği iş yerinde polise direndi. Hastaneye kaldırılan kadından ne yazık ki acı haber geldi. Ay!
1: İki yıl önce ayrıldı ama peşini bırakmadı. Eski sevgilisini ateş edip öldürdü. Gözaltına alınmak istenince polise direndi. İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Şerife Gezer ve 51 yaşındaki Hakan S. bir süre birliktelik yaşadı ve 2 yıl önce ayrıldı. Hakan S. kadının peşini bırakmadı. Sabah saatlerinde eski sevgilisi Şerife Gezer'i takip etti. Kadının bindiği minibüse binen Hakan S. Şerife Gezer bağırmaya başlayınca silahını çekti. Bu sırada kadın minibüsten inip caddedeki yufkacıya sığındı. Saldırgan ise peşindeydi.
4: Kadına içeride bir el ateş etti. Ardından yufkacıda çalışan ablamızı dışarı aldı. 15 dakika sonra kadın da az ve süne süne artık kapıya gelmişti. Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
1: Hakan S. elinde silahla beklemeye başladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi kadını hastaneye kaldırırken polis de zanlının olduğu iş yerinin çevresini sardı. Kasten yaralama suçundan kayda bulunan

0: Hakan da uzun süre polise direndi. İkna sonucu teslim olan Hakan ise emniyete götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Şerife Gezer, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısının kıskançlık nedeniyle genç kadını öldürdüğü öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
1: Yakınlarının yanına tatile gidip ortadan kaybolan 18 yaşındaki gençten günler sonra acı haber geldi. Mehmet Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu.
0: Annesiyle telefon nedeniyle tartıştı. Evden çıkıp gitti. Günlerdir her yerde aranan gençten acı haber geldi. Kocaeli'de yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Yılmaz, ailesiyle birlikte akrabalarını ziyaret etmek için Nevşehir'in Acıgöl ilçesine gitti. 17 Ağustos günü annesiyle tartıştı.
2: Buraya anneannesinin yanına 10-15 günlüğüne tatile gelmişti. Telefonunu elinden aldığım için çıkmış gitmiş evden.
0: Gence ulaşamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Mehmet Yılmaz'ın son görüldüğü nokta başta olmak üzere geniş bir alanda arama çalışması başlatıldı. Arama sürerken annesi Canan Yılmaz oğlunun acısına dayanamayıp beyin kanaması geçirdi.
3: Çocuğumdan haber.
4: Çocuğumdan bir haber yok.
3: Çocuğumdan haber.
5: Tamam, gelecek. Biliyorum, gelecek.
0: Hastanede oğlunu sayıklayan anne evladından iyi haber beklerken yürek yakan haber geldi. Bölgede bağ evi olan Ergin Ertaş köpeğiyle arazide dolaşırken gencin cansız bedenini buldu.
6: Baktım böyle çeket parçası gibi bir şey gördüm ben orada. Motordan ayağa kalktım, bir baktım cenaze olduğunu fark ettim.
0: Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Mehmet Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga götürüldü. Gencin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
1: İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına silahla ateş açılması olayında iki şüpheli tutuklandı. Silahı kullanan şüphelinin uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
0: Belediye başkanının makam aracını hedef aldı. Daha otoparktan çıkamadan yakalandı. Hakim karşısına çıkan saldırgan tutuklandı. İzmir Çiğli Belediyesi'nin alt katındaki otoparka 20 Ağustos günü motosikletiyle gelen bir kişi, belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracını hedef aldı. Peş peşe tetiğe basan saldırgan, belediyenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Saldırganın kullandığı motosiklet çalıntıydı. Polis, saldırgan KS'ye yardım ettiği iddiasıyla bir şüpheliyi daha gözaltına aldı. Saldırganın Manisa'dan İzmir'e geldiği belirlendi. Uyuşturucu ticareti suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı. Zanlı ifadesinde belediye başkanı Onur Emrah Yıldız'la aralarında husumet olduğunu iddia etti. Saldırganla ona yardım ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.
1: Şimdi sizi mucize bir gençle tanıştıralım değerli izleyiciler. Adı Canberk. 12 yıl önce geçirdiği kazadan sonra doktorlar yaşamaz demişti ama o hem yaşadı hem de yürümeyi başardı. Canberk bugün 20 yaşında ve üniversiteli oldu. Detayları da Zafer Samancı'nın haberinden izleyelim.
0: Beyin ameliyatları geçirdi, haftalarca komada kaldı. Doktorlar yaşaması mucize dedi. O genç şimdi üniversiteli oldu.
3: Doktorlar hayata tutunamam diyorlardı. Hiç ümitleri yoktu.
0: Konya'da yaşayan Canberk Sarkut 12 yıl önce yani 8 yaşındayken trafik kazası geçirdi. O kazada ağır yaralanan Canberk 8 defa beyin ameliyatı geçirdi.
7: Oğlum bu süreçte 40 gün yoğun bakımda kaldı, 3 ay hastanede kaldı. Yaşasa dahi ömür boyu yatağa bağımlı kalacak ve asla sizinle konuşamayacak denildi.
0: Canberk hayata tutundu. Üstelik yeniden ayağa kalktı. En büyük pay sahiplerinden biri de annesi oldu. Gülistan Sarkut, oğlu için hukuk mücadelesi verebilmek adına hukuk fakültesini bitirdi, avukat oldu. Canberk de annesinin izinden gitmek istedi. Yaşaması bile mucizeyken üniversite sınavına girdi. Karatay Üniversitesi Mahkeme Büro Hizmetleri bölümünü kazandı. Anne ve oğlunun yeni hayali ise birlikte çalışabilmek.
3: Bitirince de annemin yanında başlayacağım. Beraber getireceğiz bakalım.
7: Oğlum da bu süreçte okulunu bitirip benimle beraber çalışmak istiyor.
8: Oğlum için okuyorum, şimdi oğlum okuyorum.
1: Samsun'da sahilin farklı noktaları.

0: Şüpheli çuvallar vurdu. Çuvalların içinden beyaz toz bir madde çıktı. İnceleme devam ediyor.
1: Çuvallar parça parça kıyıya vurdu. İçinden toz çıkan şüpheli çuvallar için ekipler seferber oldu. Samsun'un Atakum ilçesindeki İnce Su sahilinde kıyıya bir çuval vurdu. İhbar üzerine sahil güvenlik, AFAD ve polis ekipleri harekete geçti. Bölgede güvenlik önlemi alındı. Çuval açıldıktan sonra içinden beyaz toz halinde bir madde çıktı. Aynı çuvalın benzerleri sahilin farklı noktalarında da vardı. İlk incelemelerde beyaz toz maddede radyoaktif bir buluntuya rastlanmadı. İş makinesi yardımıyla çuvallar toplandı. Beyaz maddenin ne olduğu ve nereden geldiği incelemenin ardından belli olacak.
0: Uzmanların taze fasulyeyi diri sevenlere bir uyarısı var. Çünkü yeterince pişmeyen fasulyede bazı riskler var. Peki fasulye kaç dakika pişirilmeli ve nelere dikkat etmeliyiz? Aslan Ömer Aktaş işin uzmanına sordu.
2: Kimi etlisini yer, kimi zeytinyağlısını sever. Özellikle yaz sofralarında sıklıkla tüketilen taze fasulyeyi pişirirken dikkat.
3: Yeşil fasulyeyi çiğ tüketilmemesi gereken sebzelerin başına koyuyorum bu anlamda.
2: Taze fasulye Almanya'da yılın zehirli bitkisi seçildi. Çünkü çiğ taze fasulyenin içinde bitkinin kendini korumak için ürettiği lektin bulunuyor.
3: Bitkinin kendisini korumak için çiğ halinde lektin dediğimiz bir kimyasal söz konusu. Piştiği zaman bize zarar veremeyecek hale geliyor. Çiğ haliyle o yüzden tüketmememiz gerekiyor.
4: Taze fasulye mutfağımızın en tanıdık sebzelerinden biri. Biraz diri kalsın diyorsanız dikkat. Çünkü yeterince pişirilmediğinde zehirlenme riski taşıyabiliyor. Peki doğru pişirme yöntemi nasıl olmalı?
3: İyi piştiğine emin olalım. Tencerede en az yarım saat, bir de onu böyle tatmanız gerekir. Tencerenin büyüklüğünden büyüklüğüne göre değişir. Ama düdüklüde genelde düdüklülerimiz en büyüğü böyle 6 litre kadar olduğundan yeşil fasulye 8-10 dakikada rahat rahat pişer etsiz hali. Etli ya da kuru fasulye tarzı bir şey de 12-15 dakika arasında pişer zaten.
4: Aradaki fark sadece görüntüsü ya da rengi değil. Az pişmiş taze fasulye özellikle çocuklar açısından büyük risk taşıyor.
3: Bir çocuk yanımızda gezinirken bunun bir parçasını anne bu ne diye ağzına atıp yutması son derece muhtemel. Bunu aileler çok bilmiyorlar. Ne yazık ki çocuğun buradan zehirlenebilme ihtimali var. Yememesine dikkat edeceğiz. Onun ulaşmamasını sağlayacağız. Özellikle yeşil fasulyede bulantı, kusma vesaire gibi zehirlenme özellikleri gösterebiliyorlar.
2: Bir de kışlık hazırlıkları var. Taze fasulye dondurucuya kaldırılacaksa doğrudan poşetlemek yerine önce kısa bir işlemden geçirmek önemli.
3: Enzimlerin soğukta bile çalışabildiğini biliyoruz. Bunu durdurabilmek için de blanching denilen bir dakikalık kaynar suya sokup çıkarma işlemi vardır Aslı Hanımcığım. Bunu yapılmasını naçizane tavsiye ediyorum.
5: Ellerinize sağlık.
6: Afiyetler olsun.
0: Balıkta av sezonu için artık geri sayım başladı diyebiliriz. Ağlar 1 Eylül'de denizle buluşacak. Balıkçılarsa son hazırlık heyecanını yaşıyor.
1: Ağlar onarıldı. Teknelerin bakımı yapıldı. Av sezonu için geri sayım başladı. Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. İzmir'de de aylardır sezona hazırlanan balıkçılarda heyecan başladı.
7: Severek yapıyoruz. Severek yaptım olmaz bir iş.
4: Tekneler hazırlandı, ağlar onarılmaya devam ediyor. Vira bismillah demeye hazırlanan balıkçılara denizden iyi haberler geliyor. Özellikle Marmara'da hamsi, Karadeniz'de palamut ve Ege'de sardalyanın bu yıl bol olması bekleniyor.
8: Denizden gelen haberler çok iyi. Biz de çok mutluyuz. Duyunca çok daha da hevesleniyoruz. Diyoruz ki bu sene iyi olacak. Karadeniz'de palamut, Marmara'da hamsi, Ege'de sardalya.
1: Balıkçılar balıktaki bolluk haberlerinden mutlu. Ancak mutluluğun devam etmesi için tüketimin de fazla olması gerekiyor.
8: Başka devletler bizim 2 katımız, 3 katımız balık tüketiyor. Biz Türkiye'de alanda 15 kilo, 12 kilo, 13 kilo balık tüketiyoruz. Evlerde balık pişiremiyoruz. Hanımlarımız kızıyor ediyor ama pişiricilerimiz var.
0: Yapay zeka kitap yazabilir mi? Yayıncılar da okuyucular da son dönemde bu konuyu tartışıyor. Çünkü yapay zeka bu sektöre hızla nüfus etmeye başladı. Öyle ki yapay zeka desteğiyle

0: hazırlanan e-kitap sayısında ciddi bir artış var. Detayları Kaan Uçar'ın haberinden izleyelim.
1: Bence çok heyecan verici bir döneme giriyoruz.
2: Şu anda %60'ı geçmiş durumda.
3: Bir çocuk kitabı yazdı, bir hikaye kitabı yazdı. Hemen de yazdı.
4: Kısa bir karakter analizi ve bir sayfayı bile bulmayan hikaye özeti yetiyor. Yapay zeka ile yazılan kitap sayısında dikkat çeken artış var.
2: Herhangi bir türde de aslında bir kitabı baştan sona yayınlayıp yazdırabiliriz.
4: ABD merkezli bir araştırmaya göre yapay zeka destekli kitapların sayısı artıyor. Yayınlanan e-kitapların %60'ından fazlasında yapay zeka kullanıldığı belirlendi.
2: Bu da artık ürünlerin, eserlerin insanlar tarafından değil de yapay zeka tarafından daha çok yazılmaya başlandığını gösteriyor.
5: Detayını siz belirleyebilirsiniz. Karakterlerini, kahramanlarını, konusunu, temasını belirleyebilirsiniz. Ve bunu verdikten sonra zaten sistem bunu yazmaya başlıyor.
4: Araştırmada dikkat çekici bir başka veri daha var. 2022'de 100 bin olan e-kitap sayısı günümüzde 300 bine ulaştı. Yani 3 kat artış var. Bunda yapay zekanın etkisi olduğu değerlendiriliyor. Yayıncılarsa yapay zeka destekli metinler için herhangi bir yazarla mukayese edilemez diyor.
1: Daha birinci satırından bu gerçekten kalpten yazılmış, insan vicdanıyla yazılmış bir metin mi? Yoksa tamamen bir yönlendirmeyle yazılmış bir metin mi? Daha ilk sayfasını anlayabiliyoruz.
3: Metinlerdeki yapay zeka oranı bir uygulama sayesinde anlaşılabiliyor. Biz de şu anda bulunduğumuz yayın evinde bir içerik üreticisinin metninde yüzde kaç yapay zeka kullanmış onu göreceğiz.
4: Yapılan analiz kitapta %79 yapay zeka kullanımı olduğunu tespit ediyor. Peki bir yayın evi kitapta yapay zeka tespit ederse ne yapıyor?
2: Bir kitabın eğer %15-20'sinden fazlası yapay zeka ile yayınlanmışsa bunu yazara iletip bunun üzerine düzenleme yapmasını istiyoruz.
1: Biz önce insan diyoruz. Her türlü çalışmada önce insanın, odaklı insanın olduğu bir çalışma düzenini, bir üretim, bir yaratıcılık düzenini savunuyor ve önemsiyoruz. İyi içerik her zaman kazanacak.
0: Fransa okullardaki telefon yasağını genişletti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çocukları ekranın olumsuz etkilerinden korumak için yeni eğitim yılından itibaren liselerde de cep telefonunun yasaklandığını duyurdu.
6: Okullardaki telefon yasağı uygulaması genişletildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yeni eğitim öğretim yılından itibaren liselerde de cep telefonu kullanımının yasaklandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, çocukları ekranın olumsuz etkilerinden koruma konusunda daha fazla beklemeyeceklerini vurguladı. Fransız Ulusal Meclisi ve Senatosu'ndan geçen tasarı, Anayasa Konseyi tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile birlikte öğrenme ortamındaki huzurun ve odaklanmanın yeniden kazanılacağı belirtildi. İlk ve ortaokullarda 2018'den bu yana uygulanan düzenleme, yeni dönemle birlikte lise öğrencilerini de kapsayacak. Cep telefonu yasağı uygulamasıyla öğrencilerin derste dikkatlerinin dağılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni düzenleme 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Cep telefonu yasağı pek çok ülkede de gündemde. 2024 yılında İtalya, İngiltere ve Hollanda'da sınıflarda cep telefonu kullanımını yasaklamıştı.
0: Japonya'da sıradışı bir restorasyon çalışması başladı. 360 tonluk tarihi Hiroshige Kalesi halatlarla çekilerek yer değiştirdi.
7: 1800 kişi 30 metrelik halatlara sarıldı. 360 tonluk tarihi kuleyi eski yerine böyle taşıdı. Görüntüler Japonya'dan. 415 yıllık kale 2015 depreminde hasar görmüştü. Duvarların onarımı tamamlandı. Sıra tarihi yapıyı eski yerine taşımaya geldi. Bunun için Hikiya adı verilen teknik kullanıldı. Hiçbir söküm işlemi yapılmadı, yapı zarar görmedi. Dünyanın dört bir yanından gelen gönüllü 1800 kişi sloganlar eşliğinde kuleyi halatlarla çekti. İki günde 2 metreden fazla hareket ettirildi. Tarihi yapı insan gücüyle toplamda 5 metre hareket ettirilecek. Kalan 73 metrelik mesafe içinse makine gücünden yararlanılacak. Hiroshige Kalesi

0: ülkenin kuzeydoğusunda ayakta kalan az sayıdaki tarihi yapılardan biri. Kalenin restorasyon sürecinden sonra 2033 yılında yeniden ziyarete açılması planlanıyor.
1: ABD'li bilim insanları dikkat çeken bir araştırmayı imza attı. Çöpe atılan plastik ve tarımsal atıkları laboratuvar ortamında yenilebilir gıdaya dönüştürdü. Kurabiye formundaki gıdanın denemelerin ardından Ay ve Mars görevlerinde de kullanılması bekleniyor.
2: Çöpe atılan plastik kurabiyeye dönüştü. ABD'li bilim insanları geri dönüştürülmüş plastikten yenilebilir gıda üretti. Amerikan Kimya Derneği'nin düzenlediği sempozyumda sunulan çalışma, Güney Illinois Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapıldı. Çalışma kapsamında plastiklerle mısır sapı ve yaprağı gibi tarımsal atıklar, oksijen ve su kullanılarak yüksek ısı ve basınç altında karbon yapı taşlarına ayrıştırıldı. Elde edilen sıvı ham madde, özel olarak yetiştirilen maya kültürlerine verildi ve besleyici gıda bulamaçlarına dönüştürüldü. Araştırmacılar, protein, yağ, vitamin, tat ve koku üretebilen farklı maya türlerini de genetik olarak tasarladı. Bir maya türü vanilya tadı ve kokusu sağlayan vanilin üretti. Bir diğeri de havuca turuncu rengini veren ve vücudun A vitaminine dönüştürdüğü beta-karoten pigmentini sağladı. Bileşenlerin karıştırılmasıyla elde edilen hamur, 3 boyutlu gıda yazıcılarında şekillendirildikten sonra mikrodalga fırında pişirilerek kurabiye formuna getirildi. Kurabiyelerin insanlar tarafından denenmesinden önce güvenlik testleri sürdürülüyor. Başarılı olması halinde sistemin çöl, kutup, denizaltı veya afet bölgeleri gibi zorlu şartların yanı sıra gelecekte Ay ve Mars görevlerinde de kullanılabileceği değerlendiriliyor.
1: Aydın'da nikahına bir gün kala nişanlısından ayrılan bir kişi düğün salonunu iptal edemeyince gelinsiz düğün yaptı. Eğlenceye katılanlar gece boyu dans etti.
2: Davetliler geldi, düğün başladı ama ortada ne gelin ne de damat vardı.
3: Bu benim tuttuğum ikinci düğün salonu. Yani ilkinde de olmamıştı. Şimdi ikincisinde de olmadı. Görüş ayrılıkları oldu diyelim. Anlaşamadık.
2: Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilginç bir düğün hikayesi yaşandı. Almanya'da yaşayan 37 yaşındaki Ali Akın nişanlısıyla evlenmek için düğün salonu tuttu. Ancak nikah bir gün kala çift ayrılma kararı aldı.
3: Bazen maddi durumlar da girdi araya. İstekler oldu. Bazılarını karşıladık. Bazılarını aşırı olduğu için karşılamadık.
2: Evlilik hayali bitti ama düğün salonu çoktan kiralanmıştı. Sözleşme iptal edilemedi. Ali Akın da düğünü tamamen iptal etmek yerine akrabalarını ve yakın arkadaşlarını davet etti.
3: Biz yurt dışında yaşadığımız için herkes bir arada toplanma durumu zor oluyor bazen. O yüzden bu bir bakıma vesile oldu diyelim. Artık düğün yerine kendi aramızda diyelim aile eğlencesi yapıyoruz. Yani.
1: Adana'da kızılcık şerbeti için kara kazanlar kuruldu. Dalında kilosu 100 lira olan kızılcık şerbete dönüşünce litresi 1000 liradan alıcı buluyor.
4: Ağaçtan dökme süreci var. Altlarına brandalar geriyoruz. Sırıklarla vurarak döküyoruz.
2: Ağaçlardan dökülen kızılcıklar tek tek toplanıyor. Asıl mesai ise toplandıktan sonra başlıyor.
4: Getirince bunların bir yıkama aşaması var. Suya döküyoruz. Suya dökünce yapraklar ve içindeki kirazın dışındakiler yüzüne çıkıyor. Temizliyoruz.
2: Adana'nın Kozan ilçesinde kış hazırlığı başladı. Yörede ekşi kiraz olarak bilinen kızılcıklar geleneksel yöntemlerle şerbete dönüştürülüyor. Toplanan kızılcıklar önce yıkanıyor, ardından kara kazanlara alınıyor. Yaklaşık 2 saat boyunca ilk kaynatma işlemi yapılıyor.
4: Temizledikten sonra kazanlarda belli bir müddet bunların çatlayıp kendi öz suyunun suya karışıncaya kadar suyun içerisinde haşlıyoruz.
2: Sonra sıra posayı ayırmaya geliyor. Geriye kalan şerbet ise yeniden kazana giriyor.
4: 2 saatlik bir kaynatmadan sonra bunu tekrar süzeklerden geçiriyoruz. Posasını ayırıyoruz. Şerbetini tekrar kazanlara koyup yaklaşık 4 saat gibi bir zaman içerisinde odun ateşinde kaynatıp yoğun hale gelene kadar.
2: yaklaşık 130 kilo kızılcıktan 15 litre şerbet

0: Şerbet çıkıyor. C vitamini ve antioksidan deposu kızılcığın kilosu 100 lira. Şerbetinin litresi ise 1000 liraya kadar alıcı buluyor.
1: Şanlıurfa'daki Karahantepe'de yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykel bulundu. 70 santimetre yüksekliğindeki heykel leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor.
0: Göbekli Tepe'nin ardından bu kez Karahantepe'deki kazılar şaşırttı. İlk kez daha önce karşılaşılmayan bir üslupla yapılan heykel bulundu. Şanlıurfa'da bulunan Karahantepe, Anadolu'nun binlerce yıllık kültür mirasını günümüze taşıyor. Karahantepe'de 2019 yılında başlayan kazılar sürüyor. Bölgede bulunan eserler arkeologları şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak daha önce eşine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulundu. Haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu. Yaklaşık 11 bin yıllık heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. İnsan ve hayvan figürünü aynı kompozisyonda buluşturan eser, 70 santimetrelik yüksekliği ve özgün anlatımıyla dikkati çekiyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağını ifade etti. Heykel önümüzdeki günlerde ziyaret edilebilecek.
1: Ucuzu ev alma hayaliyle internetten ev bakanlar dolandırıcıların tuzağına düştü. Dolandırıcılar 25 milyon liralık vurgun yaptı.
0: Sahte ilan verdiler, uygun fiyatta tuzağa çektiler. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdılar.
2: Gittiğimde o evin bana satılamayacağını, ondan sonra bana başka bir ev gösterdiler.
0: İstanbul'da internet siteleri üzerinden verilen sahte daire ilanları çok sayıda kişinin ev hayalini yıktı. Dolandırıcılar ucuza daire vaadiyle milyonlarca liralık vurgun yaptı.
3: Biz eşimle ne olduğumuzu anlayamadık. Yani bizi nasıl, ne hale soktular ben anlayamadım.
0: Şüpheliler internet sitesine özellikle Esenyurt ilçesinden uygun fiyatlı daire ilanları koydu. Kendilerini arayanlara evler gösterdiler. Ardından önce kapora istediler.
2: Benden 100 bin lira kapora istedim. Daha sonrasında ertesi gün aradığında işte sana kredi çıkmıyor. İşte 500 bin lira daha para vermen gerekiyor dedi.
0: İş tapu teslimine geldiğinde ise binbir türlü bahaneyle müşterileri oyaladılar.
3: Dedi ki abla dedi bugün 3 dedi saat 3.30 oldu dedi yetişmez dedi. Pazartesi dedi cuma günüydü o günü. Pazartesi dedi alacaksın kapıyı dedi pazartesi gel dedi. Pazartesi gittik yok abla dedi işte mal sahibi dedi İran'a gitti dedi. İran'dan gelecek bir hafta sonra gel dedi.
0: Şikayetler üzerine ekipler harekete geçti. 30 mağduru olan soruşturmada 25 milyon liralık vurgun tespit edildi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından adresler belirlendi. İstanbul, Sinop ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelere ait olduğu belirlenen 13 tarla, 3 ev, 3 arsa ve çeşitli taşınmazlara el konuldu.
1: Kısa bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Bursa 33 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 34, Kayseri güneşli 32 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 27, Van güneşli 28 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 37, Şanlıurfa güneşli 39 derece.

0: Aranın ardından Habertürk ekranlarında yeniden beraberiz değerli izleyiciler, saatlerimiz 2'ye gelirken. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'ta konuştuğu terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaştığında yeni dönemin kapıları açılacak dedi. Türkiye yüzyılının inşasının başladığını belirten Erdoğan, kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek ifadelerini kullandı.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak.
2: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'ta verdiği mesajlarını, Türkiye yüzyılının inşasının başladığını belirtti.
1: Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
2: Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.
3: Kürsüyü teşriflerini arz ederiz.
2: Erdoğan konuşmasında Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'nun tarihindeki önemine dikkat çekti. Birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan kardeşlik olacak. Barış ve

0: istikrar olacak.
1: Erdoğan ve Bahçeli daha sonra etkinlik alanında kurulan Han Çadırı'na geçti, sohbet etti.
2: Malazgirt Zaferi Ahlat ilçesinde kurulan statlarda da yaşatılıyor. Burada çeşitli illerin yöresel ürünleri tematik bir şekilde kurulan otağlarda sergileniyor.
1: Etkinlik alanını çevreleyen tepelerden birinde dev Türk bayrağı ve Filistin bayrağının yan yana yer alması da dikkat çekti. Etkinlik alanından ayrılan Erdoğan ve Bahçeli, Selçuklu Meydan mezarlığını ziyaret etti. Mezarlıktaki anıtsal mezar taşlarını inceleyen Erdoğan yetkililerden bilgi aldı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, ardından dualar edildi. Kabristan ziyaretinin ardından Erdoğan, Devlet Bey Konağı'nda Bahçeli ile bir araya geldi.
3: İran, ABD-İsrail Savaşı'nın Hürmüz Boğazı çevresindeki 6 aylık faturası ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler'e göre savaş boyunca Basra Körfezi ve çevresindeki sularda 68 olay kayıtlara geçti. Boğazdan geçen tanker trafiğinde ise tarihi bir düşüş yaşanıyor.
1: Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği üzerindeki baskı artıyor. Savaşın 6 aylık faturası en çok tanker trafiğini etkiliyor. İran'la ABD ve İsrail arasında 6 aydır devam eden savaşın en kritik cephelerinden biri, küresel petrol ve doğalgaz ticaretinin önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı oldu. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde savaşın 6 aylık faturasını açıkladı. Buna göre savaş boyunca Basra Körfezi ve çevresindeki sularda 68 olayın doğrulandığı belirtildi. Olaylarda en az 20 denizci ve liman çalışanının hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı ve bazı kayıpların kayda geçtiği ifade edildi. Savaş boyunca ticari gemilerde sık sık hedef oldu. Kaydedilen olayların yaklaşık yarısında tankerler, %20'sinde konteyner gemiler, %15'inde ise dökme yük gemileri yer aldı. İngiliz deniz ticareti operasyonları ise kaydedilen 68 olaydan 47'sini saldırı olarak sınıflandırdı. Saldırılar barış görüşmeleri sırasında devam etti. Müzakerelerin çökmesinin ardından da hızlandı. Boğaz'daki tanker trafiğinde ise tarihi bir düşüş yaşanıyor. İran, savaşın ardından Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürmek ve geçiş yapan gemilerden ücret almak istiyor. Tahran yönetimi, daha önce İran'ın izin vermediği alternatif güzergahları kullanan gemileri uyarmıştı.
3: İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan UNRWA'ya bağlı Kalendiya Eğitim Merkezi'ne baskın düzenledi. İsrail Başbakanı Netanyahu baskın talimatını kendisinin verdiğini söyledi. BM'den UNRWA tesisleri dokunulmazdır açıklaması geldi.
4: İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler'e ait eğitim merkezine el koydu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu talimatı kendisinin verdiğini açıkladı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, BM Eğitim Merkezi UNRWA'nın boşaltılması talimatını verdi. Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya'da bulunan merkeze el konularak boşaltılmaya başlandı. Netanyahu, UNRWA'nın faaliyet göstermesine izin vermeyeceklerini savundu. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir baskına bizzat katıldı. Sosyal medya hesabında merkezin girişinde çekilmiş ve askerlerin binaya İsrail bayrağı astığını gösteren fotoğrafı paylaştı. UNRWA artık elimizde diye yazdı. Birleşmiş Milletler'den tepki gecikmedi. Genel Sekreter Sözcüsü Stephen Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in baskını en sert şekilde kınadığını aktardı. Bunun Mayıs'tan bu yana İsrail makamlarınca merkeze yapılan 5. izinsiz giriş olduğunu vurguladı. Kalendiya Eğitim Merkezi ve diğer UNRWA tesisleri BM'ye ait tesislerdir ve dokunulmazdır diye konuştu. UNRWA'ya göre Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi 15-19 yaşları arasında yaklaşık 350 öğrenciye hizmet veriyor.
3: Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle İstanbul Beyoğlu'nda esnaf, yerli ve yabancı turistlere etli pilav ikram etti. Gelin sizi o etkinliğe götürelim.
5: Genellikle turistler geliyor, ne olduğunu soruyor, merak ediyorlar.
1: Standlar kuruldu, gören sıraya girdi. Mevlid-i Nebi haftasında Galata esnafı etli pilav ikram etti.
5: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum günü hasebiyle birbirimize destek

0: Destek olarak böyle bir hayra vesile olmak istedik.
1: Hazreti Muhammed'in doğum gününü anma etkinliklerinden biri de İstanbul'un en kalabalık noktalarından Beyoğlu Galata'daydı.
2: Hesaplasak, zamanı planlasak bu kadar denk gelmezdi. Şu anda burada olmak bize çok büyük bir huzur, mutluluk verdi.
3: Allah razı olsun. Bütün hesaplar el birliğiyle. Bütün turistler de geliyor, yerli halkımız da geliyor. Her sene muntazam şekilde devam ediyor.
1: Üçüncüsü düzenlenen etkinliğe Galata Kulesi'ni ziyarete gelen turistlerin de ilgisi yoğundu.
3: Hem Türkçe yazıyor hem de İngilizce yazıyor, anlıyorlar. Peygamberimizi tabii ki tanıyorlar.
4: Türkiye'nin turizm merkezi Antalya'daki Falez Parkı'nda boruda oluşan arıza nedeniyle denize atık su karıştı. Kirlilik nedeniyle denizin rengi değişti, bölgede yoğun koku oluştu.
5: Kulaç atarken bir anda bir kokunun ve bunalıklığın içine geldik yani.
6: Kimi denizde yüzerken, kimi de parkta yürürken maruz kaldı. Denize karışan atık su çevre felaketine neden oldu. Görüntüler Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden. İlçedeki Falez Parkı'nda boruda oluşan arıza nedeniyle denize atık su karıştı.
5: Koku zaten korkunç bir şeydi. O anda fark edince geri döndük. Plaj herkes tedirgin.
6: Denize karışan atık su hem görüntü kirliliği hem de kötü kokuya neden oldu. Bölgedeki işletmeler de kokudan etkilendi.
7: Müşterilerimiz bu kokudan rahatsız olduğu için gidiyor. Sadece müşteriler açısından da değil, çevredeki insanlar da bu kokudan rahatsız olup artık normalde sabahtan falan parkta yürüyüş yapan insanlar bile parka uğramıyor şu anda.
6: Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Su ve Atık Su İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri geldi.
8: Geldiğimizde iğrenç bir kokuyla karşılaştık yine. Yaklaşık ben 3-4 yıldır burada çalışıyorum. Bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Gereken mercilere başvurduk. Hani ama bir an önce inşallah çözülür.
6: ASAT ekiplerinin yaptığı incelemede kuruma ait atık su terfi hattının kaynak noktasında oluşan yırtık nedeniyle boruda kaçak meydana geldiği belirlendi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.
4: İznik'te Roma Tiyatrosu çevresinde devam eden kazı çalışmalarında iskeletler bulundu. O iskeletlerde yapılan incelemelerde ise veba hastalığı izine rastlandı.
1: Kazılarda bu defa ölümcül bir hastalığın izine rastlandı. İznik'te bulunan yüzlerce yıllık iskeletlerde veba örneği tespit edildi. Bursa'daki İznik Roma Tiyatrosu'nun güneyindeki nekropolde arkeolojik kazılar devam ediyor. Son olarak toprağın yaklaşık 1 metre altında iskeletler bulundu.
9: Temmuz ayında başladığımızdan beri bugüne kadar 20'ye yakın bir iskelet buluntusuyla karşılaştık. İskeletlerin içinde erkek yetişkin bireyler, kadın, erkek ve çocuk bireyler de bulunuyordu. Ve biz burada anladık ki burası bireysel gömüler için özellikle Bizans döneminde bu alan nekropol alanı olarak kullanılmış.
1: İncelemelerde ise çarpıcı sonuç ortaya çıktı. İskeletlerde veba bulgusuna rastlandı.
9: Buradaki kemikler üzerinde daha önce yapılan incelemelerde Anadolu'daki en erken veba örneğine rastlanmıştı ve bu çok bir önemli bir buluntuydu.
1: Türkiye'den ve yurt dışından farklı üniversitelerden uzmanların da katıldığı kazıların sezon sonuna kadar sürmesi planlanıyor. Tiyatro alanındaki çalışmaların ise yaklaşık 4 yılda tamamlanması hedefleniyor.
4: ABD'de country müziğin efsanevi isimlerinden Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump ülkede bir hafta boyunca bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.
10: ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Dolly Parton hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı. Country müziğin efsanevi ismi Dolly Parton'un ölümünü yeğeni Brian Seaver duyurdu. 80 yaşında hayatını kaybeden Parton'un ölüm nedeni henüz açıklanmadı. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabında Parton'u en iyi country şarkıcılarından birisi olarak niteledi. Bu milyonlarca insan için gerçek bir kayıp. Onun gibi birisi gelmedi, gelmeyecek ifadelerini kullandı. Ülkede bir hafta boyunca bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiğini duyurdu. Kariyeri boyunca yüzlerce şarkı kaleme alan Parton, ABD country müzik listelerinde 25 kez bir numara oldu.

0: 47 albüm listelerde ilk 10'a girdi. Parton'un en unutulmaz şarkıları ise Jolene ve I Will Always Love You eserleriydi. Müzik kariyerini başarılı bir oyunculuk kariyeriyle de süsleyen sanatçı, oyunculuk performansları ile iki kez altın küre adaylığı elde etti.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk. Ben Faruk Aksoy. Nedir ne değildir akşamı. Sayın seyirciler, bir yayın planı yaptık, yayın akışı yaptık. Tabii İBB davası, duruşmalar devam ediyor. İşte herkes savunmasını yapıyor ama akşam saatlerinde özellikle Üsküdar'la ilgili bir gelişme tekrar yeniden planlama yapma ihtiyacı doğurdu. Zira Üsküdar'da İstanbul 2. İdare Mahkemesi AK Parti'nin itirazı üzerine Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimleriyle ilgili kararını verdi. Mahkeme seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı sayın seyirciler. Seçimler yenilenecek dedi ve önce size o tartışmaların yaşandığı seçim enstantaneleri, o günler ne oldu, nasıl oldu, neden oldu onları bir kısaca dinleteceğim. Sonra şurayı göstereceğim ama önce bir ses açalım, önce bir dinleyelim ne oldu, ne bitti. Sonra diğer ayrıntıya bakacağız.
1: Bunu biz bir öncekinde de geçersiz saydık. Burada G6 olarak yapılmış. O yüzden bunu geçersiz sayıyorum. Bir öncekinde de geçersiz. Bunu biz bir öncekinde de geçersiz saydık. Burada G6 olarak yapılmış. O yüzden bunu geçersiz sayıyorum. Bir öncekinde de geçersiz.
0: Evet. Geçersiz sayılan oylar, işte harfler, ondan sonra rakamlar. Hemen gelin burayı görün. Olaylı seçim iptal edildi, karar verildi. Şimdi bundan sonra ne olacak? Bunu konuşacağız, tartışacağız. Özellikle Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi oy pusulası 4. turda Dündar Ziya Gültekin G harfi 6 olarak kabul edilip bu oy geçersiz sayılmıştı. G harfi 6 kabul edildi. Bakın şurası, şurada G harfi, alt tarafta onu birleşik saydığı için, birleşik gördüğü için G'yi 6 gibi gördü. Şurada şu Gültekin'in G'si 6 olarak yazıldığından dolayı, daha doğrusu 6'ya benzediğinden dolayı AK Parti'nin adayı olarak kabul edilip bu oy geçersiz sayılmıştı. Oy geçersiz sayıldığı için mahkemeye gidildi. İş adliyelik oldu. Sonra tekrar yeniden bir seçim yapılmasına karar verdi İstanbul 2. İdare Mahkemesi. Bundan sonraki süreçte neler olacak, neler bitecek? Gerçekten Üsküdar çok önemli bir ilçe. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllar sonra aldığı bir yer. Şu anda eski Üsküdar Belediye Başkanı cezaevinde. İşte başkan vekilliği için seçim yapıldı. Bu sefer G harfi 6 yazıldı. Yazılmadı tartışması ve geçersiz sayılan oy. Sonra AK Parti'ye verilip geçersiz sayılan oy. Sonra AK Partililerin mahkemeye gitmesi, mahkemenin bir karar vermesi, ardından seçimin yenilenecek olması, Üsküdar'daki yerel yönetimin bundan sonra nereye doğru gideceği konusunda da yeni soru işaretlerini ortaya çıkardı. Peki seçim yenilenecek, bundan sonra ne olacak? Onu değerli konuklarımla konuşacağız, tartışacağız. Nedir ne değildir de çok dolu bir akşam. Bir taraftan da İBB davası devam ediyor. Herkes savunmasını yapıyor mahkemede. Çok ilginç açıklamalar var, enteresan açıklamalar var. Ertan Yıldız meselesine özellikle bakacağız. Konuklarım burada, Ankara'da konuğum yok. Herkese toptan teşekkürler, hoş geldiniz diyorum. Zaten konuşunca herkes tek tek daha rahat bir tanıtım olur. Herkesi tanıyorsunuz. Bütün konuklarım neredeyse her hafta buradalar. Ve kısa bir araya gidelim. Ondan sonra dönelim. Şu Üsküdar'daki seçimin yenilenmesi hadisesiyle başlayıp sonra İBB davasıyla, Ertan Yıldız'ın ifadeleriyle, bugün ortaya çıkan yeni iddialar.

0: Vallahi açılışta özetlemeye çalıştım. Üsküdar'da olaylı seçim iptal edildi. Şu G harfi 6 yazıldı yazılmadı meselesi. Mehmet Metiner'le epeydir yayın yapmıyoruz. Metiner sizinle başlayalım mı? Yani bu çok tartışılıyor. Hani belediyeler işte kayyum atanıyor, şu oluyor, bu oluyor ama yani bunu defalarca gördük. Bunun gerçekten bir metodu, usulü yok mu? Yani bu baştan zaten bu kargaşaya niye yer veriliyor? Artı nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim iptal edildi şimdi.
1: Yani yeniden seçim yapılacak. Meclis üyeleri kendi içinden başkanlarını seçilecekler. Bu apaçık bir hile yani. Başkan vekilinin kendi takdir yetkisini kullanarak yapmış olduğu bir hile. Bu tür hilelere gerek yok. Şimdi mahkeme böyle bir karar aldı. İşte şimdi mahkeme kararını sorgulayacaklar. Yani mahkeme seçimi iptal etti diyecekler. Halbuki bu hileli davranış zaten iptal için yeter sebep yani.
0: Ya ben şeyi anlamıyorum.
1: Orada Gültekin yazıldığı besbelli değil mi yani?
0: Ha yani ben şimdi bunu hani CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti fark etmez yani. Basit bir şeyden bahsediyoruz. Yani sınıfta başkanlık seçimi yapılırken 2-3 tane öğrenci çıkar, öyle değil mi? Biri de yazar falan kim kaç oy aldı diye. Normal bir ilkokul 4C sınıfında olan şeyden bahsediyorum. Yani Üsküdar'da başkan vekili seçilecek.
2: Teknolojinin geldiği noktayı
0: hayır düşünün. Bu yani size de garip gelmiyor mu? Yani kaçıncı kez oluyor bu? Kaçıncı kez hangi belediyede? Şimdi burada Dündar Ziya 6 Ültekin mi yazmış olabilir adam yani? Ne yazmış olabilir? Hani Dündar Ziya 6 Ültekin mi yazılmıştır sizce yani? Bundan dolayı seçim iptal...
1: Ya bunu kim yaparsa yapsın.
0: Evet.
1: Partisinin hiçbir önemi yok. Bu bir hiledir. Başkanlığın yetkisinin kötüye kullanımıdır. Yani buradaki kişinin Gültekin olduğu besbelli. Bunu 6 diye okumanın manası yok. İsterseniz 6 diye okursunuz. Başkanlık makamında oturduğunuz için takdir yetkinizi o yönde kullanırsınız. İşte böyle bir sürece de kapar alırsınız. Çok
2: Dündar
1: yanlış bir
2: Ziya
1: şey.
2: Gültekin AK yani, Parti'nin adayı bu arada. Evet. Altını çizelim
1: yani
2: özellikle.
1: Siyaseti evet. Bu kadar çok düzeysizleştirmenin, aya düşürmenin manası yok. Bu siyaset değil bu ya. Yani. Bu düpedüz bir hile. Başkanlığın takdir yetkisini de kötüye kullanımı. Mahkemenin vermiş olduğu karar doğrudur. Şimdi 5 üyeleri oturacaklar. Tekrar bir seçim yapacaklar. Umarım bundan sonra 6 harfiyle G harfinin bu kadar çok yakınlaşmasına da izin vermezler yani. Çok yakınlaştırmışlar çünkü 6 diye okuyabilirsiniz
0: bir
1: doğru.
0: Şey, bir şey soracağım. Şimdi bunu acaba zaten Üsküdar'ın belediye başkanının işte gözaltına alıp tutuklanmasına yönelik bir protesto olarak anlayabilir miyiz aslında? Yani elbette ki bunun Gültekin yazdığını oradaki beyefendi okuyor herhalde değil mi?
1: Bence de okuyor, bilerek yapıyor.
0: Hani bunu zaten o kararı kabul etmemesinin bir dışa vurumu olarak görebilir miyiz?
1: Yani olabilir, yani bu siyasi bir tepki olabilir ama doğru bir tepki değil bu. Doğru bir tepki değil. Yani siyaseten tepki gösterebilirsiniz, kayyum atandı diyebilirsiniz, atanmak istiyor, isteniyor diyebilirsiniz. Başkanımız hukuksuz yere tutuklandı diyebilirsiniz. Her türlü tepki şiddetle buluşmadığı sürece meşru bir tepkidir. Siyasetin evet. Doğasında var. Ama burada yani Gültekin'deki G harfini 6 diye okumak da artık hakikaten akla ziyan bir şey. Siyaset değil, tepki değil. Bu bence siyasetin bu kadar çok paralize edilmesi, ayağa düşürülmesi, itibarsızlaştırması anlamına gelen, mahkemeleri de boş yere uğraştıran gereksiz bir şey bu yani.
0: Evet. Aytunç ne diyorsun? Ne olacak şimdi mesela seçim tekrarlanacak. Bu sefer başkan vekilliği parti değiştirecek mi?
2: Değiştirecek. Evet, Dündar Ziya Gültekin kazanacak. Yani çok net gözüküyor.
1: 6 Ültekin mi kazanacak? Gültekin mi kazanacak?
2: Ya 6 Gültekin'e gelene kadar, yani bence de zaten mahkemenin kararını okuyorum şimdi. Biraz sonra aktaracağım evet, ama önce bir genel bir değerlendirme yaptığımızda. Şimdi 2024 seçimlerinde Sinem Deretaş %49.9 oy aldı.
0: %49.9.
2: 157.605.
0: Evet.
2: Hilmi Türkmen 42.37 aldı. 133.814. Yani bir irade, seçmen iradesi Üsküdar'ı Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdi. Sandık

0: Sonuçta demokrasinin vazgeçilmezi. Şimdi bu Sinem Hanım'la ilgili iddialar, gözaltı, tutuklama, tamam görevden uzaklaştırılma. Normal şartlarda ne olmalı? Sonuçta halkın verdiği irade, halkın gösterdiği iradeye saygı duyulup buradan devam edelim denilmeli. Normali bu. Normalde böyle olmalı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya işte kimse orada şeyi yöneticisi onlarla devam edilmeliydi. Ama olmadı. Arkasından seçime döndü bu iş. Tamam. Şimdi 2019'da, 2014'te daha öncesinde Üsküdar'ı Adalet ve Kalkınma Partisi yönetti. Bunu anlayabiliyoruz. Burayı kaybetmenin verdiği evet. sıkıntıyı da anlayabiliyoruz ama sonuçta baktığınız zaman halkın kendi özgür iradesiyle korunan sandığa verdiği oyla Sinem Deritaş Cumhuriyet Halk Partisi kazanmışsa burada da bu seçim yapılmamalı veya seçim göstermelik bir şekilde yapılmalı. Cumhur İttifakı orada büyüklük gösterip burada kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve devam etmesini istiyoruz demeli. Normal şartlarda etik anlamda baktığın zaman olması gereken buydu. Olmadı. Şimdi devam edelim. O gün birinci turda ya toplamda CHP'li meclis üyesi sayısı 28, Cumhur İttifakı'nın 17, 14 Adalet ve Kalkınma Partisi var, 3 MHP var.
1: Evet.
0: Şimdi birinci turda CHP'nin adayı 26 oy alıyor.
1: 26 oy alıyor.
0: 26 oy evet. alıyor. İkinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı da 16 oy alıyor. İkinci turda da aynı sonuç çıkıyor. 26 oy, 16 oy. Fakat üçüncü tura geldiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına 21 oy çıkıyor. 5 oy düşüyor.
1: Neden?
0: Cumhur İttifakı'na da 16 oy sabit kalıyor. 2 oy geçersiz sayılıyor. Şimdi burada büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir kırılma olmuş. Düşüş var çünkü.
1: Yani orada. Yeni parti CHP tartışmasını mı görüyor?
0: Ya zaten orada 14 yeni partili var, 14 CHP'li var.
1: Ya bu Menderes'te bu hadise yaşandı ya.
0: Evet.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü çıktı ve dedi ki bu bir yol kazasıydı dedi. Yani biz normalde yeni partinin adayını destekleyecektik ama bu bir yol kazası. Hatta bize gelmediler, bizimle görüşmediler, kendilerinden çok emindiler. Hani bizden oy istemediler dedi. Ona bir yol kazası olarak değerlendirme yaptılar. Şimdi sen diyorsun ki Üsküdar'da değişecek.
0: Şimdi
1: diyorsun.
0: Şöyle hayır CHP zaten Üsküdar'da... şöyle 3. turda 21 oya düşüyor. Evet. 26'dan 21'e 5 oy zaten kaybediliyor. Bunun ikisi geçersiz sayılıyor diyelim. 3 oy kaldı. Bu 3 oy kim vermedi? Değişmedi. Yani bir sıkıntı var orada. 4. tura geldiğimizde de 22'ye 18 çıkıyor. 2 oy da arttırmış oluyor Adalet evet. Kalkınma Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi adayı da 1 oy. Fakat burada 5 oyun 3. turda 5 oyun geçersiz çıkması üzerine mahkeme duruyor. 5 oy diyor mahkeme diyor ki İstanbul 2. İdare Mahkemesi 5 tane oy pusulası üzerinde yapılan tetkike hangi adayın tercih edildiğinin açıkça anlaşılabildiği görülüyor diyor.
1: Açıkça anlaşılabiliyor.
0: Açıkça anlaşılabiliyor
1: Peki
0: diyor.
1: Sen mahkemenin yani mahkeme kararıdır ama mahkemenin bu kararını nasıl değerlendiriyorsun? Sence ya de burada şöyle, kime oy verildiği belli
0: beni,
1: mi
0: beni,
1: değil?
0: Beni zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verilmiş değil. Burada bir usulsüzlük varsa bu usulsüzlük çözülmeli. Ya bu ben birinci bu boyutta dediğim şey şu. Sandığın aslında kararı evet. devam etmeliydi.
1: Evet, evet.
0: Halkın oradaki Sinem Hanım'ı seçmişti. Devam etmeliydi. O olmuyorsa. O ayrı bir burada, konu tabii. Burada mahkeme diyor ki bakıyorum diyor.
2: Yani şunu isimler... diyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Yeni parti de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir meclis üyesine oy vererek devam etsin. Bunu mu söylüyorsun yani?
0: Ay şimdi şöyle.
2: Yani kazanan çünkü Sinan Hanım kazandığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıydı. Dolayısıyla evet. Cumhuriyet Halk Partisi orayı kazandı.
0: Evet.
2: Yani yeni partili üyeler bu fedakarlığı göstermeliler mi? CHP'li herhangi bir meclis üyesini...
0: Ya zaten sevgili Metin abi,
2: bunu mu salık veriyorsun?
0: Bu isimler şimdi yeni partili isimler bundan bir ay öncesine kadar...
3: Hepsi CHP'li.
0: Hepsi Cumhuriyet Halk Partili'ydi tabii. Öyle değil mi?
2: Ben sadece öğrenmek için söylüyorum. Hayır, bu güzel yani bir denklem yani. Bu belki de...
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun Menderes'le ilgili verdiği talimatın anlamı da bu. Yani
1: dedi ya yol kazası oldu dedi sonuçta,
2: bir de yerellerde dengeler farklı olur. Devamı, siyaseti içinde gelenler bilirler. Parti
1: hocam,
2: kararları
1: tamam da şimdi. Parti genel kararları, merkezde genel başkanın sana diyor ki

0: Hani dengeler farklı, anladık. Şimdi bugün mesela genel merkez, bir partinin genel başkanı diyor ki burada AK Parti'yi destekleyeceğiz ya da burada yeni partiyi destekleyeceğiz diyor. Yani sen genel başkanı
1: parti
0: dinlemiyorsan...
1: Parti hala önemli yani, yerel de olsa.
0: Yerel de olsa hani talep genel merkezden geliyor, referans. Onun için ısrar
2: Şimdi
0: ediyorum.
2: Şimdi meclis, yani biz de aktif olarak siyasetin tabii içinde bulunduk.
0: Tabii.
2: Tabii ki genel merkezin kararları, tabii, genel başkanın kararları önemlidir, bağlayıcıdır. Ama yerel dinamikler çok farklı işleyebilir.
3: Evet.
2: Yani bir meclis üyesi, iki meclis üyesi, üç meclis üyesi çok daha farklı bir tercih şimdi kullanabilir ve gerekirse yapıyorum partisini bile değiştirebilir yani.
3: Şöyle bir kulis, Üsküdar'da şu konuşuluyor şu anda.
0: Ne konuşuluyor?
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyelerinden iki isim Adalet ve Kalkınma Partililerle yakın temas içinde.
0: Şimdi?
3: Evet.
0: Şu anda?
3: Yeni. Yani yeni süreçte.
0: Bu mahkeme kararından sonra?
3: Mahkeme kararından önce başlayan süreç aslında. Bu oylamalar bittikten sonra yani. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi bunu mahkemeye taşıdı. Fakat ondan sonraki süreçte de bir takım görüşmeler ve temaslar olduğu söyleniyor.
0: Yani mahkeme seçimi iptal ederse bizi destekler misiniz?
3: Evet, o yönde. Yani günün burada o yüzden Üsküdar'daki seçimde, evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayının kazanma ihtimalinin yükseldiği konuşuluyor. Üsküdar değişebilir yani. Bak bu çünkü zaten... İBB için de önemli bu. İstanbul Büyükşehir çok Belediyesi ile ilgili
0: zaten
3: önceki süreçte
0: onu konuşacağız da önemli. Murat, bir şey mi söyleyeceksin?
4: Zaten son dördüncü tur oylamada 22-18. Aytunç Bey'in bahsettiği o iki kişi zaten geldiği zaman 20'ye 20
0: evet,
4: pat
0: evet
4: durumu zaten söz
0: Şimdi
4: konusu.
0: Şimdi burada şöyle bir durum var. İlk tur sonuçları. Herkes bunu görsün. Buna göre kim kiminle nasıl görüşüyor, ne görüşüyor, sonra ne olur?
3: Hayır, daha
0: ne
3: Faruk zaten bak ilk iki tur. Hayır, ilk iki tur.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili önümüzdeki süreç de konuşacağız önemli.
1: Murat, bir şey mi söyleyeceksin?
2: Zaten son dördüncü tur oylamada 22-18. Aytunç Bey'in bahsettiği o iki kişi zaten geldiği zaman 20'ye 20
3: hat
2: durumu zaten söz konusu.
1: Şimdi burada şöyle bir durum var. İlk tur sonuçları. Herkes bunu görsün. Buna göre kim kiminle nasıl görüşüyor, ne görüşüyor, sonra ne olur?
0: Hayır, daha net Faruk zaten bak ilk iki tur. Hayır, ilk iki tur.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili önümüzdeki süreç de konuşacağız önemli.
1: Murat, bir şey mi söyleyeceksin?
2: Zaten son dördüncü tur oylamada 22-18. Aytunç Bey'in bahsettiği o iki kişi zaten geldiği zaman 20'ye 20
3: hat
2: durumu zaten söz konusu.
1: Şimdi burada şöyle bir durum var. İlk tur sonuçları. Herkes bunu görsün. Buna göre kim kiminle nasıl görüşüyor, ne görüşüyor, sonra ne olur?
0: Hayır, daha net Faruk zaten bak ilk iki tur.
1: Herkes bunu görsün. Buna göre kim kiminle nasıl görüşüyor, ne görüşüyor, sonra ne olur?
0: Hayır, daha net Faruk zaten bak ilk iki tur. Hayır, ilk iki tur.

0: önceki belediye başkanı ile ilgili iddialar da araştırılmalı.
1: Şimdi herkes
2: sadece bir şey dikkat
0: çekmeli. Siyasi değilse bir önceki dönemin belediye başkanı ile ilgili iddialar da araştırılmalı.
3: Aynı taraftayım, aynı fikirdeyim. Kendisinden önce, ondan daha önce Türkiye'nin neresine varsa araştırılmalı.
0: Çünkü o dönemle ilgili de çok iddia vardı. Yani burada... Hep sahada kaldı.
1: Anlaşıldı. Aynı niyettesiniz. O da araştırılmalı diyor. Sadece bir şey söylesin. Sadece... Bu niyetleri ve düşünceleri bir de rakamlar üzerinden Murat'la konuşacağız. Bir de Murat'ın önemli araştırmaları var.
2: Biliyorum.
1: Yani bütün bu iddialar, İBB, orada devam eden süreç, dava ve sonra ortaya çıkan durum. O duruma da bir bakacağız. Bir sağlamasını yapacağız. Buyur Metiner.
2: Şimdi CHP'nin büyük kurultayında da 100 delege birdenbire
1: Özgür Özel'in genel başkan olduğu kurultay.
2: Yani şimdi 5 delegenin niye birdenbire kanaat değiştirdiğini bilmiyoruz. Niyet okuyamayız. Hangi denklemler sonucu bu oluştu? Eğer bu sorun oluşturacaksa niye büyük kongrede 100 delegenin birdenbire tavır değiştirdiği, tutum değiştirdiği sorgulandığında birileri kızılacak, kıyamet kopartıyor. İkincisi şu geldiğimiz noktayı çok anlamlı ve değerli buluyorum. Olumlu buluyorum demokratikleşme açısından. Biz geçmişte iktidara geldiğimizde sandık her şeyin ölçüsü değildir. Demokrasi de sandıktan ibaret değildi diyorlardı.
1: Evet deniyordu.
2: Hatta %99,5 nokta bilmem ne kadar alsanız da devlet ayrı, hükümet ayrı, haddinizi bileceksiniz, yerinizi bileceksiniz. Sandıkta çıktığınız için her şey yapmaya muktedir değilsiniz diyorlardı. Şimdi çok şükür sandığın ne kadar önemli olduğunu, demokrasi için ne kadar önemli olduğunu dün itiraz edenler bugün seslendirmeye başladılar. Bu da olumlu bir değişim. Tebrik ediyorum.
3: Faruk Bey bir şey ekleyebilir miyim müsaadenizle?
1: Bir dönelim şeyleri konuşalım sonra.
3: Ondan sonra ekleyelim.
1: Murat şimdi buraya baktık. Olaylı seçim nasıl gerçekleşti? Evet. Tek tek birinci turdan dördüncü tura kadar ne oldu? Sen bize anlat.
4: Şimdi bu her bir turun arasında belli bir zaman dilimleri var.
1: Bir de bunlar nasıl değişiyor mesela? Bu arada sence yani burada bu da burada niye orada, bu? Ne oluyor işte, yani? Ne kadar zaman dilimi var? Onları
4: bahsettiğimiz
1: söyle.
4: Yer bir ilçe belediyesi. Üsküdar ilçe belediyesi.
1: Hocam, ve orada ilçe ama ülkenin 60 tane ilinden büyüktür.
4: Bu ilçe belediyesinde de hem Cumhur İttifakı'nın hem CHP'nin delege profili, orada siyaset yapan insanlar öyle birbirlerinden çok uzak kamplar değiller. Bunlar aynı ilçenin sakinleri, farklı siyasi partilerde. Yani aradaki o dostluklar, iç içe geçmişler çok yüksek. Hele ki Üsküdar gibi bir yerde, Üsküdar ve Eyüp ikisi AK Parti için ilçe belediyesi açısından kaybetmenin psikolojik geriliğini ciddi manada hissedilen iki ilçe.
1: Çok ciddi etki.
4: Biraz da o sebepten bakın bir ayrıntıyı daha ben Üsküdar'da görüyorum. Üsküdar'da özellikle CHP listelerinden seçilmiş olan belediye meclis üyeleri içerisinde de daha sağ tandanslı, milliyetçi, muhafazakar, daha öncesinde sağ partilerde, AK Parti'de de siyaset yapmış veya oraya yakın isimlerden de oluşmuş olabilir. Oradaki o birebir yakınlıklar. Eğer burada az önce Aytunç Bey'in söylediği gibi bir yönetim değişikliği olur, Üsküdar Belediyesi'ni AK Parti devralırsa, o zaman burada konuştuğumuz iddiaların hepsinin doğruluğunu, yanlışlığını şöyle test edeceğiz. Başkan yardımcılıkları ve müdür dağılımlarında o meclis üyelerine yakınlıklarıyla bilinen isimler hangi, yani o kariyer planlarını nasıl şekillenmiş ve nasıl dağıtmış olarak görecekler. Çünkü yerelde siyaset, özellikle yerel siyasette bulunan bütün o siyasi partilerdeki o beşeri insan sermayesinin zaten odaklandığı şey yerel siyasette bir şekilde muktedir olmak ve oradan sonra da kariyer planını devam ettirmek. O muktedirliği de sağlamak adına başkan yardımcılıkları, müdürlükler...
1: Neler vaat ediliyor diyorsun yani? Ona göre mi şekilleniyor?
4: Ya siyaseti biraz da o açıdan bakıldığında biraz rasyonalize edilmiş gibi görünüyor. Şimdi, çünkü son özellikle son bu belediye başkanları transferlerinde de Ankara'daki, İstanbul'daki tüm belediye başkanlarının transferlerinde hepsinin transfer olurken ortak gerekçesi aynıydı. Daha iyi hizmet edebilmek, hükümetle işte daha eşgüdüm halinde belediye...
1: Bu geçerli bir sebep değil midir sence ya?
4: Bu geçerli bir sebep değildir tabii ki doğal olarak. Çünkü onu ben söylemiyorum.
1: Daha iyi hizmet etmek istiyormuş
4: onu
1: yani.
4: Ben söylemiyorum çünkü bu ayki yaptığımız araştırmada vatandaşa da sorduk. Bu transferleri nasıl buluyorsunuz, AK Parti'ye olan transferleri?
1: Onu göreceğiz senin araştırmada.
4: Nasıl buluyorsunuz diye sorduğumuzda seçmenin sadece %22'si bunu doğru buluyor. %65'i bu transferleri
1: AK Parti'de
4: çok
1: de
4: yanlış
1: ciddi
4: buluyor.
1: Bir, çok ciddi
4: karşılık
1: bir
4: var.
1: Şey var mesela AK Partili seçmene sormuş. Ya, Murat, önemli bir araştırma gelecek birazdan.

0: onu da
1: şu... Orada bile AK Partili seçmen diyor ki doğru bulmuyorum diyor. Bey ciddi bir oran ya.
0: Ya bir de Faruk abi yani bir insan
2: her şey
0: emek veriyor.
2: Çünkü yani.
0: Partisinde tabii, işte AK Parti'de örneğin Ankara'da tabii, Gölbaşı'nda AK Parti'de emek veriyor, uğraşıyor. Bundan 2-3 yıl sonra olacak belediye başkanlığı seçimi için. Orada çok ciddi büyük bir kadro. Daha 2 yıl önce karşısında rakip olmuş ve onu yenmiş belediye başkanı partisine transfer oluyor. Otomatikman zaten oradaki o kadrolar da boşa çıkıyor. Aynı şey Aydın'da söz konusu. Buradaki belediyelerde de söz konusu.
1: Hızlıca. Tamam da bu değerlendirmeleri herkes mesela siyasette etik, ahlak, şu bu falan önemli şeyler. Şu bu dediğime bakma. Belki de esas temel inşa malzemeleri. Evet. Ama CHP'den AK Parti'ye geçince belediye başkanı şimdi doğruya doğru. Herkes ayağa kalkıyor. İşte sen seçmene ne söz vermiştin? Şuydu buydu falan. Mesela yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçince pek kimse özür dilerim sallamıyor. Yani hani olabilir diyor, oraya geçebilir diyor. Ama CHP'den geçtiğinde neden böyle ahlaki değerler birdenbire çok tartışılıyor da benim bir yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçince bu kadar tartışılmıyor?
0: Nihal Hanım'ın söylediği gibi mahalle metaforundan gidecek olursak mahalle değiştiriliyor tabii.
2: Hem iktidar hem muhalefet kamplaşması
1: var. O da muhalefet.
2: Hem de mahalle geleneği de var. Yani şimdi bakın. Yani yeniden Refah'la AK Parti'nin yolu iyi kötü bir Ramazan'da bir iftar sofrasında da olsa kesişmiştir.
1: Ya CHP'yle de iftar sofrasında kesişir
0: Hiçbir şey değilse kurbana ortak girmişler.
2: Ya ne demek istediğimi anlıyorsun bence hani. İftar yapmıyor demek istemediğimi anlıyorsun. Ama yani bu mahalle ve ortak yaşam tarzı, ortak idealler, ortak siyaset ya da kendini hep muhalefette konumlandırma alışkanlığından türemiş olan o siyasi tasavvur, bunlar üzerinden yakınlaşma olan partiler arasındaki geçişkenlikler tabanda büyük bir ihanet olarak görülmez.
3: Peki, ama AK Parti'mizde bakanlık yapmış bir takım insanların Cumhuriyet Halk Partisi'ne milletvekili olarak geçmeleri.
1: Geçti mesela bir sürü
2: isim. Yani niye 2023'te
3: niye bunlar sorun olarak kabul edilmiyor?
2: Daha büyük bir ayrım görülmüyor yani orada. Sen muhalefette konumlandırdın az önce ama hayır, soruyu sorarken.
1: Hayır hayır ben şunu
2: 2023
1: diyorum.
2: 2023
1: yani,
2: genel seçiminde hayır. Cumhur İttifakı'nın istekleri doğrultusunda yani orada konumlanmış bir partinin vekilinin AK Parti'ye geçmesi neden o kadar büyük sorun ve da şey yaratsın, tepki yaratsın bu durumda.
1: Ya Numan Bey'le Has Parti'yi kuran Cumhuriyet Halk Partili milletvekili kimdi sonra?
2: İktidar hattında duruyor.
1: AK Partili, Refah Partili değil miydi?
4: Mehmet Bekaroğlu mu diyorsun?
1: Bekaroğlu. Nereye geçti? Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmedi mi? Geçti. Mesela insanlar Mehmet Bekaroğlu'na böyle bir değerlendirme yapmadılar çok fazla. Demediler yani sen muhafazakar bir tabandan geliyorsun ama CHP'ye
3: gittiler,
1: bu ahlaksızlıktır falan demediler.
0: Yok yok, iyi linçlendiler ya.
1: Ya yok bir şey
2: olmadı. Yahu ben de içindeyim, ben de takip ediyorum.
0: İyi linçlendiler.
1: Ya orada daha çok kızdıkları şey Has Parti sürecinin sona ermesi oldu. CHP'ye geçmesi o kadar eleştirilmedi. Yani hep beraber yaşadık onu. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama söylediğinde şöyle haklısın.
4: Bekaroğlu CHP'den de çok tepki aldı.
2: CHP'de banından çok tepki aldı adam ya.
1: Mahalle değiştirmeye kızıyordur. Orada o önemli. Evet. Şimdi bir şey soracağım. Burada 26 oy alıyor Sibel Tan Çetinkaya.
0: Evet.
1: Dündar Ziya 6, Gültekin de 16 oy alıyor. Yani öyle yazmışlardı ya 6 Gültekin. Adamın adı belli Gültekin yani. Bunun 6 ile ne alakası var? Saçmalık
4: hayır,
1: zaten orada başlıyor.
4: 1 G mi 16 mı?
1: Şimdi 2 oy. Bak burada sağ çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. 2 oy geçersiz. Bunu anladık.
2: 1 G oy almış.
1: 1 G evet. Peki ikinci tur ne kadar sonra yapılıyor?
0: Aralarında birer saat, yarım
1: saat. Sonra,
0: bir gün içinde biten bir hikaye bu.
1: Tamam.
0: Sabahtan başlayıp
1: burada da 26, kadar. Burada da 16. Burada 16. Da sıkıntı yok. Gene 2 oy.
0: Geçersiz.
1: Geçersiz. Şimdi burada arada bir saat var yok. Bu 26 oy nasıl 21'e düşüyor? Bir saatte ne oluyor mesela?
0: O arka kapı diplomasisi başlıyor.
1: Abi bir saatte mi yapılıyor bu?
5: Bir şey söyleyebilir miyim? Galiba pazarlık gücünü daha fazla artırmış birileri.
1: Aynen. Kim artırmış?
2: Pazarlık gücü için geçen o dakikalar ona yaramış.
5: Ya 1 G mi 2 G mi arada bir saat var diyoruz. Pazarlık gücü demektir bu. Yani bir saatin içinde ne döndü diye biz sorgulamıyor muyuz?
1: Evet orada ne oldu mesela?
2: WhatsApp'tan hangi mesajlar
1: beş oy,
2: gelmiş?
1: 5 oy birden gitmiş.
5: Sevgili dostum çok hassas.
2: Tamam edeceğim.
1: Evet.
3: Peki şu soruya da Murat Bey mesela cevap verebilir mi?
1: Verir, verir.
3: Yo mesela diyelim ki Sibel Hanım CHP'den seçilmiş olsaydı.
1: Pardon. Evet,
3: şimdi bakın, kazanan CHP adayı, evet, sandıktan çıkan CHP adayı.
1: Zaten bu durum, seçildi.
3: Yok yok. Bu durumda da Sibel Hanım CHP'den seçildikten sonra yeni partiye geçseydi ahlaki bir sorun ortaya çıkmayacak mıydı?
0: Kesinlikle.
3: Niye CHP'den yeni partiye geçildiğinde ahlaki bir sorun ortaya çıkmıyor da? Niye?
1: Bak, niye çıkmayacaktı?
2: Çünkü birbirlerini
1: Nihal Bengisu Karaca'nın tezine dayanarak söylüyorum. Yani
2: Menderes
1: hani madem öyle
2: dayanarak
1: kabul ediliyor.
2: Benim tezime
1: aynı
2: değil ya, Menderes örneğine
1: ayrılmış. Hani o çok sorgulanır.
2: Bak, Menderes örneğinde şey demiyorum, genel merkez ne karar verdi?
3: Ama CHP kazanan CHP değil mi?
1: Evet evet.
3: O zaman CHP'li bir adaya niye yeni parti destek vermiyor da CHP ile devam etmesini sağlamıyor? Ahlaki olan bu değil mi?
1: İlkesel olarak haklısın.
0: Zaten Menderes Belediyesi'ndeki çıkan kavgadaki en önemli sebep gerekçelerden biri.
2: Ama Menderes olayında genel merkezin tutumu da çok belirleyicidir. Sözünü geçirememiş, o ayrı bir tartışma konusu. Ama genel merkez diyor ki destekleyin. Çünkü niye?
1: Ama dinlemiyorlar
2: aynı
1: genel
2: söylediğim
1: merkezi.
2: Şey aynı hat meselesi. Yani kavga olsa da işte, iç kavga. Hani bizim iç sorunumuz meselesi var ya. Onun yaşandığını, bunun bu büyük resimde etkili olmaması gerektiğini ve birbirlerini desteklemeleri gerektiği ne dair genel merkezin genel bir tutumu var. Ama
1: anladım.
2: Genel merkezin peki, sözü geçmiyor. Öyle Murat, bir problem
1: Metin'in
2: var yani.
1: Sorusuna sen ne cevap veriyorsun? Mesela CHP'den yeni partiye geçti. Bu ilkesizlik değil mi? Siyasi, tırnak içinde. Siyasi etiğe uygun olmayan bir davranış değil mi diye soruyor.
0: Şimdi Türk siyasetinde yakın zamanda iki vaka daha yaşamıştık bunu. Fazilet Partisi kapatıldıktan sonraki süreçte AK Parti ve Saadet Partisi'nin kurulması,
1: evet,
0: orada da
1: evet,
0: milletvekili ve belediye başkanlarının o git gel süreçleri. Ardından İyi Parti'nin kuruluşu, sonrasında MHP ile İyi Parti. Çünkü ideolojik olarak da hem siyasi çevre hem sosyal çevre olarak da bunlar iç içe, işte o mahalle metaforunda olduğu gibi iç içe gruplar bunlar. Yani sadece ideolojik olarak değil,
1: doğru,
0: sosyal olarak
1: doğru,
0: da iç içeler. Doğru. Şimdi de yeni bir aynı
3: ama biz
0: bir
3: Fazilet
0: görüşme.
3: Partisi kapanmadan AK Parti'yi kurmadık yani. Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra buradaki durum
0: kurulmuş.
3: Farklı. Kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi var. Üsküdar'da da seçimi kazanan Cumhuriyet, evet, Halk Partisi.
1: Evet.
3: Ama oradaki aday kazandıktan sonra CHP'den yeni partiye geçiyor. CHP boşa düşür.
1: Ama
3: bu
1: şey
3: doğru
1: de
3: değil
1: var,
3: ki.
1: Değil mi? AK Parti kurulduğunda Saadet Partisi faal yani aktifti.
3: AK Parti, tabii, AK Parti kuruldu. Ya kapatıldıktan.
1: Saadet Partisi daha önce kuruldu.
3: Hayır. Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra,
1: evet,
3: Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatıldıktan sonra herkes kendi yoluna gitti. Yok, AK Saadet Parti kuruldu, Saadet Partisi
1: yani
3: kuruldu.
1: AK Parti'den önce kurulmadı mı Saadet Partisi?
2: Evet.
3: Ben öncelik sonralık şeyini şu an hatırlamıyorum ama Fazilet kapandıktan
0: aynı
3: sonra
0: ama
3: artık şey, herkes kendi siyasi yoluna
2: ama
3: devam
2: ediyor.
0: Ama havuz aynı havuzdu, onu demek istiyorum.
1: Tabii, tabii.
0: Yani Fazilet
1: İkna
0: havuzu
1: aynı,
0: ikiye bölünmüştü.
4: Burada şöyle bir fark var ama. Yani burada bir aylık bir partiden söz ediyoruz, yeni parti.
1: Evet.
4: Sonuçta
1: evet.
4: Bir önceki seçimde 2024 seçimlerinde şimdi oy kullanma hakkı olan belediye meclis üyeleri CHP'den seçildiler. Ve CHP'li bir belediye başkanı Sinem Dedetaş başkanlık koltuğuna oturdu. Şimdi yeni parti ya da CHP, onlar başka bir tartışma. Burada bizim konuştuğumuz bambaşka bir tartışma.
1: Doğru, doğru.
4: Yani benim az evvel de söylediğim gibi pazarlık payı arttı mı? Sevgili dostum az evvel hassasiyetini vurguladı. Kimseyi itham etmek için söylemiyorum bunu. Bu tablo karşısında başka bir şey düşünemiyoruz ne yazık ki. Keşke bize bunları düşündürtmeyecek bir tavır sergileyip bir saat içerisindeki bu hal ve hareketi sergilemeselerdi. Tutarlı
1: ya da
4: davransalardı.
1: Açıklasalardı.
4: Tabii yani
1: şey, futboldaki,
4: açıklaması yapsalardı.
1: Futboldaki var kararları var mesela.
4: Tabii
2: ama
4: ki
2: açıklanabilecek
4: yani,
2: bir şey var mı sence? Kamuoyuna yani, ilan edilebilecek
0: onu da
2: bir gerekçe olabilir mi?
1: Açıklayın diyorlar.
2: Tabloda.
1: Burada da mesela neden geçtiğini açıkla.
4: Zaten trajikomik değil mi? Yani bir G mi diyoruz? Evet. Gültekin mi? Altı Tekin mi? Yani
2: abi beş oy nereye gitti?
4: Ya bizimle dalga yani geçer gibi tutarlı bir açıklama yapmadıkları
1: doğru
4: gibi bir de bizi gerçekten böyle saçma sapan bir şeyi tartışmak zorunda bırakıyor.
1: Son tur, dördüncü tur Murat. Burada da 22 oy alıyor Sibel Can,
0: evet,
1: Çetinkaya, Tan Çetinkaya ve Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kalıyor. Burada bu Ayşe sonuçlara
0: kaç,
1: göre...
0: Kaç iptal vardı?
4: 5.
0: 5 iptal.
1: Son turda mı? 5'i iptal.
0: Onların hangisi maddi olarak kimden yana olduğu belli mi? O belli değil ama
4: yok,
0: değil mi?
4: Yok, o bilinmiyor.
1: Ya burada şöyle bir durum var bak. AK Parti 16, 16, ikinci tur, üçüncü
0: 18.
1: tur 18, dördüncü tur 18.
0: 18.
1: Cumhuriyet Halk Partisi 26, 26 ilk iki turda kemik oyunu, esas oyunu sabit tutmuş. Sonra birden 5 oy kayıp

0: Ona 22'ye çıkmış. Bir oy tekrar geri dönmüş. Sonra 5 oy geçersiz sayılıyor değil mi? Aykut, 5 oy.
1: 5.
0: Şimdi herkes o 5 oyun yenilenecek seçimde kime gideceğini merak ediyor. Öyle mi?
1: Sadece o değil.
0: Ney?
1: Acaba buradan daha kaç kişi şu çok işte doğru. Bir hafta 10 gün içinde kaç kişiyi ikna edildi? Veya buradaki iç çatışma işte az önce Mehmet Hocam'ın söylediği o yeni parti CHP arasındaki yükselen tansiyonda Menderes'te yaşanan
2: 28 meclis üyesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin.
1: Evet 28. Evet.
3: Oradakiler blok oylar şu an ayrışmıyor mu?
0: 6 tane yok.
2: 6 oy yok.
4: En baş, o iki kişi en baştan doğru niye oy kullanmıyor? Geliyor, o belli
0: geliyor,
4: mi?
0: Geliyor.
4: Şimdi, o belli mi?
0: Ama yok. Şeyin Murat'ın söylediği...
4: Baş salladı.
0: Murat'ın söylediği dikkatinizi çekmedi galiba. Diyor ki hadi 5 oy o tamam onu geçtik. Buradaki 22 oy arasında da
3: kesinlikle.
0: Buradan da yani AK Parti'nin adayına oy vermek için ikna edilmiş olanlar olabilir.
4: Tabii canım yani eğer onu biliyoruz zaten.
1: Eğer kendi içlerindeki tartışmadan eğer dolayı yeni da partide kalacaksa CHP'ye kurumsal olarak çok aidiyetle bağlı olup da kızmış aynı Menderes Belediyesi'nde olduğu gibi yani bir 3 tane 4
0: şey
1: tane meclis üyesi oylamaya da
0: bilgisi,
1: gelmez.
0: Bilgisi olan arkadaşımı söylerse sevinirim. Bu 22 CHP'nin belediye meclis üyesi. Aytunç, yeni partide mi CHP'de mi?
2: 14, 28 meclis 28. üyesi var. 14'ü CHP'li, 14'ü yeni partili deniyor.
0: 14.
2: Evet.
0: Peki sen hızlıca geliyorum. Bir cevap versene bize, çok merak ediyorum. Genel merkez Kemal Kılıçdaroğlu Üsküdar'da yenilenecek seçimle ilgili ne diyecek?
2: Kesinlikle CHP'nin adayını destekleyin diyecek. Tartışmasız. Ama
0: yani yeni parti ve CHP şimdi, Üsküdar'da.
2: Şimdi gelen bilgiye göre evet. iki diyordum ya.
0: Evet.
2: Üç diyorlar.
0: Üç.
2: Üçe çıktı. İddia bu.
1: Yani 22-19'a iniyor.
5: Yani üç kişi daha ikna edildi.
2: Öyle deniliyor. İddia bu.
5: Ne kadar güzel bir ifade 22, değil mi? 22-19'a iniyor. Edildi.
4: Bu ikna edilenlerin mal varlıklarındaki artışı izleyecek evet. olan kim?
5: Kimse değil.
4: Şimdi... Neden böyle bir kurumsal izleme yapılıyor? Doğru. Banka hesapları, yakınlarının gelin, gelin. Banka hesapları, yakınlarının tapuları, gayrimenkulleri neden izlenmiyor?
0: İzleniyordur ya. Hele hele bu süreçte mutlaka izleniyordur.
4: Şimdi, kim izliyor?
5: Bu tartışmayı, bak evet. bu tartışmayı mesela AK Parti'ye geçtiğini düşündüğümüz zaman yapıyoruz. Tam tersi olsaydı bunu düşünmüyorduk değil mi? Yani bunu tartışmayacağız.
1: Ama buradaki vaka
5: bunu tam tersi olduğu zaman hayır, tartışılmıyor.
0: Hayır, hayır o değil. Evet. Şimdi onu da söyledim az önce.
5: Yok siz değil.
0: Hatta
5: siz
0: bunu söyleyerek sordum. Yani yeniden refah örneğini onun için verdim.
5: Tamam.
0: Mesela yeniden sizin refahtan geçince...
5: Faruk abi sizin şahsınıza söylemiyorum. Genelde evet. böyle bir şey olduğu zaman AK Parti'ye bir geçiş olduğu zaman... Genelde bu tartışılıyor değil mi?
4: Şu an hep bu tür bir geçiş
5: şimdi mesela
4: için...
5: bak az önce şey konuşuldu.
0: Asla değil.
5: Efendim işte CHP'den yeni partiye geçme örneğini verdim Mehmet abi.
0: Evet.
5: Değil mi? CHP'den yeni partiye geçiyor insanlar. Niye bunu sorgulamıyorsunuz? İşte diyoruz ki aynı taban. Hayır aynı taban değil mesela. Yeni partiye baktığınız zaman bir milliyetçiyiz diyor. Bir muhafazakarız diyor. Bir merkez sağdayız diyor. Anlatabildim mi? Yani kendi kimliğini de değiştirmiş durumda. Oraya geçen insanlar CHP'deyken bu söylemlerde bulunmuyorlardı. Ama şimdi gönül rahatlığıyla yeni partiye geçiyor. Biz bunu tuhaf karşılamıyoruz. Ya da geçmiş dönemlerde 2020 seçimlerinde altılı yedili masa kurulduğu zaman gene birbirine benzemeyen bir sürü parti lideri yan yana geldi.
0: Evet.
5: Yadırganmadı. Ama burada 5 tanesi saf değiştirdiği zaman acaba ne aldılar? Ya bir şey almamış olabilirler. Az önce de ben ifade ettim. Bu
0: şey
5: CHP
0: aldılar.
5: Yeni parti çekişmesi.
0: Şey
5: hayır siz demiyorsunuz ben genel söylüyorum yanlış evet. anlamayın. CHP
4: benim
5: yeni parti. Ben
2: anlama kimseyi
4: itham ediyorum.
5: Yani
4: ya.
5: Genel fikrimi söylüyorum.
4: Altını masayla bir saat içinde görüş değiştiren yani. İnsanlar yani nasıl aynı yani kefeye konulabilir?
5: CHP yeni parti arasında bir çekişme var zaten. Bir de gene söyleyeyim yani bu parti belediyenin içerisinde birbirini şikayet edenler. Ondan sonra
4: doğru,
5: gizli
4: var.
5: Tanık olanlar vesaire kendi aralarında bir sürtüşme var.
0: Evet.
5: Bir saat değil 10 dakika içerisinde de 5 kişi değil 10 kişi fikrini değiştirebilir. Gayet normal yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani,
0: normal.
5: Evet normal.
0: Peki.
5: Yani illaki birileri para peki. almıştır ya da rüşvet almıştır.
0: Murat tamam mı?
5: Sonucunu çıkartamayız
0: hayır,
5: buradan.
0: Hayır hayır. Bak şöyle bir kere AK Parti'ye geçtiler. Hani dedin ya AK bu
5: tam
0: kamuoyunda tartışılıyor. Ben böyle düşünmüyorum. Yani... AK Parti'ye, İYİ Parti'ye, DEM, CHP'ye, Yeni Parti'ye hiç fark etmez. Ben en başından beri bu meselelerle ilgili 50 kere yazdım, konuştum. Orada oturup yorum yaparken de evet. söyledim. Bir kere ben seçildiğim partiden başka bir partiye geçmeyi siyasi ilke açısından yanlış buluyorum. Yani bu kim de olursan ol.
5: Tamam.
0: Sen AK Parti seçmeni sana oy vermiş. Sen kalkmışsın, gelmişsin meclise ya da belediye başkanı olmuşsun. AK Parti'yi bırakıyorsun, yeni İYİ Parti'ye gidiyorsun. Ya kardeşim biz sana oy vermiş.

0: etmişiz değil mi? Yani hele yerelde i̇şte çok
1: bu,
0: önemli bir şeydir.
1: Faruk abi bu dediğinizle katılıyorum.
0: Bu ilkesel bir şey.
1: CHP'den yeni partiye geçenler için de geçerli. CHP'den yeni partiye geçenler için de geçerli. CHP'li seçmen oyla belediye başkanı oluyorsun, milletvekili oluyorsun. Yeni partiye geçiyorsun, normal. Niye normal olsun? Yine CHP'lilerin oylarına neyse, mesela bunu, geçmedim. Bir de bu, sizin bak söylemize saygı duyuyorum evet. Ama biraz farklı düşünüyorum sizden. Mesela yılların ülkücüsü evet. Cemal Engin'in şu anda CHP'de mesela
0: siyaset yapıyor.
1: Yapmıyor mu? Yapıyor. Ertuğrul Güna yılların CHP'lisi AK Parti'de siyaset yapmadı mı?
0: Yaptı. Yaptı.
1: Savcı Sayan yılların CHP'lisi AK Parti'de belediye
0: peki,
1: başkanı
0: yapmadı mı? Peki sence Cemal Engin Yurt'un CHP'de siyaset yapmasını sen tamam Cemal Engin Yurt'un yeri CHP'dir dedin mi içinden?
1: Saygı duyuyorum ben.
0: Ya, hepimiz saygı duyuyoruz. Başka
1: ben,
0: bir şeyden bahsediyoruz.
1: Ben bunu yadırgamıyorum bak yadırgamıyorum.
2: Hep misafir.
1: İnsanlar,
0: hepimiz saygı duyuyoruz
1: insanlar,
0: yani.
1: İnsanlar
0: başka bir şey.
1: Bulunduğu yeri, evet. bulunduğu yeri eleştirip evet. doğru bulmayıp ben burada daha faydalı olabilirim deyip başka partiye geçebilir.
0: Geçe, peki,
1: ama bunu bu ama AK Parti olduğu zaman efendim işin içinde para vardır. Ya da MHP olduğu zaman. Ama sadece AK Parti'yi sınırlamayın.
0: Bu programı için, kastediyorsan ya, bu, bunu
1: program
0: reddederim. Bunu kabul etmem.
1: Faruk abi, öyle bir durum yok. Değil. Bak gene söylüyorum.
0: Ha, kamuoyu
1: 50 kere söylüyorum. Bak, gene söylüyorum. Bu program için söylemiyorum. Evet. Sevgili dostum abim için söylemiyorum. Sizin için söylemiyorum. Genel fikrimi söylüyorum.
0: Anladım.
1: Diyorum
0: anladım.
1: Ki bu AK Parti ya da MHP geçişlerde niye bir şey sorgulanıyor sürekli yani?
0: Anladım.
1: Niye altında bir şey aranıyor?
0: Peki.
2: Şununla
0: Murat,
2: ilgili
0: tamam
2: son cümlemi
0: son
2: söyleyeyim.
0: Cümle, sonra yerini alacağım.
2: Bütün bu Üsküdar'da yaşananların hepsi İstanbul için, İstanbul yerel yönetimler için küçük kıyamet. Büyük kıyamete
0: ne demek
2: hazırlık.
0: Bu? Ne demek? Ne
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki aritmatik tamamen kör düğüm haline gelmiş durumda.
0: Şu ahmak davasının
2: ahmak
0: sonuçlanmasıyla
2: davası sonuçlanması sonucu
0: İstanbul'da
2: evet.
0: yapılacak büyükşehirde olası evet. başkan vekilliği seçimi
2: onun hazırlıkları
0: buna aynı mı
2: onun,
0: tutuyor?
2: Onun altlıkları yani yavaş yavaş da biz de en azından İstanbul önce ilçe belediyeleri üzerinden sonra büyükşehirdeki meclis dağılımları üzerinden bu gitgeller burada 2 tane, 3 tane, 5 tane ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu tabloyla alakalı orada da buna benzer daha büyük tartışmaları
0: az
2: göreceğiz.
0: Az dur, az dur. Aytunç katılıyor musun buna?
3: Tabii,
0: bu
3: tabii.
0: Büyükşehir'le ilgili bir şey diyor, fragman diyor.
3: Tabii tabii, ilk söyleyen benim zaten bir ay önce bunu gündeme getiren. 155 evet. CHP'li var, 138 Adalet ve Cumhur İttifakı var. Arada 17 fark var. Ayrıca yeni dönemde
4: civarı değil miydi? Değişti mi? 184 diye hatırlıyorum.
3: 155 şu anda.
4: 155.
3: 155.
2: Görevden uzaklaştırılanlar hapse
3: girenler. 17 DEM, 17-19 arası DEM üyesi var bu
0: evet.
3: CHP içinde. CHP bunun 5'i zannedersem bu hukuki anlamda şeyler tutuklu vesaire işte ondan dolayı kullanılıyor. 12 DEM'li var orada. 12 DEM grubu da ayrılacak diyorlar. Hı-hı. 155, 12, 143 CHP kalacak. Bu arada iki belediyenin daha geçme ihtimali konuşuluyor.
0: Cumhuriyet AK Parti'ye geçme ihtimali
3: Adalet ve Kalkınma Partisi'ne.
0: Hangi belediyeler onlar?
3: Bilmiyorum.
0: Ya biliyorsun öyle bir bilmiyorum diyorsun.
3: Hayır, bilmiyorum
2: yani, derken Adalet, ben gözümün bilgini içine
0: buradan,
2: baktım oradan.
0: Buradan beni anlıyorum yani.
3: Ya, bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Yani o spekülasyona gerek yok ama sonuçta geçme ihtimali konuşuluyor. Evet. O yüzden ahmak davası da sonuçlandıktan sonra... Hı. Siyasi yasak çıkarsa eğer Sayın İmamoğlu'ndaki evet. umarım çıkmaz böyle bir davadan. Çıkarsa bir başkanlık seçimi olacak. Başkan vekilliği değil. Ve İBB'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçme ihtimali konuşuluyor. Bu yüzden de İBB Başkan Vekili Sayın Nuri Aslan bayağıdır temaslarda. Belediyelerle görüşüyor. Belediye mensupleriyle görüşüyor. Toplantılar evet. yapılıyor. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partililer arasında bu konuda İstanbul özelinde bir takım temaslar var. Çünkü... Yaklaşık 35-40 arasında Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın isim var İBB'de, mecliste. Yani bu da 100'e 40 gibi bir şey, 105'e evet. 40 gibi bir şey oluyor. O yüzden orada dengeler karışık. Yani İstanbul'u...
0: Bir şey diyeceğim.
3: Yani şöyle olur, CHP. Şöyle olur. AKP adayı kazanırsa İBB'de de evet. Menderes'teki Sayın Belediye Başkanı gibi Sayın Cumhurbaşkanı'na der, inandık kazandık Sayın Cumhurbaşkanım. Diyebilir.
0: O da yani kazandı.
3: Herhalde öyle gözüküyor. İrandı kazandı demişti
5: Fatih,
3: telefonda.
5: Fatih
3: yani
5: sandıktan çıkmadı mı?
0: Yani sevgili Doğan.
3: İnandı kazandı oraya sandıktan gidiyor. Çıktı. İnandı kazandı.
0: Yani ya diyebilir yani kazandıysa der tabii. Fatih Sadırlı senin örneğinden yola çıkarak durum daha anlaşılsın diye bir katkı sunmuş. Mesela Cemal Enginyurt CHP'den seçildi. Hani CHP'ye geçmedi ama herkes
2: Demokrat Parti
6: biliyor ki ben o
0: Cemal Engin Yurt ülkücü bir adam yani ben 16 yaşından beri hatta cezaevine mi girdim demiştim.
6: Kamuoyunun önüne çıkıp
0: falan.
6: Yeni